0: Vehbi hocamız yayınımızda ama önce bir bayramını tebrik edelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun efendim. Tüm İslam aleminin ve TGRT ailesinin bayramını, mübarek kurban bayramı tebrik ediyorum efendim.
0: Nice güzel bayramlar görelim inşallah.
1: Sağ olun inşallah. Sağ olun.
0: Hocam biz bugün kurban bayramı özellikle etle ilgili hijyen kısmı konuşmak istiyoruz sizinle.
1: Evet,
0: çok çiğ önemli. Ete çok dokunduğumuz bir dönemdeyiz. İşte kurban kesildi, bir yerlerden geldi, elimizde var ya da kurbanımızı kestik ama dağıtamadık. Orada bir süre var. Bir kere ben şunu sormak istiyorum. Kurban kesildikten sonra ne kadar zaman içinde onu dağıtmaya başlamalıyız? Ne kadar bekleyebilir et dışarıda?
1: Tabii çok önemli bu. Gerçekten de besin kaynağının en çok biz mikrobiyoloji derslerinde de mikrop üretmek için, mikroorganizmaları üretmek için et suyunu ve protein olarak eti kullanmaktaydık. O nedenle de insanlarımız bu konuya gerçekten önem vermeli. Şöyle ki kesim esası çok önemli. Tabii artık günümüzde kombine kesim merkezleri var. Orada hijyene, veteriner hekim var. Tabii dini görevli var. Ve orada devamlı o hijyeni sağlayan personel var. Ama ondan sonra bir de bir şey olarak düşünürsek insanlarımız kırsal kesimde halen köylerde, kasabalarda da kesim sürmekte. Ancak işte burada dikkat edeceğimiz husus hijyenin çok daha dikkatli olması ve hayvanı kestikten sonra ortamının temiz olması ve iç organlardaki çeşitli kaynakların ete bulaşmaması birinci esas. Tabii işe aslında şeyden başlamak lazım ki hayvanlar mezbahaya gelene kadar kesinlikle veteriner orijin belgesi ve sağlık raporunu da itibâ etmesi lazım. Ondan sonra tabii kestikten sonra etin korunması açısından genellikle biz et kesildikten sonra rigor mortis denilen bir durum söz konusu fizyolojik olarak. Et sertleşmektedir. Genellikle serin bir yerde mevsim itibariyle gölge bir yerde genellikle 1-2 saat dinlendirilmesi etin yararlıdır. Tabii hemen eti aldıktan sonra sıcak sıcak buzdolaba konulması çok sakıncalıdır. Genellikle dinlendirdikten sonra hatta evin konumuna göre eğer serin bir ortamdaysa bu süre daha da uzayabilir, bekleyebilir ve o parçalanma haline getirilir. Etin ne kadar çok parçalanırsa örneğin bir kıyma daha çabuk bozulmaya yönelir.
0: Ne kadar küçülürse için, et bozulma süreci o kadar hızlanır tabii, öyle mi?
1: Tabii kesinlikle büyük parçalar genellikle daha uzun süre dayanabilir ama kıyma haline getirdiğimiz zaman mikroorganizmaların üremesi daha da kolaylaşmakta. Hanımlarımıza ben hep programlarımda söylüyorum. Tabii hanımlar değil erkeklere de artık günümüzde söylemek lazım. Mutfağa giriyoruz birlikte. O zaman ne diyeceğiz? Çünkü bölümleri küçük küçük parçalar haline alacağız kıymamızı. Buzdolabına koyacağız. Eğer bir misafir geldiyse yeteri kadar kıymayı çıkarıp değerlendireceğiz. Aksi takdirde fazla çıkardığımız zaman bu hem dondurulmuş tekrar dondurmadan normal hale getirilmiş kıymalarda büyük oranda mikroorganizmalar üremekte ve insan sağlığını tehdit eden nitelikte bir duruma yol açmaktadır.
0: Hocam bu dışarıdan fark edilir bir şey mi etteki bozulma? Yani diyelim ki kurban etinden bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Biz dışarıdan hangi belirtilerle bu etin bozulduğunu anlarız?
1: Şimdi etin ileri safhada bozulması anlaşılır. İlk safhada koku yöntemiyle bakarız. Yani etin normal bir kokusu vardır. Ama ve lakin eğer mikroorganizma üremiş bir ete kokladığımız takdirde biraz kokunun bozulduğu, böyle bir kötü bir koku haline geldiği anlaşılır. Tabii et büyük parçalar halinde ise yıkanabilir ve bunların kesinlikle iyi pişirilmesi, daha doğrusu 100 derecenin üstünde mikroorganizmaların ölümünü sağlamak, kıyma ise kavurmak gerekir. Bir de ileri safhada sizin de söylediğiniz gibi gözle baktığımız zaman ileri safhada bozulmuşsa yeşilimtırak bir etin üstünde tabaka meydana gelir. O da sakıncalıdır. Genellikle tabii bunlar ileri dönemlerde ama biz günümüz teknolojisinde eti dinlendirip istediğimiz parçalara böldükten sonra difriz kısmına eğer uzun süre kullanmayacaksak ki yaklaşık 3 ay buzdolabımızda kalır. Dini vecibelere göre de dağıttıktan sonra tabii ki elimizde belirli miktarda et de kalacaktır. Hı hı. Bunu değerlendirmek açısından difriz kısmına koyarız parça parça. İstediğimiz zaman, gerektiği zaman da
0: gerekli miktarda.
1: Tabii tabii.
0: Kullanmadan önce yıkamalı mıyız hocam eti? Bu eti?
1: Yok, eti genellikle yıkamıyoruz biz. Etin tabii şöyle bir durum var. Ben normal hijyenik bir et olarak düşünüyorum. Hı hı. Ama tabii dışarıdan geldi, üzerinde bazı gözümüzü rahatsız eden unsurlar varsa yıkamamızda bir sakınca yoktur. Hı. O açıdan normal olarak yıkayabiliriz. Tabii bu bazı beslenme konuları tartışma götürüyor. Balığı yıkayalım mı, dolaba koyalım, yumurtayı yıkayalım mı? Evet. Ama mümkün mertebe bütün mesele bize zarar vermemesi, sağlığımızı tehdit etmemesi açısından bilinçli bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Ama en çok yapılan hatalar genellikle belirli Zehra teyze gelecek diye kıymayı çıkarıyoruz. Ama Zehra teyze gelmeyince o kıyma kalıyor. Tekrar buzluğa bunu atmayacağız. Hmm,
0: bunu tekrar bunu yemek olarak artık kullanacağız.
1: Tabii kesinlikle süreyi biraz uzatmak açısından da o zaman kavurabiliriz eti. Hmm. Yani kıyma da olabilir, kuşbaşı da olabilir. Kavurduğumuz zaman 1-2 gün daha bize dayanma süresi arttırmış oluruz. O zaman başka zaman değerlendirme imkanı doğar. Ama tekrar çözülmüş bir eti tekrar buzdolaba koy, tekrar çıkar, çözündür, o çok sakıncalı.
0: Peki.
1: Organizmalar biliyor.
0: Peki şimdi hocam hiç dokunmadığımız kadar ete dokunuyoruz. Normalde biz tüketici olarak eti kasaptan alıyoruz. Belki
1: tabii.
0: İşte bir kabından ya da poşetinden, kağıdından.
1: Tabii.
0: Tencereye atarken dokunuyoruz, bölerken dokunuyoruz. Ama şimdi Kurban Bayramı öyle değil. Eve büyük parçalar halinde geliyorsa hele anlayalım anlamayalım hepimiz o eti parçalamaya çalışıyoruz. İşte küçültüp
1: tabii.
0: Poşetleyerek kaldırmaya çalışıyoruz. Şimdi burada ete çok dokunuyoruz. Bir kere hijyen açısından ete nasıl dokunulur onu size sormak istiyorum.
1: Tabii tabii. Genellikle hani biraz lüks gibi karşılanabilir ama deride bazı hassasiyetler olduğu zaman çatlaklar, herhangi bir lezyon durumu. Hatta ben geçen kendi ifademle kurbanda alnına sürülen kan vardır. Hı-hı. Eğer şayet alnımızda bir çatlak söz konusuysa kandan geçen parazitler nedeniyle kişi rahatsızlanabilir ki bu kan sürme dinimizde ben Diyanet İşleri Başkanlığı'yla da görüştüm. Herhangi bir dini yeri yok. Ha, bu örf ve adetlerimiz hani çocuklar kana alışsın diye alınlarına sürülmekte. Ama işte bu alnın çatlak veya bir herhangi lezyonu ihtiva etmemesi lazım. Elde de eldivenle hani bazı kişilerimiz olabilir ya elinde bazı sıkıntılar olabilir. Eldiven takmalarında hiçbir sakınca yoktur. Etten herhangi bir şeyin alışverişin eldeki veya ete geçişmesi veya etten ele geçecek enfeksiyon odaklarının ortadan kaldırılmasına neden olur. Eldivenle işimizi yapabiliriz. Çünkü bunlar çok önemli. Hatta ben hep söylüyorum belki sormadınız ama mesela eti keserken et tahtası var. Orada
0: şimdi...
1: inanın...
0: Şimdi oraya gelecektim hocam.
1: Ya bak,
0: bir de mutfak sadece orası da değil mutfağın tamamı neredeyse et oluyor kan oluyor.
1: Tabii,
0: onu nasıl tabii, temizlemeliyiz sormak istiyorum.
1: Tabii kanlarla birleşiyor ki kan en çok mikroorganizma üreten besin yeri. Şimdi öyle olunca mesela düşünebiliyor musunuz bir sinek konuyor. Ondan sonra gidiyor etten başka tarafa konuyor ve oradan ete geliyor. O et sineğin bırakmış olduğu mikroorganizmalar ne kadar bir de çok kısa sürede büyük rakamlara ulaşıyor mikrop sayısı ve yine etimiz hijyenik olmuyor. O nedenle de mümkün mertebe mutfağın da hijyenik olması lazım sadece etin değil. Ve et tahtaları burada gözümüze çarpıyor aklımıza gelen ilk faktör. Hı hı. Çünkü orası kesile mikrop yuvası olabilir ancak onu dezenfekte etmek lazım.
0: Neyle
1: yani
0: hocam?
1: Salkalamakla. Genellikle onu ilaçlarla, antiseptik solüsyonlarla bir de kaynatma tarzında da olabilir. Şimdi günümüzde bu tahtadan ziyade bazı metaller var, plastik yapımı. Bunlar daha sağlıklı olabiliyor, kaynatabiliyorsunuz, mikrop hı hı. ölüyor. Ama tabii evimizde de yine tahta tarzında da varsa, mesela ekmeği kesme tahtamız ayrı olsun, eti ayrı. Sonra mesela etle kestik, tekrar o ekmeği kesmeyelim. Çünkü oradaki belirli mikropları da ekmeğe taşımış olabilir. Bunlar tabii küçük küçük görünüyor ama sağlık açısından önemi yani, büyük.
0: Detay gibi görünse de aslında sağlık bu detaylarda saklı.
1: Tabii.
0: Peki hayvandan, yani bunlara dikkat etmezsek bize bulaşabilecek hastalıklar mı vardır hocam?
1: Tabii, tam bu biz genellikle zoonoz dediğimiz yaklaşık 250'den fazla zoonoz hastalık var ki hayvanlardan insanlara geçiyor sadece. Ki tüberkülozu, paratüberkülozu, efendime söyleyeyim, bunun yani böyle aklımıza gelecek 250'den fazla hastalık bize, bruselloz var mesela, onlar hep bize bulaşabilir.
0: Peki hocam, diyelim ki hayvanı işte kesti kasap, getirdik eve ve etin bazı yerlerinde normalde olmaması gereken dokular gördük. Mesela karaciğerinde lekeler var ya da akciğerinde. Şimdi bu hayvanın sadece o diyelim ki karaciğerdeyse sadece karaciğer ya da karaciğerin orası mı? Yoksa bütün hayvanın etiyle ilgili bir tereddütümüz mü olmalı?
1: Tabii. Şimdi genellikle ilk arz ettiğim konunun başında hani veteriner hekim kontrolünden dedik. İşte tabii onlardan biraz sıyırmışsa, hani nasıl söyleyeyim, kaçmışsa gözden, o zaman tabii karaciğerde de akciğerde kistizatik dediğimiz çeşitli lezyonlar oluşabilir. Ama genellikle o parçayı büyük bir şekilde alacağız. Yani sadece o lezyonu sıyırıp değil de
0: genişçe tutacağız
1: olarak onu atalım. Diğer kısımlar sağlıklıysa zaten pişirelim ve de hep ben bunu söylüyorum, iyi pişirelim.
0: Demek ki kurban etini normalden daha fazla pişirmemiz lazım. Belki tabii, vitamin değerleri açısından doktorlar, beslenme uzmanları buna karşı çıkıyor ama et açısından.
1: Tabii, yok,
0: ama kurban eti olduğu için, dokunanı çok olduğu için biraz daha uzun süre pişirmek lazım.
1: Uzun süre, yani lezzet açısından hani cızbız derler ya, böyle çevir, Avrupa'da da var, kana olsun bilmem ne, onlar sağlık açısından sıkıntılı. Ama bir de şunu ben arz etmek istiyorum saygıdeğer izleyenlere. Genellikle eti ilk gün fazla tüketmeyelim. Özellikle kronik hastalıkları olan yaşlı kişiler rigor mortis nedeniyle vücutta sıkıntı yapabilir. Onu bir gün dinlendirdikten sonra onların ve azar azar tüketimi arttırmalarında daha çok yarar var.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Bayramda bize vakit ayırdınız. İyi bayramlar diliyorum size, ailenize.
1: Saygılar sunuyorum. Bir
0: mukabele bayram sonrası görüşmek üzere.
1: Sağ olun.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Araştırma Laboratuvarı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Vehbi Altınçul bizimleydi.

Benim Akdeniz'in limon bahçelerinde büyüdüğümü bilirsin. Limon ağaçları narindir. Çiçekleri de öyle. Minicik beyaz yaprakları vardır, umut dolu. Emek verirsen yeterince meyveye dönüşeceklerdir. Seversin onları, sularsın, ilaçlar, gübrelersin. Gözün gibi, kızın gibi bakarsın onlara. Senin benim gibi konuşmazlar. Ama onların da dilleri vardır anlayana. Çok su verirsen çürür, suya esirgersen kururlar. Korumazsan böcekten, haşerattan hastalanır, hatta ölürler. 17'sinde bir gelin gibi ürkektir onlar. Üstelik savunmasız. Bir o kadar da vermeye hazır. Ama dedim ya, emek ister, sabır ister, yürek ister. En önemlisi sevgi ister onlar. Bir fidanın meyveye dönmesi yıllarını alır insanın. Çocuğun gibidirler. Kuruyan yaprakları yüzünden korkular kaplar yüreğini. Her sabah bir bir kucaklarsın ağaçları adeta. Onları görmeden geçen bir tek günün bile tadı yoktur. Bir de güneyin dolusu vardır, denk geldin mi bilmem. Verirsin emeği, sabrı, yüreği. Çiçeklenir bahçen bir gelin kadar beyaz. Ve bir gün bakarsın gökyüzü kararır, hiddetlenir, öfke bağırır gümbür gümbür. Gelin kız korkar, sen korkarsın ama ne çare. Dolu taneleri vurur da vurur küçük beyaz çiçeklere. Sabrın meyveleri ölür, sen ölürsün ardı sıra.

İşte sen benim vurgunumsun bir tanem. Yağan acımasız dolu taneleri kadar ağır, ölüm kadar hafif. Doludan sonra umut kalır. Gözlerinden yüreğine giden uzun yolda. Yeniden başlarsın yitirdiklerini unutmak için. Bir daha dersin. Bir yıl daha. Seneye kadar biraz daha sabırdan ne çıkar? Ağaçlar hala dimdik, sımsıkı toprağa sarılmış, gelecek mevsimi bekler korkulardan arınıp. Sen de öyle. Daha beteri de vardır güneyin gecelerinde. Sana umudu da çok görür, bilir misin? Dona çeker havası. Toprak sıkışır, sıkışır, sıkışır. Nefes aldırmaz emeğine, sevgine. O yıl meyveye dönecektir yüreğin belki de. Yıllar sonra ilk kez. Ah, ne çaresizliktir o. Eğer bilememişsen doğanın ne söylediğini, anlamamışsan iklimin dilinden ve ısıtmaya koşmamışsan bahçeni, ateşler yakıp toprağı gevşetmeyi akıl etmemişsen, kan çekilmeye başlar yüreğinden damla damla. Hem onun hem senin. Kararır kökler, dallar. Karasından anlarsın olan biteni ve karalar bağlarsın.

İşte güneyin donu vurdu mu artık umut yoktur. Bu gerçekten de ölmektir. Sen benim sevgimdin, emek verdiğim, sabrımdın, yüreğimdin. Ben doğanın dilini bilemedim. Dinlemedi beni hiç, anlatamadım. Konuşmadı benimle, anlayamadım. Don vurdu 23. yılında emeğimi. Kan çekildi sevgimden. Durdu sabrım, yüreğim vurgun yemişten beter. İşte sen benim felaketimsin. Yok oluşum bir tanem. Bu yüzden gitmeni istedim. Şimdi bende kalan ne varsa serpiştirili ardın sıra. Gözyaşlarını görürsen dönüp ardına baktığında, yüreğinde dizeler sıralanırsa kendiliğinden sevgiye dair, rüzgarın sessizliğinde hüznü duyarsan beni hatırla ne olur. Çünkü artık sendeki sevgi, hüzün, gözyaşı ve sevgiyim ben. Bir tek limon çiçeği var sende olmayan. Eğer bir gün onlarla tanışırsan benim için toplu olur mu? Benim sana veremediğim ne varsa mutluluk adına, huzur adına tümünü senin için diliyorum bir tanem. Yolun açık olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Yerli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Peki hocam, kurban keserken nelere dikkat etmek lazım? Bunu sormak istiyoruz bugün. Tabii birçok insan bugün şehirlerde kendisi kendi kurbanını kesemiyor. Ama kesecek olanlar ya da kesenler için sormak istiyoruz. Kitaplarda neler bildiriliyor?
1: Şimdi her kurban bayramında oluyor. Ekranlarda, haberlerde görüyoruz falan. Yiğitliği tutuyor vatandaşın. Keserim ben ya. Kaç tane ben hayvan kestim biliyor musun sen?
0: Kurban kazazedeleri.
1: Evet. Bazısı elini kesiyor. Baltayı vuracak.
0: Ayağına vuruyor.
1: Ayağına vuruyor falan. Ayağına vuruyor. Şimdi Mustafa Bey, bir işi iyi yapmak, çok yapmak da mümkün. Ha, kesebilir misin? Tamam, hayvan kestim. Başka kimse yoksa kes ya arkadaş, tamam mı? Ama kalkıp da ben var ya falan diye başlama yani, tamam mı?
0: Tek başıma danayı yatırırım falan.
1: Deme öyle.
0: O öyle olmuyor.
1: Bir de o danana vurulmadıkça mesela öküz olmuyor. Tosun oluyor işte, ondan sonra boğa oluyor falan. Mustafa abi,

0: Hayvanı iki defa mı öldüreceksin buyuruyor. Hayvan hisseder ondan. Hayvan hisseder ondan. Ya şimdi mesela koyun keçi kurttan çekinir. Hatta tecrübe bile yapmışlar Mustafa abi. Mesela bir kafesin içerisine kurt koymuşlar. Şöyle epey uzak bir mesafede tepe gibi yine bir kafesin içerisine koyun. Bu tepe gibi burası. Bunun alt tarafında başka bir kafes içine başka bir koyun. Buradaki koyun kurdu görmüyor. Bu görüyor. Buna da aynı yemi veriyorlar. Buna da aynı yemi. Fakat bu zayıf. Deri, bir deri bir kemik kalmış. Niye? Kurdu görüyor.
1: Sürekli endişe içinde.
0: Tabii.
1: Stres altında.
0: Stres halinde. Kurdu görüyor. Dolayısıyla yani kurdu gördüğü zaman bu kurdun kendisini parçalayacağını o biliyor. Gözünün önünde bıçağı bilediğin zaman da hayvan biliyor onu. Ürkütüyorsun, korkutuyorsun. Ürkütüyorsun, korkutuyorsun. Bunun için de mekruhtur buyuruluyor. Uygun değildir. Eğer mümkünse önce diz boyu çukur kazılır. Mesela bahçesi vardı. Bahçesi var. Kesecek. Kurbanın gözleri tülbente bağlanır. Biz köydeyken hep böyle yapıyorduk. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir ayakları uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur. Sonra Bismillahi Allahu Ekber diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Ben deve hiç kesmedim. Kesilirken de hiç görmedim. Nasıl kesiliyor bilemiyorum.
1: Boynu da uzun.
0: Boynu da uzun. Bismillahi derken H harfini belli etmek lazımdır. Belli edince Allah-u Teala'nın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz. Belli edilmezse Allah-u Teala'nın ismini söylediğini düşünmek lazımdır buyuruyor. Bismillah Allah'a yükle diyorlar. Bismillahi. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur Allah-u Teala korusun. Yemesi helal olmaz. Bunun için her zaman Allah dememeli, Allahu Teala demeli. Allahu Teala demelidir ve buna da alışmalıdır. Hayvanın boğazında meri denilen yemek borusu, hulkum denilen hava borusu ve evdaş denilen iki yandan birer kan damarı vardır. Yemek borusu, hava borusu, iki tane de kan damarı. Bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir. Ya şimdi elhamdülillah yani kurban kesilen yerleri falan görüyoruz. Yani ehil olan kasaplarda getiriliyor. Bıçaklarda enli iyi bıçaklar. İyi adamın da bileği kuvvetli. Bileği de kuvvetli. Alışmış ona.
1: Bastığı zaman şak diye. Çok yapıyor bir de.
0: Çok yapıyor. Kesebiliyor. Bu şekilde böyle üçü birden kesilmeli. Kesenin de kıbleye karşı dönmesi sünnettir buyuruyor. Kesenin de aynı şekilde. Hayvan soğumaya başlamadan yani çırpınması durmadan ensesini de kesmek mekruhtur. Yalnız ensesinden kesmek ise haramdır. Ensesini kesmek haramdır. Ya enteresandır. Mesela Allah-u Teala'nın verdiği, yarattığı hayvanlar içerisinde aslan yakaladığı avını boğazına çöküyor. Yani bu dana olsun, koyun olsun, hani yani koyun büyüklüğünde olsun, dana büyüklüğünde olsun hemen boğazına çöküyor. Nefesini kesiyor, hayvan öldükten sonra yemeye başlıyorlar. O bir de sırtlan cinsi var. Vay hiç öldüm öldüm falan başlıyor şey yap.
1: Tutturdu yerde koparıyor.
0: Ama boşuna sırtlan dememişler ya.
1: Çok vahşi bunlar.
0: Vahşi hayvan. Allah Allah. Ensesinden kesilirse haram. Hayvan tamamen ölüp çırpınıp durmadan kafasını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak da mekruhtur. Mustafa Bey buradaki mekruhlar tahrim ve mekruh yani haram.
1: Öyle yapılmaz yani.
0: Öyle yapılmaz. Kesmesini bilenin kendi kesmesi müstahap. Biliyorsa. Kadının kesmesi de caizdir. Öyle erkek öpüşüyor, kadının kesmesi. Bilmeyenin vekiline kestirmesi ve kesirirken yanında bulunup Enam suresinin 162. İnne salati ayetini la şerike lehe kadar okuması müstahaptır buyuruyor. Efendim biz böyle yapmadık, bizim kurban olmadı mı? Sorulur hemen. Ya oldu. Ya bunlar tavsiyedir. Bunları yapmak bu şekilde böyle yapmak müstahaptır. Güzeldir. Hani ilkokulda çocuklar işte ben yıldızlı 5 aldım. Ben yıldızlı 10 aldım. Yıldızlı 100 aldım. Yok öyle bir not da ama çocukları teşvik için. Çocukları evet. Teşvik için. Allah-u Teala kullarını teşvik için hani yıldızlısını da veriyor.
1: Tamam. Yıldızlı sevap veriyor yani.
0: Yıldızlı sevap.
1: Bunları yapın yıldızı vereyim.
0: Diye. Evet. Bu şekilde olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Dolayısıyla yani kitaplarda yani hayvanın nasıl kesileceği, ondan sonra kurban yerine nasıl götürüleceği. Mesela ben belediyeler de yaptılar.

0: bazı kurban yerlerini gördüm. Hoşuma gitti Mustafa Bey. Çünkü orada ona dikkat ediyorlar. Hayvan kesiliyor mesela. Betonla şeyler yapılmış. Hemen suyla akıtıyorlar o kanını. Geç hayvan o kokusunu biliyor. Yani oraya kesileceğini biliyor. Hayvan orada görmüyor kesilirken. Ondan sonra orayı hemen bir yıkıyorlar. İkinci kesecekleri hayvanı öyle getiriyorlar. Evet. Ve bir de şimdi vinçler falan filan da şey yapmışlar. Hayvanı şey yapmak için.
1: Ayağını takıyor.
0: Ve onda da tabii dikkatli olunursa iyi olur. Bazen çünkü acemisi denk geliyor. Aniden çekiyor. Hayvanı küt diye düşüyor. Üzüyor.
1: Hayvan ağır.
0: Ona da dikkat etmek de iyi olur. Yani Allah-u Teala onları bizim için tamam rızık olarak yaratmış, kurbanlık kesmek için yaratmış. Ama bize de onlara da eziyet etme. Çünkü Allah-u Teala yarattı, hesabını sorar.
1: Hocam şunu da son olarak bir kere daha sormak istiyorum. Şimdi kurban için diyelim ki bir danaya girdik 7 kişi. Bunun etini kurban kesildikten sonra göz kararıyla bölüşülebilir mi? Bölüşebilir miyiz?
0: Şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki faiz olmaması için eti tartarak eşit ağırlıkta paylaştırmak lazımdır. İyi de yalnız bazı kesim yerlerde bu var. Teraziler var. Yani o da bayağı yerleşti. Hemen böyle tak tak tak tak koyuyorlar. Yani buna riayet ediliyor. Peki öyle durum oluyor ki mesela siz de şahitsiniz. Bizim TGRT FM'deki o İslam ve Toplum programında. Diyor ki biz diyor zaten diyor işte kayınpeder var, kayınvalide var. İki oğlan gelin iki de onlar.
1: Dört.
0: Ondan sonra.
1: Biz varız karı koca. Altı.
0: Altı. Bir dakikaya yedi. Aile. Ya zaten burada olacak. Neyi tartacağım?
1: Niye bölelim yediye?
0: Ha böyle durumlarda, oradakilerin hepsi gelin, hanım, oğlan, damat neyse bunların hepsi kayınpederi umum vekil tayin ederler. Nasıl yani, diyecekler?
1: Onunla ilgilenecek olanı. Kayınpeder değil de damat da olabilir.
0: Damat vekil olabilir. İşte vacip olan kurbanımı hatta almaya bile diyebilir. Almayı da biliyorsa almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye etini de dilediğin şekilde tasarruf etmeye seni umum vekil tayin ettim. Bitti. Şimdi o umum vekil olduğu için göz kararıyla da herkese patır patır patır aynı şekilde onları verebilir mi? Onları verebilir. Öbür türlü göz kararıyla sana şu kadar faiz olma tehlikesi var buyuruyor.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz Aylar Süren'in sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki ya Fatıma, kurbanının yanına git. Kesilirken orada bulun. Yere akacak ilk kan damlasıyla geçmiş günahların affedilir. Kesilen kurban kıyamette etiyle, kanıyla 70 kat büyüyerek mizana konur. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına yarın herkes bir sadaka getirsin buyurdu. Utbe bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. O gece Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulundum. Ya Rabbi, Resulünün bize sadaka getirmemizi emrettiğini biliyorsun. Benim sadaka edecek hiçbir şeyim yoktur. Ben de kendi kendimi, şanımı sadaka ediyorum dedim. Sabah olunca, eshab-ı kiramın her biri bir sadaka getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı ve dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir buyurdu. Hiç kimse cevap vermedi. Yine buyurdular ki dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir? Yine hiç kimse cevap vermedi. Bunun üzerine ben ayağa kalkıp o kimse benim ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa Allahü Teala sadakanı kabul etti buyurdu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ramazan ayının zekatını korumamı emir buyurdu. Bir gece bir kimse gelip o zekat malından alırken onu yakaladım. Seni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürürüm dedim. Beni salıver, bir daha gelmem. Bu işi çoluk çocuğum çok muhtaç olduğu ve çok fakir olduğum için yaptım dedi. Ben de acıyıp salıverdim. Sabahleyin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Ey Ebu Hüreyre! Dün geceki esirini ne yaptın? Buyurdu. Ya Resulallah, annem babam sana feda olsun. Çoluk çocuğum muhtaç ve çok fakirim dedi. Ben de acıyıp serbest bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Onu gözetledim. Geldi ve yakaladım. Sen beni serbest bırak. Bir daha gelmem demedin mi? Diye sordum. Bu defa beni serbest bırak. Sana birkaç kelime öğreteyim. Onlardan çok faide görürsün, dedi. Onlar nelerdir, dedim. Yatacağın zaman, Ayet-el Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Allah-u Teala seni muhafaza eder ve şeytan sana yaklaşamaz, dedi. Sabahleyin, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Yine sordu. Durumu aynen anlattım. Bunun üzerine buyurdu ki, o yalancı olduğu halde doğru söylemiş. Sonra onun kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Hayır, bilmiyorum dedim. O şeytan aleyhillâne idi buyurdu. Ebu Said Hudri radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün annem beni Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler istemem için gönderdi. Huzuruna varıp oturdum. Mübarek yüzünü bana çevirerek, kim malik olduğu şeye kanaat ederse, Allah-u Teala onu başkasına muhtaç etmez. Kim çirkin şeylerden sakınırsa, Allah-u Teala onu iffetli eyler. Kim malik olduğu şey ile yetinirse, Allah-u Teala ona kâfidir. Kim bir okiyelik miktarında bir şeye sahip olduğu halde başkasından bir şey isterse devamlı isteyici olur buyurdu. Ben kendi kendime falan dememiz bir okiyeden daha iyidir dedim. Hiçbir şey istemeden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan kalkıp gittim.

0: Bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusl abdesti almak, misvak ile dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, fıtra bayramı namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, tek adette yemek, kurban kesen o gün ilk olarak kurban eti yemek, sabah namazını mahalle mescidinde kılıp, bayram namazı için büyük camiye gitmek, o gün yüzük takmak, camiye erken ve yürüyerek gitmek, bayram tekbirlerini fıtır bayramında sessiz, kurban bayramında cehren söylemek, dönüşte başka yoldan gelmek, çünkü ibadet yapılan yerler ve ibadet için gidip gelinen yollar, kıyamet günü şehadet edeceklerdir. Mü'minleri güler yüzle ve selamün aleyküm diyerek karşılamak, fakirlere çok sadaka, İslamiyeti doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım yapmak, sadakayı fıtrı bayram namazından önce vermek, dargın olanları barıştırmak, akrabayı ve din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek de sünnettir. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmeleri de sünnettir. Erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın her sözünde, her işinde Allahü Teala'nın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine, yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kâfir, Allah'ın düşmanı olur. Kâfir olarak ölen kimse kabirde azap çeker. Ahirette cehenneme gider. Cehennem de sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kâfir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi her gün bir kere, "Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptım ise nadim oldum, pişman oldum, beni affet" diyerek tövbe etse, Allahü Teala'ya yalvarsa muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için her gün muhakkak tövbe etmelidir. Bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Tekrar bildirelim ki, kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlar için tövbe ederken, bunları kaza etmek lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. Hakiki alim bulamayan, ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlm, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana kötü din adamı, yobaz denir. İslam alimi insanı saadet kapılarını açan sebeplere kavuşturur. Dinin bekçisidir. Yobaz, insanı felakete sürükleyen sebeplerin içine düşürür, şeytanın yardımcısıdır. İstiğfar duasını okumak, dertlere, sıkıntılara mani olan sebeplere kavuşturur. İstiğfar duası, Estağfirullahel-Azîm, Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh'dir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugünkü bu bölümle inşallah Laleli Camii'nin ve külliyesinin anlatımını bitirmeye gayret edeceğim. Çünkü hazine gibi efendim, deştikçe çıkıyor. Sanki bir altın küpü gömmüşler, biz deşiyoruz, o devam ediyor, çıkıyor. Hemen sol arkamda görünen pencere söveleri, lentoları, beyaz görünen yapı, bu külliyenin muvakkıthanesi. Ne demek muvakkıthane? Burada astronomi uzmanı olan, bir muvakkit efendi bulunur ve namaz vaktinin geldiğini gerek güneş saatiyle gerek başka yollarla, minarenin kaidesi çünkü güneş saati var, güneş saatiyle namaz vaktinin geldiğini müezzin efendiye bildirir. Hangi namaz vakitlerini? Daha ziyade güneşin havada olduğu zamandaki öğlen ve ikindin namaz vakitlerini. Rubu daire denilen dairenin dörtte birindeki çizili çeşitli eğriler, parabollerin kesişme noktalarındaki dikilen bir çubuğun onların üzerine gölgesi düştüğüne göre karar verir. Ezan ondan sonra okunurdu. Yani muvakkit ezan vakti geldi demezse ezan okunmazdı. Her camide var mıydı bu? Hayır, her camide yoktu. Böyle merkezi camilerde vardı efendim muvakkithaneler. Ayasofya'da vardı mesela. Burada Laleli Camii'nde var. Efendim Süleymaniye'de vardı. Bu camide ezan okunduktan sonra civardaki mescitler öyle ezan okurlardı. Daha sonra burası bir saatçi yeri olarak düşünülmüş. Yani vakıflar boş kalmasın diye. Şimdi de meşrutalar tamir oluyor. İşte yedek meşruta gibi, yani buradaki görevlerin kalacağı lojman şekle dönüştürülmüş. Yani insansız bırakılmamış. Bir yapı insansız bırakılmazsa o yapı ayakta daha çok kalır. Hani atasözümüz vardır ya, bir binanın direkleri içinde yaşayan insanların nefesidir diye. Efendim buradan gittiğimizde solda duvarda duvar abdest muslukları var. Fatih Camii'nde olduğu gibi, Süleymaniye Camii'nde olduğu gibi duvarda, ama caminin yanlarında değil, caminin avlusunda. Niye o duvara yapmışlar? Çünkü arkasında onun büyük bir su haznesi var. 13 musluklu, her ne kadar şadrıvanlı avluda bir güzel şadrıvanı varsa da, ama bu kadar büyük bir camiye oradaki 8 tane musluk hizmet veremezdi. 13 tane de buraya koymuşlar. 21 musluktan abdestler rahat rahat alınabiliyordu. Onlar da güzel mermerden yenilenmiş, ama eskiye sadık kalınarak yenilenmiş güzel bir yer. Şimdi buradan imarete gideceğiz. Baş eserlerinden birisi de bu külliyenin imarettir. Fakir fukaranın karnını doyuran yerdir. Ben o tarafa doğru gidiyorum efendim. Laleli külliyesine dahil olan mutfak, yani aşhane dedikleri, aşhane dedikleri, Osmanlı'nın matbah dediği yerdeyiz. İmaretin bir bölümüdür. İmaretin bir bölümü fırın, bir bölümü ocakların olduğu yer, bir bölümü de ikram salonudur, yemek salonudur. Burası şu anda Şeyh Ebul Vefa Vakfı tarafından kullanılmaktadır. Vakıflar tahsis etmiş. Vakıflar bir vakıf eseri Şeyh Ebul Vefa Vakfı gibi hayırsever bir vakfa da tahsis etmiş. O da burası yemek salonu olarak kullanıyor. Yemekler tabii burada pişmesi iş muhitinin içinde uygun olmayacağı için başka yerlerde yemeklerini pişittiriyorlar. Buraya günlük yemek geliyor. Her gün yemek alma için böyle ihtiyacı olan tespit edilmiş kişilerden 100-150 kişiye yemek veriliyor buradan efendim. Suyu bayağı şey, suyu, damacana suyu efendime söyleyeyim, çayına kadar mevcut. Ramazan-ı Şeriflerde bu sayı 500'e kadar çıkıyor efendim. Böyle hayırseverlerimizin çoğalmasını ben gördükçe doğrusu çok seviniyorum. Ne güzel efendim. İnsan kendine Cenab-ı Hakk'ın verdiği kısmeti paylaşmayı bilmeli. İhtiyacı olanla paylaşırsa yerinde bulmuş olur. Yoksa sen beni evine davet et, ben seni evime davet edeyim Ramazan-ı Şerif'te. Sen de kuzu pirzola ikram et, ben de kuzu pirzolası ikram edeyim. Ne anladık? İhtiyacı olanı getirelim efendim. Osmanlı'da böyleydi. Camilerin imaretleri harıl harıl çalışırdı. Şimdi de bu imaretleri, mesela burası yerini bulmuş, bu tamam. Ama bazı imaretler var, boş veya başka işler için kullanılıyor. O imaretleri Ramazan-ı Şerif'te meydanlara çadır kuracaklarına, ikram salonu şekline getirseler, eser de hiç olmasa içerisi insanlanır. Burada 1000 kişiye yakın insana yemek pişiyordu. Şu tepedeki tonozumsu yarım kubbe artık tamam, yani ne kubbe ne tonoz olmuş da bacaları var, havalandırma bacaları. Buralarda ocaklarda, kazanlar üstünde olarak ocakların fokur fokur kaynıyor, yemekler hazırlanıyor idi. Osmanlı'daki mutfak bölmesinde kullanılan kısa sütun her imarette vardır efendim. Şöyle bir sütun, bu ana dengeyi sağlıyor. O tarafta da ocaklar vardı. Bu tarafta da ocaklar vardı. Burada pişen yemekler şurada bir servis yerinde, ben şöyle yavaş yavaş gideyim, bir servis yerinde ikram ediliyordu. İşte ikram penceresinin önüne geldim. Süleymaniye'deki Darü Ziyafet'e bu ikram yerini görmek mümkündür. Çok rahat bir şekilde. Burada da görüyoruz. Bu pencerenin tabii şu yapısı orijinal değil. Buradaki aşçı yemek almaya gelen kimsenin yüzünü görmeyecek şekilde pencere yarım idi efendim. Karşıdan gelenin yüzünü buradaki aşçı göremez, ancak uzattığı tasını görürdü. Dolayısıyla ona bir iltimas yapma ihtiyacı veya az verme durumu olmazdı. Yani böyle bir vakfı yaparken, hayrı dağıtırken bile ne kadar titizlik, bakın efendim. İnsanın yüzünü görüp de "aa, bu bizim Ahmet amca değil mi? Ona biraz daha yağlı doldurayım" demiyordu efendim. Şimdi bakınız, buradaki demir artı işaretli bir demir olmuş ama dövme demir. Tarihi görünüyor. Belki burada başka türlü kapatıyorlardı bunu. Hani kapatıp açıyor olabilirler. Aşağıdan alan kimsenin hiçbir zaman yüzünü bura kapalı olduğu için görmüyor idi. Tasını dolduruyor, tabağını dolduruyor, veriyor idi. Peki imaretlerde daha ne oluyordu? Yerinde servis vardı efendim. Hadi buraya sağlam olan geliyor. Ama olan ne yapsın şimdi? Ne yapacak ama olan? Evine gidecek. Kötürüm olan ne yapacak? Rahatsız olan, yaşlı, dizleri romatizmalı, katlanmış kalmış, ayağa kalkamıyor. Bunları bu vakıflar, bu imaretin vakıfları görevlilerce kapılarına kadar, bilhassa gece şartlarında servis yaparlardı. Ebul Vefa Hazretleri zaten, Şeyh Ebul Vefa Konevi Hazretleri'nin zaten talebelerine ilk öğrettiği şey, tekkeye gelen yardımların ihtiyacı olanlara gece vakti verilmesi, sunulması idi. Hatta kapılar tıklanıp kapının önüne konup onlar kaybolur giderlerdi. Bir şey gelmiş ama kimin tarafından gelmiş? Zaten kim getirdiği aramaya lüzum yok ki, göndereni düşünmek lazım. Gönderen Allah-u Teala nasip etmiş. Efendim, hemen yanımızda güzel fırınlar var. Fodla fırınları var. Fodla Osmanlı'da, ortası delik, hafif kalınca bir pide. Çok da lezzetli olurmuş. Topkapı Sarayı'nda da padişahın yeniçerileri ziyafetlerinde vesaire yemek işlerinde mutlaka fodla pişirilir, fodla dağıtılırdı. Başka bir ekmek yoktu. Yabancı elçiye gelip yedikleri zaman neredeyse parmaklarını ısıracak kadar lezzet duyarlarmış. Hatıralarında bunları, bu fodlayı uzun uzun anlatıyorlar. İki tane fodla fırını şu anda çakmağa çaksanız, yani oduna çaksanız, hemen yanacak ve ekmek pişirecek durumda. Gönül ister ki Ebul Vefa Vakfı burada bu yemek işini yapıyor. O fırın da keşke fodlasını yapsa. Güzel bir başlangıç olur efendim. Böyle İstanbul'da 50 yakın imaret var efendim. Kolay değil. 50 imaret İstanbul'un bütün fakirlerini doyurur mu? Doyurur efendim. Kapasiteleri biner kişi olursa 50 bin kişi. Şu anda vakıflarımızın İstanbul'daki yemek ikmali yaptığı insan sayısı 13.500 civarında. Düşünün, 50 bine çıkacak bu kapasite. Çok da güzel olur. Bunu eğer İş adamlarımıza duyururlarsa, Ramazan çadırlarındaki yapılanlardan çok daha rahat bir servis verileceğine inanıyorum. Evlere ikmalin de hızlı bir şekilde bugünkü bu araç bolluğunda yapılacağına inanıyorum. İnşallah o da olur. Bu noktaya gelmiş efendim. Güzel. İmaret gene bugün yemek yemede kullanılıyor. Esas olan bu efendim. 300 sene önce burası yemek yemek için yapılmış, yemek pişirmek için yapılmış. 300 sene sonra da yine burada insanlara, ihtiyacı olanlara yemek veriliyor. Ne mutlu yapanlara. Laleli Baba'nın kabrinin başına geldik. Onu anlatmak istiyoruz. Laleli Camii'ni anlattık. 3. Mustafa Han'ı anlattık. 3. Selim Han'ı anlattık. Ama bu semte ismini veren zatı anlatmadan geçer misin? Geçemezsin. Geçemedik. Efendim, Laleli Baba'nın kabri burada emaneten duruyor. Çünkü daha önceki yıllarda tramvay yolu açılırken, Ordu Caddesi açılırken maalesef esas kabri oradaydı. Bu kabri yıkıldı. Birçok şüheda kabrinin, Fetih Gazisi kabrinin yıkıldığı gibi bu kabir de yıkıldı ve bu kabirdeki kemikler bir torbaya doldurularak 3. Mustafa'nın türbesinde bir gece bekletildi. Ondan sonra da getirildi. Burada bir mescidin haziresine defnedildi. Yanında türbe gibi bir yapı daha var ama bazı seyircilerimiz soruyor, Laleli Baba burası mı diye. Orası değil dedim. O da herhalde bugünlerde yıkılıp bir elden geçecek imiş. İnşallah Laleli Baba'nın kabri de o yıkım esnasında biraz daha derli toplu bir hale getirilebilir ümidindeyim. Efendim Laleli Baba bu civarda Laleli Külliyesi daha inşaatı başlamadan bir tekkenin şeyhi. Bazı rivayetlerde eskici baba falan diyorlar ama öyle bir hali yok. Tekkede insanlara Allahu Teala'nın yolunu, iyilikleri, doğrulukları anlatan bir kimse. 3. Mustafa Han'ın da bir özelliği var. Nerede bir ilim adamı varsa mutlaka onunla tanışıp ondan bazı bilgiler alma, bir şeyler öğrenme sevdasında. Hayatı hep öyle geçmiş efendim. İnşaata geldiği zaman da efendim demişler, burada bir Laleli Baba var. İyi bir hal sahibi insandır. Biz ziyaret edelim demiş 3. Mustafa Han'da. Rivayet böyle. Ziyarete gelirler. Hoş geldiniz sultanım der. Malum din adamları, hakiki din adamları efendim herhangi bir şekilde devletin başında olanların veya onun yardımcının ayağına tarih boyu hakikileri gitmemiştir efendim. Gitmemiştir. Şeyh Ebul Vefa Hazretleri de efendim aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Han geldiğinde onu da tekkede kabul etmemiştir. Laleli Baba bu şeye, ziyarete memnun kalır. Otururlar ama suskundur falan. Padişah biraz da laf açılsın diye efendim bu dünyada en kıymetli şey nedir acaba gibi hafif bir söz atar böyle ortaya. Böyle bakarlar, sultanım herhalde insanın rahat rahat iştaha yerinde bir şeyler yiyip içmesi, sonra da o yiyip içtiklerinden dışarıya def edecekler de rahat rahat çıkarmasıdır der. Hadi yiyip içme güzel de böyle bir hela vaziyetleri söylenince, tuvalet vaziyetleri, padişah ne kadar olgun da olsa hafif bir alınır ya der. Bunu yani böyle söylemesi olmaz mıydı falan gibi içinden bir şey geçer. Yüzüne söylemez. Sonra veda eder giderler. Saraya gider. Topkapı'ya bakar ki ihtiyacını gidermek için dışarı çıkamıyor. Bir gün, iki gün büyük sıkıntılar. Tabipler telaşta falan. Padişah sıkıntıda, etrafı sıkıntıda. Efendim derler ki, efendim bilemedik çaresini, ben biliyorum der çaresini. Hadi Laleli Baba'ya gidelim. Laleli Baba'ya gelir, efendim ben böyle böyle çok rahatsızım. O gün de kalbimden böyle bir kırıklık geçirmiştim. Ne olur bizi affedin. Ne arzunuz varsa, ne dileğiniz varsa yerine getirmeye hazırım. Padişahım mesela ne verirsiniz? Tahtı veririm der. Para pul değil. Tahtı sana terk ederim. Padişahım bir defi hacete çıkmak için feda edilen tahtı ben ne yapayım der yani. Senin itibar etmediğin, terk ettiğin tahtını ben ne yapayım ki? Ne istersiniz efendim der. Der ki bu camiye benim ismimi verin. Verin ki Müslümanlar benim için dua etsinler. Hay hay verdim gittim der. Zavallı ömrünün sonunda efendim kendi yaptırdığı bir camiye ve ismi konmuş bir camiyi hatıra bırakacakken Laleli Baba araya girer, buradaki rahmetli biz fatihalarımızı okuduk, araya girer, onun ismine cami o günden itibaren Osmanlı tarihinde tescil edilir, halk arasında da öyle olur ve yaptıranın kim olduğunu halen yoldan geçenlere biz sorduk çekerken bilemediler. İşte Laleli Baba burada, o da bizden bir fatiha bekliyormuş. Bugünkü programımızın sonuna da geldik, biraz da geçtik. Hoşça kalın efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kalbe gelen kötü şey söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affolur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

bugünkü konumuz kabir ziyareti nasıl olur? Değerli dinleyenler, ölümü hatırlamak, ölüden ibret almak ve ahireti düşünmek için kabir ziyaret etmek sünnettir. Kendisinin de aynı hallere düşeceğini hatırına getirir. Kimseye kötülük düşünmez. İyi bir Müslüman olarak yaşamaya çalışır. Hanefi mezhebinde perşembe, cuma ve cumartesi günleri kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Şafii mezhebinde perşembe günü ikindiden cumartesi günü güneş doğuncaya kadar ziyaret etmek sünnettir. Ziyaret edenin ölü için Kur'an-ı Kerim okuması, ona dua etmesi gerekir. Bunların ölüye faydası çok olur. Kabristana girince, Esselamu aleyküm ya ehle daril kavmil müminin, inna inşallahü ankaribin biküm lahikun demek sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme inni es'elüke bi hürmeti Muhammed aleyhisselam en la tuazzibe hazel meyyit denirse, o ölünün azabı kıyamete kadar kaldırılır. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, ana babanın kabrini cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. Evliyayı ziyaret için uzak yere gitmek ve kabirlerini bereketlenmek, yani istifade etmek niyetiyle ziyaret etmek müstehaptır. Resulullah Efendimizin mübarek kabrini ziyaret etmek, ibadetlerin en kıymetlilerindendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur. Ziyaret ederken kabir etrafında tavaf etmek, kabri öpmek caiz değildir. Hindiyye'de ana babanın kabrini öpmenin caiz olduğu bildiriliyor. Ana babadan daha kıymetli olan evliya veya peygamber türbesini öpmek de caizdir. Evliyadan şefaat etmesi, Allahü Teala'nın vermesine vesile olması istenir. Kabirleri ziyaret eden kadınlara Allah lanet etsin hadisi şerifi, ağlamayı yenilemek için kabir ziyaret eden kadınları kastetmekte olup, bu cahiliyet devri adetlerindendir. Kabirleri ziyaret etmenizi yasak etmiştim. Bundan sonra ziyaret edin, zira size ahireti hatırlatır hadisi şerifi, kadınların da kabir ziyaret edebileceğini göstermektedir. Kadınların kapalı olarak fitneye sebep olmadan ara sıra kabir ziyaretleri caizdir. Askerinin bildirdiği ve Münavi'nin Künuz kitabında yazılı hadis-i şerifte, Yahya bin Zekeriya'nın kabrini bilseydim ziyaret ederdim buyuruldu. Şeyhülislam İbni Kemal Paşazade Hazretleri, bir işinizde şaşırırsanız ölmüşlerden yardım isteyiniz hadis-i şerifini açıklarken diyor ki, ruhun bedene bağlanması kuvvetli bir aşkla olmuştur. Ölmek, ruhun bedenden ayrılması demektir. Ruhun bedene olan sevgisi öldükten sonra da devam eder. Bir insan kuvvetli, olgun ve tesiri çok olan bir zatın kabri yanında durup o zatı düşünse, o zatın ruhunun bedenine ve dolayısıyla o toprağa bağlılığı olduğundan bu iki ruh karşılaşır. Gelen insanın ruhu o zatın ruhundan istifade eder. İmam-ı Razi Hazretleri diyor ki, gelen insanın ruhuyla kabirdeki zatın ruhu birer ayna gibidir. Birbirinin karşısına gelince her birinin ışığı ötekinde akseder, yansır. Bir zat öldükten sonra ruh aleminden ve rahmeti ilahiden ona gelmiş olan ilimler, kuvvetli eserler onun ruhundan ziyarete gelen kişinin ruhuna geçer. Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, büyük bir zatın kabrini ziyaret eden kimse, ona rabıta ederse, yani dünya işlerini hiç düşünmeyip, kalbine hiçbir şey getirmeyip, o zatın ruhunu his organlarıyla anlaşılamayan bir nur farz ederek, bunu kalbinde bulundurursa, o ruhtan kendi kalbine bir şeyler akmaya başlar. Çünkü evliyanın ruhları feyizlerin kaynağıdır. Kaynağı kalbine koyan, bunun feyzine, nimetine, bilinmeyen ihsanlarına elbette kavuşur. Ruhu kuvvetlenir, olgunlaşır.
kabir yanına gelince önce selam verilir. Kabrin sağ yanına, yani kıble tarafına, ayak ucuna yakın durulur. Tanıdığı gibi şeklini, suretini hatırına getirir. Eûzü ve besmele ile bir Fatiha ve 11 İhlas okur. Sevabını Resulullah Efendimizin, bütün peygamberlerin, eshab-ı kiramın ve evliya-i izamın ruhlarına ve bu zatın ruhuna hediye eder. Onun ruhunu gönlünde bulundurur. Kalbinde bir şey hasıl oluncaya kadar durur. Gelen kimse almasını bilirse, o zat da vermeye ehil, olgun bir veli ise ve şartları gözeterek beklerse elbette bir şey ele geçer. Bu şartlar o zatın kendisini tanıdığına, selamını işitip cevap verdiğine, ruhunun kamil, olgun olduğuna, ruhunun bir zamana ve yere bağlı olmadığına, nerede hatırlarsa oradaymış gibi feyz vereceğine, Allahü Teala'nın feyzini, ruhun gıdasını onun ruhuyla gönderdiğine inanmaktır. Üzüm isteyen bağa gidip asmadan koparır. Erik ağacına gitmez. Su isteyen pınara, çeşmeye gider. Ağaca, sobaya gitmez. Buğday isteyen tarlasını sürer, eker biçer. Çocuk isteyen evlenir. İlaç isteyen bir hasta doktora, eczaneye gider. Bakkala gitmez, avukata gitmez. Kalbin gıdasını, ruhun temizliğini isteyen de evliyanın kalbine, ruhuna başvurur. Allahü Teala bu nimetlerini evliyanın kalbinden göndermektedir. Her şeyi yaratan, gönderen yalnız Allahü Teala'dır. Fakat her şeyi belli bir sebeple göndermek onun adetidir. Onun nimetine kavuşmak isteyenin onun adetine uyması, sebebi arayıp bulup öğrenip onun sebebine yapışması lazımdır. Sebepleri aramamak ve öğrenmek istememek Allahü Teala'nın adetini bozmak olur. Bir kabirden feyz almak için o zata karşı diriymiş gibi edep ve saygı göstermek gerekir. İslam alimleri buyuruyor ki, büyük alim vefat edince feyz vermesi kesilmez, hatta artar. Fakat kalp hastalıklarına şifa olan bakışları ve sözleri devam etmediği için, bir insanın meyyitle olan bağlılığı diriyle olan gibi olamaz. Bunun için vefat etmiş olan evliyadan feyz almak az olur. Fena ve bekaya yükselen dirilerin meyyitle irtibatları diriyken olduğu kadar değilse de çok olur ve bunlar meyyitten çok feyz alırlar. Fakat diriyken daha fazla alırlar. Çünkü diriler yanındakilerin İslamiyet'e uymasını sağlarlar. Bütün halleri ve sözleriyle kalplerine tesir ederek muhabbetin artmasına, böylece daha çok feyz almalarına sebep olurlar. Vefat etmiş olan velinin tasarrufu, feyz vermesi daha fazla olduğu halde ondan feyz almak daha zordur. Kabirdeki veliden feyz almak da böyledir. Hayatta olan evliyanın yanında edebe riayet etmek daha kolaydır. Fakat kabirde olunca buna riayet etmek zor olur. Hayattaymış gibi edepli olursa yine çok feyz alır. Kabir ziyaretinde kabre karşı durularak kıble arkada bırakılır. Her kabir ziyaretinde böyle yapılır. Kabir ziyaret ederken kıbleyi arkada bırakıp ölünün yüzüne karşı oturup selam vermek müstehaptır. Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez. Resulullah Efendimiz Baki kabristanını ziyaret eder, mezar yanında ayakta dua ederdi. Ayakta ziyaret etmek, oturarak ziyaretten eftaldir. Kabrin ayak ucunda durmak iyidir. Baş tarafında durmak da caizdir.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, hastanın ilaç kullanması bir sebeptir. Şifayı verecek olan Allahü Teala'dır.

Şiirlerle Menkıbeler. Bedrettin Serhendi. Rahmetullahi aleyh. Yanmak istemiyorsan. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki, çok tövbe etmelidir. Haramlar öldürücü zehir bilinmelidir. Bu kıymetli ömrümüz kusurla, kabahatla geçiyor, tükeniyor her gün günah yapmakla. Herkese farz-ı ayn'dır günaha tövbe etmek. Hiç kimse kurtulamaz tövbeden, kadın erkek. Hadiste buyuruldu, günah işleyen kimse pişman olup Rabbinden affını diler ise Allahü Teala'yı çok merhametli bulur. Onun bu pişmanlığı affına sebep olur. Bir günde buyurdu ki, düşerseniz günaha, derhal pişman olarak tövbe edin Allah'a. Lakin geciktirmeyin tövbeyi bir an bile. Zira kul ölebilir bir nice günah ile. Bu dünyada ne kadar kalacaksanız eğer, buna siz o miktarda verin kıymet ve değer. Ahirette ne kadar kalacaksanız şayet, ona da o miktarda edin siz sayu gayret. Ateşe de ne kadar tahammül ederseniz, o miktarda Allah'a günah isyan ediniz. Bir günde bir dostunun gitti ziyaretine, ağlayıp gözyaşları akıverdi yüzüne. Kabristandan dönünce dedi, ey Müslümanlar! Sonunda hepimizin yeri işte şu mezar. Dünya konaklarının sonu olan bu kabir, ahiret menzilinin henüz daha ilkidir. Madem bir gün girecek şu mezara her insan, öyleyse bir günahı nasıl işler Müslüman? Derdi ki, uzak durun günahtan kardeşlerim. Zira günahkarlara azap var, pek de elim. Ve siz başkalarının işlediği günaha bakıp da sizinkini küçük görmeyiniz ha. Zira o gün o günah çok küçük olsa dahi çok büyük olacaktır sizin için vallahi. Bu dünya senin için imtihandır ey insan. Ve aldatmak istiyor seni nefis ve şeytan. Allah korkusuyla titresin her an kalbin. Zira ona malumdur her düşüncen ve halin. Kurtulmak istiyorsan cehennem ateşinden, uzak dur büyük küçük günah olan her işten. Çünkü yarın girersen cehennem ateşine, düşersin çok büyük bir pişmanlığın içine. Uğraşsan da çıkmaya bulunmaz bir kolaylık. Zira olan olmuştur, çaresi yoktur artık. Öyleyse ahirette pişman olmamak için, İslam'a uygun olsun her amelin ve işin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tiyatrosu.
6: Veysel Karani. Program yönetmeni Mehmet Atay. Yönetmen yardımcıları Ümit İsmailoğlu, Niyazi Hancı. Senaryo Abdurrahman Çapar. Yayını hazırlayanlar Hüseyin Aydemir, Mahmut Çetin.
7: Ya Musaddak, bütün Karenileri gelenlerini niçin buraya topladın?
8: Evet, topladın.
7: Ey Karenli asiller, sizleri buraya davet ettim. Davet ettim çünkü köyümüzün üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
8: Kara bulutlar mı?
7: Evet, kara bulutlar ya. Siz köyümüzdeki tehlikenin farkında değil misiniz?
9: Ne tehlikesi ya Musaddak?
7: Ey Hişam, sen ticaret için devamlı uzaklarda olduğundan Karen'deki tehlikenin farkında değilsin.
10: Ne söylediğinin farkında mısın Musaddak?
7: Üveys, bu büyük tehlike Üveys'tir. Tanrılarımıza tapmıyor, bu yetmezmiş gibi onları kötüleme cesaretini gösteriyor.
11: Evet Musaddak, haklısın. Delice şeyler söylüyor, gece gündüz dağlarda dolaşıyor.
9: Tehlike bunun neresinde ya Musaddak? Bırakın dağlarda dolaşsın gönlünce.
7: Yoo, öyle deme Hişam. Tek bir yaratıcıdan ve yakında onun bir Resulünün geleceğinden bahsediyor. Kölelerimiz ona inanmaya başladı bile.
9: Garip.
7: Nedir garip olan ya Hişam?
9: Ticaret için gittiğimiz şehirlerde de son peygamberin zuhur edeceğinden bahsediliyor.
7: Ey Karenli asiller, söyleyin, Üveys'i ne yapalım?
12: Onu kovalım gitsin.
13: Köle olarak satalım.
14: Hapsedelim.
7: Hayır hayır. Bunlar Üveys'ten kurtulmamız için çare olamaz. Tek çare onu öldürmektir.
14: Öldürmek mi lan?
7: Ne diyorsun sen Musaddak? Katiyen olmaz.
14: Evet, olmaz.
9: Durun.
7: Ne söyleyeceksin ya Hişam?

0: Dinlerimizi çoban yapalım.
1: Çoban mı? Develerimizi çoban yapalım.
0: Dinleyin beni. Dinleyin. Onu köyümüzden ve kölelerimizden ancak bu yolla uzaklaştırabiliriz.
2: Hiç böyle bir deliye develer emanet edilir mi ya Hişam?
3: Bence Hişam'ın fikri pek münasip.
2: Hayır. Benim 70 devem var. Ve hepsi kıymetlidir. Bir Mecnun'a emanet edemem.
4: Fakat Musaddak, bir düşünsene. Üveysi çok ucuza çalıştırabiliriz.
5: Doğru.
3: Ey Musaddak, madem ki bizi buraya toplayıp fikrimizi almak istedin, biz de bu karara vardık. Hadi hemen Üveysi buraya getirin.

0: üveysin mi olur?
1: İşte üveysi getirdim ya Musattak. Gel üveys, otur şöyle.
0: Allah. Hidayet Allah'tandır.
2: O ne biçim lakırdı öyle?

0: Bu yüzden ne cezanıza ne de affınıza muhatap değilim.
1: Şuna bakın. Bu deli karenin en asil insanların huzurunda nasıl bu kadar cüretkar konuşabilir? Durun şuna gününü göstereyim ben.
2: Dur ya Musaddak, dur. Üveys oğlum, biz seni buraya başka bir sebeple çağırttık. Sana bir teklifimiz var.
0: Buyur.
2: Eğer kabul edersen seni develerimize çoban yapmak isteriz.
0: Olabilir ya Eba Raat.
3: Peki onları koruyabilecek misin ya Üveys?
0: Elimden gelen gayreti gösteririm.
3: Yani?
0: Mutlak koruyucu ancak Allah'tır.
1: Bakın, bakın hala neler söylüyor. Durun öldüreyim şunu.
2: Sen karışma bu işe Musaddak. Peki ya Üveys, bu iş için bizden ne istersin?
0: Ne verirseniz.

0: Sen hakikaten deli misin ya üveyiz? Hiç bu kadar ucuza deve güdülür mü?
1: Bu bizimle alay ediyor, alay. Susturalım şunu.
2: Niçin alay edeyim sizinle ya Musaddak? Üveyiz bu dünyaya para biriktirmek için gelmedi. Onun için 1000 deveyi bir gümüşe güderim. Günde bir gümüş sarf etmek benim için israf olur. Yarısı bile yeter bana.
3: Söyle bize Üveyiz, peki artanla ne yapacaksın?
2: Fakir birine vereceğim.
1: Yahu senden fakirini nereden bulacaksın ha?
2: Yemen'de böyleleri vardır.
1: Nereden biliyorsun?
2: Ya Musaddak, sizler bulunmadığınız

0: İşte üveyiz. Musaddak'ın develeri hariç Muradi kabilesinin bütün develeri burada. Yalnız ahali bu kadar deveyle nasıl baş edeceğini çok merak ediyor.
1: Ben vazifemi yapmakla mükellefim. Gerisi Rabbimin bileceği iş. Yürüyün develerim, dağlara gidiyoruz. Hadi.

Evet kınalılarım, işte geldik. Hadi yüce Allah'ın nimetlerinden faydalanın ki insanlar da sizden faydalansınlar. Fakat şuradaki deve neden inleyip duruyor? Dur bir bakayım. Ayağı kanıyor. Dur ey mübarek hayvan, ayağını tımar edeyim. Bir de sardım mı tamamdır. Dur, sakinleş. Bakın, saracak bezi nereden bulacağım? Ha tamam. Gömleğimden bir parça yırtarım. Şimdi şöyle sardık mı tamamdır. Ha, oldu işte. Hadi, tedbir kuldan şifa.

0: Bir görmeliydiniz o azgın develerle konuşup onları nasıl sakinleştirdiğini.
1: Tam üveyse göre bir iş.
2: Baksana, develerle konuşuyormuş. Ebu Rahat kendi ağzıyla itiraf etti. Demek ki hakikaten deli.
0: İyi ama Musaddak,
2: artık beni ilgilendirmiyor. Nasıl olsa benim develerimi kölelerim otlatıyor. Gerisini siz düşünün.
0: Dinle Musaddak. Üveys deli falan değil, akıllı bir insan.
2: Neyse, lafı uzatmayalım, ben gidiyorum.
1: Doğru. Hadi Ebu Rahat, biz de gidelim.
0: Peki ya Hişam. Vakit de bir hayli ilerledi. Hanım da iyice merak etmiştir.

0: Hoş geldin ya Ebara.
1: Hoş bulduk. Develerin yanında ne yapıyorsun?
0: Sağ yordum. Develerden ömrümde ilk defa bu kadar süt aldım.
1: Ya.
0: Sadece bizim develerimiz değil, karenin bütün develerinin sütleri çoğaldı.
1: Çok tuhaf.
0: Muradi kabilesinin kadınları bayram ediyor. Bu işin hikmeti ne acaba?
1: Galiba üveys.
0: Üveys mi?
1: Evet. Baksana, develerimizi üveyse emanet ettikten sonra bütün bunlar oldu. Üveys garip bir insan. O her şeye, herkese merhametle muamele ediyor.
0: Bunun için mi develerimiz sütlendi yani?
1: Bilmiyorum. Bildiğim tek şey, Üveys'in farklı biri olduğu ve doğru şeyler söylediği. Onun her hal ve hareketinde bir ibret, her sözünde bir tuvar.
2: Çıldıracağım, çıldıracağım. Köyde herkes Üveys'i konuşuyor. Hak edecekler neredeyse.
3: Evet ya Musaddak, Üveys'e duyulan hayranlık her geçen gün artıyor.
2: Bu işe bir son vermeliyiz, son.
3: Ya Musaddak, gel inat etme. Sen de develerini Üveys'e ver gütsün.
2: Hayır, katiyen olmaz. Mesele sadece develer olsa iyi.
4: Nedir mesele?
2: Tanrılarımıza Muradi kabilesinin itimadı kalmadı. Develerimi Üveys'in sürüsüne katarsam o zaman her istediğini yapar.
3: Evet, doğru.
2: Şimdi beni iyi dinleyin.
4: Evet.
2: Bir an evvel Üveys'ten kurtulmalıyız.
3: Fakat Musaddak, Karen ahalisi ne düşünür?
2: Merak etmeyin, kimse bir şey bilmeyecek. İşte geliyor. Hazır mısınız?
3: Evet, hazırız Musaddak. Hadi.

0: güzel develerim, evlerinize dönün. Sizler bugünkü haklarınızı aldınız. Kulların da hakkını verin.
1: Şaşılacak şey, azgın develeri nasıl da uslu uslu yürütüyor. Sanki kendi başlarına evlerine dönüyorlar.
2: Bırakın fısıldaşmayı. Hadi tam sırası, yakalayın şunu, tutun.
3: Ne oluyor? Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Bırakın beni, tutmayın.
2: Bir de karşı geliyorsun ha? Şimdi görürsün sen, gel buraya.
3: Durun, durun, beni nereye götürüyorsunuz? Bırakın, bırakın beni.

0: Sen misin Hişam? Gelsene içeriye.
1: Hayır hayır, girmeyeceğim. Köyde herkes bayram ediyor. Gördün mü develeri?
0: Evet Hişam, her şey meydanda. Şaşılacak bir hal karşısındayız.
1: Ya ibarat, hemen Üveys'e gidelim. Ona hediyeler götürelim.
0: Çok iyi düşünmüşsün ya Hişam.

0: Annesin hasta ve ama annesi.
1: Üveys, sen misin yavrum?
2: Hayır efendim, ben Hişam'ım. Geldim.
1: Üveys daha dönmedi ki.
2: Dönmedi mi? Ama nasıl olur? Develerimizi salmıştı.
1: Nasıl? Öyleyse nerede üveysin? Başına bir iş gelmesin.
2: Yok, üzülmeyin. Siz şu hurmaları ve ekmeği alın. Belki birazdan gelir.
1: Ne olur, üveysi bulup yanıma gönderin. Ben onsuz ne yaparım?
2: Merak etmeyin, hemen üveysi buluruz.
3: Annesini hiç yalnız bırakmazdı. Nereye?

0: Hala bir haber yok.
1: Ebu Rahat, Ebu Rahat.
0: Ne oldu Hişam? Üveys'ten bir haber var mı?
1: Evet, Musaddak Üveys'i dövmüş ve sonra da hapsetmiş.
0: Ne? Bak şu sersemin yaptığına. Hişam, hemen Musaddak'ın evine gidiyoruz.
1: Musaddak, ya Musaddak, aç kapıyı.
2: Buyurun kabilemin şerefli insanları.
0: Ya Musaddak, duyduk ki Üveys'e zulmetmişsin.
1: O bizim kanımızdandır. Üveys nerede? Çabuk söyle.
0: Onu almaya geldik ya Musaddak.
2: Benim kölelerimi kandırmaya başlamıştı, ben de onu hapsettim.
0: Derhal onu bize vermeni istiyoruz.
2: Yok. Müsaade edin, cezasını çeksin.
0: Seni insafsız, kabilemizin büyüklerine nasıl karşı gelirsin?
1: Karen köyünden kovulmak mı istiyorsun?
2: Ha? Üveys buna değmez. Onu sizin hatırınız için affediyorum. Alın.
0: Gel ya Üveys, artık kurtuldun.
3: Musaddak'ın zindanından kurtulmak kolay. Asıl dünya zindanından nasıl kurtulurum? Siz onu bana haber verin.

0: Şu bize doğru gelen yaşlı kadını tanır mısın?
1: Evet ya Ebu Rahat. Musaddak'ın evinin arkasındaki kulübede oturur.
0: Acaba nesi var? Çok telaşlı görünüyor.
2: Übeys. Übeys nerede? Onu gösterin bana.
1: İşte burada. Yanımızda duruyor.
2: Übeys. Oğlum. Dilimin aylardır iyileşemeyen ayak yarasını bir günde nasıl iyileştirdin?
0: Bir günde mi?
1: Nasıl olur?
3: Ben sadece sardım.
1: Sihir mi yapıyorsun yoksa Üveys?
3: Ben sihir bilmem ya Hişam. Dediğim gibi yarayı sadece sardım ve şifa vermesi için Allah'a yalvardım.
0: Peki bahsettiğin Allah neyi beğeniyor, neyi beğenmiyor?
3: Bunları yakında gelecek olan Resul'den öğrenebiliriz.
1: Bu Resul Yemen'den mi çıkacak ya Üveys?
3: Hayır. Yemen'den çıkıp çıkmamanın ne kıymeti var ki? Mühim olan getirecekleri dini.
1: Çok yalnız kalıyorsun Üveys. Sonra bu hayaller sana hakikat gibi geliyor. Vehimler içindesin. Hadi evlerimize dönelim.
0: Nereye Üveys? Sen gelmiyor musun?
3: Ben ekmekle hurma alacağım. Siz gidin.

0: Beni hala unutmadın mı?
1: Ya Hüsame, bak hurma ekmek getirdim.
0: Karende, beni unutmayan yalnız sen varsın. Sen ne mübarek bir insansın ya Üveys.
1: Estağfurullah. Mübarek olmak Allah'ın dinine uymakla mümkün. Beklediğimiz din neredeyse doğacak.
0: Doğacak değil mi Üveys?
1: Kalbime sanki bir şeyler geliyor Hüsame. Ben istemesem de kalbime gelenler söz olup dudaklarımdan dökülüyor. Geç oldu. Ben gideyim.
0: Az daha kalsan?
1: Annem. Annem merak eder. Hadi Hüsame. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle ya Üveys. Yine gel olur mu?

0: artık gideyim anne. Gün doğmak üzere.
1: Ne olur üveysin, olur olmaz yerde konuşma. O sataktan uzak dur.
0: Sen üzülme anneciğim. Eden bulur, eken biçer. Ver elini öpeyim.
1: Güle güle oğlum. Sözlerimi unutma.
2: Gelin buraya pis köleler. Meis kadar olamadınız. Şu kadar deveyi güdemiyorsunuz.
3: Ama efendim.
2: Sus.
3: Vurmayın.
2: Ne bu?
3: Develer kuruldu. Uzaktan öldürecekler.
4: Devekini feci de.
2: Ne oluyor bu develere? Üstüme geliyorlar. Durdurun şunları. Durdurun şu develeri diyorum. Hepsi birden geliyor. Ne olur yardım edin. Yardım edin.
4: Reis koşarak bu tarafa geliyor.
0: Ey develer. Bırakın onu. Kim olursa olsun Allah'ın kullarına acımak lazım. Bırakın onu. Hadi söz dinleyin.
2: Başım, ellerim, belim. Ne oldu bana böyle? Develer.
4: Reis develeri sakinleştirdi efendim.
0: Ya Musaddak, develeri neden bu kadar kızdırdın?
2: Al bu hayvanları götür başımdan. Bundan sonra çobanları sensin, al.
0: Peki, peki. Hadi yavrularım, dağ kapısına doğru. Gelin benim kınalılarım.
5: Ey Musaddak, şimdi ikna oldun mu? Üveys bambaşka bir insan, hepimizden farklı.
6: Azgın develer nasıl birdenbire kuzu gibi oldular?
5: O dağda çobanlık yapmaya başladığından beri kır bayır çimenlik oldu. Üveys'te bir sır var ama acaba ne?
7: Ben dağa gidiyorum. Üveys'in yanına. Bakayım neler oluyor.
8: Ben de geliyorum, bekle.
7: Bak orada. Gördün mü? Kendinden geçmiş gibi.
8: Geldiğimizi görünce muhakkak sevinir. Hadi yanına gidelim. Üveys!
0: Buyurun kardeşlerim.
8: Seni ziyarete geldik ya Üveys. Bak ekmek ve hurma da getirdik.
0: Ekmek ve hurma. Zahmet etmişsiniz.
7: Sen Karenlilere büyük bir iyilik yaptın. Bereketimiz arttı. Lütfen buyur.
0: Ey Karenliler, hayır için en muhtaç olanlardan başlayın.
7: Kabul et ya Üveys.
8: Etmezsen üzülürüz.
0: Öyleyse biraz ekmek, iki tane de hurma yeter bana. Diğerleriyle başka insanlar doyabilir.
7: Nasıl?
8: Ne demek istediğini anlayamadık ya Üveys.
0: Hurmaları Üsami'ye götürünüz. Sorarsa Üveys gönderdi dersiniz.
7: Pekala.
0: Ayrıca Musaddak'ın evinin arkasında yaşlı bir kadın vardır. Ekmeği ona verirsiniz. Eğer sorarsa Musaddak gönderdi dersiniz.
8: Fakat Musaddak böyle bir şey yapmaz ki.
0: Olsun. Senelerden beri hep Musaddak gönderdi diyerek veriyorum. Musaddak'ı felaketlerde etmiştir. Hadi lütfen ekmeği ona götürün.
7: Peki Üveys, dediklerini aynen yapacağız. Hadi gidelim.
8: Bize müsaade.
0: Selametle gidin.
6: Çok kalabalık.
4: Evet, herkes sanki burada.
6: Evet, herkes.
4: Ebu Ruat ayağa kalktı, konuşacak herhalde.
9: Ey Karenliler! Ey Karenliler, dinleyin beni.
10: Susun, susun!
9: Üveys'e deli diyorduk. Artık gerçeği görmemiz lazım.
2: Ne? Ne dedin Ebu Ruat?
9: Evet, o her bakımdan hepimizden üstündür.
2: Bir deve çobanı mı bizden üstün he?
9: Ya Musaddak, üstünlük çobanlıkla, ağalıkla ölçülmez. Mesela sen.
2: Ne olmuş bana?
9: Sana senelerce hizmet eden kölen Üsame'yi gözleri kör olunca azat ettin. Ona şimdi kim yardım ediyor biliyor musun?
2: Kim?
9: Üveys.
2: Onun kendisine bile faydası yok ya Ebu Ruat.
9: Bak şu yanında duran iki genç bana neler anlattılar. senin ölüme terk ettiğin Üsame'ye o fakir haliyle bakan Üveys'tir. Evinin arka tarafında oturan fakir aciz kadını hem de senin adına görüp gözeten yine Üveys'tir. Bunlar bize yeni şeyler öğretti. Bu durumda insanız diye yaşamaktan hala utanmayacak mıyız?
10: Bırak bunları Ebu Rad, bırak.
9: Mesele sadece yemek, içmek, yatmaksa bu hayvanlarda da var. Ya Musaddak, artık uyanmalıyız. Zaten Üveys'in söylediğine göre alemleri nuruyla aydınlatacak olan peygamberin gelmesi pek yakınmış.
10: Buna sen de mi inandın ya Ebu Rad?
9: Görürsün ya Musaddak.

0: İşte geldik. Şimdi çömeliyorum. Yavaşça sırtımdan inmeye çalış. Evet işte böyle. Güzel.
1: Ne ılık bir rüzgar esiyor. Çok fena.

0: Ve ahir zaman peygamberi son dini tebliğe başladı. Anne, anne, öyle zannediyorum ki ahir zaman peygamberi son hak dini açıkça tebliğe başladı.
1: Olabilir.
0: Derhal gitmeliyim.
1: Nereye yavrum?
0: Son peygamberi görmeye.
1: Son peygamberi görmeye. Ya ben? Annen ne olacak?
0: Evet, evet. Annemin ihtiyaçlarını temin ettikten sonra.
1: Olmaz.
0: Kestirip atma anneciğim. İhtiyaçlarını temin ettikten.
1: Ben temin memin anlamam. Olmaz dedim.
0: Bir peygamber ki 18.000 alem onun hatrı için yaratıldı. Bütün hak, din ve kitaplar onu müjdeliyor. Bütün yaratılmışların en üstünü.
1: Doğrudur.
0: Doğruluğundan şüphen mi var anne? Benim oğlun olduğumdan, benim insan olduğumdan, senin insan olduğundan, ekmeğin varlığından, suyun varlığından, ateşin varlığından şüpheleniyorsan, bu mutlak hakikatten de şüphelen. Yıllardır hasretiyle yandığım, piştiğim, kavrulduğum peygamber tarih sahnesine çıkıyor. Ben onu görmeye, bastığı yerleri öpmeye, huzuruna varıp onu dinlemeye, getirdiği dini öğrenmeye gidemeyeceğim. Bunu öz annem, can annem, aziz annem çok görecek öyle.
1: Sen çocuk musun ki ağlıyorsun?
0: Sadece çocuklar mı ağlar?
1: Ya.
0: Ağlamak ne büyük nasip. Allah'ım, beni göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından etme. Ah anne, sana ızdıraplarımı nasıl anlatayım? Ben ona iman etmek için varım. Onun muhabbetiyle yaşıyorum. Beni sanki diri diri toprağa gömüyor, sanki öldürüyorsun anne. Anne, annem benim. Gel bana aç.
1: Açıyorum.
0: Hayır, sen bana acımıyorsun ama kıyamete kadar gelecek müminler halime acıyacaklar.
2: Hayırdır ya Ebu Araat, bu ihtiyar halinle ne yolculuğu böyle?
3: Bu yolculuk başka. Mekke'ye, Resulullah'a gidiyorum.
2: Resulullah'a mı?
3: Evet ya Hişam. Gece üvey ziyaretime geldi. Peygamberin İslamiyet'i tebliğe başladığını söyledi.
2: İyi düşündün mü peki?
3: Sen ne diyorsun Hişam? Yahudiler ve Hristiyanlar dahi son bir peygamber geleceğini bildirmiyorlar mı? Hem Üveys doğru bir insandır. Ben sözlerine tereddütsüz inanırım.
2: Üveys'e hepimiz inanırız.
3: O halde ne duruyorsun? Gel birlikte gidelim. Cevap vermedin.
2: Bilmem ki.
3: Hakikat güneş gibi ortada. Bu kadar işaretten sonra kararsızlık olur mu ya Hişam?
2: Haklısın. Durmak olmaz. Ben de geleceğim.
3: Senden bunu beklerdim ya Hişam. Hadi.
2: Üveys de gelseydi ne güzel olurdu.
3: Aramızda bu şerefe en ziyade layık olan Üveys'tir. Lakin annesi. Annesinden müsaade alamıyor.
2: Sevgiler bazen insana ayak bağı oluyor.
3: Biz gidecek ve öğrendiklerimizi gelip nakledeceğiz.
2: Hadi, develer hazır.
3: Uzun çöl yollarına yetecek kadar bol su alalım.
2: Panayır mevsimi. Mekke herhalde epey kalabalıktır.
3: Gidiyoruz ama...
2: Aması ne?
3: Üveys için çok üzülüyorum. Anasını bir türlü ikna edemedi.
2: Ya maalesef.
0: Kolay gelsin. Bari onu görecek gözleri göreyim dedim.
3: Sen bizden daha layıksın ya Üveys. Ama kısmet işte.
0: Üveys hasretin mahkumudur. Siz selametle gidin. Üveys'ten selam götürün. Buyur anacığım. Sana çorba hazırladım.
1: Canım istemiyor oğlum.
0: Kaç gündür ağzına bir tek lokma koymadın. Yemen lazım.
1: Korkuyorum oğlum. Ebu Rad ve Hişam dönmeden, hak dini öğrenmeden ölmekten korkuyorum. Onlar gideri ne kadar oldu Üveys'im?
0: Dönerler neredeyse anneciğim. Bütün Karenliler onların yollarını gözlüyor.
1: Ebu Rad'ın yakınları, gidişine sebep oldun diye sana kızıyorlar değil mi?
0: Aslında onların ne büyük bir saadet içinde olduklarını bilselerdi bana kızmazlardı. Hadi çorbanı soğutmadan iç anne.
1: Peki, peki Veysel.

0: Ya Üveys, geliyorlar diye bütün Karen'i Cebeli Hamra'nın en yüksek yerine topladın. Hani neredeler?
1: İnşallah gelecekler. Bekleyin.
0: En ufak bir kıpırtı bile yok. Sen hayal görmüşsün yine.
2: Hani neredeler Üveys? Neredeler?
0: Foyan meydana çıktı Üveys. Sen yalancının birisin.
1: Ben yalancı değilim.
3: İyi ama Üveys. Hani neredeler?
0: Yalancı! Şimdi sana gününü göstereceğim.
4: Geliyorlar!
3: Evet, işte Ebru Atla Hişam geliyor.

0: Bu işi bir sonuca bağlayalım abi. Gel.
1: Karen'i aydınlık getirdiniz ya Ebarat. Siz Resulullah Efendimizin yanından döneli pek kısa zaman geçti. Ama neredeyse bütün Karen ailesi Müslüman oldu. Her şey birden nasıl da değişip güzelleşti.
2: Evet, her şey değişti. Ama değişmeyen iki şey kaldı Karen'de. Biri Musaddak, diğeri Üveys. Musaddak hala inat ediyor.
3: Musaddak'ı rahat bırakın. Zamanla o da kabul edecektir. Lakin Üveys pek üzgün. Kainatın efendisini bir defacık görebilmek için yanıp tutuşuyor.
1: İhtiyar annesi hasta ve ama olduğundan onu yalnız bırakıp gidemiyor bir türlü.
3: Ey Karenliler, gelin Üveys'e yardımcı olun. Esine kadınlarımız bakar. Üveys'i Mekke'ye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderelim.
4: İyi düşündün ya Ebu Araat. O buna layıktır. Yarın Üveys'le konuşalım.
0: Doğru.
5: Konuşalım.
6: Rabbime şükürler olsun. Namaz.

0: yardımcı olmasan nasıl abdest alır, nasıl namaz kılardın?
1: Sana hizmet etmek benim vazifem anne.
0: Neyin var üveysin? Neden iç çekip duruyorsun?
1: Yok bir şey.
0: Var var belli.
1: Bilmem ki anne, nasıl anlatsam.
0: Hadi hadi anlat, benden gizleme.
1: Mekke. Mekke'ye gitmek istiyorum.
0: Yine aynı istek.
1: Mekke. Ah mübarek diyar. Düşünsene anneciğim. Allah'ın sevgilisi, alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada. Onun nurlu yüzünü görmek, mübarek sesini işitmek. Sonra müsaade et anneciğim, müsaade et de onu görebilmek arzusuyla yanıp tutuşan kalbim ferahlasın.
0: Mekke'ye gitmeyi bu kadar çok mu istiyorsun?
1: Ah annem, nereye, ne yana dönsem onun gül kokusunu duyuyorum. Ne olur anne, onu bir defacık görebilmem için bana izin ver.
0: Oğlum, senin Mekke'ye gitmeni ben de isterdim. Ama şu hasta ve yaşlı halimde sensiz ne yaparım ben?
1: Anneciğim, senin yiyeceğini suyunu hazırlar yanı başına koyarım. Bir solukta Mekke'ye varır, Efendimizin gül yüzünü görür, mübarek nazarlarına muhatap olur, sohbetiyle bereketlenirim. Bana bu saadeti bahşet. Ne olur müsaade et anne.
0: Ama ya peygamberimizi evde bulamazsan?
1: Anne sana söz veriyorum. Peygamber efendimizi hane-i saadetlerinde bulamazsam bir an bile beklemeden geri dönerim. Heh. Ne dersin?
0: Yeter. Yeter üveysim.
1: Anladım anneciğim. Anladım. Rızan yok gitmeme. Anladım.
0: Sen benim gören gözüm, tutan elimsin. Sen gidersen ben perişan olurum. Allah herkesi erzeli ömürden muhafaza buyursun. İnşallah, İnşallah o büyük peygamberi görmeden de onun sevgilisi olursun. İnşallah.
1: Amin.

0: Üveys! Ya Üveys!
1: Buyur ya Eba Raad.
0: Ne zamandır sesleniyorum?
1: Kusura bakma, dalmışım, işitmedim. Buyur, bir arzun mu var?
0: Sevineceğin bir haberim var.
1: Ya
0: Musaddak, ya Üveys, Musaddak da Müslüman oldu.
1: Elhamdülillah. Hakikaten güzel bir haber.
0: Ve hemen Efendimiz'i görmek için Mekke'ye gitmeye karar verdi. Hadi Üveys, sen de katıl, birlikte gidin.
1: Ah, bunu nasıl şiddetle arzu ettiğimi biliyorsun. Ama yine biliyorsun ki annem...
0: Sen onu merak etme, kadınlarımız annene bakacak.
1: Allah razı olsun ama annemin gönlü gitmeme razı değil. O razı olmayınca da yola çıkamıyorum.
0: Hikmetinden sual olunmaz ya Rabbi.
2: Hişam, ya Hişam.
3: Sen ya Musaddak.
2: Aleyküm selam. Nereden geliyorsun? Ter içinde kalmışsın.
3: Dağdan, dağdan geliyorum.
2: Dağdan mı? Ne işin vardı dağda?
3: Üveys'i görmeye, ondan nasihat almaya gittim.
2: Zavallı Üveys. Annesinin ve Peygamber Efendimizin vefatından sonra iyice inzivaya çekildi. Konuşabildin mi bari?
3: Konuşmak istedim. Ben dünya işte ya Hişam, niçin geldin dedi. Nasihat almaya geldiğimi söyleyince, yattığın zaman ölümü yastığının altında bil, kalkınca da karşında. Ölüm hepimize bu kadar yakındı ve sustu.
2: Yattığın zaman ölümü yastığın altında bil, kalkınca da karşında. Ne ibretli bir söz ya Hişam.
3: Evet ya Musaddak, bu söz kimseyi incitmeyen ve kimseden incinmeyen Üveys'in sözü. Keşke biraz daha sohbet edebilseydik.
2: İki develi adam yaklaşıyor. Kim bunlar ya Hişam?
3: Yabancı olmalılar. Her ikisi de ne kadar heybetli.
2: Evet, İkisinin yüzleri de ışıl ışıl. Sanki onları daha evvel görmüş gibiyim.
4: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Aleykümselam.
3: Hoş geldiniz. Buyurun.
5: Hoş bulduk. Bu köyün adı Karen midir?
2: Evet, burası Karen'dir.
4: Burada Üveys adında bir zat varmış. Onu ararız.
3: Evet, Üveys develerimizin çobanıdır.
2: Onu neden ararsınız?
4: Üveys el-Karani'ye teslim edilecek bir emanetimiz vardır.
3: Emanet mi? Kimden? Nereden bir hediye gelir ki? O kimseyle dünya işi konuşmayan, insanların ağladığına gülen, güldüklerine ağlayan, avamın yaptığının tersini işleyen biridir.
4: Bu kadar yeter. Tamı tamına aradığımız kişiyi tarif ettin. Şimdi de yerini söyle.
3: Bakın, şu dağı görüyor musunuz?
4: Evet.
3: İşte Üveys el-Karani oradadır.
4: Hadi ya Ali, hemen gidelim.
2: Aman ya Rabbi. Ali mi dedi?
3: Evet, Ali dedi. Neyin var ya Musatta? Yüzün sarardı.
2: Bunlar Peygamber Efendimizin dostları Hazreti Ömer ile Hazreti Ali olmasın ya Ayşem? Yazıklar olsun bana. Nasıl da tanıyamadım.

0: İşte ya Ömer, şu taşın üstünde dua eden biri var.
1: Bu Uveys el-Karani olmalı.
0: Evet, civarda başka kimseyi göremedik.
1: Hadi yaklaşalım. Selamun aleyküm ya çoban.
2: Ve aleyküm selam.
0: Ey çoban, bize ismini bağışlar mısın?
2: Bir Allah kulu.
1: Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ama ebeveynimizin bize vermiş olduğu bir isim vardır.
2: Karende Üveys derler.
0: Ya Üveys, lütfen avucunu açar mısın?
2: Elbette, işte buyurun.
1: Evet, aynen Efendimizin işaret buyurdukları gibi, elinin ayasında bir gümüş para büyüklüğünde beyazlık var.
2: Sizler kimsiniz? Avucumdaki lekeyi kimse bilmez. Sizi kim gönderdi?
0: Üveys budur ya Ömer. Resulullah Efendimizin Üveys el-Karani ihsan ve iyilikte tabiinin en hayırlısıdır. Kıyamet günü müminlere şefaat edecektir diye buyurdukları Üveys el-Karani budur.
1: Evet ya Ali, benim kalbim de öyle diyor. Üveys karşımızda.
2: Siz yoksa siz onun dostları Ömer'le Ali misiniz?
1: Evet.
2: Allah'ım, bu ne saadet, bu ne şeref. Ne olur, ne olur ellerinizi verin. Ona dokunan ellerinizi yüzüme gözüme süreyim. Allah'ım, fakat beni nereden tanıyorsunuz?
1: Ya Üveys, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam ettiler ve mübarek ırkalarını sana hediye etmemizi vasiyet buyurdular. Emaneti getirdik.
2: Aleyküm selam. Ama alemlerin efendisi beni görmediler ki.
0: O seni tanıyordu ya Üveys. Kainatın efendisi mübarek yüzünü bu illere döndürüp Yemen tarafından rahmet rüzgarları estiğini duyuyorum buyurdular.
2: Herhalde yanılıyorsunuz. Ben bu saadete layık biri değilim. Ben günahkar bir kimseyim.
0: Hayır. Sen Peygamber Efendimizi görmediğin halde ondan feyiz alarak yüksek derecelere kavuşansın. Bu yüzden sana Üveys denmiş.
1: Dünyada kaç Yemen, kaç Karen ve kaç Karenli Üveys vardır? Kaç Üveys'in avucunda bu beyazlık bulunur? Hayır ya Üveys, biz yanılmıyoruz.
0: Fahri Kainat Efendimiz bize bütün işaretleri bildirdi. Aradığımız sensin.
2: Allah'ım, Allah'ım.
1: Kendine gel ya Üveys. Neden titriyorsun?
2: Üşüyorum.
0: Heyecanından olmalı. Tir tir titriyor.
2: Allah'ım.
1: İşte Resulullah Efendimizin hırkası. Buyur ya Uveys.
2: Allah'ım.
1: Bu hırkayı giysin, ümmetime dua etsin buyurdular.
2: Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ey Üveys'e bu eşsiz şerefi bahşeden Rabbim, Üveys'i ve bütün ümmeti Muhammed'i yine onun hatrına affeyle.
0: Amin.

0: yattığın zaman ölümü yastığının altında bil. Kalkınca da karşında. Ölüm hepimize bu kadar yakın.
1: Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 2, Sure Bakara Suresi 177-202. Ayetler, sayfa 26-30.

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

عليكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh. Dirilmek olmasaydı. Dünyaya milyonlarca insan gelmiş ise de bir müddet yaşayarak ölüp gitmiş hepsi de. Bunlardan kimi zengin, fakirmiş kimileri. Bazısı güzel olup çirkinmiş bir diğeri. Kimi zalim, kimi de mazlum imiş hayatta. Bunlar da geçip gitti, unutuldu ve hatta. İnanmış Müslümandı bunlardan bazıları. İnanmamış kafirdi geriye kalanları. Kafirler diyorlar ki, öldüğünde insanlar ebediyen yok olup tekrar yaratılmazlar. Bu fikir her ne kadar değilse de hakikat, yani böyle iddia olsa da çürük, sakat, böyle bir ihtimale maazallah bir an için var desek de bir zarar olmazdı bizim için. Yani bu kafirlerin dedikleri olsaydı, yarın öldükten sonra dirilmek olmasaydı, bundan kendilerine gelmezdi bir menfaat. Olmazdı bize dahi bir sıkıntı ve afat. Her insan ebediyen yok olup kalırlardı. Ne onlara mükafat, ne bize ceza vardı. Velakin dedikleri çıkmayınca onların, çok acı bir azaba düşecek onlar yarın. Ey insan, iyi düşün, bugün yarın nihayet bunlardan biri dahi sen olacaksın elbet. Nasıl hayal olduysa önceki senelerin, yine hayal olacak bütün didinmelerin. İyi düşün, ölünce iki grup insandan hangisinde olmayı istersin sen o zaman? Hiçbirinde olmayı istemem diyemezsin. Çaresiz ikisinden birine gireceksin. Sonsuz ateşte yanmak ihtimal olsa bile, ister misin ateşte yanmayı bile bile? Allah'ın varlığını, cenneti, cehennemi şimdi reddedemiyor akıl, din ve fen ilmi. Fen, böyle şey olamaz demiyor, diyemiyor. Bilakis varlığını deyip ispat ediyor. Çünkü sonsuz hayatın varlığını gösteren sayılmayacak kadar delil var sarahaten. Dünyaca meşhur olan kitaplıklar lebalep, bu delilleri yazan kitaplarla dolu hep. Nefsani zevklerine aldanıp lakin onlar yalnız körü körüne inkar

Müslüman olmaktadır. Müslüman olmak ise zor değil, çok kolaydır. 6 şeyi öğrenip bunlara tam inanan kimseye nasip olur bu devlet, yani iman.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kurbanlığın vasıfları ve kesilişi. Kurbanlık hayvanlardan herhangi birinin, bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı

0: kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, burulmuş olan kurban caizdir. Dişi hayvan da erkek de kurban edilebilir. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi ise koyun kesmek, sığır kesmekten daha sevaptır. Koyunun, keçinin bir yaşını, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lazımdır. Altı ayı geçmiş olan kuzu ve oğlak, iri ise caiz olur. Kesilen hayvandan çıkan yavru, diri ise yiyebilmek için ayrıca kesmek lazımdır. Ölü ise yemesi caiz olmaz. Kurbanı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekruhtur. Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir arka ayakları uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur. Sonra Bismillahi Allahu Ekber diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Bismillahi derken H'yi belli etmek lazımdır. Bunun için her zaman Allah Teala dememeli, Allahü Teala deyip H harfini belli etmeye çalışmalıdır. Hayvanın boğazında meri denilen yemek borusu, hulkum denilen hava borusu ve evdaç denilen iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir. Kesenin de kıbleye karşı dönmesi sünnettir. Hayvan soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan ensesini de kesmek mekruhtur. Yalnız ensesinden kesmek haramdır. Hayvan tamamen ölüp çırpınması durmadan kafasını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak da mekruhtur. Kesmesini bilenin kendi kesmesi müstehaptır. Bilmeyenin vekiline kestirmesi ve kesilirken yanında bulunup En'am suresinin 162. İnne salati ayetini La şerike lehe kadar okuması müstehaptır. Kurban etini kesen de yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zımmiye de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehaptır. Hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da olur. Derisi namaz kılan fakire verilir. Ne olduğu bilinmeyen kimselere verilmez veya evde kullanılır. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı verilir. Tükenen bir şey veya para karşılığı satılmaz. Derisi, eti satılırsa parası fakire sadaka verilir. Kesene ücreti olarak da deri ve et verilemez. Kurbanın ve her hayvan etinin yedi yerini yemek haramdır. Bunlar akan kan, bevl aleti, hayaları yani koç yumurtası, bezleri, guddeleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve bevl kesesi mesanesidir. Bir kimse kendi koyununu başkası için kurban ederse, o emretse de etmese de caiz olmaz. Çünkü başkası için onun mülkü olan hayvan kurban edilebilir. Bu kimsenin kendi hayvanını başkasına veya onun vekiline hediye etmesi, onların da kabz etmesi yani teslim alması, sonra bunu vekil ederek geri verip kestirmeleri lazımdır. Emanet, ariyet veya kira olarak elinde bulunan hayvanı kurban etmek hiçbir suretle caiz değildir. Kurban satın alınırken bayram günü kesmesi vacip olan kurbanı almaya niyet etmelidir. Bunu keserken tekrar niyet etmesi şart değildir. bu aldığı hayvanı kurban etmesi şart değildir. Fakat keseceğinin kıymeti bundan az olmamalıdır. Satın alırken hiç niyet etmese de olur. Fakat bunu keserken veya kesecek olanı vekil ederken niyet etmelidir. Kurbanını bir hayır cemiyetine hediye etmek isteyen kimse, kurbanını veya parasını götürüp bu işle vazifeli kimseye teslim ederken, Allah rızası için bayram veya nezir kurbanımı kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni vekil ettim demelidir. Vazifeli kimse gelen veya kendi satın alacağı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Etleri dilediği kimselere ve derileri bir fakir vazifeliye verir. Bu fakir derilerin kıymetiyle nisap miktarına malik olmadan evvel elindekileri toptan dilediğine hediye eder. Bu da satar. Paraları arzu edilen yere verilir. Fakirin kendisine verilen derileri satması veya hediye etmesi caizdir.
1: Hayatım Roman.
2: Babamı istemeyen köylüler. Sizlere babamdan bahsetmek istiyorum. Babam gerek karakteri itibarıyla gerekse yaşayışı bakımından derviş yapılı biridir. Böyle olunca da köyde pek dostu olmamış. Hiç mi arkadaşı yok diyeceksiniz. Olmaz olur mu? Elbette var. Ta çocukken eline tutuşturulan Muhammediye, Ahmediye, Mızraklı İlmihal kitapları babamın en yakın arkadaşları olmuş. Onları ezberlercesine okumuş. Yazılanları uygulamaya başlamış. Bilirsiniz, kahvede büyüyen okey ustası, medresede büyüyen alim hastası derler. Böyle olunca da köyde bir çekememezlik başlamış. Sonunda babamın hayvanları köylünün gözüne batmaya başlamış.
3: Söyleyin bakalım, Fazlı'nın işini nasıl halledeceğiz?
4: Evet. Ne yapsak da Fazlı'nın hayvanlarını perişan edecek diye düşünüyorum.
5: Vallahi ben günlerdir düşünüyorum. Bu işin tek bir çözümü var. Yaylanın mera kesimine bir sınır çizelim. Ve oy birliğinden bu sınırda hayvan otlatılmasına karşı çıkalım. O zaman Fazlı hayvanlarını otlatamaz ve buradan gitmek zorunda kalır.
3: Vallahi çok iyi düşünmüşsünüz.
4: Evet.
6: Durun evlatlarım, durun. Ne istiyorsunuz şu adamdan? Ne zararı dokundu size?
4: Hadi be kadın, bilmezmiş gibi konuşma. Adam gündüzleri hayvanlarını otlatıyor, akşamları da alimlik taslıyor be. Hepimizin huzuru bozulur.
6: Huzurunuz kaçacağına, sözlerine kulak verseniz belki sizler de bir şey öğrenirsiniz.
5: Vay be, seni de etkilemiş baksana.
6: Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz. Ailesiyle birlikte kendi halinde yaşayıp gider. Sizlerin bir iki hatasını görüp nasihat etti diye mi bu hırsınız?
7: Tabii ya.
4: Bizden ona ne? Herkes istediği gibi yaşar.
6: Anlaşıldı. Siz laf dinlemeyeceksiniz. Hadi sizlere Allah rahatlık versin. Ben evime gidiyorum.
4: Hadi be sen de gel.
6: İşte böyle Fazlı oğlum. Bu adamlar sana dirlik vermeyecekler. İyi adamsın, temiz adamsın. İyisi mi burayı terk etsen?
8: İyi de nereye giderim? Nasıl yaşarım? Hem ben ne yaptım bunlara?
6: Senin bilgeliğini çekemiyorlar olsa gerek. Başka ne olabilir? Hatta içlerinden biri ne dedi biliyor musun?
8: Ne dedi?
6: Yarın sabah bizim yaylaya 5 santim kalınlığında kar yağarsa kınalı koç kesecekmiş.
8: Ne? Mayıs ayında mı?
6: Evet ya. Sırf sen hayvanlarını otlatacak yer bulamayasın diye.
8: Ne diyeyim? Rabbim büyüktür. O işini iyi bilir.
6: Benden söylemesi. Hadi kal sağlıcakla.
2: Gerçekten de gece yarısı başlayan kar neredeyse 10 santimi buluyor. Hem de Mayıs ayında. Bunu gören babam şaşırıyor elbette. Ama gene de tevekkülü bırakmıyor. Karşı dağlarda karların arasında dikenlerin yükseldiğini görüyor ve hayvanları oraya sürmeye karar veriyor. Kolay değil, oldukça zahmetli bir iştir bu. Ama babam da kararlı. Yeter ki hayvanlar aç kalmasın. İşte tam o sırada dağdan bir gürültü kopuyor. Ne oldu dersiniz? Çığ. Evet, çığ düşüyor. Ve koca bir alan yemyeşil ortaya çıkıyor. O anda babamın ağladığını gördüm.
8: Sen nelere kadirsin Rabbim? Çığ sebebiyle hayvanlarımın rızkını verdin.
2: Bu hadiseden sonra köylü bir daha babamla uğraşmadı. Hatta hepsinin saydığı, hürmet ettiği biri haline geldi. Babam bu hatırasını her anlattığında gözleri dolar, hem ağlar hem de der ki:
8: İbrahim peygamberi ateşe attıklarında ateşi güle döndüren Rabbim, sanki o karlar arasında bize bir otlak peyda etmişti.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, öncelikle bayramınız mübarek olsun.
1: Amin. Allah-u Teala razı
0: olsun.
1: Elinizi
0: öpmeye çalıştık ama öptürmediniz. Yayından sonra tekrar deneriz.
1: Tabii, el öptürünce para bekliyorlar. Yok, Mustafa para, oradan gülüyorlar.
0: Parasız. Bayramımız mübarek olsun öncelikle.
1: Amin efendim. Allah'a
0: Kurban bayramının olsun. Birinci günü.
1: Tabii biz de başta dinleyicilerimiz olmak üzere bütün büyüklerimizin, alemi İslam'ın Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını niyaz eder, tebrik ederiz. İnşallah Teala hakkımıza hayırlı olur.
0: Peki efendim, isterseniz devam edin, ben araya fazla girmeyeyim. Kurban Bayramı'nın birinci günü olması hasebiyle tabii. Kurban'da ne yapılması lazım? Nelere dikkat edelim? Neyi hatırlayalım?
1: Şimdi tabii bayram yaklaşırken dinleyicilerimizin bu konuyla alakalı olan, kurbanla alakalı olan sualleri gelmişti. Hep onları cevaplandırmıştık ama şimdi Müslümanların senede dini bayram olarak iki bayramlar var. Birisi Ramazan-ı Şerif Bayramı, ikincisi Kurban Bayramı. Tabii Ramazan-ı Şerif Bayramı'nda yapılacak bir şeycik yok. Bayramlaşırsınız. Kurban Bayramı'nda bayramlaşmayacak mıyız? Tabii bayramlaşırız. Ama Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günü, güneş batana kadar üçüncü günü kurbanlar kesiliyor. Dolayısıyla kurban meşgul eder. Mesela hilali gözetlemiştir. Ben ikinci gün keseyim ihtiyatlı diyenler vardır. Birinci gün kesmez, ikinci gün keser. Evet. Dolayısıyla bir telaşa vardır. Tabii bu arada yani ne bileyim geciktirmiştir, kurbanını alamamıştır falan. Eyvah demiştir, koşmuştur. Ya nasıl olacaktı? Burnunuzu, boynunuzu kırık veyahut da gözü kör veyahut da kulağı kesik. Bunlar kurban olur muydu, olmaz mıydı? Böyle bir hayvan denk gelmiş olabilir. Çünkü bu sadece yani büyük şehirlere mahsus bir hal değil. Kasabalarda bile insanın başına gelebilir mi? Evet, gelebilir. Ha, bunun için de daha önceki naklettiğimiz o bilgileri Kurban Bayramı birinci günü daha önceki de nakletmekte fayda var. Yalnız ona geçmeden önce tabii Arefe günü, Zilhicce'nin 9. gününden itibaren Kurban Bayramı'na mahsus olan ziyade tekbirler var. Vacip olan tekbirler. Her farz namaz kılındıktan sonra Arefe günü sabah namazında başlıyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar farz namazlar kılındıktan sonra selam verir vermez Allahümme ente selamdan önce Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd demek kadın, erkek, her Müslümana bu vaciptir.
0: Teşrik tekbiri.
1: Teşrik tekbirleri deniyor bunlara. Ve kadın, erkek, herkes söylediği gibi cuma namazından sonra da aynı şekilde okunmaktadır. Bayram namazından sonra da okunur. Peki okumadık, unuttuk. Yapılacak bir şey söz konusu değil. Yalnız cenaze namazından sonra okunmazmış. Kitaplar öyle yazıyor. Diyelim ki tabii dinleyicilerimizin çoğunluk itibariyle kurbanlarını almışlardır. Belki kesmişlerdir bile bazıları. Kesmeyenler vardır. Nelere dikkat edilir? Kitaplarda açık net bir şekilde buyuruyor ki bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Tabii kitaplar bunu açık net bir şekilde ifade ediyor. Fıkıh kitaplarında yazılı bunlar. Onun için de senede bir defa yapıyorsun bunu. Yani tabiri caizse hani biraz halk ağzıyla söylendi. Ya adam gibi davran, tamam mı? Bu hayvanı bana kesmeyeceğim, başkasına kesmeyeceğim. Allah için. Allah-u Teala sana bir sürü mal mülk vermiş. Bir nimet vermiş yani. O nimete teşekkür ediyorsun. Cenab-ı Hakk'ın bir emrini yerine getireceksin. Dolayısıyla kurban alırken el titrememeli. Çokça vermeli. Çünkü vereceğin yer Allah-u Teala için. Allah için kesiyorsun. Orada el titrememeli. Ne kadar çok verirsen Allah-u Teala o kadar sana çok gönderir. Hem de tahmin edemeyeceğimiz şekilde gönderir. Gani verirsek Cenab-ı Hak da aynı şekilde kendi rızası için harcayınca Cenab-ı Hak'ın hazinesi geniş değil, hatta sonsuz. Dolayısıyla çok mu verir? Evet, çok verir. Peki efendim hani boynuzu kırıksa, boynuzsuzsa, uyuzsa, burulmuş olsa bunlar kurban etmek caizdir buyuruluyor. Ola ki almıştı 3-5 kişi mesela, koçlar birbirine vururken boynuzu kırılmış olabilir. Caizdir bunlar, kurban edilebilir. Burulmuş olan da mesela koçları burarlar. Evet. Tekeleri de buralar. Buralar burmalarının sebebi de semizletmek.
0: Daha irileşsin falan,
1: evet,
0: diye.
1: Besi için yapıyorlar bunu. Şeyler de danayı da yaparlar. İki şekilde yapılır. Hem semizletmek için yaparlar. Hem de eğer her tarafı, Türkiye'nin her tarafını öyle düşünmeyin. Hala öküz kullanan yerler var. Çünkü eğer dana yani tosun burulmazsa onu sabana koşamazsın, pulluğa koşamazsın, kanıya koşamazsın. Mümkün değil. Dizgin kabul etmez. Sahibini bile aynı şekilde şey yapar. Hani onları o sabanın, pulluğun veyahut da kağanının boyunduruk dedikleri şeylerde belki bazı yerlerde aynı şekilde değişebilir. İki tane böyle sopa, selve evet, derler. Evet. Ondan aynı şekilde iple bağlanır. İple bağlanır. Netice itibariyle ne kadar kalın olursa olsun o zelve dedikleri şey. O sopa ne kadar kalın olursa olsun bir boğanın gücüyle aynı şekilde yapar mı? Hani diyeceksiniz efendim hani yaşamış gibi anlatın. Evet, yaşamış gibi. Çünkü bizim de vardı öyle tosunumuz. İlk kanıya koştuğumuz zaman şöyle bir şey yaptı falan. Hiç hoşuna gitmedi. Böyle bir büyüktü. Çatır çatır kırdı attı.
0: Tabii. Maşallah. Kırdı.
1: Tosun çünkü. İnsanları severken tosunum diyorsun ya.
0: Ondanmış.
1: Öküzüm diye sevmiyorsun ya. Hiç kimse öküzüm benim deyince hoşuna gitmez. Şey de öyle. Herhangi bir kimseyi sen bir git bir çocuğu sev bakayım. Benim koyunum benim diye. Ama bir de koçum dediğim zaman evet. Koç da öyle. Vurdu muydu indirir. Ama vurduğun zaman indiremez. Teke de öyle. Vurmazsan yani Cenab-ı Hak o anda acayip bir güç kuvvet veriyor. Ve yaratılış itibariyle yaratırken Cenab-ı Hak öyle yaratmış onları. Mesela bunlar koyunun erkeğidir koç. Keçinin de erkeği teke. Dolayısıyla erkekler arasında bir mücadele var. Hikmet-i ilahi ya. Yani çiftleşme dönemlerinde vuruşuyorlar onlar. Yaşlı olanlar saftı şey diyor ve yaşlı olanlarla birleşmiyorlar, çiftleşmiyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Eğer yaşlı olanlarla, yaşlı koç, yaşlı tekeyle birleşecek olursa, çiftleşecek olursa nesil zayıf olur, ölür deniyor. Sadece insana mahsus. İnsan yaşlansa da yine aynı şekilde ondan meydana gelen yavru öyle olmaz deniyor. Evlat o öyle olmaz. Hayvanlar gibi değil. İnsan istisna edilmiş. Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratmış. Ama sistem itibariyle diyorsun ya o da hani çiftleşiyor, bu da çiftleşiyor ama niye böyle Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratmış. Bunun için de Cenab-ı Hak onlara ayrı bir güç ve kuvvet veriyor. Şeyler de öyle. Boğalar da öyle.
0: Evet.
1: O tosunlar da öyle. Vuruşuyor onlar da. Eğer yaşlandıysa genci geliyor postayı koyuyor. Ben kendi aynı şekilde ahırımız vardı bizim. Bir de ineğimiz vardı kara sığır. Bütün öküzlerimiz zaten aynı şekilde önce tosun oluyor vuruyor ondan oluyordu. Hepsi birbirini tanıyordu aynı ahırda yetiştikleri için. Bir tane bir öküzümüzün birisi ölüverdi yaz günü ihtiyaç halinde. Ondan babam gittiydi. Bir ova malı deriz. Ovada yetişmiş. Yani danalı tosunlu ovada olmuş. İri böyle de. Öyle bir tane aldı. Geldi ama ya onu öyle iri görünce öbürlerin hepsi korktu biliyor musun? Çekindi. Bir tane de danalıktan tosunluğa terfi eden var. Öbür öküzler bunun gözüne bakıyorlar. Hani ne varsa sende var tosunum diyorlar tamam. Ya kinli bakardı. Hayvan otlatmaya da ben giderdim. Hayvanı. Bunun da aynı şekilde böyle vuruşması hoşuma giderdi. Ta küçüklüğünden itibaren böyle bunları vuruşturma
0: tos için. Yaptırırdı
1: tos yaptırırdık. Ya bir gün hayvan otlatıyorduk şeyde kırda. Bu yeni aldığımız iri hayvan öküz böyle kenarda. Çok uçurum değil ama böyle hayvan yayılıyor. Ya hayvana da bir şey yaptığı yok. Ahıra giriyor diyor bir. Herkes çekiliyor korkuyor. Ahırın muhtarı. O. Anlasana o böyle bak uzaktan gördüm. Kinli o tosun olan. Bu böyle yandırıyor. Usta Bey inanır mısın Cenab-ı Hak güç kuvvet verince yetişemezsin mümkün değil. Ben anladım onun ona saldıracağını. Koştum falan ama yetişemedim. Gitti boynuzuyla hayvanın karnından şöyle öyle bir vurdu ki böyle çizdirdi gitti. Kanadı bile hayvanın o böğrü. Ondan sonra
0: uçurumdan atmaya çalışıyor.
1: Evet yani. Uçurumdan atmaya çalışıyor. Hayvan kendisini toparladı böyle şey yaptı falan. Ondan sonra böyle bir falan hani kabul ettim. Sen muhtar sensin dedi. Ya nasıl anlaştılarsa şöyle geriye bir döndü. Herkes şöyle baktı. Ahıra gelirken böyle şey geliyor artık. Şöyle bir giriyor bir bakıyor herkes yerine gidiyor. Herkes yerine gidiyor. Tabii sonra kitaplarda falan okuyunca Allah-u Teala yaratırken sistem böyle yaratmış. Allah-u Teala yaratırken sistem böyle yaratmış. Böyle yaratıldığı için de yani onu tosun halinde bırakırsan kullanamazsın. Ama vurduğun zaman uysallaşıyor.
0: Bu kurban oluyor yani değil mi?
1: Ve kurban oluyor. Evet. İster boğa olarak kes, ister vurduktan sonra kes. İkisi de olur. Koçu da tekeyi de aynı şekilde vurduktan sonra daha da semizleşiyor. Hayvan başka şeyler için kullanmıyor artık enerjisini. Tamamen depolanıyor, ete veriyor falan. Ve insanlar da bunu bildikleri için. Onun için kitaplarda bu vuruşma anında. Koyunlarda zaten boynuz olmaz. Onlar vuruşma derdi boynuzu olmaz. Evet. Erkeklerinki olur. Koçun tekenin olur. Onlar da işte vuruşurken veyahut da bir yere taktırırken kırabilir boynuzunu. Onun için kitaplara hasreten yazılmış, boynuz olmayan, kırık olan veya boynuzsuz olan yahut da uyuz hastalığına yakalanır. Ben şahit oldum uyuz hastalığına yakalanmış hayvanları. Koyundan, keçiden falan. Şey değil, hayvan derbeder değil. Kaşınıyor, bilmem ne yapıyor, yemesini içmesini bırakmıyor. Yani yine semiz. Bunun için de fıkıh kitaplarında buyuruyor ki uyuz olsa da kurban olur. Burulmuş olan da kurban olur. Dişisi de erkeği de kurban olur bunların. Koyunun erkeğin beyazı siyahından çok olanın, keçinin dişisi daha sevaptır deniyor. Kıymetleri eşitse koyun kesmek, sığır kesmekten daha evladır deniyor. İşte orada yaş sınırı da bildirmiş dinimiz. Koyunun keçinin bir yaşı, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lazım. Ancak koyun ve keçi de altı ayı geçmiş, anası gibi gösterişliyse. Bu kurban olabilir buyuruyor. Bu kurban olabilir. Ama dana anasını geçmiş olsa bile 1,5 yaşındaysa gene olmuyor. İlle 2 yaşında olacak.
0: Bunu satın alırken herhalde dikkat etmek lazım. Çünkü anlamayabilir insan.
1: Tabii bilen birisine.
0: Bilen birisi.
1: İşte kapak attı diye bilhas hayvanları tanıyanlar.
0: Dişine bakıp da.
1: Dişine bakıyorlar. Yani. Hatta yani bizim burada radyoda program yapan İsmail Hacı Bey var. Uzun süre bu İhlas Vakfı'nın kurbanlarını alıp aynı şekilde kestirme meselesinde hayvan konusunda da bayağı aynı şekilde bilgisi var. Mesela uzun uzun anlatıyor. Bazıları diyor sahtekarlık yapıyor diyor orasını. Hayvanın işte dişini çekiyor bilmem ne yapıyor falan. Kapak atmış gibi. O kapak atma tabirini. Çünkü 2 yaşını doldurunca hayvan bir diş çıkartırmış. Oradan belli oradan olurmuş falan. Oradan belli yani. Oluyormuş falan. Bir de mesela insanın başına gelebilir. Diyelim ki hayvanı kesti. İnek kesti mesela. Dedi ki bu kısır dedi kesti. Dana çıktı. Canlı. Koyun kısır dedi kesti. Bizim öyle olduydı bir. Kuzu çıkıverdi, çıkıverdi. Annem bir üzüldü ki tüh dedi ya. Bilemedik hayvanı kısır diye dedi. Kuzu çıktı. Kitaplarda o bile yazılmış. Canlıysa yemek için tekrar kesmek lazım. Peki canlı değilse ölüyse yenmez. Yenmesi caiz olmaz. Tabii kesilecek yere sürükleyerek götürmek o uygun değil buyuruyor. Bıçakları hayvan yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin göz önünde kesmek de mekruhtur deniyor. Dolayısıyla önceden bunlara hazırlık yapmalı. Bahçesi varsa işte diz boyu bir çukur kazmalı. Sol tarafına hayvan kıbleye gelecek şekilde yatırılmalı. Sağ taraf üstte kalıyor. İki ön bir arka ayak bağlanır. Ondan sonra Bismillah Allahu Ekber denir. O teşrik tekbiri söylenir. Ondan sonra da aynı şekilde kesilir. Tabii satın alırken işte vacip olan kurbanımı diyerek niyet edilir. Kendi kesmeyecekse vacip olan kurbanımı kesmek için seni vekil ettim denir. Vekil aynı şekilde onun adına kesebilir. Kendisi mesela Türkiye'de kurbanlık hayvanı diyelim ki Japonya'da kesilebilir. Kesilebilir. Hayvanın seferi olması önemli değil. İnsanın seferi olup olmaması önemlidir. Efendim biz işte vekalet verdik gittik. Neredesin? 3 günlüğüne falan gittik. Seferisin. Vacip olmaz. Çünkü kurbanın vacip olabilmesi için buyuruluyor. Kurbanın vacip olabilmesi için belli şartlar lazım. Belli şartlar lazım. Nedir olacak? Ne o? Müslüman olacak. Akıllı olacak. Buluğ çağında olacak. Kurban nisabına malik olacak. Ve mukim olacak buyuruyor. Bu 5 şart bu kimsede bulunması lazım. Bir de kurban nisabına zekat nisabına dahil edilmeyenlere yine zekattaki gibi 96 gram altını olan dinen zengindir. Kurban kesmesi vacip olur ama diyelim ki 50 gram altını var. Ama kullanmadığı ev eşyaları 3 kat iç ve dış elbiselerin hepsini o günkü raiç fiyatla şey yaptı. Onlar da 50 gram altın karşılığı çıktı diyelim. 50 gram vardı zaten. 50 gram da onlar. 100 gram. Ölçü neydi? 96 gram. Demek ki bunun kurban kesmesi vacip. Müslümansa, akıllıysa, buluğ çağındaysa kurban nisabına ulaştı. Bir de mukimse.
0: Mukimse evet.
1: Ha, kurban kesmesi vacip mi? Evet. Bir de Anadolu'da yaygın bir şey var. Çünkü ben de yaşadım onu. Ha bu sene babana, bu sene babaannene, bu sene bana. Annem rahmetli. Halbuki üçü de kurban nisabına malikti. İmam Muhammed Şeyban Hazretleri'nin iştahına göre.
0: O hesabı yapmak lazım.
1: Burada. Evet onun için. Ya bir evde iki kurban olur mu? 4 bile olur.
0: 5 bile olur.
1: 5 bile olur. Yani. Mesela diyelim ki anne baba ikisi de dinen zengin. Kız oğlan var. Bunlar da aynı şekilde nisaba malik. 4 tane kesilmesi gerekir. Peki ne yapacağız? Bir dana alırsın kesersin. 4 ise 3 ise içinde çocukların nakikası kesilmesi onlara. Veyahut da bir tanesi de Peygamber Efendimiz'e sevabı aleyhissalatü vesselam olmak üzere kesilebilir mi? Kesilebilir. Veya daha önce vefat etmiş olanlar. Ölmüşler için, Allah rızası için kesilir. Hatta onların eti de dağıtılır. Ayrıca bir sevap olur. Böylece kurban bayramı da onlar da sevindirilir. Bir de kurban bayramında mesela Arefe günü gidip de ziyaretleri yapılamadıysa kurbanını kesten sonra tamam insanlar ziyaret edecek, tebrik edecek ama kabirlerde unutmamak lazım.
0: Mesela ikinci gün kesecektir. Arefe birinci gününü bunun için değerlendirebilir yani.
1: Tabii değerlendirebilir. Ziyaretler için yani hem kabirdekileri
0: kurban
1: ziyaret.
0: Kurban kesmek için Kurban Bayramı'nda 3 günlük bir süremiz var.
1: Evet.
0: Yani o 3 günü herhangi birinde kesilebilir. İlla ki birinci gün kesilecek diye bir şey
1: yok. Öyle bir şart yok. Hatta birinci gün kritikse. Ne demek kritikse? Mesela kitaplarda, fıkıh kitaplarında anlatılırken Ramazan hilali için dünyanın herhangi bir yerinde görülse dünyanın her tarafında oruca başlanabilir buyuruyor. Ama hac etmek ve kurban kesmek için hacca gidenler mutlaka Zilhicce hilalini görmeleri gerekir.
0: Orada görecekler.
1: Evet, orada görecekler. Bir dinleyicimizin birisi bir hafta olmuş. Ben hilali gördüm diyor. Dedim günaydın. Öyle değil ya. Birinci günü görecektik onu. Birinci günü görecektik. Diyelim ki göremedik.
0: Evet.
1: Göremedik. İhtiyatlı olarak orada da haçta da Arefe günü bir gün önce olma ihtimali söz konusu. İkinci gün tek başına ferden gene çıkmak ihtiyatlı olur. Kurbanı da ihtiyatlı olarak ikinci gün, üçüncü gün bile kesilebilir efendim.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi insanın dinini bilmesi hem dünyası için hem de ahireti için çok önemli. Dolayısıyla şimdi bize zaman zaman da gelen bir takım istekler oluyor dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden. Tamam işte hani siz öğrenmişsiniz diyorlar mesela ve bizim de öğrenmemiz lazım. Hem önemini anlatıyorsunuz, bunun bir de yolu olması lazım. O zaman biz onların adına ben sormuş olayım size. Yani bir insan dinini öğrenmek isterse, böyle bir ihtiyaç içine girerse nasıl bir yol takip etmeli? Yani nasıl, nereden öğrenmeli ki doğru olarak öğrenebilsin?
2: Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde ilim öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Bütün nafile ibadet daha sevaptır. Çünkü kendine de öğreteceği kimselere de faydası vardır. Zaten Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de 114 sure içerisinde ilk yani nazil olan, bütünü olmadı ama ilk 5 ayeti nazil olmuştu. Alak suresi amme cüzünde. Esasında ikra bismi rabbikellezî halak salakallâhu aleyhi. Yani oku emriyle geldi. Oku emriyle geldi. Okuması ve öğrenmesi aynı şekilde emredildi. Dinimiz bunu emrediyor mu? Evet, emrediyor. Yani öğrenmemizi emrediyor. Ve beşikten mezara kadar da ilim tahsil ediniz buyuruyor. Hadis-i şerif bu da. Ve başka bir hadis-i şerifte utlubul ilme velev kâne fissîn, ilim Çin'de, yani en uzak bir yerde de olsa gidip onu alınız. Ve Resulullah Efendimiz nerede ilim vardır orada İslamiyet vardır buyuruyor. Dolayısıyla öğrenmek mecburiyetindeyiz. Tabi bunların içerisinde her şeyden önce sizin de sual ettiğiniz, dinimizi öğreneceğiz. Ama dinimizi öğrenirken nasıl bir yol takip edeceğiz? Evet, Kur'an tercümesinin din oradan mı öğreneceğiz? Hayır. Peki hadis-i şeriflerden? Hayır.
1: Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız, niye oradan öğrenmiyoruz?
2: Niye oradan öğrenmiyoruz? Doğrudan doğruya, değil mi? Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim İslam dininin anayasasıdır. Anayasada teferruat olmaz.
1: Yasalarla.
2: Tabii. Zaten mesela anayasanın muhatabı devletler hukukunda bile, devletler hukukunda bile Büyük Millet Meclisi'dir. Ha, anayasa da böyledir. Ona uygun kanun aynı şekilde çıkartılır.
1: Evet, yasama organı.
2: Yasama organlar. Onlar çıkartırlar. Onlar şey yaparlar. Bir arkadaşım, birisi ben dedi anayasaya uygun bir de dergi çıkarttım. Neredeyse içeri giriyordum dedi. Bilmiyordum dedi. Ne bileyim ya dedi. Anayasada yazıyor dedi. Her vatandaş aynı şekilde yani basın yoluyla düşüncelerini özgürce ifade eder. Neyse dedi, bir dedi tanıdığımız komiser vardı. Biz de dergiyi de bastırdık ha dedi. Dergiyi de bastırdık dedi.
1: Anayasada uygun.
2: Anayasa da uygun. Anayasa madde var. Ondan sonra ziyarete gelmiştir. Baktı dedi. Bunlar ne demiş? Dergi çıkarıyoruz. Demiş siz izin aldınız mı? Ne izini demiş ya. Anayasa da aha işte demiş, anayasa da yazıyor. Demiş arkadaş anayasa da öyle yazıyor da babayası da başka türlü yazıyor. O anayasanın açılımı var. O anayasanın açılımı var. İzahı var. Demiş bulunduğun yerden ister kazada ister vilayette o bölgenin aynı şekilde emniyetine aynı şekilde bunu haberdar edecek. Yazılı olarak arz etsin. Oradaki şey yapacak. Ondan sonra onlar size izin verecek. Yoksa demiş dağıttınız. Yok demiş dağıtmadık ama önce izin alın sonra. Yoksa demiş hepiniz gümbürtüye gidersiniz. Yasak iş yaptığınız için. Dolayısıyla İslamiyet'in anayasasıdır Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu anayasanın muhatabı da herkes değildir. Kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri tefsir ediyor, açıklıyor. Peki Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an-ı Kerim'i Muhammed Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz tefsir etti, açıkladı. Peki onların muhatabı kim? Hadis-i şeriflerin muhatabı kim? Mesela bazı hadisler vardır, ümmetin hepsine hitap ediyor. Ama bazılar vardır, o herkese hitap etmiyor. Onun da açılması gerekir, izaha muhtaç. Oradaki murat nedir? O da müştehit alimlere aynı şekilde hitap ediyor. Müştehit alimler de 10 sene ondan açıyorlar ve bizim seviyemize indirilen ilmihal kitaplar var, fıkıh kitaplar var. İşte biz dinimizi onlardan öğreneceğiz. Fıkıh kitaplardan, ilmihal kitaplarından. Doğrudan böyle Kur'an-ı Kerim'de öğrenemezsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namazın kaç rekat olduğu, vakitleri, vakitlerin sınırları yok. Abdestin ve guslün nasıl alınacağı yok. Abdesti bozanlar yok. Namazı bozan haller yok. Bunlar bildirilmemiş Kur'an-ı Kerim'de ve bildirilmez de. Bunları bize açıklayan Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir husus bildirir. Orada açıklarken ha müştehit alimler bakar tamam der. Bu bunun içerisine girer. Mesela Kur'an-ı Kerim vermiştir onu. Kur'an-ı Kerim'de de var mesela. Anaya babaya üf bile demeyin. Ama bütün fıkıh kitaplarında anaya babaya sövmek, anaya babaya el kaldırmak haramdır, büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Üf bile deme buyuruluyor. Ben üf demedim, iki tane tokat çaktım diyor. Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor ki diyor. Hani iki tane tokat çakmak aynı şekilde haram diye. Üf demeyin, ben üf demedim. Ama iki tane tokadı patlattım diyor.
1: Orucu bozan şeyler yazmıyor mesela. Ha,
2: mesela yazmıyor onlar. Mesela pizza falan yazmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Veya buna benzer şeyler. Pide, etli pide, bilmem ne, pilav neyse bunlar yazmıyor. Açık açık madde madde yazılmıyor. Ha onlar ana madde halinde yazılır. Mesela İslam alimler bakıyorlar Kur'an-ı Kerim'de ha üf bile deme. Bu en hafifi bildirilmiştir. En hafifi bu. Dolayısıyla diğerlerin hepsi külliyen otomatik olarak haramdır. Bu usul bilgisidir. Buna malik olmayan kimse bunu anlayamaz ki, kavrayamaz ki. Dolayısıyla dinini öğrenmek isteyen mutlaka aynı şekilde dinini öğrenmek isteyen fıkıh kitaplarına. Peki oraya geleceğiz de. Bir hadis-i şerif var. Ey insanlar biliniz ki ilim alimden işiterek öğrenilir. Hadis-i şerif bu. Eskiden çoktu. Şimdi yok ki. Ha bizi izleyen ve dinleyenler alim yok mu? Evet İmam Hatip ve İlahiyat var. Bir sürü adam çıkıyor ama.
1: Profesörler falan var
2: ama kitaplardaki anlatılan alim vasfına haiz değiller. Değiliz. Çünkü alim olabilmek için din bilgileri ikiye ayrılır buyuruyor. Nakli, akli. Bu nakli ilimlerde ve akli ilimlerde bu kimse bir tahassüs olacak. Yetmedi buyuruyor. Ayrıca bunun kalbinde dünyaya ait ne varsa hepsinin temizlenmesi gerekir. Onun için hakiki bir rehberin tedrisatına geçmesi gerekir. İmam Hasan Ebu Hanife Hazretleri Cafer-i Sadık Hazretleri'nin sohbette 2 sene kaldı. Onun tedrisatına kaldı. O 2 sene olmasaydı duman helak olurdu buyuruyor. Zahir ilimler tamam. Ondan sonra kalbinde de o kötülükler çıkartılıyor. Mesela Mevlana Bağdadi Hazretleri Bağdat Üniversitesi rektörüyken ta Hindistan'a gitti. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin dergahında kaldı. Ondan sonra temizlendi. Sonra Mürşid-i Kamil oldu buyuruyor. Ondan sonra aynı şekilde insanlara. Ha o zaman herhangi kötülük söz konusu değil. Dolayısıyla İlim, ey insanlar biliniz ki ilim alimden işitilerek. Bu alim de onun bir üstad olacak. O üstad ona icazet verecek. Bu icazet bugünkü gibi değil. Siz de mesela lise, üniversite okudunuz. Şimdi biz birbirimizi kandırmayalım. Bizi aynı şekilde izleyen ve dinleyenler de aynı şekilde. Aynı şekilde öğretmeni göremediğim, ben öğretmenlik de yaptım. 60 kişi, 70 kişi birden kontrol edemezsin. Kopya çekti mesela. Bu da diploma aldı. Kopya çekerek sınıf geçti. Geçmiyor mu?
1: Geçiyor.
2: Diploma aldı mı? Aldı. Arkadaş benim elimde işte tapu gibi diplomam var. Doğru diplomam var. Onu da aynı şekilde buyur diyorsun. Diploması var ya. Ama liyakatı var mı? Ehil mi değil mi? Ona bakamıyor. Var ya diyor. Geç. Ama eskiden öyle değildi. Mesela ben kendi eğitimden geldiğim için iyi biliyorum. Osmanlı dönemindeki eğitim sisteminde sınıf geçme yok. Ders geçme var. Medresenin kapısından giriyorsun. Bu dersleri ister 2 senede hazmet, ister 20 senede. Bunlar hazmedilmedikçe bu kaptan seninle diploma verip de göndermezler. Veyahut da güle güle derler. İcazet vermezler. Dolayısıyla alim olacak kimsenin, alim olan üstadının belli olması lazım.
1: Yerden ot biter gibi bitmeyecek.
2: Olmaz o. Olmaz o. Üstadının belli olması lazım. Ve bu üstadları da ta Peygamber Efendimiz'e kadar aleyhissalatü vesselam silsile yoluyla aynı şekilde uzanması lazım. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radiyallahu anh hazretlerin üstadları silsilesi İbn-i Mesud radiyallahu anh hazretlerine, o da Peygamber Efendimiz'e dayanıyor. Diğer İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, hepsi böyle. Diğer şekildeki gelen alimlere de baktığımız zaman hepsinin üstadı var. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri silsile yolu itibariyle ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor üstadları. İmam Rabbani Hazretleri silsile yolu itibariyle ta şeye kadar gider, Peygamber Efendimiz'e kadar gider. Dayanır üstadları. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri aynı şekilde İstanbul'da metfun bulunan bütün alimlerin ve evliyaların da üstadlarına baktığınız zaman aynı şekilde gider. Dolayısıyla dinimizi öğrenirken böyle üstadları ta Peygamber Efendimiz'e kadar silsile-i meratip itibariyle giden ve gerçekten aynı şekilde alim denerek onlara icazet veren, onlardan öğrenmesi gerekir. Niye? Çünkü bunlar hakkı ve doğruyu söyler. Yorum yapmaz. Nakli esas alır. Nakli esas alır. Netice olarak dinimizi üstadı Peygamber Efendimiz'e kadar belli olan ehl-i sünnet alimlerin veya bunların kitaplarından öğrenmeliyiz. Böyle alim bulamıyorsak bunların kitaplarından öğrenmeliyiz. Başka türlü kendi yorumunu din diye anlatanlara veya kendisini din adamı diye tanıtarak dizizlik yapanlara itibar etmemeli, onların sözlerini de dinlememeli, kitaplarını da alıp okumamalıdır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda bize bilgiler verdi Osman Ünlü hocamız. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Şeyh Muslihiddin Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden Şeyh Muslihiddin Hazretleri, Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşamıştır. Şam'da Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğlu Cihangir Şah'ın hocalığını yapmış ve Cihangir Şah'ın genç yaşta vefatından sonra sırasıyla Musul, Kerkük'te müderrislik yaptıktan sonra Yunanistan'ın Dimetoka ve Selanik'te medreseler açıp talebe yetiştirmiştir. Oradan da Beyşehir ilçesi Üzümlü, Manastır beldesine gelerek burada belli bir süre yaşadıktan sonra Sütçüler ilçesi Şeyhler Köyü'ne gelip medrese açarak belde halkını irşad etmiş ve yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Vefat tarihi kesin bilinmemekle birlikte 1560 yılında Sütçüler'de vefat ettiği söylenmektedir. Sağlığında kendisinin yaptırmış olduğu hali hazırdaki türbeye defnedilmiştir. Yaptırmış olduğu medresesinde müderrislik vazifesini kendisinden sonra sırasıyla oğlu Şeyh Mehmet, onun oğlu Şeyh İbrahim, onun oğlu Şeyh İsmail, onun oğlu Şeyh Şahin Mehmet, onun oğlu Şeyh Mehmet, onun oğlu Şeyh Osman ve onun oğlu Şeyh Muhammed Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyhim ecmain devam ettirmiştir. Şeyh Muslihiddin Hazretlerinin türbesinde şu anda Şeyh Muslihiddin Efendi'nin Şam'da Abdullah bin Selaniki adlı kişiye yazdırmış olduğu bir Kur'an-ı Kerim, Cenova yapımı o dönemden kalma bir kılıç, her padişah döneminde verilen ve en son 1843 tarihinde Abdülmecid tarafından askerlik ve vergiye ilişkin bir ferman ve 1911 tarihinde Sultan Reşat Han tarafından Şeyh Muhammed Efendi Hazretlerine verilen imamlık beraatı bulunmaktadır. Ayrıca Şeyh Muslihiddin Hazretleri tarafından kullanılan üzerinde şifa ayetlerinin bulunduğu ve büyü ve sihir çözücü dua tası bulunmaktadır. Vaaz ve nasihatleriyle şöhret bulmuştur. Hitabeti çok düzgün, tesirli ve anlatım gücü kuvvetliydi. Camilerde vaaz ve nasihatlerde bulunur, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmeye gayret ederdi. Halk onun vaazlarından çok istifade edip şevkle dinlerdi. Allahü Teala'nın rızası için çalışır, vaktini onun rızasına muhalif hiçbir işe harc etmezdi. Selef-i Salihinin hal ve hareketlerini aynen yapmaya çalışır, onların insanlara yaptığı muamelelerinin aynısını uygulardı. Güler yüzlü, tatlı dilli, çok merhametliydi. Şeyh Muslihiddin Hazretlerinin, Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde yaşadığı için, padişahın Avrupa seferlerine katıldığı da rivayetlerde anlatılmaktadır. Sütçüler ilçesinde, Selçuklular döneminden kalma caminin hitabesinde, depremde zarar gördüğü için 1559'da Şeyh Mehmet tarafından tamir ettirildiği yazılı olup, bu kişi Şeyh Muslihiddin Hazretlerinin oğlu Şeyh Mehmet'tir. Şeyh Muslihiddin Efendi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Allahü Teala hem maddi hem manevi rızıklarını doğru itikadı bir kuluna nasip ettiyse, bir mü'mine her şeyin tamamı verilmişse daha ne talep eder? Sadece kavuşmuş olduğu nimetin devamını ister, elden gitmesinden korkar. Yoksa noksan kalmış hiçbir şey yoktur. Nimeti Cenab-ı Hak tamamladı elhamdülillah. Eğer bir kuluna bu nimeti vermişse, yani bir kulunu ona mülaki eylemişse, ona her şeyi vermiştir. Ona vermedik hiçbir şey bırakmamıştır. Yani onu sevdiği bir kuluna ahbab etmişse, tanıtmışsa veya sevdiği bir kulunu ona ahbab etmişse, artık ona verilecek bir şey kalmamıştır. Çünkü o sevdiği kul, Cenab-ı Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın varisleridir. Mübarek hocam buyurdular ki, âb-ı hayat zulumatta bulunur. Âb-ı hayat ne demektir? Kim ondan bir damla içse artık ona ölüm yok. Yani ebedi hayat vardır. Bu nerede olur? Cennette olur tabii. Yani cennet suyu karanlık ormanlarda vahşi hayvanların arasında olur. Bu ne demektir? Kötü, bozuk insanların, bid'atlerin, küfrün olduğu yerlerde âb-ı hayat olur. Büyüklerimizden bir mübarek zat, Hindistan'a giderken talebeleri, efendim ne olur oraya gitmeyin, Hindistan çok tehlikeli bir yerdir. Yol yok, ancak büyük ağaçlar ve yılanlar, vahşi hayvanlar ortalığı sarmış. O mübarek zat, onlara buyurdular ki, hayır, âb-ı hayat zulumatta bulunur. Ancak cennet suyu o karanlık ormanların içinde çıkar. Her yerde cennet suyu olsa herkes içer. Cennetin suyunu içmek için bir zahmet lazımdır. Hocasının huzuruna vasıtayla gitmemek için yaya olarak tam bir sene doğruya vardı. Her attığı adımda nasıl bulacağım, nasıl göreceğim diyordu. Yani rabıta halindeydi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri talebeleriyle yolda giderken karşıdan vali gelmiş. Oranın valisi olduğu için, yetkili olduğu için Şah-ı Nakşibend Hazretleri talebeleriyle valinin yanına doğru yaklaşmış. Hal hatır sorduktan sonra yanlarından ayrılmış, gelmişler. Fakat bir talebesi valiyle beraber olmaya biraz daha devam etmiş. Bu durum mübareğin çok gücüne gitmiş. Döndükten sonra buyurmuş ki, senin artık bizim meclisimizde yerin yok. Biz ve bütün büyüklerimiz seni defterden sildik. Sen dünyayı ahirete tercih ettin. Sen onunla 3-5 adım atmakla bir menfaat talebinde bulundun. Söylemesen dahi bu hareketin bunu ifade eder. Hiç gözümüze gözükme, buradan git. Allah muhafaza, cehennemin en dehşetli ateşi, Cenab-ı Hakk'ın seni kovmasıdır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Kimin imanı en mükemmeldir ve %100 işba halinde iman kimde var, kimde yoktur? 1- Ailesiyle iyi geçinir, hanımıyla iyi geçinir. 2. Fakirlerle oturur kalkar, fakirlerle sohbet eder. 3. Kendisine hizmet eden kişilerle yemek yer. Bakınız, sonuç hep kendisini sıfırlamaya doğru gidiyor. Abdiyet makamı üstünde makam yoktur. Abdiyet makamı ne demektir? Her şeyden sıyrılmış, iflas etmiş, beyninde, kalbinde zerrenin zerresi bir şey kalmamış, toprak olmuş. Teneşir tahtasında uzanan meyyit gibi olmuştur. Meyyitin fazileti neyse, cennete gitmek isteyen Müslümanın da dünyadayken sevdiklerine karşı meyyit gibi olmaları daima onları üstün derecelere kavuşturur. bütün yamukluklar, çarpıklıklar kendini beğenmekten veya kendi verdiği kararı kendilerinin uygulamasındandır. İnsan her kuvvetini, her azasını ne için yaratıldıysa o yolda kullanmalıdır. Allahü Teala'nın adetini değiştirip onları İslamiyet'in beğenmediği yerlerde kullanmamalıdır. Çoluk çocuğu varsa onlara karşı da dine uygun hareket etmeli, dinin gösterdiği güzel ahlaktan sapmamalıdır. Güzel ahlak ile süslenmelidir. Bir kimse herhangi bir amir ise yine ibadetlerini yapmalı ve emri altındakilerin ibadet yapmalarına imkan tanımalı, kolaylık göstermelidir. Böyle olan kimse bu dünyada Allahü Teala'nın halifesi olmuştur. Kıyamette de adil kimseler için vaat edilen nimetlere kavuşur. Böyle bir hayırlı kimsenin hayır ve bereketi onun bulunduğu talihli zamana, mübarek yere ve orada bulunmakla bahtiyar olan insanlara, hayvanlara, hatta bitkilere ve rızıklara sirayet eder, yayılır. Fakat Allah korusun, bir yerdeki amirler şefkatli, iyi huylu, adaletli olmazsa, insan haklarına saldırırlar, zulüm, yağma, işkence yaparlarsa, bunlar adaletten uzak, şeytanın yoldaşlarıdır. Emri altında olanlara merhamet etmeyenler, kıyamet günü Allahü Teala'nın merhametinden uzak kalacaklardır. Men la yerham, la yurham buyurulmuştur ki, acımayana acınmaz demektir. Eğer Allahü Teala bir kuluna dört şeyi verdiyse, ona her şeyi vermiştir. Hiçbir şey noksan değildir. 1- Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. 2- Farzları yapmak. 3- Haramlardan sakınmak. 4- Ehlullah'a, büyüklere muhabbet. Bu dördü hepsini ihtiva eder. Çünkü bu dördü yoksa, insanın imanı da bozuktur, ibadeti de bozuktur, her şeyi de bozuktur. Tasavvuf, Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse yardım etmemeyi, onun isteklerini yapmamayı kalbe yerleştirmektir. Nitekim hadis-i kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et, çünkü nefsin benim düşmanımdır. Tasavvuf, kalbin tasfiyesi ve nefsin teskiyesidir. Yani kalbin Allahü Teala'nın sevgisinden başka her sevgiden tasfiye edilmesi, nefsin de Allahü Teala'nın her emrine uyar hale getirilmesidir. İtikadı düzeltmedikçe, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymadıkça, haramlardan sakınıp ibadetleri yapmadıkça kalbin tasfiyesi ve nefsin teskiyesi mümkün değildir. Ahmak olan nefsi ezip küçültmek, tasavvufun adabındandır. Kimin nefsi kendisine şerefli görünürse, dini ona küçük görünür. Dünyalık isteklerden sıyrılmak, nefsin arzularını men etmek, rızkının helal yoldan gelmesine gayret göstermek, bid'at sahipleriyle, dünyaya düşkün olanlarla arkadaş olmamak, mal toplamaktan, dünyayı mamur etmekten sakınmak, insanların doğru yola gelmesine gayret etmek ve güzel huylara sahip olmaya çalışmalıdır.

kurbanınız birazdan gelecek demiş ve kısa bir süre sonra bir geyik inşaatın yakınındaki bir ağaca boynuzunu takmış ve ustalar kesip yemişler. Bu geyiğin boynuzu şu anda türbe içinde yer almakta ve en az 12 yaşında olduğu görülmektedir. Medrese ve türbe etrafındaki alanlara doğru bakarak Allahü Teala'ya dua etmiş ve cennet tahamı istiyorum diyerek elindeki tohumları saçarak nar fidanlarının yetişmesine sebep olmuş ve bu nar ağaçları halen türbe etrafındaki bahçelerde mevcut ve çok lezzetli narları olmaktadır. Şeyh Muslihiddin Efendi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine buyurdular ki, dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın var mı? Genç olan ölmez mi? Ölenler hep ihtiyar mı? Kalpler içi boş kaplara benzer. Hayırlı olan hayırla dolu olandır. Bir kimse günahını ben yapmadım diye gizlerse, yalan söylemiş olmaz. Tövbe yerine geçer. Sevgi hep yüksekten aşağı gelir. Bir büyük zata birisi, Allahü Teala beni seviyor mu diye sormuş. O da, sen Allahü Teala'yı seviyor musun demiş. Evet, seviyorum deyince, Allahü Teala seni seviyor buyurmuş. Çünkü sevgi yüksekten aşağı gelir. Eğer o seni sevmeseydi, sen onu sevemezdin. Allahü Teala bir kuluna 3 şekilde hidayet verir, Müslüman yapar. 1- Ezelde sevmiş, nasip etmiştir. 2- Bir kul Allahü Teala'ya kavuşmak için araştırır. Allahü Teala ona bütün yolları açar, İslam'la nasiplenir. 3- Bir insana, hatta samimi olarak Allah için bir hayvana iyilik yapar, şefkat gösterirse, Allahü Teala benim yarattığıma şefkat gösterene ben de şefkat gösteririm der, imanı nasip eder. Allahü Teala cömertleri sever. Kâfir cömerde son nefeste iman nasip olabilir. Dünya dünyanın değil, ahiretin tarlasıdır. Bu öyle bir tarla ki ekiyorsun 1'e 10, 1'e 700 veriyor. Bu en azı, yukarısının sınırı yok. Ancak bu tarlaya dünyalık ekersen koca bir hiç alırsın. Aklı olan hiç ile uğraşır mı? Bunun için bu tarlaya herkesin bir şeyler ekmesi lazım. Bu tarlada insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları, yani Müslüman olmaları için şunu yapmak herkese farzdır. Beden ile çalışacaksın. Bu mümkün değil ise beden ile çalışanlara destek olup yardım yapacaksın. Bu da mümkün değil ise onlara dua edeceksin. İnsan ruh ve bedenden yaratılmıştır. Nasıl ki insan bedenin hastalanmaması için ona iyi bakıyorsa, ruhuna da iyi bakması, beslemesi gerekir. Ruhun gıdası dini ilimdir. Bu ilmin menbaı da ehli sünnet alimleri, yani onların kıymetli kitaplarıdır. Bir hükmün doğru veya yanlış olduğu ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamakla anlaşılır. Çünkü ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uymayan her mana, her buluş kıymetsizdir, yanlıştır. Çünkü her sapık Kur'an ve sünnete uyduğunu sanır, sapıklığının doğru olduğunu iddia eder. Yarım aklı, kısa görüşüyle bu kaynaklardan yanlış manalar çıkarır. Doğru yoldan kayar, felakete gider. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri manalar doğrudur. Bunlara uymayan yanlıştır. Kul hakkından sakının. Her şeyin çaresi var ama kul hakkından, helalleşmediğiniz müddetçe kurtulmanın imkanı yok. Ahirete bırakmayın. Kim haklı, kim haksız orada belli olur. Bakarsınız ben haklıyım dersiniz, haksız çıkabilirsiniz. %100 haklı olsanız da, tamam arkadaş,

0: ben hakkımı helal ettim diyerek münakaşayı terk edene cennette köşk vaat ediliyor. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaat ediyor. Bu yüzden münakaşa etmeyin. Haklı olsanız da münakaşadan vazgeçin. Tamam arkadaş, sen haklısın deyin. Bu mübarek zatın menkıbelerinden birini nakledelim. Şeyh Muslihiddin Hazretlerinin torunlarından olan ve 1901-1989 tarihleri arasında yaşamış olan Mehmet Şükrü Önder'in bizzat şahit olduğu olaylardan birisidir. Şöyle ki, Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü günlerde, Şeyhler Köyü'nün uzağında yer alan bir köyde, meczubun akşamları Şeyh Hazretleri savaşa gitti, ben de gitmek istiyorum diye sık sık bağırdığı günlerden birinde, köylülerin toplanıp bir gece Şeyhler Köyü'ne gelerek, Şeyh Muhammed Efendi Hazretlerine geldiklerinde, Şeyh Muhammed Efendi Hazretlerinin kendisine hiçbir şey söylenmeden, meczup bir şey mi söyledi demesi ve evin ahırında bağlı bulunan atın türbe kapısının yanında terli vaziyette, eğerli bir şekilde görmeleridir. Ve Şeyh Hazretlerinin kılıcının kanlı şekilde görülmesidir. Şu anda kılıç üzerinde, bu kan lekeleri hala mevcuttur. Atın akşamdan evin ahırına bağlanmasına rağmen, sabah namazında türbe camisinin yanında telli vaziyette görülmesi, sık sık görülen bir vaka olduğu, o dönemde yaşayan birçok köylü tarafından da görülmüştür. Şeyh Muslihiddin Efendi Hazretleri, bir başka sohbetinde sevenlerine buyurdular ki, takva şudur, içinde, yani kalbinde bulunan niyet ve ahlakın hepsi öyle olmalıdır ki, bunları bir tabağa koyup pazara götürsen, içlerinde senin yüzünü kızartacak, seni utandıracak bir şey bulunmasın. İhlassız amel, ibadet kabul edilmez. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyurdu ki, kıyamet günü kendisine dünyada mal verilmiş olan bir kimse getirilir. Kendisine sana mal vermiştim, ne yaptın denir. İnfak ettim, sadaka verdim. Ama niyetim insanların beni cömert ve civan mert sanmalarıydı. Böylece gösterişte bulundum. İnsanlar benim için cömert ve ne iyi insan dediler der. Bugün sana onların hiçbirinin faydası var mı buyrulur. Bir başkasını getirirler. Yiğit gözü pek birisidir. Kendisine seni yiğit kahraman yapmadın mı buyrulur. Evet der. Ne yaptın buyrulur. Harp ettim. Canımı tehlikeye attım. Kanım aktı. Bununla beraber bana yiğit denmesini istedim der. Sonra kendisine, onların demesi seni azaptan men edemez, sözlerinin sana faydası olmaz buyrulur. Sonra bir başkasını getirirler. Allahü Teala ona ilim vermiştir. Sana verilen ilmi ne yaptın denir. Öğrendim ve başkalarına öğrettim der. Sen ilmi bana alim desinler diye öğrendin ve öğrettin. O ilimden sana ne fayda var denir. Yani hepinizin maksadı riya, gösteriş, desinler ve bizden iyilikle konuşsunlar idi. Dünyada maksatlarınıza kavuştunuz. Bugün ise size faydaları olmaz. Sonra Allahü Teala'nın bunları cehennem tarafına götürün emri gelir. Azap melekleri onları cehennem tarafına çekerler. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, her kişinin kıymeti yaptığı iyilikle belli olur. Kendisinden bir şey istediğin kimseye iyilik et. Ona iyilik etmekle onu hükmün altına almış olursun. Allahü Teala'dan başkasından yardım bekleme. Çünkü Rabbin merhamet sahibidir. Kibirle beraber övgü yoktur. Kibirli olan kimseyi kimse övmez. Ona sadece alaylı ve hakaret gözüyle bakılır. Şehvet, arzu ve isteklere düşkünlük, fazla obur ve hırslı olmakla sıhhat bir arada bulunmaz. Müslümanlıktan daha yüksek bir şeref yoktur. Veradan, şüphelilerden kaçmaktan daha sağlam bir kale yoktur. Tövbeden daha kazançlı bir şefaatçi yoktur. Akıl azlığından daha kötü bir hastalık yoktur. Dilini neye alıştırdıysan, devamlı onu ister. Kendi miktarını, haddini bilen kimseye Allahü Teala merhamet eylesin. Sızlayıp sabırsızlık göstermek sabırdan daha yorucudur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyin peşinde koşan kimse kendisine lazım olan şeyi kaçırır. Şeref akıl ve edep iledir, soy ile değildir. Nesebin en üstünü güzel edeptir. Hazreti Ali radıyallahu anh bir hutbesinde buyurdular ki: Ey insanlar, size Allahü Teala'dan korkmanızı, onun nimetlerine çok hamd etmenizi tavsiye ederim. O size nimetini tahsis eyledi, rahmetini size ulaştırdı. Size ölümü hatırlayıp ona hazırlanmanızı, gafleti azaltmanızı tavsiye ederim. Sizden gafil olmayan ölümden siz nasıl gafil oluyorsunuz? Size nasihat verici olarak ölenler kâfidir. Siz görüyorsunuz, onlar kabirlerine bir bineye binmeden götürülüyorlar. Onlar oraya kendi istekleriyle inmeden indiriliyorlar. Onlar ayrılacakları şeylerle meşgul oldular. Ahirette kendilerine lazım olan şeyleri zayi ettiler. Onlar dünyada kendileri için zararlı olan şeyleri kendilerinden uzaklaştıramadılar. Onlar faydalı olan şeylerde de bir çoğaltma yapamadılar. Dünyaya yakın oldular. Ona sevgi duydular da dünya da onları aldattı. Onlar dünyaya bağlandı. Dünya da onları yere vurdu. Ey insanlar! Allahü Teala size rahmet eylesin. İmarına memur olduğunuz, davet edildiğiniz mekanlarınıza koşunuz. Allahü Teala'ya yapacağınız ibadet ve taatlere karşı sabır göstermek, günahlardan uzaklaşmak suretiyle Allahü Teala'nın size olan nimetlerini tamamlamış olursunuz. Yarın bugüne çok yakındır. İçinde bulunduğumuz günün saatleri ne kadar da çabuk geçiyor. Ayların içerisindeki günler de öyle, senelerdeki aylar da öyle, ömürdeki seneler de böyle. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, iman bakımından inananların en üstünü, ahlakı en üstün olandır. Bugünkü konumuz rüşvet. Sevgili dinleyiciler, dinimiz gasp edilmiş malı ve zulüm, hırsızlıkla alınan ve rüşvet, faiz, kumar ücretleri ve diğer hıyanet yollarından birisiyle ele geçen kazancın yenilmesini ve başkalarına yedirilmesini yasak etmiştir. Allahü Teala buyuruyor ki, birbirinizin mallarını aranızda kumar, hırsızlık, gasp, rüşvet gibi batıl sebeplerle yemeyin. Mahkemelerde rüşvet vererek haksız hükümlerin verilmesine sebep olanlar için Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hüküm vermede rüşvet veren ve alana Allah lanet etsin. Kızın babasının veya akrabasının kızı vermeye razı olmaları için damattan istedikleri para veya mal rüşvet olur. Ayak bastı parası almak da rüşvettir, haramdır. Malını, canını, hakkını kurtarmak için istemeyerek rüşvet vermek caizse de rüşvet istemek asla caiz değil, haramdır. layık olmayan kişileri işe almak için rüşvet istemek, memleket idaresini ehliyetsiz ellere terk etmek demektir. Bu da bir milletin yıkılmasına sebep olur. Bir öğretmenin kabiliyetsiz bir talebeyi rüşvetle geçirmesi de layık olmayan kimselerin iş başına geçmesine vesile olur. Alt sırada olan bir evrağı rüşvetle üste çıkarıp hemen muamelesini yapmak, diğer sırası gelen insanların haklarına tecavüzdür, zulümdür. Doktorun rüşvet alarak sağlam memura rapor vermesi, düzenin bozulmasının, memleketin yıkılmasının sebeplerindendir. Neticede rüşvet, bir milleti manen ve maddeten çökerten bir illettir. İlgililere yardımcı olmak, her ferdin vazifesidir. Peygamber Efendimiz, kıyamet alametlerini sayarken buyurdu ki, hakimler rüşvet alarak haksız karar verir. Adam öldürmek çoğalır. Gençler ana babasını, hısım akrabasını aramaz saymaz olur. Kur'an-ı Kerim mizmardan, yani çalgı aletlerinden okunur. Tecvidle güzel okuyanları, dine uyan hafızları dinlemeyip, musikiyle şarkı gibi okuyanları dinlerler. Dinen büyük günah olup bir milletin felaketine sebep olan rüşveti kaldırmak ancak İslam ahlakına sahip olmakla mümkündür. Çünkü ahlaklı bir Müslüman haksızlık etmediği gibi haksızlığa da razı olmaz. Çünkü onda Allah korkusu bulunduğu için rüşvete vasıta bile olmaktan, aslandan, yılandan kaçar gibi kaçar. Bu bakımdan çocuklarımızı, gençlerimizi ahlaklı yetiştirmek millet olarak başta gelen vazifelerimizden biridir. Devlet memurlarının vazifelerini yaparken vazife yaptığı kişilerden hediye almaları da doğru değildir. Hazreti Ömer devlet başkanı iken hanımıyla bir köye gider. Köylü kadınlar halifenin hanımına çeşitli hediyeler verirler. Eve geldikleri zaman Hazreti Ömer hanımına bunları nereden aldığını sual eder. Hanımı da bana hediye ettiler diye cevap verir. Hazreti Ömer, ben halife olmasaydım sana bu hediyeler verilir miydi? Eskiden sana niçin hediye vermiyorlardı diyerek verilen hediyeleri Beytülmal'e verir. Sevgili dinleyiciler, rüşvet çıkar sağlamak, iş gördürmek gayesiyle kanunen yetkili bir kimseye gayri meşru olarak verilen para, mal vesaire menfaat ve fayda demektir. Rüşvetle ya hak edilmeyen bir menfaat ele geçirilmekte veya başkasının hakkına tecavüz edilmektedir. Rüşvet, devlete karşı işlenen suçlardan biridir. Yüz kızartıcı bir fiildir. Memurun veya görevlinin devletin verdiği vazifeyi kötüye kullanmasıdır. Türk Ceza Kanunu'nda rüşvet, devlet idaresi aleyhinde işlenmiş suçlar arasındadır. Rüşvet, haksız kazanç yollarından biridir. Bütün dinlerde günahtır. Devletin ceza kanunlarında devlet idaresine karşı işlenen bir amme, yani kamu suçu kabul edilmiştir. Rüşvet almak da vermek de dinimizde suçtur, günahtır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Devletin amme hizmeti görmeleri ve kendisinin himayesine sığınmış vatandaşlarına yardımcı olmaları için tayin ettiği ve bir takım kanuni yetkiler verdiği memurların ve diğer idarecilerin rüşvet almaları, diğer vatandaşların devlete olan güvenini sarsmakta ve adalet merciği olan mahkemelerde verilen kararlara şüpheyle bakılmasına sebep olmaktadır. Rüşvet sosyal bir hastalıktır. Toplumda rüşvetin yayılması devleti zaafa düşürmekte ve vatandaşların kendisine olan itimadını yok etmektedir. Buysa devlet otoritesinin yıkılmasına, idarede başıboşluğun alıp yürümesine, anarşinin baş göstermesine sebep olmaktadır. Rüşvet, devletin vatandaşları üzerindeki hükümranlık hakkını zedelemekte ve adil kararların verilmesini engellemektedir. Rüşvet sebebiyle zulmün, haksızlıkların çoğalması ve böylece insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının ortadan kalkması da devletteki birlik ve beraberliğin dağılmasını ve nihayet yıkılmasını hazırlayan amillerdendir. Nitekim asırlarca sarsılmadan yaşamış Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebeplerinden birisi de son asırlarda rüşvetin baş göstermesindendir. Rüşvet alan memur devletine ihanet etmiş, namus ve haysiyet sahibi vatandaşlara zulmetmiş olur. Zulümse büyük suç ve günahtır. Fertlerin ve cemiyetlerin selametine muhalif olan şeyler Müslümanlıkta haramdır. Böyle günah olan şeyleri yapmak haram olduğu gibi bunlara razı olmak veya yardım etmek de caiz değildir. Haksızı haklı, yanlışı doğru, kötüyü iyi, liyakatsizi liyakatli göstermek için bir kimseden para veya mal almak rüşvettir. Böyle gayri meşru hareket için para, mal verilmesine vasıta olmamalıdır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, rüşvet alana, verene ve bunlar arasında rüşvete vasıta olana da Allah-u Teala lanet etsin.

Abdullah bin Mürteiş Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyleden kalp hasta demektir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahiret endişesi. İslam alimlerinden Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir zat olup evladı Resul'dendi. Sarmıştı onu yalnız ahiret endişesi. Yok idi bundan büyük bir dert ve düşüncesi. Derdi ki, ey insanlar, elbette var cehennem. O dünya ateşinden daha şiddetlidir hem. Günah işleyenleri görseydi o şayet, sonlarını düşünür ve üzülürdü gayet. Kızmaz, lakin çok acır, şefkat ederdi ancak. Derdi, aman ya Rabbi, bunlar nasıl yanacak? Gaflet içindedirler, gerçeği görmüyorlar. Halbuki önlerinde çok şiddetli azap var. Kızmak değil, acımak lazım gelir bunlara. Zira kızmak olur mu gözü kör olanlara? Nasıl ki bir amaya lazımsa yol göstermek, gerekir bunları da gafletten ikaz etmek. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Biri görecek olsa o fiili işlerken haya edip vazgeçer o işi işlemekten. Halbuki Allah her an görüyor kendisini ve biliyor kalbinden neler geçirdiğini. O onu görmese de görüyor onu Allah. Bunu bilen bir kişi nasıl işler bir günah? Ve Allah kendisine yakınken ondan daha, o nasıl bile bile isyan eder Allah'a? Yaptığı her bir işi kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak, hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o meleklere sorar ki, bunlar nedir? Derler ki, dünyadaki senin amellerindir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, dinde 3 esas vardır. Bunlar da ilim, amel, üçüncüsü ihlastır. İhlas dahi şudur ki, yaptığı her bir işin Allah rızası için olmasıdır kişinin. Kim Rabbine dönerse samimi ve ihlasla, Allah'ın kulları da severler onu fazla. Zira kim Hakk'a dönüp halktan yüz çevirirse, Allah ve kul katında aziz olur o kimse. Her kim de insanlardan beklerse sevgi, takdir, bilakis o kimse de olur zelil ve hakir.

0: Günaydın değerli seyirciler. Cem Küçük'le Günaydın Türkiye başladı. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 7 ile 10 arası Türkiye ve dünya gündemini sizinle beraber tutuyoruz değerli izleyiciler. 28 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan sınırında görev yapan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı. Çarpıcı mesajlar verdi. Sınırlarını koruyamayan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu görüyoruz dedi. Türkiye'nin güven ve istikrar üreten bir ülke olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Kılıçdaroğlu değerli izleyiciler dün gazetecilerle konuştu. O görüntüler için burkularak izledim dedi. Geçen hafta cumartesi olan yaşananlardan Özgür Özel ve arkadaşlarının sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu Kırıltay bir an önce toplantısının çağrısına da tedbir kalktıktan sonra cevabını verdi. Ve Fenerbahçe'ye silahlı saldırı araştırılacak. 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe değerli izleyiciler Rize Trabzon'da otobüsü kurşunlanmıştı. Ama o gün bugündür bu olayı yapanların failleri bulunamamış. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu olayı araştırıyoruz, kamu vicdanını rahatsız ediyor dedi. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasıdır dedi. Ve Trump Hürmüz'ü kimse kontrol edemeyecek dedi. Amerika Başkanı Donald Trump İran toplantısında konuştu. İran ile anlaşmada istenen noktaya girilmezse yeniden saldıracağını açıkça dile getirdi. Trump Hürmüz herkese açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak sözlerini kullandı. Ve 13.513 acemi kasap yaralandı. Türkiye genelinde Kurban Bayramı ilk günde yine bildik manzaralar vardı. Acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bayramın ilk günde kesim sırasında yaralanan 13.513 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı. Ve hemen buradan gazete manşetlerine bakalım değerli izleyiciler. Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Türkiye Gazetesi son dosya Fenerbahçe otobüse sıkılan kurşunun faili meşhul kalmayacak diyor. Ve yaşlılığı yavaşlatmak mümkün mü haberi var. Türkiye olmasaydı cesedimiz gelirdi. Sumut Füzesi ile ilgili de bir açıklama var Türkiye Gazetesi'nde. Ve Milliyet pusu dosyası raftan indi diyor. 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsü kurşunlanmıştı. Onunla ilgili haberler Milliyet'in manşetinde ve istikrar üreten ülkeyiz diyor Erdoğan. Ve Yeni Şafak bir gaz ve vakfesi lazım diyor. Hemen altında da bilmediğiniz çok şey anlatacağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve hemen buradan Sabah gazetesine bakalım. Zalim Netanyahu dersini alacak diyor. Nice huzurlu bayramlara diyor ve değerli izleyiciler hepsi CHP'li dava açan delil sunanlar diyor Sabah gazetesi. Hürriyet o kurşun çözülecek başlığını atmış ve kaçan kaçana kesen kesene başlığı var. 112 indirimine onama istendi. Akşam satılık haram VIP araç diyor değerli izleyiciler. Fener dosyası raftan indi ve bayramlık manzaralar yine bir diğer haber olduğunu da söyleyelim. Bayramda ekonomi gazetesi olmuyor. Evet değerli izleyiciler bugün de önemli haberlerimiz var. Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Nihayet etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Ekranlara getirelim biz de mesajlarınızı ve başlayalım.
1: CHP'yi arındıracağını söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok dikkat çeken bir hamle geldi. Özgür Özel döneminde Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalın tarafından tahsis edilen iki lüks makam aracı CHP Genel Merkezi'ne getirildi. Araçların üzerine de satılık haram araç yazısı asıldı az sonra. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da manzara değişmedi. Kurbanlıklar kaçtı, vatandaşlar kovaladı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı az sonra. İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar bayram sabahına çöp yığınıyla uyandı. Konteynerlardan taşan çöpler sokaklara yayıldı. Çocuk parklarının çevresi adeta çöp dağlarına döndü. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan sınırında görev yapan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı. Çarpıcı mesajlar verdi. Sınırlarını koruyamayan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu görüyoruz dedi. Türkiye'nin güven ve istikrar üreten bir ülke olduğunu söyledi.
2: Rabbim sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyorum. Sus! Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sus!
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı.
2: Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor. Her birinizin gözlerinden öpüyorum. Kurban Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bayrama Edirne'de girdi. Yunanistan sınırında görev yapan askerleri ziyaret etti.
4: Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
3: Bakan Güler Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki törenle karşılandı.
5: Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum.
3: Yaşar Güler daha sonra kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
6: Emirlerinizi almak için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım, arz ederim.
3: Mehmetçik'le bayramlaşan Erdoğan bölgedeki savaş ve çatışmalara dikkat çekti.
2: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz.
3: Erdoğan sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin dünyada güven ve istikrar üreten bir ülke olduğunu söyledi.
2: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
0: Bayram namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki katliama dikkat çekti. Netanyahu gereken ders alacaktır dedi. Ramazan bayramında olduğu gibi bu bayramda da Erdoğan'ın habercilerle yaptığı simit diyaloğu dikkat çekti.
7: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında Gazze'de yaşananlara ayrı bir parantez açtı. Netanyahu gereken dersi alacaktır dedi.
7: Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
3: Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası habercilere açıklama yaptı.
7: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
3: Cumhurbaşkanı kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacıları da unutmadı.
7: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.
3: Açıklamanın ardından bu bayramda habercilere simit dağıtıldı. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, Ramazan bayramında dağıtılan Rize simidini hatırlattı. Erdoğan'ın verdiği cevap gülümsetti.
8: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
7: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezin polis müdahalesiyle boşaltılmasına ilişkin ilk kez konuştu. O görüntüler içim burkularak izledim dedi. Yaşananlardan Özgür Özel ve arkadaşlarını sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu kurultay bir an önce toparlansın çağrılarına da cevap verdi.
9: Ben de izledim yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle girilmesini bu sözlerle değerlendirdi. Ben de içim burkularak izledim dedi. Ortaya çıkan tablodan Özgür Özel ve arkadaşlarını sorumlu tuttu.
9: Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Arkadaşlar görüşmek istiyorlar. Protesto etmeye de gelenler de oldu. Girseydi milletvekiller içeride ne olacaktı? Ya? Kavga mı çıkacaktı yani?
3: Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Ankara milletvekili Adnan Beker'in de çıkan olaylarda sorumlu olduğunu belirtti.
9: Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.
3: Kılıçdaroğlu hem mutlak butlan sürecinde hem de genel merkezde yaşanan gelişmelerle ilgili gerçekleri 30 Mayıs'ta genel merkezde partililerle yapacağı buluşmada anlatacağını belirtti.
9: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacağım. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik.
3: Kılıçdaroğlu bayramda kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı. Ardından da gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kurultay bir an önce toplansın çağrılarını kapattı, tedbir kararını hatırlattı.
9: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
3: Kılıçdaroğlu süreci hukukçu kurmaylarıyla değerlendireceğini söyledi. Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üyemiz seçsin çağrısına da cevap verdi. Parti iç tüzüğüne işaret etti.
9: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Partinin tüzüğü vardır. Partinin yönetmeliği vardır. Partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz.
3: Yeniden göreve geldikten sonra Kılıçdaroğlu'nun parti içinde bir ihraç dalgası başlatacağı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu o iddialara cevap verdi.
9: Bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. O kurala göre yaparsınız. Ben şunu beğenmedim. Ben seni partiden ihraç edeceğim. Bu olmaz.
3: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in bir oldu bittiyle kendini grup başkanı ilan etmesini de değerlendirdi.
9: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
3: Peki Kılıçdaroğlu özel ilişkisi bundan sonra nasıl olacak? Kılıçdaroğlu diyalog kapısını açık bıraktı.
9: Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki.
0: CHP'yi arındıracağını söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok dikkat çeken bir hamle geldi. Özgür Özel döneminde Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım tarafından tahsis edilen iki lüks makam aracı CHP Genel Merkezi'ne getirildi. Araçların üzerine de satılık haram araç yasağı asıldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne genel başkanlığı döneminde Özgür Özel için tahsis edilen iki lüks makam aracı getirildi. Araçlardan birinin üzerine Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç, diğerinin üzerine de Müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazıldı.
10: Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının ardından CHP Genel Merkezi önünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın makam aracı ve tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın içerisine 10 milyon liraya dizayn ettirdiği makam aracı CHP Genel Merkezi önünde satışa çıkarıldı.
11: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte.
3: CHP'yi arındıracağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Özel döneminde şaibeli isimler tarafından partiye tahsis edilen iki lüks makam aracı haram araç etiketiyle satışa çıkartıldı.
9: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
3: Araçlardan biri İBB davasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın finanse ettiği lüks makam aracıydı. Diğeri ise tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın belediye bütçesinden içini VIP olarak dizayn ettirdiği araçtı. Araçların plaka kısmına da Ö.Yalım ve A.İ.Aktaş yazıları yapıştırıldı.
10: Araçların üzerine de bir pankart asıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın aracının üzerine Müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazısı asılırken Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aracının üzerine de Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç yazısı asıldı.
3: CHP kaynakları bu araçların satışından elde edilecek paraların Cumhuriyet Halk Partisi kasasına girmeyeceğini belirtti. Uşak Belediyesi'nden özel için harcanan para yine Uşak halkına aktarılacak. Aziz İhsan Aktaş yazılı aracın parası ise bir sosyal sorumluluk derneğine gidecek. Böylece yeni yönetimin haram araç olarak gördüğü o araçların parası CHP kasasına girmeyecek.
9: Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beklentimiz bölünmüş CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış CHP'dir dedi. Sağduyu ve uzlaşma çağrısında bulunan Bahçeli, kurultay zamanı olarak da CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi.
12: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yargı kararına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu belirtti. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini ifade etti.
13: CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişim gerçekleşmelidir.
3: Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu, sağduyu ve uzlaşı çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu tartışmalı durumdan çıkması için kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi.
13: İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
12: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
3: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.
13: Mevcut üyeler yenilenmeli ve yeni üye kaydı yapılmalıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır.
3: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gerilimin sokak olaylarına dönüşmemesi gerektiğinin de altını çizdi.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
0: Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili bir kez daha çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini vurguladı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ifadelerini kullandı.
3: 4 Nisan 2015. Türk futbolunda o gece ne bir hakem hatası ne de bir futbolcunun performansı konuşulmuştu. O gece bir tek silah sesleri duyulmuştu. Namlunun ucundaysa Rize Spor deplasmanından dönen Fenerbahçe futbol takımının otobüsü vardı. Av tüfeğinden çıkan kurşun otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın yaralanmasına neden olmuş, Türkiye'yi şoke eden saldırıyla ilgili takipsizlik kararı verilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararının hatalı olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi, sarı lacivertlere sıkılan kurşunla ilgili dosyayı raftan bir kez daha indirdi. Olaya adı karışan iki şüpheli Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında yapılan incelemelerde HTS kayıtlarının, tanık ifadelerinin, sosyal medya paylaşımlarının ve olay yerindeki araç tespitlerinin kamu davası açılması için yeterli olabileceği değerlendirildi. Ayrıca tanıklardan birisinin olay günü bölgede bir otomobili sıklıkla gördüğünü belirtmesi üzerine o otomobilin sahibi araştırıldı. Aracın şüpheli Emre Altuntaş'a ait olduğu belirlendi. Dahası araç sahibi Altuntaş'ın sosyal medyada saldırı gecesi olması gereken olmadı yazdığı ortaya çıktı. Soruşturma tutanaklarında Emre Altuntaş'ın takım otobüsünü takip edip bir diğer şüpheli olan Nihat Saka'ya haber vermiş olabileceği, Saka'nın da saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirmesi yer aldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini vurguladı. Varsa ihmaller ortaya çıkarılmalı ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. Kararın ardından Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp atılan yeni adımın adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına dikkat çekti ve dosyaya ilişkin gösterdiği hassasiyet nedeniyle de Bakan Gürlek'e teşekkür etti.
0: Gülistan Doku cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu olan dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cip bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Soruşturmanın kilit ismi ve Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş da valinin korumasını işaret etmişti.
14: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir. Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
3: Soruşturmanın kara kutusu Umut Altaş, dönemin valisinin koruması Şükrü Eroğlu'nu işaret etmişti. Korumanın kullandığı cip bulundu. İncelemeye alınan cipte Gülistan'dan bir iz aranıyor.
15: Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
16: Bakın, bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
3: 6 yıl sonra tekrar açılan Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Delilleri yok etme, gizleme suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı. Cipin tespit edilmesinin ardından ekipler araca ulaştı. Yapılan incelemelerde cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan ve dönemin valisinin oğlu Türkiye'nin kankası olan Umut Altaş'ın işaret ettiği korumanın aracı detaylı kriminal inceleme yapılması için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
0: İran basını Amerika ve İran arasında verilen mutabakatın gayri resmi çerçeve metnini paylaştı. Buna göre Amerikan donanması İran açıklarından çekilecek. Hürmüz'ün kontrolünü İran ve Umman sağlayacak. Taraflar nükleer müzakereleri için 60 günlüğüne masaya oturacak. Beyaz Saray, İran medyasının servis ettiği mutabakat zaptının tamamen uydurma olduğunu açıkladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindi. İran Devlet Televizyonu ABD ile hazırlanan mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metninin hazır olduğunu duyurdu. Taslağa göre ABD donanması İran açıklarından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi kıyıdaş ülkeler İran ve Umman'a geçecek. Haberde İran'ın buna karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi sayısını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere geri getirme sözü verdiği belirtildi. Mutabakat kapsamında taraflar İran'ın nükleer programını müzakere etmek için 60 günlüğüne masaya oturacak. Eğer nihai anlaşmaya varılırsa anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. İran Devlet Televizyonu mutabakatın çerçevesinin henüz kesinleşmediğini ve Tahran yönetiminin somut doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağını duyurdu. İran medyasının servis ettiği mutabakat zaptı ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray, İran kontrolündeki medyanın mutabakat zaptı hakkındaki raporlarının doğru olmadığını, tamamen uydurma olduğunu açıkladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında konuştu. İran ile anlaşmada istenen noktaya gelinmezse yeniden saldıracağını açıkça dile getirdi. Trump, Hürmüz herkese açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak sözlerini kullandı.
17: Kimse orayı kontrol edemeyecek. Biz sadece gözetleyeceğiz. Ama kimse kontrol etmeyecek. Bu yaptığımız müzakerelerin bir parçası.
3: ABD Başkanı Hürmüz Boğazı ile ilgili kesin bir dille konuştu. Boğaz'da İran gibi hak sahibi olan Umman'ı ise tehdit etti.
17: Umman'da herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız. Bunu anlıyorlar. İyi olacaklar.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında İran'la devam eden müzakereler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
17: Bence çok iyi gidiyoruz. İran çok kararlı. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Şu ana kadar bizi tatmin edecek bir noktaya gelemediler. Ama gelecekler. Bence bize vermeleri gereken şeyleri vermeye başlıyorlar. Ve eğer verirlerse bu harika. Eğer vermezlerse solumdaki adam onların işini bitirecek.
3: ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.
17: En önemli öncelik İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermememizdir. Eğer B-2 bombardıman uçaklarıyla oraya saldırmasaydık, İran o tarihten itibaren 2 hafta içinde nükleer silaha sahip olurdu çünkü hazır durumdaydı. Ve eğer nükleer silaha sahip olsalardı çoktan kullanılmış olurdu.
3: Başkan Trump'a İran'a yaptırımları hafifletmeyi düşünüp düşünmediği de soruldu.
17: İran'a yaptırımların hafifletilmesini ya da para verilmesini konuşmuyoruz. Onlara ait olduğunu iddia ettikleri para kontrolümüzde. O paranın kontrolünü elimizde tutacağız. Doğru davrandıklarında ve doğru olanı yaptıklarında almalarına izin vereceğiz.
0: Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde yine bilindik manzaralar vardı. Yurdun dört bir yanından acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bayramın ilk gününde kesim sırasında yaralanan 13.513 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.
3: Bayram namazı bitti. Kurbanlıklar meydana çıktı. Profesyonel kasap yerine ellerine bıçağı alan acemi vatandaşlar dakikalar içinde hastanelik oldu. Kimini keskin bıçaklar biçti, kimini kurbanlık hayvanların tekmeleri devirdi. Bayramın ilk günü 13.513 acemi kasap yaralandı. Acemi kasap vakasının en ağır yaşandığı il İstanbul oldu. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında 767 vatandaşın yaralanarak hastaneye başvurduğunu açıkladı.
18: Tam böyle derisini yüzerken o arada kazayla kolumuzu kestik. 5 dikiş var. Onun haricinde bir şey yok. Kurban kesenlere dikkatli olsunlar. Acele etmesinler.
9: Çok.
3: En çok acemi kasabın olduğu ikinci il ise Şanlıurfa'ydı. Kentte tam 232 kişi hastanelik oldu. Adana'da ise trajikomik sahneler vardı. Arkadaşının "ben profesyonel kasabım" sözlerine inanıp yola çıkan bir vatandaş kurban yerine arkadaşının parmağını kesti.
19: "Ben kasabım" dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım, hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık.
20: Sonra?
19: Geldi abi bir çağırdı eline, ok dedik, maşallah dedik. Dedi bunu tutup yere atacağım, iyi dedik. Attı abi yere, baktı kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
3: Kocaeli'nde de benzer görüntüler vardı. Kesim sırasında yaralanan 11 kişi hastaneye koştu. Amcasının kurban keserken elini yaraladığı bir gencin kameralara gülerek yaptığı şikayet açıklaması ise tebessüm ettirdi.
21: Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız. Amcama şikayette bulunalım. Tazminat davası açacağız.
3: Bolu'da ise yağlı bıçaklar elden kaydı. Ahmet Kemal Yekova ile birlikte toplam 18 kişi hastaneye koştu.
22: Kurbanda hiç boşaltıyorduk. Yağlı bir bıçak sapı bıçağın elinden kaymasına sebep oldu. Keskin yere temas oldu.
1: doktorlarımıza 3 tane dikiş attılar.
3: Eskişehir derin bıçak kesikleriyle sarsılırken Düzce'de hastanelik olan 57 kişinin acil servise gülerek gelmesi kameralara yansıdı. Acıyı tebessümle karşılayan acemi kasaplar hem tekme hem de bıçak darbesi yediklerini söyledi.
20: Parasını verip kestirin. Gerek yok. Kendimiz kesmeye kalktık, ondan oldu.
22: Hayvan ayağını tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
23: Ya bana bir dert mi sallamaz mı? Kolumu görmüş iki yerimde.
3: Bursa'da da ambulansların biri gitti, biri geldi. İnegöl'de yoğunluk tavan yaptı. Türkiye genelinde yaralıların çoğu ayakta tedaviyle taburcu edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralanan acemi kasap sayısını açıkladı. Bakan Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13.513 kişi başvurmuştur ifadelerini kullandı.
0: Kurbanlar kesildi, etler pay edildi. Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı kavurma. Peki ağza dağılan lokum gibi bir kavurmanın sırrı ne? Haberimize bakalım.
24: Yavaş yavaş pişiyorum demi haline.
3: Bayramın tatlı telaşı sofraların bereketiyle birleşti. Dumanı üstünde lokum gibi bir kavurma. Bu bayramda da sofraların tartışmasız baş tacı. Peki herkesin iştahını kabartan bu geleneksel lezzeti tam kıvamında usulüne uygun pişirmenin incelikleri neler?
25: Kurban etini en az 12-24 saat dinlendirmemiz gerekir. Yediğimizde eğer hazımsızlık, şişkinlik oluşmasını istemiyorsak etimizi mutlaka dinlendirmeliyiz.
26: Kavurmamız dananın koludur. Kolu yumuşak ettir, lokum ettir. İnce ince derisinden ayıtlarız. Ayıtladıktan sonra sinirlerini bir ara alırız. Aldıktan sonra lokum et haline ince ince getiririz.
3: Lezzetli bir kavurmanın ilk sırrı etin seçiminde ve hazırlığında saklı. Kurban etinin dinlendirilmiş olması çok önemli. En iyi sonuç içinse dananın sırt veya kol kısımları, kuzununsa but bölgesi tercih edilmeli.
26: Çok ateş atarsak kavurmamız bir anda yağa biner ve kavurmamız özelliğini kaybeder. Ama kısık ateşte yaparsak, ince ince bir şekilde yaparsak yaklaşık 2 saat içinde lokum et haline gelir. Püf noktası budur.
27: Dana etinde o pembe rengi tercih ederiz. Kuzu etinde de dışarıdan bakıldığında pembemsi beyazımsı bir renk tercih edilir.
3: Sinirlerinden ayrılan et ustaların kelebek adını verdiği şekilde ince ince kesilmeli. Kısık ateşte ve tercihen kendi kuyruk yağında pişirilmeli. Tencere seçimi de ayrı bir önem taşıyor.
26: Bizim 56'dan beri olan bakır tenceremiz var. Bunu yağla beraber harmanlarız. İnce ince soğanlardan kıyarız. Soğanlarımız 2 saat içinde yavaş yavaş eriyerek görünmez hale gelir.
3: Mühürlenen etler önce kendi suyunu

0: sokakta karşılaşabileceğim çok fazla tehlike var. Kades uygulaması da içindeyse bence çok daha kullanışlı bir uygulama olur.
1: Ummadık bir anda kavga çıkıyor. Bazen ortasında kalıyor.
2: Tüm acil aramalar tek çatı altında toplandı. Hayat 112 acil mobil uygulaması adres verme ve çağrı hattıyla görüşme telaşını sona erdirdi. Hayata geçirilen uygulama bir haftada 500 bin cebe ulaştı.
3: Çok daha kullanışlı olur çünkü 112'ye arayıp bağlanmak ve konum bildirmek biraz daha uzun sürüyor.
2: İçişleri Bakanlığı tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması bayram öncesi hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde olay yerinden fotoğraf ve 10 saniyelik video gönderilebiliyor. Sağlık ve polis ekipleri dakikalar içinde hayat kurtaran hamleler yapıyor.
3: Kadınlar bu ara gerçekten hani zor durumda olabiliyor. Çok iyi bence, yani çok kullanışlı olur.
4: Uygulamaya girdiğimizde bizi ilk yardım ve asayiş olarak iki menü karşılayacak. Eğer bir kavgayı ihbar etmek istiyorsak asayiş menüsüne gireceğiz. Konumumuz zaten uygulama üzerinden otomatik olarak alınıyor. Ardından vaka detayını yazıyoruz, fotoğrafı çekiyoruz ve ihbarı gönder diyoruz.
2: Türkiye'nin yeni ihbar hattı Hayat 112 uygulamasına en çok ihbarsa İstanbul'dan geldi. AFAD, jandarma, itfaiye ve orman yangını gibi birimlere çok sayıda ihbar yapıldı. İstanbul'u Ankara ve Adana takip etti.
5: Konum bilgisinin paylaşılması açısından çok yani yararlı bulduğumu söyleyebilirim.
6: Evet değerli izleyiciler, bu haberle bu saat dilimini bitirdik. Araya gidelim. Dönüşte yine önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Best Allianz'tır. Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve

0: Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 28 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan sınırında görev yapan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı. Çarpıcı mesajlar verdi. Sınırlarını koruyamayan ülkelerin hangi sorunlarla boğuşunu görüyoruz dedi. Türkiye'nin güven ve istikrar üreten bir ülke olduğunu söyledi. Ve Kılıçdaroğlu kurultay tedbir kalktıktan sonra yapılır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezin polis müdahalesiyle boşaltılmasına ilişkin ilk kez konuştu. O görüntüleri içim burkularak izledim dedi. Yaşananlardan Özgür Özel ve arkadaşlarının sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu kurultay bir an önce toplansın çağrılarına da cevap verdi. Ve Fenerbahçe'ye silahlı saldırı araştırılacak. Fenerbahçe takım otobüsü 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili bir kez daha çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlük olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini vurguladı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ifadelerini kullandı. Ve Donald Trump Hürmüz'ü kimse kontrol etmeyecek dedi. Kabine toplantısında konuştu. İran ile anlaşmada istenen noktaya gelinmezse yeniden saldıracağını açıkça dile getirdi. Trump Hürmüz herkes açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak sözlerini kullandı. Ve 13.513 acemi kasap yaralandı. Değerli izleyiciler, Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bayramın ilk gününde kesim sırasında yaralanan 13.513 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı. Etiketimiz nihayet değerli izleyiciler, nihayet etiketiyle görüşlerinizi bize yazın, biz de ekranlara getirelim ve başlayalım.
1: CHP'yi arındıracağını söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok dikkat çeken bir hamle geldi. Özgür Özel döneminde Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalın tarafından tahsis edilen iki lüks makam aracı CHP Genel Merkezi'ne getirildi. Araçların üzerine de satılık haram araç yazısı asıldı az sonra. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da manzara değişmedi. Kurbanlıklar kaçtı, vatandaşlar kovaladı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı az sonra. İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar bayram sabahına çöp yığınıyla uyandı. Konteynerlardan taşan çöpler sokaklara yayıldı. Çocuk parklarının çevresi adeta çöp dağlarına döndü. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Spor artık sadece sahada oynanmıyor. Milyon dolarlık sponsorluklar, reklam anlaşmaları ve yatırımlar. Forbes 2026'nın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listenin zirvesinde dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo var. Ronaldo'nun yıllık kazandığı rakam tam 300 milyon dolar.
2: Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Listede futbolcular, basketbolcular, boksörler ve Formula 1 pilotları yer aldı. Forbes, dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinin 2026 versiyonunu yayımladı. Listenin zirvesinde Suudi Arabistan ekibi El Nasr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo bulunuyor. 41 yaşındaki Portekizli yıldız saha içinden 235 milyon, reklam ve sponsorluklardansa 65 milyon dolar kazandı. Toplam geliri 300 milyon dolar oldu. Listenin ikinci sırasında Meksikalı boksör Canelo Alvarez var. Onu üçüncü sırada Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi 140 milyon dolarlık geliriyle izliyor. Ünlü basketçi LeBron James ise 137,8 milyon dolar geliriyle dördüncü sırada. Beşinci sırada ise beyzbol sporcusu Shohei Ohtani yer aldı. Listenin 6. sırasında ünlü basketçi Stephen Curry 124,7 milyon dolarla kendine yer buldu. Golfçi John Rahm da 107 milyon dolarla listenin 7. sırasında. Suudi Arabistan'da top koşturan Fransız futbolcu Karim Benzema da 104 milyon dolarla dünyanın en çok kazanan 8. sporcusu konumunda. Listeye 9. sıradan giren ünlü basketçi Kevin Durant ise saha içinden 54,8 milyon dolar, reklam ve sponsorluklardansa 49 milyon dolar kazandı. Kazancı toplam 103,8 milyon doları buldu. Listenin son sırasındaysa Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton var. Dünya şampiyonlukları olan Hamilton 100 milyon dolarla listenin 10. sırasında.
0: Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda manzara değişmedi. Kurbanlıklar kaçtı, vatandaşlar kovaladı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı. Kameraya yansıyan o görüntüler geliyor şimdi.
2: Yollara düşüp herkesi peşine takan da vardı. Az kalsın bir kişiyi hastanelik edecek olan da. Bu bayramda da manzara değişmedi. Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. İstanbul Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık kuaför salonuna daldı. O sırada dükkan bayram tıraşı olan müşterilerle doluydu. Büyük şok yaşandı. Hem çalışanlar hem de müşteriler hızla kendilerini dışarı attı. Bir süre dükkanda kalan kurbanlık dışarı çıktı. Bir kişi az kalsın boynuz darbesine maruz kalacaktı. Uzun uğraşlar sonunda Tosun güçlükle yakalandı. Bu görüntüler de Ankara'dan. Gölbaşı'nda kurbanlık danası sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı. Kızılcı Hamam'da da kurbanlık kesim alanından böyle kaçtı. Burası da İzmir Bornova. Yine cadde ortasında kaçan bir kurbanlık. Rize'de de benzer görüntüler vardı. Vatandaşlar ne yaptılarsa kurbanlığı yakalayamadı.
3: Çıkartamayacaklar orada.
2: Belediye ekiplerine haber verildi. Kurbanlık sakinleştirici iğneyle vurularak yakalandı.
4: Beyaz adam. Tamam.
2: Çorum'da da kaçan kurbanlık bir evin avlusuna girdi. Evde yaşayanlar büyük panik yaşadı.
5: Geldi.
2: Yine sakinleştirici yine devreye girdi.
6: Gidemez o, düşecek o hayvan ya. Gidemez o.
2: Panik atak hastası olan kurbanlık sahibi de fenalaştı, hastaneye kaldırıldı.
0: Kurban Bayramı devam ederken bir yandan da denetimler sürüyor. Kurban kesim yerlerinin dışında kurbanlıklarını kesenlere 8 bin Türk lirası ceza kesildi. Ayrıca İstanbul'un girişinde kaçak olarak mega kente getirilen 126 adet kurbana el konuldu.
2: Belediyeler Kurban Bayramı'ndan dolayı kesim yerlerini belirledi. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ibadetlerini buralarda yerine getirdi. Ama kimi kural tanımazlar boş arazileri mezbahaya çevirdi. Belediye ekipleri bu kişilere tek tek para cezası yazdı.
7: 1400 lira, 3'te 1'ini kesiyor. 15 gün içerisinde ödersen.
2: Esenyurt ve Avcılar'daki boş araziler bazı kişilerce kesimhaneye dönüştürüldü. Yeşil alanlarda kaçak kesim yapan kişilere çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 8.687 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan İstanbul'a kaçak kurbanlıkları sokmak isteyenler de polisin radarına takıldı. TEM otoyolu Kavacık'ta gerçekleştirilen kaçak kurbanlık denetiminde 126 adet kaçak kurbanlığa el konuldu. Sürücülere 626.189 lira para cezası kesildi.
0: Kurban Bayramı'nda İstanbulluların büyük çoğunluğu memleketlerine ya da tatil beldelerine gitti. Yollar bomboştu. Mega kentte kalanlar güzel havaya fırsat bildi, parklarda ve sahillerde İstanbul'un tadını çıkardı.
5: Gidenler gitti, İstanbul bize kaldı.
2: Öyle de oldu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbulluların büyük çoğunluğu memleketlerine gitti. Kalanlarsa sahil ve parklara koştu.
8: Havaların ısınmasıyla kendimizi dışarı attık.
2: Mega kent İstanbul'da yollarda alışılmadık ama bir o kadar da sevindiren manzara vardı. Bayram sabahı yollar bomboştu. Trafik yoğunluğu %2'lere kadar düştü. Emirgan Korusu ve sahili vatandaşların uğrak noktası oldu.
5: İstanbul'un boşluğundan faydalandık. Çoluk çocuk geldik. İşte Boğaz havası almaya.
2: Kimi ailece voleybol oynadı, kimileri ise piknik yapıp güzel havanın tadını çıkardı. Balık tutanlar da vardı.
9: Hem oturalım hem de balık tutalım dedik bu arada.
10: İstanbul bugün biraz boş, yollar boş.
2: Vatandaşlar doğanın ve sakinliğin huzurunu yaşadı.
0: İslam alemi birlik beraberlik dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'na kavuştu. Vatandaşlar tüm yurtta Kurban Bayramı için camilere akın etti.

0: İslam alemi heyecanla beklenen mübarek Kurban Bayramı'na kavuştu. Tüm Türkiye'de bayram namazına gelen vatandaşlar camileri doldurdu. Namazlar kılındı. Eller semaya açıldı. Dualar edildi. İstanbul'da bayram namazı için vatandaşların akın ettiği adreslerden biri tarihi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Cami dolunca bayram namazı park ve sokaklarda eda edildi. Burası da İstanbul'un tarihi camilerinden Fatih Camii. Sabah namazıyla dolmaya başladı, cemaat avluya sığmadı, seccadeler serildi, namazlar kılındı. Bayram coşkusu böyle görüntülendi. Başkent Ankara'da da vatandaşlar camilere koştu. Hacı Bayram Veli Camii ve Kocatepe olmak üzere tüm camilerde yoğun kalabalık görüldü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bursa'da da Kurban Bayramı coşkusu vardı. Bursalılar tarihi camilere akın etti. Ulu Cami'deki yoğunluk drone'la da görüntülendi. Allahu Ekber. Binlerce vatandaş bayram namazı için saf tuttu. Camiye sığmayan vatandaşlar avluya taştı.
1: Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Bu manevi alanda, bu manevi atmosferde bayram namazımızı eda ettik. Allah cümlemizinkini kabul etsin.
0: Burası da peygamberler şehri Şanlıurfa. Yoğun kalabalık Balıklı Göl platosundaki camilere akın etti. Saflar sıkılaştı, namazlar kılındı. Kurban Bayramı'nın manevi iklimi camilerde hissedildi.
2: Kurban Bayramı'nın ilk gününde tüm yurtta şehitler ve depremde hayatını kaybedenler unutulmadı. Şehitlerin kabirlerine çiçekler bırakıldı, dualar edildi, gözyaşları sele döndü.
0: Vatan uğruna canlarını feda eden ölümsüz kahramanlar ve deprem şehitleri bu bayramda unutulmadı. İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri Edirne Kapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabirleri temizlendi, çiçekler bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
3: 18 sene oldu işte, 20'yi de geçti. Gururumuz işte vatan için, şehit olduğu için gururumuz bu. Allah bundan sonra inşallah şehitler gelmez.
0: Adanalılar da Kurban Bayramı'nın ilk günü şehitlerini yalnız bırakmadı. Kahramanlar dualarla yad edildi. Gözyaşları sel oldu.
4: Bana bayram yok oğlum. Babası gitti, kendisi gitti. Bilmiyorum yaşıyor mu, hiç.
0: O da oğlunu 2016'da şehadete uğurladı. Kelimeler acısını anlatmaya yetmedi.
5: Bir bayram daha geldi. İçimiz yanıyor.
0: Hataylılar bayramda asrın felaketinde kaybettikleri 25 bin kişinin mezarlarına koştu. Kurban Bayramı'nı 3 yıldır buruk şekilde karşılıyorlar.
6: Her zaman buraya geliyor yani işte abim kaybettik. O yüzden biraz zer geçiyor yani.
0: O da 6 gün enkazda kaldı. Depremde tüm ailesini kaybetti. Acısı tarifsiz.
7: Babam, annem, kız kardeşim ve erkek kardeşim.
8: Gel, ne yapıyorsun burada?
7: Fatiha okuyor ve geliyor.
0: Kahramanmaraş 15 Nisan'da okul saldırısıyla sarsılmıştı. 9 çocuk ve öğretmenleri kabirleri başında anıldı.
9: Bu bayram bize gelmedi. Bayram gelmiş bizim neyimize. Biz yavrularımızı çok özledik. Zeynep'i çok özledim.
2: Türkiye Gazetesi'nden getirelim değerli izleyiciler. Yaşlılığı yavaşlatmak mümkün mü? Bilim dünyası kalıcı gençlik formülünün izini sürüyor. Genetik uzmanı Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu gençlik kremlerde değil hücrelerde saklı. İnsan bedeni artık hackleniyor. 2035 sonrası insanlık için yeni bir çağ başlayabilir dedi değerli izleyiciler. Önemli bir söyleşi Zihneti Kocabıyık'ın Türkiye Gazetesi'nde. Benjamin Button senaryosu gerçek mi oluyor diyor. Biliyorsunuz David Fincher'ın yönetip Brad Pitt ile Cate Blanchett'in oynadığı filmde yaşlı adam geriye dönük ta bebekliğine kadar dönüyordu değerli izleyiciler ve diyor ki kim bunu söyleyen arkadaşımız? Zeynet'i Kocabıyık'ın yaptığı araştırmada bu var değerli izleyiciler. Milyarderler servet değil, zaman satın almanın peşinde diyorlar. Bunu da hemen söyleyelim. Üsküdar Üniversitesi Biyogüvenlik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu da bu alanda dikkat çeken isimlerden biri olduğunu söylüyor. Ve Benjamin Button için artık bir hayal ürünü değil. Bilim dünyası laboratuvarda yaşlı farelerde bunu başardı. Şimdi sıra insanlarda diyor ve biohacking dönemi başladı. Yani longevity, yani uzun dönem yaşama da artık buraya doğru insanların gittiğini söylemiş. Uzun bir söyleşi, okumakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan sınırında görev yapan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı. Çarpıcı mesajlar verdi. Sınırlarını koruyamayan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu görüyoruz dedi. Türkiye'nin güven ve istikrar üreten bir ülke olduğunu söyledi.
8: Rabbim sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı.
8: Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor. Her birinizin gözlerinden öpüyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bayrama Edirne'de girdi. Yunanistan sınırında görev yapan askerleri ziyaret etti.
10: Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
0: Bakan Güler Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki törenle karşılandı.
11: Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum.
0: Yaşar Güler daha sonra kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
12: Emirlerinizi almak için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Arz ederim.
0: Mehmetçik'le bayramlaşan Erdoğan bölgedeki savaş ve çatışmalara dikkat çekti.
8: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz.
0: Erdoğan sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin dünyada güven ve istikrar üreten bir ülke olduğunu söyledi.
8: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
2: Bayram namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki katliama dikkat çekti. Netanyahu gereken ders alacaktır dedi. Ramazan bayramında olduğu gibi bu bayramda da Erdoğan'ın habercilerle yaptığı simit diyaloğu yine dikkat çekti.
13: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında Gazze'de yaşananlara ayrı bir parantez açtı. Netanyahu gereken dersi alacaktır dedi.
13: Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
0: Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası habercilere açıklama yaptı.
13: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
0: Cumhurbaşkanı kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacıları da unutmadı.
13: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.
0: Açıklamanın ardından bu bayramda habercilere simit dağıtıldı. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, Ramazan bayramında dağıtılan Rize simidini hatırlattı. Erdoğan'ın verdiği cevap gülümsetti.
14: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
13: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli bu bayramda da geleneği bozmadı. Önce merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ardından da Ülkücü Şehitler Anıtı'na gitti. Bahçeli, MHP olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz dedi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Önce MHP'nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ardından Ülkücü Şehitler Anıtı'na gitti.
15: Ülkücü için makam hak verilecek bir emanettir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bu bayramda geleneği bozmadı. Bayram namazı sonrası ilk durağı Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarı oldu. Bahçeli ve beraberindeki heyet Türkeş'in kabri başında dua etti. Ardından MHP lideri anıt mezara kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Bakır ibrikle mezara su döktü. Bahçeli'nin ikinci durağı Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı oldu. Anıtta dua edip şehitleri rahmet ve minnetle andı.
15: Şehadet bizim inancımızda tükeniş değil, diriliştir. Kayboluş değil, hakikatin en yüce mertebesinde ebedi bir varoluştur.
0: Bahçeli, ülkücülüğün bir ömür boyu taşınacak en yüce şeref olduğunu belirtti.
15: Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz.
2: Kabine ve komuta kademesi bayram namazında vatandaşla omuz omuzaydı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Edirne'de, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da saf tuttu. Tarihi camilerden yükselen ortak mesaj birlik ve beraberlik oldu.
0: Devletin zirvesi bayram namazında vatandaşla omuz omuza saf tuttu. Bakanların baba ocaklarından tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajları yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi memleketi Konya'daydı. Bayram namazını tarihi Kapı Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kent protokolüyle kameraların karşısına geçen Bakan Çiftçi tüm Türkiye'nin bayramını kutlayarak birlik mesajı verdi.
16: Konya'mızdayız, baba ocağındayım. Bayramlarımız, özellikle de dini bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz müstesna günleridir. Tüm hemşerilerimize hayırlı bayramlar diliyorum.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bayram namazı için Edirne'deydi. Bakan Güler tarihi Selimiye Camii'nde saf tuttu. Namazın ardından Güler, komutanlar ve Vali Yunus Sezer vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in adresi de baba ocağı Erzurum oldu. Uzundere Çarşı Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Tekin, namaz çıkışında hemşehrileri ve babasıyla hasret giderdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Tekin, milli ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
17: Geleneklerimizde, örfümüzde olduğu gibi bayram sevincini, bayram heyecanını dostlarımızla, akrabalarımızla yapmak üzere, büyüklerimizle yapmak üzere, sıla-i rahim yapmak üzere memleketimize geldik. Kurban Bayramı, milli ve dini bayramlar, birliğimiz, beraberliğimiz, toplumsal dayanışmamız, yardımlaşmamız için çok önemli. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın bu kültürle yetişmesi için, çocuklarımızın geleneklerimize, örfümüze, değerlerimize, milli ve manevi hasletlerimize sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz.
2: Milliyetten getirelim değerli izleyiciler. Tedbir kalkar, kurultay yapılır diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Mahkemenin mutlak mutlak kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ilk gününde evinin önünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurultay çağrılarının için görüşü sorulan Kılıçdaroğlu Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani. Sorun yok dedi değerli izleyiciler. Özgür Özel ne söyledi ona da bir bakalım. Her iki kişinin de açıklamaları. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız diyor. CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Özel basın mensuplarının yeni parti kuracak mısınız sorusu üzerine, şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yapımı süren Antalya-Alanya otoyolu projesiyle ilgili açıklama yaptı. İlerleyen yıllarda Avrupa'ya bağlanacak otoyolun Antalya-Alanya arasındaki ulaşım süresini 36 dakikaya düşeceğini söyledi.
0: Uzun zamandır bekleniyordu. Dev projelere bir yenisi daha eklendi. Yakında tamamlanacak proje Antalya'dan Avrupa'ya turizm ve ticaret köprüsü olacak.
18: Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak.
0: Beklenen haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi. Turizm ve tarım kenti Antalya'nın ticari olarak da ivme kazanması için çalışmalar sürüyor. Bakan Uraloğlu, yol kentin ihtiyacına cevap verecek dedi. Turist sayısında da artış olacağını kaydetti.
18: Yıllık 35 milyondan 82 milyona yükseltmiş oluyoruz.
0: Bakan Uraloğlu, otoyolun toplam 122 kilometre uzunluğunda olacağını belirtti. 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi ise bağlantı yolundan oluşacak. Çift yönlü ve toplam 4 şeritli olarak tamamlanacak.
18: Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık.
0: Otoyolun tamamlanmasıyla Antalya-Alanya seyahat süresi 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek. Uraloğlu da projeyle yıllık 24 milyar lira tasarruf sağlanacağının altını çizdi. İleride Denizli-Burdur-İzmir-İstanbul otoyolu ağıyla Avrupa'ya entegre olacağını vurguladı.
2: İntihar denilerek üzeri örtülmeye çalışılan Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni detaylar var. Soruşturma kapsamında 24 kişi tutuklanmıştı. Yeniden açılan dosyaya Dorukhan'ın demir çubukla darp edildiği bilgisi de girdi.
19: ...34 kişilik bir polis ekibi hep beraber bütün delilleri kararttılar, sahte raporlar tanzim ettiler ve bu soruşturmayı akamete uğratmaya çalıştılar.
0: Sırtına demir çubukla vurmuşlar. Gülistan Doku'dan sonra Dorukhan Büyükışık dosyasında gerçekler bir bir ortaya çıkıyor.
19: Oğlum Dorukhan Büyükışık o gün intihar etmemişti, yüksekten düşmemişti.
0: 28 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 2018 yılında İzmir'de bir inşaat arazisinde ölü bulundu. İntihar denilerek kapatılmak istenen dosya Dorukhan'ın babası emekli general Ethem Büyükışık'ın yıllardır verdiği mücadele sonunda yeniden açıldı.
19: Oğlunun kontak anahtarını almışlar, araçları açmışlar, delilleri silmişler, karartmışlar, sonra kontak anahtarı yerine koymuşlar, sonra cep telefonunu almışlar.
0: 8 yıl sonra gelen kararla birlikte İzmir merkezi 9 ilde operasyon başlatıldı. 13'ü emniyet mensubu, 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 23'ü yakalanarak tutuklandı.
19: Cinayet gecesi hep beraber olay yerinde bütün delilleri karartmışlardı ve oğlumun bedenine defalarca yer değiştirip intihar süsü vermeye kalkmışlardı.
0: Olayla ilgili çarpıcı detaylar var. Dorukhan'ın sırt bölgesine sert ve etkili bir şekilde demir çubukla vurularak darp edilmesine ilişkin bilgiler dosyaya girdi.
19: Ama biz baştan beri haklı olduğumuzu biliyorduk ve bunun için de mücadelemizi sabırla sürdürdük.
0: Firari 3 şüpheliden biri önceki gün yakalanmıştı. O şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 24'e çıktı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
2: İzmir'de izinsiz gösteri sırasında toman üzerine çıkan şüphelinin İstanbul'da bir okulda müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen müdür yardımcısı tutuklandı. Hakkında idari soruşturma başlatıldı.
20: Toma'ya böyle tırmandı, müdür yardımcısı olduğu ortaya çıkan o gösterici tutuklandı. Özgür Özel ve ekibinin çağrısıyla izinsiz olarak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, valiliğin gösterdiği miting alanına gitmek yerine polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. Göstericilerden Deniz Yolcu isimli şüpheli, Toma'nın üzerine çıkarak araca zarar vermeye çalıştı. Bir süre aracın üzerinde kalan şüpheli Toma'dan iner inmez polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Deniz Yolcu'nun İstanbul Fatih'te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Valiliği de hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şüphelinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
2: Kurban Bayramı nedeniyle yollarda yoğunluk arttı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı sürücülerin güvenli seyahat etmesi için denetimleri üst seviyeye çıkardı. İzlik-Yenişehir yolundaki denetimlerde ezber bozan görüntüler yansıdı.
1: Çocuklar bayramımızda arkadaşlar. Buyurun.
0: Sürücüler ceza makbuzu bekliyordu. Jandarma çikolata uzattı. Bayram denetimine takılanlar hayatlarının en tatlı şokunu yaşadı.
21: Aklınıza gelmiş miydi çikolata verecekleri?
22: Yok, düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi bayram.
0: İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolü yaptı. Durdurulan sürücülere ceza yerine çikolata ve kolonya uzatıldı. Araçlarda bulunan minik yolculara boyama kitapları hediye edildi.
23: Bursa İl Jandarma ekipleri bayram denetimini hızla arttırdı. Trafik ekipleri bu sefer sürücülere çikolata, çocuklara ise boyama kitabı verdiler. Sürücüler şaşırdı, çocuklar da sevindi.
0: Ekipler kemer takmanın önemini sürücülere hatırlattı. Yoğun trafikte aşırı hız yapılmaması gerektiği aktarıldı. Takip mesafesine uyulması konusunda sık sık sözlü uyarılar yapıldı.
24: Teşekkür ederiz. Size de iyi bayramlar.
0: Uygulama noktasında jandarmanın bayram kutlaması ve ikramiyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denetimlerin hem güven verici hem de iç ısıtıcı olduğunu belirten sürücüler jandarma ekiplerine teşekkür ederek yollarına devam etti. Ekiplerin bayram mesaisi tatil boyunca aralıksız sürecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler Başkan Donald Trump'ın canını sıkacak cinsten. Araştırmalara göre halkın büyük bölümü İran Savaşı'nın bitirilmesinden yana. Trump'ın bu savaştan daha fazla yıpranmadan nasıl çıkacağı ise merak konusu.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran'la başlattığı savaşta umduğunu bulamadı. Son haftalarda üst üste yayınlanan anketler çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Araştırmalara göre Amerikan kamuoyu bu savaştan çoktan yorulmuş durumda. Halk bu savaşı en başından beri hiç istemedi ve getirisinin olacağına inanmıyor. Kamuoyu Trump'ın cebinde net bir çıkış planı olmadığı görüşünde de birleşiyor. Fox News'un son araştırmasına göre seçmenlerin %61'i saldırıların sınırlandırılmasını istiyor. Saldırılar hedefe ulaşana kadar sürsün diyenlerin oranı ise sadece %39. New York Times anketi ise daha da radikal bir kopuşu işaret ediyor. Kayıtlı seçmenlerin yarısından fazlası İran'la nükleer program konusunda bir anlaşmaya varılamasa bile askeri operasyonlar derhal bitmeli diyor. Dahası halkın %55'i bu savaşın bedeline değmediği kanaatinde. Halkın %61'i bu savaşın Amerikalılara yönelik terör riskini artırdığını, %56'sı ise ABD'nin müttefikleriyle ilişkilerine zarar verdiğini düşünüyor. Savaşın başında koşulsuz teslimiyet isteyen Trump, gelinen noktada taleplerini esnetmek ve geri adım atmak zorunda kaldı. Savaşın hedeflerini çok yüksek tutan ancak ne net bir çıkış planı sunabilen ne de halkı arkasına alabilen Trump için şimdi tek bir soru var. Amerikan başkanı daha fazla yıpranmadan bu savaştan en az zararla nasıl çıkacak?
2: İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırıda Hamas'ın askeri kanadının yeni lideri Muhammed Avde'yi öldürdüğünü duyurdu. Saldırıda Avde'nin ailesinden 3 kişi de hayatını kaybetti.
0: Soykırımcı İsrail Gazze'de bayram dinlemedi. Savaş uçakları bir kez daha saldırı düzenledi. İsrail savaş uçakları Gazze şehir merkezindeki bir pazar alanını hedef aldı. İsrail ordusu saldırıda Hamas'ın yeni askeri kanat sorumlusu Muhammed Avde'nin öldürüldüğünü duyurdu. Gazze yönetimi saldırıda Avde'nin ailesinden 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Avde ve ailesi için Gazze'de cenaze namazı kılındı. Saldırının ardından İsrail kanadından peş peşe açıklamalar geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi Avde'nin 7 Ekim saldırılarının mimarlarından biri olduğunu iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise 7 Ekim saldırısına katılan herkesin er ya da geç peşinde olacakları tehdidinde bulundu. Bu saldırı İsrail'in Hamas lider kadrosuna yönelik suikast zincirinin son halkası oldu. Muhammed Avde'nin halife olan eski askeri kanat sorumlusu İzzettin el-Haddad da Mayıs başında benzer bir hava saldırısıyla öldürülmüştü.
2: İspanya'da sosyalist başbakan Pedro Sánchez zor günler geçiriyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Sosyalist Parti binasına baskın yapan Madrid polisi saatlerce delil aradı.
0: İspanya siyaseti iktidardaki Sosyalist Parti'nin genel merkezine düzenlenen şok polis baskınıyla çalkalanıyor. Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen elit polis ekipleri, Başbakan Pedro Sánchez'in lideri olduğu Sosyalist Parti'nin Madrid'deki genel merkezine şafak baskını düzenledi. Operasyonda polisler parti binasında saatlerce delil aradı. İspanyol basını baskının iktidar partisinin yasa dışı finansmanı iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini yazdı. Bu baskın Sánchez hükümetini sarsan ilk darbe değil. Bundan sadece bir hafta önce eski sosyalist başbakan ve Sánchez'in yakın müttefiki Luis Zapatero hakkında kara para aklama ve nüfuz ticareti suçlamalarıyla dava açılmıştı. Zapatero bir havayolu şirketinin 2021 yılındaki kurtarma paketinde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. Yolsuzluk iddiaları İspanyolların tepkisini çekti. Başkent Madrid'de sokağa çıkan çok sayıda kişi Sánchez hükümetinin istifasını istedi. Son baskınla birlikte Sánchez'in 2023'te kurduğu kırılgan azınlık hükümeti tamamen köşeye sıkıştı. Uzmanlara göre yolsuzluk iddiaları Sánchez'in azınlık hükümetinin çöküşünü çok daha erkene çekebilir.
2: Yunanistan'da eski başbakan Alexis Tsipras siyasete geri döndü. Elas Partisi'ni kuran solcu Tsipras halka adil gelir dağılımı sözü verdi.
0: Yunanistan'da borç krizinin en sıcak günlerinde başbakanlık koltuğunda oturan solcu lider Alexis Tsipras siyaset sahnesinde güçlü bir geri dönüşe imza attı. 51 yaşındaki siyasetçi başkent Atina'da düzenlenen görkemli bir törenle yeni partisini kamuoyuna duyurdu. Kısa adı Elas olan Yunan Sol İttifakı Partisi'nin lideri Tsipras, ülkenin bir dürüstlük ve demokrasi şokuna ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yolsuzlukla mücadele, sosyal konut, adil gelir dağılımı ve göçmen politikalarında reform sözü verdi.
3: Zamanı geldi. Bugün birlikte demokratik ve ilerici çoğunluk için yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bu yola çıkanlar küçük bir payla yetinmeyen ve yolsuzluk, adaletsizlik ve güvensizlik kuşatması altında yaşamak istemeyen herkestir.
0: Tsipras'ın dönüşü akıllara onun başbakanlık yaptığı çalkantılı 2015 krizini getirdi. O dönem uluslararası alacaklılarla sert bir bilek güreşine giren Tsipras, sermaye kontrolü uygulayarak bankaları kapatmış ve halk ATM önlerinde yoğun kuyruklar oluşturmuştu. IMF, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası ile karşı karşıya gelen solcu lider, kemer sıkma politikalarına karşı referanduma gitmişti. Tsipras referandumdan kemer sıkma politikalarına hayır oyu çıksa da daha sonra bu politikalara boyun eğmek zorunda kalmıştı. Bu krizlerin ardından 2019'da koltuğunu Başbakan Kyriakos Mitsotakis'e kaptıran Tsipras, 2023'teki ağır yenilgi sonrası Syriza liderliğinden de istifa etmişti.
2: Kutsal topraklarda hac sevinci vardı. Milyonlarca Müslüman hacı oldu. Bunların 85 bini Türk. Mekke'de yaşanan hac heyecanına bakalım.
20: Şeytan taşlandı, bayram namazı Kabe'de kılındı. Veda tavafıyla son görevde tamamlandı. Kutsal topraklarda milyonlarca kişi hacı oldu.

0: Çok şükür ki annemle hac nasip oldu. Her Arife günü Arafat'ta hacılara bakardım. Onlarla birlikte dua ederdim. Çok şükür ki Rabbim nasip etti.
1: Hacı adayları Arife günü Arafat'taydı. 85 bin Türk hacısı Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı vakfe duasına amin dedi.
2: Mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan sensin. Yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir ya Rabbi.
1: Akşam ve yatsı namazlarını Müzdelife'de kılan hacı adayları vakfe görevini tamamladı. Gece saatlerinde şeytan taşlamak için Mina'ya geçildi. Ardından bayram namazı Mescid-i Haram'da kılındı. Veda tavafıyla birlikte milyonlarca kişi ilk kez hacı oldu.
3: Heyecanlıydık. Buraya gelince zaten dün gece hiç uyumadık.
1: Yıllardır bugünün hayalini kuran Melek Akan yaşadığı mutluluğu bu sözlerle dile getirdi.
4: Bu benim kara sevdam. Bu benim hac kara sevdam. Ömrüm, muhabbetim, aşkım, her şeyim. 13 yaşımdan beri bu benim kalbime geldi ve 17 sene sonra, yazıldıktan 17 sene sonra nihayet çıktı. Ve kimle çıktı bilin bakalım. Kızımla.
1: Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti.
5: Burada efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
6: Allah kabul etsin.
7: Allah razı
6: olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Bayramımız mübarek olsun. Rabbim bizi bayramlara hayırlısı.
1: Bu yıl ilk kez hacı olan 85 bin Türk 31 Mayıs itibarıyla yurda dönmeye başlayacak.
8: Şimdi yaprakla ekonomiye bir bakalım. Yaprak günaydın.
9: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
8: Teşekkür ediyoruz. Piyasalara bir bakalım.
9: Evet, bizde piyasalar kapalı ama uluslararası piyasalar hareketli ve altında sert düşüşü gördük. Neden? İşte dün yaşanan olaylarla alakalı gerilim arttıkça Amerika-İran arasında piyasalarda allak bullak oluyor. Başlayalım hemen dolarla, ekranlara gelsin. Birazdan yatırım araçlarına bakacağız. Savaşın başlangıcından itibaren neler oldu? Dolarda 45 lira 90 kuruş seviyeleri var. Euro 53 lira 21 kuruşta. Altın 6463 liraya kadar düştü gram cephesinde. Endeksi geçelim. Zaten bayrama giriş seviyeleri bu şekildeydi. Dün de paylaşmıştık. Çeyrek altına baktığımızda 10.973 lirada, yarım 21.946 lira, tam 43.757 lirada. Ve devam ediyoruz Bitcoin'le. Bitcoin'de son durum ne? Geriledi. 73.000 dolar seviyesine kadar düştü. Litecoin 50 dolar, Ethereum 1977 dolar, Ripple 1 dolar 28 senti gösteriyor. Kripto paralarda da tıpkı altında olduğu gibi sert düşüşler yaşandı.
8: Evet, piyasaları vermiş oldun böylece. Gümüşle başlayalım. Gümüş tabii son günlerde iyi bir yatırım, son yıllarda iyi bir yatırım aracı oldu. Evet. Tekrar yükselir mi?
9: Valla şöyle, 77 dolar seviyelerinde dün hatta konuşuyorduk, tutunmaya çalışıyor diyorduk. Ama gerilim arttıkça orada artık yani bir şekilde bir anlaşma yakın zamanda galiba beklenmiyor piyasalar tarafından da. Anlaşma gelse de her şey normale döner mi hızlı bir şekilde, buna dair umutların da düştüğünü görüyoruz. Ve gümüşte 71 dolar seviyelerine kadar geri çekilme var bu sabah baktığımızda. Gram cephesi de 109 liraya kadar düştü. Ama şöyle söylüyor analistler, yani gümüşte bu geri çekilme oldukça sağlıklı. Ve bir şekilde bu satışların ardından hızlı bir toparlanma da gelebilir ama ihtiyatlı konuşuyorlar. Burada tabii ki gümüşün arzına ilişkin yine öngörüler var. Burada bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Öte taraftan da kullanım alanı çok fazla ve giderek de genişleyecek. Hem yapay zeka hem işte yenilenebilir enerji, temiz enerji vesaire ve sanayide, diğer ürünlerde. Dolayısıyla hala bir cazibesi olduğunu söylüyor analistler, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte.
8: Peki, İran Savaşı'nın 3 aylık bilançosuna bakalım. Piyasalar evet, nasıl değişti? Mart'ta başladı. Mart, Nisan, Mayıs, hatta Şubat'ta böyle ilk ayak sesleri duyuluyordu savaşın ve hala da tam da bitmiş değil.
9: Tam da bitmiş değil. Yani inişli çıkışlı, bazen çok sert çıkışlar da gerçekleşiyor. Altın fiyatlarına bakalım, işte dün saldırıların ardından altın fiyatlarında düşüş gördük. Ons'ta 4376 dolar seviyeleri var bu sabah. Gram'da da düşüşler var. 6585 lira. Biz gram'da dün 6700 liranın üzerindeki seviyeleri sevgili izleyicilerimizle paylaşıyorduk. Bugün 6385 lira serbest piyasada. Onu söyleyelim. Şu anda bankalar arası piyasa biraz daha yüksek görünüyor serbeste göre. Gümüş'te 71 dolara kadar geriledi dedik. Gramı 109 dolarlarda. Fakat son 3 ayda baktığımızda dolarda %1,5'luk artış olduğunu görüyoruz. Peki dolar uluslararası piyasalarda güçlü seyrini devam ettirecek mi? Buna da şöyle bakıyor analistler. Yani savaşın bitmesiyle birlikte hızlı bir geri çekilme olabilir diyorlar. Yani dolar için bu yükselişlerin oldukça geçici olduğunu söylüyorlar. Diğer taraftan özellikle yapay zeka yatırımlarının arttığını biliyoruz. Bu hisselerin yükseldiğini görüyoruz dünyada da teknoloji hisseleriyle birlikte. Bir taraftan da tabii sıkıntılı durum. Merkez bankalarının atacağı adımlar burada bir

0: Hindistan, Güney Kore, Fransa, Japonya, İngiltere, Türkiye ve İtalya'yı görüyoruz. İlk 10 bu şekilde oluşuyor. Yani çeşitli parametrelere bakıyorlar. 60'dan fazla parametre göz önünde bulunduruluyor tabii ki bu değerlendirme yapılırken. 2026 Global Firepower'ın işte listesi bu. Bakıyoruz hemen hava kuvvetlerine bakılıyor, savunma bütçelerine bakılıyor, lojistik kapasiteye bakılıyor, işte asker sayısına bakılıyor. Bunlar değerlendiriliyor ama bunlar belli başlıları dediğim gibi 60 kriter göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor ve Türkiye'de göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.
1: Peki, teşekkürler Yaprak, sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, Yaprak Akyıldız'dan ekonomideki yorumları aldık. Dönüşte Ahmet'le CHP'deki son gelişmelere bakacağız. Neler oldu? Geçen hafta Perşembe'den bu yana tam bir hafta oldu. Bir haftada ne olup bittiğine bakacağız. Liderlerin bayramlaşması var. Onları konuşacağız. Programımıza yetişirse liderler de bayramlaşacak. Partiler, onların hepsine bakacağız. 10 dakika ara.
2: TGRT FM Haber. Reklamlar.
3: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Allianz. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyormuş üstüne ölmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
6: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
8: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
9: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
10: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
11: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Hafta içi her sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
13: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
14: TGRT FM Haber.

0: Seyirciler, Cem Küçük'le günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 28 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz ve hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım değerli izleyiciler. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günü olduğunu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan sınırında görev yapan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı. Çarpıcı mesajlar verdi. Sınırlarını koruyamayan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu görüyoruz dedi. Türkiye'nin güven ve istikrar üreten bir ülke olduğunu söyledi. Ve Kılıçdaroğlu kurultay tedbir kalktıktan sonra yapılır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu dün gazetecilerle bir aradaydı. Polis merkeziyle genel merkezin boşaltılmasına o görüntüler içimi burkularak izledim dedi. Yaşananlardan Özgür Özel ve arkadaşlarının sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu kurultay bir an önce toplansın çağrılarına da önce mutlak butlanla ilgili karar bir netleşsin sonra dedi. Ve Fenerbahçe'ye silahlı saldırı araştırılacak. Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili bir kez daha çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini söyledi. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasıdır dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve Amerika Başkanı Donald Trump kabine toplantısında konuştu. İran ile anlaşmada istenen noktaya gelinemezse yeniden saldıracağını açıkça dile getirdi. Trump, Hürmüz herkese açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak sözlerini kullandı. Ve 13.513 acemi kasap yaralandı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine Türkiye genelinde o hep bildik manzaralar vardı. Dört bir yanından acemi kasaplar hastanelere akın etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği rakamlara göre 13.513 kişi yaralanarak hastanelere başvurdu bayramın birinci gününde. Etiketimiz nihayet değerli izleyiciler. Nihayet etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Mesajlarınız ekranlara gelsin. Başlayalım.
1: CHP'yi arındıracağını söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok dikkat çeken bir hamle geldi. Özgür Özel döneminde Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalın tarafından tahsis edilen iki lüks makam aracı CHP Genel Merkezi'ne getirildi. Araçların üzerine de satılık haram araç yazısı asıldı az sonra. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da manzara değişmedi. Kurbanlıklar kaçtı, vatandaşlar kovaladı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı az sonra. İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar bayram sabahına çöp yığınıyla uyandı. Konteynerlardan taşan çöpler sokaklara yayıldı. Çocuk parklarının çevresi adeta çöp dağlarına döndü. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası günaydın Türk az sonra.

0: vatandaşlar çöplerin günlerce toplanmadığını, ağır kokununsa özellikle çocukları olumsuz etkilediğini belirtti. Sinek ve kötü kokudan şikayet eden mahalle sakinleri özellikle bayram gününde temizlik yapılmamasına tepki gösterdi.
1: Ve değerli izleyiciler, hemen Milliyet'ten bir haber getirelim. Kanye West için geri sayım. Kanye West konseriyle yılın en büyük müzik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul organizasyonu için geri sayıma geçti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs günü müzik, eğlence ve popüler kültür aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanan West konseri 120 bin kişi ağırlayacak. Dünyanın en büyük rapçilerinden biri Kanye West, değerli izleyiciler, İstanbul'a geliyor 30 Mayıs'ta, yani 2 gün sonra. Kurban Bayramı ailece uzun sofraların kurulduğu, bolca et, tatlı ve şeker tüketiminin arttığı özel günler demek. Ancak uzmanlar uyarıyor, bayram boyunca sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek büyük önem taşıyor.

0: bayramı geldi. Ailecek uzun sofralarda buluşacağız. Ancak yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Güne hafif bir kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Gün içerisinde tatlı tüketeceğimizi de göz önüne alarak bal, reçel gibi yiyeceklerden uzak durmakta fayda var.
1: İşte beslenme uzmanının Kurban Bayramı için ilk önerisi bu. Çünkü Kurban Bayramı demek kavurma, baklava, çikolata yani bolca kalori, kırmızı et ve tatlı. Kırmızı eti bilinçli tüketmek gerekiyor. Uzmanlar özellikle eti

0: Yeni Şafak'tan geçelim değerli izleyiciler. Aksa'yı yalnız bırakmadılar diyor. Gazze'de Kurban Bayramı bu yılda gözyaşlarıyla karşılandı. İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden Filistinler sabah mezarlıklara akın ederek sevdiklerinin kabirleri başında dua etti. Kudüs'teki Filistinliler de İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya koştu. Aksa'da tam 140 bin kişinin namaz kıldığı açıklandı. Anadolu'nun dört bir yanında nesiller boyu aktarılan bayram gelenekleri bu
1: kutlama geleneği sürdürüldü. Selanik göçmenlerinin başlattığı gelenekle bayram namazı sonrası mezarlıkta toplanan yüzlerce kişi dualar etti ve sıraya girerek bayramlaştı.
2: Küslük biter, kucaklaşma başlar. İşte bizim bayramımız, işte bizim birliğimiz. Nice bayramlara. Kurban bayramımız mübarek olsun.
1: Çanakkale'nin Akçakoyun köyünde asırlık bayram halkası geleneği yaşatıldı. Namaz çıkışı meydanda toplanan yüzlerce köylü insan zinciri oluşturdu. Yarım saatte tüm köyün kucaklaştığı tarihi merasim, ikramlar ve hatıra fotoğrafıyla son buldu. Gurbetçilerin katılımıyla coşan asırlık gelenekler Anadolu'nun birlik ve dayanışma duygusunu bir kez daha kanıtladı.
0: Şimdi Ahmet'le Ankara'nın gündemine bir bakalım. Ahmet günaydın.
3: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Perşembe günü itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nasıl? Onunla başlayalım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildiğimiz kadarıyla yine İstanbul'da bayram tatilini geçirmeye devam edecek.
0: Peki Ahmet, şimdi önemli konular var ama önce şu partilerin bayramlaşmasıyla bir bakalım. AK Parti, CHP, MHP, DEM, İYİ Parti, DEVA Gelecek, Saadet, Zafer Partisi, Yavuz Ağaralioğlu, bir sürü parti var Türkiye'de. Kim kimle bayramlaşacak, ne zaman paylaşacak, bununla devam edelim.
3: Bu bayram trafiğinde ilginç bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi biliyorsun Mutlak Kut'tan kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak yeniden Kemal Kılıçdaroğlu görevlendirildi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP ile AK Parti arasında yoğun bir gerilim vardı ve iki parti de bayramlaşmıyordu. Uzun süredir bayramlaşmıyordu. Yaklaşık iki yıldır ne AK Parti CHP'ye gidiyordu ne de CHP AK Parti'yi ziyaret ediyordu. Ancak ortaya çıkan yeni durumun ardından farklı bir gelişme yaşandı. AK Parti ve CHP bu bayram bayramlaşacak. AK Parti heyeti CHP'ye gidecek. AK Parti CHP heyetinde yine genel merkezde ağırlayacak. Yani şöyle söyleyeyim, en son hatırladığım kadarıyla 2024 Kurban Bayramı'nda iki parti bayramlaşmıştı. Üzerinden iki yıl geçti. Yani bayram sayısı olarak da söylersek 3 bayram geçmiş oldu. Dolayısıyla yeni bir sürecin AK Parti ile CHP arasında başladığını da söyleyebiliriz. Bu bayramlaşma da yeni bir milat olarak sayılabilir. AK Parti ile CHP bu gelişmenin ardından bayramlaşıyor, ancak CHP ile bayramlaşan partilerin, bazı partilerin tavırlarında da değişiklik oldu. Ne oldu? İYİ Parti CHP ile bayramlaşmayacak. Aynı zamanda DEM Parti de CHP'ye gitmiyor. Aynı zamanda oradan da bir heyet kabul etmemesi bekleniyor. Dolayısıyla Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasındaki o dengelerin değişmesi, genel başkanlık koltuğunun değişmesi bayramlaşma trafiğine de yansımış durumda. MHP'de yine daha önce olduğu gibi CHP ile bayramlaşacak.
0: Peki Ahmet, şimdi gelelim Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerine. Kılıçdaroğlu gazetecilerle konuştu. Ben bir başlığı vereyim, geri kalanını sen anlat. Yani kurultayla ilgili aslında bence çok mantıklı bir şey söyledi. Önce mahkemelerin bitmesi gerekir, yani tedbirin kalkması lazım. O da Yargıtay aşamasıdır dedi. Ondan sonra ne yapılacaksa yapılır dedi. Başka neler söyledi, senden dinleyelim.
3: Zaten bu tartışmalar başladığı zaman seninle de yayın yaparken sen bana sormuştun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası nasıl olacak diye. Hemen kurultaya gider mi diye. Ben demiştim ki hayır, Yargıtay'daki temyiz davasının sonuçlanmasını bekler demiştim. Hatta avukatlar, Kılıçdaroğlu'nun avukatları...

0: Orada ince bir hesap yaptı. Temiz başvurusunu geri çekmedi. Yani temizden muaf tutmadılar bu başvuruyu. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu da bu açıklamalarımızı doğrulamış oldu. Önce istersen CHP genel merkezinde yaşanan o olaylara ilişkin olarak Kemal Kılıçdaroğlu ne söyledi? Polis müdahalesiyle genel merkezin boşaltılmasına ilişkin olarak neler söyledi? Kılıçdaroğlu dedi ki, ben de içim burkularak izledim dedi olanları. Bunlar olmamalıydı ifadesini kullandı. Ancak orada yaşananlardan, yani genel merkezin polis müdahalesiyle boşaltılmasından Özgür Özel ve arkadaşlarını sorumlu tuttu. Çünkü dedi, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde hiçbir milletvekili, hiçbir parti üyesi, hiçbir yüksek disiplin kurulu üyesi genel merkeze gidip kapısından dönmemiştir. Milletvekilleri genel merkeze alınmamazlık yapılmamıştır dedi. Dolayısıyla bunların kabul edilemez olarak nitelendirdi. Bu kapsamda İyi Parti'den CHP'ye geçen Ankara Milletvekili Adnan Bekir'e de çok sert tepki gösterdi. Adnan Bekir'e neden sert tepki gösterdi? Şimdi Kılıçdaroğlu gelecek diye ya da partiye girilecek diye genel merkezin önüne otobüsler çekilmişti. O otobüslerden bir tanesi de Adnan Bekir'e aitti. Kemal Kılıçdaroğlu Adnan Bekir'e yönelik şu ifadeleri kullandı. Adnan Bekir'in orada ne işi var? Militanlarının ne işi var? Taş atmak için, olay çıkarmak için mi orada, onlar orada dedi. Bunları partiye nasıl sokuyorlar? Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar ifadesini kullandı. Adnan Bekir'le ilgili şöyle bir detay daha var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı. Adnan Bekir o ikinci turda, yani 28 Mayıs'taki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini açıklamıştı. Ve bu açıklamasının ardından da CHP'ye geçti. O dönemde bu geçişte çok tartışma konusu olmuştu. Şimdi bir de diğer konulara gelelim. Kurultay yapılacak mı, yapılmayacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihnindeki yol haritası şu şekilde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu avukatlarından da hukukçularından da aldığı görüşler doğrultusunda şu an itibariyle bir kurultaya gidilemeyeceğini düşünüyor. Çünkü temyiz başvurusu var Yargıtay'da. Özgür Özel, yani düşen yönetimin avukatları hemen Yargıtay'a başvurdular. Temyiz başvurusunda bulundular. O temyiz başvurusu kurultayın önündeki bir engel olarak ortaya çıkıyor. Şimdi peki temyiz başvurusuna rağmen kurultay yapılabilir mi? Evet, belki yapılabilir. Yani gerekli şartlar yerine getirildikten sonra. Ancak yine CHP içerisindeki delegelerden bir tanesi temyiz başvurusu sonuçlanmadan, karar reddedilmeden ya da onanmadan bir kurultaya gidildiği gerekçesiyle yeniden dava açabilir. Yine tıpkı mutlak buttan sürecinde olduğu gibi CHP yeni hukuki tartışmaların içine girebilir. Kemal Kılıçdaroğlu da bu durumu göz önünde bulundurarak biraz beklemeyi tercih ediyor. Ne yapacak Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte? Kemal Kılıçdaroğlu çok fazla acele etmeyecek. Özgür Özel'in işte 40-45 gün içerisinde kurultayı toplayalım çağrısına çok fazla itibar etmeyecek. Kendi yol haritasını çizecek. Mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il kongreleri başlatacak. Bunun da her zaman altını çiziyorum. Yaklaşık bir yıl sürebileceği ifade ediyor. Gerçi Gürsel Tekin 7-8 ay sürebilir dedi. Ancak bazı hukukçulara göre ya da CHP içerisinden aldığım bilgilere göre bunun 1,5 yıla bile yayılabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Karşılıklı hamleler yapılıyor. Özgür Özel de önce parti meclisinde, ardından işte kurultay delegelerinden imza toplayarak kurultayı toplama konusunda baskısını artırmayı sürdürecek.
1: Peki. Ahmet, şimdi gelelim bu satılık araç meselesine, haram araç. Aslında bununla ilgili de hani önce böyle dediler. Özkan Yalın ve Aziz İhsan Aktaş ilgili, ama sonra bunlar
0: Aziz İhsan Aktaş
1: sonra sembolik olarak çıkardık bunu dedi. Atakan Sönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı. Ama tabii orada bence biraz şey yaptılar, yani kötü bir sınav verdiler. Hani öyle bir araç olsa neyse ama üzerine haram parayla alınmıştır filan. Sonra CHP'den de açıklama geldi. Ne diyeceksin?
0: Şimdi orada bir iletişim kazası oldu bence. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi var mıydı, yok muydu? Onu da bir öğrenmek lazım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü o makam araçlarından birisini de zamanında kendisi kullanmış. Özellikle Özgür Karabat'ın yaptığı açıklamaya göre. Şimdi olay ne? Görüntüler de ekrana yansıyor. Dün CHP Genel Merkezi'ne iki makam aracı getirildi. CHP Genel Merkezi'nin envanterinde bulunan iki tane makam aracı, lüks makam aracı. O araçlardan bir tanesinin üstüne müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazıldı. Müteahhit Aziz kim? Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi davasında itirafçı oldu. O itiraflarından bir tanesi de işte belediyelerden iş alabilmek için rüşvet verdiğini iddia etmişti. Yine belediyelerden alacaklarını tahsil edebilmek için CHP Genel Başkan Yardımcılarına rüşvet verdiğini öne sürmüştü. 1 milyon dolar verdiğini öne sürmüştü, iddia etmişti. Aziz İhsan Aktaş o. Diğerinin üzerinde de havlucu başkandan satılık haram araç yazıyor. O kim? O da Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Daha doğrusu görevden uzaklaştırıldı, şu anda da tutuklu. İşte bu iki aracın satılığa çıkartıldığı söylendi. Tabii bu sosyal medyada da, haber bültenlerinde de, tartışma programlarında da çok konuşuldu. Ancak bu iddialar ortadayken, bu tartışmalar yaşanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan bir açıklama geldi. Özgür Karabat dedi ki, genel merkezimizin bahçesinde sergilenen araçlardan bir tanesi 2022 yılında Kemal Kılıçdaroğlu zamanında alındı dedi. Ve bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı olarak kullanıldı dedi. Diğer araç da partimizin kendi parasıyla bu yıl satın alınmıştır dedi. O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş'la ilgisi yoktur dedi. Bu olayı iftira olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den de bir açıklama geldi. Atakan Sönmez de şunları söyledi. Araçların Aziz İhsan Aktaş ya da Özkan Yalım'la doğrudan bir ilişkisi bulunmuyor. Her iki isme yönelik iddialar ve soruşturmalar nedeniyle CHP envanterinden rastgele seçilen iki araç sembolik olarak CHP Genel Merkezi önünde teşhir edildi dedi. Kemal Bey ve yönetimi tarafından söz konusu iddialar ve CHP üzerine kayıtlı araçlar hakkında gerekli soruşturma yapılacaktır. Hiçbir şaibe yoksa bu CHP'nin öz malıdır, otoparkında durur. Biz burada riski göstermek için sergilemeyi yapmak istedik dedi. Dolayısıyla bu açıklamalar da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bana sorarsan orada bir iletişim kazası yaşandı. Yani böyle bir görüntünün verilmesi bence yanlış oldu. Ha şunu da söyleyelim. Özkan Yalım'ın daha önce de biliyorsun ortaya çıkmıştı. Özgür Özel'in kullandığı makam aracının içini VIP olarak donattığı ortaya çıkmıştı. Ve bunun içinde 170 bin euroluk ücreti belediye kasasından ödettiği ortaya çıkmıştı. Tabii bu bilgiyi de bir kenara koyalım. Ancak bu sergilenen araçların ortaya atılan iddialarla alakasının olmadığı ve sembolik olarak seçildiği Atakan Sönmez'in açıklamasıyla da açıklanmış, ortaya çıkmış oldu.
1: Peki. Şimdi gelelim Fenerbahçe dosyasına Ahmet. Akın Gürle Adalet Bakanımız geriye dönük bazı olayları tekrar soruşturma dosyasında açıyor. Bu tabii bazıları cinayet mi değil mi ona bakılıyor, intihar mı değil mi, hepsi tek tek araştırılıyor, şüpheliler gözaltına alınıyor. Fenerbahçe'nin de Nisan 2015'te otobüsü kurşunlanmıştı, Trabzon deplasmanı dönüşü, 11 sene oldu, hakikaten failler bulunamadı. Düşün yani, otoyoldan araba geçiyor, yukarıdan bir ateş ediyor, fail bulunamıyor. Hakikaten nereden baksan garip bir durum ki, ben bu programlarda son 6 senede 4-5 defa bu konuyu işlemiştim. İnşallah failler bulunur, ne diyeceksin?
0: Şimdi olay 4 Nisan 2015'te gerçekleşiyor. Fenerbahçe Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Rize'yi 5-1 yeniyor. Sarı lacivertli ekip kafile daha sonra işte maçtan dönerken Sürmene'de kafilenin bulunduğu araç silahlı saldırıya uğruyor. İşte aracı kullanan sürücü şakağından yaralanıyor. İşte hayati tehlikesi de ortaya çıkıyor, yani ciddi bir yaralanma. Ancak son anda otobüsü durdurmayı başarıyor. Bu olay üzerinden yıllar geçmesine rağmen bir türlü aydınlatılamadı. Yani o saldırıyı kim gerçekleştirdi, nasıl gerçekleştirildi? Bu sümenaltı edilmişti ya da takipsizlik kararı verilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine Yargıtay 11 yıl sonra takipsizlik kararını kaldırdı. Bunu neden kaldırdı? Çünkü o dönemde delillerin yeterince değerlendirilmediği söyleniyor. Şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Sak hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek deliller bulunduğu ifade ediliyor. Peki neler oldu? Bakanlığın yazısında olaya ilişkin ciddi ayrıntılar var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün takım otobüsüne Trabzon Havalimanı'na giderken av tüfeğiyle ateş açılıyor. Şoför Ufuk Kıran başından vurularak hayati tehlike geçiriyor. Hastane raporlarında da Kıran'ın yaşamını tehdit eden şekilde yaralandığı kayıt altına alınıyor. Olaydan sonra dikkat çeken sosyal medya paylaşımları da dosyaya giriyor. Şüpheli Emre Altıntaş'ın kullandığı belirtilen araçla ilgili araştırmada Altıntaş'ın sosyal medya hesabından, Facebook'tan "şoföre acıdım, başka onlara ne yapılırsa gözümü kırpmam" paylaşımı yaptığı ortaya çıkıyor. Yine dosyada ayrıca olay yerine yakın bölgede görülen bir aracın Emre Altıntaş ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Telefon, HTS kayıtları, olay öncesi ve sonrası yoğun telefon trafiği, tanık anlatımları ve olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan av tüfeği ile ilgili tespitler yer alıyor. Adalet Bakanlığı'nın değerlendirmesinde şüpheli Emre Altıntaş'ın Fenerbahçe kafilesini Rize'den itibaren takip ederek diğer şüpheli Nihat Sakay'a haber verdiği değerlendiriliyor. Tabii bunlar şu an itibariyle iddia ve değerlendirmeler. Sakay'ın ise olay yerinde bekleyerek saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği yönünde tespitlere dikkat çekiliyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Kaçırılan Osmanlı 14. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi. 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Bizanslılar, kendilerini çepeçevre kuşatma altına alan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaya karar verirler. Bütün bunları bilen Karaca Gazi, çocuğu kurtarmak için arkadaşı İbrahim'le birlikte Fedon'u yakalamak üzere Bizans'a gider. Çok geçmez, İbrahim, Ümran ismiyle saray muhafız alayına girmeyi başarır. Diğer yandan Fedon, imparatora ait zimmetine geçirdiği çok miktarda altınla birlikte çocuğu da alarak gizlice Vatikan'a gider. Papa'ya çocuğun Bizans imparatorunun yeğeni ve tahtın da varisi olduğunu söyleyip 500 altına satar. Papa satın aldığı Halil'i Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere bir kiliseye teslim eder. Bir taraftan çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi, Fedon'un peşinden gemiyle Cenova'ya gitmeye karar verir.

0: Peki Albay Fedon'un çocuğu kaçırmasına ne diyeceksin?
1: Tabii ki şantaj için. O da çocuğun sırtından para kazanmak istiyordur.
0: Vay alçak herif. Peki şimdi ne olacak?
1: Her şeyden önce Fedon'un hangi memlekete kaçtığını öğrenmemiz lazım. Bunun için de sen sarayda, ben de saray dışında soruşturmalara devam edeceğiz.
0: Öğrendik diyelim. Ondan sonrası ne olacak?
1: Her neredeyse oraya gideceğim. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun. Orhan Gazi Bey'imize ancak bu şekilde dönmeye yüzümüz olabilir.
0: Olur beyim. Nereye dersen gideriz.
1: Hayır. Senin gelmemen gerek. Senin burada Bizans'ta kalman gerek. Sana olan güvenleri artmalı. Böylece istihbarat kaynaklarımızı daha merkezi ve daha güvenilir bir zemine oturtabiliriz.
0: Emriniz olur beyim.
1: 2 gün sonra pazar. Seninle yine burada buluşalım. Tabii peşindeki adamı atlatmayı da unutma, olur mu?
0: Merak etme. Ben de pazar gününe kadar Fedon namussuzunun nereye kaçmış olduğunu öğrenmeye çalışırım. Acele bir haber vermem gerekirse seni nerede bulabilirim?
1: Evin yerini unuttun mu?
0: Unutmadım ama hala orada olup olmadığını bilmiyorum.
1: Yakalandığın ilk gün adresi söylersin diye, tedbir olsun diye evden çıkmıştım. Sonradan böyle bir tehlike olmadığını görünce eve tekrar döndüm, oradayım.
0: Hiç söyler miydim beyim? Ölürüm de söylemezdim.
1: Biliyorum. Hadi sen git de seni arayan şu uzun boylu adamı sıkıntıdan kurtar. Pazar günü burada buluşuruz, sakın unutma.
2: Nerelerdesin İmran? Hadi hemen imparatorun yanına çıkacaksın.
0: İmparatorun yanına mı? Ne var? Ne oldu ki Petrus Usta?
2: Bilmiyorum. Bir saat önce General Phoebus seni sordurdum. Birkaç kişi çıkardım peşinden ama seni bulamadılar.
0: Bir suç mu işledim?
2: Sanmam. Ne suçun olacak? Haşmetli imparator tarafından arandığına göre sanırım iyi bir şey olmalı. Hadi hemen git.
3: Bahsettiğin genç bu mudur general?
4: Evet imparatorum, ta kendisi.
3: Ona ne dereceye kadar güvenebilirsin?
4: Yeterince efendimiz. Eğer zerre kadar aklı varsa bize ihanet etmeye kalkışmaz. Sonunda istediğimiz şeyi yapmayı başarırsa büyük bir mükafat alacaktır. Budala olmadığı da ortada.
3: Öyle olması gerek. Bize ihanet etmeye kalkışacak olursa hemen öldürüleceğini bilmeli.
4: Yaklaş İmran.
0: Buyurun generalim.
4: Sen şu Fedon denilen adamı tanımıştın değil mi?
0: Bir defa görmüştüm.
4: Onu tekrar görecek olursan tanır mısın?
0: Tanırım.
4: Bu adamın marifetini bilir misin?
0: Az çok. Orhan Gazi'nin oğlunu kaçırdığını biliyorum. Aristo'nun da bu çocuğu kurtarmak için Bizans'a geldiğini biliyorum.
4: Peki sen bu küçük çocuğu tanır mısın?
0: Tanırım. Orhan Gazi'nin de bulunduğu bir düğün merasiminde çocuğu bir ara kucağına almıştı. O şekilde tanırım.
4: O halde dinle bizi İmran. Her şeyden önce burada konuşacaklarımız hiçbir şekilde dışarıya sızmayacak. Bu bir emirdir. Bu emri dinlememenin cezası da ağır işkence altında ölümdür.
0: Ölmek hiç işime gelmez generalim.
4: Akıllıca bir söz söyledin. Sana vereceğimiz işi becerecek olursan haşmetli imparatorumuz seni ihya edecektir.
0: Böyle bir fırsatı hiçbir şekilde kaçırmak istemem.
4: Biz Fedon'un bulunması için binbaşı Andrea'yı Cenova'ya gönderdik. Ancak o küçük çocuğu tanımıyor. Ayrıca bir yardımcıya da ihtiyacı var.
0: Evet generalim.
4: Çok düşündük. Ona en iyi yardımcının sen olacağın sonucuna vardık. Çünkü sen aynı zamanda kuvvetli ve iyi kılıç kullanan bir gençsin.
0: İltifatınıza teşekkür ederim efendim.
4: Sana binbaşı Andrea'nın Cenova'daki adresini vereceğim. Bir de mektup yazacağım ona. Oraya giderek binbaşının emrine gireceksin.
0: Emredersiniz.
4: Göreyim seni. Sivil kıyafetle yolculuk yapacaksın. Kim olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Sana yol ve geçim masrafı olarak da 200 altın vereceğim. Yarın sabah buradan doğruca Cenova'ya gidecek bir gemi var. Orada senin için bir yer ayrılmıştır.

0: bana imparatoriçenin hasta olduğunu söylememiş miydiniz?
1: Evet Patrik Hazretleri.
0: Madem öyle, bu sokakta işimiz ne? İmparatoriçenin yeri saraydır.
1: Doğru efendim, ama bu sokaktaki bir eve ziyarete gelmiş ve burada hastalanmış. İşte şurası, geldik. Buyurun muhterem Patrik.
0: Ama burada kimse yok. Burası neresi? Yoksa beni kaçırdın mı?
1: Sakin ol Patrik Hazretleri, seni kaçırdım doğru. Ama niyetim kötülük yapmak değil. Tabii soracaklarıma doğru cevap verdiğin takdirde.
0: Önce kim olduğunu söyle.
1: Adım Karaca Gazi. Bir Osmanlı akıncısıyım. Beni Bizans'ta Aristo diye tanırlar.
0: Ne? O azılı haydut sen misin? Benden ne istiyorsun?
1: Söyleyeceğim. Ama önce şunu bilmeni istiyorum. Soracağım sorulara dost doğru cevap vermek zorundasın. Çünkü canını ancak bu şekilde kurtarabilirsin. Yalan söylediğini anladığım anda hiç tereddüt etmeden seni öldürürüm, bilmiş ol. Üstelik ne yaşına ne de papaz olduğuna bakmadan çok ağır işkenceler altında ölürsün. Anladın mı?
0: Benden ne öğrenmek istiyorsun?
1: Orhan Gazi Bey'imin küçük oğlunun bulunduğu yeri ve onu bana teslim etmeni istiyorum.
0: Ben Orhan Gazi'nin oğlunun olduğunu bile bilmiyorum.
1: Anlaşıldı. Çenemi boşuna yormuşum. Pekala Patrik Efendi. Anlaşmayı bozdun. Şimdi başına gidenleri göreceksin.
0: Niye odunları tutuşturdun? Ne yapacaksın? Maksadın ne?
1: Söyledim ya. Sana doğru konuş dedim, beni dinlemedin. Hele şu ateş iyice bir yansın da ne yapacağımı anlarsın.
0: Delirmişsin sen. Bilmediğim bir şey için bana işkence yapamazsın. Benim kaçırılan çocuktan falan haberim yok.
1: Orhan Gazi'nin oğlu Fedon adındaki o aşağılık köpek tarafından kaçırıldı. Bu işte senden önceki patriğin bilgisi altında yapıldı.
0: Öyleyse bunda benim ne suçum var?
1: Onun yerine geçtiğine göre elbette bu sırra vakıfsındır. Sakın bilgim yok deme.
0: Benden önceki patriğin bu işte parmağı varsa beni neden sorumlu tutuyorsun?
1: Az sonra bülbül gibi konuştuğun zaman bütün gerçekler ortaya çıkacaktır. Evet, ateş gerektiği kadar yandı. Şimdi senin ağzını bağlayacağım.
0: Niye?
1: Çünkü bağırarak namuslu Bizans vatandaşlarını uyandırmanı istemiyorum. Uzat bakayım kafanı.
0: Yapma. Büyük bir günaha giriyorsun delikanlı.
1: Günah öyle mi? Peki çocuk hırsızlığı günah değil mi?
0: Ne yapacaksın bana?
1: Gayet basit. Ağzını sesin duyulmayacak şekilde bağladıktan sonra şu nazik ayaklarını ateşe sokacağım ve güzelce yakacağım. Böylece cehennem ateşinin ne olduğunu bu dünyada da olsa az çok tatmış olacaksın.
0: Hayır, hayır. Hayır, yapma bunu. Yapamazsın.
1: Neden yapamazmışım? Kaçırdığınız çocuk için yalnız seni değil, bütün Bizans'ı yakarım.
0: Yapma. Beni bırak. Sana ne istersen veririm. Evimde çok para var. Hepsini veririm. Merhamet et bana.
1: Benden, merhametten başka ne istersen iste. Uzat kafanı.
0: Yapma. Büyük bir hata işliyorsun. Büyük bir günaha gireceksin.
1: Anlaşıldı. Ağzını bağlamadan ayaklarını ateşe sokacağım. İstediğin kadar bağırabilirsin. Gel benimle. Gel diyorum.
0: Dur. Söyleyeceğim.
1: Eğer yine yalan söyleyeceksen, inan bana daha öncekinden çok daha kötü işkenceler yaparım.
0: Hayır. Yemin ederim ki doğruyu söyleyeceğim. Evet. Eski patriğin de bilgisi altında bu iş yapılmış. Ama yemin ederim benim bu işte ne bilgim ne de bir onayım var.
1: Peki bu işi neden yaptırdı, onu biliyor musun?
0: Sen eski imparatoru öldürmüşsün. Bunun intikamını almak için seni öldürmeye karar verilmiş. Ancak Orhan Gazi'nin oğluna rastlayınca onu kaçırmışlar. Siz Osmanlıların akınlarını durdurmak için kalkan olarak kullanacaklar.
1: Çocuk nerede şimdi?
0: Onu bir manastıra yerleştirmişler. Fakat Albay Fedon, İmparator ve General Phoebus'la arası bozulunca Bizans'tan kaçarken onu da beraberinde kaçırmış. Şu anda onun nerede olduğunu Fedon'dan başka bilen yok.
1: Fedon'un imparator ve generalle arası neden bozuldu?
0: Bilmiyorum. Belki de Fedon'a güvenleri kalmadı.
1: Peki çocuğu hangi manastırda sakladınız?
0: Midye manastırında. Karadeniz kıyısında.
1: Bu sözlerin doğru mu Sayın Patrik?
0: Yemin ederim doğruyu söylüyorum.
1: İstersen bir daha düşün. Çünkü söylediklerinin doğru olup olmadığını inceleyeceğim. Doğru değilse eğer seni şu ocakta güzelce yakıp kül edeceğim.
0: Hayır. Doğru söylüyorum. İnan bana.
1: Pekala. Madem öyle, şimdi Midye Manastırı'nın başpapazına hemen bir mektup yazacaksın. Beni oraya müfettiş olarak gönderdiğini, kendisine her ne sorulursa dost doğru cevap vermesini emredeceksin.
0: Tamam. Ne istersen yazacağım.
1: Mektubu yazdıktan sonra da elini ayağını bağlayıp ağzını da tıkadıktan sonra gideceğim. Ben geri gelinceye kadar bekleyeceksin. Yarın gece dönmeye çalışırım. Eğer doğru söylemişsen seni hemen serbest bırakacağım. Ama yalanın ortaya çıkacak olursa...
0: Elim kolum bağlı, ağzım tıkalı, ölürüm burada.
1: Hiçbir şey olmaz. Yarın gece döneceğim dedim ya. Al şu kağıdı ve dediklerimi yaz.

0: Bu mektuptan hiçbir şey anlamadım. Neyi teftiş edeceksiniz?
1: Mesele şu muhterem peder. Son günlerde Haşmetli İmparatorumuza bir iki imzasız mektup geldi. Bu mektuplarda manastırınızda bazı kadınların gizlendikleri yazılmış.
0: Böyle kutsal bir yerde kadının işi ne? Bu büyük bir yalandır. Kim uydurmuş bunları?
1: Mektuplar imzasız. Haşmetli İmparatorumuz da buna inanmadı ama dini bütün Patrik Hazretleri manastırın hemen teftişini istedi. Bu işte de bendenizi görevlendirdiler.
0: Pekala. İstediğiniz gibi arama yapabilirsiniz. Buyurun.
1: Bu aramayı yaparken yanında bulunmanızı rica edeceğim. Lütfen bana rehberlik ediniz.
0: Ederim.
1: Bunun büyük bir yalan olduğundan benim de zerre kadar şüphem yok Sayın Peder. Ama görevimi yapmak zorundayım.
0: Anlıyorum, anlıyorum.
1: Hatta bu yalanın kimin tarafından uydurulmuş olduğunu da gayet iyi biliyorum.
0: Kimmiş bu ahlaksız?
1: Albay Fedon denilen bir namussuz.
0: Albay Fedon mu?
1: Evet o. Sahi o küçük çocuğun kalmış olduğu oda hangisiydi?
0: Hangi çocuktan bahsediyorsunuz?
1: Fedon'un buraya getirmiş olduğu çocuktan. Böyle şaşkın bakmayın. Bu devlet sırrına ben de vakıfım.
0: Demek bunu siz de biliyorsunuz.
1: Hepsini biliyorum. Fedon'un sizi nasıl kandırmış olduğunu da iyi biliyorum. İmparatorumuz da çok üzüldü bu işe.
0: Benim bu işte en ufak bir ihmalim yoktu.
1: Bunu Haşmetli İmparatorumuz da kabul ediyor. Acaba Fedon'un çocuğu nereye götürdüğü yolunda bir bilginiz var mıydı?
0: Yabancı memleketlerden birine götürmüş olduğunu söylemişlerdi.
1: Evet ama acaba hangi yabancı memlekete?
0: Orasını bilemem. Evet, işte Küçük Prens bu odada kalıyordu.
1: Herhalde Küçük Prens burada iyi bir hayat yaşamıştır.
0: Bundan hiç şüpheniz olmasın.
1: Ondan bahsedildiğini çok duydum ama kendisini hiç görmedim. Nasıl bir çocuktu acaba?
0: 4-5 yaşlarında sakin bir çocuktu. Ama çok akıllıydı. İnsana durup dururken öyle sorular soruyordu ki çoğu zaman şaşırıyordum.
1: Ne gibi şeyler?
0: En çok kendisini niçin buraya getirmiş olduklarını öğrenmek istiyordu.
1: Fedon ona hiç kötülük etmiş mi?
0: Hayır ama ondan nefret ediyordu. Son gelişinde de onu kendisine teslim etmeyeyim diye çok yalvardı. Ama nereden bilebilirdim ki?
1: Demek çocuğun içine doğmuş.
0: Evet öyle. Bir de en çok babasını sorardı. Onun ne zaman gelip kendisini alıp götüreceğini öğrenmek isterdi.
1: Buna rağmen böyle bir canavarlığı nasıl oldu da gönül rahatlığıyla yaptınız muhterem peder?
0: Anlamadım. Ne canavarlığı?
1: Ne canavarlığı olacak? Sizin yaptığınız canavarlık. Bir de sözüm ona din adamı olacaksınız öyle mi?
0: Siz neler söylüyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım.
1: İşinize gelmediği için anlamaz görünüyorsunuz. Patriğin de tertibiyle bir çocuğu en aşağılık bir şekilde kaçırıyor ve onu buraya hapsediyorsunuz. Sonra da bunun alçaklık olmadığını söylüyorsunuz. Bundan büyük alçaklık olur mu?
0: Siz kim oluyorsunuz da böyle konuşmak cesaretini gösteriyorsunuz?
1: Bu kadar yaşlı ve aciz olmasaydınız eğer hepinizi kılıçtan geçirirdim. Ahlaksız, günahkar papaz bozuntuları, çocuk hırsızı canavarlar.
0: Kimsin sen?
1: Osmanlı'nın bir neferi. Karaca Gazi. Anladın mı şimdi?
0: Aman tanrım sen.
1: Evet ben. Şimdi dost doğru cevap ver ki boğazını tamamen sıkıp canını bir an önce cehenneme göndermeyeyim. Söyle Fedon Melun'un nereye gitti?
0: Bilmiyorum. Buraya bir kayıkla gelmişti. Nefes alamıyorum. Merhamet.
1: Sana merhamet edilmez ama elimi pis canınıza bulaştırmak istemem.

0: İşte geldim. Söylediklerin doğru çıktı Patrick Efendi. Şimdi elini, ayağını ve ağzını çözebilirim.
1: Neredeyse ölüyordum.
0: Az sonra bir şeyin kalmaz, merak etme. Şimdi söyle bakalım, o Fedon namussuzu çocuğu nereye kaçırmış olabilir?
1: Cenova'ya götürdüğünü tahmin ediyoruz.
0: Bu tahmine nereden varıyorsun?
1: Fedon'un Ceneviz valisiyle olan yakınlığı nedeniyle.
0: Doğru. O namussuzun aynı zamanda Ceneviz valisi hesabına casusluk da yaptığına eminim. Binbaşı Andrea da Cenova'ya gittiğine göre.
1: Sen de gidecek misin oraya?
0: Bilmiyorum, belli olmaz. Neden sordun?
1: Hiç. Artık gidebilir miyim?
0: Evet, serbestsin. Nereye istersen oraya gidebilirsin Patrick Efendi.
2: Osmanlı casusu ne istedi sizden Patrik Hazretleri?
1: Çocuğun bulunduğu yeri öğrenmek istiyordu imparatorum.
3: Siz de söylediniz mi?
1: Önce söylemek istemedim general. Ama bu adamın beni söyletmek için her şeyi yapacağı ortadaydı. Söylemesem beni öldürecekti. Halbuki çocuk Fedon tarafından zaten kaçırılmış bulunuyordu. Nerede olduğunu biz de bilmiyorduk. Din işlerinde daha yapacağım hizmetler vardı. Onun için hakikati olduğu gibi söylemekte mahsur görmedim.
2: Tuhaf bir durum doğdu. Çocuğu bulmak işinde Osmanlı ile bir çeşit yarışa girmiş bulunuyoruz. Öyle değil mi general?
3: Evet efendimiz. Fedon'u hem biz arıyoruz hem de o. Hangimiz bulursak bulalım Fedon için hiç iyi olmayacak.
2: Haklısın. Kimin eline geçerse geçsin sonu çok acıklı olacaktır.
4: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
5: Şimdi reklamlar. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bez Allianz'tır. Bez Allianz. Reklamları dinlediniz.

TGRT FM'de buluştuk. Güzel, keyifli bir bayram sabahında yine sizinle birlikteyiz. Bayramın ikinci günü bugün ve biz program içinde yine misafirler ağırlayacağız. Ama önce bir ekibi tanıtalım, kimlerin güzel dileklerini sizinle paylaşıyoruz. Ana kumanda masamıza Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir bayram sabahı diliyoruz. Bugün böyle biraz daha kahvaltı rutininin sanki tatil günü gibi, değil mi? Biraz daha geç kalkacaksınız belki, her zaman uyandığınızdan birazcık daha geç bir saatte. Ya da aynı saatte uyansanız bile kahvaltı biraz daha yavaş yavaş, biraz daha keyifli olacak. Bilmiyorum bugün böyle yetişecek bir yerleriniz var mı? Hadi gidelim bayramlaşalım dediğiniz, beklerler dediğiniz, aman yolda kalmayalım geç saate dediğiniz, ya da belki ailece güzel bir piknik planlıyorsunuz. Gerçi Türkiye genelinde yağışlı bir bayram geçiriyoruz, böyle bazı yerlerde buna izin yok, ama yine de bayram sabahını sevdiklerinizle birlikte geçirmek için hiçbir şey engel değil. Yeter ki siz niyetine girin.

Biz bugün birinci bölümde sosyal medyada Doktor Fit adıyla bildiğiniz Doktor Eyüp Yılmaz'ı ağırlayacağız. Kendisiyle bayram beslenmesini, aslında eti nasıl tüketmemiz gerektiğini, eti

0: Bir yandan tatil, insanlar geziyorlar, tozuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bir yandan bayramlaşmaya gidiyoruz, yine yiyoruz, içiyoruz. İkramlar var, ikram ediliyor, hayır diyemiyoruz. İkram ediyoruz, hayır denmesinden hoşlanmıyoruz. Bu bayram beslenmesini ve bayram sonrası beslenmemizi yeniden rutine çevirmeyi bir konuşalım bugün istedik.
1: Evet. Şimdi bir rutine çevirelim dediğin zaman demek ki değişmeyi kabul etmiş olduk.
0: Öyle, bayram deyince bayram sofraları ve ikramları daha farklı.
1: Evet.
0: Geleneklerimiz en azından evet, böyle.
1: Şimdi ne yapmalı biliyor musunuz? Yine sonuç itibariyle farklı şeyler yiyeceğimizi kabul ediyorum. Farklı tamam. Şeyler yiyor olmamız bize zarar verebilecek düzeyde bir yemek değil bu. Yani ne var o gün? Et çok. Hı-hı. Değil mi? Ve kim kalkıp da ya ben bugün bütün hücrelerimi intihara sürükleyeceğim der. Kimse demez. Yani bir etin lezzetine kaptırıp kendimizi o gün kanda dolaşan asidik attıkları artırırsanız o gün için bütün hücrelerinizi asidik bir çevreye tabi tutarsınız. Yani bütün kan asit düzeyinizi yükseltirsiniz. Bu da hücre hasarlarınızı artırır. Hele hele bir de kestiğiniz bir dana ise bu etin bitmesi zaman alacaktır. Miktarı da çok olacaktır. Bunu uzatacaksınızdır. Bir hafta, iki hafta boyunca bu asit düzeyiniz devam edecektir. Ben şu kadarını iddia edeyim. Eğer ki kişinin böbreklerle ilgili ciddi bir sorunu varsa ve bundan haberi yoksa, yani ürik asidi, asidik yapıyı dengeleyen organlarımızda herhangi bir hasarı varsa, bu karaciğerde olabilir, o zaman bu asit düzeyi sizin düşündüğünüzden çok daha öte bir hasar vermeye başlayacaktır. Bu hasar dediğimiz şey öncelikle kendini yorgunlukla gösterir. Hmm. Şuna dikkat etmelerini isterim. Eğer ki değerli dinleyicilerimiz et yedikten sonra kendilerini yorgun hissediyorlarsa,
0: hemen mi? Anında ne kadar zaman sonra?
1: Bakın vücudun kanının asitleşmesi 3. saatten itibaren başlar.
0: Tamam. Et yedikten 3. saatten itibaren yoruluyorsak eğer,
1: halsizlik çekiyorsa, hı hı, ve böyle en bariz bulgusu budur. Yani halsizlik. Sonraki bulgularda şudur. Bağırsaklar yavaşlamıştır. Bağırsaklar yavaşlamış ve bu yavaş bağırsaklardan dolayı büyük abdestinizde de yüksek yoğunluklu bir koku oluşmuşsa, hı hı, bu sonraki gün gerçekleşecek. O zaman siz bir yerde hata yapıyorsunuz. Bir yerde dengeleyemediğiniz, karşılayamadığınız bir asit vardır. Hı hı. Bu aside bir tedbir almak zorundasınız. O da çok kolaydır. Hı hı. Yani
0: o zaman başa dönüyoruz şimdi. Başa et dönüyor. Yine et, sofraya döndü.
1: Et nasıl yenecek? Hı hı. Etin yenebilmesiyle ilgili süreç şöyle olmalıydı. Bir, onu doğru hazırlamayı öğrenmeliydik. Yani eti bir kere doğru bir şekilde hazırlamaktan bahsediyorsak, hı hı, onu kolayca böyle ilk kesilir kesilmez yemek yerine ilk kesilir kesilmez ciğerini yiyebiliriz. Sakatatlarını yiyebiliriz. Ama hı hı, normal kırmızı eti, hı hı, yağlı kısmını tercih ediyorum ben şahsen. Hı hı. Eti muhakkak dinlendirin. Yani bu dinlendirme süresi minimum 2 saat, 3 saattir. Daha sonraki de en güzel seviye de bir gündür. Bir gün dinlendirilen et, hı-hı, ertesi gün için çok daha lezzetli, çok daha kolay pişer.
0: Peki bugün kurban kesmiş ya da kesecek olanlar için bugün, bunu yiyebilme tarihi en yakın yarındır, en güzel tarihi.
1: En güzel, zaten kendileri de fark edecekler. Yarın pişirdikleri, yarınki kahvaltıda hazırlayacakları kavurmayı daha lezzetli bulacaklar. Hı-hı. İlk günkü biraz rigid olur, sert olur. Hı-hı. Tabii daha sonra bu eti pişirirken yapılan bazı hatalarımız, hı hı, var. Bunu yağla kavurmak yerine sebzelerle pişirmek çok daha doğru bir yaklaşımdır.
0: Peki o zaman kavurma yapıyoruz. Kavurma etin tek başına pişmesidir. Doğru bir kavurma nasıldır? Nasıl
1: doğru
0: hazırlanır?
1: Doğru bir kavurma muhakkak bir yağın, yani hayvansal yağın hazırlanmasıyla yapılmalıdır. Yani bu dana da olsa, hı hı, yağ hazırlanmalı. Kuzu eti de olsa muhakkak yağlı olmalı. Yani bunu ayçiçek yağın içinde değil, kendi öz yağında hazırlamalı. Hı. Bu yağ hazırladığınız zaman içindeki etinizin lezzeti hiç daha önce bu şekilde yemiyorsanız, hı hı, farklı bir lezzet alacaksınız.
0: Peki nasıl hazırlıyoruz? Kestik küçük küçük etimizi. Önce

0: bir kuyruk yağı mı eritiyoruz, yoksa eti kendisini mi tencereye koyuyoruz?
1: Önce bir yağ eritiyoruz. Yağ hazırlanmalı. Hı hı. Evet. Bunu yakmadan düşük ısıda hafif hafif hazırlayın. Hı hı. O minik et, yani kuşbaşı tarzında, hı hı, etler hazırlayın. Veyahut da bonfile de hazırlanabilir. Hı hı. İnce ince olmak şartıyla. Hı hı. İçi çok canlı kalmasın derim. Hı hı. Bu eti yağ içerisinde hazır pişirirseniz hem lezzeti artıyor hem besin değeri daha güçlü oluyor.
0: Peki hayvansal yağ bakış açınız nedir o zaman, onu soralım. Şimdi siz böyle yağın içinde pişirin, etin yağlı kısmını severim deyince, hani biz Kurban Bayramı'nda bile olsa kestiğimiz etin önce bir yağlarını ayıklayıp ondan kurtulmaya ve eti mümkünse sadece kırmızı bir parça, bir dokuya, kas kütlesine çevirmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Bizler yağdan ürkütülmüş bir toplumuz ve yağdan ürküten bir mesleğin içindeyim. Yani biz hekimler olarak yağlı yemeyin deriz. Ancak bunun temel bir dayanağı vardı. Çünkü yağlar damar yapılar içerisinde yakıcı, endotel hasarı yapıcı bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği kabul ediyorum. Evet, gerçekten yağlar endotele hasar verir. Hı. Ama hangi endotele hasar verir? Karşılanamamış, tamponlanamamış yağlar hasar verir.
0: Ne demek bu?
1: Tamponlanamamış yağ demek antioksidanlarla birlikte alınmamış yağ demektir.
0: Hmm.
1: Yani vücuda birlikte sebze, salata yenmişse, sirkeli su içilmişse, antioksidanlarla desteklenmişse, yani kişi bu sebzelerle yoğunluklu bir et tüketimini gerçekleştirmişse, yağlıysa, bu yağ bariyerle karşılaşır. Herhangi bir damar yapısına hasar vermez.
0: Herhangi bir yerde kalmaz.
1: Kalmaz. Buradaki bir oran vardır. 100 gram etin, yağlı etin yenilmesi sonrası 300 gram kadar bu sebzeye ihtiyaç vardır. Peki. 1'e 3 oranı vardır.
0: O zaman yine böyle anlayabileceğimiz gibi toparlamaya çalışayım. Şimdi bugün Kurban Bayramı. Eğer 100 gramlık bir kavurma yaptıysanız, yani yediğiniz et 100 gramsa eğer pişmiş haliyle, yanına da güzel 200-300 gramlık bir salata yaptıysanız,
1: netice itibariyle o da Allah'ın, bir hayvanın etini yiyorsanız sütünü, peynirini, yoğurdunu o gün, yani o sofrada yemeyin diyor. Birlikte yemeyin diyor. Gelelim tıbbi anlamda, olayın tıbbi kısmına. Süt kalsiyum içeren bir besindir. Et demir içeren bir besindir. İkisi alkali bir mineraldir. İkisi artı iki değerliklidir. Bunlar birbiriyle yarışır. Birbiriyle yarışan iki besini birlikte yediğiniz zaman sizin bedeninizde ikisi de emilemez hale gelir.
0: O zaman ikisini yan yana yemiyoruz.
1: İkisi yan yana yenmiyor.
0: Et ve yoğurt yan yana yok.
1: Yok, yan yana yenmez.
0: İskender yok yani.
1: Yok. İkincisi, önemli bir konu daha vardır. Et bağırsak pasajında yoğurtla yendiği zaman akışı yavaşlar. Akışı yavaşladığı zaman çürüme yapar. Kokuşma yapar. Az önce bir şey söylemiştim. Büyük abdestten sonra koku yükselmişse bir sorun vardır. Bunlardan bir tanesinin sebebi de yoğurttur. Etle birlikte ayran içmektir. Bunları yapmamak gerekiyor.
0: Peki ne zaman içeceğiz ayranı?
1: Ayran etle olacak bir besin değildir. Ayranın yaratılış nedeni, yoğurdun yaratılış nedeni karbonhidratların bağırsaklardan geçişini yavaşlatmaktır.
0: O zaman hamur işiyle beraber.
1: Hamur işiyle birlikte, mantığıyla birlikte yenir. Mantının içinde de et var diyeceksin ama et değil yani, o minnacık, acaba kimsenin et koyduğu da yok bu arada yani. Hı. Yani ben öyle düzgün bir yani
0: mantı. Olan işte poğaçadır vesairedir yerken.
1: Şimdi dur bir dakika, böyle bizim programımız tabii beslenme olduğu için poğaça bizim.
0: Hayır de... yani şimdi ben yiyenler açısından söylüyorum.
1: Hayır, yenmeyecek arkadaşım.
0: Ha, yenmeyecek. Bayram ya, hani belki ikram ederler, dinleyicilerimiz de yemek isterler diye düşündüm ben. Şimdi yenmeyecek.
1: Yenmemeli. Bu beden sarayına layık bir besin değildir. Hayır. Yani bunu telaffuz bile etmememiz gerekir.
0: Peki ben yine ete döneceğim. Sofradayız. Et yedik, yanında bir porsiyon salata yedik. İşte etimizin 3 katı kadar salatamız var. Bunun içine yağ koyacak mıyız artık? Mesela bir zeytinyağı dökecek miyiz salatanın üzerine?
1: Ben dökerdim. Ama şart mı değil. Gerektiriyor.
0: Yani
1: ama,
0: zaten yağ aldığımız
1: ama,
0: için.
1: Ama şöyle diyeyim. Kişi gerçekten hiçbir efor sarf etmiyorsa o yağlı yemek tabii ki ona yük olarak kalacaktır. Belki 10 yıl onu taşımak zorunda kalacaktır. Taşıyacağın bir şeyi yemenin bir lüzumu yok. Eriteceğin, yakacağın şeyleri ye derim.
0: Yine bayram sofrasındayız. Bayram sofrası, şimdi biz kavurmadan bahsettik ama genelde yöresel yemeklerin hepsinin bolca bulunduğu ve herkese neredeyse sınırsız ikram edildiği ve gittiğiniz yerde yediğiniz başka bir yerde yeniden sofraya davet edildiğiniz günler. Dolayısıyla bu günlerde kendimize nasıl bir düzen kurmamız gerektiğini soralım. Mesela kaç öğün yemeliyiz, ne kadar yemeliyiz, fazla yersek ne yapmalıyız?
1: Evet, çok güzel bir soru. Bir kere gittiğimiz her yerde bir ikramla karşılaşacağımızı biliyoruz değil mi? O zaman tam doymadan sofradan kalkmayı başarmalıyız. Yani gittiğimiz bir yerde orada tadına bakıp tam doymadan kalkmayı başarmak bizim bir sonraki yerde rahat etmemizi sağlayacaktır. Bu bir metot olarak kullanılabilir. İkincisi, fazla yedik. Fazla yediğimiz zaman da çözümler var. Çözümsüz değiliz. Bir, kural no. 1. Et yedik. Bir kere şunu düşünmek zorundayız. Mide prensip olarak 2 saatlik bir sindirim gerçekleştirir. 2 saat süren bir sindirim gerçekleştirir. Midenin 2 saatlik sindirim süresi içerisinde etin iyi, güçlü sindirilmesi ana hedefimiz olmalıdır. Amacımız eti sindirilebilir hale tutabilmekti. Et sindirilebilmesi için asla dışarıdan müdahaleyi kabul etmeyecek bir vakte girmektedir. Mide o vakitte dışarıdan gelecek en masum bir şeyle bile etin sindirimi durdurur. Dolayısıyla sindirilmek üzere değerli bir besini bağırsaklarınıza tam olarak hazmedilmiş, parçalanmış, denatürasyon dediğimiz tıbbi anlamda düzeyi yakalamak istiyorsanız, ki amacınız bundan istifade etmekti, o zaman bu etin midede sindirimine saygılı olun. Yani bir yerde et yediyseniz şunu bilmelisiniz ki 2 saat boyunca hiçbir şey yememeniz gerekecek. Su bile içmemeniz gerekecek. Bu gerçeği, bu sindirime saygılı olmak sizin bedeninize olan saygınızdır. Bu 2 saatlik süreci tamamladınız. Gittiğiniz bir sonraki yerde yapabileceğimiz en doğru şey bol miktarda sıvı almaktır. 2 saati tamamlamışsanız, çünkü artık midenizden gıdanın bağırsağa dolaşma, geçme zamanıdır. Eğer o anda içeceğiniz su bol miktarda olursa duodenumu korumuş olursunuz. Çünkü duodenum alkalidir, mide asittir. Midenin içindeki güçlü asit duodenuma akarken karşılanabilir. Ama asit düzeyi çok yüksek olan bir içeriği alkali düzeye olan duodenuma aktarırsanız yakar. Duodenum ülserlerinin sebebi budur. Midenin boşaltım saatinde su içmemektir.
0: Yani yemekten sonra su içmeyeceğiz genel anlamda.
1: Yemekten sonra su içmek sindirimi bozar. Yemekten sonra ikinci saatte artık su içmemişseniz duodenumu bozar.
0: O zaman bayağı bir bildiğimiz kendimize bir metabolik saat oluşturacağız. Yani yemek yedim, su içmiyorum. 2 saat geçti, su içmeliyim.
1: Aynen, bu kadar basit bir formülü davranış haline getirirse bir kişi, bu Kurban Bayramı için de geçerli. Hayatın her gün içinde geçerli.
0: Yemek yerken de içmiyoruz bu durumda su.
1: Yemek yerken su içmemiz gerekiyor. Neden su içmemiz gerekiyor? Çünkü yediğimiz yemeklerin içindeki her türlü yağın miçelizasyona uğraması gerekiyor. Miçelizasyon demek yağın sindirilebilir hale getiren sudur. Dolayısıyla su içmeyen bir kişi yağları miçelizasyona uğratamazsa bu mideyi yakar. Bağırsakları da yakar, hücrelere zarar verir. Dolayısıyla biz prensip olarak yemekte bir bardaktan fazla olmamak şartıyla su içmeyi ihtiyaç hissediyoruz. Mecbur hissediyoruz. Bu fizyolojik olarak gereklidir. Ancak fazla içildiği zaman asidi gevşetir.
0: Seyreltir
1: ve asidin gücünü kırar. Gücü kırılmış bir asit proteini sindiremez, eti sindiremez. Sindirilemeyen et bağırsakta gaz olur, şişkinlik yapar ve makromoleküler şeklinde kalır. Like sendromu dediğimiz problemli hastalarımızda bu da alerjilere neden olur.
0: O zaman basit anlamıyla alerjilerin aslında
1: bir sebebi de iyi çiğnememek. İyi çiğnedikten sonra yemekte çok fazla su içmek alerjileri indükler.
0: Peki bayramın bir diğer olmazsa olmazı tatlılar. Yani kalktığımız andan itibaren Kurban Bayramı'nda tatlı yiyoruz. Gittiğiniz her yerde ikram ediliyor. tatlı yerken nelere dikkat etmek gerekiyor ve günlük limitimiz nedir?
1: Şimdi tıbbi beslenme açısından tatlı bir öğün olarak tasarlanılır. Tatlıyı besin değeri yüksek gıdalardan tercih edilir. Yani bir baklava gibi bir tatlıdan bahsediyorsak, baklavanın içeriğinde dünyanın en kaliteli yağlarından bir yağ, en kaliteli besinlerinden bir ceviz veyahut da fıstık veya badem veya fındık bulunur. Böyle bir yemiş bence son derece hücrelerin ihtiyacını giderebilecek şekildedir. Ancak bir pişirme yöntemindeki ciddi bir hata ile fındığı yakıyoruz, bademi yakıyoruz, cevizi yakıyoruz. Yakmayacak şekilde tasarlanacak bir fırında organize olmalı.
0: Mesela bu da, baklavayı nasıl pişirebiliriz?
1: Bu da Antepliler bu işi çok iyi bilir. Nereden iyi bildiklerini biliyoruz. Bir baklavanın üstünü kaldırdığınız zaman altında gördüğünüz o yeşil fıstık hiç fıstığın ısıdan zarar görmediğini gösteriyor.
0: Rengi değişmiyor.
1: Aynı baklavayı bir İstanbul'daki pastane yapıyor. Açıyorsunuz kapkara olmuş. Yani buradaki meseleyi ayrıntılarını onlar bilir ama benim bildiğim 170-180 derece aşmayacak bir ısıyla pişiriyor oldukları. Zannedersem İstanbul'da bunu pişiren 200 dereceyi görüyor, 220 dereceyi görüyor ve o ısıyı gören bir fıstık maalesef bozuluyor.
0: Faydası kalmıyor yani.
1: Faydası kalmıyor. Tatlının nasıl tüketileceğine gelince, tatlı bir öğün olarak tasarlandıysa yanına muhakkak onun glisemik indeksini düşürücü bir şey eklememiz lazım.
0: Mesela?
1: Glisemik indeksi düşürücü şeyler yoğurttur, ayrandır, sirkeli sudur, greyfurttur. Bunun yanında sodadır, asit. Bunun yani maden yani, sularıdır.
0: Yani tatlıya madem mesela ayran ikram etmek yöresel olarak yapılıyor ama mesela İstanbul için, büyük şehirler için söyleyelim. O zaman tatlıyla beraber bir maden suyu ikram etmek doğru
1: o bir davranış olur. O da bir yardımcı olur. Yardımcı olur. Ama limon sıkmak mesela, maden suyuna limon sıkmak daha doğru bir tercih olacak. Bunun yanında salatalık yemek her türlü yemeğin glisemik indeksini düşürücü bir etkiye sahiptir.
0: O zaman salatalık bizim gün içinde
1: sürekli tüketilebilir.
0: Yanımızda olması
1: tabii
0: gereken.
1: Tabii ki. Bir kilo salatalığın kalorisi 1 gram yağdaki kaloriden azdır.
0: Evet.
1: Bunu biliyor muyuz?
0: Üstelik de sindirim sistemimizi uzun süre meşgul eder.
1: Evet, muhteşem de temizlik yapar. Temizlik de yapar. Aslında ben bir bayram neşesi içerisinde olan her bir bireyin tekrar bayramını tebrik ediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Şu bayramda yaptığımız hataları en iyi temizleyecek şey bol bol salatalık yemektir.
0: Bu bayramın sebzesi salatalık olsun.
1: Olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Yani ben günde 8-10 tane salatalık yiyen bir arkadaşımın bayramdaki ne etten ne tatlıdan zarar görmeyeceğini keyifle söyleyebilirim. Ama bunun yanında yani ekstradan biraz da limon suyu tüketmek, ekstradan yapılabilecek biraz fırsat bulduklarında sirkeli su içmek. Özellikle et yedikleri anda içtikleri suya bir kaşık, iki kaşık sirke koyarlarsa etin sindirimini çok rahatlatırlar.
0: O zaman yemeği yani eti yerken yanında bir bardak su sofrada olsun demiştiniz. Zannediyorum bizim yemekte içeceğimiz diğer içecekler değil artık su olacak, öyle mi? İçine biraz sirke koyduğumuz su, özellikle de et yiyorsak. Sonrasında da 2 saat hiçbir şey yemeden 2 saatin sonunda yine su içerlerse ve ara ara salatalık yerlerse hem tatlının hem etin olumsuz etkilerinden
1: kurtarılmak
0: bir nebze de olsa korunabilirler.
1: Yani bayağı bir kurtarırlar yani. Bakın bizim bağırsaklı sistemimizi en iyi temizleyen gıdalardan birisi salatalık.
0: O aç çok... karnına tok karnına fark ediyor mu? Yoksa böyle ara ara aklımıza geldikçe mi yemek lazım?
1: Ya hiç fark etmiyor diyeyim size salatalıkla ilgili. Yani salatalığı aç da tok da yiyebilirsiniz. Açken yerseniz kanı temizler. Tokken yerseniz yediklerinizin yapacağı hasarı temizler.
0: Ve aslında bir gün bu antioksidan meselesini iyi anlamak lazım. Yani baştan sona beslenmemizdeki hatalarla beraber bu antioksidan konusunu masaya yatırmak lazım.
1: İşte davet etmiyorsun Hülya'nın programı.
0: İnşallah şu bayram geçsin, inşallah daha sık görüşeceğiz. Ben bugün için çok teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın hocam. Et neden sindirilemiyor, neden zor bir gıda, aslında onu da öğrendik. Sadece o değil, nasıl beslenmek gerektiği, neyin neyle yenmesi gerektiğini de beraber öğrendik. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte olacak ve yine keyifli güzel bir bayramlaşma anısına dönecek.
2: TGRT FM Haber. Görüntüler İtalya'dan. Milano'da sıcak hava dalgası etkisini artırdı. Kırsaldaki Casa Caravelle çiftliğinde atlar serinletildi. Eğitmenler kavurucu güneş altında hayvanların tüylerine su püskürttü. Atlar fırçalandı, havuçla beslendi. Il Branco adlı doğal atçılık programında hayvanların sırtından su akıtılarak serinlemeleri sağlandı. İtalya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Toskana ve Umbria'da termometrelerin 35 dereceyi aşması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 15 kent için turuncu alarm verdi. Yetkililer özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkat çağrısı yaptı.
3: Kontrolden çıkan otomobil psikolojik danışmanlık merkezine daldı. İş yerinin etrafındaki vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı böyle attı. Görüntülerin adresi Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir anda savrularak danışmanlık merkezinin vitrine çarptı. Çarpmanın etkisiyle camlar tuzla buz oldu, otomobil iş yerinin içine kadar girdi. Kaza esnasında klinikte kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık tenis tarihine geçecek bir sürprizle başladı. Galak. 17 yaşındaki Fransız genç yetenek Moaz Kouame, Roland Garros kortlarında adeta fırtına estirdi. Evet. Turnuvaya özel davetle katılan dünya 318 numarası Kouame, ilk turda eski Amerika Açık şampiyonu ve eski dünya 3 numarası deneyimli raket Marin Cilic ile karşılaştı. Kendisinden 20 yaş büyük rakibi karşısında hiç geri adım atmayan korkusuz tenisçi, korttan 7-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Kouame bu galibiyette adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 17 yaş ve 2 aylık olan Fransız raket 2009 yılından bu yana bir Grand Slam ana tablosunda maç kazanan en genç erkek tenisçi unvanını aldı. ...2009'da Avustralya Açık'ta maç kazanarak bu unvanı elde eden Bernard Tomic o sırada 16 yaşındaydı. Jandarma tırla otomobil arasında kaldı, ölümden döndü. Olayın adresi İzmir Çeşme otoyolu. İddiaya göre otoyolda yakıtı biten bir otomobil yolda kaldı. Durumu fark eden otoyol jandarması sürücünün yardımına koştu. Jandarma araçta inceleme yaptığı sırada faciayı aramak kaldı. O esnada seyir halindeki bir tır yol kenarında duran araca çok yakın geçti. Tırla otomobil arasında kalan jandarma çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan jandarma ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen jandarma taburcu edildi. Tır şoförü gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bir kağıt fabrikasında patlama meydana geldi. Longview kentindeki kağıt ve ambalaj tesisinde kimyasal madde tankı infilak etti. Patlamanın üretimde kullanılan White Liquor adlı kimyasal karışımın bulunduğu tankta yaşandığı açıklandı. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 8'i fabrika çalışanı, biri itfaiyeci olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yetkililer 9 kişiye ise henüz ulaşılamadığını duyurdu. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer yapısal risk nedeniyle vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Markette sıradan bir alışveriş ama bir anda dehşet yaşandı. Meksika'da bir çocuk kasada bekleyen gencin saçlarını çakmakla ateşe verdi. Kıvırcık saçları kıskandığı iddia edilen çocuk sessizce arkasına yaklaştı. Alevleri fark eden genç panikledi. Neyse ki yangın büyümeden söndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler milyonlarca kez izlendi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te muhalefetin çağrısıyla binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler hükümeti Avrupa Birliği sürecini askıya almakla suçlayarak erken seçim ve tutukluların serbest bırakılmasını istedi. Muhalefet partilerinin organize ettiği protesto İvane Javakeşvili Devlet Üniversitesi önünde başladı. Ellerinde Gürcistan, Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna bayrakları taşıyan kalabalık parlamento binasına yürüdü. Göstericiler hükümetin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini 4 yıllığına askıya alma kararına tepki gösterdi. Aylar süren protestolarda tutuklanan kişilerin serbest bırakılması da talepler arasında yer aldı. Muhalefet ittifakı liderlerinden Nika Gvaramaya ise amaçlarının yeni parlamento seçimleri olduğunu söyledi. Protesto gece saatlerinde olaysız şekilde sona erdi. Bakım merkezinde kalıyordu. Şizofreni hastası genç ölü bulundu. Malatya'da yürekleri burkan şüpheli bir ölüm olayı gerçekleşti. Battal Gazi ilçesinde bulunan bir engelli bakım merkezinde kalan 24 yaşındaki genç yatağında hareketsiz vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 24 yaşındaki gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sıra dışı açıklamaları, komplo teorileri ve hayvanlarla kurduğu tuhaf temaslarla tanınan ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. bu kez paylaştığı yılan yakalama videosuyla gündemde. Kennedy, Amerikan sağlık kurumlarının başındaki meslektaşı ünlü doktor Mehmet Öz'ün Florida'daki sahil evini ziyarete gitti. Ancak verandada iki yılanla karşılaşınca işler değişti. Bakan Kennedy yılanların kendisini ısırmasına aldırmadan kameralara gülümseyerek iki yılanı birden çıplak elleriyle yakaladı. O anlarda Kennedy'nin eşi Charlie Hines'ın eşini dikkatli olması için uyarması dikkat çekti. Ancak eşini aldırmayan Kennedy yılanları kameraya gösterip gülümsemeyi tercih etti. Yetkililer yakalanan yılanların insanlara zararsız ve zehirsiz olan boyunduruklu yılan olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti. Yaklaşık 3 saat süren muayene sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Her şey mükemmel çıktı," dedi. Trump paylaşımında doktorlara ve hastane personeline teşekkür ederek Beyaz Saray'a döndüğünü ve çalışmalarına devam ettiğini söyledi. 14 Haziran'da 80 yaşına girecek olan ABD Başkanı'nın sağlık durumu son dönemde Amerikan basınında sık sık gündeme geliyordu. Özellikle ayak bileklerindeki şişlik, elindeki morluklar ve boynundaki döküntü ile ilgili görüntüler kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntü için önleyici bir cilt kremi kullandığını açıklamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt ise bacaklardaki şişliğin yaygın bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elindeki morlukların da yoğun tokalaşmalardan oluştuğunu söylemişti. Trump'ın sağlık kontrolünde ileri görüntüleme testleri ve laboratuvar değerlendirmelerinin de yapıldığı belirtiliyor. Beyaz Saray'ın önümüzdeki günlerde detaylı sağlık raporunu paylaşması bekleniyor.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi bayramlar.
1: Size de iyi bayramlar diliyorum. Size, bütün dinleyicilerimize, bütün İslam alemine Kurban Bayramı mübarek olsun.
0: Mübarek olsun inşallah. Ne güzel günler.
1: Evet, bayram günleri
0: sevinmek,
1: güzel
0: günler. Sevinmek, sevindirmek günleri. Ne güzel bu günler.
1: Neşe günleri, sevinç günleri, sevinmek ve sevindirmek günleri, doğru.
0: Peki biz bu içinde bulunduğumuz bayram gününü biraz geriden alacağız. Biraz da geriye gideceğiz. Nasıl kutlanırdı, nasıl karşılanırdı, hazırlıkları nasıl olurdu ve bu 4 günlük bayram İslam alemi için çok önemli birkaç günden belki de en uzunu tatil.
1: En uzunu ve en mühimleri. Bayramları. İçinde geçen ritüellerden dolayı en mühimlerinden bir tanesidir. Yani Müslümanların 2 bayramı var Hazreti Peygamber'in tabiriyle. Allah Müslümanlara 2 bayram verdi. Bunlardan birisi İd-i Fıtır. Yani Ramazan bayramı diye biliniyor ama katiyen yanlıştır. Ramazan bayramı değildir onun adı. Fıtır bayramıdır veya şeker bayramıdır. Bazıları şeker bayramına alerji duyuyor ama bunun adı Ramazan bayramı değildir bir kere. Çünkü Ramazan ayı bitti artık. Şevval başladı. Ve tarihte hiçbir zaman böyle anılmamış. Fıtır ne demek? Fıtır oruç açma demektir. Yani bugün oruç tutmak haramdır. Düşünün, oruç tutmak ne kadar sevaplı bir ibadet.
0: Ama
1: bugün oruç tutmak haramdır. Çünkü bayram günlerinde insanların oruç tutması caiz değildir. Bu Kurban Bayramı için de böyledir. Sevinmek, yemek ve yedirmek lazımdır.
0: Bu 7 gün.
1: Evet. Ramazan bayramı 1 günü tutmak haramdır. Ama bayram 3 gündür.
0: Evet.
1: Ama Kurban Bayramı'nın 4 günü oruç tutmak haramdır.
0: Bu durumda 5 gün mü?
1: 5 gün oruç tutmak haramdır dünya.
0: Müslümanlar
1: için 5 gün oruç tutmak haramdır. Bugün oruç tutmamak 1 yılı oruçlu geçirmekten daha sevaptır. Neden? Çünkü Allah'ın emrine uyduğu için. Evet. Oruç tutmamak bütün seneyi kendi oruç tutsa yine bu sevaba erişemez. Çünkü Allah'ın yasağından kaçındığı için. Fıtır bayramı, oruç açma bayramı. İkincisi İd-i Adha. Adha kurban demektir. Udhiye kurban. Adha'nın çokluk halidir. Kurban bayramı. Kurban Arapça bir kelime olmakla beraber Türkçe'de manasını bulmuş. Allah'a yakınlık demektir. Fakat biz kurban dendiği zaman hep Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanı kastediyoruz.
0: Ama deyimlerimizde kurban olmak diye, evet, bir deyim var.
1: O da var,
0: orada
1: tabii,
0: anlamını
1: tabii,
0: çok iyi buluyor
1: orada
0: galiba.
1: Orada mecaz manası geçiyor. Yani ama teknik olarak biz bunu Kurban Bayramı'nda hayvan için, evet, kullanıyoruz. Ama mecaz olarak, evet, kurban olmak.
0: Ve Allah'a yakın olmak gibi de
1: Allah'a
0: orada.
1: Yakın olmak çok geniş bir manası vardır. Yani tabii bir insana kurban olması mümkün değil ama tabirde mecaz olarak, evet, sana ben kurban olurum demek seni yaratan Allah'a kurban olurum manasına alınmıştır, tevil edilmiştir. Şimdi bu 2 bayramdan Kurban Bayramı diğerinden daha şatafatlı, daha heyecanlı, daha aktivitesi bol bir bayram. Neden? Çünkü birinci de 1 aylık bir oruç devresi bitmiş. Bir rehavet, oruçtan çıkmanın getirdiği hem hüzün hem rahatlama. Tatlı yemek sünnet olduğu için zaten şeker bayramı demişler. Bunun başka bir ritüeli yok. Sadece bayram namazına gitmeden önce tatlı yemek sünnettir. Ve tatlı yemek yedirmek sünnettir. Hele tatlının kıymetli olduğu devirleri düşünürseniz. Ama Kurban Bayramı'nda buna ilaveten, yani bayram namazı, çok mühim bir ritüel var. O da kurban kesmek. Ayrıca hac ayları Kurban Bayramı ve öncesinde icra edilir hac menasiki. Onun için de bir cihetten de ehemmiyetlidir. Başka bir takım vecibeler de var. Nedir o? Namaz kılanların, 5 vakit namaz kılanların Arife gününün sabah namazından 4. günün ikindi namazına kadar her namazdan sonra tekbir alması lazım. Teşrik tekbirleri, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber diye bilinen meşhur saltanatlı tekbiri alması lazım. Bunlar hepsi dini birer vecibedir. İşte kurban kesmenin zaten dini cihetini biliyoruz. Belli bir zenginliğe sahip olan kimse, bu zenginlik zekat zenginliğinden farklı ama kimse kurban keser. Kurban ya deveden olur, ya sığırdan olur, ya koyundan olur. Eskiden hep adetti. Hemen herkes koyundan keserdi. Sığırdan kesen neredeyse yoktu. Zaten sığır eti sevilmezdi. Hı hı. Beğenilmezdi, tercih edilmezdi. Sığırdan da kurban kesen neredeyse yoktu. Ancak çok kalabalık aileler evde birkaç kişiye kurban kesiyor diye belki bir sığır devirir keserlerdi.
0: Ya da kırsal kesimde yetiştiriyordur.
1: Evet, ama birkaç aile bir araya gelsin, kurban mükellefi bir araya gelsin, birbirleri ortak olsunlar, bir sığır alsınlar. Bu vaki değildi eskiden. Herkes bir koyun alırdı. Koyun bulmak kolaydı, pahalı da değildi. Herkes bunu tercih ederdi. Kurban mutlaka Kurban Bayramı'nda kesilmesi lazım. Hanefi mezhebinde ilk 3 günde, Şafii mezhebinde son günde de kesilir. Başka gün kesilmediği için bu bayrama ayrıca bir ehemmiyet vermiştir. Onun için bu bayramın adı Adha Bayramı, Kurban Bayramı olmuştur. Bayram namazından çıktıktan sonra Kurban Bayramı kesilir. Bayram namazından önce bile kesilmez. Köylük yerde bayram namazı kılınmadığı için orada sabah namazından sonra kesilir. Ama şehirde Bir de bayram namazı vardır. Eskiden bayram namazları çok şatafatlı olurdu. Çünkü camilerde değil, musallalarda kılınırdı. Şehirlerin dışında büyük musallalar vardır. Bayram ve cuma namazı kılmaya mahsustur.
0: Geniş alanlar.
1: Bütün şehir halkı orada toplanırlar da, bunu sıcak memleketler için söylüyorum. Bizim memleketimizde böyle değil. Bizim memleketimizde böyle musallalar olmakla beraber namazgah deniyor dilimize daha çok. Ulu camide, büyük camide kılınır. Bütün şehir, kasaba halkı oraya toplanır ve orada bayramlaşırlar. Yani bayram namazında, işte bayram günlerinin bir ehemmiyetli ritüeli budur. Bayram namazıdır. Bayram namazı erkeklere vacip olan bir namazdır. Senede iki tane, iki rekat hutbesi var ve arkasından bayramlaşması var. Bu cihet demeyeyim. İkincisi kurban kesmek, üçüncüsü hacca gidenler için hac menasıkı. Şimdi bu kurban çok eski bir ibadet. Yani Müslümanlığa mahsus bizde değil. İnsanlık tarihinin başından beri bu var. Nitekim insanlık tarihinin ilk cinayeti de bu kurbanla alakalıdır. Adem Aleyhisselam iki oğlu, Habil ve Kabil, bir sebepten birbirlerine itirafa düştüler. Daha doğrusu Kabil Habil'i kıskandı ve kurban sunalım dediler. Allah kimin kurbanını kabul ederse o maksat onun olsun. Bir evlilik meselesi. Yine bir kadın başının içinde. Habil'in kız kardeşiyle evlenmek istedi Kabil. Kendi kardeşiyle evlenmek istedi. Halbuki Habil'inkiyle evlenmesi lazımdı. Kurban takdim ettiler. Birinin kurbanı kabul edildi, diğerininki kabul edilmedi. O zaman kurban opsiyonu genişti. Mesela buğday da kurban ediliyordu, hayvan da kurban ediliyordu. Hatta bazı cemiyetlerde insan kurbanına bile rastlanıyor, yani iptidai cemiyetlerde. Demek ki kurban çok eski bir ritüel. Yahudilik de var, Hristiyanlık da var. Tevrat'ta ve İncil'de kurbandan bahsediliyor. Ancak Yahudilik ve Hristiyanlık orijinal halini kaybettiği ve kurban ibadetinin icra edileceği Beyt-i Makdis yıkıldığı için Yahudiler kurban ibadetini yerine getirmezler. Ama Tevrat'ta ve İncil'de tafsilatıyla anlatılır. Onun için Müslümanların kurban kesmesi, şimdi bazıları çok yadırgıyor ama, bütün dinlerde olan bir şeydir. Ve insanlardaki kan dökme içgüdüsünün bir şekilde meşru yollarla telafisine, tatminine yarar. Onun için kaide herkesin kurbanını kendisinin kesmesi, kendi kesemiyorsa orada mutlaka bulunmasıdır. Çocuklardan her şey saklandığı, hatta çocuklar kabristana götürülmediği halde eski kültürümüzde kurban kesilirken çocuk mutlaka kurban başında bulundurulur.
0: Belli bir yaş sınırı var mı?
1: Yani az çok anlayacak, 4 yaşından 5 yaşından sonra belki aklı kesecek yaştan sonra, anlatıldığı zaman bunun ne olduğunu anlayacak yaşta çocuk bulundu. Bu enteresandır. Halbuki mesela çocukları kabristana götürmezler. Yani adettir. Küçük çocuk kabristana götürülmez asla. Haram mı? Değil. Adettir. Neden? Korkmasın. Belki çocuktur, o saf kalbiyle görülmemesi gereken şeyleri görür diye çocuklar kabristana götürülmez. Ama kurbanda bulundururlar. Hatta çok eski bir adet. İslami değildir. Kurbanın kanından çocuğun alnına sürerek çocuğa kurban ibadetine iştirak ettirilir. Bu kurban seni tanıyacak. Kıyamet gününde sırtını alacak ve Sırat Köprüsü'nden geçirecek diye çocuğa bunun iyi bir maksatla yapıldığı gösterilir. Şimdi kurban kesmek, dediğim gibi, bazıları için garip geliyorsa bu dinin emridir. Din bunu emrettiği zaman insanların bunu sorgulama hakkı yoktur. Yaparsınız, yapmazsınız. Bu ayrı bir mesele. İkincisi, bu Müslümanlığa mahsus bir ibadet değil. Bütün dinlerde vardı. Dediğim gibi insan kurban ediyordu Aztekler veya eski Fenikeliler. İnsan kurban ediyorlardı. Yunanlılar Truva Harbi'ne gelirken Agamemnon fırtınadan ilerleyemediler de dediler ki yağlı bir kurban vereceksin. Kızı İfigenya'yı kurban etti. De fırtına dindi de güya açıldı. Yunanlarda bile var. Çok beğendikleri, medeniyetin kurucusu olarak kabul ettikleri Yunanlarda bir insan kurbanı var. İslamiyet'te insan kurbanı yok. Ama kurban ibadetinin doğuşu bir insan kurbanı hikayesine dayanır. Çok meşhurdur. İbrahim Aleyhisselam çocuğu olmuyor. Çocuğu olursa onu Rabbine kurban edeceğini adıyor. Çünkü o demek ki o şeriatta bu var. Oğlu oluyor. Oğlu büyüyor ve kendisine bu adağı hatırlatılıyor. 3 kere rüya görüyor üst üste. 3. rüyada bunun hak olduğunu görüyor ve kabulleniyor. Tabii büyük peygamberler, büyük insanlar. Evlat kurban etmek insanın kendini öldürmesinden zor. Evladı olanlar bunu bilirler. Peki evlat nasıl bir evlat? İf'al kemâ tu'mer. Nasıl emrolunduysa öyle yap babacığım diyor. Bunu demek de ancak işte İsmail Aleyhisselam'a mahsus. İshak mı İsmail mi ihtilaflıdır. Kuvvetli ihtimal İsmail'dir. İsmi çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor evladın hangisi olduğunu, ama büyük bazı başka delillerle İsmail olduğu anlaşılıyor. Babacığım emrolunduğun gibi yap diyor. Bu muazzam bir teslimiyettir. Ben çocukken öyle bir kurban ilahisi vardı da babasına İsmail İbrahim Aleyhisselam bir kıtada konuşuyor, İsmail bir kıtada konuşuyor. Elimi çöz demesinler Hakk'a asi, elimi çöz baba demiş. Hmm. Elimi çöz giriyor. Benim asi olduğum anlaşılır. Evet. Çocuk bu kadar
0: gönüllü kabul ettiği
1: evet, muazzam bir hikayedir bu. Tabii tam bu kurbanı kesecekken biliyorsunuz bıçak kesmiyor. Taşa vuruyor, taş kesiliyor. Bunun hepsi bugün Kudüs'te veya Mekke'de olduğu rivayet ediliyor. Kudüs'te bugün Peygamber Efendimiz'in göğe yükseldiği taşın üzerinde kurban etmek istediği söyleniyor. Bir rivayet bu, bir rivayet Mekke'ye mükerremedir. O taşın izi falan bile oralarda sembolik olarak duruyor. Taş kesmiyor, gökten bir cennetten, buradaki gök atmosfer değil, manevi alemlerden bir koç gönderiliyor ve onu keserek adak yerine getiriliyor. Ondan sonra insan yerine artık bir hayvanın kurban etmesi.
0: Burada ne kadar oluyor. Teslim olduğunu görmek aslında, değil mi?
1: Burada mesele zaten imtihandır. Evet. Allah her an herkesi imtihan eder. İnsanlar imtihan olunduğu gibi büyük insanlar da imtihan olunurlar. İmtihanı geçenler kazanırlar, imtihanı kaybedenler kalırlar. Bu dünyanın düzeni budur. Dünyanın düzeni filozoflar anlamaya çalışmışlar. Niye? Dini noktaya nazardan dünyanın hikmeti şudur. Allah dünyayı kendi kudretini göstermek için yarattı. İnsanları da kendisine ibadet, yani kulluk etsinler diye yarattı. Ve dünyayı bir imtihan mecrası yaptı. Hiçbir şey açık ve kesin değil. Her şey imtihana tabi. Bu imtihanda kazananlar kurtuluyor. Bu kurban hadisesi işte bunun çok canlı, parlak bir sahnesini teşkil ediyor.
0: Ne kadar anlık yaşadığımızı da gösteriyor. Her an karşınıza bir imtihan çıkabilir ve sizin o an verdiğiniz tepki evet. önemlidir.
1: Nefes alıp vermemizden itibaren herkes imtihana tabidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde anlatılıyor. İmtihan böyle. Yani mektep okuyanlar bunu daha müşahhas olarak bilirler. Kurban ibadeti İbrahim Aleyhisselam'dan önce de vardı ama İbrahim Aleyhisselam kurban adadı. Ondan sonra bu şekilde devam etti. İslamiyet'te Hazreti Peygamber kurban kesmiş, kurban kesilmesini emretmiş ve kurban hakkında o kadar şiddetli emirler vermiş ki bizim mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife kurbanın vacip olduğunu, yani farz değil belki ama sünnetten daha yukarı yapılması farz gibi bir ibadet olarak görmüştür. Kur'an-ı Kerim'de bir Kevser suresi var. Orada Rabbin için kurban kes ve Hazreti Peygamber'in müteaddit hadis-i şerifleri var. Zengin olduğu halde, imkanı olduğu halde kurban kesmeyen bizim musallamıza, namaz kıldığımız yere gelmesin sözüyle. Cimrilerin en kötüsü imkanı olduğu halde kurban kesmeyendir sözüyle buna işaret etmektedir Hazreti Peygamber.
0: Dolayısıyla aslında bir görevden bahsediyoruz.
1: Bütün Müslümanlar bunu canı gönülden yapmışlar. Hı hı. Ve Kurban Bayramı'na işte esas hüviyetini veren, aslında Kurban Bayramı ile kurban için değil, Kurban Bayramı ayrı bir şeydir.
0: Bütün Müslüman cemiyetlerinde böyle mi, yoksa bizdeki anlamı daha mı farklı?
1: Bizde böyle, çünkü söyleyeceğim. Şimdi bu bayram aslında kurbandan müstakil olarak bayramdır. Yani kurban kesmeyenlerin de bayramıdır. Bir kere bunu bilmek lazım. Yani Ramazan ayı oruç tutmayanların bayramı olduğu gibi aynı zamanda bu oruç tutmayanlar ister kasten olsun, ister özürlü olsun. Hı hı. Efendim ben özürlü oruç tutamıyorum, o zaman benim bayrama yapma hakkım yok. Hayır, bayram herkesin bayramıdır. Müslüman ise kasıtlı olarak oruç tutmadım. Bu bir günahtır. Bunun günah olduğunu itiraf ediyorsa o bayram gene onun için kıymetlidir. İman
0: bedelini gibi. Ödeyecek günahının. Ödeyecek. Ama bayram.
1: Ya kaza edecek, tövbe edecek veya o şekilde. Ama bayram ayrıdır. Kurban bayramı da kurban kesmeyenlerin de bayramıdır. Hatta bütün dünya için bereketli.
0: Tabii ki de kesemeyenlerin daha da çok bayramıdır.
1: Evet, kesemeyenler için de bayramdır. Çünkü gereken tedbirler alınarak kesemeyenlerin de bu ibadete iştirak etmesi temin edilmiştir. O da biliyorsunuz kesilen kurban etinin paylaştırılması meselesindedir. Hı hı. Kurban eti yenilebilir adak kurbanından farklı olarak. Tamamını kavurma yapıp yiyebilirsiniz. Tamamını fakirlere dağıtabilirsiniz. En efter olanı budur. Ama en çok tavsiye edileni üçe ayırıp üçte birini kendisine, üçte birisini konu komşusuna, eşine, dostuna, ahbabına, üçte birini fakirlere dağıtmaktır. Hazreti Peygamber'in tavsiyesi bu. Ama hepsini fakir bir insandır. 3-5 kuruş parası vardır, kurban kesmiştir. Yapar kavurmasını. Kış boyu yer, kurban kesme sevabından mahrum kalmaz. Bunu ayıplanmaz. Yani hak için kurban, küp için kavurma sözü adamına göre çok yerinde bir sözdür. Ama zengin bir adamın kurban kesip de şeyine kadar, yani katatına kadar yemesi de hoş değil. Yani fakirler yani, kesemezken.
0: Yani zaten şimdiki toplumda belki bunun karşılığı var ama eskiden böyle insanların çok az olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii çok
0: ben.
1: Azdı.
0: Çünkü insanlar biraz da dağıtmak için aslında.
1: Efendim,
0: değil mi?
1: Eskiden insanlar ya Rabbi zengin olsak da zekat versek de ey zekat veren kullarım hitabına kavuşsak diye düşünürlerdi. Şimdi insanlar nasıl olur da zekattan kurtuluruz diyorlar. O zaman insanlar ah imkanımız olsa kurban kessek. Fakirler kurban kesiyorlardı, düşünün. Yani kurban hesabına malik olmadığı halde kurban kesiyor ve o da dağıtıyordu. Yani kesemeyenler vardır, et çünkü bulunmuyordu o zaman. Hı. Yani kasap mı var şimdiki gibi? Kasap olsa buzdolabı mı var? Kolay değildi. Hayvan çoktu ama et az bulunuyordu. Onun için dağıtıyorlardı. İşte bu bayrama esas zaten hüviyetini veren kurban tabii ki Rabbe karşı bir ibadettir. Kestiyse kesilir, bitti. Ama onu fakirlere dağıtmak da işin sosyal cihetidir. Onun için bu bayramda bu cihetle de canlılık kazanıyor. Hanefi mezhebinde kurban kesmek vaciptir. Onun için Hanefiler, ki Türkler hep Hanefidir ve Türkler vasıtasıyla Müslüman olanlar, Balkan Müslümanları işte Pomaklar, Boşnaklar, Kafkas Müslümanları, Gürcüler, Çerkezler, Çin Müslümanları, Afganlar, bunlar hepsi Pakistan, Hindistanlar, hepsi Türkler vasıtasıyla Müslüman olanlardır.
0: Güzel.
1: Bunların hepsinde vacip olduğu için ve dünya Müslümanlarının 1/5'ü de Hanefi olduğu için bunlarda kurban var. Hanefi olmayan Müslümanlar için kurban kesmek sünnettir, vacip değildir. Ama kuvvetli bir sünnettir. Ama bununla beraber Hanefilerin ekseriyette olmadığı mıntıkalarda kurban bayramını siz Hanefilerin mıntıkaları gibi görmezsiniz. Yani kurban daha az kesilir. Hmm. Zaten fakir memleketlerde, Arap memleketleri çok zengin değildir. Umum yok, hep yedi değil ama bazıları
0: Araplar, Mısır, Suriye, Irak. Araplar hep zenginler geliyor ya.
1: Bana da hep Suriye, Irak, Mısır geliyor. Arabistan gelmiyor. Hmm. Arabistan nasıl Arapsa artık öyle. Onlar da belki gene zengin oldukları için kesilir ama çok fazla kurban manzarası görmezsiniz. Ben bunu ilk Arap memleketlerinde yaşadığım zaman görmüştüm.
0: Şaşırmışsınızdır.
1: Arkadaşım bana dedi ki Arap burada insanlar fakir. Yani ortalama $100 bile değil şeyleri, aylık gelirleri. Ancak kıtkı bir de vacip değil. Vacip olsa gene bir şekilde yaparlar. Onlar da sünnet. Yani yapamıyorlardı. Ancak onun için Kurban Bayramı'nın en canlı olduğu yer Hanefi mıntıkalarıdır. Bu da enteresan bir şey. Tarihi bir mesele. Şimdi kurban Hazreti Peygamber tarafından kesilmiş, dağıtılmış, yenmiş. Bununla alakalı bütün hükümler hemen hemen bildirilmiş. Şimdi burada günümüzdeki insanların çok dikkatini çeken bir husus var. Yani Hazreti Peygamber buyurmuş ki bir canlıyı öldürürken bile lütfen güzel öldürünüz. İdam mahkumunu öldürürken acı çektirmeyiniz. Onun için İslamiyet'te idam çok az cezada, suçta vardır. Çok az. Yani mümkün mertebe İslamiyet idam cezasını istemez. Ama o öyle bir haddeye gelmiştir ki artık, yani kasten, taammüden adam öldüren mesela insan, eğer ölenin varisleri isterse idam edilir. O bile en seri şekilde öldürülür. Yani en seri nasıl öldürülüyorsa bir insan,
0: en acı çekerek.
1: Evet. Hayvanı öldürürken de buyurdu Hazreti Peygamber, acı çekmeden öldürün. Diğer hayvanların önünde gözü boğazlamayın. Gözlerini bağlayın. Bir ayağını serbest bırakın. Sonra kesilirken 4 borusu vardır hayvanın. Bunun 3 kesip, ki acı çekmez o zaman, ve omuriliğini kesmeyin. Buradan can çıktığı zaman zaten Allah onlara acı duyurmaz. Allah yolunda nasıl şehitler acı duymuyorsa, bu hadis-i şerifle sabittir. Allah yolunda ölenler acı duymazlar. Şehitler acı duymaz. Nasıl ölürse ölsün, isterse bomba patlasın, isterse okla delik deşik edilsin, Allah şehitlere ölüm acısını duyurmaz. Bu bizim dinimizin kaidesidir. Bu hayvan da Allah yolunda öldürüldüğü için Allah ona o acıyı duyurmaz. Ama insanlara bu kaideye riayet etmek mecburiyeti var. Hayvanı keserken buna dikkat edecek. Bunun hilafına hareket edilirse bırakın o hayvandan sevap almayı, insan günaha girer. Hazreti Peygamber diyor, hayvanı kesileceği yere sürükleyerek götürmeyiniz.
0: Ama hiç dikkat etmiyor Ekrem Bey.
1: Angut bir sürü insan var.
0: Çok üzücü bir durum bu.
1: İşte zabıtanın vazifesi bu. Eskiden Osmanlılar'da muhtesip derler. İslam devletlerinde hisbe teşkilatı var. Bunlar buna teftiş ederler. Kurban bayramında ellerinde sopalarla gezerler. Tabii herkes o zaman evinin önünde kesiyor kurbanı. Kurbanların dine uygun kesilip kesilmediğini teftiş ederler.
0: Şimdi eskiden insanlar evinin bahçesinde kestiğinde en azından diğer hayvanların görmesi gibi bir risk daha az olurdu. Şimdi
1: maalesef.
0: Toplu yerlerde kesildiğinde.
1: Hiç dikkat etmiyoruz. Gözü evet. Bağlama falan hiç görmüyoruz. Bu evet. Çok yanlıştır. Böyle kurban kesmek tamam, borç ödenir ama sevabına nail olunmaz. Çünkü bir ibadet yapılırken o ibadetin asli olmayan şartları, zaten asli şartlar yapılmazsa ibadet sayı olmaz. Ama asli olmayan şartlarına riayet edilmezse sevap alınmaz. Bunu çok iyi bilmek lazım. Hacca gidiyorsunuz. Hac size borç. Hacda kavga ederseniz, onunla bununla çekişirseniz, ona buna söverseniz, dedikodu yaparsanız, gayrimeşru işler yaparsanız, fuhuş söylerseniz hacın sevabını alamazsınız. Sadece borç üzerinizden düşer. Namaz kılarken birinden çaldığınız bir elbiseyle namaz kılarsanız namazın borcu düşer. Fakat o namazdan sevap alamazsın. Kurban da böyledir. Bu çok mühim bu. Kurbanı bu şartlarına riayet edilmezse eğer sadece kurbanın vacip olan borç düşer. Yani ahirette bundan dolayı azap duymazsınız. Ama kurbanına vaat edilen çok büyük sevaplara kavuşamazsınız. Bunun çok mühim. Bunu herkese söylemeli. İnsanlar uyanık olmalı. Yapılan bir ibadettir. İbadet Allah'a bir şey arz etmektir. Bir amirin huzuruna çıkarken ceketimizi giyiyoruz. Aynaya bakıp kravatımızı düzeltiyoruz. Önümüzü ilikliyoruz. Saçımızı düzeltiyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz. Bu bütün kainatın yazıcısı olan Allah'tır. Bir ibadet yaparken.
0: En yakın ol yani namaz evet. ya da kurban gibi ibadetler, evet. haç. Yani evet. insanın manevi olarak evet. da en yakın olduğu anlar.
1: Anlardır. Onun için buna dikkat etmek lazım. Osmanlılar buna dikkat etmişler. Yani ecdadın yolundan onların isrine sülük etmek lazım. Buna dikkat etmek lazım. Ama dediğiniz manzaraları görüyoruz. Bu da din düşmanlarının veya cahil insanların dini suçlamalarına, İslamiyet'i suçlamalarına sebep veriyor. Bir de buna sebebiyet verirse ayrıca günaha girer insanlar. Bırakın sevabı kaybetmeyi. Sevap kaybetmek gene neyse. Kardan zararı var. Bir de böyle günaha girmek var. Onun için sevaptan girme günaha demişler.
0: Kısa bir ara yapalım, sonra buradayız.

0: Arayla reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bir yandan bayramlaşıyoruz, bir yandan geçmişe gidiyoruz. Bayram nedir konuşuyoruz. Kurbanın ne kadar önemli, ne kadar güzel bizi kendimize döndürecek, bizi Allah'a yakınlaştıracak bir ibadet olduğunu konuşuyoruz. Tabii bunu yaparken de kurallarına uygun yapmak gerektiğinin altını çiziyoruz. Ne olur kurban kesecek olanlar dikkatli olun. Biraz önce saydığımız o kurallar insani olarak da sizi mutlu evet. edecek. Kurallar bence. Evet. Ben her seferinde eşim kurban kesmeye giderken Aybars'la beraber tülbenti veriyorum. Orada buluruz. Hayır bulamazsın. Bunu ya, yanına bulunmaz. Al.
1: Evet.
0: Bunu yanına al. İpini yanına al.
1: Evet.
0: Sen tedbirli ol. Orada o hengame içinde bulmakta zorluk çekebilirsin. Ve ben çocukluğumu hatırlıyorum. Şimdi tekrar döneceğiz belki sosyal hayattaki izlerine. Babam bizim evin bahçesinde keserdi. Her şeyini görürdük. Hani boğazlama kısmında belki bize çok baktırmazdı ama o hayvanı öncesinden severdik, beslerdik, tarardık, yıkardık, kınalardık, boncuklarla süslerdik. Evde artık incik boncuk kalmazdı. Bahçede keserdi ve gerçekten de bütün kural, babam eski kasaptır, bütün kurallarına uyarak keserdi. Şimdi ben aksini gördüğüm zaman çok üzülüyorum.
1: Maalesef ona biz de üzülüyoruz. Dediğim gibi hem hayvan için üzülüyoruz hem bunu yapan insan için üzülüyoruz. Bunu Allah'a kavuşmak için yapıyor. Fakat şartlarına riayet edilmezse dediğim gibi sevabından mahrum kalıp günaha giriyor. Fakat maalesef zamanımızda her şey bir gösterişe. Hacca gitmek bile şimdi bir gösteriş. Yani gitmiş desinler diye gidiyor çok kişi. Ben görüyorum, soruyorum. Sırf onun için gitmiş adam. Derdi o yani ele güne karşı. Kurban da böyle lütfen böyle olmasın. Bu bir ibadettir. İbadetin ehemmiyetini müdrik olmak lazım. Bu böyle. Şimdi biz de çocukluğumuzda bunu gördük. Evet biz belki eski Osmanlı terbiyesinin çok çok çok çok sonuna yetiştik ama bizde de aynı şekilde koyun kesilirdi. Bazen bir bazen iki evdekilere göre validenin kestiği kesmediği zamanlar büyük valide varsa daha fazla evin bahçesine bağlanır. Yaz ise kış ise aşağıya konur. Devamlı kontrol edilir. Önce bir yıkanır. Üzerindeki o pislikler falan giderilir. Çünkü kurbanın tertemiz olması lazım. Yani Allah'a adanan kurban. Zaten biliyorsunuz kurbanın şartları işte kulağı, gözü, ayağı, topa bunlar var. Dişi hı hı. bile mühim. Yaşı mühim. Yani şimdi bakıyorum yaşı bile yok. İki yıldan küçük hayvanları, inekleri, sığırları kesiyorlar. Farkında değil yani. Adam iki yıl doldurması
0: ama
1: lazım.
0: Ama alan da bilmiyor ki.
1: Alan da bilmiyor. Alanı, satan ya bilmiyor ya kandırıyor. Ama koyunda tamam. İri yarı 6 aylık koyun kesilir. Bir yıl olması lazım onda da. Ama sığırda öyle. Bunu bilen yok. Neyse bu şartlara riayet edilmesi icap ediyor. Yıkanır, tertemiz edilir. Üzerinde asla bir pislik kalmayacak. Ondan sonra küçük mavi boncuklar vardı. Alnına asılırdı onun. Kınalanırdı şöyle başı tertemiz. Ve evin küçük çocuğu varsa işte dramatik bir şeydi o.

0: ayağından kıl çeker gibi. Ya Rabbim, bu kadar mı bu adam işin ustası olur? Yani
1: kolay zannediyorsunuz işte insan iyi yapınca.
0: Birisi biri yine vuruyor. Vurdu mu vurmadı mı anlamıyorsunuz. Yani his, kimisi de zannediyorsunuz bu sizi yarıyor, ameliyat ediyor. Bu da öyle. O şeyini bir yüzmesi, postunu 5 dakikada tertemiz. O hiç ortada
1: bir kesisiz.
0: Bir de şimdi sakatatını yola atıyorlar. Halbuki hayvanın bütün uzuvları mübarek ve mukaddestir. Öyle yola falan atılmaz. Gömülecek.
1: Çukur.
0: Çukur kazılıp gömülmesi lazımdır. Bu da sevabını yok eder kurbanın. Yani gidip çöpe
1: atıyorlar.
0: Gömülmesi lazımdır. Şehirlerde gömülecek yer yoksa belki mazur olur insan götürüp çöpe atar ama sokağa değil. Belki mazur olur. Çünkü hayvana hakarettir
1: ama
0: o.
1: Topluyorlar şehirlerde. Evet, yine çöpe hijyen sebepleriyle atmaya izin vermiyorlar belki
0: küçük yerlerde
1: ama.
0: Zaten şey var. Şimdi pek çok evin ben bakıyorum toprağı yok. Yani bahçesi yok. Nasıl yapacaklar? Şimdi Allah'tan şimdi kurban kesmek çok zorlaştı. Hele büyük şehirlerde inanılmaz zorlaştı.
1: Kolaylaştırırken yani, zorlaştırıyor.
0: Bir yandan kolaylaştırıyorlar tamam ama bir yandan düşünün şehrin dışına gideceksiniz, sıraya gireceksiniz. Yani bazen 2 gününüz o ahırlarda geçiyor.
1: Tabii, bir günü bir kere kesin ayırmanız lazım. Sabahtan gideceksiniz. Tabii.
0: Bazen sıra gelmiyor, kalabalık oluyor, ertesi güne kalıyor falan. Hep bunlar bir iş. Öncesinden gidip alacaksınız, bu da bir iş. Tamam, kolaylık ama o mezbahalar tamam güzel, hijyenik ama bakıyorsunuz bazısında da dini kaidelere riayet edilmiyor. Mekanikleşmiş. Hı hı. Kasap mı değil mi belli değil adam. Muhtemelen kasabım diye girmiş. Rastgele bir adamı koymuşlar. Veya iş çokluğundan dolayı ben yardım anlarım diyen birini koymuş. Gelmişler. Yüzmeyi bilen adam basıyorsunuz kurban kesiyor. Ben anlıyorum. Ben anlamam kurban kesmeden ama. Yani görünce etin şeyin ekmeğin güzel olduğunu anlamak için ekmek pişirmeyi bilmek gerekmiyor yani. Bu dramatik. Bunların bir şekilde nizama girmesi lazım ki gelecekte en mühim husus bu. Yani devletin elbette ki layık devlet dinle uğraşmaz ama insanların ibadetlerini kolay yapmasını sağlamak dinin, devletin vazifesi dünyanın her yerinde. Bunu temin etmek lazım. Nitekim vaktiyle Almanya buna maniydi. Evlerde kesmek yasaktı. Dediler bu bizim ibadetimiz. Ha öyle mi? Tamam o zaman size belediye yer tahsis edecek dedi ve tahsis etti. Çok güzel hijyenik yerler tahsis etti. O zaman eskiden hatırlıyorum ben. Şimdi bu böyle. Şimdi Osmanlılar her şeyde zaten estetik ve nezahete dikkat ettikleri gibi hayvanda da aynısını. İşte hayvanı alıyor, yıkıyor efendim. Kınalar sürüyor, boncuklar sürüyor. Yani ona böyle bir evin adamı gibi muamele yapıyor. Ve en güzel şekilde kesiyor. Ve etini bir böyle sanki bir muamele yapar gibi parçalıyor, bölüyor. Gayet dengeli bir şekilde paketliyor ve kurban kesmeyenlere dağıtıyor. Ve şimdiki gibi böyle rastgele değil. Yani aldığı zaman aile en az şöyle bir tane okkalı yemek yapacak gibi bir et veriyor. Dağıtacağı çoksa. Bizim çocukluğumuzda 7 kapı derlerdi.
1: Evet.
0: Eti aşureyi de yedik. Değil. Bu bir aynı inanış muhtemelen. 7'nin bölünemez sayı ya. Dinde 7 sayısı çok geçer. 7 ve 8 çok geçer. Bu 7'nin de muhtemelen
1: 7, 8, 11, 7 kat
0: işte gibi gökler. Bu 7'den çok bahsedilir. Belki ondan dolayı halk arasında böyle bir kanaat olur. Öyle değil tabii. Ne kadar dağıtabiliyorsanız dağıtırsınız. Ayrı mesele. Ve bunun sünneti şudur. O gün kahvaltı etmemek. Hiçbir şey yememek. Hatta bayram namazına giderken bile bir şey yememek. Gitmedikten sonra o günkü orucunu kurban etiyle açmak da müstehaptır. Kurbanın ciğeri veya böbreği közle oruç açılır. Bu bir kaidedir. Ama şimdi tabii bunu yapmak çok zor. Nerede öyle hemen bayram namazından gelecek hemen 5 dakikada kesecek de ciğerini közleyecekti. Fakat benim çocukluğumda ben hatırlıyorum. Kurbanımız kesildiği zaman ki sabah kesilirdi. Annem hemen ciğerini kavurur. Şimdi bizim ilk yemeğimiz ciğer olurdu.
1: Yetişir bayram yemeğine.
0: Bunu yetiştirirdi. Bir de tabii şükür namazı vardır. Kurban kesebilmek bir Allah'ın lütfudur. Bunun için 2 rekat namaz kılınır. Biraz da eskiden kadınlar, kurban kesilmesine bulunmayan kadınlar derlerdi yavrum kurban kesilince bana haber ver, çocuklara söylerler bunu, haber ver biz de hemen koşar yetiştiririz, teyzeciğim kurbanınız kesildi, bize bahşiş verirdi ve hemen 2 rekat namaz kılardı, şükür kurbanı. Yani eskiler kurban kesmeyi nasip eden Allah'a şükür namazı kılarlardı. Şimdi kurban herkes kesemez ama kurban kesenler için tabii kurban bayramının en mühim hadisesi bu. Kurban kesemeyenler biraz mahzunlar ama şu cihette teselli buluyorlar ki kurban kesenler mutlaka onları bulurlar, görürler. Onları incitmeden kurban hisselerini verirler. Dolayısıyla kurban bayramında kurban kesmeyenler de en azından kurban eti yerler. Yani. Ve kurban bayramında ziyarete gittiğiniz evlerde mutlaka kurban eti ikram edilirdi eskiden. Mutlaka. Şimdi hiç o adet yok.
1: Yok.
0: Yok.
1: Çünkü

0: ziyaretlerin şekli değişti.
1: Değişti.
0: Şimdi ikram ettiğinizde tatlı bile yemiyor insanlar.
1: Fıtır bayramında tatlı ikram ederler, tamam, o belli bir şey. Onun için zaten şeker bayramı, ama kurban bayramının adeti buydu. Az da olsa hemen kavurma bir verirlerdi. Bu bir adetti. Şimdi bu adet kalmadı. Dediğiniz gibi ziyaretlerin şekli değişti. Bu bayram bu cihetle diğerinden ayrı değil. Burada da gene ziyaretler yapılıyor. İnsanların gönlü alınıyor. Çünkü bayramlar insanların gönlünün yumuşadığı, kalbinin dikkate geldiği zamanlardır. İnsanlar birbirlerini ziyarete giderek gönüllerini alırlar, hatırlarını alırlar. Hallerinden haberdar olurlar. Hele haberleşmenin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda. Dargınlık, soğukluk olanlar da en azından ya bayram şimdi derler. O gün şeyin üzerine silerler. Bu bir vesile olur.
0: Evet.
1: Bu bir vesile olur. Onun için bayramlar mı? Bir de insanların bir araya gelmesine vesile olur. İyi kötü. Normal zamanda ayrı olanlar bir araya. Bu kurban bayramında da caridir.
0: Bu normal sosyal hayat için geçerli. Ama tabii bunun biraz daha belki kademe kademe yukarıya saraya doğru gittikçe değişen ritüelleri de olabilir.
1: Şimdi tabii sarayda her şey ihtişamlı olduğu gibi bayramlarda ihtişamlı oluyor. Normal bayramlarda zaten sarayda bir bayramlaşma var. Şimdi sarayda
0: kurban kesilir mi? Yani kesilir, sarayın içinde.
1: Kesilir. Sarayda kurban kesilir. Bu sarayın kurbanları Rami'de. Bugünkü Rami'de Rami çiftliği vardır. Orası Miri çiftliktir. Orada kışların olduğu yer büyük bir arazidir. Orada Saya Ocağı diye Yeniçeri Ocağı'na bağlı. Fakat daha sonra Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra da varlığını devam ettirmiş. Saraya, bostancılara bağlı olarak devam ettirmiş bir ocak var. Bu ocak sarayın hayvanlarını besler. İşte bu hayvanların sütü yünü saraya gelir. Kurban kesileceği zaman da buradan hayvanlar saraya getirilir. Buradan tabii çok sayıda hayvan saraya getirilir. Sarayın girişinde bu hayvanlar kesilir. Kesilirken padişah bizzat bir tanesinde bulunur. Bıçağı hafifçe hayvana sürter ve sonra kesmesi için vazifeliye verir. 40 tane hayvan ayrı ayrı getirilip saray kapısının önünde kesilir ve hiçbiri saraya girmez. Hemen fakirlere dağıtılır. Kesilmeden önce Şeyhülislam'a, Sadrazam'a, Nakib-ül Eşref'e yani ileri gelen devlet adamlarına da saraydan koç hediye gönderilir. İstanbul'un ileri gelen ulemasına, şeyhlerine de saraydan canlı kurban gönderilir. 1, 3, 5, 7'ye kadar kurban gönderilir sarayın hediyesi olarak. Yani sarayda bu kurban kesme çok ihtişamlı olur. Tabii ayrıca saray mutfağı içinde kesilenler var. Bunlardan sarayda pişirilenler de olur.
0: Saraydaki kadınlar.
1: Onların ayrı ayrı kurbanları var.
0: Onlar da kesiliyor.
1: Hepsi saya ocağı vasıtasıyla kurbanlar kestirirler. Onların hiçbirisi saraya girmez. Bunlar hep fakirlere dağıtılır. Ama ayrıca yine nafile diyelim kurbanlar kesilir. Bu kurbanlar saray mutfağına girerler. Ama bu ilk başta bir prosedür olarak kesilen kurbanlar, yani kurban vecibesi olarak kesilenler saraya girmez. Tasadduk edilir eski tabirle. Yani yakışmaz da şimdi kurban etini alıp sarayda pişirmek etmek yakışmaz diye düşünülür ve hemen sarayın dışına çıkartılır.
0: Bekler sarayın etrafındakilerde ihtiyaç sahibi değil mi?
1: Tabii zaten sarayın fakirleri var. Saraya bağlı olan fakir onlar biliniyor. Oraya bu saraydan artan yemekler onlara veriliyor. Hatta sonradan bazı saray vazifeleri bunları satmaya başlamışlar. Bu ortaya çıkmış. Ondan sonra yani müdahale edelim mi etmeyelim mi? Demişler ki müdahale etmeyin. Madem alan var ucuza alıyor. Satanlar da saray vazifelileri sebepleniyorlar. Onlar da zaten fukara. Zaten bu saray yemekleri ziyan olacak. Hiç değilse bu şekilde.
0: Ticareti dönüştü.
1: Hiç değilse bu şekilde değerlendiriliyor diye düşünmüşler.
0: Burada önemli olan ihtiyaç sahibine vermek yerine para verene vermeyi tercih etmemek.
1: Evet aslında.
0: Evet, dağıtan kişinin sorumluluğu, vicdanının sorumluluğu.
1: Biraz da belki artık değişen sosyal yapı sebebiyle belki artık o derece fakir kimsenin en azından saray çevresinde yani yemeklerin verilebileceği çevrede kalmamış olmasıyla da izah edilebilir. Çünkü Beşiktaş bir müddet sonra zaten artık orta hal ve üstünün yaşadığı yer haline dönüşmüştü. Eskiden öyle değildi. Ama sonra onlar bugün de öyledir ya belli semtler çok fakir semtlerken zengin, zengin semtlerken fakir semtlere dönüşebiliyor çok kısa bir zaman içinde. Bununla izah edilebilir. Bu bayramlaşma merasimleri daha önce de bahsettik ama sarayda çok tantanalı oluyor. Bunlardan 3 tane bayramlaşma merasimi var. Bunlardan bir tanesi bayram namazından önce, sabah namazından sonra devlet ricaliyle bayramlaşmadır. Bu sarayın ikinci avlusunda işte sadrazam başta olmak üzere bütün ileri gelen devlet adamlarıyla padişah bayramlaşır. Padişah tahtında oturur, önüne gelirler. Bayram tebrik saça köpüp geçerler. Padişah zaten çoğunu tanır. Bunlardan bazıları ayağa kalkar. Mesela Kırım Hanı'na ayağa kalkar. Hocası varsa Hacı Sultan ayağa kalkar. Nakibül Eşraf, yani Osmanlı ülkesindeki peygamber soyundan gelenlerin mümessiline ayağa kalkar. Bunları bilmiyorsa bile yanındaki teşrifatçı haber verir. Hareket-i Hümayun, padişahım çok yaşa der. Padişah ayağa kalkacağını anlar.
0: Yani
1: İstirahat-ı Hümayun, padişahım çok yaşa. Yani buna kalkmaya gerek yok gibisinden. Böyle bir bayramlaşma var. Buna muayyede deniyor. Ayit bayram demektir. Avdet kelimesinden geliyor. Devamlı döndüğü için ayit, avdet, ıydı fıtır, ıydı adha oradan geliyor. Muayyede de bayramlaşma demek karşılıklı. Bunlar Topkapı Sarayı'nda yapılırdı. Sonra Dolmabahçe'nin büyük muayyede salonu var. Şimdi gidenler görür Zülveçeyn. Orada yapılmaya başlandı bu muayyedeler.
0: Büyük salon.
1: Büyük salon, avizeli salon. Bayramlaşma aynı bu şekilde yapılıyor. Padişah tahta oturuyor. Yalnız bayram namazından sonra yapıldı. Çünkü bazen uzayıp bayram namazı gecikiyordu. İlk zamanlar bayram namazından önce, padişah sabah namazından sonra hafif bir kahvaltı ederek şeye geçerdi. Bayramlaşmaya. Fakat sonra baktılar ki sıkışıyor, bilhassa kış günlerinde. Bayram namazından sonraya alındı bu muayyede. Yani Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe'deki büyük salonda, hatta onlardan bir tanesinde zelzele oldu Sultanahmet zamanında. Bayramlaşma günü koca avize yere düştü. Kraliçe Victoria'dan alınmadır o. Hediye derlerdi ama sonra faturası bulundu. Meğer parayla İngilizlere kolay hediye derler mi? Koca avize. Millet kendini bir cama yakın olanlar deniz tarafına attılar. Bu tarafa attılar. Padişah hiç yerinden kıpırdamadı. Müezzine dedi ki bir ezan okuyun. Böyle yangın, zelzele gibi afetlerde ezan okumak sünnettir. Veya bir yerde kaldınız, korktunuz, kayboldunuz. Ezan okumak sünnettir. Yani hemen bir ezan okudular. Ezanı duyunca millet tüklüm püklüm geri geldi. O padişahı korumakla vazifeli olan geri geldi. Padişahın metanetini, yani korkusuzluğunu bir bu hadisede, bir de bomba hadisesinde.
0: Evet.
1: Bomba hadisesinde arabasına binip hiçbir şey olmamış gibi geri döndü padişah. Yani ama zaten hükümdar olanlara, idarecilere metanet lazım olan bir vazifedir. Mecellede diyor ki hakimin vasıfları sayılırken metin olmak, metanetli, soğukkanlı olmak hakimin vazifelerindendir.
0: Karar bir adam
1: soğukkanlı değilse hakimlik yapamaz. Yani idarecilik yapamaz. Sonraki bayramlaşma sarayın iç avlusunda, bu sefer saraylılarla, yani saraydaki vazifelilerle Birun ve Enderun halkıyla bayramlaşır padişah. Birun halkı saray vazifelileri. Bostancılar, kapıcılar, müteferrikalar, sarayda kim vazifeliyse. Şimdi önceki dışarıdakilerleydi. Bu saraylılarla bayramlaşma. Bu bayramlaşma da bittikten sonra padişah hareme geçer ve harem halkıyla bayramlaşır. Haremde padişahın annesi varsa annesi, hanımları, çocukları ve bütün kalfalar, efendim acemiler, çıraklar hepsi padişahla bayramlaşır. Burada hiçbir erkek bulunmaz. Önce harem ağalarıyla bayramlaşır. Harem ağaları çıktıktan sonraki harem ağaları hiçbir zaman bu kadınlar bir arada bulunmazlar. Çıkmalarına dinen izin verildiği halde harem ağaları Birun halkından sayılıp Birun halkıyla bayramlaşırlar. Kadınlarla bayramlaşma ayrı olur. Çünkü bunlar örtüsüz veya süslü elbiseleriyle padişahın huzuruna çıkarlar. Bunlar da aynı şekilde padişahı etekleyip, eteklemek derler. Yani İngilizlerin reveransına muadil bizde bir etekleme vardır. Yaşça büyükleri eteklemek, bu temenna ile olur. Yani hafifçe öne eğilerek eteğini, etek dediğim yani elbisesinin eteğini tutup öpüp başına koymak şeklinde bir harekettir.
0: Bazen eteğini bile ne dokunmadan sadece hiç hareket.
1: Ona temenna da deniyor. Hatta şair demiş, biz ne adi köpekleriz, her geleni etekleriz. Eskiler her geleni eteklemiyorlardı. Eteklenmesi gerekeni etekliyorlardı. Bu gibi merasimlerde saçak öpmek. Padişahın tahtının üzerine büyük kadife bir saçaklı örtü örtülür. Bunun ucunu, kenarını saray müşiri, Maraşal, işte Gazi Osman Paşa, Fuat Bey gibi tutar elinde. Geçen bunu öpüp geçer. Bir film yaptılar da Sultanahmet'le alakalı, perde kordonunu öptürdüler millete. Yani dedim insan işte ise bunu bile benzetir yani. Hatta Sultan Reşat zamanında Jön Türkler biz öpmeyiz dediler. Padişah bu dediler, şeye aykırı insan. Padişah da bir yüksek gönüllülük gösterdi. Öpmesinler dedi. Yani skandal çıkmasın dedi. Onlar padişahın önüne gelip böyle selam verip geçtiler Avrupa'daki gibi.
0: Şekli ne olursa olsun başına eğiyorsan.
1: Eğiyorsa padişah neticede. Bu yani padişah devletin babası zaten. 75 yaşında adam. Kiminle ne yarıştırıyorsun? Fakat Rıza Tevfik ne diyor? Saçak öpmeyenler secde ettiler. Asi bir zabitin pis külahına. Sonra Enver Paşa bir diktatörlük kurdu. Hadi bakalım sen saçak mı öpmüyorsun? Şimdi bana secde edeceksin.
0: Başına
1: Rıza Tevfik'in şiiri buna telmihtir. Haremdeki bayramlaşma da yine aynı şekilde üçüncü safhasını teşkil eder. Ve dediğim gibi birinci günü bu bayramlaşmalar, muayyedeler biter. Sarayda bayram günleri çok hareketli bir trafik yaşanır. Çünkü eski saraylılar, bu ama son zaman için söylüyorum. Yani son 150 yıl için söylüyorum. Eski saraylar bayramda saraya akın ederler. Çünkü saraydan çırak edilmiş cariyeler bir şekilde saraya gelip gidiyorlar. Bayramda da gelirler. Bu sarayın zannedildiği gibi saray çok hareketli, canlı bir yer değildir. Çok sıkıcı bir hayatın yaşandığı bir yerdir. Saraylar çok sıkılırlar. İstedikleri zaman dışarı çıkamazlar. İstedikleri insanlarla görüşemezler. Onun için bayramda eski saraylıların saraya ziyarete gelmesi sarayı canlandırır. Bunlar dışarıdan haberler getirirler. Bir de halka karışan insanların mahsus böyle bir canlılık saraylardaki ağırbaşlara, onlar sarayların hoşuna gider. Bazıları mesela etli yaprak sarması falan getirir. Sarayda zeytinyağlı yemek pişmediği için falan getirirler. Tabii onlar da onlara hediyeler verirler. Böylece sarayın halkla, halkın sarayla irtibatına da bu bayram günleri bir vesile olur. Ama dediğim gibi kurban kesenler, kesmeyenler, bir de hacda olanlar bayramı çok dolu dolu yaşarlar. Çünkü hacda Arefe gününden öncesinden ritüeller başlamıştır. Arefe günü en mühim gündür. O gün Arafat'a çıkılır. Gece Müzdelife'ye gelinir. Ertesi gün bayram günü hacılar Mina'da şeytan taşlarlar, kurbanlarını keserler ve ihramdan çıkarak hacı olurlar. Bir ritüelleri daha kaldı. O da bayram günleri içinde Kabe'yi tavaftır. Bunu da yapınca hac İşi biter. Tabii onlar için Kurban Bayramı apayrı bir mana taşımaktadır.
0: Unutulmaz. Evet. İnsanın belki yaşayıp belki yaşayamayacağı. Çok yani
1: eskiler için böyle öyleydi. İnsanlar bir askerlik hatıralarını anlatırlar. Bir de haç hatıralarını, zaten bütün ömürlerine o hatıralar yeterdi.
0: Ama zaten sıra dışı yapabilecekleri belki de fazla bir şey yok.
1: Aynen öyle.
0: Biz bu güzel bayram gününde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bayramlara, ailenizle, bizimle inşallah.
1: Teşekkür ederim. Ben de bütün İslam aleminin, radyo çalışanlarının bayramını tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz.

0: Ücretli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Görüntüler İtalya'dan. Milano'da sıcak hava dalgası etkisini artırdı. Kırsaldaki Casa Caravelle çiftliğinde atlar serinletildi. Eğitmenler kavurucu güneş altında hayvanların tüylerine su püskürttü. Atlar fırçalandı, havuçla beslendi. Il Branco adlı doğal atçılık programında hayvanların sırtından su akıtılarak serinlemeleri sağlandı. İtalya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Toskana ve Umbria'da termometrelerin 35 dereceyi aşması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 15 kent için turuncu alarm verdi. Yetkililer özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkat çağrısı yaptı.
4: Kontrolden çıkan otomobil psikolojik danışmanlık merkezine daldı. İş yerinin etrafındaki vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı böyle attı. Görüntülerin adresi Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir anda savrularak danışmanlık merkezinin vitrine çarptı. Çarpmanın etkisiyle camlar tuzla buz oldu, otomobil iş yerinin içine kadar girdi. Kaza esnasında klinikte kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık tenis tarihine geçecek bir sürprizle başladı. Karol. 17 yaşındaki Fransız genç yetenek Muaz Kouame, Roland Garros kortlarında adeta fırtına estirdi. Turnuvaya özel davetle katılan dünya 318 numarası Kouame, ilk turda eski Amerika Açık şampiyonu ve eski dünya 3 numarası deneyimli raket Marin Cilic ile karşılaştı. Kendisinden 20 yaş büyük rakibi karşısında hiç geri adım atmayan korkusuz tenisçi, korttan 7-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Kouame bu galibiyette adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 17 yaş ve 2 aylık olan Fransız raket 2009 yılından bu yana bir Grand Slam ana tablosunda maç kazanan en genç erkek tenisçi unvanını aldı. ...2009'da Avustralya Açık'ta maç kazanarak bu unvanı elde eden Bernard Tomic o sırada 16 yaşındaydı.
5: Jandarma tırla otomobil arasında kaldı, ölümden döndü. Olayın adresi İzmir-Çeşme otoyolu. İddiaya göre otoyolda yakıtı biten bir otomobil yolda kaldı. Durumu fark eden otoyol jandarması sürücünün yardımına koştu. Jandarma araçta inceleme yaptığı sırada faciayı aramak kaldı. O esnada seyir halindeki bir tır yol kenarında duran araca çok yakın geçti. Tırla otomobil arasında kalan jandarma çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan jandarma ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen jandarma taburcu edildi. Tır şoförü gözaltına alındı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bir kağıt fabrikasında patlama meydana geldi. Longview kentindeki kağıt ve ambalaj tesisinde kimyasal madde tankı infilak etti. Patlamanın üretimde kullanılan White Liquor adlı kimyasal karışımın bulunduğu tankta yaşandığı açıklandı. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 8'i fabrika çalışanı, biri itfaiyeci olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yetkililer 9 kişiye ise henüz ulaşılamadığını duyurdu. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer yapısal risk nedeniyle vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Markette sıradan bir alışveriş ama bir anda dehşet yaşandı. Meksika'da bir çocuk kasada bekleyen gencin saçlarını çakmakla ateşe verdi. Kıvırcık saçları kıskandığı iddia edilen çocuk sessizce arkasına yaklaştı. Alevleri fark eden genç panikledi. Neyse ki yangın büyümeden söndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler milyonlarca kez izlendi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te muhalefetin çağrısıyla binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler hükümeti Avrupa Birliği sürecini askıya almakla suçlayarak erken seçim ve tutukluların serbest bırakılmasını istedi. Muhalefet partilerinin organize ettiği protesto İvane Javakeşvili Devlet Üniversitesi önünde başladı. Ellerinde Gürcistan, Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna bayrakları taşıyan kalabalık parlamento binasına yürüdü. Göstericiler hükümetin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini 4 yıllığına askıya alma kararına tepki gösterdi. Aylar süren protestolarda tutuklanan kişilerin serbest bırakılması da talepler arasında yer aldı. Muhalefet ittifakı liderlerinden Nika Gvaramaya ise amaçlarının yeni parlamento seçimleri olduğunu söyledi. Protesto gece saatlerinde olaysız şekilde sona erdi. Bakım merkezinde kalıyordu. Şizofreni hastası genç ölü bulundu. Malatya'da yürekleri burkan şüpheli bir ölüm olayı gerçekleşti. Battal Gazi ilçesinde bulunan bir engelli bakım merkezinde kalan 24 yaşındaki genç yatağında hareketsiz vaziyette bulundu.
1: Ben de seni götürebilir miyim?
3: Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
1: Boşken götür.
3: 24 yaşındaki gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sıra dışı açıklamaları, komplo teorileri ve hayvanlarla kurduğu tuhaf temaslarla tanınan ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. bu kez paylaştığı yılan yakalama videosuyla gündemde. Kennedy, Amerikan Sağlık Kurumları'nın başındaki meslektaşı ünlü doktor Mehmet Öz'ün Florida'daki sahil evini ziyarete gitti. Ancak verandada iki yılanla karşılaşınca işler değişti. Bakan Kennedy yılanların kendisini ısırmasına aldırmadan kameralara gülümseyerek iki yılanı birden çıplak elleriyle yakaladı. O anlarda Kennedy'nin eşi Charlie Hines'ın eşini dikkatli olması için uyarması dikkat çekti. Ancak eşini aldırmayan Kennedy yılanları kameraya gösterip gülümsemeyi tercih etti. Yetkililer yakalanan yılanların insanlara zararsız ve zehirsiz olan boyunduruklu yılan olduğunu belirtti. (Gülüyor) ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti. Yaklaşık 3 saat süren muayene sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Her şey mükemmel çıktı," dedi. Trump paylaşımında doktorlara ve hastane personeline teşekkür ederek Beyaz Saray'a döndüğünü ve çalışmalarına devam ettiğini söyledi. 14 Haziran'da 80 yaşına girecek olan ABD Başkanı'nın sağlık durumu son dönemde Amerikan basınında sık sık gündeme geliyordu. Özellikle ayak bileklerindeki şişlik, elindeki morluklar ve boynundaki döküntüyle ilgili görüntüler kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntü için önleyici bir cilt kremi kullandığını açıklamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt ise bacaklardaki şişliğin yaygın bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elindeki morlukların da yoğun tokalaşmalardan oluştuğunu söylemişti. Trump'ın sağlık kontrolünde ileri görüntüleme testleri ve laboratuvar değerlendirmelerinin de yapıldığı belirtiliyor. Beyaz Saray'ın önümüzdeki günlerde detaylı sağlık raporunu paylaşması bekleniyor.
2: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler.
2: Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Dünyaya çalışmak. Allah adamlarından olan bu evliya zat bir günkü vaazında şöyle etti nasihat: asla güvenmeyiniz hiçbir taatinize. Allah'a boyun bükmek yakışır zira bize. Gafletle yapıyoruz her ibadetimizi. Allah'ın merhameti kurtarır ancak bizi. Olmazsa büyüklerden bir şefaat ve yardım, yalnız amelimizle kurtulmak zordur yarın. Hiç kimse kurtulamaz asla tövbe etmeden, yapmalı tövbeyi de ağlayarak yürekten. Büyüklerden biri de şöyle buyurmaktadır: bizim tövbemiz bile bir tövbeye muhtaçtır. Alimlerin biri de buyurur bu mevzuda: derhal tövbe eyleyin her ibadet sonunda. Sordular ki: efendim, birçok alim, evliya hep kötülemişlerdir dünyayı ekseriya. Halbuki dünyaya da çalışmak gerekmez mi? Çünkü yaşamak için bu da icap etmez mi? Dünya kötü olunca bunun için uğraşmak dinen mahsurlu mudur çalışıp zengin olmak? Buyurdu: hayır, asla. Mal kötülenmemiştir. Zira Cenab-ı Allah mala hayır demiştir. Kötü olan mal değil, ona gönül vermektir. Yani mal sevgisini kalbe yerleştirmektir. Halbuki nazargâh-ı ilahidir kalbimiz. Kalpleri kendisine mahsus kıldı Rabbimiz. Kalp, Allah sevgisinin ve imanın yeridir. Kalpte bunlar oldukça hayattadır, diridir. Halbuki sevmez Allah dünyayı zerre kadar. Ona ezelden beri etmemiştir hiç nazar. Madem ki bu dünyayı sevmiyor Rabbimiz de, öyleyse muhabbeti ne arar kalbimizde? Mühim olan insanda gaye, hedef, niyettir. Yani kulun gönlünde olan istikamettir. Yalnız dünyalık ise kişinin tek hedefi, o dünya adamıdır. Çok fakir olsa dahi. Çünkü sırf nefsi için dünyalık eder talep. Dünyaya yönelmiştir. Dünyayı düşünür hep. Birinin de gönlünde ahiret varsa eğer, dünya mali mülküne vermiyorsa hiç değer, olsa da onun pek çok malı, mülkü, makamı ahiret adamıdır, değil dünya adamı. Çünkü çok malı mülkü olsa da onun yine, lakin sevgilerini sokmamıştır kalbine. İbrahim peygamberin davarları, malları doldururdu bir cümle ovaları, dağları. Lakin sevgilerini sokmamıştı kalbine. Verdi bir gün hepsini bir kez Allah diyene. Süleyman Nebi'ye de verilmişken saltanat, kalbinde zerre kadar sevgisi yoktu fakat.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kurban kesen cehennemden azat olur. Kurban kesen kendini cehennemden azat etmiş olur. Bir hadis-i şerifte hasislerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir buyuruldu. Resulullah Efendimiz iki kurban keserdi. Biri kendisi için, biri de ümmeti içindi. Resulullah için de kurban kesmek müstehaptır ve çok sevaptır. Dinen zengin olan kimsenin kestiği kurbandan başka bir de adak, nezir kurbanı vardır. Filan işim olursa Allah rızası için bir kurban keseceğim diyen kimse, isteği yerine gelince bunu ilk kurban bayramında kesmesi vacip olur. Adak yaparken kurban kelimesini söylemeyip de filan işim olursa Allah rızası için bir koç keseceğim diyen kimse, dileği hasıl olunca bayramı beklemeden kesebilir. Kurban kelimesi geçtiğinde mutlaka kurban bayramında kesmesi lazımdır. Bayramdan önce Allah rızası için bir koyun veya şu koyunu kurban edeyim diyen zengin veya fakir kimsenin, kurban bayramında bir koyun kesmesi nezir olacağından kesmesi vacip olur. Bayram günlerinden önce nezir yapan kimsenin, eğer fakirse, bayram günlerinde zengin olursa, ayrıca bir de bayram kurbanı kesmesi vacip olur. Zengin bunu bayram günlerinde söylerken, bayram kurbanını kesmeyi niyet ederse bir koyun keser. Bunu bayramdan evvel söylediyse muhakkak iki koyun keser. Fakir mutlaka bir keser. Nezir, adak kurbanını satamazlar. Seferi olanın ve adağı olmayıp kurban niyetiyle almayan fakirin bayramda kurban kesmeleri şart değildir. Keserlerse çok sevap olur. Kurban hayvanını fakirlere veya hayır kurumlarına diri olarak sadaka vermek kurban olmaz. Kesmek, kan akıtmak şarttır. Bizzat başında bulunup kestirme imkanı bulamayanlar, hayır kurumunda vazifeli birine kesmek, kestirmek, etini istediği gibi dağıtmak üzere vekalet verir. Vekalet alan kimse de onun adına keser. Etini kuruma, mesela fakir çocukların kaldığı yurda verir. Kurbana verilen para sevabı 100 misli, yani pek çok parayı sadaka vermek sevabından daha fazladır. Kurbanı satın alması, kesmesi ve etini dağıtması ve bunları dilediğine de yaptırması için birini vekil etmek ve parasını veya diri hayvanı bu vekile vermek caizdir. Vekili keserken başında bulunmak müstehaptır. Kurban bayramının 3. günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilen kimseye 1. günü kurban kesmek vacip olmaz. 3. günü zengin olacağını bilenin kurban kesmesi Zilhicce'nin 10. günü, yani bayramın 1. günü fecir vaktinde vacip olur. Bayramın 1. günü zengin veya fakir ve mukim veya misafir olmaya bakılmaz. Mekke'ye başka yerlerden gelen hacılar geldikleri yerde 15 günden az kalmaları halinde kurban kesmeleri vacip değildir. Çünkü seferidirler. Eğer bir yerde 15 günden fazla kalmak üzere giderlerse seferi olmazlar. Kurban kesmeleri vacip olur. Seferi olan zengin veya fakirin kurban kesmesinde hiçbir mahsur yoktur. Kurban bayramının 1. günü, bayram namazı kılındıktan sonra 3. günü güneş batıncaya kadar kesilebilir. Kurban kesecek kimsenin Zilhicce ayının 1. gününden kurban kesinceye kadar saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz. Diri kurbanı veya parasını sadaka vermek caiz değildir. Sadaka ederse 3. günün akşamına kadar ikincisini keser. Bayram kurbanını 3. günün akşamına kadar kesmeyen kimse, kurbanı satın almışsa canlı olarak kendini veya kıymetini gümüş veya altın olarak fakirlere verir. Bayramdan sonra keserse etinden kendi yiyemez, hepsini fakirlere dağıtır. Bütün etinin kıymeti canlı kıymetinden azsa değer farkını da sadaka verir. Satın almamışsa orta derecede bir kurban değerini fakirlere verir. Böylece cezadan kurtulursa da kurban kesmek sevabını kazanamaz.
Satın alırken kusurluysa veya kesmeye uygun olarak alınıp sonradan kesmeye mani bir kusur hasıl olursa, zengin kimse bir başkasını alıp keser. Adak olan kurban kusurlu olursa zengin de fakir de onu keser. Adak ölürse başka almaları icap etmez. Kurban kesilmeden önce yününden, sütünden istifade caiz değildir. Vaktinden önce kesip etinden yemek ve zenginlere yedirmek de helal değildir. Bunlar fakirlere verilir. Bunun için kurban arefe günü kesilmez. Bunun etinden kendi yemesi ve zenginlere yedirmesi helal olmaz. Bayramın birinci günü hesapla bildirilen gündür. Yahut bir gün sonradır. Bir gün önce olamaz. Çünkü gökte ay doğmadan önce görülemez. İhtiyatlı hareket etmiş olmak için kurbanları hesapla bulunan bayramın ikinci günü kesmek iyi olur. İki kimsenin kurbanı karışırsa her birinin kendinin sanarak kestiği kendi kurbanı olur.

0: Sizlere çocukluğumla ilgili bir hatıramı anlatmak istiyorum. Anne ve babaların belki bilmeden yaptıkları hataların çocuklar üzerinde nasıl bir etki bıraktığını böylece anlayabilirsiniz. Efendim, biz üç kardeşiz. Ablamdan sonra bir erkek evlat bekleyen ailem benim doğumumla hayal kırıklığına uğramış. Benden sonra dünyaya gelen erkek kardeşimse onlar için tam bir sevinç kaynağı olmuş. Ablam da ilk torun olma nedeniyle çok seviliyordu. Peki ya ben? Adeta istenmeyen evlattım. Belki de ben böyle hissediyordum ama ya yaşadıklarım? Küçük olmama rağmen ilkokula gittiğim için bazı şeyleri az da olsa anlayabiliyordum. Nasıl derseniz anlatayım. Bir gün okul dönüşüydü. Doğruca eve gidip bahçe kapısını vurdum.
1: Geldim.
0: Annemin sesi bahçeden geldiğine göre gene çamaşır yıkıyor olmalı. Neyse, ben de yardım ederim.
1: Aman da benim mavi gözlü oğlum mu gelmiş? Dünyalar güzeli oğlum okuldan mı dönmüş? Hoş geldin benim maviş.
0: Ben geldim anneciğim.
2: Sen miydin Müşerref? Kardeşin nerede? Sen niye yalnız geldin?
0: Mehmet'i ablam alacaktı. Dersi daha bitmemiş. Ben de erken gelip sana yardım edeyim dedim.
2: İyi olur, ben de çamaşır yıkıyordum. Yardım et de ablanla kardeşin gelmeden bitirelim.
0: Peki anne.
2: Ablanla kardeşin geldi herhalde.
0: Ben açarım anne.
3: Ben geldim anne.
2: Hoş geldin güzel kızım. Mehmet nerede?
3: Dışarıda arkadaşlarıyla oynuyor.
2: İyi, oynasın bakalım kerata.
3: Ben de yardım edeyim sana.
2: Yok kızım, biz Müşerref'le yıkıyoruz işte çamaşırları. Sen yorulma, zaten zayıfsın. Bir lokmacık canım var.
0: Tabii abla, sen otur biz yaparız.
3: İyi peki, ben de dersimi çalışayım o zaman.
2: Tabii ya, sen dersini çalış. Müşerref birazdan kahvaltıyı da hazırlar. Beraber karnınızı doyurursunuz.
0: Ben kahvaltıyı da hazırlarım abla, merak etme. Günlerimiz böyle geçiyordu. Ablam zayıf olduğu için evde ona hiç iş gördürülmez, her şeyi ben yapardım. Erkek kardeşim zaten evin prensiydi. O ne derse o olurdu. Şimdi düşünüyorum da aslında belki de annem haklıydı. Ablam gerçekten çok zayıftı ve sık sık hastalanırdı. Bense sağlıklı bir çocuktum. Belki ayrım yapmıyorlardı ama bunu ifade biçimleri o kadar farklıydı ki ben hep istenmeyen çocuk olduğumu düşünüp üzülürdüm. Kendi çocuğuma böyle davranmayacağım diye kendi kendime söz vermiştim. Aradan yıllar geçmiş, hepimiz yeni bir hayata başlamak üzere evden ayrılmıştık. Ablam mutlu bir evlilik yapmıştı. Ben ve erkek kardeşim de evlenip çoluk çocuğa karışmıştık. Annem vefat etmeden birkaç yıl önceydi, bize gelmişti. Onun yanında kızıma sarılıp öpünce mahzunca bana bakarak şöyle dedi.
2: Biliyor musun Müşerref, annemi o kadar çok özledim ki. Keşke yanımda olsaydı da o da bana sarılıp beni öpseydi.
0: O an neler hissettiğimi sizlere anlatamam. O anda birden çocukluk yıllarıma geri döndüm. Her şey bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiverdi. O an karma karışık duygular içinde annemin boynuna sarıldım. Dakikalarca ağlayıp doyasıya öptüm annemi. Çünkü o yaşıma kadar kendimce kırgınlık duyduğum için hiç öpmemiştim onları. O gün belki de bütün bunların özlemini gidermek için öyle davranmıştım. Meğer insan hangi yaşa gelirse gelsin çocuk gibi sevilmeye muhtaçmış. Hele de anne baba sevgisine. Bu hadiseden bir süre sonra önce babamı sonra da annemi kaybettik. Allahü Teala her ikisine de rahmetiyle muamele eylesin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Evet, Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bayram devam ediyor dolayısıyla. Kurban Bayramı'nda yine devamlılık arz eden bazı ibadetler var. Bu üç gün, dört gün içerisinde yapılan. İşte ilk üç günü yapılan kurban kesme ibadeti. Onun dışında işte teşrik tekbirleri var mesela. Bunlardan da bahsederek hocam ikinci gün neler yapılmalı ve bir genel bilgi verebilir misiniz?
1: Estağfurullah. Tabii dün bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ettik ama bugün de açanlar olabilir. Biz bu vesileyle tekrar bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin, başta tabii dinleyicilerimiz, ondan sonra bütün alem-i İslam'ın, büyüklerimizin kurban bayramlarını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılar inşallah Teala, niyazında bulunuyoruz. Tabi bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif Bayramı'ndan farklı olarak Kurban Bayramı'nda Arefe günü sabah namazından başlamak üzere Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazı dahil oraya kadar devam eden ziyade tekbirler, teşrik tekbirleri var. Her farz namaz kılındıktan sonra cemaatte kılalım, tek başımıza kılalım. Teşrik tekbirlerini okuyacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Vellahilhamd bir defa. Peki ne zaman okuyacağız? Kitaplarda selam verir vermez Allahümme ente selamdan önce okunur buyuruyor. Söylemekle okumak da vaciptir buyuruyor. Peki unuttuk. Yani çıktık gittik, bir şey lazım gelmez. Ancak farzı kıldık, tek başımayız, tek başımıza kılıyoruz. Allahümme ente selam dedik, ayağa kalktık, mesela öğle namazı kılıyoruz, son sünnetini kılacağız. Veya ikindi namazını kılacağız, işte yalnız besmele çektik, ayetel kürsüyü okuyacaktık. Hatırımıza geldi, yine söyleriz çünkü çıkıp gitmedik daha, duruyoruz, oradayız. Söyleriz, ondan sonra yalnız besmele çeker ve ayet-el kürsüyü okur, tespihlerimize devam edebilir miyiz? Evet, devam edebiliriz. Nereye kadar devam edeceğiz? Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe kadar buna devam edeceğiz. Ancak bu günlerde, Kurban Bayramı'nın birinci günü veya diyelim ki Arefe günü, sabah öğle ikindi, akşam, bu teşrik tekbirlerinin söylenmesi vacip olan bu zaman dilimlerinden birisinde bir namazı unutsak, mesela diyelim ki sabah namazına kalkamadık. Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Kuşluk vaktinde bunu kaza ediyoruz. Kaza ederken farzdan sonra teşrik tekbirlerini söylememiz gerekir. Niye? Çünkü teşrik tekbirleri söylenmesi gereken zaman diliminde kazaya bıraktık. Peki önceki zaman dilimlerinde kazaya kalan borçlarımız var. Kurban Bayramı'nda da biz bunları kaza ediyor isek teşrik tekbiri okuyacak mıyız? Hayır. Teşrik tekbirini söylemeyeceğiz efendim.
0: Kurban kesme işi de hala devam ediyor. Tabii.
1: Kurban kesme işi bayramın birinci günü, bugün ikinci günü. Hanefi mezhebinde yarın üçüncü günü güneş batana kadardır. Şafii mezhebinde dördüncü günde kesilebiliyor. Peki taklit etmemiz gerekir mi? Yok, taklit etmemiz gerekmez. Çünkü fıkıh kitaplarında, Hanefi fıkıh kitaplarında buyuruyor ki, üçüncü günü güneş batmadan önce kurbanını alsa, ondan sonra da bir acil bir hastası olur. Onun insanın başına hepsi gelir. Olabilir. Hemen alelece trafik kazası geçirilmiştir falan. Hemen o kesim işini bırakın. Doğru oraya gider. Acil bir durumu vardır. Oradan gelinceye kadar da yatsı vakti olmuştur. Kesemedi. Güneş battı. Akşam da geçti. Yatsı oldu. Gece geldi evine. Ne yapacak şimdi? Fıkıh kitaplarında buyuruyor ki zaten aldıydı bu. Diri diri bunu götürür fakire verir buyuruyor. Fakire verir.
0: Üçüncü günün sonunda.
1: Evet, güneş battıktan sonra. Evet. İkinci gün değil yani. İkinci günü alsa.
0: İkinci gün alsa üçüncü var daha.
1: Üçüncü var daha. Yani dördüncü günü Şafii mezhebin taklit ederek kesmesine gerek yok. Onu anlatıyorsun. Evet. Gerek yok. Çünkü Hanefi fıkıh kitaplarında buyuruyor ki bunu değil.

0: olarak fakire verir. Peki hiç almadı, almak için çıktı, kese trafik kazası geçirdi. Olur ya, insanın başına gelir ya.
1: Evet.
0: O sana götürdüler işte. Öğleden sonra çıktı, aradı şunu bunu falan deyinceye kadar ikindiye doğru bir trafik kazası geçirdi. Hastaneye götürdüler, hastanede serum taktılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Güneş battı, ondan sonra taburcu ettiler, yaran fazla değil, hadi güle güle. Hayvan da almamıştı.
1: Evet.
0: Güneş de battı üçüncü günü.
1: Ne yapacak
0: şimdi? O da yazılı kitaplarda yazılmış. Buyuruyor ki eğer satın almadıysa, hayvanı satın almadıysa, bu sefer bedelini, ama kurban kesmek kendisine vacip olanlar için bu hüküm.
1: Evet.
0: Vacip olanlar için bu hüküm. Satın almadıysa bedelini, nedir bedeli? 500 lira, 600 lira neyse, 500 liralık, 600 liralık altını bir fakire aynı şekilde verir. Bedeli olarak verir. Peki illa altın alması şart mı? Yok. Evinde varsa böyle. Mesela şimdi diyelim ki bu atalyalar, cumhuriyetler aşağı yukarı fiyatları oynayıp duruyor ama 500-600 arasında değişip duruyor. 600 bazen geçiyor. Şimdi 500 liraya da 550 liraya da 600 liraya da kurban var. Bir tane o cumhuriyet lira alsa kime verecek peki? Annesine babasına veremez. Bunlara usul denir. Dedenine bunlara veremez. Furu çocuklar, torunlar bunlara da veremez. Fakir olsa da mı? Evet, fakir olsa da. Ya çocuk okulda okuyor. Aa. Ya torun bizim işte şeyde okulda ya ihtiyaç sahibi falan. Aa, bana da verilmez. Peki kime verilir? Usul ve furu'a verilmez. Anne, baba, dedeler, nineler. Furu, çocuklar, torunlar bunlara verilmez. Bunların dışında kardeşlerine, kardeş çocuklarına, ondan sonra gelin, damat, kayınpeder, kayınvalide, görümce, elti ne deniyorsa, kayınbirader. Bunlar dinen fakir iseler. Dinen fakir iseler. Bunlara verilir. Peki efendim işte gayrimüslim bir komşu var, ona verilir mi? Diğer sadakalar verilir. Ama ibadetler mutlaka Müslüman tercih edilir. Efendim bizim akrabadan, evet Müslümanım diyorlar ama ne oruç var ne namaz var. Yani ibadet olarak, zekat olarak verdiklerimizi yine onlara vermeyiz. Canım onlar da diyorlar işte, bir de Müslümansınız, biz de fakiriz, niye vermiyorsunuz? Müslümansa Müslümanlığın icabını yap. Müslümanlık diyor ki bunu Müslümana ver. Akraba demiyor mu? Akraba diyor ama salih akraba diyor. Öyle laf olsun diye değil. Hatta şeyde bile, mesela şimdi bayram olduğu için akraba taallukat ziyaret edilir. Telefon açılır uzaktaysa. Mail gönderilir, mesaj gönderilir. Şimdi böyle durumlarda diyelim ki ziyaret edeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Adamda namaz yok, oruç yok. Kurbanı aynı şekilde inkar ediyor. Kurban bayramında adama gitsen aynı şekilde dini konu açacak, hakaret edecek, bilmem ne yapacak. Böyleleri yok değil, var Mustafa Bey. Birisi mesela, bir dinleyicim birisi dedi, benim dedi amcam dedi, böyle böyle dedi. Mesela birisi de diyor ki dayım böyle, birisi diyor ki halam böyle, teyzem böyle. Yani atay arası bunlar. Böyleyse hani bayramdan bayrama bunlara, dini konulara girmeme kaydı şartıyla, fazla da uzun kalmamak şartıyla, işte kurban bayramdır, bayram için bir ziyaret ettik, işte amca bayramı mübarek olsun, hadi arasmadık, vın. Dini konu açtırmamalı böylelerin yanında. Peki hani ille de gidince bu ille dini konu açıyor falan, ha bugün sizin gene şeyiniz falan filan başlayacak, hakaret edecekse gidilmez. Ama salih akraba öyle değil. Saliha olan öyle değil. Dinini bilen, dinini bilen, Allah-u Teala'ya iman eden, inanan ve kitaplarda anlatılırken işte sıla-i rahimden kasıt salih olan akrabadan alakayı, ilgiyi kesmek. Yoksa adam mesela dinsiz ve de dinsizlikten öbür tarafa bile din düşmanlığı yapıyor. Ama bizim amca olur. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Çünkü Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendilerimiz Bedir Harbi'nde amcayı yenen değil, baba oğul karşı karşıya geldiler. Kitaplarda Mustafa Bey bir şey anlatılıyor. Mesela şu ibadet, bu ibadet, şunlar, şunlar, şunlar, tam faziletler hep anlatılıyor. Ve bu konuda mesela şeyde bu Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İslam Ahlak Kitabı'nın 3. bölümü. Hüccetül İslam İlmihali, Süleyman bin Ceza Hazretleri'nin o kitap. Eyyühel Veled'dir ismi. Ey oğul İlmihali diye ecdadımız biliyorlar onu. Mesela orada da zikrediliyor. Mızraklı İlmihali'de de var. Allah-u Teala Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam'a vahyeder. Benim için ne yaptın diye. O da ya Rabbi namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim. Allah-u Teala buyurur ki bunların hepsinin faidesi kendine. Namazında, orucunda, zekatında faidesi kendine. Hani biz diyoruz ki çok namaz kıldım ya, ben çok oruç tuttum. İyi düşündüğün zaman Allah-u Teala bizzat buyurur ki faidesi kendine. Benim için ne yaptın? Bunun üzerine Musa Aleyhisselam arz eder ya Rabbi. Senin için olan ameli bana bildir. Dostlarımı dost bilip sevdin mi? Düşmanlarımı düşman bilip buğz ettin mi? O zaman Musa Aleyhisselam anlar ki yani bütün bu ibadetlerin içerisinde en kıymetlisi hubbu fillah budu fillah'tır. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Şimdi İslamiyet doğru olarak öğrenilmediği için, doğru olarak öğrenilmediği için mesela bakıyorsun, tamam canım Müslümanız falan, bakıyorsun namaz da kılıyor, namaz da kılıyor ama yaşayışa gelince yaşayışta hiçbir eseri gözükmüyor. Mesela diyelim ki geliyor amcasının oğlu falan, dinsiz iman satilsin teki. Onu koruyor, kolluyor. Ama diyor bu bizim amcaoğlu. Bu bizim amcaoğlu. E şimdi amcaoğlu geldi böyle yapmazsak olmaz diyor. Nedir? Adam aynı şekilde küfür gerektiren, hatta imanı götürecek bir iş yapıyor. Amcaoğlunun hatırı için onu yapıyor. Veya yaptırıyor çoluğuna çocuğuna. Bunu yaptırıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Niye? Çünkü orada sen ateist olan, dinsiz olan bir amcaoğlunun hatırını gözetiyorsun ama her şeyin sahibi olan Allah'tan hatırını gözetmiyorsun. Nuh Aleyhisselam tufanda oğlunu, Kenan isimli oğlunu gemiye davet ediyor. Ama diyor iman etmedikçe bu gemiyi alamam. İman etmem diyor. Oğlum işte bak sular her tarafı kaplayacak. Kavağa çıkar falan. Kavağa çıkarım diyor. Orayı da kaplayacak. O zaman dağa çıkarım. İşte her tarafı aynı şekilde şey yapacak. Sana bu su geldi. Aldı götürdü onu. Nuh Aleyhisselam da arz etti. Ya Rabbi ehli beytim de o benim. Bana ehli beytini aynı şekilde koruyacağını vaat etmiştin. Allah Teala buyuruyor ki o senin ehli beytin değil. Bak çok enteresan. Onun nesebinden geldi. Onun nesebinden geldi.
1: Oğlu yani.
0: Oğlu onun nesebinden geldi. Allah Teala buyuruyor ki hayır. Senin nesebinden de gelse ben sen onun ehli beytinden kabul saymadım. O seninle alakalı değil buyuruyor. Net bir şekilde. Hal böyle olunca ululazm bir peygamber bu. Ululazm peygamber. Dolayısıyla yani hatırı gözetme konusunda bizim Müslümanlar olarak tabi Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları okunursa bu insanda zaman zaman önce zihninde sonra kalbine yerleşir. Hatırı gözetirken annenin, babanın, kardeşin, amcanın, dayının, bunların çocuklarının, arkadaşın hatırı. Tamam. Hatırı. Ama bir de Allah'a falan hatır var. Allah'a falan yasak ettiği bir şeyi arkadaşım bana aynı şekilde teklif ediyor. Hayır demeliyiz ona. Allah-u Teala yasak ettiği bir şeyi annem babam emrediyor. Hayır demeliyiz ona. Mesela kadına kocası emrediyor haram olan bir fiili. O kadın ona hayır demeli. Veyahut da kadın kocasına emrediyor haram olan bir fiili. Erkeğin aynı şekilde ona hayır demesi yani Allah-u Teala'nın hatırını gözetmesi lazım. Onun için bayram günlerinde de bu ziyaretlerde şeye dikkat etmek gerekir. Yani efendim evet hatır, gönül, amenna bunların hepsi gözetilmesi gerekir derecelerine göre. Fakat öncelikle birinci sırada şey olması lazım. Yani Allah-u Teala'nın hatırı olması gerekir. Şimdi bir zamanlar o zaman daha Çağaloğlu'ndaydık, TGRT falan yok. Türkiye Gazetesi, hatta Türkiye Gazetesi yayın grubu içerisinde İngilizce bir yayın grubu vardı. Made in Turkey diye. Amerikalı işte Müslüman olmuş gelmiş bir arkadaş vardı orada. Daha Türkçeyi de tam şey yapamıyordu. Oradaki arkadaşa dedim bir şey sormak istiyorum.
1: Tercümanlık.
0: Tabii dedi. Çünkü kendisi Hristiyan'dı, Müslüman oldu. Dedim Hristiyan'dan Müslüman oldum. Hristiyanlıkla, madem ki önceki dinin Hristiyanlıksa, Hristiyanlık hakkında bilgim var. Biz sadece kitaplardan okuduğumuz kadar, sen Hristiyan olarak aynı şekilde yaşadın da, şimdi Müslüman oldun, İslamiyet'i aynı şekilde öğreniyorsun ve onu yaşıyorsun. İslamiyet'le Hristiyanlık arasında ve Müslümanlarla Hristiyanlar arasında böyle en bariz, göze çarpan husus nedir? Şimdi Mustafa Bey, biz içinde bulunduğumuz için bilmiyoruz. O yabancı olduğu için ve daha önce de hani damdan düşme evet. Hadisesi var ya, bir tespiti oldu. Çok hoşuma gitti ama. Dedi ki, Müslümanlarda, İslamiyet'te din hep birinci sıradadır. Hristiyanlarda bu 3, 4, 5, 6. sıradadır. Nasıl yani? İslamiyet sabahleyin yataktan nasıl kalkacağını bile söylüyor. Sağ tarafından ve şu duayı okuyarak kalk diyor. Helaya girerken helaya nasıl gireceğini bile söylüyor. Diyor ki sol ayağınla gir. Herada konuşma, fazla da eğlenme diyor. Elbiseni giyerken bine diyor ki sağ taraftan giy. Pantolonunu neyse şeyini giyerken oturarak giy. İşte pantolonunu giyerken böylece, kemerini bağlarken aynı şekilde şu duayı oku. Gömleğini giyerken sağdan başla. Ondan sonra şunları şunları şöyle yap. Evden çıkarken sağ ayağınla çık. Şöyle niyet et ve şu duaları oku. Yolda karşılaştığın Müslümanlara bunları aynı şekilde söyle. Onlara bu şekilde selam ver. Çarşıya pazara çıktığın zaman şu duayı oku. İşine aynı şekilde başlarken besmeleyle başla. Namaz vakti gelince hemen işte abdestini al, namazını kıl. Müslümanların hakkını gözet. Kul hakkına çok riayet et.
1: Yeme, içme, alışveriş.
0: Ondan sonra yerken böyle yap, alışveriş yaparken böyle yap. Seni döndürüyor. Akşam eve gelirken yine aynı şekilde eve girerken Müslümanın evi özür dilerim, sol ayağıyla çıktı. Çıkarken yanlış söyledik. Girerken sağ ayağıyla gir. Mescit gibidir buyuruyor. Sağ ayağına gir. İşte İhlas-ı Şerif oku. Selam ver. Hanımın varsa, çoluğun çocuğun varsa. Kimse yoksa Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin de. İşte vaktin varsa İhlas-ı Şerif oku. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eve girdiği zaman İhlas-ı Şerif okuyan fakirlik görmez. Sahabe-i Kiram'dan bir zat diyor ki ben buna devam ettim. Fakirlikten kurtuldum buyuruyor. Kitaplarda yazıyor bu. Ondan sonra işte çoluğunla çocuğunla işte aynı şekilde onların dertlerini dinle. Alışverişlerini güzel yap. Ve onlara nasihat et. Kitap oku. Yatmadan önce işte Tebarike Yasin bunları oku. Yatacağın zaman da abdesti yatağına gir. Sağ tarafına yat. Şunları oku. Ondan sonra aynı şekilde yat. Ve yatarken de işte ya Rabbi sabah namazına vaktinde kalkmak, ibadetimi dinç ve kuvvetli yapabilmek niyetiyle, vücudumu dinlendirmek niyetiyle, bu maksatı dinlendirmek için yatıyorum de. Yani onun dediği gibi din birin sırada. Yerken, içerken, andosana, ne bileyim helaya girerken, banyo yaparken bile aynı şekilde. Gusül abdesti alırken bile önce avretlerin temiz olsa bile yıka diyor. Tamam mı? Yani nasıl yapacağını bildiriyor. Ondan sonra aynı şekilde bir namaz abdesti alıp
1: başı boş bırakmamış.
0: Evet. Yani insan. Hep birinci sırada.
1: Her şeyini evet.
0: Birinci sırada. Ama Hristiyanlıkta öyle değil. Doğduğun zaman bir vaftiz ediyorlar. Ondan sonra bir de öldüğün zaman tabuta koyup aynı şekilde ayin yapıp gönderiyorlar. Ha bir de evlendikleri zaman kiliseye gidip orada nikah hakkı yapıyorlar. Bunun dışında
1: konser dinliyorlar.
0: Ha konser dinliyorlar. Pazar günleri. Haftada bir defa. Dolayısıyla İslamiyet'te bir insanın bütün hayatı programlamış vaziyette. Dolayısıyla Müslüman olan kimse hayatını İslamiyet'e uydurur. İslamiyet kendine uydurmaz. Zaten İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din, Nasranilik dini de böyleydi. Ama sonra Hristiyanlar bunu bozmuş. Kendi nefislerine uygun bir hale getirmiş. Yemede içmede bile serbest değilsin. İslamiyet diyor ki şunları yiyebilirsin, bunlar helaldir, bunlar haramdır diyor. Bunlar haramdır. Mesela Hanefi mezhebinde deniz ürünlerinden balık hariç diğerlerini yemezsin diyor. Benim canım çekti. Canım çeker, manım çeker. Allah-u Teala'nın hatırı var. Onu gözetiyorsun. Evet. Oraya tecavüz edemiyorsun. İçecekler içerisinde, meşrubatlar içerisinde. Mesela alkollü olanları yasak etmiş. Canım benim onu da içmek istiyor falan. Ha. Programa tabiysen, buraya teslim olursan İslamiyet teslim olmak demektir. Dolayısıyla efendim İslamiyet birinci sıradadır. İslamiyet birinci sıradadır. Kimin için? İnsan hayatında. Eğer Müslümansak, Kurban Bayramı'nda da, ziyaretlerimizde de, ibadetlerimizde de, insanlarla görüşmemizde de, yatmamızda, kalkmamızda, alışveriş yapmamızda, her şeyde dinimiz ne buyuruyor, Rabbimizin buradaki hatırı nedir, onu gözetmemiz gerekir. Eshab-ı Kiram böyle miydi? Evet, Eshab-ı Kiram böyleydi. Onun için hani bayram günleri bunları hatırlattı, belki dinleyicilerim diyecek ya çok ileri gittiniz falan. Yani başlarını ağrıttı, kusura bakmasınlar ama bunları gözetmemiz gerekir. Ya bayramdır, bugün felekten bir gün çalalım falan olmaz. Allah-u Teala'nın hatırını bayramda da, bayramın dışında da hep gözetmek. Onun rızasını aramak. İnsanlarla görüşmemiz, akrabalarla görüşmemiz, kabirleri ziyaret etmemiz hep böyle. Mesela kitaplarda buyuruyor ki işte kiliseye gitmek, ya görmek istiyorum falan. Mekruhtur buyuruyor. Yani çünkü evet, sana hitap edecek bir şey söz konusu değil. Bir kafirin kabri, bir bakayım nasıl yapmışlar falan. Ne lüzum var ya, zulmet çöküyor. Yani kitap aynı şekilde bildirmiş. Ben merak ediyorum. Zaten insanın başına da bu merakları getiriyor, ne getirdiyse. Bunun için bu bayramları vesile edip dinimizi doğru olarak öğrenmek ve öğrendiklerimize uygun yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah Teala efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim, vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir, Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Görüntüler İtalya'dan. Milano'da sıcak hava dalgası etkisini artırdı. Kırsaldaki Casa Caravelle çiftliğinde atlar serinletildi. Eğitmenler kavurucu güneş altında hayvanların tüylerine su püskürttü. Atlar fırçalandı, havuçla beslendi. Il Branco adlı doğal atçılık programında hayvanların sırtından su akıtılarak serinlemeleri sağlandı. İtalya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Toskana ve Umbria'da termometrelerin 35 dereceyi aşması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 15 kent için turuncu alarm verdi. Yetkililer özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkat çağrısı yaptı.
3: Kontrolden çıkan otomobil psikolojik danışmanlık merkezine daldı. İş yerinin etrafındaki vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı böyle attı. Görüntülerin adresi Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir anda savrularak danışmanlık merkezinin vitrinine çarptı. Çarpmanın etkisiyle camlar tuzla buz oldu, otomobil iş yerinin içine kadar girdi. Kaza esnasında klinikte kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık tenis tarihine geçecek bir sürprizle başladı. Galip. 17 yaşındaki Fransız genç yetenek Muaz Kouame, Roland Garros kortlarında adeta fırtına estirdi. Turnuvaya özel davetle katılan dünya 318 numarası Kouame, ilk turda eski Amerika Açık şampiyonu ve eski dünya 3 numarası deneyimli raket Marin Cilic ile karşılaştı. Kendisinden 20 yaş büyük rakibi karşısında hiç geri adım atmayan korkusuz tenisçi, korttan 7-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Kouame bu galibiyette adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 17 yaş ve 2 aylık olan Fransız raket 2009 yılından bu yana bir Grand Slam ana tablosunda maç kazanan en genç erkek tenisçi unvanını aldı. ...2009'da Avustralya Açık'ta maç kazanarak bu unvanı elde eden Bernard Tomic o sırada 16 yaşındaydı.
4: Jandarma tırla otomobil arasında kaldı, ölümden döndü. Olayın adresi İzmir-Çeşme otoyolu. İddiaya göre otoyolda yakıtı biten bir otomobil yolda kaldı. Durumu fark eden otoyol jandarması sürücünün yardımına koştu. Jandarma araçta inceleme yaptığı sırada faciayı aramak kaldı. O esnada seyir halindeki bir tır yol kenarında duran araca çok yakın geçti. Tırla otomobil arasında kalan jandarma çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan jandarma ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen jandarma taburcu edildi. Tır şoförü gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bir kağıt fabrikasında patlama meydana geldi. Longview kentindeki kağıt ve ambalaj tesisinde kimyasal madde tankı infilak etti. Patlamanın üretimde kullanılan White Liquor adlı kimyasal karışımın bulunduğu tankta yaşandığı açıklandı. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 8'i fabrika çalışanı, biri itfaiyeci olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yetkililer 9 kişiye ise henüz ulaşılamadığını duyurdu. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer yapısal risk nedeniyle vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Markette sıradan bir alışveriş ama bir anda dehşet yaşandı. Meksika'da bir çocuk kasada bekleyen gencin saçlarını çakmakla ateşe verdi. Kıvırcık saçları kıskandığı iddia edilen çocuk sessizce arkasına yaklaştı. Alevleri fark eden genç panikledi. Neyse ki yangın büyümeden söndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler milyonlarca kez izlendi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te muhalefetin çağrısıyla binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler hükümeti Avrupa Birliği sürecini askıya almakla suçlayarak erken seçim ve tutukluların serbest bırakılmasını istedi. Muhalefet partilerinin organize ettiği protesto İvane Javakeşvili Devlet Üniversitesi önünde başladı. Ellerinde Gürcistan, Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna bayrakları taşıyan kalabalık parlamento binasına yürüdü. Göstericiler hükümetin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini 4 yıllığına askıya alma kararına tepki gösterdi. Aylar süren protestolarda tutuklanan kişilerin serbest bırakılması da talepler arasında yer aldı. Muhalefet ittifakı liderlerinden Nika Gvaramaya ise amaçlarının yeni parlamento seçimleri olduğunu söyledi. Protesto gece saatlerinde olaysız şekilde sona erdi. Bakım merkezinde kalıyordu. Şizofreni hastası genç ölü bulundu. Malatya'da yürekleri burkan şüpheli bir ölüm olayı gerçekleşti. Battal Gazi ilçesinde bulunan bir engelli bakım merkezinde kalan 24 yaşındaki genç yatağında hareketsiz vaziyette bulundu.
5: Ben de seni getirebilir miyim?
4: Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
5: Boşken götür.
4: 24 yaşındaki gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sıra dışı açıklamaları, komplo teorileri ve hayvanlarla kurduğu tuhaf temaslarla tanınan ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. bu kez paylaştığı yılan yakalama videosuyla gündemde. Kennedy, Amerikan Sağlık Kurumları'nın başındaki meslektaşı ünlü doktor Mehmet Öz'ün Florida'daki sahil evini ziyarete gitti. Ancak verandada iki yılanla karşılaşınca işler değişti. Bakan Kennedy yılanların kendisini ısırmasına aldırmadan kameralara gülümseyerek iki yılanı birden çıplak elleriyle yakaladı. O anlarda Kennedy'nin eşi Charlie Hines'ın eşini dikkatli olması için uyarması dikkat çekti. Ancak eşini aldırmayan Kennedy yılanları kameraya gösterip gülümsemeyi tercih etti. Yetkililer yakalanan yılanların insanlara zararsız ve zehirsiz olan boyunduruklu yılan olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti. Yaklaşık 3 saat süren muayene sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, her şey mükemmel çıktı dedi. Trump paylaşımında doktorlara ve hastane personeline teşekkür ederek Beyaz Saray'a döndüğünü ve çalışmalarına devam ettiğini söyledi. 14 Haziran'da 80 yaşına girecek olan ABD Başkanı'nın sağlık durumu son dönemde Amerikan basınında sık sık gündeme geliyordu. Özellikle ayak bileklerindeki şişlik, elindeki morluklar ve boynundaki döküntüyle ilgili görüntüler kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntü için önleyici bir cilt kremi kullandığını açıklamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt ise bacaklardaki şişliğin yaygın bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elindeki morlukların da yoğun tokalaşmalardan oluştuğunu söylemişti. Trump'ın sağlık kontrolünde ileri görüntüleme testleri ve laboratuvar değerlendirmelerinin de yapıldığı belirtiliyor. Beyaz Saray'ın önümüzdeki günlerde detaylı sağlık raporunu paylaşması bekleniyor.
1: TGRT FM Haber.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
6: Aklınızda bulunsun.
8: Şimdi reklamlar.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: özel eğlence programı.
1: Genel yayın yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Kayıt Cüneyt Yıldırım. Montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Selahattin Aksungur.
2: TGRT FM'den bizi dinleyen herkese sevgiler, saygılar efendim. Sizler için hazırlamış olduğumuz özel eğlence programımız bugün yine sizlere neşeli, hoşça vakitler geçirtmeye çalışacak. Programımızda neler var derseniz, maydanozlu köftenin haricinde yok yok. Oyunumuza geçmeden önce küçücük bir fıkra anlatmama izin verir misiniz? Bu seferki Kayserililere ait. Hep Karadenizlerden olmayacak ya. Efendim bir berber bir berbere, Kayserili'nin biri tıraş olacakmış. Berbere gitmiş. Berber buyur edip koltuğu göstermiş.
3: Buyur ağam şu koltuğa otur bakayım.
4: Oturayım ama sırtım aynaya dönük oturacağım.
3: Neden yüzün aynaya dönük oturmuyorsun ki ağam?
4: Sabah sabah Kayserili yüzü görmek istemem de ondan.
2: Bu küçük tebessümden sonra şimdi size güldürücü olduğu kadar eğitici de olan duygusal bir oyun dinletireceğiz. Özellikle 50 yaşın üstündeki kadınların ve karılarının üzerine titreyen erkeklerin dinlemesi tavsiyesiyle.
5: Behçet, ne yapıyorsun salonda?
6: Gazete okuyorum hayatım. Sen ne yapıyorsun?
5: Uzanıyorum. Bugün yine hiç halim yok.
6: Bütün yaz boyu orada burada dinlendiğin yetmedi mi Macide? Evde olsun, ayakta dikil bari yahu. Bak saat kaç oldu, hala kahve içeceğiz.
5: Bir günde içmesen ölürsün sanki. Tansiyonunu düşün biraz canım.
6: Yahu tansiyonu yükselten kahve değil ki, haberler. Tansiyon düşüren bir tek haber bulsam ilaç almayı bırakacağım. Buyurun işte. Kazadan, ölümden, iç ve dış borçlardan başka haber yok yahu. Osteoporoza dikkat, öldürüyor. Bir bu eksikti. 50 yaşından sonra, özellikle menopozdan sonra kadınlarda görülen ve kemik erimesi denilen osteoporoz tedbir alınmadığı takdirde ölümlere yol açıyor. Macide!
5: Ay ne var?
6: Yahu sen kaç yaşındaydın?
5: Ay yaşlandıkça kabalaşmaya başladı bizim bey. Annenin size kadınlara yaş sorulmayacağını öğretmedi mi?
6: Yahu başka kadınlara öyle de sen benim 40 yıllık karımsın be.
5: Ne 40 ayol? 30 sene bile olmadı evleneli.
6: Her neyse canım, her neyse, ağız alışkanlığı. Sahi kaç yaşındasın sen?
5: Sence kaç yaşında görünüyorum canım?
6: Macide bırak şimdi nez gibi kıvırtmayı. Yaşını sordum sana.
5: Sen de bir tuhafsın bugün ayol. Durdun yaşıma taktın. O kadar merak ediyorsan alır nüfus kağıdıma bakarsın.
6: Bulsam bakarım tabii ama kim bilir hangi çantanın hangi gözüne tıkmışsındır. Altınlarını bile nüfus kağıdın kadar iyi saklamıyorsun ya.
5: Evlendiğimiz sene görmüştüm. Orada doğum tarihimde yazıyordu canım.
6: Tansiyonumu yükseltme Macide. Neden yaşını söylemekten korkuyorsun ki? Burada bizden başka kim var?
5: Aman tamam. 45.
6: Çık biraz çık.
5: 48.
6: Macide, pazarlık yapma benimle de nüfus kağıdında yazılı olan yaşını söyle hadi.
5: 25 Aralık 1947. Rahatladın mı şimdi?
6: Kaç oluyor? 25 Haziran'a at o, şimdi kafam karıştırır. 1947 dediğine göre 2002'den çıkartalım. 56.
5: Bilemedin canım. 55. Bir de mühendis olacaksın.
6: Macide, 2003'ten 1947'yi çıkartırsan 56 kalır geriye.
5: Peki aralığı ne yapacaksın? Şimdi Şubat'tayız. 25 Aralık gelsin, o zaman 55'ten gün alacağım canım.
6: Sen bu kafayla nasıl matematik profesörü olamadın hayret doğrusu. Peki söyle bakalım. Menopoza girdin mi sen?
5: Ne?
6: Menopoz canım işte, menopoz dedim.
5: Bu da nereden çıktı şimdi ayol?
6: Yahu sen sorma cevap ver. Girdin mi girmedin mi?
5: O ne biçim soru öyle? Avrupa toplumuna giriyor muyuz girmiyor muyuz gibi?
6: Macide bak, son kez soruyorum. Çok açık ve net. Hiç öyle böyle dolanmadan cevap ver bana şimdi bak. Menopoza girdin mi girmedin mi kardeşim?
5: Geçen sene girdim. Sana da söylemiştim. Ama sen karınla o kadar ilgileniyorsun ki Allah bilir menopozu maydanoz sanmışsındır.
6: Demek girdin ha.
5: Ne o ayol? Menopoza girdim diye neredeyse yası ilan edeceksin.
6: Yazık. Macide şöyle dik dur bakayım bir dik dur.
5: Durayım. Behçet.
0: Bak.
5: Behçet, senin neyin var bugün?
0: Ya bir şey yok, dur şimdi dur. Ha. Şimdi korkma. Elimle böyle yavaşça vücudunda bazı yerlere vuracağım, tamam mı?
5: Ay, ne yapıyorsun? Ay, vurma, yol acıyor be.
0: Acıyor ha? Vah, acıyormuş da. Erime başlamış bile desene.
5: Ne erimesi ya?
0: Buz erimesi değil herhalde. Kemiklerini kastettim.
5: Kemiklerimle ilgilenmen nereden icap etti şimdi ha?
0: Allah Allah, ne demek nereden icap etti yahu? Kocan değil miyim? Kemiklerinle ilgilenemez miyim yani? Baban seni verirken eti benim, kemiği senin damat dememiş miydin?
5: Allah Allah. Ya senin neyin var bugün? Anlaşıldı. Kahveni içmediğin için afyonun patlamadı. Şimdi yapar getiririm, sakinleşirsin be.
0: 50 yaşından sonra, özellikle menopozdan sonra kadınlarda görülen ve kemik erimesi denilen osteoporoz tedbir alınmadığı takdirde ölümlere yol açıyor. Macideciğim hem 55 yaşında hem de menopoza girmiş. Sigara ve içki tiryakiliğinin yanı sıra hareketsizlik kemik erimesi denen osteoporoza davet çıkartıyor. Genelde kadınların %93'ünde görülen osteoporozdan korunmak için doktor kontrolüne girilmesi, ilaçların yanı sıra kültür fizik hareketleri yapması şarttır.
5: Al bakalım, belki kafan yerine gelir de aptal aptal sorular sormasın.
0: Macide, hayatım.
5: Daha ilk yudumda aklı başına geldim. Efendim hayatım.
0: Macide.
5: Ay, adımı mı ezberliyorsun ayol? Bununla iki oldu, ne var söyle hadi.
0: Macide. Sen hiç osteoporoz diye bir şey duydun mu?
5: Osteoporoz mu?
0: He.
5: Çıkartamadım. Menopozda andropozu biliyorum da. Biri beni terletiyor, öteki de senin çenene vuruyor.
0: Canım karıcığım, bak esprinin sırası değil. Osteoporoz kemik erimesi anlamına geliyor.
5: Ya öyle mi? Şu sigara paketini uzatır mısın?
0: Hayır. En büyük düşmanı da sigara ve içkiymiş zaten.
5: Bana bak, bence sen onlardan daha büyük düşmansın.
0: Macide yahu, şakanın sırası değil. Osteoporozu ciddiye almanı rica ediyorum senden karıcığım. Kadınların %93'ünde bu rahatsızlık varmış.
5: Demek geriye kalan %7'den şanslı biri ben oluyorum ha? Çünkü bende kemik erimesi yok hayatım.
0: Olmadığını nereden biliyorsun?
5: Yok ayol, inanmıyorsan sor.
0: Kime sorayım?
5: Bana. Ay yok diyorum, kavak ağacı gibiyim maşallah. Yok diyorsam yok.
0: Hayır, bana sanki boyun biraz kısalmış gibi geliyor son günlerde de.
5: Olabilir. Geçen günkü yağmurda dışarıdaydım, çekmişimdir biraz. Kendine bir gözlük al efendi. Kendin gibi gözlerin de eskimiş.
0: Yok, kısalmış. Osteoporozlu hastaların boyu da kısalırmış.
5: Ay Allah aşkına Behçet, emekli oldun diye akşama kadar evde oturmak zorunda mısın sen? Kalk bir yerlere git, balık tut, kahveye git. Maşallah her gün tartışacak bir konu buluyorsun. Dün Türkiye'nin dış borçlarını dert etmiştin. Bugün de neydi o, osteoporoz çıktı başımıza.
0: Yahu hanım, osteoporoz yeni bir şey değil ki. Ay. İlk kez 1829 yılında bu hastalığı keşfetmişler.
5: Bayağı yeniymiş canım.
0: Ayrıca şaka yapılmayacak kadar da önemli bir rahatsızlık. Gazetede yazıyor.
5: Aman, basını bilmez misin? Her yazılana inanıyorsun yani. Geçenlerde ünlü bir manken için 6 aylık hamile diye yazdı. Ertesi günü kız bakire çıktı.
0: Yahu Macide, delirtme insanı. Magazin basınına bakarak osteoporozu yargılamasana ya. Sen ne dersen de bu haber benim hiç hoşuma gitmedi. Bir osteoporoz merkezine gidip beni tatmin edecek bilgiler alacağım. Ay akşamdan ışıktır.
5: Yaylalar yaylalar.
0: Bizim oğlan aşıktır.
5: Dil oy yaylalar.
0: Hadi.
5: Ay öldüm.
0: Ya yaylalar yaylalar. Hadi.
5: Ay bırak şimdi yaylasın olmasını, gel de otur şuraya.
0: Yavrum ne çabuk yoruldun Macide.
5: Oy.
0: Şunun şurasında 3 tur attık. Daha 40 tur daha atmamız lazım hanım.
5: Ay istemem. Bundan böyle tur lafını duymak istemem. Otobüste bile tura çıkmam artık. Ay senin niyetin beni koşturarak öldürmek mi?
0: Ya broşür diyor ki hareketsizlik kemik erimesine sebep oluyormuş.
5: Ay böyle hareketlilik de kalpten gitmeye sebep olacak o yol. Koşmak yerine yürüyüş yapalım.
0: Olur tabii.
6: Hadi bakalım. Oy. Bunca spordan sonra şimdi de sana aldığım o kalsiyum içeren haplardan suda erit de getir. Hadi getir içeri.
5: Tamam peki getiriyorum.
6: Hazır Macide yokken salonun altını üstüne getireyim. Ne varsa yere atayım ki onları toplamak için eğilip kalktığında egzersiz yapmış olsun. Şunu da şuraya. Çok güzel, çok güzel.
5: Aman Allah'ım. Ne olmuş buraya böyle?
6: Ne var hayatım? Ne olmuş?
5: Ay, daha ne olsun? Kim bu hale getirdi burayı? Sen yaptın değil mi bunları?
6: Yok canım. Ben niye yapacakmışım Macide?
5: Neden yaptın Behçet?
6: Ne? Senin iyiliğin için yaptım hayatım.
5: Ne?
6: Yerdekileri toplamak için eğilip kalkacaksın ya. Ya senin için bir nevi itman olabilir diye düşündüm.
5: Ay sen bu osteoporozu neden bu kadar kafana taktın?
6: Sana da iyilik yapıyorum yahu ama yaramıyor. Kemiklerinin erimemesi için yardımcı olmaya çalışıyorum sana. Kemik bu Macide, kemik kemik. Bizi ayakta tutan iskelet yani. Bir apartman düşün. Onu ayakta ne tutuyor? Kolon ve kirişler. Onlar olmayınca ne olur? Bina böyle küt diye yıkılır yahu.
5: Vücudumuzu tutan kemikler de aynen kolon ve kirişler gibi yani öyle mi?
6: Şunu bileydin be kadın. Kol kemiği kırıldı mı kolunu, ayak kemiğin kırıldı mı ayağını kullanabilir misin?
5: Ay nerede? Aylardır yatmak zorunda kalırsın.
6: Tam senlik değil mi? Bayılırsın ya yatmaya.
5: Behçet!
6: Kızma Macide. Ama yaptığım şakanın altında gerçek payı da var hani. Sen ne kadar yaşını inkar yoluna gitsen de tabiata karşı koyamıyoruz. Hiçbir organımız eskisi gibi değil. Evlendiğimiz günü hatırlasana. Asansörsüz bir binanın 5. katını kiralamıştık.
5: Ya
6: düğünden sonra adettendir diye seni şöyle hop diye kucağıma alıp nasıl da taşımıştım oraya.
5: Ay hiç hatırlatma Behçet. Sen o gece beni kucağına alıp da merdivenlerin çıkmaya başlayınca içimden ne dedim biliyor musun? Ay yandım. Adam bu yorgunlukla değil gerdeğe yatağa bile giremez.
6: Ya, gençlik işte. Şimdi değil 5 kat, 5 basamak bile çıkamıyoruz. Sebep de iskelet yapımızın erozyona uğraması. Doktorlar vücudun belli bir yerinde kırık oluncaya kadar insanın kemiklerinin eridiğinin farkına bile varmadığını söylüyorlar.
5: Peki ben şimdi kemiklerim eriyor mu, erimiyor mu bunu nasıl anlayacağım?
6: Kontrole gideceksin. Kemik ölçümü yaptıracaksın. Doktorlar özellikle menopoza giren kadınların bu kontrolü yaptırmasını söylüyorlar.
5: Sen de niye ki de bir kadınları öne sürüyorsun canım? Bu osteoporoz denen meret yalnız biz kadınlara mı özgü yani?
6: Hayır, herkeste yaşa bağlı kemik kaybı olabiliyor tabii.
5: İyi madem, öyleyse git sen de kemik kontrolü yaptır. Özellikle çene kemiğini kontrol ettirsen çok iyi olur canım.
6: Allah Allah, Allah Allah. Yahu Macide, ben ne söylüyorsam senin iyiliğin için söylüyorum.
5: Tamam, kızma bir tanem, şaka yaptım. Peki, kemik erimesine sebep olan faktörler nelermiş?
6: Yetersiz egzersiz, yetersiz beslenme, ilaç kullanmama ve zararlı alışkanlıklar. Yani içki ve sigara.
5: Ne berbat bir hastalıkmış bu osteoporoz.
6: En kötüsü de vücudun kısalmasıymış Macide Hanım. Geçen gün dikkat ettim de giydiğin şu eteğin paçaları yerleri süpürüyordu. Resmen kısalmışsın yahu.
5: Ne olmuş yani? Ben kısalıyorum da sen uzuyor musun sanki? Geçen gün 5 numarada oturan Nilgün Hanım'ın dikkatini çekmiş. Macide Hanım, Behçet Bey'in boyu mu kısalmış diye sordu bana.
6: Hadi canım. Nerem kısalmış yahu? Hala arkadaşlarım bana deve Behçet diyor. Esas o kendi kocasına baksın. O boy fukarası herif ne olacak?
5: Sus ayol. Duvarlar zayıf. Kadın duyarsa rezil oluruz.
6: Kocasını gördün değil mi? Asıl o yerlere kadar uzanan paltosuyla göreceksin herifi. Namussuzum, tosbağaya benziyor.
5: Ay keser misin Behçet? Konumuz Nilgün Hanım'ın kocasının boyu değil şimdi. Ortaya bir osteoporoz diye bir hastalık atıp tedirgin ettin beni. Bak, bu kemik erimesini nasıl önlermişiz? Yani bunun için neler yapmamız gerekirmiş? Tedavisi var mıymış, nasılmış?
6: Az önce de söylediğim gibi beslenmemize dikkat edeceğiz. Hareketsizlikten kaçınacağız. İllaki kültür fizik hareketleri yapacağız. Ve ilaç tedavisini aksatmayacağız.
5: Başka?
6: Yüksek ökçeli pabuçlar yerine düz ve altı böyle lastik ayakkabılar giyebilirsin hayatım.
5: Doğru. Bunu hemen uygulamaya başlayalım Behçet. Ne zaman yüksek ökçeli ayakkabı giysem ayağım burkulur da bir şey olur diye korkardım zaten.
6: Yeterli kalsiyum ve D vitamini de almak gerekiyor. Yine kalsiyum içeren yiyecekler, içecekler. Ayrıca daha başka ilaçlar da kullanmakta fayda var tabii.
5: Ya Behçet, şu egzersizler nasıl yapılıyormuş? Herhalde yaylalar eşliğinde asker gibi koşmamız gerekmiyor değil mi?
6: Getirdiğim broşürlerde egzersiz tarifleri var.
0: Bakar yaparsın hayatım. Ayrıca kesinlikle ağır kaldırmayacaksın. Bu çok önemli Macide. Ağır kaldırmak kemik yapısını bozuyormuş.
5: Bak bunu duyduğuma çok sevindim. Bir daha pazara çıktığımızda bütün torbaları sen taşırsın artık.
0: Yok canım, ben niye taşıyacakmışım? Kemik erime riskini senin gibi ben de taşıyorum. Ne yapıyorsun öyle?
5: Vücudumu yokluyorum canım. Acaba erime bende de başladı mı yine ha?
0: Canım öyle elinle melinle anlaşılır mı hanım? Kavun karpuz mu sandın sen kendi vücudunu? Uzman doktora gideceksin. Kemik ölçümü yaptıracaksın.
5: Doğru söylüyorsun. Bir ara gidip ölçüm yaptırayım. Allah korusun erime varsa bir de düşüp kalça kemiğimi falan kırarsam vallahi yandım Behçet, yandım.
0: Benden söylemesi, hem evde hem de dışarıda kendine dikkat et hanım.
5: Ay ev önemli değil. Nasılsa temizliği kapıcının karısı yapıyor.
0: Macide, Macide, kadını haftada bir alıyorsun yahu. Allah korusun kemiğini kırıp da yatalak durumuna düşersen.
5: Ne yapalım, ben de her gün alırım artık.
0: Vallahi sen mi alırsın kapıcının karısına, ben mi alırım artık, hangisi daha ucuza gelir bilmiyorum, ona göre bakarız.
5: Erkek değil misiniz, kökünüz kurusun. Daha osteoporoz olmadan beyimiz beni bırakıp kapıcının karısını almayı planlıyor.
0: Yapar mıyım hiç öyle şey Macide? İyi günde olduğu gibi kötü günde de hep birbirimizin yanında olacağız. Öyle değil mi karıcığım?
5: Biliyorum hayatım. 40 yıllık kocamın hayatımıza espri kattığını bilmez miyim sanıyorsun ha?
0: Macide. Bence her türlü şartlarda sağlıklı yaşamak.
5: Evet.
0: Bence en önemlisi o. Elbette ölüm hak. Bir gün vaki olacak. Allah hayırlısıyla gecinden versin.
5: Amin.
0: Ama daha da yaşlanacağız. Yüzümüzdeki kırışıklıklar daha da artacak. Belki gözlerimiz eskisi kadar net de göremeyecek. Ama iki büklüm olmayalım. Yatakların esiri olmayalım. Öleceksek de kimseye yük olmadan ölelim. Yaşayacaksak da kırılmadan yaşayalım. Hanım.
2: Oyunumuz biraz duygusal ağırlıklı oldu ama eğitici de.
7: Gökleri kucaklasın kolların, gel içime. Ellerin gözlerimin mehtabını süslesin. Akıyorsun ırmaklar gibi hayallerime. Büyülüyor gönlümüz sanki rüyada sesin. Naz ile uğulduyor kulaklarımda Meltem. İğneli bakışların yıktığı viraneyim. Istırap sergilerken yüzünde bin bir sitem. Neyleyim visalini? Ben artık divaneyim. Masmavi bir denizin ortasında ve kırgın. İçiyorum çöllerin bütün susuzluğunu. Damla damla kuruttu bu sevda ve bu yangın. Mendillerin gözümde arayıp bulduğunu. En acı duygularla bakıyorum göklere. Bahçıvanlar şimdi hep diken yetiştiriyor. Rabbim, kavuşmasam da dünyada çiçeklere, ebediyet bahçesi artık beni bekliyor. Şafakla kapanacak içimdeki yaralar. İklimleri ruhumun yaprağında gizledim. Issızlık ülkesinde çürürken hatıralar. Arşın hiç değişmeyen iklimini özledim. Mutluluk diyarına gideceğim göklerden. Nur ile penceremi bezeyecek çiçekler. İhtirasın, ölümün olmadığı o yerden meçhuller dünyasını dolduracak melekler. Büyülüyor gönlümüz sanki rüyada sesin. Akıyorsun ırmaklar gibi hayallerime. Ellerin gözlerimin mihrabını süslesin. Gökleri kucaklasın kolların. Gel içime.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bayram özel eğlence programımız sürüyor sevgili dinleyenler. Şimdi sizleri Türkçenin katili, röportaj ustası Sıdıka Comtr ve konuğunla baş başa bırakıyorum.
6: Canlarım, ciğerlerim, ayol tek tek iç organlarımı saydırmayın bana. Ben Sıdıka Comtr, bir röportaj programıyla yine karşınızdayım güzellerim. Bugün sizlere genel arzu üzerine Lemi Attı Bey'in Hicazkar makamından bir şarkısını okuyacağım.
7: Kendine gel Sıdıka abla ya, ne şarkısı ya? Konuğunu anons edeceksin, konuğunu.
6: Aman bıktım sizden. Ne olmuş yani, bir şarkı attırsam fena mı? Hayranlarım reyting yaptırır size ayol. Ben olmasam kimse dinlemez bu radyoyu. Sokakta millet yolumu çevirip Sıdıka Comtr Hanım, sizi pek seviyoruz, sizin için radyoyu dinliyoruz diyorlar. Ay hayret vallahi, sesimden nasıl kim olduğumu anlıyorlar, anlamadım.
7: Anons yayın uzuyor ya.
6: Ay, canlarım, ciğerlerim, güzellerim, bülbüllerim, kanaryalarım, bir tanelerim benim. Sıdıka Comtr ablanız sevgiler göndersin size. Bugünkü konuğum piyangodan 2 trilyonu kamyonla götüren büyük talihli Kemalettin kimsesi yok. Evet, alkışlarınızla 2 trilyonluk Kemalettin kimsesi yok. Hoş geldiniz sayın kimsesi yok.
7: Hoş bulduk sayın Sıdıka Comtr Hanım.
6: Ay anacığım, nedir bu haliniz? Yüzünüzden düşen bin parça. Sizi böyle gören de piyangodan 2 trilyon değil, amorti çıktı sanacağım.
7: Keşke amorti çıksaydı da burada karşınızda olmasaydım Sıdıka Hanım. Keşke.
6: Aa, neden hayal? Bir kamyon dolusu para sizi sevindirmedi mi?
7: Hayır efendim.

0: çalmış.
1: Bizim çığlıkları ve tepinmelerimizi duyan komşular evde cinayet çıktığını sanmışlar. İnsanlar Trilyon'un bize çıktığını duymasın diye polislere gerçeği anlatamadık tabii. Onlar da apartman içinde icra-i rezalet çıkarttığımız suçuyla bizi savcılığa sevk ettiler.
0: Ah anacığım, pişmiş tavuğun başına gelmiş sizin başınıza gelenler yani.
1: Savcıya gerçeği anlatınca savcı bizi serbest bıraktı. Ama bu arada piyangodan 2 trilyon kazandığımızı da duymayan kalmadı tabii.
0: Öyledir, gerçekler asla saklanamaz. Bir kitapta okumuştum bunu anacığım. Peki sonra neler oldu?
1: Sonrası bir felaket. Evimiz Telli Baba türbesine döndü. Gelen gelene, yağ çeken çekene. Ben o ana kadar kendimi soyadım gibi kimsesiz biri zannediyordum. Birden apartmanın önünde bir sülale kuyruğu oluşuverdi.
0: Duyan geldi demek anacığım.
1: Hem de kimler yoktu gelenlerin içinde. Birisi senin ebe annenim diyor. Ötekisi seni ben sünnet ettim diyor. Bir başkası çocukken arsada top oynadığın arkadaşınım diyor. Başka bir adam ben senin küçükken bindiğin bisikletinin patlak lastiğini tamir eden adamım diyor. Diyorlar da diyorlar, diyorlar da diyorlar.
0: Peki yalan mı söylüyorlar?
1: Vallahi hangisi doğru, hangisi yalan nereden bileyim? Örneğin ebe annemi nasıl tanıyabilirim ki? Ben doğduğum zaman birkaç saat dikmişim ya, yani keza sünnetçi mi olduğunu söyleyen adam aradan 40 sene geçmiş. O mu kesti, başkası mı kesti, ne bileyim ben değil mi? Hele bir tanesi koltuk değnekleriyle gelip ben senin annenim demez mi ya? Kadına benim annem vardı, siz nereden annem oluyorsunuz dedim. Senin esas anam benim, bakamayacağın için annene verdim demesin mi?
0: Ay insaf yani, bu kadar da olmaz herhalde anacığım. Ay o resmen hayatım roman gibi. Peki ne yaptınız?
1: Ne yapacağım? Çeyrek porsiyon aklım vardı, onu da bu gelip gidenler aldı zaten. Bir anda anne baba sayısı ikiye çıktı. Hakikaten esas annem beni doğurmamış mıydı? Yıllarca baba dediğim adam babam değil miydi? Delirecek hale geldim.
0: Ay paraya bak nelere yol açıyor ayol. Ay iyi ki bana çıkmamış. İstanbul'un yarısı akrabam olurdu vallahi.
1: Evet, iyi ki çıkmamış. Birine bir dua edeceksem piyangodan yüksek ikramiye çıksın derim. 2 trilyon bu boru değil.
0: Boru olmadığını ben de biliyorum yani. O kadar da gerizekalı değilim. Parayı aldıktan sonra rahatlamışsınızdır herhalde yani.
1: Oh ne gezer. Esas rahatsızlık parayı aldıktan sonra başladı. Millet bizim 2 trilyon kazandığımızı duydu ya, bu sefer de korkular başladı. Kapımızın önü 24 saat para isteyenlerle doldu taştı. Fidye için kaçırılır korkusuyla çocukları okula gönderemez olduk. Karımın ve benim başıma bir iş gelir kaygısıyla alışverişe çıkamaz olduk. Hangi birine yanayım? Çocukların eğitiminin aksamasına mı, karımın alışveriş yapamaması yüzünden aç kalmamıza mı?
0: Ay neler söylüyorsunuz anacığım? İnsan 2 trilyona sahipken aç kalır mı?
1: Kalır, kalır Sayın Com TR, kalır. Alışveriş yapamıyoruz ya, evde ne varsa onunla idare ediyoruz artık.
0: Siz de oturduğunuz evi terk edip başka bir muhite gitseydiniz bari anacığım. Bu ne biçim zengin olmakmış böyle?
1: Ya başka yere gitsek ne fark edecekti ki? Resimlerimiz gazetelerde basılmıştı. Bizleri tanımayan yok. Gittiğimiz yerde tanıyacaklardı bizi ve aynı korkuları orada da yaşayacaktık. Anlayacağınız, 3 kuruşluk memur maaşıyla fakir ama huzur içinde yaşarken trilyoner olunca korkular içinde yaşamaya başladık.
0: Ay vallahi sizin hesabınıza çok üzüldüm sayın, kimsesi yok. Bu ne talihsizlik ayol. Para mutluluk getirmez derlerdi de inanmazdım. Peki ne yapacaksınız şimdi?
1: Vallahi ailece dün gece evi terk ettik ve bir kliniğe yerleştik.
0: Kliniğe mi? Orada mı oturacaksınız artık?
1: Yok, ameliyat oluncaya kadar canım. Daha sonra kendimize yeni bir hayat kuracağız.
0: Ne ameliyat olacaksınız anacığım?
1: Estetik ameliyat sayın Com TR, estetik ameliyat. Ailecek yüzlerimizi değiştireceğiz. Sonra da bir yerde bir ev alıp kendi halimizde yaşayacağız.
0: Peki tekrar piyango bileti almayı düşünüyorum.
1: Asla. Bir daha zengin olmak mı? Aklıma bile getirmek istemiyorum, Allah korusun.
0: Benim canımdan çok sevdiğim canlarım, ciğerlerim, seyircilerim, duyuyorsunuz değil mi? Millet trilyoneri ne hale gelmiş. Vah vah vah. Yok anam yok, o kadar param olsun istemem. Canlarım bugünlük bu kadar yeter. Tekrar görüşünceye kadar bye.
2: Sadıka Com TR'ye teşekkür ediyor. Sıra şimdi de dertli dinleyicilerimizde. Huzurlarınızda Dert Babası Derman Çare Bulur.

0: Evet, bendeniz dert ortağı derman çare bulur. Bir Alo Dert programıyla tekrar karşınızdayım kıymetli dinleyenlerim. Şimdi ne yapıyordum ben? Her zaman yaptığım gibi. Evet. Telefon numaramızı vermem lazım değil mi? Çünkü telefon numarasını vereceğim. Siz de dertlerinizi bana söyleyeceksiniz. Ben de dinleyeceğim. İşte numaram. 9-6-7-8-4-5-3-1. Evet sevgili dert sahipleri, çekinmeden arayın beni. Anlatın derdinizi. Alın dermanınızı. Vay be. Millet telefon başında beni mi bekliyor nedir? Buyurun. Alo dert servisi, ben derman çare bulur.
1: Alo usta, Derman Bey'le mi konuşuyorum?
0: Evet, bendeniz derman çare bulur. Adınızı ve derdinizi söyleyin, alın dermanınızı.
1: Derdimi söylerim ama adımı söylemem usta.
0: Neden? Bir mahsur mu var?
1: Var ya. Buradan beni dinleyen bizim alemin insanlarına kendimi ve çete efradını rezil ettirmek istemem.
0: Affedersiniz, yanlış duymadıysam az önce çete efradım gibi bir şey dediniz. Doğru mu duydum acaba?
1: Doğru duydun usta. Ben kendim şahsen suç aleminin en kıyak, en akıllı çete reislerinden biriyim.
0: İlginç. Sevgili dinleyenler, sakın radyonuzun düğmesiyle oynayıp da başka bir istasyona geçmeyin. Şu anda bir çete reisiyle konuşmaktayım. Lütfen kulaklarınızı iyice açın ve bizi dinleyin. Sanırım çok enteresan ve tarihi bir konuşmaya tanık olacaksınız.
1: Hop, usta ayıp oluyor. Nedir öyle tanık olun balım falan filan. Biz seni delikanlı sandık, derdimize çare bul diye aradık icabında. Sen tanık manık aramaya başladın oyda.
0: Ben kötü bir şey demedim sayın çete reisi. Buyurun, derdiniz neyse anlatın, dinliyorum sizi, buyurun.
1: İyi dinle bakalım usta. Ben ve iki arkadaşım geçen ay soygun, gasp ve kapkaç amaçlı banka şubeleri önünde dolaşırken iyi giyimli, kelli felli birini gözümüze kestirip kaçırdık.
0: Kaçırdınız mı? Doğru mu bu?
1: Biz harbi çeteyiz usta, bizde kelek olmaz. İstersen kaçırdığımız adama ufak bir hacamat yapıp bir yaklamasını dinletebilirim.
0: Yok, aman, kimsenin canını yakmayın. Adamı neden kaçırdınız, onu anlatın, buyurun.
1: Hadi. Neden olacak? Misafir etmek için değil tabii. Ailesinden fidye istemek için.
0: Ne oldu peki? İstediğiniz fidyeyi verdiler mi?
1: Vermediler.
0: Neden?
1: Neden olacak? Kılığını, kıyafetine bakıp da kaçırdığımız herif SSK emeklisi çıktı.
0: Yani paralı zannettiğiniz kişi emekli işçiymiş, öyle mi?
1: Yavaş söyle de el aleme rezil olmayalım usta. Adımız böyle mamçaklar çetesine çıkacak yoksa ha.
0: Merak etmeyin, kimse dinlemiyor sizi. Peki ne yaptınız? Peki serbest bıraksaydınız adamcağızı?
1: Öyle yapacaktık ama her ihtimale karşı bir şeyler kopartırız diye bırakmadık. Kaçırmak için o kadar efor sarf etmişiz. Benzin masrafı yapmışız. Herifin bir de karnını doyurmuşuz. 3-5 kapmadan bırakmak hangi kitapta yazıyor usta?
0: Ne yaptınız peki?
1: Her ihtimale karşı karısını arayıp kocan elimizde, istediğimiz parayı vermezsen bir daha yüzünü göremezsin dedik. Ama o bize ne cevap verdi dersiniz?
0: Ne cevap verdi?
1: Allah sizden razı olsun. Emekli olduğundan beri ayak altında dolaşıp duruyordu. Üzerime afakanlar gelmeye başlamıştı. İyi ki kaçırmışsınız. Sakın serbest bırakayım demeyin. Demesin mi?
0: Siz ne yaptınız peki?
1: Sen olsan ne yapardın usta, ne yapardın?
0: Yani hemen özürü diler ve serbest bırakırdın.
1: Biz de öyle yaptık ama yapamadık tabii. Öyle yapalım dedik ama gel gör ki herifçioğlu gitmem, sizinle kalacağım diye inat etmez mi?
0: Allah Allah, peki neden gitmek istemiyor?
1: Gideyim de Raziye'nin tırtırını mı dinleyeyim demez mi?
0: Sonra?
1: Sonrası mazlum amca bir aydır elimizde. Vazgeçtik fidye istemekten. Alacak olanı üzerine para vermeye hazırız icabında. Herifte bir mide var. Aklın durur da ya. Saat başı karnı acıkıyor. Onu doyurmak için bir de market soymak zorunda kaldık, iyi mi?
0: Suç üstüne suç işleyip durmuşsunuz yani.
1: Kara kara ne yapacağımı düşünürken senin anonsunu duydum usta. Dertlilerin derdine çare bulunur diyordun yani. Bul bakalım bir çare de bu moruktan kurtulalım. Adam emekli muhasebeciymiş ya. Sizin çetenin muhasebesini tutarım ama beni serbest bırakmayın diye yalvarıp duruyor.
0: Ya sayın çete lideri, derdiniz öylesine matrak ve akıl almaz bir dert ki ne çare bulayım bilmiyorum. Ha, durun, aklıma iki şey geldi.
1: Aman usta, kurbanın olayım hemen söyle. Yeter ki bu adamdan kurtulalım ya. Onun yüzünden bir daha suç işlemeye tövbe ettim ya.
0: Bak şimdi, birincisi adam uyurken evden kaçın gidin.
1: Oydu, nasıl kaçacağız? Kaçsak da sonunda akşam yine eve döneceğiz.
0: Öyle değil, başka bir eve taşının. Mazlum Bey'i orada bırakın. Sizin gelmediğinizi görünce kuzu kuzu kendi evine gitmek zorunda kalacaktır.
1: İyi de usta, ev kendi evimiz ya. Şimdi kaçırdığımız adamı bizim evde bırakıp kiraya mı çıkalım yani? Hayret bir şeysin sen de ya. Bir de bu eksik değil mi?
0: Dur, o zaman aklıma gelen ikinci çareyi söyleyeyim sana. Mazlum Bey'den en sağlam kurtuluş çaresi bence bu.
1: Hemen söyle yapalım usta, hemen söyle. Eğer bir haftaya kadar bu adamdan kurtulamazsak bir market daha soymak zorunda kalacağız ya.
0: Tamam, polise ihbarda bulunun.
1: Ya peki, emredersin usta. Yahu ne diyeceğiz adama, polise? Mazlum amca kendini bizi zorla kaçırttı. Şimdi de geriye dönmek istemiyor mu diyeceğiz ya? Geç usta geç. Böyle ihbar olurmuş mu be? Senin niyetin bizi suç alemine rezil ettirmek değil mi?
0: Yok yok yok yok. Öyle ihbar değil. Biz adam kaçırdık diye kendi kendinizi ihbar edeceksiniz.
1: Yahu iyice o zaman polis bizi adam kaçırmak suçuyla tutuklamaz mı ya? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun be usta? Hop.
0: Ay, dur. Kızma. Hemen kızma kardeşim. Derdine çare istedin. Ben de bir değil iki tane birden verdim. Size de yaralanmıyor ya. Mazlum amcadan kurtulmak için ya kendi evinden kaçacaksın ya da kendini polise ihbar edeceksin. Hadi. Eyvallah kardeşim, hadi. Allah Allah. Hayret bir şey yani. Haydut zengin de yanlışlıkla fakir birini kaçırıyor. Derdi beni geriyor. Ne biçim haydutsun sen kardeşim? Hakikaten de suç dünyasının yüz karasıymışsın sen be. Neyse bakalım. İnşallah bu sefer arayan dertli dinleyicimiz bize güzel bir dert söyler. Bakalım kimmiş. Alo, derman çare bulur, buyurun.
2: Alo, Derman Bey'le mi görüşüyorum?
0: Buyurun benim. Siz kimsiniz efendim?
2: Efendim ben şehir çetelerinin kaçırdığı SSK emeklisi Mazlum efendim.
0: Ne? Nereden arıyorsunuz beni Mazlum Bey?
2: Efendim bilmediğim bir evden arıyorum efendim. Size teessüflerimi bildirmek için aramıştım.
0: Aa, ne var? Ne oldu da teessüf ediyorsunuz bana?
2: Ya, anlamadım. Ne olsun? Çete reisine benden kurtulmak için verdiğiniz akılların hepsini başından sonuna kadar radyodan dinledim. Ya neden karışıyorsunuz bu işe? Neden onlara akıl veriyorsunuz ki siz ha?
0: Şey, benim işim bu Mazlum Bey. Dertlilerin derdine çare buluyorum. Ben bu programda
2: bulmayın,
0: bunu yapıyorum.
2: Bulmayın efendim, bulmayın. Karışmayın siz bu işe. 40 yılda bir kaçırılmışım. Hayatımı yaşıyorum. Ekmek elden, su gölden geçinip gidiyorum. Ha, yediğim ölümde, yemediğim ardımda. Karı dırdırı yok. Ayak altında dolaşma diyen yok. Git ekmek al diyen yok. Komşularım gelecek kahveye git diyen yok. Ya ben böyle rahat bir hayatı bir daha nasıl bulurum efendim? Nasıl bulurum? Yahu Mazlum amca neredesin ya? Kahveni yaptık, gelsene buraya ya.
3: Geldim evladım. İşitiyorsunuz değil mi efendim? Kahvemi bile yapıyorlar. Eve gidip de ben mi Raziye'ye kahve pişireyim yani?
0: Desenize işiniz iş.
3: Oho, hem de ne iş. Ay böyle kaçırılmaya can kurban. Emekli aylığım hala cebimde duruyor. 5 kuruş masraf ettiğim yok. Ne yalan söyleyeyim. Bunlar bıraksalar da başkalarına kaçırtırım kendimi, inanın bana. Neyse, telefonu kapatıyorum. Bir daha onlar arayıp da çare isterlerse ben karışmam. Mazlum amca bey kızıyor dersin, tamam mı?
0: Güleyim mi, ağlayayım mı? Ne diyeyim bilmiyorum sevgili dinleyenler. Bugünlük de bu kadar. Başka bir Alo Dert programında birlikte oluncaya kadar hoşça kalın diyorum.
4: Hayat devam ediyor sevgili TGRT FM dinleyicileri. Bir özel eğlence programının sonuna daha geldik. Tekrar görüşmek umuduyla önce sağlıkla sonra da hoşça kalın.

0: Yeni reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Bitiyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Ve bir fırlatma istasyonunu vurdu. Misilleme yapan İran'da ABD üssünü hedef aldığını açıkladı.
4: Orta Doğu'da İran ve ABD masaya oturmaya yaklaşırken cephe hattında gerilim ateşkesin başlamasından bu yana en yüksek seviyede. Gerilim çarşamba gecesi Pentagon'dan gelen açıklamayla tırmandı. Arife gününün ilk saatlerinde İran'a ait iki tekne ve füze rampasını vuran Amerikan ordusu 48 saat sonra bu kez bayram gününde bir saldırı daha düzenledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Stratejik Bender Abbas Limanı yakınlarında İran'a ait 4 kamikaze insansız hava aracını vurduğunu duyurdu. 5. drone'u fırlatmak üzere olan kontrol istasyonu da Amerikan füzelerinin hedefi oldu. ABD bir kez daha saldırının savunma amaçlı olduğu açıklamasını yaptı. Tahran'ın bu saldırılara cevabı ise gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sabaha karşı 4.50'de misilleme saldırısı başlattı. Amerikan uçaklarının kalktığı hava üssünün hedef alındığı açıklandı. Tahran bu saldırıyı Washington'a yönelik ciddi bir uyarı olarak nitelendirdi ve saldırganlık karşılıksız kalmayacak mesajı verdi. Bölgedeki gerilim dalgası Kuveyt'e de sıçradı. Kuveyt hava savunma sistemleri aynı saatlerde kaynağı belirsiz düşman drone ve füzelerini havada imha ettiğini duyurdu. 3 ay süren savaşı bitirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı ticarete açmayı hedefleyen aktif görüşmeler sürerken gelen bu karşılıklı hamleler masayı devirme noktasına getirdi. Şimdi gözler bu misilleme sarmalının diplomatik çabaları tamamen bitirip bitirmeyeceğinde.
3: Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Tarihi liman şehri Sur'a düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.
4: Lübnan'da 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes sahadaki geçerliliğini tamamen yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki tarihi liman şehri Sur'u savaş uçaklarıyla ağır bombardıman altına aldı. Saldırıların adresi kent merkezindeki sivil yerleşim alanları oldu. Lübnan basını savaş uçaklarının şehrin doğusunda bir apartmanı ve bir kafeyi doğrudan hedef aldığını duyurdu. Arife günü düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin ölmesinin ardından son saldırılarda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırıların ardından yaptığı açıklamada operasyonların Sur şehrindeki Hizbullah altyapısına hedef aldığını iddia etti. Allahu Ekber Abdamar. Allahu Ekber. 24 saat içinde Lübnan'ın güney ve doğusuna 120'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail, ateşkese rağmen saldırıların dozunu her geçen gün artırıyor. Bölgede tansiyon düşmezken can kayıpları da artıyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında konuştu. İranlı anlaşmada istenen noktaya gelinmezse yeniden saldıracağını açıkladı. Trump, Hürmüz herkese açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak dedi.
5: Kimse orayı kontrol edemeyecek. Biz sadece gözetleyeceğiz. Ama kimse kontrol etmeyecek. Bu yaptığımız müzakerelerin bir parçası.
4: ABD Başkanı Hürmüz Boğazı ile ilgili kesin bir dille konuştu. Boğaz'da İran gibi hak sahibi olan Umman'ı ise tehdit etti.
5: Umman'da herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız. Bunu anlıyorlar. İyi olacaklar.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında İran'la devam eden müzakereler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
5: Bence çok iyi gidiyoruz. İran çok kararlı. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Şu ana kadar bizi tatmin edecek bir noktaya gelemediler. Ama gelecekler. Bence bize vermeleri gereken şeyleri vermeye başlıyorlar. Ve eğer verirlerse bu harika. Eğer vermezlerse solumdaki adam onların işini bitirecek.
4: ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.
5: En önemli öncelik İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermememizdir. Eğer B-2 bombardıman uçaklarıyla oraya saldırmasaydık, İran o tarihten itibaren 2 hafta içinde nükleer silaha sahip olurdu çünkü hazır durumdaydı. Ve eğer nükleer silaha sahip olsalardı çoktan kullanılmış olurdu.
4: Başkan Trump'a İran'a yaptırımları hafifletmeyi düşünüp düşünmediği de soruldu.
5: İran'a yaptırımların hafifletilmesini ya da para verilmesini konuşmuyoruz. Onlara ait olduğunu iddia ettikleri para kontrolümüzde. O paranın kontrolünü elimizde tutacağız. Doğru davrandıklarında ve doğru olanı yaptıklarında almalarına izin vereceğiz.
3: İsrail ordusu yine bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez saldırı düzenledi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken yakınlarını kaybeden Filistinlilerin feryatları bölgedeki acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
4: İsrail ordusu bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez düzenlenen saldırılar bir kez daha sivillere hedef aldı. Gazze şeridinin merkezine düzenlenen bombardımanda aralarında 2 kız çocuğu ve 2 kadının da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Yıkılan binaların enkazı arasında yakınlarını arayan Filistinlilerin çığlıkları kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun halası Suzan Azzam, gözyaşları içinde "Bunlar daha çocuk, çocuklardan ne istiyorsunuz?" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
6: Kur'an ezberliyordu. Bunlar daha çocuk. Onlardan ne istiyorsunuz? Bayram günü. Allah'ım.
4: Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıda Gazze'de Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığı iddia edildi. Filistin makamlarına göre Ekim ayında varılan ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.
3: CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda belediye başkanı Mustafa Günay tutuklandı. Soruşturmada ifade veren müştekinin ise ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.
4: Bir CHP'li belediye başkanı daha rüşvetten tutuklandı. Tehdit mesajları ortaya çıktı. Savcılık harekete geçti. Yat, yat, yat, yat, yat. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne Arife günü rüşvet ve organize suç örgütü operasyonu düzenlenmişti. Gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu 5 şüpheli hakkında işlemler tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Günay ve imar müdürü tutuklandı. Diğer 3 kişi serbest bırakıldı. Kararla birlikte Günay belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. İfadesiyle belediyedeki rüşvet ağını ortaya çıkaran müşteki ise ölüm tehditleri yağdığı ortaya çıktı. Yurt dışı numarasından atılan o mesajlarda devlet seni kurtaramayacak, seni, karını ve çocuğunu vuracağız sözleri dikkat çekti. Şikayetini geri çekmesi istendi. İzmir Cumhuriyet Savcılığı söz konusu tehditlere ilişkin ayrıca bir soruşturma başlattı. Müşteki koruma altına alındı.
3: İzmir'de izinsiz gösteri sırasında Toma'nın üzerine çıkan şüphelinin İstanbul'da bir okulda müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen müdür yardımcısı tutuklandı. Hakkında idari soruşturma başlatıldı.
7: Toma'ya böyle tırmandı, müdür yardımcısı olduğu ortaya çıkan o gösterici tutuklandı. Özgür Özel ve ekibinin çağrısıyla izinsiz olarak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, valiliğin gösterdiği miting alanına gitmek yerine polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. Göstericilerden Deniz Yolcu isimli şüpheli, Toma'nın üzerine çıkarak araca zarar vermeye çalıştı. Bir süre aracın üzerinde kalan şüpheli, Toma'dan iner inmez polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Deniz Yolcu'nun İstanbul Fatih'te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Valiliği de hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şüphelinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
3: Evlatları akranları tarafından öldürülen iki anne Yasemin Minguzzi ve Gülhan Ünlü bayramda ilk adresleri yine oğullarının mezarları oldu. Yine hüzün ve gözyaşı vardı.
4: Bayramlar kavuşmaktı ama onlar için bayram soğuk bir mezar taşına sarılmak. Gencecik yaşta hayattan koparılan Ahmet ve Atlas'ın aileleri bayram sabahı evlatlarının kabri başındaydı.
8: Çok büyük bir özlem içerisindeyiz.
4: Kadıköy'de bıçaklı bir zorba tarafından katledilen 15 yaşındaki Maddi Ahmet Minguzzi'nin ailesi de bayram sabahı mezarlıktaydı. Baba Andrea Minguzzi oğlunun mezarını çiçeklerle donattı, dualar etti.
9: Kimse hak etmiyor. Ahmet özellikle hiç hak etmiyordu. Çünkü çok iyi niyetli bir çocuk. Herkesi koruyordu. İşte çok üzülüyoruz şu anda bizim kalbimizde. Onun için durmayacağız.
4: Bir diğer yanan yürekse Güngören'deydi. 14 Ocak'ta 14 yaşındaki bir çocuk tarafından katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, bayram sabahı oğlunun mezarı başında adeta yıkıldı. Evlatsız geçen ikinci bayramda acılı annenin gözyaşları sel oldu. Gözü yaşlı anne, oğlunun katilinin yetişkin gibi yargılanmasını istiyor.
8: Atlassız ikinci bayramımız, acımız gün gün kat be kat artıyor zaten. En çok istediğimiz de yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz. Çünkü Atlas'ı katlederken maalesef ki gayet bilinçli. Aklı başında.
4: İlk duruşmanın 9 Haziran'da görüleceğini belirten anne Gülhan Ünlü, olaydaki diğer 4 azmettiricinin de adalet önüne çıkarılmasını isteyerek sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.
8: İddianamede olduğu gibi 21 yıl 7 ay yatmasını istiyorum. Kendisi de cezaevinde bir ömür sürünsün istiyorum, çürüsün istiyorum.
3: Türkiye'de elektrikli otomobillere ilgi her geçen gün artıyor. Bu durum rakamlara da yansıdı. Yılın ilk 4 ayında elektrikli otomobil 54 bini aştı. Elektrikli otomobil pazarında Avrupa'da hatırı sayılır bir noktadayız ülke olarak. Üstelik satılan her 4 araçtan, elektrikli araçtan biri TOG.
4: Türkiye elektrikli otomobil satışında vites artırdı. Avrupa'nın devlerini geride bıraktı. Pazar büyüklüğünde 4. sıraya çıktı.
10: Bayramda şarj istasyonları full çekiyor arkadaşlar. İki araba burada, iki araba burada, iki araba orada, iki araba orada.
11: Bak şunlar hep böyle elektrikli araba sırası ve dolu.
4: Menzil sorunu, şarj problemine rağmen Türkiye'de elektrikli otomobile olan talep her geçen gün artıyor.
12: Kuyruklarda sıra bekledik. 12 saatlik yolu yaklaşık 19-20 saate ulaşabildik.
13: Menzil problemi var ya zaten elektriklilerde. Klimayı açınca falan şey gidiyor. Az gidiyor.
4: Ama yine de vazgeçilmedi. Yılın ilk 4 ayında elektrikli otomobil satışları arttı. Türkiye'de satışlar 54 bini aştı. Pazar %28 büyüdü.
14: Kız 90 kilometre üstüne çıkınca bayağı bir tabii çok götürüyor.
15: Uzun yolu tavsiye etmiyoruz tabii.
16: Neden?
15: Çünkü çabuk bitiyor.
16: Şarjı çabuk bitiyor.
15: Aynen.
4: Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrikli otomobillere çeşitli teşvikler uygulansa da satışlar Türkiye'nin gerisinde kaldı. Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'dan sonra Türkiye 4. sırada.
17: Şarj doldurma yerleri, yolda çok vakit geçiriyorsun. Bir de sıra oluyor çok. Ben hala benzinliden yanayım.
13: Şehir içi okey de şehirler arası problem yani.
4: Elektrikli otomobildeki bu tablo Türkiye'de dönüşümün hızlandığını gösterdi. İç pazarda TOK öne çıktı. Satılan her 4 elektrikliden biri yerli otomobil TOK oldu. Türkiye toplam otomobil pazarında da gücünü korumayı sürdürdü. Avrupa'nın 6. büyük pazarı oldu.
3: İkinci el otomobil almak isteyen bir kişi ekspertiz raporuyla adeta şoke oldu. 2015 model diye satılan otomobilin ön kısmının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı.
4: İkinci el piyasasının korkulu rüyası haline gelen toplama araç gerçeğine bir yenisi daha eklendi. Konya'da otomobil almak isteyen bir vatandaş satıcısının değişeni yok dediği 2015 model otomobili ekspertize götürdü. Araç toplama çıktı.
18: Ön üç parçanın 2011 model bir araca ait olduğu, kılıç saçlarının kesilmiş olduğu, bu araca ön geçme dediğimiz tabirle ekleme yapılmış olduğu tarafımızca tespit edildi.
4: Aracın alt kısmında kesme ve kaynak izleri olduğunu belirledi. Detaylı kontrolde ise otomobilin ön bölümünün 2011 model başka bir araçtan alınarak eklendiği ortaya çıktı.
19: Bak şu kısmından böyle ortadan kesme mevcut. Buradan geliyor, arabaya ön geçmiş. Buradan çaprazlama almışlar ve bu kısmından böylece direğiyle beraber kesmiş.
4: Hazırlanan raporda aracın sadece ön bölümünün değil toplam 5 farklı parçasının da değiştirildiği tespit edildi. Otomobil başka otomobillerden alınan parçalarla yeniden bir araya getirilmiş, aracın arka kısmı 2015 model bir otomobile aitken ön tarafının başka bir otomobilden kesilip kaynatıldığı belirlendi.
19: İki arabadan bir araba.
4: Konya'daki toplama araç gerçeğinden sonra ikinci el otomobil alacak olanları bir tedirginlik sardı.
3: Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz Kasım ayında 15 yaşındaki Mustafa Öztürk'ün tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İddianame kabul edildi. WhatsApp araması ve tanık ifadeleri kaza savunmasını çürütürken çocuk sanık için 18 yıl hapis istendi.
4: Canlı yayında namluyu doğrulttu, tetiğe bastı. Kaza mı yoksa cinayet miydi? 15 yaşındaki Mustafa'nın hayattan koparıldığı olaya ilişkin iddianame kabul edildi. Sanık için 18 yıl hapis istendi. Olay 16 Kasım 2025 tarihinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Mustafa Öztürk arkadaşının elindeki silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
20: Çek baba, çek.
4: Soruşturma tamamlandı, iddianame kabul edildi. Savcılık tutuklu çocuk sanık hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis istedi.
2: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
21: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
22: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
21: 40 bin mi?
0: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
23: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
24: Reklamları dinlediniz.
25: Bayram buketi. Sevgili dinleyenler, iyi bayramlar. Güzel bir bayram gününde sizlerle birlikteliğimiz başladı. Programımız Bayram Buketi'nde. Programı sizler için ben Hande Oylümer hazırladım, sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Yaygın Göl bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Sesimizin ulaştığı her yere bir kez daha iyi bayramlar dileyelim. Ve bu güzel programın ilk söyleşisiyle sizleri baş başa bırakalım. Sevgili Ekrem İkinci ve Hülya Aksu Düzgün.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte bayramın ikinci gününü kutluyoruz ve İstanbul evlerindeyiz.
1: Evet, yani bayramın hakiki mekanı, sahne, bayramın sahnesi evlerdir. Evet. Yani bayram yerleri de var ama bayram yerleri istisnaidir. Evler bayramın geleceği yaklaştıkça kadınlarda bir telaş. Zaten kadınların tabiatı böyledir. Böyle bir gün yaklaştığı zaman kadınlarda muazzam bir telaş.
0: Normalden yani
1: biraz,
0: daha fazla.
1: Biraz abartılı bir telaş olur fakat bu normaldir tabii. Çünkü kadınlar duygusal yönleri gelişmiş oldukları için her şeyin dört dörtlük olmasını isterler. En ufak bir eksiklik, hem kadının şanına leke getirecek bir eksiklik istenmez. Onun için istenir ki her şey dört başı mamur olsun. Bunun için bayramlar gelmeden önce çok muazzam hazırlıklar yapılır. Ramazan ayın hazırlığı zaten Ramazan ayından önce başlar. Fakat Ramazan ayı içinde de bayrama takaddüm eden günlerde, bayramın öncesindeki günlerde bayram için hazırlıklar yapılır. Her ne kadar Ramazan'dan önce dipli köşeli bir ev temizliği, dipli köşeli tamirat, dipli köşeli erzak tedariki yapılmışsa da elbette ki bir aya yakın oturulmuş bir evde yine bir takım hazırlıklar, bir takım temizlikler yapmak icap eder ve ev halkı evi bayrama hazırlarlar. Ramazan'ın son bir haftası hummalı bir çalışmayla geçer. Öyle ki bazıları sahurla iftar arasında çalışmak suretiyle bu günleri de boş geçirmezler. Çünkü oruç var. Hı hı. Uzun günlerde, orucun da zahmeti tutulduğu günlerde bu saatleri değerlendirerek kadınlar yine evi bayrama hazırlarlar. Tabii öncelikle evde ufak tefek, bu tabii Kurban Bayramı için daha önemli. Hı hı. Çünkü Kurban Bayramı öncesinde çok esaslı bir hazırlık olmadı. Ramazan ayı gibi değil. Hı hı. Çok önemli. Şimdi eski evler ne olursa olsun, ahşap ev, eski ev, köhne ev, bu evlerin tuttuğunuz yeri elde kalıyordu. Onun için devamlı bu evlerde tamirat eksik olmuyordu. Bu Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde çok daha ciddi bir tamirat. Merdivenlerin tamir edilmesi, kırıkların onarılması şeklinde olur.
0: Gıcırtıları yaz kış olarak fark eder mi? Hani yaz bayramları daha gösterişli, kış bayramları daha işte aman kim gelecek zaten
1: değil. Öyle değil. Şimdi yani yaz bayramı da olsa, kış bayramı da olsa, evet kış bayramı günler kısa olduğu için belki yaz gibi uzun süreli gelen giden olmaz ama bunun akşamı da vardır. Yani bayram akşamları da en az gündüzleri kadar canlı olduğu için ikisi arasında bir fark yok. Fakat tabii kış bayramının temizliği biraz daha zor olur. Yani evler soğuk sebebiyle evlerin her tarafı açılacak. Eski evleri düşünün, zaten mazbut değil ısınması. Bir yer açtığınız zaman çok çabuk soğuyacaktır. Kalorifer evler gibi değil bunlar. Bir anda soğur. Onun için bu hazırlıklar gününde evdeki çok kimseyi evden yollar. Kadınlar el ele vererek sırtlarına kalın birkaç hırka giyerek temizliği yaparlardı.
0: Şunu merak ediyorum. Şimdi evde hazırlıklar tamamlandı. Her şeyimiz hazır. Temizlik anlamında hazır. Ama tabii bayram sadece hani gelinin evin temizliğini gördüğü günler değil. İkramlarınızdan tutun da giyim kuşamınıza kadar hakikaten bayramın geldiğini fark etmeniz, hissetmeniz
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Doğru. Zaten bayramlık eşyalar vardır evlerde.
0: Öyle mi? Şimdiki tabii, gibi yani şimdiki bizim gibi, bayramdan bayrama kullandığımız.
1: Şimdi normal diyelim ki evin sedirlerinde, masalarında, sehpalarında normal örtüler vardır. Bir de yüklüklerinde, sandıklarında, çekmecelerinde bayramda çıkarılacak, bayramda kullanacak örtüler vardır. Bunları herkes bilir. Hı hı. Zamanı gelince bunlar serilir. Ev bayrama hazırlanır. Bir anda evin bütün çehresi değişir. Öyle ki gelen misafirler evi tanıyamazlar. İşte bir evin zaten zenginliği bayramda çıkardığı takımların birkaç kat derler, kat derler buna. Hı. Birkaç kat takımı vardır. Bayramlarda bunu koy, her bayramda da aynısını koymaz. Çünkü öbür bayram yakındır. Bir önceki bayramla onun arasındaki, hani şimdi kadınların hani birbirlerini pişti olmamaları için farklı elbiseler giydiği gibi yapılır. Bu evlerin zenginliği ve ihtişamı bu katlarından ölçülür. Birkaç katlı ev derler.
0: Peki hatırlanır mı hakikaten? Yani kadınlar hatırlarlar
1: efendim,
0: mı?
1: Hanımlar böyle şeyleri hiç unutmazlar.
0: Hiç. Hatırlar yani siz, mı ne demek?
1: Yani bu öyle bir vergi, bu bir kusur değil. Kadınlar yıllar önce başka kadınların ne giydiğini, ne söylediğini, ne pişirdiğini bile inanılmaz biçimde hatırlıyorlar.
0: Bir hafızaları
1: evet,
0: var.
1: Yani böyle yaratılmış. Dedim ya, duygusal yön gelişmiş. Onun için tabii ev bayramları da hanımlar merkezli olduğu için. Bir de tabii şöyle bir şey var. İlla hanımların hatırlaması önemli değil. Hani biraz da benim kendi zevkim derler ya. Evler için bir zevktir. Yani evlerin kendisinin de ihtiyacı vardır, hı hı, değişikliklere. Dolayısıyla ev kılık kıyafetini değiştirdiği zaman insanlar, orada yaşayanlar farklı bir mekanda yaşıyormuş gibi olurlar. Bayram zaten farklı bir zamandır, atmosferdir. Ev de öyledir. Hı-hı. Dolayısıyla ikisini bir araya getirmiş olurlar böylece. Yani sadece başkalarına yaranmak, başkaları Hı-hı. iyi desin, aman bunların aynı elbisesi var desin diye değil.
0: Bu peki gösterişe girer mi? Hani bayram ve İslamiyet'in özünde belki ihtiyaç sahibini görmek var.
1: Efendim şöyle, evet bu doğru ama bayramlar insanların güzel giyindiği, güzel yediği, olduğundan farklı olduğu, imkanın nispetinde güzellikleri kullandığı günlerdir. Bundan dolayı dini gelenekte bayram günlerinde bunun dışındaki günlerde yaptığından daha fazla harcamak, daha gösterişli yaşamak kınanmamıştır. Bayrama hürmet olduğu için. Mesela normalde ihtiyaçtan fazla ışık yakmak makbul olmadığı halde böyle günlerde ve misafir geldiği zaman evde fazla ışık yakmak, evi aydınlık yapmak kötülenmemiştir.
0: Peki şimdi Kurban Bayramı'ndan bahsediyoruz. Kurban Bayramı'na özel olarak evet, yapılan ne var?
1: Kurban Bayramı'na özel olarak yapılan kurbanlık almaktır. Şimdiki gibi değil tabii, o zaman kurbanlık günler öncesinden alınıyor. Ve evde eğer bu müsaitse kurban için bir yer hazırlanıyor. Bu şehir evinde ahır olmaz, kümes bile çoğunda bulunmaz. Böyle bir yer ayarlamak bir kere köşk için, ev için diyelim, zordur. Yazsa bahçe, bahçe müsait değilse veya kışsa bodrum, alınan hayvan için hazırlanır. Tabii evde bazen sadece bir kişi değil, birkaç kişinin kurban kestiği de olur. Biraz evvel söyledim, evde birkaç aile olabilir. Bunları mutfağı birdir, evi birdir ama servetleri başka başka olabilir. Onun için eski İstanbul evlerinde 2, 3, 4 kurban kesen çok olurdu. Bunların hepsinin tabii önceden herkesin yıllar boyu alıştıkları, hayvan aldıkları kimseler vardır. Bu hayvan satıcıları önceden Anadolu'dan hayvan toplarlar, getirirler. İstanbul yakınlarında bu hayvanları indirirler. Ondan sonra mahalleleri dolaşarak bu hayvanları pazarlarlar. Konak sahipleri,
0: yani
1: ev sahipleri.
0: Mahalle arasından hayvanlarla gezmek
1: şeklinde. Gezmezler. Hayır hayır gezmezler. Bu şehrin içine hayvan sokulmaz. Bunlar önceden simsar gibi gezerler. Ev sahipleri bunları tanır. Mahalleli de bunları tanır. Daha önceden almıştır, evvelki sene almıştır. Bunlar cambaz da derler bunlara. Bunlar hayvanlarını arz ederler.
0: Anlatır.
1: Bunlar da daha sonra bayramdan önce gidip kararlaştırılan günde hayvanları görürler, beğenirler, pazarlıklarını yapar alırlar. İki yol var. Birincisi, alafını verip, yani ilave bir para verip bunları sen besle, bayram günü bize getir derler. Arefe günü, bayram günü değil, Arefe günü bize getir derler. Yani bizim besleyecek yerimiz yok. Bu mümkün. Ama simsarlar bunu istemezler. Yani bir an evvel hayvanların çıktığını isterler. Bu takdirde hayvanlar alınır, bayramdan 3, 4, 5 hatta bir hafta önce getirilir. Evde uygun bir yere konulur.
0: Küçükbaş hayvan mı daha
1: küçük,
0: çok?
1: Umumiyeti küçükbaş hayvan, evet. Büyükbaş hayvan kesme adeti İstanbul'da yoktu. Bu hayvanlar, yani koyun veya koç, zaten vaziyeti iyi olanlar için koç. Bu hayvanlar için bir yer hazırlanır. Altı samanlanır, alafı alınır, yiyeceği alınır, hayvanın kalacağı müddetçe. Bununla itibar edilmez. Hayvan eğer pisse ev halkında bir telaş, bir eğlence. Bunu yıkaması, bunu yıkadıktan sonra kınalanması. Kınayla süslerler hayvanın her tarafını, kınalarlar. Hayvan süslenir, boncuklar takarlar boynuzlarına. Öyle ki hayvan tanınmaz hale gelir, bayram hayvanı.
0: O da süslenir yani.
1: O da süslenir. Yani insanların bayrama verdiği bir hususi ehemmiyet. Esas dram bayram günü yaşanır. Kasapla da önceden anlaşılır. Evde mutlaka hayvan kesebilecek birisi vardır. Fakat eski İstanbullular bunu bir kasaba yaptırırlar. Fakat eski erkekler, yani İstanbullu da olsa, beyefendi de olsa, hayvan kesmeye, hatta hayvanı yüzüp parçalamaya bile alışkın insanlardı. Bu terbiye çocukluklarından beri onlara verilirdi. Ne kadar İstanbul başşehir de olsa erkeklerde bu adet vardı. Mesela ben çok eski İstanbul beyefendisinde bunu gördüm, şaştım hatta. Hayvanı kesebilecek, yüzebilecek şekilde yetiştirilmiş çocukluğunda.
0: Görmekle ilgili bir
1: tabii,
0: şey bu.
1: Tabii, göre göre babası ona, dedesi ona yaptırtmış. Burada bir problem bayram günü yaşanır. Evin çocuğu varsa, küçük çocukları, bu hayvanlarla ne yapabilirler? Fazla yiyecek verirler. Hayvan ishal olur, problem olur.
0: Yani başından eksilmezler.
1: Bu bir eğlence işte, bayram öncesi eğlencesi. Başından eksilmezler. Bazen hayvan ölür, bazen kaçar. Ama diyelim ki bayram günü geldi. Bunun kesilmesi lazım. Çocuklar bazen bunu istemezler. Evde kıyamet kopar, kestirmeyelim. Bazıları başka bir hayvan alıp onu keserler. Bunu beslemeye devam çalışırlar. Ederler. Bu arada bazen hayvanın kuzuladığı olur. Olmaz ama bazen kuzuladığı olur. O ayrı bir problem. Kuzusu kesilse bir türlü, kesilmese bir türlü. Problemdir yani bu. Ama bunlar tatlı problemlerdir. Çocuklar da kırılmaz. Ya onlara başka bir kuzu alınır. Yani bu, bir müddet bunu unutsun
0: o
1: diye.
0: Yalansın.
1: Veya o beklenir başka bir hayvan alınarak. bu günler hmm. geçiştirilir. Yani Kurban Bayramı'nın en mühim hazırlığı kesilecek kurbanlıkla ilgili.
0: Bu tabii şimdi ailede böyle, daha doğrusu bir İstanbul evinde böyle, ama sarayda biraz daha farklı yaşanıyor.
1: Tabii ki sarayda çok farklı. Sarayda bir kere yaşayan farklı insanlar var. En başta padişah var, valide sultan var, padişahın hanımları var, kadın efendiler var, şehzadeler var, evlenmemiş sultanlar var. Bunların hepsi saray halkını teşkil ediyor. Bunların her birisi kurban keser. Bunun dışında saraydaki cariyeler köle oldukları için onların kurban kesme mükellefiyeti yoktur. Ama bunların hepsi kurban keser. Bu kurbanların da sayısı bir tane olmaz. Herkes gücüne göre birden fazla kurban kesmektedir. Sarayda kesilen kurbanlar Rami'deki Saya Ocağı denilen bir yerde beslenirdi. Bu Saya Ocağı çok eskiden Yeniçeri Ocağı'nın bir bölüğü olarak kurulmuş. Yeniçeri Ocağı'nın et ihtiyacı var. Devamlı kasaptan et alacak değil, koca ordu. Kendisi koyunlarını besler. Bunun için görevli subaylar ve erler vardı. Ve bunların kışlası da Rami'deydi o zaman. Rami'deydi. Bunlara Saya Ocağı denirdi. Bunlar beslerlerdi. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra bu Saya Ocağı ipka olundu yerinde. Resmi yerlerin ve ordunun koyun ihtiyacını bunlar karşılardı. Yine devletin koyunları burada beslenirdi. Bu Saya Ocağı'nda gelirdi sarayın koyunları. Padişah, saray halkı bu Saya Ocağı'ndan alırdı. Yani her Kurban Bayramı'nda padişahın keseceği kadar, sonra padişah 20-30-40 tane kurban kestiği olurdu. Alınırdı. Önceden beslenir ve bayram günü süslenerek saraya getirilirdi. Ben bu kurbanların bayram günü, arefe günü saraya getirilmesi ilgili boncuklar takılmış. Bunlar saraya getiriliyor ve bayram sabahı padişahın da hazır bulunduğu bir merasimle bu kurbanlar kesiliyor. Tamamının kesilmesine padişah bulunmuyor ama ilk birkaç tanesinin kesilmesine padişah bizzat hazır bulunuyor. Bu etlerin çok azı saraya giriyor ve diğerleri şehrin fakirlerine dağıtılıyor.
0: Fakirlere
1: dağıtılıyor. Saraya birkaç tanesi teberrüken alınıyor. Diğerleri kesilerek fakirlere dağıtılıyor etleri. Ayrıca padişaha vezir-i azamdan, yani sadrazamdan, şeyhülislamdan ve ileri gelen devlet memurlarından da hediye koşlar geliyor. Bunlar da bunlarla beraber kesiliyor ve yine aynı şekilde etleri fakirlere dağıtılıyor.
0: Sürü
1: kesiliyor. Padişah da sadrazama, şeyhülislama, ileri gelenlere, itibarlı kimselere saraydan bu Saya Ocağı vasıtasıyla hediye koşlar gönderiyor. Onun için kurban kesme merasimi de saray muzaka yumayum bir yandan çalıyor. Bayağı ciddi bir merasim olarak saray halkının eğlendiği, hoşuna gittiği bir enstantane hasıl etmiş tarihte.
0: Peki padişahın kendisinin kesmesi?
1: Hayır, padişahın kendisi hiç kesmemiş. Ben bazı kayıtlarda Sultan 4. Murad'ın saraya gelen kurbanlardan birkaç tanesini kesip geri kalanını görevlileri bıraktığını okudum ama kaidenin bu olmadığı anlaşılıyor. Çünkü padişah Osmanlı kaidesinde şöyle, geleneğinde bilhassa Fatih'ten itibaren padişah fazla yanına yaklaşılmayan, az konuşan, az hareket eden, insanlarla az muhatap olan, bu sayede vakar ve ciddiyet hasıl eden bir kimsedir. Zaten son zamanlarda cemiyet içine sık girmesi de son zamanlarda olmuştur. Onun için padişahın böyle merasimlerde sadece bulunması bile büyük bir nimet olmuş. O merasimlere bilfiil katılması pek beklenmemiş.
0: Mutlaka onda giyimi kuşamı bayrama özel farklı.
1: Tabii elbette. Bayramlık kıyafetler vardır. Topkapı Sarayı'nda görülen çok ihtişamlı kıyafetler elçi kabullerinde, devlet teşrifatına dair günlerde, protokol günlerinde ve bayramlarda giyilen kıyafetler.

0: kıyafetlerdir. Onun dışında padişah evde, sarayında çok sade, mütevazi kıyafetlerle gezer.
1: Bugünlük bu kadar diyelim. Yarın yine kaldığımız yerden devam edelim.
0: İnşallah.
1: Özellikle kurbanda şimdiki gelenek, kurban kesildikten sonra kurban etiyle bir yemek yapmak.
0: Evet.
1: Eskiden de böyle miydi? Sarayda da böyle miydi? Hangi yemekler pişerdi? Bütün bunları konuşalım ama yarın. Tekrar görüşmek üzere. Ben Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'ye teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sevgili dinleyenler, programımız Bayram Buketi devam ediyor. Şu an sırada Damlalar adlı köşemizi Hayati İnanç'tan dinliyoruz.

damlalar. Urfalı Yusuf Nabi, kısa adıyla Nabi, klasik edebiyatımızın en büyük şairlerinden diyerek söze başlamış ve birkaç örnek sunmuştuk kendisinden. Ekmeli şuarayı Rum denildi kendisine. Malum şuara şairler demektir. Şuarayı Rum, Rum diyarının şairleri. Rum diyarı Anadolu'nun da içinde bulunduğu vatanımızdır. Bu geniş sahaya Rum denilir. Yani bugün anladığımız gibi Rum kelimesinin manası bugün bildiğimiz gibi değil. Anadolu'yu, İstanbul'u da içine alan, Trakya'yı içine alan bölgenin adıdır. İşte bu bölgenin şairlerinin ekmeli diyor. Ekmel, kamil olgun demek malum. Ekmel, en olgun. Ekmeli şuarayı Rum. Hakikaten bu sıfatına layık, bu sıfatı bir hakkın elde etmiş ve kendisinden sonra çok büyük şairler tarafından taklit edilmiş, kendisinden ilham alınmış, nazireler yazılmış, peşi sıra gidilmiş, çok güzel söz söyleyenler için Nabi gibi söylüyor dedirtmiş bir büyük ustadır ve selam. 72 yıllık ömründe hakikaten erişilemez miraslar bırakmıştır. 6 Osmanlı Sultanı görmüştür kendisi. Osmanlı tarihinin duraklama devri diyeceğimiz 4. Mehmet, 3. Ahmet, 2. Mustafa dönemlerini idrak etmiştir. O dönemde Devlet-i Osmani her bakımdan bayrağı yukarıda vaziyette değildi maalesef. Artık yıkılış süreci başlamıştı. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra zaten Osmanlı Devleti'nin artık inkişafından değil duraklamasından, bir süre sonra da gerilemesinden, sonra tarih sahnesinden çekilmesinden söz edilir. 1712 yılında vefat etmiştir. Bir edebiyat sohbetinde böyle rakam bilgileri, tarih bilgileri verilmesi çok hoşa gitmeyebilir sevgili dinleyiciler, ama bir sebebi var. Bütün bunları söylememde bir sebep var. Nabi merhum vefat ettiği zaman ki hayatında gördüğü iltifat da, bir işaret daha yapalım. Sabit isimli bir muazzam divan şairimiz var. Sabit. Ki şahsıma ait hususi bir bilgi olarak arz edeyim. Yüzlerce, binlerce beyitle ilgilendim, ilgileniyorum. Bu benim tutkumdur, sevdamdır. Bu beyitler içinde biri var ki yazıp evime de asmış bulunuyorum. Bir hat

Üstad Ebruzen sanatçı bir arkadaşımızın himmetiyle, eliyle yazdı, ebrusunu yaptı efendim, çerçeveledi, gönderdi eksik olmasın yıllar önce. Salonuma astım. Sabit'e aittir o beyit. Çok kuvvetli, mana cihetiyle çok kuvvetli bir beyit. Rahmetli Profesör Doktor Ayhan Songar defalarca ondan bahsederdi. Hatta beytin yarısından bahsederdi. Birkaç makalesinde tesadüf ettiğimi hatırlıyorum geçmiş yıllarda. Sunar bir camı memlu bin tehi peymaneden sonra, döner vefki murad üzre felek amma neden sonra. Şöyle diyor yani, felek diyor, bin boş bardaktan sonra sana bir de dolusunu sunar ve senin arzuna uygun da döner amma neden sonra. Sabır gerekiyor. Sabrı tavsiye eden, sabrı işaretleyen muhteşem bir beyit. Hakikaten berceste, Sabit'e ait. Keza Sabit nükteli ifadelerde de çok başarılıdır. Çok kudretli bir divan şairidir. Dedikoducu, rakip, fitne çıkarıcı, efendim, söz taşıyan, herkese fenalıklar yapan ve adına divan şiirinde rakip denilen kimseyi konu alarak mesela diyor ki, meydana geldi naş-ı rakibi nemime saz, kıldım huzuru kalb ile ömrümde bir namaz. Nükte hakikaten çok kuvvetli. Şöyle diyor, dedikoducu, fitneci, insanları birbirine katan, üstelik sevgilime uzanma noktasında bana rakip de olan, kötülerin kötüsü o kişi var ya diyor, çok şükür vefat etti diyor, naaşı diyor ortaya geldi, Allah'a şükür onun cenaze namazını kıldım da ömrümde huzur içinde bir namaz kıldım. Meydana geldi naaşı rakibi nemime saz, kıldım huzuru kalb ile ömrümde bir namaz. Verdiğim bu iki misal Sabit'in ne kadar kudretli bir şair olduğu meyanındadır. Ona üçüncü bir delil olarak da şunu arz etmek isterim. Divan şiirinin son büyük ustası, 1799 yılında vefat etmiş olan Şeyh Galip de bir şiirinin son beytinde darphaneyi durup'tan esat çıkan cinaz, ziri zemini vadiyi sabit de saklıdır diyor. Yani bu söz darphanesi gibi olan kalemimden, ağzımdan, gönlümden çıkan bu emsalsiz mısralar var ya diyor, Sabit'in diyor vadisinin altından çıkan küçük hazine parçalarıdır adeta. Yani bir divan şairinin kendisinin en önemli, en büyük, en yukarıda, en usta şair olduğunu söylemesi normaldir. Yani bu sahada, şiir söz sahasında hakikaten çok da fazla tevazu etmezler nükteyle karışık da olsa. Fakat birinin onu, başkasını övmesi, öne çıkarması, yükseltmesi ve onu takdir etmesi, eğer bu da usta ise son derece dikkate değerdir. Sabit'le ilgili üçüncü delili de arz ettikten sonra şunu demek isterim. Sabit merhum, sözümüzün mevzuu olan Nabi'yi medih zımnında çok kuvvetli beyitler terennüm etmiştir. Mesela biri şu kumaş-ı nevzuhuri marifette sabita, şimdi bulunmazsa Halep damgası İstanbul'da rağbet yok. Şunu diyor, Nabi merhum ömrünün aşağı yukarı 25 yılını Halep'te biraz kırgın, biraz küskün vaziyette, sürgüne benzer bir şekilde. Halep gerçi çok kuvvetli bir parlak, tarihteki yeri çok önemli olan bir şehir ve kültür merkezi ama asitane-i şahaneden uzak kalmak başka bir şey tabii. Sultan 3. Ahmet zamanına kadar orada kaldı. 3. Ahmet tahta geçtiği zaman tekrar İstanbul'a getirdi. Halep'te bulunduğu yıllarda Diyar-ı Rum'da, yani Anadolu'da, Trakya'da, Osmanlı mülkünün neresinde olursa olsun ortaya çıkacak bir şair, Halep'te bulunan Nabi'den olur alırsa, onun tasdikini alırsa, onun beğenisine kavuşursa ancak ciddi bir şair olarak muamele görürdü. Bunu da kendisi çok kuvvetli bir şair olmasına rağmen Sabit ifade ediyor, itiraf ediyor ve tarihe not düşüyor. Diyor ki, kumaş-ı nevzuhuri marifette sabita, şimdi bulunmazsa Halep damgası İstanbul'da rağbet yok. Keza 3. Ahmet tarafından İstanbul'a getirildiği günlerde, Nabi merhum 3. Ahmet tarafından İstanbul'a getirildiği günlerde büyük bir sevinçle bunu alkışlamıştır Sabit ve demiştir ki, yüklenip taze kumaşı Halep-i manayı geldi İstanbul'a Şehbenderi mülki irfan. İrfan mülkünün şahı, lideri olan diyor o Nabi, o Urfalı Yusuf Nabi, Halep'ten mana yüklü bir taze kumaş, mana yüklü taze kumaşlarla geldi diyor. Yani sevinç izhar ediyor. İşte Nabi merhumun, aslında ben Nabi'nin kendi vefatına dair olan hal sahibi, keramet ehli birisi olduğunu da gösteren dört mısrağına işaret edecektim. Söz doğruya gelecekti ama buna vaktimiz yetmedi. Bir sonraki bölümde ona işaret etmek üzere. Nabi merhumun sadece
Karacaahmet'teki mezarında yazan bir başka şairinin kaleminden çıkmış mısrağa işaret edelim. Züleyha-i Cihan'dan çekti damen Yusuf'un abi. Züleyha-i Cihan'dan çekti damen Yusuf'un abi. Muhteşem bir ibare, mana şudur efendim. Hani Hazreti Yusuf peygamber Mısır'a sultan olmadan önce işte Kenan kuyusunda kuyuya atıldıktan sonra, kuyudan çıkarılıp Mısır'a sultan olduktan sonra Züleyha ona uygun olmayan teklifte bulundu. O ise peygamber idi elbette, hayır dedi, günahtan sakındı ve fakat Züleyha arkasından eteğini tutarak yırttı. Fakat Yusuf aleyhisselam eteği arkadan yırtılarak kaçtı ya. İşte onu anlatıyor ve Urfalı Nabi'nin de ön adı Yusuf. Züleyha-i Cihan'dan çekti damen Yusuf'u Nabi. Yani diyor Urfalı Yusuf Nabi diyor, Züleyha'ya benzeyen dünyadan eteğini çekti, tenezzül etmedi, ahirete gitti diyor. Bu sözün ebced hesabıyla değeri 1712, Nabi merhumun ahirete gittiği yılda 1712, kabri Karacaahmet'te ziyaret edenler bizim de selamımızı iletsinler.

0: Muhasebe. Ben artık ne şairim ne fıkra muharriri. Sadece beyni zonk zonk sızlayanlardan biri. Bakmayın tozluğuma meşhur Baba Ali'de. Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide. Fikrim ne fahişesi olduğum ne zamparası. Bir vicdanın bilemem kaçtır hava parası. Evet kafam çatlıyor. Yuya ulvi hastalık. Bendedir duymadığı dertlerle kalabalık. Büyük meydana düştüm uçtu fil dişi kulem. Milyonlarca ayağın altında kaldı kellem. Üstün çile dev gibi gelip çattı birden toz. Sen cüce sanatkarlık, sana büsbütün paydoz. Cemiyet, ah cemiyet, yok edilen ruhiyle. Ve cemiyet, cemiyet yok eden güruhiyle. Çok var ki bu hınç bende fikirdir. Fikirse hınç, genç adam, al silahı, iman tılsımlı kılınç. İşte bütün meselem, her meselenin başı. Ben bir genç arıyorum, gençlikte köprü başı. Tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirse başını iki diz kapağına, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi, yetiş yetiş hey sonsuz varlık muhasebesi. Dışımda bir dünya var zıp zıp gibi küçülen, içimde homurtular inanma diye gülen. İnanmıyorum bana öğretilen tarihe. Sebep ne? Mezardansa bu hayatı tercihe. Üç katlı ahşap evin her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih ağlıyor baba annem. Orta kat mouse oynuyor annem. Ve aşıkları alt kat kız kardeşimin tamtamda çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim burun ve maktağından seyredim işte evim. Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuş. Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana. Zaman korkunç daire. İlk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devirlerde. Yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak. Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak ve sonra kelimeler kutlu mutlu ulusal. Malalları bastırdı devrim isimli masal. Yeni çirkine mahkum eskisi güzellerin. Allah kuluna hakim, kulları heykellerin. Buluştururlar bizi elbet bir gün hesapta. Lafını çok dinledik, şimdi iş inkılapta. Bekleyin görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin gelecektir solmaz pörsümez yeni. Karayel bir kıvılcım simsiyah oldu ocak. Gün doğmakta. Anneler ne zaman doğuracak?
1: Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Ekip arkadaşlarım adına güzel bir gün ve iyi bayramlar diliyorum. Bir başka bayram gününde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bayram Buketi.
2: Reklamlar.
3: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Mutlu günler, mutlu bayramlar diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortası devam ediyor. İran savaşında ateşkes hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit altında. ABD Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 4 İran dronunu ve bir fırlatma istasyonunu vurdu. Misilleme yapan İran'da ABD üssünü hedef aldığını açıkladı.
1: Orta Doğu'da İran ve ABD masaya oturmaya yaklaşırken cephe hattında gerilim ateşkesin başlamasından bu yana en yüksek seviyede. Gerilim çarşamba gecesi Pentagon'dan gelen açıklamayla tırmandı. Arife gününün ilk saatlerinde İran'a ait iki tekne ve füze rampasını vuran Amerikan ordusu 48 saat sonra bu kez bayram gününde bir saldırı daha düzenledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM stratejik Bender Abbas Limanı yakınlarında İran'a ait 4 kamikaze insansız hava aracını vurduğunu duyurdu. 5. drone'u fırlatmak üzere olan kontrol istasyonu da Amerikan füzelerinin hedefi oldu. ABD bir kez daha saldırının savunma amaçlı olduğu açıklamasını yaptı. Tahran'ın bu saldırılara cevabı ise gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sabaha karşı 4.50'de misilleme saldırısı başlattı. Amerikan uçaklarının kalktığı hava üssünün hedef alındığı açıklandı. Tahran bu saldırıyı Washington'a yönelik ciddi bir uyarı olarak nitelendirdi ve saldırganlık karşılıksız kalmayacak mesajı verdi. Bölgedeki gerilim dalgası Kuveyt'e de sıçradı. Kuveyt hava savunma sistemleri aynı saatlerde kaynağı belirsiz düşman drone ve füzelerini havada imha ettiğini duyurdu. 3 ay süren savaşı bitirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı ticarete açmayı hedefleyen aktif görüşmeler sürerken gelen bu karşılıklı hamleler masayı devirme noktasına getirdi. Şimdi gözler bu misilleme sarmalının diplomatik çabaları tamamen bitirip bitirmeyeceğinde.
0: Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Tarihi liman şehri Sur'a düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.
1: Lübnan'da 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes sahadaki geçerliliğini tamamen yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki tarihi liman şehri Sur'u savaş uçaklarıyla ağır bombardıman altına aldı. Saldırıların adresi kent merkezindeki sivil yerleşim alanları oldu. Lübnan basının savaş uçaklarının şehrin doğusunda bir apartmanı ve bir kafeyi doğrudan hedef aldığını duyurdu. Arife günü düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin ölmesinin ardından son saldırılarda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırıların ardından yaptığı açıklamada operasyonların Sur şehrindeki Hizbullah altyapısına hedef aldığını iddia etti. Allahu Ekber Abdamar. Allahu Ekber. 24 saat içinde Lübnan'ın güney ve doğusuna 120'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail, ateşkese rağmen saldırıların dozunu her geçen gün artırıyor. Bölgede tansiyon düşmezken can kayıpları da artıyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında konuştu. İranlı anlaşmada istenen noktaya gelinmezse yeniden saldıracağını açıkladı. Trump, Hürmüz herkese açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak dedi.
2: Kimse orayı kontrol edemeyecek. Biz sadece gözetleyeceğiz. Ama kimse kontrol etmeyecek. Bu yaptığımız müzakerelerin bir parçası.
1: ABD Başkanı Hürmüz Boğazı ile ilgili kesin bir dille konuştu. Boğaz'da İran gibi hak sahibi olan Umman'ı ise tehdit etti.
2: Umman'da herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız. Bunu anlıyorlar. İyi olacaklar.
3: Maybe $400 million. I don't know. You never.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında İran'la devam eden müzakereler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
4: Well, I think we're doing very well.
2: Bence çok iyi gidiyoruz. İran çok kararlı. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Şu ana kadar bizi tatmin edecek bir noktaya gelemediler. Ama gelecekler. Bence bize vermeleri gereken şeyleri vermeye başlıyorlar. Ve eğer verirlerse bu harika. Eğer vermezlerse solumdaki adam onların işini bitirecek.
1: ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.
2: En önemli öncelik İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermememizdir. Eğer B-2 bombardıman uçaklarıyla oraya saldırmasaydık, İran o tarihten itibaren 2 hafta içinde nükleer silaha sahip olurdu çünkü hazır durumdaydı. Ve eğer nükleer silaha sahip olsalardı çoktan kullanılmış olurdu.
1: Başkan Trump'a İran'a yaptırımları hafifletmeyi düşünüp düşünmediği de soruldu.
2: İran'a yaptırımların hafifletilmesini ya da para verilmesini konuşmuyoruz. Onlara ait olduğunu iddia ettikleri para kontrolümüzde. O paranın kontrolünü elimizde tutacağız. Doğru davrandıklarında ve doğru olanı yaptıklarında almalarına izin vereceğiz.
0: İsrail ordusu yine bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez saldırı düzenledi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken yakınlarını kaybeden Filistinlilerin feryatları bölgedeki acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İsrail ordusu bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez düzenlenen saldırılar bir kez daha sivillere hedef aldı. Gazze şeridinin merkezine düzenlenen bombardımanda aralarında 2 kız çocuğu ve 2 kadının da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Yıkılan binaların enkazı arasında yakınlarını arayan Filistinlilerin çığlıkları kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun halası Suzan Azzam, gözyaşları içinde "Bunlar daha çocuk, çocuklardan ne istiyorsunuz?" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
5: Kur'an ezberliyordu. Bunlar daha çocuk. Onlardan ne istiyorsunuz? Bayram günü Allah'ım.
1: Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıda Gazze'de Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığı iddia edildi. Filistin makamlarına göre Ekim ayında varılan ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklamları dinlediniz.

0: Egeret FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili İsmail Sert bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte yine bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Merhabalar. Teşekkür ederim Hande Hanım. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Konularımızı bugün yine merakla bekliyoruz. Acaba nelerden bahsedeceğiz? Ne gibi hikayeler dinleyeceğiz sizden?
1: Bugün bu da geçer yahu diye bir hikayemiz var. Onu okuyacağım. Çok da güzel anlamlı bir hikaye. Daha önceki programlarda zamanımız kalmamıştı. Bir başlığımız vardı. Gülümsemek ve gülümseyebilmek arasındaki farkı anlatacağım. Bir de son zamanlarda özellikle büyük sıkıntılara sebebiyet veren cep telefonuyla olan meşguliyetimiz ve bunun getirdiği problemler. Çok ciddi manada sorunlara sebebiyet veriyor. Aile problemlerine bile sebebiyet veriyor Hande Hanım. Bundan bahsedeceğim. Onun haricinde hali hazırda tatilin içindeyiz. Tatilde özellikle çocuklar yaz tatilinde ne yapmalı? Ebeveynler bunda nasıl bir rol almalı?
0: Nasıl bir plan program yapılmalı?
1: Evet. Bunlar üzerine birazcık değineceğim. Onun haricinde eğer zamanımız kalırsa özellikle çocuklarla olan iletişimde çocuklarla iletişimi engelleyen faktörler üzerine değineceğim. Ve tabii ki yine zamanımız kalırsa Yunus Emre'nin güzel bir şiiri var. O şiiri okuyacağım ve o şekilde bitireceğiz.
0: Hikayemizle başlayalım mı?
1: Tabii ki. Şimdi hikayemizin ismi Bu da Geçer. Dervişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşır. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek ve yatak verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler kendilerinin de fakir olduklarını, evlerinin küçük olduğunu söyler ve Şakir diye birinin çiftliğini tarif edip oraya gitmesini tavsiye ederler. Derviş yola koyulur. Birkaç köylüye daha rastlar. Onların anlattıklarından Şakir'in bölgenin en zengin kişilerinden biri olduğunu anlar. Bölgedeki ikinci zenginse Hattat adında bir başka çiftlik sahibidir. Derviş Şakir'in çiftliğine varır. Çok iyi karşılanır. Çok güzel misafir edilir. Yer, içer, dinlenir. Şakir de, ailesi de hem misafirperver hem de gönlü geniş insanlardır. Yola koyulma zamanı gelip, derviş Şakir'e teşekkür ederken, böyle zengin olduğun için hep şükret der. Şakir ise şöyle cevap verir. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen, gerçeğin ta kendisi değildir. Bu da geçer. Derviş Şakir'in çiftliğinden ayrıldıktan sonra, bu söz üzerine uzun uzun düşünür ama bir anlam veremez. Birkaç yıl sonra dervişin yolu yine aynı bölgeye düşer. Şakir'i hatırlar ve ziyaret etmeye karar verir. Yolda rastladığı köylülerle sohbet ederken Şakir'den bahseder. Ha, o Şakir mi der köylüler. O iyice fakirledi yahu, şimdi Hattat'ın yanında çalışıyor. Derviş hemen Hattat'ın çiftliğine giderek Şakir'i bulur. Eski dostu yaşlanmıştır. Üzerinde eski püskü giysiler vardır. 3 yıl önce yaşanan bir sel felaketinde bütün sığırları telef olmuş, evi yıkılmıştır. Toprakları da işlenemez hale geldiği için tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş ve biraz daha zenginleşmiş olan Hattat'ın yanında çalışmak kalmıştır. O nedenle Şakir ve ailesi 3 yıldır Hattat'ın hizmetkarıdır. Şakir bu kez dervişi son derece mütevazı olan evinde misafir eder. Kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır. Derviş vedalaşırken Şakir'e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu ifade edince Şakir'den şu cevabı alır. Üzülme, unutma, bu da geçer. Derviş gezmeye devam eder ve 7 yıl sonra yolu yine aynı bölgeye düşer. Şaşkınlık içinde olup biteni öğrenir. Hattat birkaç yıl önce ölmüş, çocukları ve başka yakınları da olmadığı için bütün varını yoğunu en sadık hizmetkarı ve Şakir. Eski dostu Şakir'e bırakmıştır. Şakir Hattat'ın konağında oturmaktadır. Kocaman arazileri, binlerce sığırı ile yine yörenin en zengin insanıdır. Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar çok sevindiğini söyler. Ancak yine dostundan aynı cevabı alır. Bu da geçer. Bir zaman sonra derviş yine Şakir'i arar. Ona bir tepeyi işaret ederler. Tepede Şakir'in mezarı vardır. Ve taşında şu yazılıdır. Bu da geçer. Derviş ölümün nesi geçecek diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek için geri döner. Ama ortada ne tepe vardır ne de mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne katmış, dümdüz etmiş. Şakir'den geriye bir iz dahi kalmamıştır. O aralar ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını ister. Öyle bir yüzük ki mutsuz olduğunda umudunu tazelesin, mutlu olduğundaysa kendini mutluluğun tembelliğine kaptırmaması gerektiğini hatırlatsın. Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzük yapamaz. Sultanın adamları da bilge dervişi bulup yardım isterler. Derviş, sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp verir. Kısa bir süre sonra yüzük sultana sunulur. Sultan önce bir şey anlamaz. Çünkü son derece sade bir yüzüktür. Sonra üzerindeki yazıyı gözü takılır. Biraz düşünür ve yüzüne büyük bir mutluluk ışığı yayılır. Bu da geçer yazmaktadır. Hayatımızda iyi ya da kötü ne olursa olsun bu da geçer demeyi unutmamamız gerekiyor Hande Hanım.
0: Zenginliğimiz de varsa, yoksulluğumuz da varsa, sağlığımız, sıhhatimiz de yerindeyse ya da hastaysak da hepsini aynı şekilde kullanmak gerekiyor.
1: Aynen galiba. Öyle. Ne sevinçlere sanki her daim hayatımız boyunca hep devam edecekmiş
0: gibi
1: sevinmeyelim. Ne de üzüntülere her daim hep böyle devam edecekmiş gibi, ki bazı üzüntüler, acılar, ızdıraplar gerçekten hayat boyu devam edecekmiş gibi gelir. Çünkü
0: dinmeyecekmiş gibi.
1: Hani zaman kavramı vardır ya, Einstein'ın kızgın sobanın üzerinde geçirilen o 10 saniye ile güzellikle sevdiğimizin elini tuttuğumuz 10 saniye aynı değildir. Biri diğerinden daha uzun, biri diğerinden çok çok kısadır der. Evet öyle, acıyla ızdırapla geçen zaman dilimleri genelde çok uzun, sanki sonsuza kadar hep devam edecekmiş gibi
0: çok
1: gelir.
0: Çok sürecekmiş gibi.
1: Ama kesinlikle bir miadı, bir zamanı vardır. Unutmayalım ki hepsi geçer. Baki olan sadece ruhlardır, beden değildir. O yüzden güzel bir şey olduğu zaman ne o güzelliğin içinde saplanıp kalalım, onun içerisinde hep ona bakıp bitmeyecekmiş gibi düşünelim, ne de kötü bir şey olduğu zaman o kötülüğün içinde kaybolup gidelim. Ölümü her daim hatırladığımız zaman zaten ne zenginliğin bir anlamı oluyor, ne üzüntülerin bir anlamı oluyor. Her şeyin bir sınav olduğunu kaçınılmaz olarak anlıyoruz. O yüzden biz de bir yerlere yazalım. En azından kalemle yazmasak bile aklımıza, kalbimize bu da geçer demek gerekiyor. Hatta bu da geçer benim bildiğim kadarıyla Bizans döneminde söyleniyormuş bu. Bizans döneminde İran kültürüne geçmiş. Selçuklular vasıtasıyla İran kültüründen sonra da Osmanlı'ya geçmiş. Ama Osmanlı'ya geçiş sürecinde bu da geçeri yanına Yahu'yu eklemişler. Hatta birçok tasavvuf ehli olan dergahlar da bu dergahların kapısına yazılırmış bu. Bu da geçer Yahu diye. Yani o Yahu da Allah'ın isimlerinden Hu, tasavvufta Hu Allah demek olduğu için de bu da geçer Yahu diye, hani Allah'ı hatırlayarak, ölümü hatırlayarak yorumlamak gerektiğini her daim. Hatta şey derler, haydan gelen Hu'ya gider derler. Bunu birçok insan bilmez ama haydan gelen Hu'ya gider de kasıt, hayd da Allah'ın 99 isminden bir tanesi. Allah'tan gelen Allah'a gider anlamındadır. Yani her şeyin geçici olduğunu, biz de Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz anlamında. O nedenle bu da geçer yahu da o anlayışı, o fikri sembolize eden bir sloganik bir şeydir. Hı hı. Ve tasavvufun en önemli şeylerine, öğretilerinden bir tanesidir. Dergahların da kapılarına hala daha zaman zaman bazı dergahların kapılarında vardır, görülebilir bu. Hayatımızda muhakkak problemlerin de her zaman kalıcı olmadığını, geçip gidebileceğini bilmemiz adına güzel bir örnekti. Tabii bu problemleri göz ardı etmeden hayatımızda kolaylaştırabilmek için şunu yapmak lazım. Gülümsemeyi bilmek lazım. Ben gülümseyebilmek ile gülümsemeyi bilmek arasındaki farkın olduğunu düşünüyorum. Bunu da yeni kitabımda yazıyorum, işleyeceğim konuyu. Eskiler falan der, gülümsemeyi bilmeyenler dükkan açmasın falan derler böyle. Hı
0: hı, doğru. Ama esnaf olmasın.
1: Tabii esnaf olmasın derler. Hani kan kustum, kızılcık şerbeti içtim demek gibi bir şey, ama problemlerimiz olacak ama gülümsemeyi gerçekten bilmek gerekiyor. Allah bize gülümseyebilme yetisini vermiş. Evet. Ama o yapabildiğimizi gösteriyor, gülümseyebildiğimizi gösteriyor. Fakat gülümsemeyi bilmiyorsak biz onu yapamayız ki. Yani gerçekten de tebessüm etmek, gülümseyebilmek ve bir de kahkaha atmak. Biz bunu ikisini ayırt etmemiz gerekiyor. Şundan dolayı mesela eskiler öyle kahkahalarla gülmeyi ayıp sayarlarmış. Doğru da bulmazlarmış. Hatta vücuda da zararlı olduğu konusunda bazı şeyler var. Yazılıp çizilmiş bu konuda. Yani tebessüm etmek. Önemli olan bu. Gülümseyebilmek, tebessüm edebilmek. İnsan ilişkilerine...
0: Gülümseme ile kahkaha arasında çok fark var.
1: Ciddi kesinlikle. Manada kahkaha arasında çok fark var ama maalesef ki şu anda zamanımızda insanlar bu ayrımı yapamıyorlar. Yani hani ifratla tefrit arasında kalamıyorlar. Ya somurtkan, yüzü asık, hiç gülmüyor. Ya da işte ne bileyim gülmeyi, tebessüm etmeyi kahkahayla eşdeğer sayıp hep böyle şen şakrak ha ha hi hi hayatı ciddiye almadan yaşıyorlar. Buna dikkat etmek
0: her
1: gerekiyor.
0: Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi işte tabii bu kadar ki. Gülümsemeyi kahkahaya çevirmek de.
1: Kesinlikle.
0: Belki bazı yerlerdir, kendi evinizdesinizdir, dışarıda değilsinizdir. Dışarıda olanlar benim daha çok dikkatimi çekiyor.
1: Evet. Bir de insanlarda anladığım kadarıyla şey de var Hande Hanım. Yani bastırılmış bazı duygular var. Yapamadıkları için onu dışarıda insanlara gösterme gereği duyuyorlar.
0: Ben sürekli
1: yani,
0: böyle şen şakrak
1: bak ben hep mutluyum ne kadar mutluyum diye böyle suni bir gülme, suni bir yalancıktan kahkahayla insanlara sanki çok mutlu olduğunu gösterme kaygısı var. Bu da çok doğru bir şey değil. Çünkü insan kendisi için yaşar, başkaları için yaşamaz ki. O nedenle tebessüm etmekle, gülümseyebilmekle kahkaha arasındaki farkı bilmek lazım. Bir de ben tebessümün bir sadaka olduğuna inanırım. Tebessüm etmek gerçekten bir sadakadır. Çünkü insanlara düşünsenize bir yere girdiniz, hiç tanımadığınız bir yerdesiniz ve bir şey alacaksınız, bir dükkana girdiniz. Satıcının size tebessüm ederek hoş geldin demesi sizin o üzerinizdeki tedirginliği atmanıza vesile oluyor. Bir konuşma yapacaksınız, bir kitle karşısına geçtiniz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz, şu anda korkuyorsunuz, tedirginsiniz. Tebessüm ettiğinizde, güldüğünüzde bir üzerinizdeki o olumsuz negatif enerji dağıldığı gibi
0: ortamı yumuşatmış
1: ortamdaki karşınızdaki insanlara da bir şeyler vermiş oluyorsunuz. Yani bir de çok tuhaf bir şey, tebessüm gerçekten bulaşıcı bir şey. Yani siz tebessüm ettiğinizde karşınızdaki insan da kaçınılmaz olarak tebessüm etmek zorunda hissediyor kendini.
0: Bu da zincirleme olabilir tabii ki.
1: Tabii bulaşıyor. Yani bulaşıyor kesinlikle. Hatta geçmiş zamanlarda sosyal medyada bununla ilgili bir video vardı. Belki de görmüşsünüzdür. Şeyde yabancı bir ülkede otobüs durağında herkes işine gücüne gidecek. Bir deney yapıyorlar. Bir kişi gülmeye başlıyor, tebessüm etmeye başlıyor. Güldükten sonra da yavaş yavaş kademe kademe gülmesini artırıyor. Kahkahalara başlıyor. Bir süre sonra bakıyorlar ki yanındaki ikinci, üçüncü, dördüncü kişi de gülmeye başlıyor. İşte. Adam güldüğü için gülmeye başlıyor. Ve bir süre sonra bütün otobüs durağındaki herkes gülmeye başlıyor. Ama hiç kimse de şunu bilmiyor. Biz niye gülüyoruz?
0: Gerçekten nedeni bulaşıcı demek ki.
1: Kesinlikle.
0: Hani şu esnemenin bulaşıcı olduğu
1: tabii
0: da
1: tabii
0: genelde
1: söyleyeyim. Tabii esneme, gülmek, ağlamak bunların hepsi bulaşıcıdır. Mesela uçak yolculuklarında, otobüs yolculuklarında bir bebek ağladığı zaman diğer bebeklere de bulaştırır. Ağlar. Onlar da ağlamaya başlar. Ya da ne bileyim okulda mesela hatırlarsınız belki aşı olacağımız zaman aşı olurken bir kişi ağlamaya başladığında bütün sınıf ağlamaya başlardı. Yani bir iki tane belki çok sivri çocuk ya ben korkmuyorum ben ağlamıyorum diye gösteriyordu. Yani korkular da böyle bulaşıcı. İnsanlara garip bir şekilde sirayet ediyor. Ama biz bulaştırabileceğimiz şey korkular, ağlamalar, negatif olan şeyler değil de tebessümler olsun, selam olsun, güzellik olsun, sevgi olsun. Yani selamın da zaten bir manada anlamı sevgiyken Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde aranızda selamı yayınız demesi de bir bakıma budur aslında. Yani tebessüm o selamı yayabilmek için, selamı verebilmek için bir anahtar aslında. Tebessüm ettiğin zaman o selam kapısının, sevgi kapısını açmış oluyorsun. Doğal olarak o da tebessüm ettiğinde selamlaşmış oluyoruz. Ama düşünsenize tebessüm etmedik ve bir kapı anahtarı, kapıyı açacak bir anahtarımız yok. Direkt olarak selam verdik. Belki alamayacağız bile. selama karşılık alamayacağız belki de. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Peki. Selamımız havada kalmaması için, askıda kalmaması için. Tebessümle ilgili ben hep çocuklara örnek alırım. Çocukların dünyaları o kadar saf ve temizdir ki hiç şey yapmazlar. Yani problemlerini yansıtmazlar. Hep böyle mutludurlar. Hep tebessüm ederler. Bir çocuğa baktığınız zaman otomatik olarak zaten güler, tebessüm eder. Siz eğer ki o tebessümden etkilenmez iseniz, gülmezseniz çocuk sizin yanınızdan kaçar. Kendini güvende hissetmez, korkar. Ama bir çocuğu kendinize çekmek istiyorsanız bir kere güleceksiniz. Bakın bunu kesinlikle en küçük çocuğa bile yapsanız aynıdır. Mesela bir yaşını doldurmamış minik bir bebeği annesi hani alıyor ya böyle o kucağına alıyor. Bebek şimdi nereye bakıyor? Omuzunun üzerinden etrafı dünyayı görüyor değil mi? Şimdi o şekilde otobüste, metroda, trende, uçakta, yolculukta hiç fark etmez. O çocuğu öyle kucağına aldığı zaman anne şimdi etrafa bakarken siz o çocuğun eksenine girdiğinizde orada otomatik olarak bebeği gördüğünüzde tebessüm etmek zorundasınız. Gülüyorsunuz, tebessüm ettiğinizde yüzünüze bir enerji yayıldığında, tebessüm ettiğinizde çocuk da bebek de otomatik olarak gülmeye başlıyor.
0: Ve rahatlıyor belki
1: tabii,
0: de.
1: Tabii.
0: Daha gergin ve somurtkan birini görse belki çocuk da gerilecek.
1: Ağlıyor zaten. Başlıyor. Ağlıyorlar zaten. Evet. Yani baktığı zaman bir korkulu bir yüz gördüğü zaman ağlıyor. Ama tebessüm ettiğiniz zaman, güldüğünüz zaman otomatik olarak çocuk da gülüyor. Ve o çocuğun gülmesinden dolayı anne de şaşırıyor. Allah Allah ben bu çocuğa bir şey yapmadım ama bu çocuk niye gülüyor diye. Yani insanlar da etkileniyor. Bakın dikkat edin, bazı çocuklar birileri onun yüzüne baktığında, güldüğüne, tebessüm ettiğinde ağlarlar.
0: Evet.
1: Ağlamaların nedeni nedir biliyor musunuz? Bebek o insanın gülümsediğini anlamaz. O insanın gülümsemesinden tebessümünü sanki başka bir şey olarak, bir tehdit olarak yorumlar. Bir kızma, korkma duygusu olarak.
0: Sadece gülmek tabii, bebekler, değil, içten de gülmek
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Tabii ki. Bakın bebekler gerçekten mimikleri okurlar. Annesinin mutlu olmasını, üzüntüsünü, korkusunu, kaygısını,
0: stresini, evet.
1: Stresini o şeyden, tebessümünden ya da mimiklerinden, göz hareketlerinden, ses tonundan, ses renginden, sesinin şiddetinden anlarlar. Ya mesela çocuk düşünün, anne ayağında sallıyor bebeği diyor. Şimdi çocuk diye ağlamaya başladığı zaman anne mesela o e'yi biraz sevgi tonlu ya da ne bileyim biraz tehditvari, hadi uyu artık diye. Yani hatırlarsanız yakınlarınızdan evet. Bu şekilde uyuturken görmüşsünüzdür.
0: Bir de hızlı hızlı daha
1: tabii,
0: da hızlanıp
1: yani
0: da
1: çocuk
0: böyle
1: buradan pay biçerek.
0: Gerginliği.
1: O yüzden çocukları örnek almak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şeyleri yapamadığımızda en saf haliyle bebekler, çocuklar bize aslında öğretmendir. Onların davranışlarını gözlemlediğimiz zaman, baktığınız zaman çok şey anlatıyorlar, çok şey öğretiyorlar. Çünkü onların dünyaları daha kirlenmemiş, çok daha temiz. Biz de ihtimalleri, varyasyonları o kadar çok yaşadık ki artık dünyamız biraz daha onlara kıyasla biraz daha kirli olduğu için kafamız biraz daha karışık. Yani gülmeyi, tebessüm etmeyi bile çocuklardan öğrenebilir duruma gelmişiz. Oysa ki yani tebessüm bir anlamda sadaka, insanlara bolca verip paylaşmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani sonuçta bizde de kaldığı sürece tek başımıza bir faydası yok.
1: Hiçbir faydası yok. Yani hatta gülümsediğin zaman ki size deli derler, farklı gözle bakarlar. Öyle. İnsanlarla tek paylaşmak gerekiyor.
0: Tek başınıza gülümsemeyin.
1: Tabii yani her şeyi karlı bir şekilde paylaşmak lazım. Yani niye kar elde etmeyelim ki? Niye kazanmayalım ki? Evet. Tebessüm ettiğiniz zaman kazanmış oluyorsunuz. Bir konuda özellikle şimdi tatillerin içindeyiz ya. Çocuklarla ilgili, çocukların tatilde ne yapmalarıyla ilgili bazı anne babaların kafaları biraz daha karışık oluyor. Bazı anne babalar eğitime biraz daha takmış oluyorlar. Çocuk normalde eğitim, öğretim döneminden daha fazla çalışır hale geliyor
0: yaz
1: tatilde.
0: Tatillerinde
1: ya da yaz işte okulu, yaz kampı, matematik kampı bilmem ne. En son çocuk isyan ediyor. Ya diyor okul kapandı ben rahat edeceğim ama daha fazla çalışıyorum.
0: Siz buna rahat
1: vermiyorsunuz. Keşke okul kapanmasaydı ben daha mutluydum diyebiliyor bazı çocuklar.
0: Evet.
1: Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar özellikle tatilde ne yapmalı, nasıl geçirmeli? Bir kere özellikle maddi ve manevi anlamda çocuk kendini geliştirmesi lazım. Özellikle çocukların manevi yanlarını doyurması lazım. Bu manada son yıllarda Diyanet İşleri'nin ciddi bir şeyi var. Yani atağı var. Çocuklara özellikle dinini, Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmesi için, yaz Kur'an kursları için adeta seferberlik ilan etmiş durumdalar. Gerçekten bu konuda emeği geçenlere, çaba sarf edenlere çok çok teşekkür etmek lazım. Hakkını teslim etmek lazım. Eskiden işte ne bileyim işte Elif cüzünü, ne bileyim Kur'an-ı Kerim'i ve buna benzer dua kitaplarını bizler kendi gidip paramızla alırdık. Yani çocuk harçlıklarımızla ya da annemiz babamız bize alırlardı. Şimdi bunlar ücretsiz olarak veriliyor. Ne kadar güzel, ne kadar muazzam bir şey.
0: Özendirici.
1: Ve planlar, projeler yapılıyor camilerde, özellikle çocuklarla ilgili oyun oynayabiliyor. Hatta daha dün oldu, bizim evin oradaki camiden geçerken, yanından geçerken cami sanki oyun parkıymış gibi çocukların sesleri geliyor. Nasıl? Aynen öyle. Dedim ki gerçekten tebrik etmek lazım. Ya bu caminin hocasını eskiden düşünebiliyor musunuz? Böyle camiden çocuk sesleri, kahkahaları gelecek. Mümkün değil. Hatta bazı yaşlı aksi amcalar olurdu. Böyle camide biz biraz oyun oynayarak abdest aldığımız zaman, şakalaştığımız zaman filan böyle bize kızarlardı. Yani caminin içinde böyle koşturduğumuz zaman filan böyle haberlerde filan görüyoruz. Caminin içinde çocuklar oyun oynuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani aslında çocuklar eğlenerek öğrenebiliyorlar. Ve bunu keşfetmiş yetkililer, ne kadar güzel bir şey. Kur'an-ı Kerim'i çocuklar sıkılmadan, korkmadan, eğlenerek öğrenebiliyorlar. Keşke bunu bütün eğitim, öğretim hayatının içerisine de yayabilsek, gerçekleştirebilsek. Batı bunu yapıyor, Avrupa bunu yapıyor, Finlandiya'daki eğitim sistemi bunu yapıyor. Yani çocuklara tamam bir şeyleri öğretiyoruz ama aynı zamanda becerilerine de katkı sağlayacak şekilde geliştirmek lazım. Onları zihin dünyalarını sıkmadan, boğmadan öğretmek gerekiyor. Ve bu şekilde çocuklar gerçekten çok güzel öğreniyorlar. Ağlamadan, gülerek, severek, eğlenerek öğreniyorlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle manevi yanlarını geliştirebilecekleri camilerin Kur'an kurslarına yazdırabilirler anne babalar. Özellikle tavsiye ediyorum. Bunun haricinde çocuklar yıl boyunca zaten o okulda stres altında, ders, not kaygısı, başarı olma kaygısı vesaire, birçok stresle bedensel olarak yorulmuş, çanta taşımaktan dolayı neredeyse kamburlaşacak, kilosundan fazla çanta taşıyor. Var. Yani bu tip şeyleri göz ardı etmeden anne babalar yaz programlarını ayarlayabilmeli çocukların. Şimdi burada da bir başıboşluk durumu da oluyor. Tatile gönderiyorlar. Çocuk bomboş geçiriyor. Anladığım kadarıyla bir molamız olacak.
0: Kısa bir moladan
1: sonra
0: verelim.
1: Yine devam edelim.
0: Moladan sonra çocuklar yaz tatilini nasıl değerlendirmeli sevgili anne babalar? Onlardan konuşacağız. Radyonuzun başından ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamların ardından programımız devam ediyor. Benim ailemde eğitimci yazar Murat Tunalı ile sohbetimiz de devam ediyor. Malum yaz tatili içerisindeyiz. Çocuklar yaz tatilini nasıl değerlendirsin diye biraz önce ilk bölümün sonunda başlamıştık biraz konuşmaya. Neler yapabilirler hocam? Biraz maneviyatlarını güçlendirelim dedik.
1: Tabii maneviyatlarını güçlendirebilirler. Camilere, Kur'an kurslarına yazdırabilirler. Kesinlikle bunu yapmaları lazım. Bir dönem muhakkak olması gerekiyor.
0: Ben demek ki çocuk, biraz önce anlattığınız gibi çok şanslı bir çocukluk geçirmişim. Çünkü evimizin hemen karşısında cami vardı ve her sene çocukluğum o bahçede oynayarak, o caminin içinde koşuşturarak geçti. Şimdi siz anlatınca bana birazcık
1: hemen gözümüzün önüne geliyor değil mi? Canlanıyor. Bizim

0: çocuklar imamın iki tane küçük çocuğu, bir çocuk, minik çocuk, bir de arkadaşı oynuyorlar. Ama camide hoca namazı kıldırırken çocukların arkadan sesleri geliyor. Kikirdiyorlar, oynuyorlar filan, bir şeyler yapıyorlar. Ondan sonra selam verilirken hani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediği anda, ilk dediği anda çocuklar paldır küldür dışarı kaçıyorlar. Yani selamdan sonra namazın bittiğini anlayıp hemen onlara dönüp bakacaklarını falan bildikleri için çocuklar biraz da akıllılar, kaçıyorlar. Sonra tabii herkes bakıyor sağa sola, çocuklar yok. Çocuklar pencereden, dışarı kapının penceresinden cemaati gözlüyor yine. Sonra tekrar namaza durdukları zaman paldır küldür içeri giriyorlar. Yine içeride oynuyorlar. Yani aslında bu güzel bir şey, çünkü çocukların sesleri gelmesi lazım. İbadethaneleri böyle çok ciddi.
1: Oradaki o ortamı da görmeleri yine de bir bilinçaltı tabii,
0: tabii
1: ki kesinlikle.
0: Bakın ben bunu şeyde söylüyorum. Kitap fuarlarında çocuklar içi getiren anne babaları için söylüyorum. Diyorum ki bakın, siz aslında burada kitap alıyor olmanız, almanız, almamanız çok önemli bir şey değil. Çocuk daha minnacıkken bir kitap fuarına gelip bir yazarla konuşmak, bir yazarla sohbet etmiş olması, kitaba, yazara, kültüre olan anlayışıyla ilgili bilinçaltına bir şey serpmiş oldunuz, bir tohum serpmiş oldunuz. O yarın öbür gün daha büyüdüğü zaman bunları anlayacak. Şimdi size soruyorum, diyorum mesela o anda. Nerede o eski Ramazanlar, nerede o eski bayramlar diye sorduğum zaman gözünüzün önüne hemen o eski çocukluğunuzdaki bayramlar, Ramazan ayları gelmiyor mu? Evet ya, çok güzel diyorsunuz. Evet, öyle söylüyorlar, katılıyorlar. Aynısı bu çocuklar için geçerli. İnşallah. Ve kesinlikle çocukların o bilinçaltına kaydediliyor, şuurlarına kaydediliyor. Şimdi eskiden benim çocukluğumda cami böyle kasvetli, yaşlı amcaların olduğu, seslerin az çıktığı,
1: çocukların girmediği,
0: sert bir şekilde uyarılara maruz kalınan, amcaların kızdığı bir yer olarak görünürdü. Ama şimdi çocuklar sanki böyle oyun parkı gibi, tabii gayri ciddi olmamalı. Çocuklar muhakkak belli bir düzenle de eğitim almalı. O şeyi kaçırmamak gerekiyor. Ama çocukların kendini güvende hissettiği, eğlenerek öğrenebildiği bir yere dönüştürdüğümüz sürece kesinlikle daha güzel. Ve bunu her yerde olması lazım. Her yerde, yani eğitimin her alanında olması gerekiyor. Az önceki moladan önce başka ne yapılabilir diye düşündüğümüz zaman bir başı boşluk olmaması lazım. Ay çocuk çok yoruldu, biraz artık kendine zamanı olsun deyip anne babalar çocuğu hiçbir şeye yazdırmıyorlar. Hiçbir şeye yönlendirmiyorlar. Çocuk sabahtan akşama kadar televizyon,
1: bol bol yatsın, dinlensin.
0: Televizyon, bilgisayar, sokak olmak üzere 3 farklı şekilde çocuk zamanını hiçbir şey üretmeden, hiçbir şey öğrenmeden geçiriyor. Çocukların en önemli işi öğrenmektir. Bakın bir çocuğu boş bıraktığınız zaman hiçbir şey yapmaz ise o çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayar oyunlarının aşamalarını öğreniyor. Ya da bir çocuğu hiçbir şeyle meşgul etmezseniz tutuyor gidiyor ve futbol maçlarındaki futbolcuların isimlerini ya da ne bileyim takımların kadrolarını ezberliyor.
1: Kendi kendine başka şeyler öğrenmeye veriyor.
0: Öğrenecek bir şeyler buluyor. Yani gidiyor hiçbir şey yapmazsa televizyon dizilerinin karakterlerinin işlerini, karakterlerinin isimlerini, televizyon dizilerindeki ne kadar şey varsa hepsini ezberliyor.
1: Ya da izlediği çizgi filmdeki
0: tabii tabii hepsini ezberliyor. Yani çocuk sürekli bir şey öğrenmenin derdinde. Siz ona faydalı öğrenecek bir şey verirseniz onu öğrenecektir. Vermezseniz kendi kendine deneme yanılma yöntemiyle bir şeyleri öğrenecektir. Dolayısıyla çocuklara tamamen boş bırakmadan, başı boş bırakmadan bir şeyleri öğrenebilmesi için tatili geçirmesini sağlayabiliriz. Bunun dışında daha fazla yorulabileceği, tempoya girmeden bir şeylerle meşgul olabilir. Mesela aile büyüklerini yaz aylarında ziyaret edebilir. Dedeye, babaanneye, onların evlerine gidip memleketlerinde hem onlara yardım edebilir, hem hayata dair bir şeyleri öğrenir. Örnek veriyorum. Mesela büyük şehirlerdeki birçok kişinin anne babası Anadolu'da toprakla, tarımla bir şekilde dolaylı da olsa meşgul olan insanlardır. Düşünebiliyor musunuz? Şehirde, büyük şehirde büyüyen çocuk domatesin nasıl olduğunu bilmiyor. Ama oraya gittiği zaman, köye
1: ağaçta
0: gittiği
1: mı,
0: zaman
1: toprakta mı yetiştiğinden daha belli
0: toprakta
1: değil.
0: Toprakta mı yetiştiğini, neyin nasıl olduğunu, toprağı, doğayı tanıyor, kuşları tanıyor, hayvanları tanıyor. Hayatında görmediği kuşları, hayvanları görüyor. Köy yerinde insanı tanıyor. Yani insanın bulunduğu konumu tanıyor. Büyük şehirlerde beton binaların arasında çocuk sıkışmış durumda. Sadece okul, servis, ev, okul, servis arasında

0: gidip geliyor. Bilgisayarı görüyor. Dolayısıyla çocuk gerçek manada hayatı, toprağı, dünyayı anlama noktasında babaannesinden, anneannesinden, dedesinden o bilgelik dolu sözlerle, nasihatlerle hayatında hiç duymayacağı sözleri, deneyimleri yaşayabiliyor. Yeni arkadaşlıklar edinebiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu özellikle bir çocuğun hayat gelişimi açısından çok çok önemli. Bir ya da iki yaz, belki de üç yaz ya da bütün yazlarda da olabilir. Muhakkak çocuklar böyle aile büyüklerinin, dedelerin, ninelerin olduğu yerlere mutlaka gitmeli. Belli bir dönem kalmalı. Çünkü kendi hayatlarının dışında, kendi dünyalarının dışında da bir dünya olduğunu görüp kendilerini geliştirebileceklerdir. Buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Toprağa basmak, çimene basmak,
0: tabii ki,
1: meyvelerin,
0: kesinlikle.
1: Sebzelerin arasında olmak benim çocukluğumda da güzel hatıralarım.
0: Ne kadar güzel bir şey değil mi?
1: Annemin teyzesi, büyük teyze. Onun da işte böyle Şarköy, İliklice köyü var. Annem de oralıdır benim. Onun bahçesindeki vişne ağacının altında geçti benim çocukluğum. Üstüm başım kirlense de onun altında öyle bir gölge vardı ki hocam. Yani bütün gün orada oynayıp evcilik oynamaktan vazgeçemiyorduk. Ki hani bir deniz kasabası, herkes denize gidiyor geliyor ama o ağacın altı bizim için çok özel ve mahrem bir yerdi. Ya yani üstünüz başınız kirlense de meyveyi dalından yemek, elmayı koparıp almak, domatesi bahçeden alıp orada evcilik oynamak gibisi yok.
0: Kesin şundan adım gibi eminim ki evcilik oynamak dediğiniz zaman bir çocuk için sizin açınızdan evet. Kesin o vişne ağacının altı
1: kesinlikle
0: gözünüze canlanıyordu.
1: Yani onu rüyalarımda bile hala görüyorum. Mesela ve hala da duruyor o vişne ağacı.
0: Kesinlikle.
1: Her gittiğimde de değişik bir duygu.
0: Bu bütün çocuklar için geçerlidir. Evet. Yani bütün çocuklar için şeydir. Açıkçası ben bazen böyle terapilerde, görüşmelerde, seanslarda derim ki çocukluğunda çok mutlu olduğum bir ana git derim mesela terapi seansı sırasında. Kişi kendini böyle biraz daha rahat, mutlu hissetsin diye. Son zamanlarda özellikle böyle 20'li yaşlardaki gençlerde gidebilecekleri yer bulamıyorlar.
1: Evet.
0: Yani gidebilecekleri bir yer yok. Çünkü büyük şehirde binaların arasında kaldıkları için o işte ağaçtı, doğaydı, bahçeydi, tarlaydı, ne bileyim çimenlikti, doğa işte ne bileyim ormandı, denizdi. Ya benim mesela çocukluğumda en mutlu olduğum anlardan bir tanesi benim çocukluğum denizde geçmiştir. Sandalla, tekneyle denize açılıp o sabahleyin güneş doğarken böyle şaf şaf diye o dalgaların deniz şeye sandala vurması
1: i̇şte
0: var ya
1: böyle
0: o duygu.
1: Böyle hatıralar bazen o kadar sık insana hatırlıyorsunuz ki.
0: Hem mutluluk veriyor, deşarj
1: evet.
0: oluyor hem de insan
1: şimdi
0: geçmişinde
1: yok.
0: Şimdi yok ki yani benim mesela öyle bir örneğim var,
1: doğru.
0: bir metaforum var, sembolüm var. Sizin işte o vişne ağacının üzerinin altında işte üstünüz başınızı kirleterek oynadığınız zaman diliminiz var.
1: Evet.
0: Yani herkesin eskilerde muhakkak böyle orta yaşa yakın insanlarda muhakkak vardır ama daha genç olan jenerasyonda maalesef ki bu yok. Bunu yaşatmak gerekiyor. Bunun olmasını sağlamak
1: teknoloji
0: gerekiyor.
1: Teknoloji de bu konuda aslında devreye giriyor. Belki bağlantılayacağız
0: işte,
1: şimdi
0: kesinlikle
1: oraya.
0: Kesinlikle zaten bağlayacağız. Teknolojiyi ben bıçak olarak görüyorum. Yani
1: sürekli
0: birbirimizi
1: bıçaklıyoruz.
0: Birbirimizi kesmek, kendimizi kesmek için değil de nimet kesmek için,
1: evet.
0: ekmek kesmek için ya da ne bileyim bir şeyleri meyve kesmek için, bize fayda sağlayan şeyleri kesmek için kullanmak lazım. Özellikle son zamanlarda dikkat ettim maalesef ki cep telefonları bizim aleyhimize çalışıyor. Yani insanlar masada oturuyorlar, yemek yiyecekler, sohbet edecekler. Birbirlerinin yüzlerine bakmadan cep telefonlarını bakıyorlar.
1: Selfie çekiyorlar.
0: Kesinlikle. Ya o da başkaları için mi yaşıyoruz yoksa kendimiz için mi yaşıyoruz? Onu da anlayabilmiş değilim. Selfie kendi kendini çekme olarak addedelim. Belki
1: evet.
0: dinleyicilerimiz içerisinde bilmeyenler de olabilir. Başkalarına sürekli hayatımızı yaşıyoruz. Mesela hiç selfie çekerken insanları izlediniz mi Hande Hanım? Çok garip oluyorlar. Mesela şöyle ki o kare, fotoğraf karesinin içerisindeki olduğu yüz olmak için o kadar vücudunu yüzünü değiştiriyor ki.
1: Bir sürü kılığa giriyor.
0: Ve yüzünde. O fotoğraf çekildikten sonraki haliyle o fotoğraf arasındaki hali arasında o kadar fark oluşuyor ki. Ya ne kadar yazık diyorum ya ne kadar mutsuz oluyor ya. İnsan gerçekten de bu kadar değişmemeli. Kendi öz hali neyse o. Hatta bakın işin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Kendi doğal halini sunileştirerek haberim yokmuş gibi çek. Durumu bir... ortaya çıktı.
1: Sonuçta böyle yani, bir tamlama oldu. Artık tabii gençler tabii yani, arasında espri oldu.
0: Haberim yokmuş gibi çek durumu insan doğal halidir değil mi? Doğal haliyle çekilmesi lazım. Doğal halini bile ısmarlar hale getirip yani, haberim yokmuş gibi durumunu ısmarlıyoruz. Evet. Yani o da haberim var aslında. Yani nihayetinde
1: hiçbir şekilde doğal olamayacak bir durum.
0: Doğallığımızı aslında yitirir hale geliyoruz. Ya bir kere şöyle olmalı. İnsan kendisi için yaşamalı. Hani az önce demiştik ya, başkaları için yaşıyorlar ünlüler, büyük dağın dumanı büyük olur demiştik ya. Açıkçası orada da insanlar sanki büyük farklı insanlarmış, özel insanlarmış gibi kendilerini hissettirip başkalarıyla paylaşıyorlar. Ya bence buna yapmaya gerek yok. Çünkü başka insanların çok umurunda olmamalıyız biz. Ya da onların ne düşündüğü bizim umurumuzda olmamalı. Bak işte ben şuraya gittim. Bak işte ben buraya gittim. Bak şunu yedim. İşte şunu giydim. Şunu aldım. Şöyle yaptım.
1: Hatta o kadar abartıldı ki şu kadar para verdim, şu kadarı aldım diye de artık değişik şekilde, yani artık maddi boyutuna kadar gidiyor bu iş.
0: Evet.
1: Yani markasını, bu, modelini koyma.
0: Ya, bu aslında birazcık da İnsanların hani gördüklerini televizyondan ve dizilerden ve benzeri şeylerden bilinçaltılarına beslendikleri için maalesef ki onların yansıması, onların inkişaf etmesi. Çünkü ben de öyleyim, bak ben de böyleyim diye gösteriyor. Aslında yani sevgili takipçiler diyor, insanları birbirleriyle arkadaş olduğu kişiler takipçiler, yani hayranları değil. Benim alt komşumun ya da ne bileyim amcamın oğlunun çok umurunda olmaz ki o anda yediğim bir şey. Niye onu şey yapsın? Ama garip insanlar da formaliteden de olsa ayıp olmasın diye beğeniyorlar, yorum yapıyorlar. Hatta bakın o beğenme şeylerinin bile, duygularının bile ibarelerini yapmışlar. Gülme, tebessüm evet, etme, şaşırma,
1: kızma,
0: hayret etme, evet, kızma şeylerini koymuşlar. Şimdi bu da şu ona geliyor. Mesela kişi beğenmezse sen benim paylaştığım şeyi niye beğenmedin diye tepki alabiliyor. Ya da ne bileyim beğendi ama sadece beğendi, niye hiç yorum yazmadın diye kızabiliyor. Bu ilişkileri de etkiliyor. Ya o nedenle cep telefonu, eskiden televizyon endeksli yaşardık.
1: Şimdi
0: cep telefonu
1: bile açtık bence şu an telefon.
0: Şimdi cep telefon tepede endeksli. Hatta ve hatta sosyal medya endeksli bir hayat sürmeye başladık. Bu çok tehlikeli bir şey. Niye biliyor musunuz? Geçmiş dönemlerde bir arkadaşım eşiyle problem yaşıyordu. Onunla konuşurken problem ne dedim? Yani onun dedim mesela hayat değerleri içerisinde en çok sevdiği şey ne dedim? Mesela sen ona uygun bir şeyler yaparsan, o hayat değerlerine değen bir şeyler yaparsan
1: problem çözülecek.
0: Belki problem çözülebilir dedim. Hocam dedi, en sevdiği şeyi söylüyorum dedi. Cep telefonu. Sonra dedi sigara dedi. Bir de dedi diziler dedi. Hı-hı. Hayat değerlerinden 3 tanesini söyledim. Söyledim. En tepede yer alıyor bunlar dedim. Ondan sonra çoluk çocuk ve ben geliyoruz dedi.
1: Eşi
0: için söylüyor bunu.
1: Hanım eşi için mi söylüyor?
0: Evet, hanımı için söylüyor. Evet. Yani bu dedi, bu problem giderilmeli dedi. Cep telefonunda mesela dedi sosyal medya ve oyunlar dedi inanılmaz, onun için çok kıymetli bir şey dedi. Ya bir kere insanlarla olan diyaloglarımızı iyileştirebilmek istiyorsak maalesef ki bu çok sevdiğimiz oyunlar, cep telefonundaki oyunlar var ya, kesinlikle o oyunları bir kere silmemiz gerekiyor, kaldırmamız gerekiyor.
1: Bir tanesi kalsın.
0: İlla ki bir tane, insanlar hep bunu söyler. Mesela bak çok konuşurum bununla ilgili. İlla ki bir tanesi kalsın. Giderse ne olur? Boşluğa düşerim. Düş, o boşluğa düş. İnsanlarla bir şeyleri paylaş. Çok kitap şükür okuyacak zaman olsun. Evet. Bir şeyler olsun. Yani güzel şeyler paylaşabil. Onlar zaman öldürebilmek için. Düşünebiliyor musunuz? İnsan dizi izliyor. Dizi izledikten sonra reklam çıkıyor. Reklamda o oyunları oynuyor. O oyunları oynadıktan sonra tekrar kapatıyor. Diziyi izliyor. Dizi bittiği zaman tekrar oyun
1: tamamen
0: oynuyor.
1: Tamamen boş.
0: Bakın.
1: Hiçbir şey yok.
0: 2 saatlik, 3 saatlik zaman diliminde hiçbir şey yapmıyor. Ailesiyle paylaşım içinde olmuyor. İnsanlarla konuşmuyor. Kendi içinde, kendi iç dünyasıyla ilgili bir paylaşım içinde olmuyor. Allah'la irtibat haline girmiyor. Yani
1: tamamen bir boşlukta sığınmış gibi aslında.
0: Ve evet, bu şekilde boşluk, boşluk, boşluk. İnanın bu boşluk süresi uzayınca 6 ay, 1 yıl, 2 yıldan sonra insanlar artık o boşluktan sonra bunalıma girmeye başlıyor. Hayatta yapacak hiçbir şey olmadığını, hayatın anlamsız olduğunu. Bunu söyleyen insanlar, hayatın anlamsız olduğunu söyleyenler bu boşluklarla yaşayan insanlardır işte. bu boşlukları ortadan kaldırdığınızda, bu mesela cep telefonundaki oyunu kaldırmakla, silin. Ne kadar oyun varsa buradan dinleyicilerimize söylüyorum, silsinler. Silsinler, buradan görecekler ki hayatlarındaki yeni bir şeyler kazanabilmek için bir başlangıç olacaktır bu. Eşiyle konuşurken, çocuğuyla konuşabilmek için, herkesle irtibata geçebilmek için, kendi iç dünyasıyla irtibata geçebilmek için, kitap okuyabilmek için, gazete okuyabilmek için, bir şeyler yapıp, faydalı bir şeyler yapabilmek için bir bahane olacaktır. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu sayede cep telefonları daha verimli kullanabilmiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Cep telefonları sadece iletişim kurmak değil artık. Özellikle evet. Öyle bir bakıyoruz ki fotoğraf çeksin, internete hızlı bağlansın.
0: Hayat o cep telefonu içine girmiş
1: kesinlikle
0: oldu maalesef.
1: İşte buradan her şeyimize, işte maillerimiz hızlı gelsin, internet hızlı olsun. Artık kriterler bu. Yani arayayım, işte benim babam derdi önceden, aman işte sesini duymak değil mi? Yani karşındakine irtibat kurmak değil mi?
0: Aynen.
1: Artık gerçekten bu değil. Yani tamamen yetmiyor. Küçücük bir cep telefonu olsa da bir bilgisayar taşıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Dünyayı
0: kesinlikle.
1: Cebimizde taşıyoruz.
0: Kesinlikle ve beklentilerimiz de o oranda büyüyor. Daha evet. Fazlasını bekliyoruz maalesef ki.
1: Evet.
0: Şimdi zamanımız da daraldı. Yunus Emre'nin güzel bir şiiri var, onunla veda etmiş olalım.
1: Peki hocam.
0: Bir kez gönül yıktınsa bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönülü yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise az değil. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Erden sana nazar ola, için dışın pür nur ola, beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim gammaz değil. Doğru yola gittin ise, er eteğin tuttun ise, bir hayır dua ettin ise, birine bindir az değil. Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağa katar, halka metaların satar, yükü gevherdir tuz değil. Çok güzel bir şiirdi, benim çok hoşuma giden bir
1: şiir. Çok güzeldi, ağzınıza sağlık.
0: Güzel
1: hocam.
0: De bir mesaj veriyor. Herkese inşallah katkı sağlayan, fayda sağlayan bir program olmuştur. İnşallah insanların kulaklarından kalplerine girebilmişizdir.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Eğitimci yazar Murat Tunalı'yı ağırladık sevgili dinleyenler. Güzel, keyifli bir gün olsun sizler için. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
3: TGRT FM Haber.

0: Mutlu günler, mutlu bayramlar diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortası devam ediyor. İran savaşında ateşkes hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit altında. ABD Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 4 İran dronunu ve bir fırlatma istasyonunu vurdu. Misilleme yapan İran'da ABD üssünü hedef aldığını açıkladı.
1: Orta Doğu'da İran ve ABD masaya oturmaya yaklaşırken cephe hattında gerilim ateşkesin başlamasından bu yana en yüksek seviyede. Gerilim çarşamba gecesi Pentagon'dan gelen açıklamayla tırmandı. Arife gününün ilk saatlerinde İran'a ait iki tekne ve füze rampasını vuran Amerikan ordusu 48 saat sonra bu kez bayram gününde bir saldırı daha düzenledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Stratejik Bender Abbas Limanı yakınlarında İran'a ait 4 kamikaze insansız hava aracını vurduğunu duyurdu. 5. drone'u fırlatmak üzere olan kontrol istasyonu da Amerikan füzelerinin hedefi oldu. ABD bir kez daha saldırının savunma amaçlı olduğu açıklamasını yaptı. Tahran'ın bu saldırılara cevabı ise gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sabaha karşı 4.50'de misilleme saldırısı başlattı. Amerikan uçaklarının kalktığı hava üssünün hedef alındığı açıklandı. Tahran bu saldırıyı Washington'a yönelik ciddi bir uyarı olarak nitelendirdi ve saldırganlık karşılıksız kalmayacak mesajı verdi. Bölgedeki gerilim dalgası Kuveyt'e de sıçradı. Kuveyt hava savunma sistemleri aynı saatlerde kaynağı belirsiz düşman drone ve füzelerini havada imha ettiğini duyurdu. 3 ay süren savaşı bitirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı ticarete açmayı hedefleyen aktif görüşmeler sürerken gelen bu karşılıklı hamleler masayı devirme noktasına getirdi. Şimdi gözler bu misilleme sarmalının diplomatik çabaları tamamen bitirip bitirmeyeceğinde.
0: Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Tarihi liman şehri Sur'a düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.
1: Lübnan'da 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes sahadaki geçerliliğini tamamen yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki tarihi liman şehri Sur'u savaş uçaklarıyla ağır bombardıman altına aldı. Saldırıların adresi kent merkezindeki sivil yerleşim alanları oldu. Lübnan basının savaş uçaklarının şehrin doğusunda bir apartmanı ve bir kafeyi doğrudan hedef aldığını duyurdu. Arife günü düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin ölmesinin ardından son saldırılarda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırıların ardından yaptığı açıklamada operasyonların Sur şehrindeki Hizbullah altyapısına hedef aldığını iddia etti. Allahu Ekber Ahdamar. Allahu Ekber. 24 saat içinde Lübnan'ın güney ve doğusuna 120'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail, ateşkese rağmen saldırıların dozunu her geçen gün artırıyor. Bölgede tansiyon düşmezken can kayıpları da artıyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında konuştu. İranlı anlaşmada istenen noktaya gelinmezse yeniden saldıracağını açıkladı. Trump, Hürmüz herkese açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak dedi.
2: Kimse orayı kontrol edemeyecek. Biz sadece gözetleyeceğiz. Ama kimse kontrol etmeyecek. Bu yaptığımız müzakerelerin bir parçası.
1: ABD Başkanı Hürmüz Boğazı ile ilgili kesin bir dille konuştu. Boğaz'da İran gibi hak sahibi olan Umman'ı ise tehdit etti.
2: Umman'da herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız. Bunu anlıyorlar. İyi olacaklar.
3: Maybe $400 million. I don't know. You never.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında İran'la devam eden müzakereler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
4: Well, I think we're doing very well.
2: Bence çok iyi gidiyoruz. İran çok kararlı. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Şu ana kadar bizi tatmin edecek bir noktaya gelemediler. Ama gelecekler. Bence bize vermeleri gereken şeyleri vermeye başlıyorlar. Ve eğer verirlerse bu harika. Eğer vermezlerse solumdaki adam onların işini bitirecek.
1: ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.
2: En önemli öncelik İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermememizdir. Eğer B-2 bombardıman uçaklarıyla oraya saldırmasaydık, İran o tarihten itibaren 2 hafta içinde nükleer silaha sahip olurdu çünkü hazır durumdaydı. Ve eğer nükleer silaha sahip olsalardı çoktan kullanılmış olurdu.
1: Başkan Trump'a İran'a yaptırımları hafifletmeyi düşünüp düşünmediği de soruldu.
2: İran'a yaptırımların hafifletilmesini ya da para verilmesini konuşmuyoruz. Onlara ait olduğunu iddia ettik. O paranın kontrolünü elimizde tutacağız. Doğru davrandıklarında ve doğru olanı yaptıklarında almalarına izin vereceğiz.
0: İsrail ordusu yine bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez saldırı düzenledi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken yakınlarını kaybeden Filistinlilerin feryatları bölgedeki acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İsrail ordusu bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez düzenlenen saldırılar bir kez daha sivillere hedef aldı. Gazze şeridinin merkezine düzenlenen bombardımanda aralarında 2 kız çocuğu ve 2 kadının da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Yıkılan binaların enkazı arasında yakınlarını arayan Filistinlilerin çığlıkları kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun halası Suzan Azzam, gözyaşları içinde "Bunlar daha çocuk, çocuklardan ne istiyorsunuz?" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
5: Kur'an ezberliyordu. Bunlar daha çocuk. Onlardan ne istiyorsunuz? Bayram günü. Allah'ım.
1: Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıda Gazze'de Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığı iddia edildi. Filistin makamlarına göre Ekim ayında varılan ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadı. O ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler.
2: Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Dünyaya çalışmak. Allah adamlarından olan bu evliya zat bir günkü vaazında şöyle etti nasihat: asla güvenmeyiniz hiçbir taatinize. Allah'a boyun bükmek yakışır zira bize. Gafletle yapıyoruz her ibadetimizi. Allah'ın merhameti kurtarır ancak bizi. Olmazsa büyüklerden bir şefaat ve yardım, yalnız amelimizle kurtulmak zordur yarın. Hiç kimse kurtulamaz asla tövbe etmeden, yapmalı tövbeyi de ağlayarak yürekten. Büyüklerden biri de şöyle buyurmaktadır: bizim tövbemiz bile bir tövbeye muhtaçtır. Alimlerin biri de buyurur bu mevzuda: derhal tövbe eyleyin her ibadet sonunda. Sordular ki: efendim, birçok alim, evliya hep kötülemişlerdir dünyayı ekseriya. Halbuki dünyaya da çalışmak gerekmez mi? Çünkü yaşamak için bu da icap etmez mi? Dünya kötü olunca bunun için uğraşmak dinen mahsurlu mudur çalışıp zengin olmak? Buyurdu: hayır, asla. Mal kötülenmemiştir. Zira Cenab-ı Allah mala hayır demiştir. Kötü olan mal değil, ona gönül vermektir. Yani mal sevgisini kalbe yerleştirmektir. Halbuki nazargâh-ı ilahidir kalbimiz. Kalpleri kendisine mahsus kıldı Rabbimiz. Kalp, Allah sevgisinin ve imanın yeridir. Kalpte bunlar oldukça hayattadır, diridir. Halbuki sevmez Allah dünyayı zerre kadar. Ona ezelden beri etmemiştir hiç nazar. Madem ki bu dünyayı sevmiyor Rabbimiz de, öyleyse muhabbeti ne arar kalbimizde? Mühim olan insanda gaye, hedef, niyettir. Yani kulun gönlünde olan istikamettir. Yalnız dünyalık ise kişinin tek hedefi, o dünya adamıdır. Çok fakir olsa dahi. Çünkü sırf nefsi için dünyalık eder talep. Dünyaya yönelmiştir. Dünyayı düşünür hep. Birinin de gönlünde ahiret varsa eğer, dünya mali mülküne vermiyorsa hiç değer, olsa da onun pek çok malı, mülkü, makamı ahiret adamıdır, değil dünya adamı. Çünkü çok malı mülkü olsa da onun yine, lakin sevgilerini sokmamıştır kalbine. İbrahim peygamberin davarları, malları doldururdu bir cümle ovaları, dağları. Lakin sevgilerini sokmamıştı kalbine. Verdi bir gün hepsini bir kez Allah diyene. Süleyman Nebi'ye de verilmişken saltanat, kalbinde zerre kadar sevgisi yoktu fakat.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kurban kesen cehennemden azat olur. Kurban kesen kendini cehennemden azat etmiş olur. Bir hadis-i şerifte, hasislerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir buyuruldu. Resulullah Efendimiz iki kurban keserdi, biri kendisi için, biri de ümmeti içindi. Resulullah için de kurban kesmek müstehaptır ve çok sevaptır. Dinen zengin olan kimsenin kestiği kurbandan başka bir de adak, nezir kurbanı vardır. Filan işim olursa Allah rızası için bir kurban keseceğim diyen kimse, isteği yerine gelince bunu ilk kurban bayramında kesmesi vacip olur. Adak yaparken kurban kelimesini söylemeyip de filan işim olursa Allah rızası için bir koç keseceğim diyen kimse, dileği hasıl olunca bayramı beklemeden kesebilir. Kurban kelimesi geçtiğinde mutlaka kurban bayramında kesmesi lazımdır. Bayramdan önce Allah rızası için bir koyun veya şu koyunu kurban edeyim diyen zengin veya fakir kimsenin, kurban bayramında bir koyun kesmesi nezir olacağından kesmesi vacip olur. Bayram günlerinden önce nezir yapan kimsenin, eğer fakirse, bayram günlerinde zengin olursa, ayrıca bir de bayram kurbanı kesmesi vacip olur. Zengin bunu bayram günlerinde söylerken, bayram kurbanını kesmeyi niyet ederse bir koyun keser. Bunu bayramdan evvel söylediyse muhakkak iki koyun keser. Fakir mutlaka bir keser. Nezir, adak kurbanını satamazlar. Seferi olanın ve adağı olmayıp kurban niyetiyle almayan fakirin bayramda kurban kesmeleri şart değildir. Keserlerse çok sevap olur. Kurban hayvanını fakirlere veya hayır kurumlarına diri olarak sadaka vermek kurban olmaz. Kesmek, kan akıtmak şarttır. Bizzat başında bulunup kestirme imkanı bulamayanlar, hayır kurumunda vazifeli birine kesmek, kestirmek, etini istediği gibi dağıtmak üzere vekalet verir. Vekalet alan kimse de onun adına keser. Etini kuruma, mesela fakir çocukların kaldığı yurda verir. Kurbana verilen para sevabı 100 misli, yani pek çok parayı sadaka vermek sevabından daha fazladır. Kurbanı satın alması, kesmesi ve etini dağıtması ve bunları dilediğine de yaptırması için birini vekil etmek ve parasını veya diri hayvanı bu vekile vermek caizdir. Vekili keserken başında bulunmak müstehaptır. Kurban bayramının 3. günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilen kimseye 1. günü kurban kesmek vacip olmaz. 3. günü zengin olacağını bilenin kurban kesmesi Zilhicce'nin 10. günü, yani bayramın 1. günü fecir vaktinde vacip olur. Bayramın 1. günü zengin veya fakir ve mukim veya misafir olmaya bakılmaz. Mekke'ye başka yerlerden gelen hacılar geldikleri yerde 15 günden az kalmaları halinde kurban kesmeleri vacip değildir. Çünkü seferidirler. Eğer bir yerde 15 günden fazla kalmak üzere giderlerse seferi olmazlar. Kurban kesmeleri vacip olur. Seferi olan zengin veya fakirin kurban kesmesinde hiçbir mahsur yoktur. Kurban bayramının 1. günü, bayram namazı kılındıktan sonra 3. günü güneş batıncaya kadar kesilebilir. Kurban kesecek kimsenin Zilhicce ayının 1. gününden kurban kesinceye kadar saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz. Diri kurbanı veya parasını sadaka vermek caiz değildir. Sadaka ederse 3. günün akşamına kadar ikincisini keser. Bayram kurbanını 3. günün akşamına kadar kesmeyen kimse, kurbanı satın almışsa canlı olarak kendini veya kıymetini gümüş veya altın olarak fakirlere verir. Bayramdan sonra keserse etinden kendi yiyemez, hepsini fakirlere dağıtır. Bütün etinin kıymeti canlı kıymetinden azsa değer farkını da sadaka verir. Satın almamışsa orta derecede bir kurban değerini fakirlere verir. Böylece cezadan kurtulursa da kurban kesmek sevabını kazanamaz.
Satın alırken kusurluysa veya kesmeye uygun olarak alınıp sonradan kesmeye mani bir kusur hasıl olursa, zengin kimse bir başkasını alıp keser, adak olan kurban kusurlu olursa zengin de fakir de onu keser. Adak ölürse başka almaları icap etmez. Kurban kesilmeden önce yününden, sütünden istifade caiz değildir. Vaktinden önce kesip etinden yemek ve zenginlere yedirmek de helal değildir. Bunlar fakirlere verilir. Bunun için kurban arefe günü kesilmez. Bunun etinden kendi yemesi ve zenginlere yedirmesi helal olmaz. Bayramın birinci günü hesapla bildirilen gündür. Yahut bir gün sonradır. Bir gün önce olamaz. Çünkü gökte ay doğmadan önce görülemez. İhtiyatlı hareket etmiş olmak için kurbanları hesapla bulunan bayramın ikinci günü kesmek iyi olur. İki kimsenin kurbanı karışırsa her birinin kendinin sanarak kestiği kendi kurbanı olur.

0: Sizlere çocukluğumla ilgili bir hatıramı anlatmak istiyorum. Anne ve babaların belki bilmeden yaptıkları hataların çocuklar üzerinde nasıl bir etki bıraktığını böylece anlayabilirsiniz. Efendim, biz üç kardeşiz. Ablamdan sonra bir erkek evlat bekleyen ailem benim doğumumla hayal kırıklığına uğramış. Benden sonra dünyaya gelen erkek kardeşimse onlar için tam bir sevinç kaynağı olmuş. Ablam da ilk torun olma nedeniyle çok seviliyordu. Peki ya ben? Adeta istenmeyen evlattım. Belki de ben böyle hissediyordum ama ya yaşadıklarım? Küçük olmama rağmen ilkokula gittiğim için bazı şeyleri az da olsa anlayabiliyordum. Nasıl derseniz anlatayım. Bir gün okul dönüşüydü. Doğruca eve gidip bahçe kapısını vurdum.
1: Geldim.
0: Annemin sesi bahçeden geldiğine göre gene çamaşır yıkıyor olmalı. Neyse, ben de yardım ederim.
1: Aman da benim mavi gözlü oğlum mu gelmiş? Dünyalar güzeli oğlum okuldan mı dönmüş? Hoş geldin benim maviş.
0: Ben geldim anneciğim.
2: Sen miydin Müşerref? Kardeşin nerede? Sen niye yalnız geldin?
0: Mehmet'i ablam alacaktı. Dersi daha bitmemiş. Ben de erken gelip sana yardım edeyim dedim.
2: İyi olur, ben de çamaşır yıkıyordum. Yardım et de ablanla kardeşin gelmeden bitirelim.
0: Peki anne.
2: Ablanla kardeşin geldi herhalde.
0: Ben içerim anne.
3: Ben geldim anne.
2: Hoş geldin güzel kızım. Mehmet nerede?
3: Dışarıda arkadaşlarıyla oynuyor.
2: İyi, oynasın bakalım kerata.
3: Ben de yardım edeyim sana.
2: Yok yok kızım, biz Müşerref'le yıkıyoruz işte çamaşırları. Sen yorulma, zaten zayıfsın. Bir lokmacık canım var.
0: Tabii abla, sen otur biz yaparız.
3: İyi peki, ben de dersimi çalışayım o zaman.
2: Tabii ya, sen dersini çalış. Müşerref birazdan kahvaltıyı da hazırlar. Beraber karnınızı doyurursunuz.
0: Ben kahvaltıyı da hazırlarım abla, merak etme. Günlerimiz böyle geçiyordu. Ablam zayıf olduğu için evde ona hiç iş gördürülmez, her şeyi ben yapardım. Erkek kardeşim zaten evin prensiydi. O ne derse o olurdu. Şimdi düşünüyorum da aslında belki de annem haklıydı. Ablam gerçekten çok zayıftı ve sık sık hastalanırdı. Bense sağlıklı bir çocuktum. Belki ayrım yapmıyorlardı ama bunu ifade biçimleri o kadar farklıydı ki ben hep istenmeyen çocuk olduğumu düşünüp üzülürdüm. Kendi çocuğuma böyle davranmayacağım diye kendi kendime söz vermiştim. Aradan yıllar geçmiş, hepimiz yeni bir hayata başlamak üzere evden ayrılmıştık. Ablam mutlu bir evlilik yapmıştı. Ben ve erkek kardeşim de evlenip çoluk çocuğa karışmıştık. Annem vefat etmeden birkaç yıl önceydi, bize gelmişti. Onun yanında kızıma sarılıp öpünce mahzunca bana bakarak şöyle dedi.
2: Biliyor musun Müşerref? Annemi o kadar çok özledim ki. Keşke yanımda olsaydı da o da bana sarılıp beni öpseydi.
0: O an neler hissettiğimi sizlere anlatamam. O anda birden çocukluk yıllarıma geri döndüm. Her şey bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiverdi. O an karma karışık duygular içinde annemin boynuna sarıldım. Dakikalarca ağlayıp doyasıya öptüm annemi. Çünkü o yaşıma kadar kendimce kırgınlık duyduğum için hiç öpmemiştim onları. O gün belki de bütün bunların özlemini gidermek için öyle davranmıştım. Meğer insan hangi yaşa gelirse gelsin çocuk gibi sevilmeye muhtaçmış. Hele de anne baba sevgisine. Bu hadiseden bir süre sonra önce babamı sonra da annemi kaybettik. Allahü Teala her ikisine de rahmetiyle muamele eylesin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Evet, Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bayram devam ediyor dolayısıyla. Kurban Bayramı'nda yine devamlılık arz eden bazı ibadetler var. Bu 3 gün 4 gün içerisinde yapılan, işte ilk 3 günü yapılan kurban kesme ibadeti, onun dışında işte teşrik tekbirleri var mesela. Bunlardan da bahsederek hocam, ikinci gün neler yapılmalı ve bir genel bilgi verebilir misiniz?
1: Estağfurullah. Tabii dün bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ettik ama bugün de açanlar olabilir. Biz bu vesileyle tekrar bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin, başta tabii dinleyicilerimiz, ondan sonra bütün alem-i İslam'ın, büyüklerimizin kurban bayramlarını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılar inşallah Teala, niyazında bulunuyoruz. Tabii bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif Bayramı'ndan farklı olarak Kurban Bayramı'nda Arefe günü sabah namazından başlamak üzere Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazı dahil oraya kadar devam eden ziyade tekbirler, teşrik tekbirleri var. Her farz namaz kılındıktan sonra cemaatte kılalım, tek başımıza kılalım. Teşrik tekbirlerini okuyacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Vellahilhamd bir defa. Peki ne zaman okuyacağız? Kitaplarda selam verir vermez Allahümme ente selamdan önce okunur buyuruyor. Söylemekle okumak da vaciptir buyuruyor. Peki unuttuk. Yani çıktık gittik, bir şey lazım gelmez. Ancak farzı kıldık, tek başımayız, tek başımıza kılıyoruz. Allahümme ente selam dedik, ayağa kalktık, mesela öğle namazı kılıyoruz, son sünnetini kılacağız. Veya ikindi namazını kılacağız, işte yalnız besmele çektik, ayetel kürsüyü okuyacaktık. Hatırımıza geldi, yine söyleriz çünkü çıkıp gitmedik daha, duruyoruz, oradayız. Söyleriz, ondan sonra yalnız besmele çeker ve ayetel kürsüyü okur, tesbihlerimize devam edebilir miyiz? Evet, devam edebiliriz. Nereye kadar devam edeceğiz? Kurban Bayramı'nın 4. gününe kadar buna devam edeceğiz. Ancak bugünlerde Kurban Bayramı'nın 1. günü veya diyelim ki Arefe günü, sabah, öğle, ikindi, akşam, bu teşrik tekbirlerinin söylenmesi vacip olan bu zaman dilimlerinden birisinde bir namazı unutsak, mesela diyelim ki sabah namazına kalkamadık. Kurban Bayramı'nın 2. günü. Kuşluk vaktinde bunu kaza ediyoruz. Kaza ederken farzdan sonra teşrik tekbirlerini söylememiz gerekir. Niye? Çünkü teşrik tekbirleri söylenmesi gereken zaman diliminde kazaya bıraktık. Peki önceki zaman dilimlerinde kazaya kalan borçlarımız var. Kurban Bayramı'nda da biz bunları kaza ediyor isek teşrik tekbiri okuyacak mıyız? Hayır. Teşrik tekbirini söylemeyeceğiz efendim.
0: Kurban kesme işi de hala devam ediyor. Tabii.
1: Kurban kesme işi bayramın 1. günü, bugün 2. günü. Hanefi mezhebinde yarın 3. günü güneş batana kadardır. Şafii mezhebinde 4. günde kesilebiliyor. Peki taklit etmemiz gerekir mi? Yok, taklit etmemiz gerekmez. Çünkü fıkıh kitaplarında, Hanefi fıkıh kitaplarında buyuruyor ki 3. günü güneş batmadan önce kurbanını alsa, ondan sonra da acil bir hastası olur. Oğlum, insanın başına hepsi gelir. Olabilir. Hemen alelece trafik kazası geçirilmiştir falan. Hemen o kesim işini bırakır. Doğru oraya gider. Acil bir durumu vardır. Oradan gelinceye kadar da yatsı vakti olmuştur. Kesemedi. Güneş battı. Akşam da geçti. Yatsı oldu. Gece geldi evine. Ne yapacak şimdi? Fıkıh kitaplarında buyuruyor ki zaten aldıydı bu. Diri diri bunu götürür fakire verir buyuruyor. Fakire verir.
0: Üçüncü günün sonunda.
1: Evet, güneş battıktan sonra. Evet. İkinci gün değil yani. İkinci günü alsa.
0: Üçüncü var daha. Üçüncü var daha. Beklemesi lazım.
1: Yani 4. günü Şafii mezhebinin taklit ederek kesmesine gerek yok. Onu anlatıyorsun. Evet. Gerek yok. Çünkü Hanefi fıkıh kitaplarında buyuruyor ki bunu diri olarak fakire verir. Peki hiç almadı. Almak için çıktı. Kesi trafik kazası geçirdi. Olur ya, insanın başına gelir ya. Evet. Ondan sonra götürdüler işte. Öğleden sonra çıktı, aradı şunu bunu falan deyinceye kadar ikindiye doğru bir trafik kazası geçirdi. Hastaneye götürdüler.

diyelim ki bu atalıralar, cumhuriyetler aşağı yukarı fiyatları oynayıp duruyor ama 500-600 arasında değişip duruyor. 600 bazen geçiyor. Şimdi 500 liraya da 550 liraya da 600 liraya da kurban var. Bir tane ya cumhuriyet lira alsa kime verecek peki? Annesine babasına veremez. Bunlara usul denir. Dedenine bunlara veremez. Furu çocuklar, torunlar bunlara da veremez. Fakir olsa da mı? Evet, fakir olsa da. Ya çocuk okulda okuyor. Ya torun bizim işte şeyde okulda ya ihtiyaç sahibi falan. Ona da verilmez. Peki kime verilir? Usul ve furu'a verilmez. Anne, baba, dedeler, nineler, furu, çocuklar, torunlar bunlara verilmez. Bunların dışında kardeşlerine, kardeş çocuklarına, ondan sonra gelin, damat, kayınpeder, kayınvalide, görümce, elti, ne deniyorsa, kayınbirader. Bunlar dinen fakir iseler. Dinen fakir iseler. Bunlara verilir. Peki efendim işte gayrimüslim bir komşu var, ona verilir mi? Diğer sadakalar verilir ama ibadetler mutlaka Müslüman tercih edilir. Efendim bizim akrabadan, evet Müslümanım diyorlar ama ne oruç var ne namaz var. Yani ibadet olarak, zekat olarak verdiklerimizi yine onlara vermeyiz. Canım onlar da diyorlar işte, bir de Müslümansınız, biz de fakiriz, niye vermiyorsunuz? Müslümansa Müslümanlığın icabını yap. Müslümanlık diyor ki bunu Müslümana ver. Akraba demiyor mu? Akraba diyor ama salih akraba diyor. Öyle laf olsun diye değil. Hatta şeyde bile, mesela şimdi bayram olduğu için akraba talukat ziyaret edilir. Telefon açılır uzaktaysa. Mail gönderilir, mesaj gönderilir. Şimdi böyle durumlarda diyelim ki ziyaret edeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Adamda namaz yok, oruç yok. Kurbanı aynı şekilde inkar ediyor. Kurban bayramında adama gitsen aynı şekilde dini konu açacak, hakaret edecek, bilmem ne yapacak. Böyleleri yok değil, var Mustafa Bey. Birisi mesela, bir dinleyicim birisi dedi, benim dedi amcam dedi, böyle böyle dedi. Mesela birisi diyor ki dayım böyle, birisi diyor ki halam böyle, teyzem böyle. Yani atay arası bunlar. Böyleyse hani bayramdan bayrama bunlara, dini konulara girmeme kaydı şartıyla, fazla da uzun kalmamak şartıyla, işte bayramdır, bayram için bir ziyaret ettik, işte amca bayram mübarek olsun, adı alasadık, vım. Dini konu açtırmamalı böylelerin yanında. Peki hani ille de gidince bu ille dini konu açıyor falan. Ha bugün sizin gene şeyiniz falan filan başlayacak, hakaret edecekse gidilmez. Ama salih akraba öyle değil. Saliha olan öyle değil. Dinini bilen, dinini bilen, Allah-u Teala'ya iman eden, inanan ve kitaplarda anlatılırken işte sıla-i rahimden kasıt salih olan akrabadan alakayı, ilgiyi kesmek. Yoksa adam mesela dinsiz ve de dinsizlikten öbür tarafa bile din düşmanlığı yapıyor. Ama bizim amca olur. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Çünkü Eshab-ı Kiram aleyhimdan efendilerimiz Bedir Harbi'nde amcayı yenen değil, baba oğul karşı karşıya geldiler. Kitaplarda Mustafa Bey bir şey anlatılıyor. Mesela şu ibadet, bu ibadet, şunlar, şunlar, şunlar, tam faziletler hep anlatılıyor. Ve bu konuda mesela şeyde bu Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İslam Ahlak Kitabı'nın 3. bölümü, Hüccetül İslam İlmihali, Süleyman bin Ceza Hazretleri'nin ruh kitap, Eyyühel Veled'dir ismi, Ey Oğul İlmihali diye ecdadımız biliyorlar onu. Mesela orada da zikrediliyor, Mızraklı İlmihali'de de var. Allah-u Teala Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam'a vahyeder, benim için ne yaptın diye. O da, ya Rabbi namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim. Allah-u Teala buyurur ki bunların hepsinin faidesi kendine. Namazında, orucunda, zekatında faidesi kendine. Hani biz diyoruz ki çok namaz kıldım ya, ben çok oruç tuttum. İyi düşündüğün zaman Allah-u Teala bizzat buyurur ki faidesi kendine. Benim için ne yaptın? Bunun üzerine Musa Aleyhisselam arz eder, ya Rabbi senin için olan ameli bana bildir. Dostlarımı dost bilip sevdin mi? Düşmanlarımı düşman bilip buğz ettin mi? O zaman Musa Aleyhisselam anlar ki yani bütün bu ibadetlerin içerisinde en kıymetlisi hubbu fillah, buğdu fillah'tır. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Şimdi İslamiyet doğru olarak öğrenilmediği için, doğru olarak öğrenilmediği için mesela bakıyorsun, tamam canım Müslümanız falan, bakıyorsun namaz da kılıyor, namaz da kılıyor ama yaşayışa gelince yaşayışta hiçbir eseri gözükmüyor. Mesela diyelim ki geliyor amcasının oğlu falan, dinsiz, imansız, ateistin teki. Onu koruyor, kolluyor. Ama diyor bu bizim amcaoğlu. Bu bizim amcaoğlu. Şimdi amcaoğlu geldi, böyle yapmazsak olmaz diyor. Nedir? Adam aynı şekilde küfür gerektiren, hatta imanı götürecek bir iş yapıyor. Amcaoğlunun hatırı için onu yapıyor. Veya yaptırıyor çoluğuna çocuğuna. Bunu yaptırıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Niye? Niye?

0: Çünkü orada sen ateist olan, dinsiz olan bir amcaoğlunun hatırını gözetiyorsun ama her şeyin sahibi olan Allah'tan hatırını gözetmiyorsun. Nuh Aleyhisselam tufanda oğlunu, Kenan isimli oğlunu gemiye davet ediyor. Ama diyor, iman etmedikçe bu gemiyi alamam. İman etmem diyor. Olmuş da bak, sular her tarafı kaplayacak. Kavağa çıkar falan. Kavağa çıkarım, orayı da kaplayacak. O zaman dağa çıkarım. İşte her tarafı aynı şekilde şey yapacak. Sana bu su geldi. Aldı götürdü onu. Nuh Aleyhisselam da arz etti. Ya Rabbi, ehli beytim de o benim. Bana ehli beytini aynı şekilde koruyacağını vaat etmiştin. Allah Teala buyuruyor ki o senin ehli beytin değil. Bak çok enteresan. Onun nesebinden geldi. Onun nesebinden geldi.
1: Oğlu yani.
0: Oğlu onun nesebinden geldi. Allah Teala buyuruyor ki hayır. Senin nesebinden de gelse ben sen onun ehli beytinden kabul saymadım. O seninle alakalı değil buyuruyor. Net bir şekilde. Hal böyle olunca ulu lazım bir peygamber bu. Lazım peygamber. Dolayısıyla yani hatırı gözetme konusunda bizim Müslümanlar olarak, tabii Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları okunursa, bu insanda zaman zaman önce zihninde sonra kalbine yerleşir. Hatırı gözetirken annenin, babanın, kardeşin, amcanın, dayının, bunların çocuklarının, arkadaşın hatırı, tamam. Hatırı. Ama bir de Allah'a falan hatırı var. Allah'a falan yasak ettiği bir şeyi arkadaşım bana aynı şekilde teklif ediyor. Hayır. Demeliyiz ona. Allah-u Teala yasak ettiği bir şeyi annem babam emrediyor. Hayır demeliyiz ona. Mesela kadına kocası emrediyor haram olan bir fiili. O kadın ona hayır demeli. Veyahut da kadın kocasına emrediyor haram olan bir fiili. Erkeğin aynı şekilde ona hayır demesi, yani Allah-u Teala hatırını gözetmesi lazım. Onun için bayram günlerinde de bu ziyaretlerde şeye dikkat etmek gerekir. Yani efendim evet, hatır, gönül, amenna, bunların hepsi gözetilmesi gerekir derecelerine göre. Fakat öncelikle birinci sırada şey olması lazım. Yani Allah'tan hatırı olması gerekir. Şimdi bir zamanlar o zaman daha Cağaloğlu'ndaydık, TGRT falan yok. Türkiye Gazetesi, hatta Türkiye Gazetesi yayın grubu içerisinde İngilizce bir yayın grubu vardı. Made in Turkey diye. Amerikalı işte Müslüman olmuş gelmiş bir arkadaş vardı orada. Daha Türkçeyi de tam şey yapamıyordu. Oradaki arkadaşa dedim, bir şey sormak istiyorum.
1: Tercümanlık.
0: Tabii dedi. Çünkü kendisi Hristiyanlı, Müslüman oldu. Dedim Hristiyanlıktan Müslüman oldun. Hristiyanlıkla, madem ki önceki dinim Hristiyanlıksa, Hristiyanlık hakkında bilgin var. Biz sadece kitaplardan okuduğumuz kadar, sen Hristiyan olarak aynı şekilde yaşadın da, şimdi Müslüman oldun, İslamiyet aynı şekilde öğreniyorsun ve onu yaşıyorsun. İslamiyetle Hristiyanlık arasında ve Müslümanlarla Hristiyanlar arasında böyle en bariz, göze çarpan husus nedir? Şimdi Mustafa Bey, biz içinde bulunduğumuz için bilmiyoruz. O yabancı olduğu için ve daha önce de hani damdan düşme, evet, hadisesi var ya, bir tespiti oldu. Çok hoşuma gitti ama. Dedi ki, Müslümanlarda, İslamiyet'te din hep birinci sıradadır. Hristiyanlarda bu 3, 4, 5, 6. sıradadır. Nasıl yani? İslamiyet sabahleyin yataktan nasıl kalkacağını bile söylüyor. Sağ tarafından ve şu duayı okuyarak kalk diyor. Helaya girerken helaya nasıl gireceğini bile söylüyor. Diyor ki sol ayağınla gir. Helada konuşma, fazla da eğlenme diyor. Elbiseni giyerken bile diyor ki sağ taraftan giy. Pantolonunu, neyse şeyini giyerken oturarak giy. İşte pantolonunu giyerken böylece, kemerini bağlarken aynı şekilde şu duayı oku. Gömleğini giyerken sağdan başla. Ondan sonra şunları şöyle yap. Evden çıkarken sağ ayağınla çık. Şöyle niyet et ve şu duaları oku. Yolda karşılaştığın Müslümanlara bunları aynı şekilde söyle. Onlara bu şekilde selam ver. Çarşıya, pazara çıktığın zaman şu duayı oku. İşine aynı şekilde başlarken besmeleyle başla. Namaz vakti gelince hemen işte abdestini al, namazını kıl. Müslümanların hakkını gözet. Kul hakkına çok riayet et.
1: Yeme, içme, alışveriş.
0: Ondan sonra yerken böyle yap, alışveriş yaparken böyle yap. Seni döndürüyor. Akşam eve gelirken yine aynı şekilde eve girerken Müslümanın evi Ha özür dilerim, sol ayağıyla çıktı çıkarken, evet, yanlış söyledik. Girerken sağ ayağıyla gir. Mescit gibidir bu ünlü. Evet. Sağ ayağına gir, işte İhlas Şerif oku, selam ver, hanımın varsa, çoluğun çocuğun varsa, kimse yoksa Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin de. İşte vaktin varsa İhlas Şerif oku. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eve girdiği zaman İhlas Şerif okuyan fakirlik görmez. Eshab-ı Kiram'dan bir zat diyor ki ben buna devam ettim, fakirlikten kurtuldum buyuruyor. Kitaplarda yazıyor bu. Ondan sonra işte çoluğunla çocuğunla işte aynı şekilde onların dertlerini dinle, alışverişlerini güzel yap. Ve onlara nasihat et, kitap oku. Yatmadan önce işte Tebarike Yasin bunları oku. Yatacağın zaman da abdesti yatağına gir, sağ tarafına yat. Şunları şunları oku, ondan sonra aynı şekilde yat. Ve yatarken de işte ya Rabbi sabah namazına vaktinde kalkmak, ibadetimi dinç ve kuvvetli yapabilmek niyetiyle, vücudumu dinlendirmek niyetiyle, bu maksatı dinlendirmek için yatıyorum de. Yani onun dediği gibi din birin sırada. Yerken, içerken, andosana, ne bileyim helaya girerken, banyo yaparken bile aynı şekilde. Gusül abdest alırken bile önce avretlerin temiz olsa bile yıka diyor. Tamam mı? Yani nasıl yapacağını bildiriyor. Ondan sonra aynı şekilde bir namaz abdesti alıyor.
1: Başı boş bırakmamış.
0: Evet. Yani insan. Hep birinci sırada.
1: Her şeyini, evet.
0: Birinci sırada. Ama Hristiyanlıkta öyle değil. Doğduğun zaman bir vaftiz ediyorlar. Ondan sonra bir de öldüğün zaman tabuta koyup aynı şekilde ayin yapıp gönderiyorlar. Ha bir de evlendikleri zaman kiliseye gidip orada nikah hakkı yapıyorlar. Bunun dışında
1: konser dinliyorlar.
0: Ha konser dinliyorlar. Pazar günleri. Haftada bir defa. Haftada bir defa. Dolayısıyla İslamiyet'te bir insanın bütün hayatı programlamış vaziyette. Dolayısıyla Müslüman olan kimse hayatını İslamiyet'e uydurur. İslamiyet'i kendine uydurmaz. Zaten İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din, Nasranilik dini de böyleydi. Ama sonra Hristiyanlar bunu bozmuş. Kendi nefislerine uygun olarak uygun bir hale getirmiş. Yemede içmede bile serbest değilsin. İslamiyet diyor ki şunları yiyebilirsin, bunlar helaldir, bunlar haramdır diyor. Bunlar haramdır. Mesela Hanefi mezhebinde deniz ürünlerinden balık hariç diğerlerini yemezsin diyor. Benim canım çekti. Canım çeker, manım çeker. Allah-u Teala'nın hatırı var. Onu gözetiyorsun. Evet. Oraya tecavüz edemiyorsun. İçecekler içerisinde, meşrubatlar içerisinde. Mesela alkollü olanlar yasak etmiş. Canım benim onu da içmek istiyor falan. Ha. Programa tabiysen, buraya teslim olursan İslamiyet teslim olmak demektir. Dolayısıyla efendim İslamiyet birinci sıradadır. İslamiyet birinci sıradadır. Kimin için? İnsan hayatında. Eğer Müslümansak, Kurban Bayramı'nda da, ziyaretlerimizde de, ibadetlerimizde de, insanlarla görüşmemizde de, yatmamızda, kalkmamızda, alışveriş yapmamızda, her şeyde dinimiz ne buyuruyor, Rabbimizin buradaki hatırı nedir, onu gözetmemiz gerekir. Eshab-ı Kiram böyle miydi? Evet, Eshab-ı Kiram böyleydi. Onun için hani bayram günleri bunları hatırlattı, belki dinleyicilerim diyecek ya çok ileri gittiniz falan. Yani başlarını ağrıttı, kusura bakmasınlar ama bunları gözetmemiz gerekir. Ya bayramdır, bugün felekten bir gün çalalım falan, olmaz. Allah-u Teala'nın hatırını bayramda da, bayramın dışında da hep gözetmek, onun rızasını aramak, insanlarla görüşmemiz, akrabalarla görüşmemiz, kabirleri ziyaret etmemiz hep böyle. Mesela kitaplarda buyuruyor ki işte kiliseye gitmek, ya görmek istiyorum falan, mekruhtur buyuruyor. Yani çünkü evet, sana hitap edecek bir şey söz konusu değil. Bir kafirin kabri, bir bakayım nasıl yapmışlar falan. Ne lüzum var ya, zulmet çöküyor. Yani kitap aynı şekilde bildirmiş. Ben merak ediyorum. Zaten insanın başına da hep bu merakları getiriyor, ne getirdiyse. Bunun için bu bayramları vesile edip dinimizi doğru olarak öğrenmek ve öğrendiklerimize uygun yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah Teala efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim, vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Mutlu günler, mutlu bayramlar diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortası devam ediyor. İran savaşında ateşkes hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit altında. ABD Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 4 İran dronunu ve bir fırlatma istasyonunu vurdu. Misilleme yapan İran'da ABD üssünü hedef aldığını açıkladı.
1: Orta Doğu'da İran ve ABD masaya oturmaya yaklaşırken cephe hattında gerilim ateşkesin başlamasından bu yana en yüksek seviyede. Gerilim çarşamba gecesi Pentagon'dan gelen açıklamayla tırmandı. Arife gününün ilk saatlerinde İran'a ait iki tekne ve füze rampasını vuran Amerikan ordusu 48 saat sonra bu kez bayram gününde bir saldırı daha düzenledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Stratejik Bender Abbas Limanı yakınlarında İran'a ait 4 kamikaze insansız hava aracını vurduğunu duyurdu. 5. drone'u fırlatmak üzere olan kontrol istasyonu da Amerikan füzelerinin hedefi oldu. ABD bir kez daha saldırının savunma amaçlı olduğu açıklamasını yaptı. Tahran'ın bu saldırılara cevabı ise gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sabaha karşı 4.50'de misilleme saldırısı başlattı. Amerikan uçaklarının kalktığı hava üssünün hedef alındığı açıklandı. Tahran bu saldırıyı Washington'a yönelik ciddi bir uyarı olarak nitelendirdi ve saldırganlık karşılıksız kalmayacak mesajı verdi. Bölgedeki gerilim dalgası Kuveyt'e de sıçradı. Kuveyt hava savunma sistemleri aynı saatlerde kaynağı belirsiz düşman drone ve füzelerini havada imha ettiğini duyurdu. 3 ay süren savaşı bitirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı ticarete açmayı hedefleyen aktif görüşmeler sürerken gelen bu karşılıklı hamleler masayı devirme noktasına getirdi. Şimdi gözler bu misilleme sarmalının diplomatik çabaları tamamen bitirip bitirmeyeceğinde.
0: Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Tarihi liman şehri Sur'a düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.
1: Lübnan'da 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes sahadaki geçerliliğini tamamen yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki tarihi liman şehri Sur'u savaş uçaklarıyla ağır bombardıman altına aldı. Saldırıların adresi kent merkezindeki sivil yerleşim alanları oldu. Lübnan basının savaş uçaklarının şehrin doğusunda bir apartmanı ve bir kafeyi doğrudan hedef aldığını duyurdu. Arife günü düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin ölmesinin ardından son saldırılarda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırıların ardından yaptığı açıklamada operasyonların Sur şehrindeki Hizbullah altyapısına hedef aldığını iddia etti. Allahu Ekber Abdamar. Allahu Ekber. 24 saat içinde Lübnan'ın güney ve doğusuna 120'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail, ateşkese rağmen saldırıların dozunu her geçen gün artırıyor. Bölgede tansiyon düşmezken can kayıpları da artıyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında konuştu. İranlı anlaşmada istenen noktaya gelinmezse yeniden saldıracağını açıkladı. Trump, Hürmüz herkese açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak dedi.
2: Kimse orayı kontrol edemeyecek. Biz sadece gözetleyeceğiz. Ama kimse kontrol etmeyecek. Bu yaptığımız müzakerelerin bir parçası.
1: ABD Başkanı Hürmüz Boğazı ile ilgili kesin bir dille konuştu. Boğaz'da İran gibi hak sahibi olan Umman'ı ise tehdit etti.
2: Umman'da herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız. Bunu anlıyorlar. İyi olacaklar.
3: Maybe 400 million dollars. I don't know. You never.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında İran'la devam eden müzakereler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
3: Well, I think we're doing very well.
2: Bence çok iyi gidiyoruz. İran çok kararlı. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Şu ana kadar bizi tatmin edecek bir noktaya gelemediler ama gelecekler. Bence bize vermeleri gereken şeyleri vermeye başlıyorlar. Ve eğer verirlerse bu harika. Eğer vermezlerse solumdaki adam onların işini bitirecek.
1: ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.
2: En önemli öncelik İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermememizdir. Eğer B-2 bombardıman uçaklarıyla oraya saldırmasaydık, İran o tarihten itibaren 2 hafta içinde nükleer silaha sahip olurdu çünkü hazır durumdaydı. Ve eğer nükleer silaha sahip olsalardı çoktan kullanılmış olurdu.
1: Başkan Trump'a İran'a yaptırımları hafifletmeyi düşünüp düşünmediği de soruldu.
2: İran'a yaptırımların hafifletilmesini ya da para verilmesini konuşmuyoruz. Onlara ait olduğunu iddia ettikleri para kontrolümüzde. O paranın kontrolünü elimizde tutacağız. Doğru davrandıklarında ve doğru olanı yaptıklarında almalarına izin vereceğiz.
0: İsrail ordusu yine bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez saldırı düzenledi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken yakınlarını kaybeden Filistinlilerin feryatları bölgedeki acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İsrail ordusu bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez düzenlenen saldırılar bir kez daha sivillere hedef aldı. Gazze şeridinin merkezine düzenlenen bombardımanda aralarında 2 kız çocuğu ve 2 kadının da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Yıkılan binaların enkazı arasında yakınlarını arayan Filistinlilerin çığlıkları kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun halası Suzan Azzam, gözyaşları içinde "Bunlar daha çocuk, çocuklardan ne istiyorsunuz?" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
4: Kur'an ezberliyordu. Bunlar daha çocuk. Onlardan ne istiyorsunuz? Bayram günü. Allah'ım.
1: Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıda Gazze'de Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığı iddia edildi. Filistin makamlarına göre Ekim ayında varılan ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.
0: CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda belediye başkanı Mustafa Günay tutuklandı. Soruşturmada ifade veren müştekinin ise ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.
1: Bir CHP'li belediye başkanı daha rüşvetten tutuklandı. Tehdit mesajları ortaya çıktı. Savcılık harekete geçti. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne Arife günü rüşvet ve organize suç örgütü operasyonu düzenlenmişti. Gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu 5 şüpheli hakkında işlemler tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Günay ve imar müdürü tutuklandı. Diğer 3 kişi serbest bırakıldı. Kararla birlikte Günay belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. İfadesiyle belediyedeki rüşvet ağını ortaya çıkaran müştekiye ise ölüm tehditleri yağdığı ortaya çıktı. Yurt dışı numarasından atılan o mesajlarda "devlet seni kurtaramayacak, seni, karını ve çocuğunu vuracağız" sözleri dikkat çekti. Şikayetini geri çekmesi istendi. İzmir Cumhuriyet Savcılığı söz konusu tehditlere ilişkin ayrıca bir soruşturma başlattı. Müşteki koruma altına alındı.
0: İzmir'de izinsiz gösteri sırasında Toma'nın üzerine çıkan şüphelinin İstanbul'da bir okulda müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen müdür yardımcısı tutuklandı. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
5: Toma'ya böyle tırmandı, müdür yardımcısı olduğu ortaya çıkan o gösterici tutuklandı. Özgür Özel ve ekibinin çağrısıyla izinsiz olarak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, valiliğin gösterdiği miting alanına gitmek yerine polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. Göstericilerden Deniz Yolcu isimli şüpheli Toma'nın üzerine çıkarak araca zarar vermeye çalıştı. Bir süre aracın üzerinde kalan şüpheli Toma'dan iner inmez polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Deniz Yolcu'nun İstanbul Fatih'te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Valiliği de hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şüphelinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
0: Evlatları, akranları tarafından öldürülen iki anne Yasemin Minguzzi ve Gülhan Ünlü bayramda ilk adresleri yine oğullarının mezarları oldu. Yine hüzün ve gözyaşı vardı.
1: Bayramlar kavuşmaktı ama onlar için bayram soğuk bir mezar taşına sarılmak. Gencecik yaşta hayattan koparılan Ahmet ve Atlas'ın aileleri bayram sabahı evlatlarının kabri başındaydı.
6: Çok büyük bir özlem içerisindeyiz.
1: Kadıköy'de bıçaklı bir zorba tarafından katledilen 15 yaşındaki Maddi Ahmet Minguzzi'nin ailesi de bayram sabahı mezarlıktaydı. Baba Andrea Minguzzi oğlunun mezarını çiçeklerle donattı, dualar etti.
7: Kimseyi hak etmiyor. Ahmet özellikle hiç hak etmiyordu. Çünkü çok iyi niyetli bir çocuk. Herkesi koruyordu. İşte çok üzülüyoruz şu anda bizim kalbimizde. Onun için durmayacağız.
1: Bir diğer yanan yürekse Güngören'deydi. 14 Ocak'ta 14 yaşındaki bir çocuk tarafından katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, bayram sabahı oğlunun mezarı başında adeta yıkıldı. Evlatsız geçen ikinci bayramda acılı annenin gözyaşları sel oldu. Gözü yaşlı anne, oğlunun katilinin yetişkin gibi yargılanmasını istiyor.
6: Atlassız ikinci bayramımız, acımız gün gün kat ve kat artıyor zaten. En çok istediğimiz de yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz. Çünkü Atlas'ı katlederken maalesef ki gayet bilinçli. Aklı başında.
1: İlk duruşmanın 9 Haziran'da görüleceğini belirten anne Gülhan Ünlü, olaydaki diğer 4 azmettiricinin de adalet önüne çıkarılmasını isteyerek sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.
6: İddianamede olduğu gibi 21 yıl 7 ay yatmasını istiyorum. Kendisi de cezaevinde bir ömür sürünsün istiyorum, çürüsün istiyorum.
0: Türkiye'de elektrikli otomobillere ilgi her geçen gün artıyor. Bu durum rakamlara da yansıdı. Yılın ilk 4 ayında elektrikli otomobil 54 bini aştı. Elektrikli otomobil pazarında Avrupa'da hatırı sayılır bir noktadayız ülke olarak. Üstelik satılan her 4 araçtan, elektrikli araçtan biri TOK.
1: Türkiye elektrikli otomobil satışında vites artırdı. Avrupa'nın devlerini geride bıraktı. Pazar büyüklüğünde 4. sıraya çıktı.
8: Bayramda şarj istasyonları full çekiyor arkadaşlar. 2 araba burada, 2 araba burada, 2 araba orada, 2 araba orada.
9: Bak şunlar hep böyle elektrikli araba sırası ve dolu.
1: Menzil sorunu, şarj problemine rağmen Türkiye'de elektrikli otomobile olan talep her geçen gün artıyor.
10: Kuyruklarda sıra bekledik. 12 saatlik yolu yaklaşık 19-20 saate ulaşabildik.
11: Menzil problemi var ya zaten elektriklilerde. Klimayı açınca falan şey gidiyor. Az gidiyor.
1: Ama yine de vazgeçilmedi. Yılın ilk 4 ayında elektrikli otomobil satışları arttı. Türkiye'de satışlar 54 bini aştı. Pazar %28 büyüdü.
12: Hız 90 kilometre üstüne çıkınca bayağı bir tabii çok götürüyor.
13: Uzun yolu tavsiye etmiyoruz tabii.
14: Neden?
13: Çünkü çabuk bitiyor.
14: Şarjı çabuk.
13: Aynen.
1: Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrikli otomobillere çeşitli teşvikler uygulansa da satışlar Türkiye'nin gerisinde kaldı. Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'dan sonra Türkiye 4. sırada.
15: şarj doldurma yerleri, yolda çok vakit geçiriyorsun. Bir de sıra oluyor çok. Ben hala benzinliden yanayım.
11: Şehir içi okey de şehirler arası problem yani.
1: Elektrikli otomobildeki bu tablo Türkiye'de dönüşümün hızlandığını gösterdi. İç pazarda TOK öne çıktı. Satılan her 4 elektrikliden biri yerli otomobil TOK oldu. Türkiye toplam otomobil pazarında da gücünü korumayı sürdürdü. Avrupa'nın 6. büyük pazarı oldu.
0: İkinci el otomobil almak isteyen bir kişi ekspertiz raporuyla adeta şoke oldu. 2015 model diye satılan otomobilin ön kısmının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı.
1: İkinci el piyasasının korkulu rüyası haline gelen toplama araç gerçeğine bir yenisi daha eklendi. Konya'da otomobil almak isteyen bir vatandaş satıcısının değişeni yok dediği 2015 model otomobili ekspertize götürdü. Araç toplama çıktı.
16: Ön üç parçanın 2011 model bir araca ait olduğu, kılıç saçlarını kesilmiş olduğu, bu araca ön geçme dediğimiz tabirle ekleme yapılmış olduğu tarafımızca tespit edildi.
1: Aracın alt kısmında kesme ve kaynak izleri olduğunu belirledi. Detaylı kontrolde ise otomobilin ön bölümünün 2011 model başka bir araçtan alınarak eklendiği ortaya çıktı.
17: Bak, şu kısımdan böyle ortadan kesme mevcut. Buradan geliyor, arabaya ön geçmiş. Burada çaprazlama almışlar ve bu kısımdan böylece direğiyle beraber kesmişler.
1: Hazırlanan raporda aracın sadece ön bölümünün değil toplam 5 farklı parçasının da değiştirildiği tespit edildi. Otomobil başka otomobillerden alınan parçalarla yeniden bir araya getirilmiş, aracın arka kısmı 2015 model bir otomobile aitken ön tarafının başka bir otomobilden kesilip kaynatıldığı belirlendi.
17: İki arabadan bir araba.
1: Konya'daki toplama araç gerçeğinden sonra ikinci el otomobil alacak olanları bir tedirginlik sardı.
18: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
19: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
20: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Edebiyat Dünyası.
1: Değerli dinleyiciler, bugünkü Edebiyat Dünyası programımızı bayramlarımıza süslemek istiyoruz. Bayram hatıralarından, bayram duygusallığından söz edeceğiz.
2: Programı sizler için Rıdvan Üzel hazırlayıp yazdı. Haluk Kesim yönetiyor. Teknik masada Ahmet Atalay, kurguda Hasan Dinç görev alıyorlar. Ben sunucunuz Oya Seymen.
1: Ve ben Haluk Kesim, ekibimiz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
2: Bayramlar, bayramlar. Tarihi her türlü zenginliklerle dolu olan Türk milletinin bayramları. İşte bu zenginliklere örnek teşkil edecek çok güzel bir davranışlar manzumesi. Maddi ve manevi havasıyla aynı inancın, aynı zevkin, aynı hazzın yaşandığı bu 3-4 günlük tatlı heyecanlarla büyükler, küçükler hatırlanır, yetimler sevindirilir, yoksulların gönlü hoş edilir bayramlarda.
1: Sevindirmenin, hatırlanmanın, hoş edilen gönüllerin adıdır bayramlar. Sevince, neşeye, eğlenceye açılan kapıdır bayramlar.
2: Bayram sevinç günüdür. Sevindir bizi ya Rab. Mükafatların veriliş günüdür. Mükafatına eriştir bizi ya Rab. Ramazan'da oruç tutan kullar bayramda neşe bulurlar, nimete gark olurlar, nimetine erenlerden eyle bizi ya Rab. Küçük büyük herkes bayram eder, ziyaret edilir valide peder, eş dost akraba hep beraber, gülenlerden eyle bizi ya Rab. Yaderlerden sılaya gelinir, topluca evlere varılır, eller öpülür, dualar alınır, hayır dua alanlardan eyle bizi ya Rab.
1: Daha yaşlıca olanlar çocukluklarındaki bayramların, arefe günlerinin, ilk bayram namazlarının özlemi içindedirler. O ilk oruçlar, ilk teravihler çocukluk hatıralarının unutulmaz sahneleridir. Refik Halit Karay, Guguklu Saat isimli hikayesinde çocukluğunun ramazanlarını ve arefe gününü şöyle anlatır sevgili dinleyiciler.
2: Ağla çeşmem ağla, durma, ağla gözüm ağla. Evet, bilmem bu sözler nereden, nasıl birdenbire aklıma geldi sevgili dinleyiciler. Saatlerdir kendime hakim olamayarak devamlı bunu tekrarlıyorum. Yani ne diyorum? Ağla çeşmem ağla, ağla durma. Evvela bayram öncesi arefe gününü hatırlıyorum. Eyüp Sultan Hazretlerini ve aile mezarlarını ziyaret ettiğimiz günü hatırlıyorum. Hazreti Halid'i, yani Eyüp Sultan Hazretlerini ziyarete gitmek adetti. Türbeden önce mezaristana uğrardık. Bu mezar taşı ormanının kuytu bir kenarında okur üfler, yüreğimizde bir ferahlık duyardık. Ölüme bu kadar yakın bulunmaktan meydana gelen bir masumlukla aheste aheste arabalarımıza binerdik. Bu ne büyük ne ucu bucağı bulunmaz bir servilikti. Ta evime kadar loşluk, uğultu ve yalnızlık içinde konuşmak cesaretini bulamayarak gelirdik. Orada bizi hayat birden karşılar, kucaklardı. Oyuncakçı dükkanları, şekerciler, kahveler ve dilenci kafileleri. Türbenin avlusuna ne güçlükle itişe kakışa gidilirdi. İğne atsan yere düşmezdi, fakat kumrular yine dolaşacak yer bulur. O gün darı yemekten kursakları heybe gibi şişerdi. Hanımlar türbeye girmezlerdi. Dışarıda hacet penceresinde okuyup geri dönerlerdi. Erkeklerle gittiğim zaman ta gümüş işlemeli sandukaya kadar pür hürmet yürürdük. Hatta gözümüzden yaşlar gelerek Allah'a yalvarır, şükreder ve geri giderek dışarı öyle çıkardık. O zaman sadaka sırası gelmiş olur, etrafımızı kadınlar ve çocuklar sarar, hepsine çil kuruşlar dağılırdı. İhtiyar bir hacıya, tesbihçiye ve darı dağıtanlara da uğrar, onların da gönüllerini alırdık. Sonra un kapanı caddesinden Cibali'ye, Balat'ı geçerek bir eğlenceli kalabalık yol başlardı. Ben en çok orada eğlenirdim. Geçen sene 10 yıllık bir aradan sonra Arefe günü yine Türbe-i Halid'i ziyarete gittim. Avlu bomboştu, şadırvanda suların sesi ve kovuklarda kumruların dem çekişi işitiliyordu. Kapıda tek bir araba, benim arabam bekliyordu. Gönlüm hüzünle, öksüzlükle doldu. Bu kadar az zamanda bu ne büyük değişiklikti. Biz oraya kar fırtınaları içinde koşar giderdik. Şimdi bahar ve güneş içinde bile gelen yoktu. Ne diyeyim? Ağla çeşmem, ağla. Durma.
1: Sevgili dinleyiciler, edebiyatçı yazar Refik Halit Karay'dan bir Arefe günü hatırası dinlediniz. Peki bayram sabahları için neler diyebiliriz? Hani o erkenden kalkışlar, evin beylerinin yeni elbiseler giyerek camilere gidişleri, kar soğuk demeden avlularda hasır üzerinde namaz kılışlar, daha neler neler.
2: Ama sevgili dinleyiciler, 5000 kişinin hep birlikte açık arazide kıldıkları bir bayram namazı vardır ki unutulacak gibi değildir.
1: Albay Celal Dora aklına gelen kötü bir ihtimalle irkildi. Allah korusun, ya bir hava saldırısı olsa ne yapacaklardı? İşte o sırada beklenmedik bir şey oldu.
2: Sevgili dinleyiciler, neydi Albay Celal Dora'nın anlatmaya çalıştığı bu hadise? Gelin hadiseyi onun ağzından dinleyelim şimdi.

0: Size anlatacağım hadise Kore Savaşı sırasında cereyan etmişti. 1950 yılının Haziran ayında Rusya'nın güdümündeki Kuzey Kore ordusu ortada hiçbir sebep yokken Güney Kore topraklarına tecavüz etmişti. Komünistlerin baskın şeklindeki bu tecavüzü Kızıl Çin'in de Kuzey Kore'yi desteklemesiyle Doğu ve Batı bloklarını ilk defa karşı karşıya getiren Kore Savaşı'nı başlatmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Güney Kore'yi komünistlerden temizlemek için üye devletleri askeri yardıma çağırmış ve yardıma koşanların başında Türkiye'de yer almıştı. Kore'ye Tugay tertibinde bir kuvvet göndermiştik. Bu birliğin başında Tuğgeneral Tahsin Yazıcı ve ben Albay Celal Dora vardı. Türk Tugay'ı Kore Savaşı'nda fevkalade yararlılık göstermiş ve tarihe geçecek bir destan yazmıştı. Bu başarılarından dolayı Mümtaz Birlik Nişanı ile taltif edilmişti. 6 Temmuz Ramazan Bayramı'nın birinci günüydü. Hep birlikte bayram namazı kılacaktık. Ramazan'ın çoğunu cephede geçirmiştik. Erat ve subaylarımız muharebenin çok elverişsiz ve tahammülsüz şartları altında dahi oruçlarını tutmuş namazlarını kılmışlardı. Bayram namazını ihtiyat bölgesinin ortasında ve etrafı yüksek kavak ağaçları ile çevrili zümrüt gibi yemyeşil bir ovada hep birlikte kılmamızı kararlaştırdıktan sonra birden ürperdim. 5000 kişi namazdayken Allah korusun bir hava saldırısına uğradığımız takdirde ne büyük bir felaket olacağını düşünüyor ve huzursuzlanıyordum. General Yazıcı'ya taburların kendi bölgelerinde ayrı ayrı namaz kılmalarını teklif ettimse de İmam adedinin azlığı yüzünden buna imkan görülememişti. Sabaha karşı namaz kılınacak yerin dört bir yanı uzaklardan ve yakınlardan emniyete alınmıştı. Henüz ortalık ağarmadan birlikler abdest alarak kendi bölgelerinden çayırlığa doğru gelmeye başladılar. Hava açık ve görüş mesafesi fazlaydı. Gökyüzünde tek bir bulut parçası dahi görünmüyordu. Birlikler toparlanırken bir sis tabakası zuhur ederek çayırlık üzerine çökmeye başladı. Cemaat çoğaldıkça sis tabakası da keşifleşti. Namaza durduğumuzda 10 metre ilerisi görünmez bir hal almıştı. Bir hikmeti ilahi. Bu sis tabakası yalnız çayırlık bölgeyi kaplamış, diğer sahalarda sisten hiçbir emare görülmemişti. Namazımızı kılıp bayramlaştıktan sonra dağılırken sis tabakası da kaybolup gitti. Rahim Allah, insanlık davası uğruna kan döken Mehmetçiği her zaman olduğu gibi yine korumuş, esirgemişti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
2: biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihad meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım.
1: Allah'ım.

0: Değerli dinleyiciler, Arif Nihat Asya'nın bu duasından sonra yine şairimizin bayramla ilgili şu dörtlüğünü sizlere hatırlatmadan geçemeyeceğiz.
1: Yalnız tat halinde ağızlarda mıyım? Tek bir sabahıyım, sena akşamıyım. Herkes sevinip geldi şeker bayramı der. Bilmez ki şeker değil, şükür bayramıyım.

0: Şükürle gönüllerin, şekerle ağızların tatlandığı şu 3-4 günlük bayram günlerinde ortalık tam manasıyla bir bayram yerine döner sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, şimdi sizlere bayram lakabıyla tanınan Ankaralı bir evliyadan söz etmek istiyoruz. Sunacağımız küçük skecimizle bu büyük evliyanın kim olduğunu, bayramla ilgisinin ne olduğunu birlikte tanıyalım sizlerle.
1: İçimdeki sıkıntıyı bir atabilsem, bir atabilsem. 5 yıldır Ankara'dayım. Medresede müderrisim. Yüzlerce talebem var. Ama ve lakin içimdeki boşluk günden güne büyüyor. Asıl benim bir hocaya ihtiyacım var. Asıl ben muhtacım ilim öğrenmeye. Ben muhtacım bir yol göstericiye. Ben, zavallı ben. Buyurunuz, buyurunuz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle buyurunuz.
2: Teşekkür ederim. Ben Şücai Karamani'yim. Kayseri'den gelirim. Size bir haberim vardır. Davete geldim sizi.
1: Hayırdır inşallah, hayırdır. Anlat hele, anlat, anlat.
2: Hayırdır, hayır. Beni muhterem hocam Hamidettin-i Veli Hazretleri gönderdi. Git Engörü'de Kara Medrese'de Numan isimli müderrise selamımı söyle, al getir onu bize buyurdular.
1: Oh! Baş üstüne, baş üstüne. Hemen

0: Sevgili dinleyiciler, talebe hocasına hem de koşarak, uçarak gitti. Kayseri'de sonuncu baba derler, meşhur Hamidi Veli Hazretleri ile bir kurban bayramında buluştu Numan. Neler mi oldu? Bakalım görelim.
1: Evladım Numan, hoş geldin. Sefalar getirdin. Biliyor musun, iki bayramı birden kutluyoruz bugün. Bayram hürmetine senin lakabın da bayram olsun. Bayramım, bayramım benim.
0: Aradan yıllar geçiverdi sevgili dinleyiciler. Hocasıyla birlikte Numan hacca gittiler. Bu sefer de hacı olmuştu Numan. Böylece hem hacı hem bayram lakaplarını alan Numan artık tarihte ve günümüzde çok tanınmış bir veli olacaktır. Bu veliyi tanıdınız değil mi? Evet, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri. Hani İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethedeceğini müjdeleyen büyük evliya. Evet sevgili dinleyiciler, ta 15. yüzyıla götürdük sizleri. 15. yüzyılın çok öncelerinde, 15. yüzyılın çok sonralarında, günümüzde, yarınlarımızda bayramlar kutlanıyor hep. Bayramlar kutlanacak hep. Biz de bayram dolayısıyla bir genç kalemler programına böyle girelim istedik. Bayramlar neşe ve sevinç günleri. Bayramlar mutlulukların, sevgilerin karşılık beklenmeden paylaşıldığı, Allah rızasının gözetildiği günler. Bayramlar hayat bahçelerimize serpiştirilmiş çiçeklerdir sevgili dinleyiciler. Bir genç şairimiz, evet İstanbul Eyüp'ten Zeynep Türkoğlu da gönderdiği şiirinde bayram çiçekleri diyor bu mutlu, güzel günler için. Dinliyoruz Zeynep Türkoğlu'nu.
2: Dostları, bütün güzellikleri bayramda açan çiçekler gibi görüyorum. Bir kartpostaldan sunuyorum en iyi dilekleri. Bu bayram çiçekleri gönülden kopmuş bir terdir. Üstleri yakut gibi işlenmiş perdir. Akar ruhlara renk renk, ışıl ışıl. Herkesin gözünde ayrı güzeldir. Nazlı olur ince dalları, tutsan kırılır, tutmasan kırılır. Vazoda, tabloda, uçan türlerde ne hoş kokar bayram çiçekleri. Bayram çiçeklerinin güzelliğini aynalar söyledi bana, mütebessim dudaklar söyledi. Dostlarım için sakladığım gözlerimin içi söyledi.
0: Bayramlar sınada olanları birleştirir. Uzakları yakın eder bayramlar. Yıllarca birbirini aramamış dostları bir yerlerde buluşturur bayramlar. Neşelere at, mutluluğa damga, sevinçlere kaynak olur bayramlar. Bayramlar, bayramlar. Bayramlar unutmamaktır sevenlere. Bayramlar unutmamaktır hatırası olanlara.
1: Ama bir de sevgiler azalırsa, hatıralar kaybolursa, işte o zaman unutulmak olur bayramların adı sevgili dinleyiciler. Bakınız şairimiz Abdurrahim Karakoç'un vefasına nasıl vefasızlık eden bir mihriban vardır. Belki de mihriban şair Karakoç'un gelinlik çağına gelmiş olan kızıdır. Evlenip kuş olup uçacak baba evinden. Gidiş o gidiş. Mihriban'ın şair babasını da hatta kendisini de unutacağını adı gibi bilir Abdurrahim Karakoç.
0: Müzik.
3: Şimdi reklamlar. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
0: Bayramlar unutmamanın adıdır halbuki. Ama o bayram gelmemişse, gelememişse, bil ki artık seni unutmuştur mihriban. Ey şairim, bil ki unutmuştur.

Kir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Ben değil, sen seni de unutursun mihribanım. Unutursun mihribanım, unutursun mihribanım. Düğün, bayram gelsin hele, unutursun mihribanım.

Mihriban'ın vefasızlığına, bir gün kendisini unutacağına kesin gözüyle bakan Abdurrahim Karakoç, ancak bir şey vardır ki onun kendisini hiç unutmayacağına inanır. Bu Anadolu sevgisidir. Mihriban vefasızdır ama Anadolu hep vefalıdır. Anadolu'nun her haftası bayramdır. Her günü düğün gibidir sevenlerine.

0: Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin obalar nasıldır bizde. Kanılar yollarda, yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin de gör. Görmedin sen bizim mavi suları. Karlar eriyince kırar yuları. Köpük olur beyaz, sel olur sarı. Hele taştan taşa dökülsün de gör. Köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz, çamur, evleri kerpiç. O kirli kabukta o en temiz iç. Hele bir yakından bakılsın da gör. Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın yakına gel ki. Kalıplar gerçeği göstermez belki. Gönül perdeleri sökülsün de gör.
1: Evet, bayramlar unutmamaktır demiştik sevenlere.
0: Aslında unutulmak var ya, unutulmak insanlığın müşterek korkusudur bu. İşte bayramlar insanların korkusunun sevince döndüğü günlerdir. 3 günlük Ramazan bayramı, 4 günlük Kurban bayramı, her hafta bir gün yaşadığımız Cuma mutlulukları var ya, silkip atar insanların üzerinden stresleri, bunalımları, öfkeleri. Daha neleri neleri. Peki ya mezarlar? Onlar da korku günleridir insanlara. Oraya girip de bir daha çıkamamak var ya.
2: Bir bayram gecesinde İstanbul nasıldır merak ettiniz mi sevgili dinleyiciler? İşte size bir bayram gecesinde Haliç'ten İstanbul'u seyreden Ahmet Sırrı Arvas'ın bir şiiriyle cevap verelim.
1: Bir bayram gecesinde seyrettim İstanbul'u. Yavuz Selim Camii'nin muhteşem avlusundan. Işık hüzmelerine takılırken gözlerim mazimdeki en bakir hatıraları andım. Bir yaprak hışırtısı canlandırdı o akşam eski bir hatırayı. Yüksek surun üstünde ıslandı kirpiklerim ve düşündüm, ben kimim? Şehre baktım tepeden, upuzun gölgeler var, kapalı perdeler var. İnsanlar dertlerini

kemirip duruyorlar. Bayram gecelerinde uyuyamıyorlar. Şehir suskun ve ölgün. Uzaktan çığlık çığlık uçuşuyor martılar. Hiç bitmesin istedim bayram gecesinde. Bu fetih surlarından seyretmek İstanbul'u, kim bilir hangi büyük evliya hürmetine ayakta duruyordu o surlar. Bir bayram gecesinde seyrettim İstanbul'u, o bayram gecesinde. Bir bayram gecesinde.

0: Yahya Hancı'nın Bayram Sabahı şiirini dinleyince aklımıza Yahya Kemal Beyatlı geldi sevgili dinleyiciler. Programımızda usta şair Yahya Kemal'in bir bayram hatırasıyla devam ediyorum. Yahya Kemal şöyle anlatır sevgili dinleyiciler.
1: Çocukluğumun bayramları ne güzeldi, ne sıcak. Bir elimde şekerim, diğerinde mendilim. Yine bayram geldi, o günlerden çok uzak. Koptu, değişti film, artık çocuk değilim.
0: Sevgili dinleyiciler, Halide Kara Mahmutoğlu'nun Size dergisine gönderdiği bu kısa fakat manalı şiirinden sonra sizi Mutia Banu Dede Hanımefendi'nin İstanbul'dan gönderdiği bayram hatırası yazısıyla baş başa bırakıyoruz. Mutia Banu Dede de bayram hatırasında yine aynı şeyleri söylüyor. Şekerler diyor, çocukluğum diyor. Dinliyoruz.
1: Şimdi güzel bir yaz sabahında tan yeri ağrırken altın rengi kumsala dövercesine vuran bir deniz kenarında veya püfür püfür esen yaşlı bir çınar ağacının altında olmayı nasıl da isterim bir bilseniz. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Hey gidi günler hey, şu yaşlılık ne zor şeymiş. İleride benim de yüzümde kırışıklıklar, gözümde yakın gözlükleri ve başımda her yılın hatırasını taşıyan şu akların olacağını söyleseler gülerdim. Toz pembe bulutlar üzerinden dünyadan habersiz, gamsız yaşadığım o deli gençlik günleri, bir film şeridi gibi gözümden akan her yaşla birlikte geçip gidiyor. Fakülteyi bitirdikten sonra bir oğlum ve bir kızım oldu. Şimdi ikisi de evli. Hem anneanneliği hem de babaanneliği tattırdılar bana. Artık hayattan kendi adıma bekleyeceğim bir şey kalmadı. Şimdi tek başımayım. Beni arayan soran yok değil ama onların arada bir yaptıkları kaçamak ziyaretler bana yetmiyor. Gerçi ziyaretçi sayısında artış var. Torunlarım, onlar benim her şeyim. Ne kadar çok hatırlansam da yalnızlığım içime daha çok oturuyor. Ömrümün kalan kısmını ibadetimle baş başa geçirerek ancak huzura kavuşabiliyorum. Arada bir üstü tozlanmış albümleri çıkarıyor. Kimisi sararmış, kimisi yırtılmış resimleri çıkarıp karıştırıyorum. Bazen gözüm kırık çerçeveli eski bir resme takılıyor. Sanki o resimdeki acı tatlı hatıralarım bana göz kırpar gibi bakıyorlar. Bu ihtiyar ellerimi öpmeye gelecekler. Kendimi bayram şekerlerine benzetiyorum. Yo sakın gülmeyin. Ben bayramdan bayrama yenilip de tadına o zaman varılan, geri kalan günlerde de paketin içinde erimeye terk edilen şekerler gibiyim.
0: Sevgili dinleyiciler, bayramlarımız konulu Edebiyat Dünyası programımızı şairimiz Bestami Yazgan'ın Bugün Bayram Sabahı isimli güzel şiiriyle kapatmak istiyoruz. Dinliyoruz Bestami Yazgan'ı.
1: Güneş bir başka doğuyor. Bugün bayram sabahıdır. Gökten mutluluk yağıyor. Bugün bayram sabahıdır. El öpünce gül dudaklar, açılır dostça kucaklar, sevgiye konar yürekler, tek sermayem yüreğimdir. Tatlı diller şekerleşir, muhabbet kalbe yerleşir, eller gönüller birleşir, bugün bayram sabahıdır. Mevla kerem etti bize, mutlu günler yetti bize, neşe doldu kalbimize, bugün bayram sabahıdır.
0: Evet, günleriniz değil bütün ömrünüz bayram neşesiyle dolsun sevgili dinleyiciler. Yüzünüzden mutluluklar eksilmesin.
1: Efendim, programı sizler için Rıdvan Üzel hazırladı. Haluk Kesim yönetti ve sundu. Teknik masada Ahmet Atalay, kurguda Hasan Dinç görev aldılar. Ben sunucunuz Zoya Seymen.
0: Ve ben Haluk Kesim. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: kez daha saldırının savunma amaçlı olduğu açıklamasını yaptı. Tahran'ın bu saldırılara cevabı ise gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sabaha karşı 4.50'de misilleme saldırısı başlattı. Amerikan uçaklarının kalktığı hava üssünün hedef alındığı açıklandı. Tahran bu saldırıyı Washington'a yönelik ciddi bir uyarı olarak nitelendirdi ve saldırganlık karşılıksız kalmayacak mesajı verdi. Bölgedeki gerilim dalgası Kuveyt'e de sıçradı. Kuveyt hava savunma sistemleri aynı saatlerde kaynağı belirsiz düşman drone ve füzelerini havada imha ettiğini duyurdu. 3 ay süren savaşı bitirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı ticarete açmayı hedefleyen aktif görüşmeler sürerken gelen bu karşılıklı hamleler masayı devirme noktasına getirdi. Şimdi gözler bu misilleme sarmalının diplomatik çabaları tamamen bitirip bitirmeyeceğinde.
1: İsrail ordusu yine bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez saldırı düzenlendi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybeden Filistinlilerin feryatları bölgedeki acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
0: İsrail ordusu bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez düzenlenen saldırılar bir kez daha sivillere hedef aldı. Gazze şeridinin merkezine düzenlenen bombardımanda aralarında 2 kız çocuğu ve 2 kadının da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Yıkılan binaların enkazı arasında yakınlarını arayan Filistinlilerin çığlıkları kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun halası Suzan Azzam, gözyaşları içinde "Bunlar daha çocuk, çocuklardan ne istiyorsunuz?" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
2: Kur'an ezberliyordu. "Bunlar daha çocuk, onlardan ne istiyorsunuz? Bayram günü, Allah'ım."
0: Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıda Gazze'de Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığı iddia edildi. Filistin makamlarına göre Ekim ayında varılan ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir CIA ajanı hırsızlıkla suçlandı. Eski ajanın evinden değeri 40 milyon doların üzerinde külçe altın, 2 milyon dolar ve çok sayıda lüks saat bulundu.
0: ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA altın hırsızlığı skandalıyla çalkalanıyor. David Rush isimli eski bir CIA yetkilisi kamu parasını çalmaktan suçlandı. Rush'ın işle ilgili harcamalar için önemli miktarda döviz ve onlarca milyon dolar değerinde külçe altın talep ettiği ve aldığı aktarıldı. Eski ajanın bu fonları ne amaçla kullanmayı planladığının net olmadığı belirtildi. Yetkililer baskın yaptıkları Rush'ın evinde arama yaptı. Aramada değeri 40 milyon doların üzerinde olan 300'den fazla külçe altın, yaklaşık 2 milyon ABD doları ve 35 adet lüks saate el koyduğu kaydedildi. Gözaltında bulunan Rush hakim karşısına çıkacak.
1: CHP'yi arındıracağını söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok dikkat çeken bir hamle geldi. Özgür Özel döneminde Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım tarafından tahsis edilen iki lüks makam aracı CHP Genel Merkez'e götürüldü. Araçların üzerine "satılık haram araç" yazısı asıldı. İzleyelim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Genel Başkanlığı döneminde Özgür Özel için tahsis edilen iki lüks makam aracı getirildi. Araçlardan birinin üzerine Havlucu Belediye Başkanı'ndan "satılık haram araç", diğerinin üzerine de "müteahhit Aziz'den satılık haram araç" yazıldı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının ardından CHP Genel Merkezi önünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın makam aracı ve tutuklu tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın içerisine 10 milyon liraya dizayn ettirdiği makam aracı CHP Genel Merkezi önünde satışa çıkarıldı.
4: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte.
0: CHP'yi arındıracağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Özel döneminde şaibeli isimler tarafından partiye tahsis edilen iki lüks makam aracı haram araç etiketiyle satışa çıkartıldı.
5: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
0: Araçlardan biri İBB davasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın finanse ettiği lüks makam aracıydı. Diğeri ise tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın belediye bütçesinden içini VIP olarak dizayn ettirdiği araçtı. Araçların plaka kısmına da Ö.Yalım ve A.İ.Aktaş yazıları yapıştırıldı.
3: Araçların üzerine de bir pankart asıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın aracının üzerine müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazısı asılırken Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aracının üzerine de Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç yazısı asıldı.
0: CHP kaynakları bu araçların satışından elde edilecek paraların Cumhuriyet Halk Partisi kasasına girmeyeceğini belirtti. Uşak Belediyesi'nden özel için harcanan para yine Uşak halkına aktarılacak. Aziz İhsan Aktaş yazılı aracın parası ise bir sosyal sorumluluk derneğine gidecek. Böylece yeni yönetimin haram araç olarak gördüğü o araçların parası CHP kasasına girmeyecek.
6: Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
10: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Reklamları dinlediniz.
13: Aklınızda bulunsun.
14: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
7: Müzik.
13: aklınızda bulunsun.
7: Şimdi reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz. Reklamları dinlediniz.
2: Radyo tiyatrosu.

0: 500 dolar için. Yazan Thomas Dewey. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses kayıt Muhittin Yaygıngöl.
1: Dick, durumumuzun ne kadar kötü olduğunun farkında mısın?
2: Farkındayım Pauline, ama inan bana.
1: Dün doğal gaz kesildi. Bugün de elektrik kesildi. Birkaç güne kadar da suyu keserler. Ayrıca 2 aydır ev kirasını ödemediğimiz için ev sahibi de icraya vermiş. Sanırım yarın öbür gün memurlar gelip eşyalarımızı haciz ederler. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun?
2: Biliyorum Pauline, her şeyi biliyorum. İşten çıkartıldığından beri çalmadım kapı kalmadı ama sonuç sıfır. İş yok. Söyler misin başka ne yapabilirim?
1: Seni işten çıkaran patronuna gidip alamadığın maaşlarını isteyebilirsin. Onca yıl çalıştın o ihtiyarın yanında. Başka hiç mi hakkın yok?
2: Evet var, ama adam iflas etmiş. Böyle birinden ne isteyebilirim ki?
1: Sen hele bir iste bakalım. Vermeyeceğini nereden biliyorsun?
2: İş yerini kapatırken istemiştim. Hiç olmazsa son 3 aylığımın yarısı olan 500 dolarımı verin de yeni bir iş buluncaya kadar idare edeyim dedim, ama bak.
1: Ne dedi?
2: Şimdi veremem, durumum düzelsin o zaman hallederiz dedi. Adamı gırtlağına basamazdım ya Pauline.
1: Peki bir daha gidip istemedin mi?
2: Hayır.
1: Neden?
2: Ben dilenci değilim Pauline. Patronun vermeyeceğini bile bile kapısına dayanıp da kendimi küçültemem.
1: Sen ne biçim erkeksin Dick? Hakkın olanı istemeye utanıyorsun ama kesilen gaza, elektriğe, kirasını ödeyemediğimiz için haczedilecek eşyalarımıza utanmıyorsun.
2: Lütfen bağırma Pauline. Bu duruma ben senden daha çok üzülüyorum.
1: Ama üzülmek karın doyurmuyor Dick. Soğukta ve karanlıkta kalmış, üstelik bir iki gün sonra eşyasız da kalacak olan bu evde nasıl yaşayacağız söyler misin?
2: İş arıyorum Pauline, sen de görüyorsun, sabah çıkıyorum akşama kadar iş arıyorum.
1: İçinde bulunduğumuz durumu fark edemiyor musun Dick? İş bulacaksın da bir ay çalışacaksın da para alacaksın da söyler misin? O zamana kadar nerede oturacağız? Ne yiyip ne içeceğiz?
2: Ya yeter Pauline, Allah aşkına bu kadar üzerime gelme ya.
1: Üzerine gelmiyorum Dick. İstediğim patronuna tekrar git. Alacağın 500 doları iste. En azından sen yeni bir iş buluncaya kadar o parayla idare ederiz.
2: İkide biri patrona git deyip durma Poi. İflas etmiş adamdan nasıl para isteyebilirim ki?
1: Biliyor musun Dick? Sen çok saf bir adamsın.
2: Anlamadım.
1: Sen patronunun gerçekten iflas ettiğini mi sanıyorsun?
2: Ne demek istiyorsun? Tabii ki iflas etti.
1: Ben araştırdım hayatım. Adamın iflası hileli. Devlete olan vergi borçlarından kurtulmak için böyle bir yola başvurmuş.
2: Evet, vergi borçları birikmişti ama sonuçta mahkeme kararıyla iflas ettiğiniz patladı ama.
1: Sen de onun bu numarasını yuttun tabii. Aklını başına topladık. Belki devlete olan vergi borcundan kurtulmuş olabilir. Bu patronun cebinde para olmadığı anlamına da gelmez.
2: Bilmiyorum.
1: Kaldı ki iflas etmesi onun meselesi. Onca sene yanında çalıştın. Şimdi seni böyle birdenbire sokağa atamaz ya.
2: İşlerim yoluna girsin ödeyeceğim dedi.
1: Girmediğini nereden biliyorsun? Aradan 3 ay geçti. Ağlamayan bebeğe meme vermezler. Git kapısını çal. İçinde bulunduğumuz durumu anlat ve hakkını iste.
2: Hakkını iste, hakkını iste. Aman be, adamın bir iş yaptığı yok. Evinde oturuyor. Gidip de nasıl para isterim ya?
1: Seni anlayamıyorum Dick. Kendine acıyacağına adama acıyorsun. Senin yerinde bir başkası olsaydı çoktan gidip patronunun evini basar, hakkını isterdi.
2: Ne yani? Gidip de adamın gırtlağını mı sıkayım? Parası olsaydı beni işten çıkartırken verirdi. Yok işte, onda da yok.
1: Yok da 3 aydan beri ne yiyip ne içiyor düşündün mü? Onun ne elektriği ne de telefonu kesik. Altındaki arabası da duruyor. Eğer paraca sıkışık olsaydı evini ya da arabasını satardı. Oysa bunların hiçbirini yapmadı.
2: Üzgünüm Pauline. Şu anda yapabileceğim tek şey yarın yine iş aramak olacak.
1: Kaç aydır arıyorsun da buldun sanki.
2: Merak etme, bu kez bulacağım.
1: Ben bugün faizle borç veren bir şirkete gittim. E'si 1000 dolar borç istedim adamlardan. Aylık %3 faizle verebileceklerini söylediler.
2: İyi de neyle ödeyeceğiz bu borcu?
1: Onlara senin işsiz olduğunu ama en kısa zamanda bulacağını söyledim.
2: Yine de veririz dediler mi?
1: Bilmiyorum. Yarın geliriz, kocanızla görüşürüz dediler.
2: Gelsinler ya. Vereceklerini hiç sanmıyorum ama. Neyse, dışarı çıkıp iş arayayım ben kendime. Bakarsın şansım yardım eder de bugün bir iş bulurum. Yok yok işte, yok yok. 8 işçi arayan yere başvurdum ama nafile. Bulaşıkçılıktan başka iş yok. Adeta bütün kapılar yüzüme kapandı. Ne yapsam acaba? Acaba bir daha patronun kapısını mı çalsam? Adamın hileli, iflas ettiği doğru. Geçenlerde yeni bir iş kurduğunu da duydum. Demek ki parası var. Pauline haklı. Ben çok fazla saf bir adamım. Evet evet, gidip patrondan hakkımı isteyeceğim. Hava karardı ama olsun. Bu saatte yatacağını zannetmiyorum. İşte patronun odasının ışığı yanıyor. Uyumamış daha. Umarım beni kötü karşılamaz. O da ne? Odasında biri var. kim acaba? Hay Allah, bendeki şansa bak. Misafirin yanında ondan para isteyemem ki. Ters herifin tekidir, hakaret edip kovabilir beni. Çaresiz misafirin gitmesini bekleyeceğim. Bu arada neler söyleyeceğimi bir kere daha tekrar edeyim. Bay Baroks, biliyorum saat çok geç, zamansız geldim ama çaresiz kaldım efendim. Yok, bu olmaz. En iyisi şöyle diyeyim. Bay Baroks, 10 yılımı şirketiniz için harcadım. Son 3 ay boyunca yarı maaşla bile çalıştım. Her şey düzeldiği zaman bana hakkımı vereceğinizi söylediniz ama buna karşılık siz hileli iflah düzenlediniz. Paranızın olmadığını bilsem kapınıza gelmezdim. Yaşamanıza bakılacak olursa paranız var. Hatta duyduğum doğruysa yeni bir iş bile kurmuşsunuz. Sizden hakkım olan $500 vermenizi rica ediyorum. Yok, bunu da beğenmedim. Biraz daha sert ve kararlı konuşmalıyım ondan. Bay Baroks, paraya bu gece ihtiyacım var. Bekleyemem. İki pabucumun altı da delik. Elektrik ve doğalgaz kesik. Yarın haciz memurları geliyor. Tek başıma olsaydım sorun olmazdı ama biliyorsunuz bir karım var. Onu belki hatırlamazsınız. Sekreter olarak şirketinizde birkaç ay çalışmıştı. Evet evet, böyle iyi. Aynen böyle söylemeliyim ona. Odasındaki konuğu kim acaba? Göremiyorum ki. Sadece ihtiyar patronu görebiliyorum. Patron ayağa kalktı. Misafirini yolcu edecek galiba. Duvara gitti ve bir resim tablosunu yana çekti. Hay Allah. Tablonun arkasında bir kasa kapısı varmış. Açacak galiba. Biraz daha yanaşıp kasanın şifresini bir göreyim. Evet, buradan kasayı görebiliyorum. Gözlüğüm nerede? Ceketimin üst cebinde olacaktı. Ha, buldum. Evet, şimdi daha iyi görürüm. Evet, daha iyi görüyorum. Önce 3'e girdi, şimdi 8'e, 5'e, 10'a, tamam. Aklıma iyice kazıyım. 3, 8, 5 ve 10. Evet, işte kasanın kapısı açıldı. Vay canına. İçi ağzına kadar para dolu. Namussuz ihtiyar bir de iflas ettim diye hakkımı vermemişti. İşte içinden bir miktar para aldı ve misafirine veriyor. Şimdi de kasanın kapısını kapattı. Tabloyu yerine asıyor. El sıkışıyorlar, misafire gidiyor galiba. Evet, odadan çıktılar. Bu durumda patron dışarı çıkarsa beni görebilir. Hemen bahçede bir yere saklanayım. Evet, misafiri gitti. İçeride tek başına. Cimri olduğu için hizmetçi çalıştırmıyor. Şimdi eve gidip de paramı istesem mi acaba? İyi ama ya vermezse? O zaman ben de gizlice eve girip kasasını açmak zorunda kalırım. İhtiyar da kasası soyulunca benden şüphelenebilir. Yo. Hiç kendisiyle konuşmayayım ben. En iyisi uyumasını bekleyip içeri gireyim. Işığı da söndü. Şimdi bir saat kadar bekledikten sonra balkon kapısından içeri girerim. Parayı almadan eve dönemem. Karıma yeteri kadar üzüntü çektirdim zaten. Namussuz herif, ben ona iflas etti diye acırken onun kasası para doluymuş. Evet, bu kadar beklemek yeter. İhtiyar uyumuştur artık. İçeri girebilirim. Allah'tan adam giriş katında oturuyor. Balkondan gireyim içeri. Çıktım balkona. Aman unutmadan yüzüme mendil bağlayayım. Neme lazım? Tedbirdir. Evet, şimdi iş kapıyı açmaya geldi. Bu iş nasıl yapılır bilmiyorum ama bir kere deneyeceğim. Yanımda tornavida var. Belki onunla bir şeyler yapabilirim. Yaşasın, kapı açıldı. Güzel. Ortalık sakin, içeri girebilirim. Elektriği yaksam mı acaba? Yo, aklımı mı kaçırdım ben? İnsan soyacağı evin ışığını yakar mı hiç? İşimi karanlıkta görmeliyim. Zaten dışarıdaki elektrik direğinin ışığı yeteri kadar aydınlatıyor burasını. Evet, kasa şu menekşeli tablonun arkasındaydı. Önce tabloyu indireyim. Evet, işte kasa meydana çıktı. Alçak herif nerelere saklamış? Kimin aklına gelir ki burada kasa olduğu? Bütün yapacağım şifreyi çevirmek. Önce 3, sonra 8, 5 ve 10. Tamam. Şimdi kasanın kapısını açayım. Oldu işte, becerdim. Kasanın kapısını açtım işte. Allah'ım, içinde ne kadar çok para var.
3: Kıpırdama pis hırsız.
2: Aman Allah'ım, siz?
3: Evet, ben. Tam zamanında geldim değil mi?
2: Bakın ben inanın ki yani...
3: Ben pis hırsızım tekisin. Çekil o kasanın yanından, yoksa çeciği çekerim.
2: Tamam, sakın ateş etmeyin.
3: Seni polise teslim edeceğim. Cezanı çekmen için elinden geleni yapacağım. Sakın kımıldayım ben.
2: Tamam, sakin olun lütfen. Benim niyetim kötü
3: değil.
2: Dur
3: bakayım. Yüzünü göremedim ama tipin hiç yabancı gelmedi. Seni bir yerden tanıyor gibiyim. Çıkart o yüzündeki şeyi.
4: Yo yo yo, olmaz olmaz, yapamam, bunu istemeyin benden lütfen.
3: Çıkart diyorum.
4: Hayır hayır hayır.
3: Çıkın.
4: Yapmayın, çıkart. Çekilin lütfen, çekin elinizi lütfen.
3: Ne? Sen ha? Tanıdım seni. Dick Payne. Benim eski memurum. Seni utanma herif. Patronunu soymak ha? Bunun cezasını çekeceğim.
4: Bırak o tabancayı ihtiyar.
3: Kolum, kolum. Bırak, kıracaksın kolumu.
4: Tabancayı bana vermezseniz bırakmam.
3: Hayır, vermeyeceğim. Cezanı çekeceksin.
4: Size bırakın diyorum, yoksa kolunuz kırılacak.
3: Tamam, tamam, tamam, tamam.
4: Ne?
3: Tamam,
4: şöyle tamam. Akıllı ol.
3: Kurtulduğunu sanma Dick Bey. Polise yakalattıracağım seni. Kanunun elinden kurtulamayacaksın. Ömrünün bundan sonrasını hapislerde geçireceksin.
4: Dur, nereye gidiyorsun? Bırakın o telefon ahizesini Bay Barrow. Yoksa vururum sizi.
3: Hayır, polis arayacağım. Adını vereceğim. Yakalattıracağım seni.
4: Son defa söylüyorum Bay Barrow. Ahizeyi yerine koy.
3: Alo, polis mi?
4: Aman Allah'ım, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ateş ettim, ateş ettim. Bay Barrow, Bay Barrow, iyi misiniz? Patron, Bay Patron. Aman Allah'ım, ölmüş. Patron ölmüş. Şimdi yandım. Polis beni yakalarsa derdimi anlatamam. Parasını almak için öldürdüğümü sanır. Sakinleş Dick Payne. Sakinleş. Derin nefesler al. Tabanca sesini kimse duymadı. Önce kasadan hakkım olan $500 almalıyım. Şimdi kasayı kapatayım. Şifre kaçtı? Hatırladım. 3, 8, 5, 10. Tamam. Mendil. Mendilim nerede? Kanunsun ihtiyarın avucundaymış. Onu öldürdüğüme hala inanamıyorum. Ben cinayet işledim. Allah'ım Allah'ım. Neyse, yapılacak bir şey yok. Şimdi kasanın kolunu sileyim önce. Evet tamam. Tablo evet. Şimdi tabloyu yerine koymalıyım. Tablo. Evet. Kasayı da hallettim. Tabanca. Üzerinde parmak izi var, onu da sileyim. Hayır. Tabancayı burada bırakamam. Neme lazım, bir tarafında parmak izimi falan bulabilirler. Onu en iyisi yanıma alayım. Dışarıda kimsenin bulamayacağı bir yere atarım. Başka bir şey yok. Var mıydı? Yok. Buraya geldim bilen de yok. İçeri girerken gören de yok. Benimle ilgili bu odada hiçbir şey yok. Balkon kapısını iyice sildikten sonra çekip gidebilirim. Olanlara hala inanamıyorum. Kötü bir rüya görmüş gibiyim. Ama ne yazık, olanların hepsi gerçek. Benim gibi halim selim bir adam, kimseyi kırmayan, kimseyi küfretmeyen bir adam öldürüyor. Keşke zamanı geri alma imkanım olsa da patronun evine bile girmeseydim. Kabahat bende değil ki. Hakkım olan 3 aylık maaşımı verseydi işler bu hale gelmezdi. Ağzım kurudu, korkudan olmalı. Bir şey içersem kendime gelirim. Karıma ne diyeceğim peki? Tabii ki hiçbir şey. Bu ölünceye kadar saklayacağım bir sır olacak. İyi geceler.
5: İyi geceler.
4: Bir içki rica edeceğim. Buzlu olsun lütfen.
5: Tabii. Buyurun.
4: Teşekkür ederim. Bir tane daha. Bir tane daha.
5: Biraz hızlı gitmiyor musunuz bayım?
4: Hayır. Bir tane daha versen.
5: Pekala. Alın bakalım.
4: Teşekkür ederim. İyi geldi. Ne kadar?
5: $1.
4: $1 mı?
5: Evet.
4: Tamam. Bir dakika.
5: Parayı vermek için de bekliyorsunuz? Yoksa cebi deliklerden misiniz?
4: Hayır. Param var. Kahrolasıca şey. Cebimdeki son $10 ihtiyarın kasasını aldım. Paraların içine karıştı. Bu herifin önünde paraları çıkartırsam benden şüphelenebilir. Tuvalet nerede?
5: Şu mavi boyalı kapı.
4: Tamam. Tuvalete girip çıkayım, paranı öderim. Herif pis baktı. Şüphelendi mi acaba benden? Keşke hiç buraya gelmeseydim. Nerede bu $1 be? Yüzüğün arasına sıkışmış.
5: Hey sen, niyetin para vermeden kaçmak mı yoksa?
4: Dikkat etsene, senin yüzünden paralarım yere saçıldı.
5: Vay canına, ne kadar çok para bu. Nereden buldun bunları bakayım?
4: Sana ne, seni ilgilendirmez.
5: Hareketlerinden hoşlanmadım ahbap. Seni polise teslim edeceğim. Garanti bir yere soydun sen.
4: Hayır, dur. Dur, bu paralar benim.
5: Kimi kandırıyorsun sen? Gecenin bu vakti kim üzerinde bu kadar para taşır? Derdini polise anlatırsın.
4: Bunu sen istedin gerizekalı.
6: Seni namussuz. Anlamıştım zaten.
4: Olacak şey değil. Bir saat içindeki cinayet. Allah'ım, delirdim mi ben, nedir? Filmlerdeki gangsterler gibi adam öldürüyorum. İyi ama onu vurmasan beni polise teslim edecekti. Paralarım. Hemen toplayıp kaçayım buradan. Allah'tan barda müşteri yok. Kimse gelmeden hemen çıkıp gideyim. Tamam, şimdi gideyim buradan artık.
7: Varmen bir duble viski ver bakayım.
8: Ay kahrolası, bu sarhoş herif de nereden çıktı?
7: Hey, kimse yok mu burada be? Burası ne biçim var ha?
4: Şu sarhoşu yüzümü göstermeden gideyim buradan. Yoksa onu da öldürmek zorunda kalacağım.
7: Hey sen, neden benimle ilgilenmiyorsun bakayım? Deminden beri viski istiyorum ya.
4: Ben burada çalışmıyorum ki abap, müşteriyim sadece.
7: Bırak bu ayakları, sarhoşum diye vermek istemiyorsun değil mi? Ha, merak etme dostum, param var benim, param var.
4: Sana ya burada çalışmadığımı söyledin değil mi? Barmeni bekle, şimdi gelir.
7: Ha, barmen lan.
4: Tuvalette, ha? tuvalette şimdi gelir. Hadi eyvallah.
7: Ama kıyak inşallah. Madem barmen tuvalette, kendi iskimi kendim kıpayım bari.
4: Allah'tan herif küp gibi sarhoş. Bir daha beni görse tanıyacağını hiç sanmıyorum. Yoksa onu da öldürmek zorunda kalacaktım. Nedir bu başıma gelenler? Bir anda cinayet makinesi haline geldim.
9: Eyvah polisler. Polisler beni yakalamaya geliyor. İşte şimdi yandım. Tabanca da üzerinde. Mahvoldum. Beni yakalayıp hapse atacaklar. Şimdi kaçmaya kalkarsam ateş ederler. Oh. Geçip gittiler. Ben de beni yakalamaya geldiklerini sanmıştım. Şimdi ara sokaklardan yürüp hemen evime gideyim bari.
4: Saat gecenin ikisini buldu. Polin çoktan uyumuştur. Onu uyandırmadan kapıyı açayım, yoksa bu perişan halimi ona nasıl anlatırım? İnanılır gibi değil. Birkaç saat önce evden çıkarken namuslu, kanunlara saygılı biriydim. Şimdi ise iki kişinin katili olarak geri dönüyorum eve. Olanlara inanamıyorum hala. Allah'ım, ben neler yaptım Allah'ım. Yatak odasına gitmeyeyim. Karım uyanacak olursa ona yaptıklarımı anlatmak zorunda kalabilirim. En iyisi şu kanepeye uzanıp yatayım ben. Sabah olunca da giysilerimizi bir bavula koyup kaçarız buradan.
1: Kalk. Hadi kalk. Sabah oldu, leş gibi yatıyorsun. Kim bilir kaçta geldin de salonda yattın. Dik, kalk diyorum sana.
4: Ne oldu? Geldiler mi yoksa?
1: Kimler geldiler?
4: Şeyler. Yok bir şey. Rüya görüyordum ama.
1: Şu hale bak. Salonu ne hale getirmişsin? Senin gibi bir adam görmedim. Her şeyin yerde. Şimdi işin yoksa topla. Hele şu pantolonun haline bak. İçi dışına çıkmış.
4: Dur, pantolonuma dokunma Polin. Ver onu bana, giyeceğim onu, ver.
1: Tamam canım, giyersin, çekiştirme. Düzelteyim
4: sana önce. Sana bırak dedim, bırak.
1: Aman Allah'ım Dik. Dik, bu paralar da ne? Nereden buldun bunları?
4: Ver onları bana Polin.
1: Patrona gitmedin herhalde.
4: Hayır, ona gitmedim. Yemin ederim gitmedim. O herif adama günahını bile vermez ki. Ver şu pantolonu da giyeyim hadi lütfen.
1: Gitmeyeceğini biliyordum zaten.
4: Çünkü bak Polin lütfen yeter. O yaşlı bunağın adını bile duymak istemiyorum, tamam mı? Anladı mı beni?
1: Tamam, sakin ol. Yalnız ben...
4: Bak ben Polin, parayı bir başkasından aldım, tamam mı? Bir başkasından.
1: Kimden?
4: Şeyden aldım. Kimden aldım? Charlie Chalmers'tan aldım, evet.
1: Charlie Chalmers'tan mı?
4: Evet.
1: İyi ama geçen hafta istediğinde vermediğini söylemiştin.
4: Evet. Geçen hafta istediğinde yokmuş. Şimdi parası varmış. Verdi işte. Daha fazla soru sorma Polin. Maksat para değil miydi? Buldum işte.
1: Tamam. Şuraya bak. Pardesünü de bohça gibi toplayıp yere atmış.
4: Pardesüme de dokunma. Ben kaldırırım Polin. Ben kaldırırım.
1: Dik. Sen iyi misin?
4: Evet. Çok iyiyim. Çok.
1: Emin misin bundan? Bu sabah bir gariplik var üzerinde.
4: Ya iyiyim dedim ya sana.
1: Nereye gidiyorsun?
4: Banyoya. Elimi yüzümü yıkayacağım.
1: Pardesüyle mi? Onu alma bari yanına.
4: Hava gazı idaresinin gazı kestiğini unuttun galiba. Evin içi soğuk. 3-4 hastalanmak istemiyorum.
2: Ne salağım ben. Tabanca pardesünün içinde ve ben onu ulu orta salonda bırakıyorum. Tam zamanında Polin'in elinden aldım. Tabancayı görse soru yağmuruna tutardı kesin beni. Şunu alıp görünmeyecek şekilde belime takayım. En azından şimdi görülmez. Neden dün gece bir çöp bidonunu atmadım ki sanki? Polisler gelip üzerimi ya da evi arasalar anlat derdini anlatabilirsen. Bir ara dışarı çıktığımda bir çöp bidonuna atayım bunu.
1: Dik, gerçekten iyi olduğundan emin misin?
4: Bu soruyu az önce de sormuştum Polin ve ben de iyi olduğumu söylemiştim. Neden tekrar soruyorsun?
1: Bilmiyorum, bu sabah bütün davranışların garip. Kaç yıllık kocamsın ama seni hiç böyle görmedim.
4: Yok bir şeyim. Sadece biraz sinirlerim bozuk, hepsi bu.
1: Gel otur, kahvaltı yap. Kahveni soğutma.
4: Tamam, içerim. Önce bir dışarıya bakayım ben.
2: Olacak şey değil, dışarıda bir adam var, devamlı bizim eve bakıyor.
1: Bir şey mi söyledin Dik?
4: Evet, buraya gelir misin?
1: Ne var, niye çağırdın?
4: Kim bu adam?
1: Hangi adam?
2: Şu elektrik direğinin önünde duran adam. Kim o?
1: Nereden bileyim kim olduğunu? Adamın biri işte. Neden bana soruyorsun?
2: Dikkat etmiyor musun? Adam buraya bizim oturduğumuz daireye bakıyordu ondan.
1: Bunu da nereden çıkardın? Sadece elektrik direğinin orada duruyor. Duramaz mı yani? Belki de birini bekliyordu.
2: Hayır, hayır. Buraya bakıyor. Bak. Çabuk pencerenin önünden çekil, görmesin bizi.
1: Saçmalama. Neden görmeyecekmiş bizi? Biz bir şey yapmadık ki.
2: Hayır. Apartmandan içeri girdi. Mutlaka buraya geliyordur.
1: Dik, ne oluyor sana? Neyin var senin?
2: Çabuk, çabuk yatak odasına git. Ben gel deyinceye kadar da oradan çıkma, tamam mı?
1: Dik, neler olup bittiğini söyler misin lütfen?
2: Lütfen Polin, zamanım yok. Beni seviyorsan dediğimi yapma. Hemen içeri git lütfen.
1: Peki ama sanırım neler olup bittiğini daha sonra anlatırsın bana.
2: Tabancam neredeydi? Ha, hatırladım, belime takmıştım. Evet işte, içinde 4 kurşun var. Dün gece 2 kişiyi öldürdüm. Gerekirse bir üçüncüyü de öldürebilirim.
10: Şimdi reklamlar.
11: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
14: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Geldi işte. Boşuna şüphelenmemişim, beni aradığı gün gibi ortada. Tabancayı ceketimin cebine koyayım, oradan ateş etmesi daha kolay. Acele etme kahraması. Eceline geldin, eceline.
3: Merhaba.
2: Evet, ne istiyorsunuz?
3: Adınız Dick Payne mi?
2: Evet. Tahmin ettiğim gibi iki kişiyi öldürdüğümü öğrenmişler, bunu da öldüreceğim.
3: İçeri girebilir miyim?
2: Hayır, niye? Yani ne istiyorsanız burada da söyleyebilirsiniz.
3: Kusura bakmayın ama insan kiralayacağı bir evi gezip görmek zorundadır. Kapı önünde konuşarak ev kiralanmaz bayım.
2: Kira mı? Ne kirası?
3: Kapıcınız aşağıya bir yazı asmış. Kirayı ödemediğiniz için ev sahibi başka bir kiracı bulmasını istemiş kendisinden. Onun için geldim.
2: Ha, şu mesele. Yani siz evi kiralamak için geldiniz, öyle mi?
3: Evet. Şimdi içeri girip odalara bakabilir miyim?
2: Buyurun buyurun buyurun, girin girin. Az kalsın masum birini daha öldürecektim ya Rabbi. Burası salon. Ayrıca iki tane daha odası var. Şu soldaki mutfak, onun yanındaki de tuvalet ve banyo. Evet işte gördünüz, hadi güle güle.
3: Anladım. Diğer iki odaya da bakmak isterdim.
2: Tamam peki, gelin benimle. Odalardan biri bu.
3: Evet, diğerini de göreyim. Şu yanındaki kapı olmalı.
2: Hayır, evet ama oraya giremezsiniz.
3: Neden?
2: Çünkü karım içeride ve uyuyor, kusura bakmayın. Ama büyüklüğü burası kadar var, yani bu oda kadar.
3: Pekala. Bir düşüneyim, kiralayacak olursam haber veririm.
2: Bana değil, kapıcıya haber verin. Ben evin sahibi değilim.
3: Tabii. İyi günler.
2: Güle güle. Oh be. Az kalsın beni yakalamaya geldiğini sanmıştım.
4: Dick, neden adama evden çıkmaktan vazgeçtiğimizi söylemedin? Nasıl olsa paramız var. Kirayı verir, oturmaya devam ederiz.
2: Çünkü burada oturmayacağız.
4: Neden?
2: Kimsenin paramız olduğunu bilmesini istemiyorum da ondan. Buradan hemen gideceğiz Pauline.
4: Dick, neyin var senin? Yapmaman gereken bir şey mi yaptın yoksa?
2: Soru sorma Polin, ne olur.
4: Hayır, soracağım. Yaptığın her neyse hemen, şimdi anlat bana.
2: Bak hayatım, Başım dertte. Bu kadarını bilmen yeterli.
4: Davranışlarından anlamıştım zaten bir şeyler olduğunu. Söyle, ne oldu, ne yaptın?
2: Sana anlatamam Poli, vaktimiz yok. Buradan gitmemiz gerekiyor.
4: Gitmen mi gerekiyor?
2: Evet, hem de hemen. Benimle gelmek istemiyorsan yalnız da gidebilirim.
4: Saçmalama, ben senin karınım. Bugüne kadar iyiyi de kötüyü de paylaştık. Nereye gidersen git, ben de seninle geleceğim Dick.
2: Bunu duyduğuma sevindim. Şimdi hemen hazırlan ve gidelim, tamam mı?
4: Dick, söylemiyorsun ama yaptığın her neyse düzeltilemez mi?
2: Ne yazık ki hayır, keşke düzeltilebilseydi.
4: Çok mu kötü Dick?
2: Kötü Pauline, çok kötü. Yalnız bu kadarını bilmeni istiyorum, tamam mı? Buradan hemen gitmeliyim. Her geçen saniye çok önemli. Nasıl olsa bugün hacize gelecekler. Bu gitmek için iyi bir fırsattır. Ne olur beklemeden gidelim hadi. Hemen odana git ve hazırlığını yap. Lütfen gidelim karıcığım buradan.
4: Peki Dick, peki. Nasıl istersen.
2: Acaba polis cesetleri bulmuş mudur? Barmenekini bulmuştur da patronu henüz bulamamış olabilirler. Herif yalnız yaşıyor çünkü. Onu bulduklarında katilin ben olduğumu anlayabilecekler mi acaba? Nereden anlayacaklar ki, patronun evine girdiğimi gören olmadı. Evin içinde parmak izlerim de yok. Hem olsa da bu neyi ifade eder ki, kaç sene adamın yanında çalıştım. Evine gelebilirim herhalde, değil mi? Evet evet, beni suçlayamazlar. Barmeni de benim öldürdüğümü öğrenemezler. Son anda içeriye giren sarhoş herif tarif etmezse tabii ki. Herif burnunun ucunu bile göremiyordu, beni nasıl görsün? Tek suç delili tabanca. O da bende. O kahrolası silahtan bir an önce kurtulmalıyım. Hadi Pauline, hadi çabuk ol.
4: Tamam tamam, geliyorum.
2: Allah kahretsin, hiç yok yere katil oldum. Hala bunu nasıl yaptığıma inanamıyorum. Dışarıya bir bakayım, bizim evi gözetleyen birileri var mı? Aman Allah'ım, olamaz. Yine biri duruyor elektrik direğinin karşısında. Tipinden polis olduğu resmen belli. Alçak herif. Katilin ben olduğumu nasıl anladılar acaba?
4: Ben hazırım Dick. Ne zaman istersen gidebiliriz.
2: Evet ama geç kaldık Pauline.
4: Niye?
2: Gel gel bak.
4: Ne var yine?
2: Elektrik direğinin önünde duran biri var, gördün mü? Görüyor musun? Devamlı bizim daireye bakıyor. Bak bak, yine bize bakıyor. Çabuk perdenin gerisine kaç.
4: Yanılıyor olabilirsin Dick. Her elektrik direğinin önünde duranın bizim evi gözetlediğini sanıyorsun.
2: Hayır, bu sefer yanılmıyorum. Herif resmen bizim evi gözetliyor.
4: Peki ne yapacağız?
2: Bilmiyorum ama ikimiz birden çıkamayız. Dur, sen önden git. Ben daha sonra arkandan gelirim.
4: Hayır, seni bırakıp gidemem. Kalacaksan bırak ben de kalayım.
2: Kalmıyorum, kalmayacağım da. Sadece ikimiz aynı anda çıkamayız. Sen önden git, seninle bir yerde buluşuruz, tamam mı?
4: İyi de nerede buluşacağız?
2: Ne bileyim, cadde üzerinde büyük bir kafe var, orada buluşuruz. Dur, daha iyi bir fikrim var. İstasyona git ve iki tren bileti al, Montreal'e.
4: Montreal'e mi?
2: Evet.
4: Ülkeyi terk mi ediyoruz
2: evet,
4: yani?
2: Evet Pauline, evet. 8:30'da bir tren var. En arka kompartımanından iki tane bilet al. Trenin kalkma saatinde orada olacağım.
4: Hayır, gelmeyeceksin biliyorum. Gelmeyeceksin. Seni şimdi burada bırakırsam bir daha göremeyeceğim Dick.
2: Polin, yemin ediyorum, şerefim üzerine yemin ediyorum, trene yetişeceğim. Ne olursa olsun geleceğim. Canlı ya da ölü orada olacağım.
4: Söz mü?
2: Söz. Tren kalktığında yanındaki koltukta oturacağım. Söz. Ama şimdi hemen gitmelisin.
4: Öp beni.
2: Polin, sırası değil hayatım.
4: Öp beni diyorum Dik. Başına neler geldi bilmiyorum ama bakarsın bir daha görüşemeyiz. Öperek vedalaşalım.
2: Peki Polin, peki karıcığım.
4: Seni seviyorum Dik.
2: Ben de seni seviyorum hayatım. Hadi git artık. Eğer o adam ya da başkaları seni durdurup adını sorarlarsa gerçek adını söyleme. Başka bir isim ver onlara.
4: Dik, Allah aşkına sen ne yaptın da bu kadar korkuyorsun? Neler olup bittiğini anlat da ben de öğreneyim.
2: Kaç kere söyleyeceğim Polin, vaktimiz yok. Git hadi, trende anlatırım sana olanları.
4: Peki. Her ne yaptıysan kendine dikkat et Dik.
2: Tamam hayatım, tamam sevgilim, dikkat edeceğim, söz.
4: Hoşça kal.

0: geliyor. Buraya geliyor, beni yakalamaya geliyor. Evet evet, sonunda izimi buldular ama ne olursa olsun teslim olmayacağım. Yakalanırsam elektrik sandalyeye oturturlar beni, biliyorum. Eğer kapımı çalarsa öldürürüm onu. Tabancayı hazır edeyim. Ok yaydan çıktı. Nasıl olsa suçsuz yere iki kişiyi öldürmüşüm. Bundan sonra kim çıkarsa önümü öldüreceğim artık. Tahminimde yanılmamışım. O adam beni arıyor.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Dick Payne, siz misiniz?
0: Benim. Siz kimsiniz?
1: Sizinle konuşmam gerekiyor. Hüviyetimi çıkartayım da kim olduğumu göstereyim.
0: Herif elini iç cebine attı. Mutlaka tabancasını çıkartacak. Hayır hayır, buna izin vermeyeceğim. Beni tutuklamana izin vermeyeceğim ahbap. Al bakalım.
1: Neden?
0: Aklın sıra hüviyet gösterme ayağıyla silahını çekecekti. Üzerine arayıp kim olduğunu öğreneyim. Yanılmamışım. İşte bir tabanca çıktı üzerinden. Kimliği nerede? Kimliği? Heh, cüzdanını buldum. Bakalım polis miymiş değil miymiş şimdi anlarım. O da ne? George Smith. Star Bankerlik Şirketi. Faizle borç verilir. Aman Allah'ım, adam polis değilmiş. Şimdi hatırladım. Dün gece karıma faizle borç para veren birini gelip benimle görüşeceğini söylemişti. Bu o adammış. Olacak şey değil. Yine masum birini öldürdüm.
2: Ne oluyor? Kim ateş etti?
0: Eyvah, silah sesini herkes duymuş. Şimdi gerçek anlamda yandım işte. Öbür ikisini benim öldürdüğümü ispat edemezler ama bunu öldürdüğümü bütün apartman duydu.
3: Polis çağıralım. Birisi ateş etti, bence bir şey oldu.
4: Merak etmeyin, polis çağrıldı, şimdi gelirler. Sizler evlerinize girin bakayım. Siz iyi misiniz Bay Payne?
0: İyiyim iyiyim, önemli bir şey yok, vazoyu düşürdüm. Ha. Ama kapıcı polis çağırmış. Kaçmaktan başka yapabileceğim bir şey kalmadı. Katil olduğumu herkes öğrenecek. Eğer 8.30 trenine binebilirsem kurtulabilirim. Hayır, hayır, yakalanmamalıyım. Yakalarlarsa beni konuşturup öbür iki kişi de benim öldürdüğümü öğrenirler. Allah'ım, Allah'ım, neler yaptım ben, neler yaptım, neler yaptım, neler
2: polis
0: yaptım.
2: Polis! Olduğun yerde
0: Allah
2: dur.
0: Allah kahretsin, ne te çabuk gelmiş.
2: Dur diyorum sana, yoksa ateş edeceğim. Silahını at ve ellerini kaldırıp aşağıya in. Herkes içeri girsin. Ateş edeceğim. Sana gelince ahbap, teslim ol.
0: Hayır, kimse beni yakalayamayacak. Al bakalım.
5: Polisi vurdu.
0: Seni vurduğum için kusura bakma ahbap.
2: Kaçamayacaksın. Al bakalım.
0: Karnım. Polis beni vurdu, hemen kaçmalıyım. Yoksa birazdan burası polis ekipleriyle dolacak. İstediğinizi çağırın. Beni yakalatamazsınız. Karnım çok acıyor. Polisin içeride olmalı. Kanıyorum, çok fena kanıyorum. Böyle yürüyerek kaçamam. Herkesin dikkatini çeker. Taksiye binmeliyim. Evet, taksiye binmeliyim. Hey taksi! Taksi!
6: Buyurun bayım. Nereye gideceksiniz?
0: Bilmiyorum. Sen hele bir hareket et. Buluruz sonra.
6: Pekala. Nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz?
0: Saat kaç?
6: 8.
0: 8.30 trenine bineceğim. Daha vaktim var. 15-20 dakika kadar bir şehir turu yapıp sonra beni istasyona götür, tamam mı?
6: Pekala. İyi misiniz bayım?
0: Evet evet.
6: Arabaya binerken pantolonunuzda kan vardı. Yaralısınız galiba.
0: Yok. Sadece kramp girdi bacağıma, biraz da geçer.
6: Sizi hastaneye götürmemi ister misiniz?
0: Hayır. Kramp için hastaneye gidilir mi? Ne alakası var? Şoför durumundan uylandı galiba. Allah'ım, ne olur bunu öldürmek zorunda kalmayayım lütfen.
6: Acıyor değil mi?
0: Evet,
6: bir
0: çok.
6: Keresinde benim denizdeyken ayağıma kramp girmişti. Neredeyse boğuluyordum. Sağdan soldan yetişenler kurtarmıştı.
0: Çok iyi anlıyorum, geçmiş olsun. Saat 8.30'da istasyonda olacağım, siz onu unutmayın sakın lütfen.
6: Merak etmeyin, daha vaktiniz var. Sizi tam saatinde oraya yetiştiririm. Bayım, üstüme vazife değil ama durumunuzu iyi görmüyorum.
0: Kapa çeneni sen, ben iyiyim.
6: Pekala, öyle olsun.
0: Herif kramp numarasını yutmadı. Durmadan dikiz aynasından beni kesiyor. Arabasından iner inmez polis arayacağından hiç kuşkum yok.
6: Radyo dinlemek ister misin?
0: Yok, bilmiyorum. Yani dinleyebilirim de olmayabilir, bilmiyorum.
6: Dinleyin canım, parale değil ya.
0: Ya çoğu halde.
6: Dans müziği sever misiniz?
0: Durmadan soru sormaktan vazgeçer misin? Amma geveze şeymişsin sen ya.
7: Yayınımıza ara verdiğimiz için özür dileriz sevgili dinleyiciler. Bir son dakika haberi vermek istiyorum. Bugün saat 7.30 sıralarında işlenen cinayette 2 kişi öldürüldü. Dick Payne isimli adam evine gelen borç verme şirketinin elemanıyla kendisini teslim almaya gelen polis memurunu tabancayla vurarak öldürmüştür. Tanıklar polis memurunun ölmeden önce Dick Payne'i yaraladığını söylemişlerdir. Katil arkasında kan izleri bırakarak kaçmıştır.

0: katilin 35 yaşlarında sarışın, dalgalı saçlı biri olduğu apartman sakinleri tarafından bildirilmiştir.
1: Lanet olsun, Allah kahretsin, bir bu eksikti. Şoför durumu anladı şimdi işte. Yüzün ifadesi hemen değişti. Yazık olacak ona da. Daha çok genç ama bu benim suçum değil. Açmasaydı radyoyu. Sağa yanaş, çabuk sağa yanaş.
2: Burada mı ineceksiniz? İstasyona gideceğiniz...
1: Sana burada dur diyorum, uzatma.
2: Tabii. Bakın, ben kimsenin işine karışmak istemiyorum. Ben kendi halimde bir şoförüm. Yemin ederim ki kimseye bir şey söylemem.
1: Ben de sana inanacağım, öyle mi? Sersem herif. Beni tanımak zorunda mıydın ha? Anahtarı ver. Anahtarı ver diyorum, hadi.
2: Tabii buyurun.
1: Bak, tabancam elimde. Oyun oynamaya kalkarsan tetiği çekerim. Ha bir eksik, ha bir fazla, artık benim için önemi yok. Anlıyorsun beni değil mi?
2: Tabii efendim, tabii. Çok iyi anlıyorum. Ateş etmenize gerek yok. Ne isterseniz yapacağım.
1: Şimdi dışarı çık ve orada dur, beni bekle.
2: Pekala. Yeter ki ateş etmeyin. Nişanlıyım ben.
1: Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Kapat çeneni ve in arabadan.
2: Peki.
1: Orada bekle beni.
2: Hayır. Öldüreceksiniz beni. Hayır.
1: Dur, kaçma.
3: İmdat. Adam öldürüyorlar, imdat.
1: Bakalım gerizekalı. İmdat. Sersem. Niyetim polise ihbar etmemen için seni sadece bağlamakta kendin kaşındın. Şimdi arabayı ben süreceğim doğru istasyona. Trenin kalkmasına 10 dakika var. Kanamam giderek Arthur, bu haline nasıl araba kullanacağım bilmiyorum. 5 etti. 5 kişi. Tam 5 kişiyi vurdum, inanamıyorum. Bir insan kısacık bir zaman içinde bu kadar değişebilir mi? Değiştim, hem de korkunç bir hal alarak değiştim, aman Allah'ım. Ama suç onların da. Hepsi de kendi kusurlarının cezasını çektiler. Yaşlı patronum yüzümdeki mendili indirmeseydi onu bayıltıp kaçacaktım, ne güzel. Barmen de tuvalette beni paralarla görmeseydi ölmeyecekti. Borç verme şirketin elemanı elini hiç yemin atmasaydı yaşıyor olacaktı. Polis apartmana gelmeseydi ölmeyecekti. Olmayacaktı. Şoför radyoyu açmasaydı ölmeyecekti. Allah kahretsin, hepsi de kendi kusurları yüzünden ölüp beni de katil ettiler. Gözlerim kararıyor. Kan kaybından olmalı, öyle halsizim ki. Hayır, uyumamalıyım. Trafik çok sıkışık. Arabayı istasyona kadar nasıl süreceğim bilmiyorum. Polisler mutlaka beni arıyorlardı. Taksici benim öldürdüğümü nasıl da hemen anlamışlar. Yaklaşıyorlar, yakalayacaklar beni. Çok şükür. Yanılmışım, beni aramıyorlarmış. Allah'ım, iyice paranoyak oldum. Acaba her cinayet işleyen katil benim gibi mi oluyor? Saat kaç? 8:20 geçiyor. Trenin kalkmasına 10 dakika kaldı. Acaba karım biletleri aldı mı? Yakalanmadan ya da ölmeden önce karımın yanına varabilecek miyim? Hayır, uyumamalıyım. Trafik çok sıkışık. Bunca şeyin üstüne bir de kaza yaparsam mahvolurum. Şimdi az da olsa kurtulma ümidim var. Polis trenle gideceğim yeri bilmiyor. Ellerinde resmim de yok. Sadece radyo haberleriyle arıyorlar beni. Trene binersen her şey biter. Kurtulurum ama yaram çok acıyor. Hala da kanıyor. Allah'ım, uyku bastırıyorum. Uyumak istemiyorum. Kırmızı ışık yandı. Tam zamanda, birkaç saniye dinleneyim şurada. Hala kan kaybediyorum. Gücüm iyice tükeniyor. Hastaneye gitsem ölmekten kurtulurum ama polisin elinden kurtulamam. Mahkeme kesin ölüm cezası verir bana. 5 masum insanı öldürdüm. Hem de ne için? $500 için. Şimdi o paralar da kanlı. Ben öldürsem hiçbir işe yaramayacak. Yine gözlerim kapanıyor. Açamıyorum. Öleceğim galiba. Neden korna çalıyorlar ki? Trafik lambası yeşil yanmış. Tamam. Gidiyorum. İstasyona geldim, saat 8:25 geçiyor. Trenin kalkmasına 5 dakika kaldı. Allah bana kompartmana gidecek güç ver ya Rabbim. İstasyon ne kadar da kalabalık. Ayakları beni trene götürecek mi acaba? Denemek zorundayım. Ha gayret değil. Az kaldı. İstasyon kapısı birkaç metre ileride, kurtuluşun o kapıda. O kapıdan girdin mi doğru trene? Orada senin karın bekliyor. Öleceksen onun kollarının arasında öl. Kapıya az kaldı. 1 metre. Gayret. İyi ama geçenler neden böyle bakıyor bana? Yoksa benim katil olduğumu anladılar mı? Kan var ya, üzerimde kan var, tabii ki ona bakıyorlar. İşte kapıya geldim. Kahrolasıcılar, girişte polisler var, mutlaka beni arıyorlardı. Ne yapacağım şimdi? Arka kapı. Evet, arka kapı. Sokağın içinde arka kapısı var bu istasyonu, biliyorum. Oradan girmeyi deneyeyim. Ay, gücümü tüketmeye başladım. Gözlerim kararıyor ama dayanmak zorundayım. Karıma söz verdim geleceğim diye. Gayret. İşte arka kapı göründü, birkaç metre. Birkaç metre başaracaksın Dikin. Buraya kadar geldin. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Denizi geçip derede ölmemelisin. Karına söz verdin. Tamam, çok az kaldı. Biraz gayret, işte tamam. Bu kapıda polis yok.
4: Monreal Ekspresi 3 dakika sonra ikinci perondan hareket edecektir. Biletleri olan yolcuların bir an evvel yerlerini almalarını önemli rica ederim.
1: İkinci perondaymış. Hemen oraya gitmeliyim. İyi ama ikinci peron nerede? Bütün aksilikler beni mi bulur ya? Burada bir yerde tabelalar olacaktı. Ha, işte gördüm. İkinci peron evet ilerideymiş. Aman Allah'ım, tren kalkmaya hazırlanıyor. Yetişmediğim o treni kaçırırsam sonum gelir. Koş değil, koş, çabuk ol değil, koş. Gayret ettik. Az kaldı gayret. Polis, sevgili karım o trende seni bekliyor.
5: Polis, katil
1: polis, polis burada beni arıyor. Ama yakalayamayacaklar. Trene az kaldı. Dik, hadi çok az kaldı. 1-2 metre sonra trende olacağım.
5: Yol verin. Azılı hayır, bir hayır. Katil var burada diyor.
1: Hayır hayır, ben azılı bir katil değilim. Tesadüfler beni katil yaptı.
4: Monreal Ekspresi yolcuları, treniniz hareket etmek üzeredir. Biletleri olanların hemen binmeleri rica olur.
1: Binmek istiyorum, beni bekleyin. Beni almadan gitmeyin lütfen, polisler peşinde, yakalanmak istemiyorum. Son kompartıman demiştim poline, son kompartıman hangisi, daha gördüm işte. Ah, yetiştim. Yetiştim, bindim. Bindim, trene bindim. Bindim. Kurtuldum. Şimdi hemen karımı bulmalıyım.
5: Öbür istasyonda yakalayalım onu. Hadi.
1: Polin nerede? Bu kompartıman alacaktı biletleri. Polin! Polin! Polin, neredesin?
6: Dik, Dik, buradayım. Ha? Buradayım. Ha?
1: Neredesin Polin? Seni göremiyorum.
6: Buradayım.
1: Ha, tamam, gördüm şimdi seni.
6: Neredeyse beni görmeden geçecektin yanından.
1: Şey, kompartıman ışıkları kırpışıyordu, göremedim.
6: Gel otur yanıma. Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki Dik.
1: Ha, Polin. Az kalsın sana yetişemeyeceğim diye çok korktum. Ama işte sözümü tuttum ve geldim.
6: Aman Allah'ım Dik, sen yaralısın. Gömleğin ve pantolonun kan içinde kalmış. Neler oldu sana?
1: Önemli değil. Önemli değil. Çok yorgunum Polin. Ben iyi değilim. Uyumak istiyorum.
6: Hay Allah, her tarafın ter içinde kalmış. Çantamın içinde kağıt mendil olacaktı. Hemen çıkarayım. Bir dakika.
1: Polin, o çantadaki paralar... Onları nereden buldun öyle?
6: Sana söylemek istedim ama başına neler geldiyse ağzımı açıp konuşturmadın bile beni. Bu paralar senin hakkın olan paralar hayatım.
1: Ne? Ne hak? Ne demek istiyorsun?
6: Dün akşam patronunun evine gittim ve senin alacağın olan 3 aylık maaşını istedim. O da hiç zorluk çıkarmadan verdi. Senin hiçbir zaman gitmeyeceğini biliyordum. Sonunda ben gidip istedim. Bu sabah sana söylemeye çalıştım ama adını ağzıma bile aldırtmadın.
1: Hayır. Hayır, inanamıyorum. Patronun evinde yol misafirisi sen miydin Polin? Ben boşuna mı... boşuna mı katil oldum?
6: Dik! Dik! Dik! Dik!
7: $500 için adlı radyo tiyatrosunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Yeni reklamlar.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, gelişmelerle tekrar karşınızdayım. İran savaşında ateşkes hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit altında. Amerika Birleşik Devletleri Kurban Bayramı'nın ikinci günü de 4 İran drone'unu ve bir fırlatma istasyonunu vurdu. Misilleme yapan İran'da ABD üssünü hedef aldığını açıkladı.
1: Orta Doğu'da İran ve ABD masaya oturmaya yaklaşırken cephe hattında gerilim ateşkesin başlamasından bu yana en yüksek seviyede. Gerilim çarşamba gecesi Pentagon'dan gelen açıklamayla tırmandı. Arife gününün ilk saatlerinde İran'a ait iki tekne ve füze rampasını vuran Amerikan ordusu 48 saat sonra bu kez bayram gününde bir saldırı daha düzenledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM stratejik Bender Abbas Limanı yakınlarında İran'a ait 4 kamikaze insansız hava aracını vurduğunu duyurdu. 5. drone'u fırlatmak üzere olan kontrol istasyonu da Amerikan füzelerinin hedefi oldu. ABD bir kez daha saldırının savunma amaçlı olduğu açıklamasını yaptı. Tahran'ın bu saldırılara cevabı ise gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sabaha karşı 4.50'de misilleme saldırısı başlattı. Amerikan uçaklarının kalktığı hava üssünün hedef alındığı açıklandı. Tahran bu saldırıyı Washington'a yönelik ciddi bir uyarı olarak nitelendirdi ve saldırganlık karşılıksız kalmayacak mesajı verdi. Bölgedeki gerilim dalgası Kuveyt'e de sıçradı. Kuveyt hava savunma sistemleri aynı saatlerde kaynağı belirsiz düşman drone ve füzelerini havada imha ettiğini duyurdu. 3 ay süren savaşı bitirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı ticarete açmayı hedefleyen aktif görüşmeler sürerken gelen bu karşılıklı hamleler masayı devirme noktasına getirdi. Şimdi gözler bu misilleme sarmalının diplomatik çabaları tamamen bitirip bitirmeyeceğinde.
0: İsrail ordusu yine bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez saldırı düzenlendi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybeden Filistinlilerin feryatları bölgedeki acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İsrail ordusu bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez düzenlenen saldırılar bir kez daha sivillere hedef aldı. Gazze şeridinin merkezine düzenlenen bombardımanda aralarında 2 kız çocuğu ve 2 kadının da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Yıkılan binaların enkazı arasında yakınlarını arayan Filistinlilerin çığlıkları kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun halası Suzan Azzam, gözyaşları içinde "Bunlar daha çocuk, çocuklardan ne istiyorsunuz?" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
2: Kur'an ezberliyordu. "Bunlar daha çocuk. Onlardan ne istiyorsunuz? Bayram günü. Allah'ım."
1: Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıda Gazze'de Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığı iddia edildi. Filistin makamlarına göre Ekim ayında varılan ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir CIA ajanı hırsızlıkla suçlandı. Eski ajanın evinden değeri 40 milyon doların üzerinde külçe altın, 2 milyon dolar ve çok sayıda lüks saat bulundu.
1: ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA altın hırsızlığı skandalıyla çalkalanıyor. David Rush isimli eski bir CIA yetkilisi kamu parasını çalmaktan suçlandı. Rush'ın işle ilgili harcamalar için önemli miktarda döviz ve onlarca milyon dolar değerinde külçe altın talep ettiği ve aldığı aktarıldı. Eski ajanın bu fonları ne amaçla kullanmayı planladığının net olmadığı belirtildi. Yetkililer baskın yaptıkları Rush'ın evinde arama yaptı. Aramada değeri 40 milyon doların üzerinde olan 300'den fazla külçe altın, yaklaşık 2 milyon ABD doları ve 35 adet lüks saate el koyduğu kaydedildi. Gözaltında bulunan Rush hakim karşısına çıkacak.
3: TGRT FM Haber.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Hayat Ağacı'na bir kez daha hoş geldiniz dostlar. Kadim insanlık ağacının dalları altında işte yeniden buluştuk. Sevgi, saygı ve huzuru arayan kalplerimizi birleştiren ortak frekansta TGRT FM çatısı altında yolculuğumuz sürüyor. Siz de sözcüklerle örülü bu evrene dahil olmak isterseniz kapımız her daim sonuna kadar açık. Hadi buyurun o halde Hayat Ağacı'na. Günlük hayatın hayhuyu, karmaşası içinde her şey giderek sıradanlaşıyor gözümüzde, değil mi? Yazık ki gören gözlerimiz görülecek nice güzelliklere kör kalıyor, kulağımız tatlı sözleri işitmez oluyor. Kalplerimiz adeta kabuk bağlıyor duygu yoksunluğundan. Hissiz, donuk birer varlığa dönüşebiliyoruz. Gözümüzün önündeki sayısız nimete hayret ve hayranlıktan uzak düşebiliyoruz. Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır diyen Yunus Emre'nin aksine. Oysa hayret duygusu çok önemlidir. Hayret makamına yükselenler tekamül yolunda nice merhaleler kat etmişlerdir. İyi ile kötü, güzelle çirkin, doğruyla yanlış. Evrende her şey zıddıyla var olur. Biz zaman zaman bu kavramları birbirine karıştırırız karıştırmasına da hakikat olduğu yerde apaçık durur. Güzellik ve çirkinlik üzerine kısa bir hikaye aktaralım.

Rivayet o ki bir gün güzellik ve çirkinlik bir deniz kıyısında karşılaşırlar ve denize girmeye karar verirler. Giysilerini çıkarıp suda yüzerler. Bir süre sonra çirkinlik kıyıya dönüp güzelliğin giysilerine bürünerek yoluna gider. Ardından güzellik de denizden çıkar, sağa bakar, sola bakar fakat kendi giysilerini bulamaz. Çaresiz çirkinliğin giysilerine bürünür ve yoluna devam eder. İşte o gün bugündür erkekler ve kadınlar onları birbirine karıştırır. Ancak içlerinden güzelliğin yüzünü önceden görmüş kimileri vardır ki giysilerine bakmaksızın tanırlar onu. Ve yine çirkinliğin yüzünü bilen kimileri vardır ki gözlerinden tanırlar çirkinliği.

Halil Cibran'dan küçük bir alıntı paylaştık. Malum, güzel olanı ayırt edebilmek de hüner ister. Herkese nasip olmaz hak edene, hak ettiği değeri verebilmek. Bunun için de bir gönül eğitiminden geçmek gerek. Bakıp da görebilmek, görüp de paha biçebilmek, her yiğidin harcı olmasa gerek. Gönlü geniş olanlarsa birbirlerini dünya gözüyle görmeden dahi bilirler. Zira kalpten kalbe ulaşan köprüyü sağlam kurmuştur onlar. Göze ne hacet, birbirlerinin varlığını uzaktan da hissederler. Yüzyıllar öncesine gidelim şimdi beraber. Mevlana ile Yunus Emre'nin çağına. Aynı şehirde yaşamadıkları halde Mevlana'nın Yunus'tan haberli olduğu, onun Tapduk Emre'nin dergahından geçtiğini bildiği söylenir. Rivayete göre iki veli Konya'da karşılaşırlar. Yunus Emre Mevlana'nın bir vaazını dinler. İskender Pala Od adlı romanında Yunus Emre'nin hayatını anlatırken onun Konya'da Mevlana ile tanışmasına da yer verir. Derviş Yunus Konya'ya gittiği vakit Mevlana'nın ikindi vaazlarından birine katılmak ister. Sultan II. Kılıç Arslan döneminde yaptırılan İplikçi Camii'nde Mevlana her cuma vaaz vermektedir. Gerisini İskender Pala'nın kitabından aktaralım.

Molla Celaleddin ikindiden akşama kadar yalnızca aşktan bahsetti. Aşkın hallerinden beyitler okuyup yerlerin ve göklerin aşkla dönüşlerini anlattı. Tapduk Sultan gibi o da şiir konuşuyor, ekseriya sevgiden bahsediyor, acıları tatlandırır sevgi, bakırı altına keser diyordu. Ardından gürül gürül akıyordu neşvesi, tortulu sular arı duru olur sevgiyle, bulanıklar berraklaşır ve şifa bulur sevgiden tüm dertler. Ölüleri diriltir sevgi, sultanları kul eder. Bilmektir sevgi, noksan bilgi ise ayrımı olmayan bir hezeyandır. Şimşeği güneş sanır. Şimşekçe şimşek, kendi ışığının geçiciliğine gönül bağlayana güler geçer oysa. Coşkulu bir üslubu, veciz bir dili vardı. Her cümlesi şiir gibiydi ve insanları hayrette bırakıyordu. Mevlana Hazretleri öyle güzel anlatıyordu ki insanların ölesi gelirdi. Tam o sırada bir şey oldu. Safların arasından gözleri benim gözlerime çakıldı. Bekledi, bekledi, bekledi. İçimde bir kasırga esmeye başladı. Sonra yavaş yavaş rüzgarın şiddeti azaldı ve esintinin lezzetini hissettim. Bir tatlı huzur içindeydim. Birkaç saf önümüzde birden durdu, geri döndü. Çelebi Faruk'la benim bulunduğumuz safa geldi. Yeniden gözlerimin içine baktı ve fısıldadı. Hele derviş, senden taptuk kokusu alırım.

Mevlana gönül gözüyle Yunus'un Tapduk Emre'nin dergahından geldiğini görür. Onun şiirle ilgili olduğunu da sezerek kafiye düşürmesini teşvik eder. Yunus o güne dek kafiyeler zihninde uçuşmasına rağmen şiir söylemeyi düşünmemişken o günden sonra farklı hissetmeye başlar. Adeta onun için hayatında yeni bir sayfa açılır. Mevlana Mesnevi hakkında da Yunus'un fikrini sorar. Yine İskender Pala'nın kaleminden Yunus'un cevabını dinleyelim.

Tahtuk Sultanım'ın arada sırada bize okuduğu bab ve fasıllar boyu uzayıp giden hikayeler ve varlık bilgisiyle alakalı tecellilerle haller zihnimde uçuştu. Dinlemeye doyamadığım uzun hikayelerdi bunlar. Ne demeli, soruya nasıl bir cevap vermeliydim? Elim ayağıma, dilim damağıma dolaştı. Kafiye düşürecek durumda değildim. Ama neden bilmem, aklıma gelen ilk kafiyeyi söyleyiverdim. Birkaç gece evvel Abakay dervişten duyduğum bir kafiyeydi bu. Güya ben sayıklamışım, keşke dilim tutulsaydı. Daha sonraki yıllarımın Hüdavendigâr Hazretlerine cevap diye söylediğim bu kafiyeden utanmakla geçeceğini elbette bilemedim. Uzun demişsiniz efendim. Ben olsam etü kemik büründüm, Yunus diye göründüm derdim. Olur biterdi. Arifler için uzun olan halk için kısa sayılır derviş Yunus. Belki sen daha kısa söylersin, olmaz mı? Estağfurullah sultanım. Yer yarılsa içine girseydim, bilmeyerek ne büyük bir küstahlık etmiştim. Başımı eğdiğim sırada teselli yine onun şeker dudaklarından geldi. Derviş Yunus, artık iyice inandım ki bana yan ama tütme dediler, sana yan ve yandır denilmiş. Sen bizi gizli yüzümüzden tanırsın. Başkasının gözle göremediğini sen kalple görürsün. Bahtın açık olsun.

İki büyük gönül sultanının Mevlana Celaleddin Rumi ile Yunus Emre'nin karşılaşmalarını İskender Pala Od adlı romanında kaleme almış ve ortaya okuyanı adeta bu görüşmenin canlı tanığı kılan satırlar çıkmış. Siz de fark etmişsinizdir muhakkak. Yunus Emre şiirlerinde kendinden bahsederken zaman zaman miskin Yunus ifadesini kullanır. Yani derviş Yunus demek ister. Derviş kelimesi de sözlük anlamıyla kapı eşiği demektir. Kapı eşiğine gelen geçen herkes basar, eşiğin üzerinde gezer ya, derviş de nefsini böyle ayaklar altına almalıdır. Aksi takdirde dervişlik söz konusu olmaz. Şu arsız nefsimize bir söz geçirebilsek, onu kontrolümüze alabilsek, kazancımız öyle büyük olacak, hayatlarımız öyle bambaşka bir hal alacak ki, işte o zaman bu dünyada da cenneti yaşamaya başlayacağız. Edep, saygı, huzur ve güzellik hep bizimle olacak. Bir kısa hikayemiz var sırada.

40 yıl oldu. Bir yaz günüydü. İstanbul'da Bostancı'da teyzemlerin evinde misafirdim. O zamanlar Bostancı adı gibi güzel, şirin bir yerdi. Bağlar, bahçeler içinde. Teyzem, evladım tuz lazım oldu. Büfeden alır mısın dedi. Bir büfe vardı. Aynı zamanda bakkal görevi yapıyordu. Gittim. Kuyrukta birkaç kişi vardı. Sıraya girdim. Benden önce yaşlı bir beyefendi vardı. Sırası geldi, büfeye yaklaştı. Bana şu parayı lütfen bozar mısınız dedi. Çok edepli, saygılı bir kimse olduğu her halinden belli oluyordu. Büfeci birden parladı. Bugün herkes para bozdurmaya geliyor diye söylenmeye başladı. Burası banka mı diye çıkıştı. Daha bir takım sözler söyledi. Hırçın ve asabiydi. Cümleleri kurşun gibi çıkıyordu ağzından. Bir yandan parayı bozuyor, bir yandan acı acı söyleniyordu. Yaşlı zat tedirgin olmuş, rengi sararmıştı. Birden müdahale etti. Lütfen dedi, paramı verin, ben vazgeçtim bozdurmaktan. Bu kez büfeci iyice parladı. Hem bozdur hem bütünle derler, bu ne biçim iş anlayamadım gitti türünden yine bir yığın laf etti. Onun üzerine yaşlı zat 40 yıldır aklımdan çıkmayan şu sözlerle tartışmayı kapattı. Bozduğun paraya içinin bütün zehrini akıttın. Ben o parayı ağız tadıyla harcayamam. Güzellikle, edeple yapılmayan hiçbir işten hayır gelmez dedi.

Aslında yaşamı anlamlandıran hep bu incelikler. Ah, nerede bu insanlar mı diyorsunuz? Bu cümleyi içinizden geçirdiğinize göre inanın korkulacak bir durum yok. Her şey için geç kalınmış değil. Siz varsınız ya işte bozulmayan, hala bir insan yüreği taşıyan, o halde umut da var demektir. İyilikler, güzellikler vuku bulmaya devam ediyor. Pek fazla göremesek de, bize gösterilmese de arayanlar buluyorlar iyi şeyleri, iyi insanları. Hani bir söz var ya, her arayan bulamaz ama aramayan hiç bulamaz diye. Biz iyiyi aradığımız müddetçe iyilikle karşılaşma olasılığımız her daim var. Ama hiç aramıyorsak, arama zahmetine girmiyorsak mükafatı da hiçbir zaman bulamayız. Hayat ağacı iyilik üzerine bir öyküyle devam ediyor.

0: karım ve 2 yaşındaki kızımızla birlikte Oregon'daki Rogue Nehri Vadisi'nde her yerden uzak kar kaplı bir kamp yerinde bozuk bir araçta kala kalmıştık. Bu yolculuğa 2 yıllık mecburi hizmetimi tamamlamamı kutlamak için çıkmıştık. Ama yeni aldığım tıp derecem yolculuk için kiraladığımız aracı onarmakta bir işe yaramıyordu. Bu olayın üzerinden 20 yıl geçti. Fakat o günü dün gibi anımsıyorum. Henüz uykudan kalkmıştım ve el yordamıyla elektrik düğmesini bulmaya çalışıyordum. Ama elektrik yoktu. Ateşleme tertibatını da denedim ancak sonuç alamadım. Kamp yaptığımız araçtan çıkarken söyleniyordum ki bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sesimi boğdu. Karımla beraber akümüzün bittiği ve bacaklarımın otomobiller hakkındaki bilgimden daha işe yarar olacağı sonucuna vardık. Birkaç mil ötedeki ana yola çıkıp otostop çekmeye karar verdim. Bu arada karım da 2 yaşındaki kızımızın yanında kalacaktı. İki saat sonra burkulmuş bir bilekle ana yola vardım ve bir kereste kamyonunu durdurmayı başardım. Kamyon şoförü beni yol üzerindeki ilk benzincide bırakıp gitti. Benzinliğe girerken birden bugünün pazar olduğunu fark ettim. Benzinlik kapalıydı. Ama jetonlu bir telefon ve yırtık pırtık bir telefon rehberi vardı. 20 mil uzaktaki en yakın kasabada bulunan bir araba servisini aradım. Telefonu açan Bob, başımıza gelenleri sabırla dinledi ve ben bulunduğumuz yeri tarif ederken "Tamam, merak etmeyin, pazarları genelde çalışmam ama yarım saat sonra orada olurum," dedi. Yardıma gelmesi beni rahatlatmıştı ama Bob'un yardım önerisinin ne kadara mal olacağı düşüncesi beni kaygılandırıyordu. Bob pırıl pırıl kırmızı kurtarıcısıyla geldi ve birlikte kamp yerine gittik. Çekici araçtan indikten sonra etrafıma bakınırken Bob'un koltuk değneklerine dayanarak dışarı çıkmaya çalıştığını gördüm. Bob'un bir kere daha bu yardımın maliyetini hesaplamaya başladım. Yalnızca akü bitmiş. Aküyü bağlantı kablosuyla şarj ederiz ve hemen yola çıkarsınız. Bob aküyü şarj ederken kızımı da yaptığı numaralarla eğlendirdi. Hatta kulağının arkasından bir çeyreklik çıkarıp ona verdi. Bağlantı kablolarını aracına geri koyarken borcumun ne kadar olduğunu sordum. "Borcun yok," diyerek beni şaşırttı. "Hayır, sana yaptığın işin karşılığını ödemeliyim," diye ısrar ettim. "Gerek yok," diye yineledi. Vietnam'dayken bacaklarımı kaybettiğimde biri bana bundan daha kötü bir durumdayken yardım etmiş ve sadece benim de başka birine yardım etmemi söylemişti. Bu nedenle bana borcun yok. Ama unutma, eline fırsat geçtiğinde sen de başkasına bir iyilik yap. Şimdi bu olaydan 20 yıl sonrasına sık sık tıp öğrencilerine ders verdiğim yoğun muayenehaneme geri dönelim. Eyalet dışındaki bir okulda okuyan ikinci sınıf öğrencisi Cindy, bu bölgede yaşayan annesiyle birlikte kalabilmek için bir aylığına benim yanıma geldi. Cindy ile birlikte içki ve uyuşturucu nedeniyle bedeni harap olmuş bir hastanın muayenesini yeni bitirmiştik. Hemşire odasında olası tedavi seçeneklerini tartışıyorduk ki birden gözlerinin dolduğunu fark ettim. "Bu tür şeylerden söz etmek seni rahatsız mı ediyor?" diye sordum. Cindy hıçkırarak "Hayır," dedi. "Ama bu hasta annem de olabilirdi. Onun da böyle bir sorunu var." Öğle yemeği arasını konferans salonunda Cindy'nin alkolik annesinin acıklı geçmişini tartışarak geçirdik. Cindy gözyaşları içinde bana içini döküp ailesinin geçmişini dolduran öfkeyi, utancı ve düşmanlık duygusunu anlattı. Cindy'ye annesinin tedavi olabileceğini söyleyerek onu ümitlendirdim ve eğitimli bir danışmanla konuşması için annesine randevu aldık. Cindy'nin ailenin diğer üyelerinden de büyük destek gören annesi tedavi görmeye razı oldu. Birkaç hafta hastaneye gittikten sonra yepyeni ve bambaşka bir insan oldu. Aile çözülmenin eşiğindeyken ilk kez bir ümit ışığı görmüştü. Cindy, "Size olan borcumu nasıl ödeyebilirim?" diye sordu. Geçmişe bakıp karla kaplı kamp alanındaki bozuk kamp aracını ve belden aşağısı tutmayan iyi yürekli yardımsever adamı düşünürken Cindy'ye verebileceğim tek yanıt olduğunu anladım. Sen de bir başkasına iyilik yap. Hayat Ağacı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
7: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
9: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6 bin lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6 bin liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

Hayat Ağacı'nda yeniden birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Reklam öncesinde paylaştığımız öyküde olduğu gibi başkalarından gördüğümüz yardımseverlik içimizdeki iyilik cevherini harekete geçiren bir itici güç oluverir bazen. Böyle anları mutlaka değerlendirmek gerek. İyilik yapmak iyi insan olmak için yeterli midir? İskender Pala bir yazısında bu soruya yanıt arıyor ve iyilik yapmak yetmez, iyi olmak gerekir diyor. Nedir ikisi arasındaki fark? İyilik yapan iyi insan değil midir? Dilerseniz yazarın divan edebiyatından beyitlerle süslediği yazısına birlikte göz atalım.

Baki İstanbul zarafetiyle sesleniyor. İnsanı kamil olmaya sağ eyle, Adem ol. Yani olgun insan olmaya çalış, ta ki sana adam desinler. Çağdaşı ve medreseden sınıf arkadaşı Nevi ise, Nevi'ye lazım değil olmak filan İbni filan. Marifet kesbeyle, ta bir Adem ol, Adem gibi. Yani ey Nevi, sana falancanın oğlu filanca denilmesine itibar etme. Öyle bir bilgelikle yaşa ki adam gibi adam ol buyurur. Eskilerin bu adam tanımının içine hiç şüphesiz pek çok hasret sığdırabiliriz. Mürüvvet, mertlik, doğruluk, çalışkanlık, yardımseverlik vesaire. Bütün bu erdemlerin temelinde yatan kişilik özelliği ise iyiliktir. Kişide mürüvvet hissini de, mertlik duygusunu da, dürüstlük yahut çalışkanlık huyunu da harekete geçiren şey, kişiliğinde yer edinmiş olan iyilik cevheridir. Bu cevher, akıldan sonra insana verilmiş en değerli hazinedir. Kıymeti bilinsin diye herkesin içine konulmuştur. Lakin kimisi bu cevherle kendini parlatır, kimisi onu görmediği için kararır.

İyi olmaktan kasıt iyilik yapmak değildir. Çünkü kişi iyilik yaparken bile iyi olmayabilir. Nefislerin devreye girdiği ve etrafa "bakın ben ne kadar iyiyim" sinyalleri gönderen iyilikler yalnızca bir kibir ve gösterişten ibaret tavırlardır. Kişiyi iyi yapmaz. Bu yüzden iyilik yapmakla iyi olmak aynı şeyler değildir. Belki ahlaklı olmakla dindar olmak kadar birbirlerine benzeyebilirler ama aynı şey olamazlar. Nasıl dindar olmanın içinde ahlaklı olmak kendiliğinden varsa, iyi olmanın içinde de iyilik yapmak kendiliğinden mevcuttur. Bu yüzden iyilik yapmak yetmez, iyi olmak gerekir. İyilik yapmak dışa dönük, kişiden başkalarına yansıyan bir haldir. İyi olmaksa içe dönüktür ve başkalarından kişiye yansıyan hallerin sonucunda olgunlaşır. Fuzuli Üstadımızın "Rakip kılsa cefa, ben vefa, veli şadem. Rakip cefalar etse, buna karşı ben yine sevgiliye vefa göstersem bundan şad olurum" deyişi tam bir iyilik halidir. Nitekim beytin diğer dizesinde "İyi iyi ile, kötü kötü ile" darbu meselini hatırlatarak "ki yahşi yahşiye uğrar, yaman yamana yeter" der ve aşk işinde cefaya sabredip vefa gösterdiği için kendisini sevgiliye rakipten daha fazla yakın hisseder. Sevgili ki iyidir, elbette aşıkını da iyilerden isteyecektir. Tıpkı bunun gibi mutlak sevgili ile kulları arasında da aynı iyilik kuralı geçerlidir. Arada sırada iyilik yaparak iyi aşıklar kullar arasına katılmak imkansızdır. Ancak özünde iyi olan bir kulun veya aşıkın iyilik yapmasıdır ki riyadan uzak, hasbi ve kıymetlidir. Bugün dünden daha çok iyilik yaptım demek yetmez. Bugün aşıklıkta, kullukta dünden daha iyiyim diyebilmek gerekir. İnsan her gün özündeki iyilik cevherini harekete geçirmeyen sayısız iyilik yapsa, hayır işlerinde herkesin önüne geçse, hatta parmakla gösterilse, özünde iyi olmadıktan sonra yazık ki boşa emek çekmektedir. İyi bir insanın istemeyerek yaptığı bir kötülükle, iyi olmayan bir insanın isteyerek yaptığı iyilik tartılsa, acaba hangisi ağır basar? Özünde iyilik olan kişinin başkasına zarar vermesi elbette iradi olamaz ama kötülüklerini başkalarına iyilik yaparak kapatmaya kalkışmak rüşvetçi bir sahtekarlık değil midir?

İnsan özünde iyi olursa onun dış dünyaya yansıması iyilikler ortaya çıkarır. İşinde, aşında, davranışında, düşüncesinde hep iyilik olur. Unutulmasın ki medeniyet iyi insanların ortaya koydukları yaşam biçimidir ve insanlığın modern sancıları ancak yeni bir medeniyet sayesinde reçetelendirilebilecektir. Bu noktada herkesin kendisine sorması gerekir. Ben o iyi insanlardan mıyım? Ve hiç unutulmasın ki iyi insanı ortaya çıkaran yegane şey ölümdür. Hani insanlıktan, insaniyetimizden, adam oluşumuzdan, Adem oluşumuzdan geriye kalan tek soru var ya. Hani kurtuluş için musalla taşındaki şu tek soru. İşte o sorunun cevabı yalnızca şu iki kelimeyle bir kurtuluş olur. İyi bilirdik. Bursalı Beli, alem el üzre gezdirir anı nigin veş. Her kim ki iyilikle cihanda çıkarsa ad demiş. Aşağı yukarı şöyle demeye gelir. Her kim adını cihanda iyiye çıkarmışsa insanlar onu yüzük taşı gibi el üstünde gezdirirler. Allah herkesi el üstünde tutulan iyilerden eylesin.

Satırları iyi insanı ne güzel tarif ediyor değil mi? Biz de duasına can gönülden katılıyoruz. Hayat ağacında mektuplara da yer vermeye çalışıyoruz bildiğiniz üzere. Günümüzde alışkanlıklarımız arasından çıksa da mektup yazıldığı döneme ışık tutan çok önemli bir kaynak. Ayrıca o mektupları yazan kişilerin düşünce ve ruh dünyalarına birer pencere açıyor. O pencereden gördüklerimizse bizi ansiklopedik bilgilerle ulaşamayacağımız ölçüde bilgilendiriyor. Bugün edebiyatımızdan iki çok değerli isim olan Cahit Sıtkı Tarancı ile Ziya Osman Sabah arasında yazılan, daha sonra derlenip kitaplaştırılan mektuplara değinmek istiyorum. İki büyük şairimiz arasında

Eğer bir gün şair olduğumu bana inandıracak derecede bir karayı kitlem olursa ve şiirimin mezayasından bahsedilirse, bu mezayayı sana medyun olduğumu herkese ilan etmekliğimde bir mazur görmezsin, değil mi? Bu mektubun edasında ben farkında olmadan nasihat yollu bir şey sezersen kusura bakma. Böyle bir şey katiyen aklımdan geçmez. Benimki sadece dostane bir hasbihal. Nitekim ben de senin birçok tenkitlerinden istifade etmiş değil miyim? Bilhassa ilk zamanlarımda. Bitirdiğim birkaç şiiri herkesten evvel sana okumak, şimdiye kadar hiç zararını görmediğim, bilakis birçok faydalarını idrak ettiğim en emektar, en sadık itiyatlarımdan biridir, belki de birincisi. Sen kendisine o kadar inandığım adamlardan birisin ki aleyhimde olan fikirlerinin bile benim için kıymeti vardır. Şiirlerim hakkındaki mütalalarının, tenkitlerinin ne kadar hüsnü kabul göreceğini söylemeyi zayıf addediyorum. Beklerim Ziya'cığım, şiirlerimin senin tarafından okşanmaya, hırpalanmaya, azarlanmaya, fakat herhalde sevilmeye ihtiyacı vardır. Mektubunda yalnız gönlünü değil, kafanı ve şiir salahiyetini konuşturmalısın. Hadi bakalım Ziya'cığım, iş başına. Türkçenin ses vekaleti bizi muhtemizdedir. Yüklendiğimiz işin altından kalkmaya çalışalım. Ve şair olmanın her saniye nasip olmayan bir üstünlük olduğunu unutmayalım. Bu can bu tende oldukça Türkçe diliyle daha ne güzel, ne yeni, ne harikulade şiirler yazacağız, öyle değil mi? Öyle yapalım ki Ziya'cığım, Türkçe bizden hoşnut olsun. Gerisi kolaydır. Daha genciz. Daha çok tecrübeler yaşayacağız. Daha çok güzel, çok noksansız şiirler yazacağız. Yeter ki bu aşkımıza o aşkla mütenasip bir sanatkar dikkat, itina ve titizliği refakat etsin. Gelelim söyleyiş meselesine. Senin söyleyişinde bir kere daha yazmış olduğum gibi tabii bünyeden, mizacından ve bilhassa sürdüğün hayattan mütevellit bir rekaket, bir tutukluk var. Eğer Türkçe'ye tamamıyla hakim olup şekle layık olduğu ehemmiyeti verseydin, bu rekaket bir orijinalite olurdu. Fakat çok esef ediyorum ki şekli daima ihmal etmekle adeta kendine rağmen bir inat gösteriyorsun. İstiyorum ki her şiirde bütün bir hayat tecelli etsin. Hissolunsun ki şair onu yazarken göğsünden bir şeyler koparmış ve şiirin içerisine koymuş. İşte senin şiirinde bu vardır Ziya'cığım. Yalnız daima söylediğim gibi bazen teferruata kaçıyorsun ve bazen de soneyi doldurmak için lüzumsuz ve tekerrür kabilinden mısralar yazıyorsun. Zaten hep aynı şekil tarzında ısrar etmene de itiraz ettiğimi hatırlarsın.

biraz kendinden çıksan, vezin değiştirsen, takdim ve tahirlere başvursan, icap ederse kafiyeyi de kapı dışarı etsen, hece vezninde bir güzellik unsuru olarak kullanılmadıkları zaman insanın canını sıkan kafiye ve vezin esaretinden kurtulup serbest vezin enginlerinde kulaç vurmaya başladığında sevindimdi. Dedim artık Ziya daha serbest ve tabii konuşacak. Hece veznindeyken yedi meşalenin o suni ve yapmacık edasını bırakacak, her mısrağı ille 7+7'ye sokmak gibi lüzumsuz bir gayretkeşlik göstermeyecek ve nihayet her şiirin bünyesine göre bir form bulmaya çalışacak. Ümit ettiklerimden yarısı tahakkuk etti. Daha serbest bir edaya kavuştun, 7+7 taasubundan kurtuldun. Fakat her şiirin bünyesine göre form aramak, söylenen şeyden ziyade söyleniş şeklinin, edasının, bir kelimeyle ifadenin mühim olduğunu tamamıyla idrak hususunda bence mahsus.

mutlu aydınlığa henüz çıkmış değilsindir. Serbest yazmanın sana kazandırdığı ilk esaslı ganimet, Türkçeyi sıkıntısız tasarruf etmeye başlamış olman keyfiyetidir. Şimdi bu keyfiyetten sonra kelimeleri hüsn-i intihap, söyleyişte şahsilik ve tamamlık, nihayet bütün bunların neticesi olan bütün mimarlığı gelir. Bu merhaleleri mümkünse kısa bir zamanda kat etmek çok lehinde olur. Ziyacığım, şiirde olsun, şiirdeki mahcubiyetten, sıkılganlıktan kurtulmalısın. Ben seni bu kusurundan kurtarabilirsem ve sen de benim ifratlarıma gem vurabilirsen, ikimizin birlikte sağlam bir eser yapabileceğimizi ümit ediyorum. Senin mahcubiyetin, insanlar arasındaki adeta fizik rahatsızlığın, konuşurken kızarışın, kadınlar nezdinde utanıvermen, kahveye tereddütle adeta korkarak girmen, bütün bunlar şiirinde, ne yalan söyleyeyim, lehine sayamayacağım akisler bırakmıştır. Bilhassa bu serbest vezinle yazdığın şiirlerde. Bunun çaresi Ziyacığım, evvela hayatında ve cemiyet içindeki davranışlarında o ürkekliği üzerinden atmaktır.

istiyorum ki bizim nesil mensuplarında insan ve sanatkar at başı yürümesini, birbirine destek olmasını bilsin. Şiir üzerinde kafamızı işletmeliyiz ki yazdıklarımız Fuzuli'nin, Baki'nin, Nedim'in diktiği, Yunus Emre'lerin, Karacaoğlan'ların suladığı ağacın bu emeklere layık yemişleri olabilsin.

Cahit Sıtkı'nın Ziya Osman'a gönderdiği mektuplar, Ziya'ya Mektuplar adı altında ilk olarak 1957'de yayımlandı. Haydar Ergüle'nin yaklaşımıyla Ziya'ya Mektuplar sadece bir mektup derlemesi değil. Cahit Sıtkı'yla Ziya Osman'ın derin arkadaşlıkları 1930'lardan 1940'lara şairlerin iç dünyaları, Cahit'in yaşama, sevme, mutluluk özlemleri. Ergülen, iyilik hatırlatır, iyilik iyiliği çağırır ve iyiler, iyilikler mutlaka birbirini bulur diyor. O yıllarda daha mı doğruydu acaba bu deyiş? Nedenini şöyle açıklıyor Selim İleri. İyilik, kim bilir, bugünün gözü dönük lüksünden, tüketim ya da israf ekonomisinden uzak durulabildiği için hayat bulabiliyordu. Kim bilir? Ve devam ediyor. Aklım fikrim bugünün çıkmazında, karanlığında takılı kaldığından şu soruyu sormak ihtiyacını duyuyorum. Bunca iyilik, yüzyılın iyiliği nasıl oluyor da şimdimize hiç aksetmiyor? 1957 tarihli Ziya'ya Mektuplar ancak 2001'de ikinci basıma ulaşmış. Nelerin kapış kapış satıldığı yıllarımızda böylesi bir iyilik kitabının ikinci basım için yaklaşık 45 yılı, yarım yüzyılı beklemesi adam akıllı düşündürücü, irkiltici değil mi? Selim İleri'ye katılmamak mümkün değil. Siz de çok satanlar listesinden bir kitap almayı biraz erteleyip önceliği bu iyilik kitabına verebilirsiniz, olmaz mı? İyilik adına bir adım atmanın bir değil pek çok yolu var. İyi olanı işaret etmek, iyiyi desteklemek de iyiliklerin çoğalması için şart. Hayat Ağacı'nda biz de öyle yapmaya çalıştık ve bir programı daha sonlandırıyoruz. Bize yazmak, görüşlerinizi ve yazılarınızı ulaştırmak isterseniz adresimiz umay.ozdemir@tgrt-fm.com.tr. umay.ozdemir@tgrt-fm.com.tr. Teknik masadaki arkadaşım İsmail Sert ve ben Umay Aygut Özdemir için bir kez daha veda zamanı. İyilik ve güzellikle dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yer yer bayramı şene.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir, Türkiye Gazetesi.
7: Bayram heyecanı Teknosa'da. Culture SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
9: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
10: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Ucum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
11: Çok güzel ofsaydınız. Haydi!
8: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Merkezinin önünden yayınlara girdiler. Bunlar da öyle yani birisinin telefonu alıp girdiği yayınlar değildi. Böyle ajansların falan yayınlarını gördük. Bir şeyler olacağı belliydi. Yani birileri bilerek ya da bilmeyerek hangi niyetle onu bilemem. Yani niyet okuyuculuğu yapmak istemem ama bir mağduriyet inşa etmek adına bunu siyasi bir PR çalışmasına çevirme adına böyle bir hamle yaptılar orada. Yoksa bu meseleler gerçekten hukukçuların sakin olarak oturup değerlendirdiklerinde içinden çıkabilecekleri bir konuydu ama şu anki haliyle doğrusu ben pazartesi günü çok da bu işi sağlıklı, sakin bir kafayla değerlendirme ihtimallerini görmüyorum. En azından şu ana kadar hala herkes birbirine garip ağır ithamlarda bulunuyor. Yani öyle ağır ithamlar ki bunlar siyasette bazı çekişmeler olur, bazı ifadeler olur ama bu ifadeler yarın yüz yüze bakmaya engel olacak şekilde de olmamalı. Üstelik aynı siyasi kulvarda siyaset yapmayı düşünüyorsanız. Şu anda durum son derece sertleşmiş durumda bu anlamda. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları ayrı bir cephe, bakın ayrı bir parti gibi de değil. Bir düşman cephe. Onun karşısında da Sayın Özgür Özel ve arkadaşları ayrı bir cephe gibi ifade ediliyor. Hatta siz televizyonlarda bu değerlendirmeleri yaparken bir tarafla ilgili değerlendirmenizi mesela Sayın Avukat Şükrü Aksu hukuki bir değerlendirme yaptı. Kendisiyle ilgili bir şey yok işin içerisinde. Siz bu değerlendirmeyi yapıyorsunuz diye bir şeyci ilan eden bir troller grubu doğru var. Ki biz doğru bunu birkaç gün üst üste TGRT'de falan katıldığımız programların sonrasında yaşadık. Hayretle izliyoruz yani. Yani şöyle söyleyeyim, ben bugün bayram olması dolayısıyla beni aradığı için Sayın Özgür Özel'le bayramlaştım. Ben aradığım için Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bayramlaştım. Yani sonuç itibariyle yaptığımız işten dolayı biz bir sürü siyasetçiyle olduğu gibi iktidar cenahından
8: da... Hele ki sizin durumunuz daha da zor. Evet. Yani hem bizlerin işi çok zor hem sizlerin de işi zor. Şöyle kamuoyu araştırmacısısınız. Dolayısıyla bazı verileri paylaşıyorsunuz. Hani tarafların, yani ben sadece CHP için demiyorum, tarafların hoşuna gitmeyecek veriler de çıkabiliyor günün sonunda. Ama işte bir şey söylediğiniz zaman hemen böyle
7: işte
8: bir...
7: Pınar Hanım, bu böyle olmaz. Bunu alttaki insanlar yapsa bile siyasete yön veren, Türkiye için yarınlarda yönetmeye talip olan ya da yöneten insanlar sağduyuyla davranıp bu işe böyle yaklaşmamaları gerekir. Aksi takdirde hukuk arada kaybolur gider, bakın. Arada hukuk kaybolur gider. Yani sağlıklı değerlendirme nereye doğru evrildiği, tamam ben anlıyorum. Yani orada bir PR yapacaksınız, işte bir Toman'ın üstüne çıkacaksınız, Boris Yeltsin gibi bir tankın üstüne, tamam bunu anladım da. Anladım da buradan siyasi bir şey devşiremezsiniz. Kime karşı yapıyorsunuz ki bunu? Sonuç itibariyle yaptığınız kişi sizin, bizim önümüze, vatandaş olarak bizim önümüze. 3 sene önce bu yönetirse Türkiye'yi hak, hukuk, adalet gelir dediğiniz bir kişi. Yani bizim önünüze koyduğumuz biri değil. Siyasi kurum olarak siz bizim önümüze, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle bizim önümüze koydunuz. Dediniz ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetirse bu ülkeye hak, hukuk, adalet gelir dediniz. Reform gelir dediniz, mutluluk gelir dediniz. Şimdi sizin toplumun önüne, milyonların önüne koyduğunuz ve bunun için çok büyük gayretler, emekler verdiğiniz bir kişiyle ilgili şimdi siz kalkıyorsunuz. Öyle ağır ithamlarda bulunuyorsunuz ki. Bunlar son derece yanlış. Şimdi bu taraf refleks olunca karşı tarafta boş durmuyor doğal olarak. Karşı tarafta karşı hamleler geliştiriyor. Özgür Özel de yani bu parti için şöyle ya da böyle bir sürü emeği olmuş. Yıllarca grup başkanlığı vesaire.
8: Mehmet Ali Bey, sizin söylediğiniz tersten bakacak olursanız Özgür Özel ve ekibi de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber yıllarca yani.
7: Onu diyorum işte. Evet, onlar yani... onlar bize sunmuşlardı bu isimleri. Onun için şimdi bakın haddimi aşmak istemem hukuk terminolojisiyle ilgili konuşma konusunda. Şükrü Bey burada hukukçu olarak deneyimli de bir arkadaşımız. Ama şunu ifade etmek isterim. Ya hukuk duygusallığın ötesinde bir değerlendirme yapar. Şüphesiz hukuku da ilgilendiren sosyoloji vardır, psikoloji vardır, insan davranışları vardır. Şüphesiz vardır ama... Bakın bu kavram çok yeni bir kavram. Mutlak butlan kavramı çok yeni. Hatta bir şey söyleyeyim. Şimdilerde artık hepimizin alıştığı kayyum kelimesini de biz 10-15 sene önce çok bilmezdik yani. Bu kavramlar hayatımızın içerisine hukukun başka alanlarından gelen kavramlar. Dolayısıyla burada bence sağduyuyla süreci yönetmek gerekiyor. Niye bunu istediğimizi de ifade edeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi üzerine hesabımız yok. Başka bir derdimiz var. Bizler demokrasiye samimi inanıyoruz ve diyoruz ki iktidar kadar güçlü muhalefete ihtiyaç var. Muhalefetle ilgili yazılmış en önemli sosyolojik araştırmalar şu tanımlamayı yaparlar. Muhalefet muvazeneyi adalettir. Adalet terazisinin doğru tartabilmesi için iktidar kadar güçlü muhalefetlere ihtiyaç vardır. Şimdi iktidar şu anda bakın seçimi kazanmış Sayın Cumhurbaşkanı. Kazandığı günde kiminle kazanmış? Cumhur İttifakı ile kazanmış. Yetinmemiş bununla bakın. Şimdilerde bir şekilde DEM Partisi ile de terörsüz Türkiye meselesinden dolayı görüşmeler yapıyor. Yetinmiyor, başka partilerle görüşmeler yapıyor. Farklı diyaloglar oluşturuyor. Sayın Erdoğan halen kendi cephesini güçlendirmeye çalışırken 3 kere seçim kazanmış birisi olarak bunu yapmaya çalışırken muhalefetin hiç kazanamadığı seçimde en yüksek oyu aldığı ismi bu kadar yıpratması gerçekten demokrasi adına anlaşılabilir bir şey değil her şeyden önce.
8: Peki,
7: yani
8: Mehmet
7: kızıyorlar,
8: Ali Kulak...
7: farklı değerlendirmeler evet. yapıyorlar ama gerçekten çok kolay bir süreç değil muhalefet için.
8: Evet. Yine bir kez daha sorsam sonra tekrar Şükrü Bey'e geçeceğim. Bugün seçim olsa siz dediniz ki bu gelişmeler AK Parti'ye yarıyor. Bugün seçim olsa seçmen mesela tahminlerinde nasıl muhalefetin durumu, AK Parti, MHP nasıl? Ayrıca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bakış ve Sayın Özgür Özel'e bakış noktasında yani daha elinizde bir rakam olmadığını biliyorum. Yılların anket evet araştırmacısınızsınız. Ne diyorlar? Seçmen ne diyor?
7: Şunu hemen söyleyelim. Zaten 4-5 aydır daha önce bir süre Cumhuriyet Halk Partisi önde gitti. 4-5 aydır AK Parti zaten öne geçmişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne geçmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de son 20 yılında özellikle %20 ile 25 bandında bir yerde seyrediyordu. Bunun istisnası son yerel seçimde alınan oylardır.
8: Evet.
7: Genel seçim anlamında baktığınızda
8: birinci,
7: genel seçimde
8: birinci
7: de,
8: parti olduğu yerel seçimde Cumhuriyet
7: evet,
8: Halk Partisi.
7: Evet ama yerel seçim, yerel seçimin özel dinamikleri var, farklı evet. dinamikleri var. Orada bir sürü bileşen var. Hatta oradaki başarının da bize göre arka planında yatan Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayatında hiç Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veremeyecekleri bir araya getirdiği o altılı masanın artçılarının etkisi olmuştur bize göre. Yani çünkü genel itibariyle seçmen davranışlarını 6 aydan önce çok kolay değiştirmez. Şimdi ise bakın seçmenin %30 kadarı kararsız olduğunu ya da sandığa gitmeyeceğini ifade ediyor. %30 çok nahoş bir rakam değildir. Neden? Çünkü sandığa gitme oranı ya zaten %80'lerde. İlaveten bir 10 puandan bahsediyoruz. Bu seçmen, daha çok böyle bir seçmen, istikrarlı olan alana kanalize olur. Muhalefet umut vermezse Pınar Hanım, bakın seçmenin davranışı şudur. Çok basit bir davranışı vardır. Seçmen iktidara kızar. İktidardan üzülür. İktidardan mutsuz olabilir. Ama bütün bunlar olurken ona, onun bu taraftan duyduğu rahatsızlığı giderebilecek karşı bir alternatifin olması gerekir. Muhalefet alternatif demektir. Şu anda Türkiye'deki muhalefet alternatif vermek yerine kendi iç kavgasıyla uğraşıyor. Ya Allah'ını severseniz, bakın bizi seyreden seyircilerin vicdanına seslenerek söylüyorum. Şu Cumhuriyet Halk Partisi şu görüntüyle ülkenin en temel sorunu olan ekonomi konusunda ne diyor? Adalet konusunda ne diyor? İşsizlik konusunda ne diyor? Gençlere umut verme konusunda ne diyor? Ya hiçbirini diyemiyor ki. Kendileriyle uğraşıyorlar. Ve uğraşırken de çok ağır itham, isnat ve iftiralarla birbirlerine ifadeler kullanıyorlar. Sonuç itibariyle zaten bir yıldır, bir yılı aşkın bir süredir devam eden bir sürü hukuksal problemler yaşıyorlar. Mahkemeler vesaire. O mahkemelerden de artık yavaş yavaş ilk anda mesela mahkemelerle ilgili vatandaş onları siyasi olarak değerlendiriyordu daha yüksek oranda. Ama evet, mahkeme tutanakları ortaya çıktıkça vatandaş o suçlamaların da önemli bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapıştırmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok hızlı bir şekilde bu türbülanstan çıkması lazım. Aksi takdirde, bakın sorunuzun cevabı olarak söylüyorum, aksi takdirde o günün şartlarını bilemem ama bu seçimi ilk turda Sayın Erdoğan daha önceki hiçbir seçimde almadığı yüksek oyla alır. Tekrar söylüyorum bakın. Eğer böyle devam ederse muhalefet, eğer bu kavgalar kendi içerisinde devam ederse, onları bir araya getiren ama toplum için umut veren bir fotoğraf olmazsa, Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimi ilk ve bundan önceki 3 seçimin 3'ünde de aldığı 52 bantında değil, onun çok daha üstünde bir bantla kazanır. Ha, sandığa gitmez seçmenin bir kısmı ayrı mesele. Sandığa gidiş oranları düşer ama sonuç itibariyle, çünkü biz sandığa giden oranlar üzerinden değil, gidenlerin verdiği oranlar üzerinden baktığımızda öyle bir durumda Erdoğan'ın lehine, tabii tekrar söylüyorum o günün şartlarında neler olur onu bilmiyorum. Sorumuz da zaten
8: yani
7: bugüne
8: burada
7: ait
8: mesela
7: bir sorun.
8: İşte muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş durumu tabii bilmiyoruz yani siyaset. Ya oralara geldiğimizde zaten konuşuruz. Daha oralara gelemiyoruz tabii. Başka.
7: Evet, ama öyle bile olsa, bakın tekrar söylüyorum, öyle bile olsa şu an için söylüyorum tekrar. O günün şartlarında bütün bunlar konuşulur, tartışması, ama öyle bile olsa eğer bu kavgalar, kendi iç çekişmeler, Cumhuriyet Halk Partililerin yine Cumhuriyet Halk Partili olan birileriyle ilgili ithamları, isnatları, suçlamaları böylesine devam ederse, Anadolu'da meşhur sözdür. Kavgalı eve kimse kız vermez. Böyle devam etmemesi lazım. Toparlanması lazım muhalefetin. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toparlanamaması
8: orada
7: durumunda.
8: Orada bir uzlaşı olur mu sorusu hep
7: şu anda
8: duruyor.
7: Şu anda hiç görünmüyor. Anda hiç görünmüyor, onu söyleyelim. Yani herkes birbiriyle ilgili öylesine ağır ithamlarda bulunuyorlar ki bu çok uzlaşılacak gibi görünmüyor.
8: Anladım. Şükrü Aksu, bu noktada hani siyasi yorumlarınız da varsa lütfen buyurunuz.
9: Şöyle söyleyeyim, adaletin kelime manası her şeyi yerli yerine koymaktır Pınar Hanım. Ve adaletin asıl amacı da hakikate ulaşmaktır. Siz hakikate sadece kendi pencerenizden bakarsanız ona zulmetmiş olursunuz. Hakikat bu kevni fesat, yani oluş bozuluş dünyasında zıtlarıyla kaim olan bu dünyada zıtlardan bir birlik çıkarabilme becerisini gösterebilmektir. Farabi'nin de söylediği gibi siyaset insanları idare etme değil, insanları yaşatma sanatıdır. Siyasetçinin amacı da bilimi, ahlakı, felsefeyi öne alıp insanların umutlarını yeşertecek, çözümler üretecek yeni bir yaşam anlayışını insanlara sunabilmektir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin en köklü siyasi partisi iken tüm siyasi partiler bir gök kuşağı gibi ülkenin çocuklarına, geleceğine, aydınlık yarınlarına hizmet etmesi gerekirken içinde bulunan suç iddiaları, soruşturma ile ilişkin suçları birlikte değerlendirdiğinizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu büyük çöküş gibi görünen süreçten yeniden dirilmesi gerektiği, bu dirilişin de sadece Türk siyasetinin değil Türk halkına bir umut olarak doğması gerektiğini söylemek lazım. Bu süreci doğru anlamak, doğru anlatmak gerekiyor. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partili üyeler arasında gerçekleşen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na karşı açılmış olan bir süreçtir. Buradaki suçu, hatayı, neyse bunun adını ne koyuyorsanız, bunu başka siyasi partilere de başka kişiler üzerinden tartışmaya kalktığınızda şunu yapıyorsunuz. Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi gibi yüzüğünü kaybetmiş evin içerisinde. Evde ışık olmadığı için çıkıp dışarıda yüzüğü arıyor. Halbuki yüzüğü bulması gereken yer karanlığın olduğu yere bir mum yakması. Karanlığın olduğu yere bir mum yakılmalı. O mum sayesinde de aydınlık geleceklere ulaşılabilmeli. Bu noktada siyasetçilerin elinde çok kolay, çok basit bu sorunun çözümü için yöntemi ben size az önce söylemiştim. Bu yöntemi uygulamak çok basit ama şunu söylemek lazım. Ben değil, biz demek lazım. Çünkü onları buraya getiren kişiler bu halk. Bu halk iyi bir davranışa, güzel yarınlara, umutlu bir geleceğe muhtaç. Bu muhtaçlığı sağlayabilmek adına tüm siyasilerin de bu niyetle çalışması gerektiğini bir kez söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi kendisine muhalefet diyorsa ve sonrasında da iktidara aday olmak gayretinde ve niyetindeyse, ülkede yaşananların problemli olduğunu, sıkıntılı olduğunu iddia ediyorsa, bu sadece söylemde kalmamalı, icraata da dökülmeli. Peki siz bugün en büyük sıkıntıyı kendi içinizde yaşarken bu sorunu çözmek için hukuki adımları akli ve aklı selim ve kalbi selim ile atmıyorsanız, yeni dünya düzeninin kurulmuş olduğu böyle bir dönem içerisinde, savaşın ülkemizin kapısına kadar gelmiş olduğu böyle bir dönem içerisinde, sınırların ortadan kalktığı böyle bir dünya düzeninin içerisinde, Vestfalyan düzeninin tamamen kalktığı bir düzenin içerisinde nasıl Türkiye'nin yarınların umudu olarak siyasi arenaya çıkacaksınız?
8: Evet. Bu arada Mehmet Ali Bey, bu İyi Parti meselesini işte izleyicilerimize soruyorlar. Yani bu çok önemli, hani olabilir mi, olursa ne olur sorusu gibi aslında konuştuk ama hani bu noktada böyle bir beklentiniz yüksek oranda var mı? Hani bilmiyoruz tabii, senaryolar var. Bu arada altını çizelim. Hani Sayın Özel ve ekibi, Murat Emir özellikle, işte A planımızda mücadele, B planımızda, C planımızda diyor ama olası bir senaryoların içerisinde elbette ki yeni bir parti kurumu ya da var olan bir partiyle birleşme gibi bir durum, yani daha doğrusu var olan bir partiye geçme gibi bir durumdan bahsediliyor. Böyle bir şey olursa kaç milletvekiliyle geçiş beklersiniz yani olası senaryoda? İyi Parti'ye geçiş seçmen nezdinde nasıl karşılık bulur mesela? Hani bunları hiç böyle bir nabız tutuyor musunuz?
7: Önce şunu ifade etmek isterim Pınar Hanım. Sayın Murat Emir'in söylemiş olduğu mücadele, yani parti değiştirdiğinde de yine devam edecek bir kavramdır. Mücadele hayatın bir parçasıdır. Her yaptığınız davranış aslında bir mücadeledir. Dolayısıyla Murat Emir orada
8: parti
7: yalancı duruma düşmedi.
8: Parti
7: içinde
8: diyor
7: yani.
8: Ama. Hayır.
7: Yok, anladım.
8: Hayır, cümle hayır, parti ben için... içi. Evet. Doğru. Yani hayata ama mücadele şöyle, değil, parti içi. Değil.
7: Yani ben parti içerisinde mücadeleyle tek başına sonuç almalarının zor olduğunu önce ifade etmek istiyorum. Gittikçe eğer bu süreç birazcık daha böyle devam ederse parti içerisinde bir mücadele imkanı kalmaz. Orada İyi Parti'de olma ihtimali, yani İyi Parti'de böyle bir durum şöyle olsaydı daha çok yüksek bir ihtimal verirdim. Yani ufukta bir seçim görünseydi, mesela bir 6 ay sonra, 5 ay sonra neyse, 2026 bitinceye kadar bir baskın seçim, adı her neyse, böyle bir ihtimal görseydim derdim ki en kolay yol ve en başarılı olabilecek sonuç da İyi Parti bünyesine geçmekle olabilir derdim. Geçmişte de bunun örneği vardı, tam tersi olarak İyi Parti'ye Sayın Akşener döneminde 20 vekil vermişti hatırladığım kadarıyla, evet, evet. Sayın Kılıçdaroğlu. Bu mümkün ama şu anda bu ihtimal için bir başka senaryo önemli. Nedir o senaryo? Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki yönetimiyle bağlar koparsa, o zaman o bağları koparan başka bir şeyin daha olması gerekir. Sayın Mansur Yavaş. Sayın Mansur Yavaş eğer genel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu eski yönetiminin diyelim, yani bir hafta önceki yönetiminin diyeyim, eski deyince de karışıyor. Bir hafta önceki yönetiminin İyi Parti ile beraber işte Zafer Partisi gibi, Anahtar Partisi gibi bazı partilerin ortak adayı çok yoğun konuşuluyor Ankara'da. Milliyetçi cephe adayı evet. deniyor.
8: Evet.
7: Eğer böyle bir adaylık durumu gündeme gelirse, bu da çok ileri bir tarihte olmazsa, ben bu tarihin erken seçim ihtimalinin olmadığını söyleyeyim öncelikli olarak. Ben erken seçim olursa bile erken seçimin belediyelerle ilgili yerel seçim olabileceği kanaatindeyim. O burada dursun. Bunu daha önce de ifade ettim. Olursa yani... ama onun için anayasa değişikliği gerekiyor. Bir anayasa değişikliğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresini de yenileme, yani bir dönem daha Cumhurbaşkanı olması kolaylaştırılabilirse, o zaman belediye seçimleri de öne alınır diye düşünüyorum. Ama bunun dışında bir erken seçim beklemediğimi ifade etmek istiyorum. 2027'nin sonbaharındaki bir seçime de teknik olarak erken seçim dense bile ben onun erken seçim olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir anayasa değişikliği yapılırsa, o zaman 2028'e kadar da Sayın Cumhurbaşkanı'nın erken seçim yapma ihtimalini düşünmediğimi ifade etmek istiyorum. Sayın Mansur Yavaş burada kilit isimdir. Sayın Mansur Yavaş şu anda muhalefetin elindeki en iyi ve matematiksel olarak da en, kendilerine göre parantez arası bir cümle olarak söylüyorum. Çünkü iktidar mı kazanır, muhalefet mi bölümü için ben şimdiden Sayın Erdoğan'ın bu kavga devam ederse şanslı olduğunu ifade ediyorum, ama yani ellerindeki en güçlü aday olan Sayın Mansur Yavaş eğer Milliyetçi Cephe adayı olmak gibi bir durum olursa, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu kavgalar devam ediyor olursa, bu ihtimal olabilir, ama şu an itibariyle bu ihtimaller için daha çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama ben İyi Parti'nin bir şeye yoğunlaştığını düşünüyorum. İyi Parti şu anda durduğu yer ve ifade biçimi olarak, evet, kendince bu süreci haklı haksızlık üzerinden okuduğunu ifade ediyor Sayın Müsavat Dervişoğlu, ama bir şeyi de ifade etmek lazım. Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun aynı zamanda seçmen içerisinde ulusalcı kanatta emaneti olan oyların olduğuna inandığını düşünüyorum. Yani Sayın Akşener döneminde 1 Aralık 15-17 bantına kadar çıkan İyi Partili seçmenin daha sonra tekrar ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmesi karşısında Sayın Müsavat Dervişoğlu şu anda o seçmenin İyi Parti'ye kazandırılmanın gayreti içerisinde bir parti genel başkanı olarak. Bu da anlaşılabilir bir tercihtir, onu da ifade edeyim. Ama bir birleşme, bir oraya geçme meselesi ancak Sayın Mansur Yavaş'ın aday olması konusunda bir mutabakat oluşursa o zaman bunun mümkün olduğu kanaatindeyim.
8: Öyle bir durumda yani tabii şimdi bilmiyoruz, hani seçmen tavrı nasıl olur? Öyle bir durumda Sayın Erdoğan'la yani 2000 bilmiyoruz tabii seçim, ama 2027 sonbaharında olursa Sayın Erdoğan bir kez daha aday olarak girebilir. Bu durumda işte Mansur Yavaş, hani eğer böyle bir senaryoda Sayın Erdoğan olursa, hani bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi kimi aday gösterir sorusu da önemli. Hani orada
7: işte önemli konu burada. Orada, çünkü şundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki ayrı aday çıkarmış olma durumu, çıkarma ihtimali, Sayın Erdoğan'ın kolay kazanabileceği bir seçim ihtimalini çıkarır karşımda. Biraz önce baştan beri söylediğim cümle işte orası. Kararsız olduğunu ya da sandığa gitmeyeceğini söyleyen seçmenin önemli bir kısmının gücün yanında yer alma özelliğinden, istikrarın yanında yer alma özelliğinden hareketle bu değerlendirmeyi yapıyorum. Çok daha erken olmasına rağmen.
8: Çok erken.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
8: hatta çok absürt bir şey soracağım Mehmet Ali Kulat. Yani hani bunlar için çok erken. Biz tamamen beyin fırtınası gerçekleştiriyoruz da. İşte olası bu durumda İyi Parti'ye geçmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki isimler. İyi Parti ve işte o ekibin, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş. Bir bakmışsınız Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak ortağı olmasın. Hani böyle bir durumda olabilir mi
7: yani? Şimdi bunların hepsi muhtemel. Yani Türkiye siyasetinin en belirsiz olduğu dönemlerden birine girdik şu anda. Bu aşılabilir, hukuki yollarla aşılabilir, başka türlü aşılabilir, ama bir kere işin temelinde kavramlardan öte sağduyuyla bayram havası içerisinde bunu aşmak lazım. Ben başta unuttuğum için tekrar sonunda söyleyeyim, daha sonra söyleyeyim dedim. Evet. Şükrü Bey ifade etti. Şimdi biz tabii çok kıymetli bir bayramdan, ümmeti Muhammed'in bir bütün olarak çok kıymet yüklediği mübarek Kurban Bayramı'ndayız. Bu vesileyle bizi seyreden seyircilere de mutlu, huzurlu bayramlar dileyerek bunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla biz sokaktaki insanın ortaya koyduğu mutluluğu, kardeşliği, samimiyeti, dostluğu siyasetin de koymasını bekliyoruz. Siyaset de kendi içlerinde elbette farklı olacaklar. Bizi yönetme erkini ellerine geçirme adına ya da böyle bir gayret için bir rekabetlerini anlayabiliriz ama bu ağır dil yerine, ağır ithamlar yerine daha kucaklayıcı dili seçerlerse, çünkü vatandaş onları izliyor, onu bilsinler yani. Vatandaş gerçekten izliyor. Ben iki gündür işte bayram dolayısıyla hem kurban kestiğimiz yerde hem de bugün gün içerisinde bayramlaştığım insanların hepsinde duyduğum şey şu. Anketçi de olunca kamuoyu araştırmacısı, ne olacak bu CHP'nin hali diye soruyorlar. Biz de bu vesileyle söyleyelim. Ne olacak bu CHP'nin hali? Çünkü evet. CHP'nin haliyle ülkenin hali arasında ilgi var. CHP'nin bu hale düşmesi ülkenin sorunlarından uzaklaşan muhalefet demektir. Ve bunu asla tasvip etmeyiz. İsteriz ki muhalefet vatandaşın sorunlarına odaklansın ve bu sorunları çözme konusunda projeler üretsin.
8: Evet. Buyurun Şükrü Bey. Ateş Çemberi, çok özür dilerim. Ateş Çemberi bir jeopolitik konumdayız. Etrafımızı görüyoruz. Gerçekten işte bir taraftan ABD, İran açıklamalarını görüyoruz. Hani teyakkuzda bir ülkeyiz. Ekonomik mücadeleler var. Hani vatandaşın talepleri var. Ama dolayısıyla biz şu anda bunları konuşuyoruz. Buyurun. Doğru. Şükrü Bey.
9: Ben de Mehmet Ali Bey'e bayramda bize de ilk defa mutlak putlanı soruyorlar. Bayramdan ziyade mutlak putlan nedir, ne olacak bu durum diye. Dolayısıyla değişik bir bayram oldu bize de. Yayınlar dışında da vatandaşlarla bunu konuşuyoruz açıkçası.
8: Size mutlak mutlan ne olacak diye soruyorlar. Mehmet Ali Kulat'a CHP'nin hali ne olacak diye soruyorlar. Mutlanı da ilk defa zaten hani Türkiye öğrenmiş oldu. Buyurun.
7: Pınar Hanım, evet. Şununla bitireyim yani, bilmiyorum ne kadar süremiz var ama
8: şöyle bir
7: şunu
8: son
7: ifade
8: 4 dakikam
7: etmeyi.
8: Eğer müsaade yani, ediyor 2 dakikam Şükrü Bey, tabii, kusura bakmayın. Tamam. Mehmet Ali Bey, evet buyurun.
7: Yani hemen 2 dakikada şöyle özetleyeyim ben. Yani 3 tarafı denizlerle 5 tarafı savaşlarla çevrili bir ülkede İnsanların her bir ferdinin farklı sorunlarının olduğu zor bir coğrafyada, jeopolitik, teopolitik, hidropolitik ve petropolitik anlamda zor bir coğrafyada yaşayan bizler istiyoruz ki bizi yöneten idareciler ve bizi yönetmeye talip olan idareciler böyle basit kavgalardan öte, basit deme nedenim şu, kavgayı hafif aldığım için söylemiyorum, şüphesiz onlar açısından önemli de, vatandaşın sorunlarının büyüklüğü karşısında onların uğraştıkları alanın başka alan olmasından hareketle söylüyorum. Hepimizin beklentisi şu ki olabildiğince ülke sorunlarına odaklansınlar, vatandaşın derdini dinlesinler ve vatandaşı farklı gruplara ayırmaya çalışmasınlar. Yani bir kısım trolleri falan da kim yönlendiriyor bilmiyorum. Bildiğim şeyler olsa bile söylemek de istemiyorum ama ya tutun şu trollerinizi, mübarek Ramazan günü önüne gelene bu saldırılar falan hoş değil. Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin bütün insanlarını seviyoruz ve istiyoruz ki bu ülkenin bütün insanları mutlu olsunlar. Bunu da bu bayram vesilesiyle bir kere daha bir dilek, bir temenni, bir dua olarak ifade ediyorum.
8: Evet, çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Kulat. Çok teşekkür ederim Şükrü Aksu sizlere. Sağolunuz. Güzel mesajları da almış olduk. Üzerinde de bayağı bir beyin fırtınası yaptığımız başlıklar oldu. Değerli izleyenler, yarın saat 17.30'da yine biz burada olacağız. Bu akşamı sizlere icra edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
10: TGRT FM Haber.
11: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
12: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

unutulmaz bir destan, Çanakkale. ...18 Mart 1915...

Tarihini unutanlar gelecekte tarih yazamazlar. Tarih geleceğe yürüyenlere güç verir. Çanakkale, Mehmetçiğin destanıdır.

Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Ölüm indirmede gökler, ölüp püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa göz, gövde bacak kol, çene parmak el ayak, boşanır vadilere sağınak sağınak. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

Gidip de gelmemek var. Gelip de görmemek biliyorum. Söz verdiğini unutma anne. Bilirsin şehitler ölmez. Şehit anaları ağlamaz. Sen kınaladın beni bu vatana. Ver elini öpeyim. Vaktinde cepheye arkadaşlarıma yetişeyim. Şehitler bayramına geç kalmayayım anne. Düşman gelmiş Çanakkale'ye dayanmış. Duyduk ki Çanakkale geçilir sanmış. Biz varken Çanakkale'yi kim geçecekmiş? Kefenimi sar, gidip de göreyim anne. Gurbette ölürsem adımı anma. Ayrılık hiç bana yanma. Şehittir evladın bir ölü sanma. Gözlerin yaşlarla dolmasın anne. Kalkıp da kuşlarla seher seher bana bir Fatiha okursan eğer, o büyük armağan ruhuma değer. Ellerin saçını yolmasın anne.

0: şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen bonus flash'ı hemen indirin.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
2: Aklınızda bulunsun.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: insan hakikaten düşündüğü zaman, tefekkür ettiği zaman, etrafındaki tabiat olaylarını, kendi içinde yaşadığı yakın ve uzak çevreyi, hasılı insan içinde yaşadığı dünyayı ve etrafını saran muazzam fezayı düşündüğü zaman insan daha da ruhunun ulvileştiğini, yüceldiğini hissediyor. Düşünceden, tefekkürden, manevi tefahhustan insan ne kadar uzaklaşırsa, insan hissiyatının, behimi duygularının tesiri altında ne kadar kalacak olursa, insanın içine zulmet basıyor. Kur'an-ı Kerim'de vel kasiyeti kulubuhum, yani Zümer suresinde geçmişti. İnsanın gönlü düşünmeye düşünmeye, tefekkür ve tezekkürden,

0: etrafındaki olaylardan ibret alma hassasını ve yeteneğini kaybettikçe insan insanlıktan uzaklaşıyor adeta. Adeta böyle. Yani insanı insan yapan, diğer hayvanlardan, diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aklı ve düşünme kabiliyetidir. İnsanda işte vicdani duygular bu sayede kuvvet buluyor. İnsanın insaf duyguları bu sayede kökleşiyor ve iyice güçleniyor. Ama insan daima duygu dünyası içinde kalırsa, bir takım insan böyle bedeni duyguların, bedeni arzuların istek ve esareti altında yaşarsa, zaman içinde Kur'an-ı Kerim'de münkirleri vasfeden ayet-i kerimeler onları niteleyen özelliklere yavaş yavaş, Allah korusun, insan yaklaşmaya başlıyor. Kalbini, gönlünü zulmet kaplıyor. İnsanoğlu bir başka dünyanın insanı oluyor adeta. Yani o bu dünya içinde yaşıyor ama bu dünya içinde yaşarken içinde yaşadığı dünyadan da aslında uzaklaşıyor. Ve bu suretle ibret alması gereken olaylar ona hiçbir şey söylemez oluyor. İnsan adeta vahşileşiyor. Bu bakımdan hakikaten insanın bu duygulardan uzaklaşması, Kur'an-ı Kerim'in de ifadesiyle onu esfele safiliğine, aşağıların aşağısına yuvarlıyor, Allah korusun. İnsanlıktan nasibi kalmıyor. Zaman zaman işlenen korkunç cinayetlerin, irtikab edilen hunharca ve vahşice bir takım günahların nasıl meydana geldiğini ancak böyle izah etmek mümkün. İnsan insanlıktan sıyrılıyor, adeta uzaklaşmış oluyor. Bu insanlıktan uzaklaşma hali işte insanlarda tefekkürün, insanlarda tezekkürün, olaylardan ibret alma kabiliyet ve yeteneğinin kaybolmasından neşet ediyor. Düşünen insandan kulağı duyan, gözü gören, kalbi hisseden ve gözü ağlayan insandan insanlara zarar gelmez. Bu insan hem kendisi için hem de başkaları için daima faydalı ve yararlı olanları düşünür. Zarar ve kötü olandan, her türlü çirkinliklerden uzaklaşmak ister. Peygamberler aleyhimus salavatü ve teslimat işte insanlara bu özelliği kazandırmak, onların fıtratında, yaratılışında mevcut olan bu özelliklerini kuvvetlendirmek istemişlerdir. Peygamberlerin bir özelliği de münevvirul ukuldür. Yani akılları aydınlatan, onlara kılavuzluk, rehberlik eden Allah elçileridir peygamberler. Onun için peygamberlere inanan kimselere bazıları diyorlar ki efendim örümcek kafalıdır. Haşa. Dindar olan, olaylardan ibret alan, İsyandan, zulümden kaçan, uzaklaşan kimselere, manevi değerlere bağlılıklarından, ahlak ve fazilet kurallarını onlardan kaynaklanan emirlerle takviye eden ve bu surette hayatına bu sayede yön veren kimselere hiçbir izahı olmayan bir isnatta bulunuyorlar. Efendim bırak o örümcek kafalıyı diyor. Bu mesnedi olmayan bir iddiadır. Evet, insanlar cehalet içinde kalmak isterlerse, bilgiden, ilimden, irfandan nasip almak istemezlerse, ilmin, irfanın söylediği, ahlak ve faziletin emrettiği şeylerden uzaklaşırlarsa gerçekten örümcek kafalı olurlar insanlar. Ama ilim ve irfana talip olan, daima tefekkürle, daima tezekkürle meşgul olan, aklını çalıştıran, hadisat-ı kevniyeden devamlı bir ders ve ibret çıkaran insanlar nasıl örümcek kafalı olabilir? Onlar daima ilme taliptir, yeniliklere taliptir. Daima her şeyin en mükemmelini yakalamaya ve ona ulaşmaya istekli insanlardır. Onların bütün hayişkarlığı bu noktadadır. Bakın ayet-i kerimeler ne kadar tafsilatlı şekilde insana bu ibretleri gösteriyor. Kur'an-ı Kerim düşündürüyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'n-nakhle basikatin leha tal'un nadid rizkan lil'ibadi ve ahyeyna bihi beldeten meyta kezalikel huruc. Sadakallahu nazim. Ya Cenab-ı Hak o gökten yağdırdığımız bereketli yağmurlarla cennet gibi böyle pırıl pırıl sürur veren bahçeler. Besatin, besatin ve hadaik manasında cennet. Yani bahçeler, bostanlar, bağlar meydana getirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Onları süsleyen ağaçları, onları revnaklı hale getiren meyveleri meydana getirdik. Ve aynı şekilde hasat edilmiş, biçilmiş ekinlerin taneleri de bu yağmurun bereketiyle hasıl oldu buyuruyor Cenab-ı Hak. İhsan ettiğimiz, indirdiğimiz yağmurla oldu. Ayrıca ve nakle basikatin leha tal'un nadid. Ya böyle upuzun, fevkalade mütevazin, son derece ölçülü, fevkalade göze güzel görünen uzun bir sütun gibi meydana çıkmış hurma ağaçları. Basikat kelimesini tefsirlerde açıklarken onu diyorlar ki tuval yani uzun manasında, tavilatin müsteviyatin, öyle biçimli ve ölçülü bir şekilde gökyüzüne doğru minare gibi uzayan hurma ağaçları. Nakl kelimesi hurma ağaçları demek. Bunun müfredi, vahidi, vahidesi nakle oluyor. Nakil de aynı manaya geliyor. Nakil, nakile kelimeleri de hurma ağacı manasına geliyor. Leha tal'un nadid. O hurma ağaçlarının üzerinde böyle tomurcuk haline gelmiş ve bütün tanecikleri birbirinin üzerine, nar taneleri gibi birbirinin üzerine böyle iyice yapışmış bir yumak meydana getirmiş. Nadid kelimesi nandud da aynı manada. Nadid birbirinin üzerine binmiş demek. Birbiriyle bir bütün teşkil etmiş tarzda hurmanın meyvasının özünü ve aslını meydana getiren tomurcuklar. Tal kelimesi tomurcuk manasında, tomurcuklar vardır onun üzerinde. Hakikaten hurmanın üst kısmında ta tepeye kadar yapraklar yoktur. Tepeden yaprakların olduğu yerde böyle küme küme hurmaların teşekkür edeceği tomurcuklar meydana gelmiştir. Ya ondan sonra o tomurcuklar üzerlerini kaplayan, onların üzerini kaplayan kılıftan sıyrıldıkça bu nadid halinden sıyrılıp tek tek böyle meyveler haline dalın üzerinde bunlar uzanın giderler. Bu suretle fevkalade nefis, leziz bir meyve hasıl olur. İnsanların önemli bir kısmı, özellikle tropikal iklimlerde yaşayan kimselerin önemli besin kaynaklarından bir tanesidir hurma. Rizkan lil ibadi. Kullar için rızık olmak üzere bunu yarattık diyor Cenab-ı Hak. Onların beslenmeleri, vücutlarının muhtaç olduğu gıdayı, kaloriyi ve vücudun beslenmesi için lüzumlu maddeleri, proteinleri, mineralleri, vitaminleri ihtiva eden bir rızık olarak, insanı besleyen bir besin kaynağı olarak onları yarattık. Ve ahyeyna bihi beldeten meyta. O yağmur vasıtasıyla iyice hareketsiz ve cansız kalmış toprağı dirilttik buyuruyor Cenab-ı Hak. Ahya yuhyi ihyan. Muhyi dirilten demek. Ya yani muhyi gerçek manada hayat veren Allahü Teala'dır. Yuhyi ve yumit. Cenab-ı Hak diriltir ve öldürür. Hayat ve memat onun yaratmasıyla olur. Kezalikel huruc. İşte aynı şekilde siz topraktan çıkarılacaksınız. Sizin topraktan çıkışınız da böyle olacak. Nasıl ki Cenab-ı Hak bereketli yağmurları göndermek suretiyle yeryüzünün o cansız, hareketsiz kalan kupkuru topraklarına can ve hayat veriyor, aynı şekilde Allahü Teala İsrafil aleyhisselamın bas suruyla, basu badel mevti sağlayacak surun üfürülmesiyle birlikte bütün o tamamen darmadağınık olmuş, toz haline gelmiş kemikleri, etlerin bütün hücrelerini, insanın bütün özelliklerini tekrardan toplayıp meydana çıkaracak. İnsanlar nasıl ölü topraktan bitkiler fışkırıyorsa, yeryüzünden öylece fışkırarak Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emriyle huzuru hakta hesap vermek üzere tekrar dirilecekler. Ya kezzebet kablahum kavmu nuhin. Bütün bu ibretleri insanlardan münkir olanlar, inkarcı ve kafirler görmediler. Bunun için de yalanladılar. Kezzebet kablahum kavmu nuhin ve ashabur rassi ve semud. O Mekkeli kafirlerden önce Nuh kavmi ve kuyu ashabı ve Semud kavmi de aynı şekilde yalanlamışlardı. Bu ibretli olayları kainatın, dünyanın, uzayın yaratılışı, yıldızların halk edilişiyle ilgili muazzam gözlerinin önüne serilmiş ibretli levhaları görmediler, ilahi kudreti anlamadılar. Onlar da peygamberleri inkar etmişlerdi. Onlar da ahiret gününe inanmamışlardı. Münkir ve kafir olanlar Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin ilahi kudretinin tecellisi olan insanı hakka ve hidayete erdirecek işaretleri görmemiş, onları yalan saymışlardı. Kezzebe yükezzibu tekziben, yalanlamak demek. Yalancısın demek bir kimseye. Peygamberlere siz yalancısınız dediler, haşa. Onların sözlerine itibar etmediler. Halbuki onlar her sözleri hikmet olan, her nasihatları düşündüren, insanların menfaatine olan çok faydalı ve kıymetli şeyler söylüyorlardı. Ve Adun ve Firavunu ve İhvanu Lut. Yani Ad kavmi de, Firavun'un kavmi de ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Lut aleyhisselamın kardeşleri daha önce geçmişti. Lut aleyhisselam onlara hem bir kardeş gibi muamele etmişti, hem de onlarla onlardan kız almak suretiyle akrabalık tesis etmiş, sıhriyet peyda etmişti ki buna musahere deniliyor. Bu suretle onlarla arasında sosyal bir ilişki meydana gelmişti. Bu bakımdan bu azgın ve ahlaksız insanlara Lut aleyhisselamın kardeşleri diyor Kur'an-ı Kerim. Lut aleyhisselam onlara bu azgınlıklardan kendilerini kurtarmaları, hak ve hakikati bulmaları, insaf ve izan ile, edep ve terbiye ile yaşamalarını onlara öğütlemişti bir kardeş gibi, ama buna itibar etmediler, buna kıymet vermediler. Ashab-ı Ras, daha bir önceki ayet-i kerimede geçen Ashab-ı Ras, Ashab-ül Bir demek, kuyu ehli, insanları kuyuya dolduran, Ras aslında dase yedusu, ayak altında ezmek manasına da geliyor. Bu insanları kuyuya doldurarak orada azap eden kimseler olduğu için müminlere karşı her türlü işkence ve ezayı reva gördükleri için onlara böyle denilmiş Ashab-ı Ras diye. Ve Ashab-ül Eyketi ve Kavm-ı Tübbe. Fevkalade kesif ve yoğun ağaçlardan meydana gelmiş bereketli bir mekanda, fevkalade güzel bir ortamda yaşadıkları için Şuayb aleyhisselamın kavmine, Medyen ahalisine Ashab-ül Eyke de deniliyor. Yani o Ashab-ül Eyke, Şuayb aleyhisselamın kavmi, o günkü o devirde yaşayan insanlar. Ve kavm-ı Tübbe ve Tübbe'ın kavmi. Tübbe kelimesi daha önce Duhan suresinde de geçmişti, orada açıklamıştık. Aslında bu Tübbe kendisi bir hükümdarın ismi bu. Bir kralın ismi. Kendisi iman etmiş, inanmış ama kavmi çok azgın. Onlar imana gelmemişler. Onun için burada ve Tübbe denilmiyor da ve kavm-ı Tübbe. Tübbe'nin kendisinin mümin olduğuna dair rivayetler var. O Tübbe kavmi de aynı şekilde peygamberleri yalanlamışlardı. Onların sözlerine itibar etmemiş, onların nasihatlarına kulak tıkamışlardı. İşte Mekke ahalisinden önce, Mekkeli müşriklerden önce peygamberlerin uyarılarına kulak vermeyen tarihte geçmiş önemli milletlerden ve kavimlerden de söz ediliyor. Onlar da aynı şeyi yapmıştı buyuruyor Cenab-ı Hak. Kullun, hepsi kezzeber rusule. Peygamberleri yalanladılar. Fehakka va'id. İşte bundan dolayı onlara tehdidim gerçekleşti. Onlar hak ettikleri cezayı buldular manasında. Kullun kezzeber rusule. Mesela her bir kavim kendi dönemindeki peygamberi yalanladığı halde peygamberleri yalanladılar buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü bir peygamberi yalanlamak, bir peygamberin peygamberliğini inkar etmek, bütün peygamberleri inkar etmek anlamındadır. Çünkü inanç mevzuunda Adem aleyhisselamdan son peygamber olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberler aynı iman ve tevhidi söylemişlerdir. aynı akideyi telkin etmişlerdir. İnanılacak konular mevzuunda onların birbirinden farklı söyledikleri hiçbir söz yoktur. Bu bakımdan peygamberlerden bir tanesini inkar etmek, hepsini inkar etmek anlamına gelir. Onun için ayet-i kerimede kullun kezzeber rusule buyurulmuş. Her biri peygamberleri inkar ettiler. Ve bundan dolayı da fehakka va'id, va'idi anlamında aslında va'idi demek ama ciayeten lil favasil sonundaki ya-i mütekellim hasfedilmiş sonundaki benim va'idim yani tehdidim hak oldu, gerçekleşti manasına. Onlar layık olduğu cezayı buldular bu yalanlamalarından dolayı. Efe'ayina bil halkil evvel. Biz yoksa ilk yaratılıştan aciz kaldık da bu ikinci yaratılış bize ondan dolayı zor ve müteazzir mi olacak? Haşa. Ayye ya'ya ve lem ya'ye bi halkihinne bi kadirin diye geçmişti Ahkaf suresinde. Ya, aciz kalmak demek. Ayye ya'ya efe'ayina. Biz aciz mi kaldık buyuruyor Cenab-ı Hak? Biz yorulduk mu? Bir halkı devvel, ilk yaratılışta insanların hiç yoktan yaratılmalarında, meydana getirmelerinde aciz mi kalmıştı ki? Bu ikinci yaratılış konusunda bizim için herhangi bir zorluk, bahis konusu olsun. Belhum fi lebsim min halkın cedid. İşin aslında onlar yeniden yaratılma, halkı sani dediğimiz insanların ba'sü ba'del mevti konusunda bir şüphe ve tereddüt içindedirler. Lebs kelimesi şek ve şüphe manasına geliyor. Bir de karıştırmak manasına da geliyor. İltibas da aynı kökten. Bu bakımdan onlar yeni yaratılış konusunda kafaları karma karışıktır. Nasıl olacak bu iş diye bir türlü karar veremiyorlar. Bir türlü bunu işlerine sindirip inanamıyorlar buna. Onlar aslında tereddüt içindedirler. Cenab-ı Hakk'ın baştan bunu yarattığını, bütün mahlukatı, bütün mevcudatı yarattığını biliyorlar. Bu konuda kendilerine bilgiler gelmiş ama ikinci yaratılışa inanma konusunda kafaları bir türlü salim düşünceye ulaşamıyor. Onlar bir türlü gerçeği bulamıyorlar. Şüphe içinde bocalayıp duruyorlar.
1: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız da yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Yaklaşık bir saatlik bir süre var önümüzde. Bu süre içerisinde hocamıza bir sorumuz olacak her zaman olduğu gibi. Yine sizlerin merak ettiğini düşündüğümüz bir konuda bir soru hazırladık. Bu soruyu inşallah sorup detaylarıyla cevabını almaya çalışacağız. Soruya geçmeyelim. Hocamıza bırakalım mikrofonu programımızın başında. Bir duasını alalım. Sonra devam edeceğiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizden hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Rabbimizden an karibi zaman şifa ihsan etmesini, borçlular varsa borçlarını ödemesini, eda etmelerini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarını hayra aynı şekilde tebdil eylemesini Rabbimizin. Yine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri dinleyenleri de, bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hep hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de hep bize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin. Hocam önemli bir konuyu sormak istiyorum size bugün. Müsaade ederseniz. Daha önceleri çünkü başka programlarda da biraz böyle kapalı da olsa veya dar çerçevede de olsa bu konuya siz değinmiştiniz, söylemiştiniz, geçmiştiniz. Şimdi biraz böyle hani geniş anlatırsanız seviniriz. Şimdi insanın önünde, bir Müslümanın önünde iki tane şık var. Bunlardan birisi dini için dünyalık vermek. Öbürü de tam tersi, dünyası için dininden vermek. Şimdi hani bunun isimleri de var tabii, hani lügat manaları da var. Şimdi bu tabii insanın dünya için dininden vermesi, o insanın hani karakter zafiyeti başta olmak üzere imanının da zayıf olduğunu, hatta olmadığını bile gösterebilir bir yere kadar.
2: Hatta cibilliyeti bozuk da
1: denebilir. Cibilliyeti bozuk da denebilir, evet. Şimdi bize bunun tam tersini, din için dünyalık vermek konusunu anlatır mısınız? Yani bu ne demektir? Din için dünyalık tavsiye edilen bir şey. Evet, yani hani din için dünyalık verilir. Dünyalık deyince neyi anlamamız lazım? Bu konuları biraz bize anlatabilir misiniz hocam? Bunu nasıl anlayalım biz?
2: Şimdi efendim kitaplarda konu anlatılmış, misaller de verilmiş. Hatta Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabında mudara diye aranırsa bu konu uzun uzun anlatılıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında hakeza anlatılıyor. Hatta işte Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin soyundan geldiği için bu zat zaman zaman buyuruyor ki Faruki damarım harekete geçiyor. Mesela bir talebesi diyelim ki dini konuda bir gevşeklik yapmış. Karşısındakinde işte ya işte senin hatırın falan diye gözetmiş. Onlara celalleniyor. Bu ne demek diyor. Allah-u Teala'nın hiç mi hatırı yoktu diye. Hiç mi hatırı yoktu. Hatta bir seferinde yine mektubatta geçiyor. Bir talebesini bir şehre gönderiyor. Orada işte faiz konusuyla alakalı olarak bu zat kitaplarda yazılanı İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin talebesi anlatıyor. Anlatınca orada İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin talebesi izleyenler de var. Onlar da bu talebeye muhalefet ediyorlar. Halbuki bu görevli gitmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri oraya vazifeli göndermiş bunu. Muhalefet ediyorlar. Ve oradaki talebesine hitaben buyuruyor ki yavrum buyuruyor o doğruyu söylüyor. O doğruyu söylüyordu. Sizin ona yardım etmeniz gerekirken, destek vermeniz gerekirken nasıl muhalefet edebilirsiniz? Bu nasıl bir anlayıştır buyuruyor. Celalli bir şekilde. Dinin doğrusunu söylüyor. Haram diyor o zat. Diyor ki niye haram diyorsun ya, bu ihtiyaçtır falan filan. Tevil ediyorlar zamanımızda çok ya. Evet. Böyle tevil etmeye kalkıyorlar. Bu ne menem bir imandır. Ne menem bir aynı şekilde muhabbettir, sevgidir, dine bağlılıktır diye celallenmişler. Dolayısıyla kitaplarda uzun uzun anlatılıyor bu. Anlatılırken deniyor ki dini kurtarmak için dünyayı vermek lazımdır. Zira dünya malını kalbinden atan Allah-u Teala'nın sevgili kulu olur. İyi sebebe yapışan İyi netice alır. Dünyalık ele geçirmek için dinini vermek aklı olanın yapacağı şey değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde insanlara mudara için gönderildim buyuruyor. Peki mudara nedir? Mudara dini ve dünyayı korumak için dünyalık vermeye mudara denir buyuruyor. Dini korumak için dünyalık vermeye mudara denir. Dünyalık ele geçirmek için dini vermeye de müdahane denir.
1: Evet, müdahane kötüdür, mudara iyidir.
2: İyidir. Şimdi efendim dinini korumak için dünyalık vermek. Dinini korumak için dünyalık vermek. Ben kaba bir misal vereyim. Biz mesela TGRT'de diyelim ki işte öğleye yakın bir zaman gittik, abdest aldık falan. Ondan sonra öğle vakti girdi. Tam o anda birisi geldi. Dedi ki benim bir işim var. Beraber gidelim. Bu hallolursa sana 10 bin lira vereceğim dedi. Ne kadar sürer senin işin? Ya dedi işte dedi hani İstanbul şartlarına göre söyleyeyim işte 1.30'da geldi. Ya biz öğleye kırmamışız ama. İşte 5.30-6'da falan biter. 5.30-6'da da ikindi geliyor. Tamam mı? Yani öyle gidecek. 10 bin lira öğle namazı. Tercih senin. Tercih senin.
1: Namazı belki yetişiriz.
2: Kaza da ederiz.
1: Kaza da edebiliriz. Ama bu adam bir daha gelmeyebilir. Yani 10 bin lira bir daha gelmeyebilir.
2: Yani ne yaptık biz burada? Dini verdik, dünyalık aldık. Müdahane oldu, haramdır buyuruyor. Günah oldu. Ama adama deseydik ki, adama desek, diyebilirsek imanımız kuvvetliyse, yok arkadaş ben öğle namazını kırmadım. Öğle namazını kırmadan da 10 bin de 100 bin de versen benim için değişmez.
1: Beklersen ne ala, beklemezsen güle güle.
2: Ben beklemem, beklemezsen bekleme.
1: Güle güle.
2: O da çekti gitti mesela. Sen de rahat rahat öğle namazını kıldın. Eğer ezelde 10 bin lira senin için takdir edilmişse Allah Teala başka bir şekilde gene gönderir onu. Ve Allah Teala buyurur ki bu kulum önüne dünyalık geldiği halde benim emrime kıymet verdi. Benim emrime değer verdi.
1: Rakamı büyütsek de mi böyledir?
2: Büyütse de 1 milyon koy. Madem ki aynı şekilde büyütmek istedin peki 1 milyon koy.
1: 10 bin az gelebilir mi şimdi insanlara?
2: 1 milyar koy. Değişmez o. Değişmez o. Peki diyeceksiniz ki efendim bunu yapanlar olmuş. Olmuş. Bir kere peygamberler zaten Allah-u Teala'nın seçilmiş kulları. Onlar varisleri de seçilmiş kul. Hani peygamberler kontrol altında vahiy geliyor. İsme sıfatı da var kontrol altında. Ama peygamberlerin dışındakiler evliya da olsa hata edebilir. Yanlış bir şey yapabilir. Çünkü peygamber değil. İsabet etmeyebilir yaptığı. Ama biz bunların hayatlarını okuyoruz. Bunlar da kul Mustafa Bey. Et ve kemikten yaratılmış. Onlarda da aynı şekilde nefis veyahut da şehvet neyse, paraya şehvet, kadına şehvet, makama şehvet, şehvet kelimesi geniş anlatılmış evet. Kitaplarda. Şehvet sadece şimdi tek anlamda kullanılıyor, öyle değil. Paraya da şehvet.
1: Cinsellik değil sadece.
2: Cinsellik değil sadece. Onlara karşı da aynı şekilde o meyil var. Çünkü peygamberlerden Yusuf Aleyhisselam bile. Mesela Hazreti Züleyha genç ve güzeldi, kendisine çağırdı, reddetti. Reddetti. İşte dediler ki hani bunu. Rabbim dedi korudu. Rabbim korudu. Benim nefsim kötü şey istemiyor demiyor mu buyuruyorlar. Yani ben öyle değilim, ben melek değilim. Ama beni o tuzaktan Rabbim korudu. Hakikaten öyle ya. Onu böyle okudukça veyahut da aynı şekilde bir filmini yapmışlar oraya baktıkça ben ürperiyorum. Hakikaten Allah-u Teala koruyor. Ya bir Allah-u Teala peygamberi söylüyor bunu. Benim nefsim kötü şey istemez demiyorum diyor. Benim nefsim de sizinki gibi. Hani o misali veriyor. Ben peygamberler bile böyle söylüyor. Böyle buyuruyorlar. Varisleri hayda hayda söyler. Ama şimdi evliyadan bir zatın huzuruna birisi bir kese altın getirmiş. Kese büyükse içindeki altın 100'dür, 500'dür, 1000'dir değil mi? Büyüğüne göre değişir o. Tabii. Koymuş. Demiş efendim sizin dergahınız var, talebeleriniz var, sizin kapınıza gelenler var. Hatta kendinizin de aynı şekilde ihtiyacı olur buyuruyorlar. Keseyi ortaya koyuyor. O zat hiç el sürmüyor. Direkt olarak buyuruyor ki senin diyor bu kesenin içindeki kadar altının olmasını ister misin, arzu eder misin? Tabii diyor adam. O zat hemen elini uzatıyor keseye. Demek ki diyor sen ihtiyacın var diyor. Buyur. Bizim yok buyuruyor. Bizim yok buyuruyor. Ya diyorsun yani bunlar deli mi demek mi değil mi? Mesela beni en çok böyle etkileyen tesir eden hadiselerden birisi de İbrahim'in Ethem Hazretleri. Mübarek her adımında iki rekat namaz kıla kıla Mekke-i Mükerreme'ye gidiyormuş. Bir yere geliyor, abdesti yok, bir kuyunun başına. Şimdi Anadolu'da var hala öyle kuyular. Çünkü benim köyümde de vardı öyle kuyu. İp kova, böyle bir tane
0: çıkık
2: yapıyorlar da ağaç olur. Çıkar. Tabii. Mancınık gibi bir şey evet, yapıyorlar. Evet. Geliyor kuyunun başına, abdest alacak. Salmış kovayı kuyuya. Bakmış ki çok ağır. Çekiyor. Bakıyor ki kovanın içi silme altın dolu. Bırakmış altını. Tekrar aynı şekilde çekiyor. Silme gümüş. Onu da bırakmış. Salmış. Onu da. Allah Allah. Ne biçim insan ya. Altınları gümüşleri salıyor kuyuya. Ondan sonra tekrar böyle zorlanmış iyice. Çünkü lebalep çeşitli mücevherler dolu. Mübarek de yorulmuş. Salıvermiş kovayı kuyuya gene. Ya Rabbi demiş ben su istiyorum. Bunun üzerine kuyudaki su ta yukarı çıkıyor. Artık kovayı salmasına gerek yok. Kuyunun ağzından pınar gibi alıyor, kullanıyor, abdest alıyor. Şimdi bizi dinleyenler de ben kendime döndürdüm. Benim başıma böyle bir şey gelse, Cenab-ı Hak beni böyle bir şeyle imtihan etseydi, Osman Ünlü olarak ben ne düşünürdüm? Ya zaten Mekke'ye gidiyorum, Medine'ye gidiyorum. Orada fakirler de var. Hazır bir kova aynı şekilde altın. Onlara da veririm canım. Değil mi? Abad olurlar ya. Fakir gariban onlar ya. Hadi ya falan. Nefsim oradan şey yapar. Tabii derdik alırdık. Ama kaybederdim imtihanı. Ama onlar öyle yapmıyor. Yok diyor. Ben diyor, Ya Rabbi seni yarattıklarına değil, ben sana talibim. Ya o çok önemli. Evet. Altını kim yarattı? Allah-u Teala. Gümüş kim yarattı? Allah-u Teala. Dolayısıyla senin önüne tam namaz vakti, namaz çıkacak birisi gelmiş, 5.000 lira, 10.000 lira, 1 milyon dolar mesela veyahut da euro koydu. Namaz mı bu mu? Ya varsan da oluyor mesela. Ya diyor bir kadeh içkiyi iç, sana 1 milyon vereceğim diyor mesela. 1 milyon vereceğim. Peki nefsine tabi olan hemen der ki ya oracak içerim, sonra tövbe ederim. Değil mi?
0: Evet.
2: Tövbe nasip olur mu olmaz mı, o da ayrı bir şey. Bu da ayrı bir şey. Ve tercih eder. Yani müdahale etti. Dinini kayırmadı. Sonra tövbe eder.
0: Dininden verdi.
2: Ama öbürüsü peki mudara etmek, dünyalık verip de ona çarpıcı bir misal olarak İslam ahlakında Saadet-i Ebediye kitabında da veriliyor o misal. Biz İslam ve toplumda da ondan sonra televizyondaki Huzura Doğru programında sık sık naklettiğimiz bir hadise var. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz naklediyor bunu. Buyuruyor ki pencereden bakıyorlar, dışarıda bakmış, uzaktan birisi geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe validemize buyuruyor ki şu gelen kabilesinin en kötüsüdür. Gele gele o adam da hane-i saadete geliyor Peygamber Efendimiz. Kapıyı vuruyor, Resulullah Efendimiz içeri alıyor. Ve Hazreti Ayşe validemiz perde arkasına çekiliyor. Ama konuşulanları duyuyor. O adam içeri girince Resulullah Efendimiz ayakta karşılıyor. Kendi oturduğu minderi ona ikram ediyor. Çeşitli iltifatlarda bulunuyor. İkramda bulunuyor. Ondan sonra da pür neşe onu gönderiyor. O gitten sonra Hazreti Ayşe validemiz perde arkasına geliyor. Ya Resulallah diyor. Ben mi yanlış gördüm? Ben mi yanlış anladım? Bu kabilesinin en kötüsü dediğiniz bu değil miydi? Oydu buyuruyorlar. Ama ona iltifat ettiniz. Kendi oturduğunuz minderi ikram ettiniz. O çok büyük bir nimet. Peygamber Efendimiz'in oturduğu şeyle şereflenmiş. Onu ikram ettiniz. Hatta ona yiyecek de ikram ettiniz. Ben anlamadım demiş. Hazreti Ayşe validemiz. Ve biz hiç anlamadık tabii. Hazreti Ayşe validemiz anlamazsa biz hiç anlamayız.
0: Madem o kadar kötü niye böyle?
2: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu o kabilenin reisidir. Orada Müslümanlar var. Biz buna kötü davransak bize bir şey yapamaz. Ama bizim kötü davranışımız neticesinde, oradaki Müslümanlara eziyet eder. Sıkıntı verir. Biz oradaki Müslümanları korumak, kollamak, onların dinine zarar gelmemesi için buna dünyalık verdik. Yani ikramda bulunduk buyuruyor. Gençlik yıllarımda Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatıralarını okurdum. Çok hoşuma giderdi çünkü. bir Akıncı romanlar hoşuma giderdi. Bir de Barbaros Hayrettin Paşa'nın, onun Levent sayısını, asker sayısını hep merak etmişimdir. Böyle hatıratını okurken neredeyse yiyecektim, bunun kaç askeri var diye. 50 Levent'te falan yere gidiyor, 100 Levent'te falan. Ya toplasam 500 etmiyor. Ya Atlas Okyanusu'na çıkan hani oranın dayısı yani, ondan soruluyor. Akdeniz zaten onun gölü haline gelmiş. Ama bir avuç insan, iman, hani kale gibi, çelik gibi imanlar var. Şimdi orada Barbaros Hayrettin Paşa'da da, Barbaros Hayrettin Paşa'da da bir şey dikkatimi çekti. Müslümanlardan Venediklerin eline düşüp hapiste olanlar var. Fakat Venedik kafiri hapiste bunlara çok zulmediyor. Bunlar da nasıl yaptıysa bir fırsatını bulup mektup yazıp ellerindeki imkanlarla para vererek Barbaros Hayrettin Paşa'ya bunu ulaştırmışlar. Mektup eline geçmiş. Çünkü şeyin elinde de, Barbaros Hayrettin Paşa'nın elinde de esirler var. Venedik bilmem neleri falan işte. Hatta böyle kendilerine göre asil dedikleri insanlar. Bunun üzerine hani esir muamelesi gösterdiği için onlara fazla ağır iş göstermiyor. O mektup eline geçince bu Venediklerin, neyse Romalıların, İtalyanların asil dedikleri adamların hepsini, yetimlerin, fakirlerin, gariplerin ev inşaatına sürmüş hepsini. Taş taşıttırıyor, ev yaptırtırıyor, temel attırıyor, kazma kullandırıyor. Ve aralarına da bazılarını göndermiş, söylettiriyor. Ya işte Barbaros Hayrettin Paşa niye böyle yaptırıyormuş biliyor musunuz? İşte Venedikler, İtalyanlar Müslüman esirlere çok zulmediyormuş. Onun intikamını alıyormuş. Siyasete bak ya. Tamam. Bunlar alelacele mektup yazmışlar. O mektubun da oraya ulaşması için o kapıları açık bırakmışlar. Venediklerin eline geçince oradaki Müslümanlara aynı şekilde ağır iş yaptırmamışlar, zulmet demişler. Aman demişler, bizimkilere de onlar da aynısını yapacaktır diye. Bu bir siyasettir. İlmi siyaset deniyor ya. Evet. İlmi siyaset deniyor. Dolayısıyla tabii insan, Allah-u Teala rahmet eylesin, Enver abilerden bir yerde bir toplantı oldu. Orada bir şey anlattılar. İlmi siyaseti anlattılar. Fakat o ilmi siyaseti anlatmadan önce Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala aleyh şunu nakledeceğim. Enver abilerden onu açıklar şekilde nakletmişlerdi. Saadet-i Ebedi'de yazıyor. Bir kimsenin buyuruyor, yani ayet-i kerimelerden bir şeyler hissedebilmesi, anlayabilmesi için bizim gibilerin buyuruyor 50 yıl çalışması lazım. Ya şimdi pasakoz diyor ya, Kur'an'dan anla falan, aslanım be, nereden anlayacaklar. 50 yıl. Efendim abi de bunu anlattı. Dedi ki şu ilimler hocamız anlatıyor buyurdular. Hüseyin Hilmi Efendi, hem hocalar hem aynı şekilde kayınpederleri. Bizim de hocamız aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. 50 yıl. Bunu anlattılar hem de uzun anlattılar. Ondan sonra da arkasına dediler ki ilmi siyaset, yani o siyaset ilmi bunun da üstündedir.
1: Allah Allah. Ya. Enteresan.
2: Bunun da üstündedir. Çünkü o ilmi siyaset, bir kere yapısı müsait olması lazım. Sürat intikali yüksek olması lazım. Ve bir şey yaparken hep dinini kayırması lazım. Hep dinini kayıracak. Dinden taviz vermeyecek.
1: Dinine zarar gelmesini de engelleyecek.
2: Evet. Şimdi ben şeyde dikkatimi çekti. Emre abiler TGRT'yi işte kurduktan sonra dikkat ettim. Orada TGRT'de dışarıdan gelen şarkıcısı, türkücüsü, filmcisi, bilmem necisi, işte ben işte TRT'den geldim, şöyle bilirim, programcıyım, ben şöyle bilmem neyim, ben bunlar neyim. Emre abiler bunların önüne bol bol dünyalık koydular. Bu adamlar haralarım görelim aynı şekilde şey yapıyorlar da Emre abi demet Hüseyin'e ediyorlar. Tabii ekranda bunların yüzü gözüküyor. Ve o zaman biz anlamadık. Hani şeyde gör bak neler olacak diye 28 evet. Şubat geliyormuş. Emre abiler önceden tedbirini almış. Ve o zaman o sahneye çıkan veyahut da görülenler aslında sadece bizi değil bütün Müslümanlar da koruyormuş. Enver abi dünyalık vererek Müslümanları, dini, İslamiyet'i koruyor. Dünyalık vererek. Çoğu da işte falan şarkıcıya şu kadar para veriyoruz da falan da feşmekende falan. Bir salak ona veriyorsun ama netice itibariyle sen rahat ibadet yapıyorsun. Sen rahat aynı şekilde kızın, hanımın başörtüsüyle dolaşıyor. Yoksa canını okuyacaklar adamlar. O niyetle gelmişlermişmiş. 28 Şubat'tılar. O niyetle gelmişler.
1: Dini programları falan tamamen kaldırmak istiyorlar.
2: Tabii. İkide bir aynı şekilde şey yapıyorlardı. Söyleyiver. Osman Ünlü'yü çek oradan diye. Ya, siyaset bu. Ta TGRT kurulurken hatırlar mısın Enver abiler? TGRT'yi kurmak için Türkiye Gazetesi okuyucularına bir senelik abone bedeli. İşte onu verenler de 1000 kişi mi 2000 kişi mi ne kadar bilmiyorum. Bir senelik abone bedeli. Şimdiki gibi düşün sen, bir senelik 365 lira para ediyor değil mi Türkiye Gazetesi?
1: Evet, evet.
2: 10 tanesi 3600 lira yapar. 100 tanesi 36 bin lira yapar. Bir tanesi, 1000 tanesi de diyelim ki 360 bin lira yapar diyelim, tamam mı? Şimdi kendi de medyanın içerisindesin Mustafa Bey. 2 tane 360, hadi 600 bin lira, 500, 600 bin lira. 600 bin lira kaç kamera alırdı o zaman?
1: Hiç.
2: Değil mi? Şimdi diyor ki işte bizim paralarla. Ya sıfır senin para değil, verdiğin paranın karşılığı Türkiye Gazetesi olarak verildi. Ama ileride bak nasıl kullanıyor. Demişler ki Osman Ünlü'yü oradan çek. Kaldır onu, al oradan. Enver abi de o zaman diyor ki Osman Ünlü'yü halk istiyor. TGRT'ye halk vurdun. Osman'ın da halk istiyor. Ben diyor karışamam. Siz yaparsanız yapın. Yalçın Özer'e baskı yaptılardı. Allah rahmet eylesin. He. Bunu buradan çek he diye.
1: He.
2: Çünkü Yalçın Özer'in hayatına bile kastedeceklerdi.
1: Evet.
2: Yalçın Özer'in Allah rahmet eylesin hayatına bile kastedeceklerdi o dönemlerde. Tabii vatandaş bunları bilmiyor. Bunları bilmiyor. Bilmediği için de kendi kendine oturuyor, sorguluyor. Şeyde bu bir diriliş dizisi vardı. Orada bir şey benim dikkatimi çekmişti. Mesela bey altındakilere, onlar işte bunu niçin böyle yapıyorsun falan deyince celalleniyor. Bu ne demek diyor ya? Bu ne demek diyor? Siz diyor beyinizi nasıl sorgularsınız diyor. Bu hakkı nereden alırsınız? Bu hakkı nereden alırsınız? Devlette bile bu böyledir. Gerçekten bu devlet adamıysa, bu devletin başındaysa buna ittiba edilir. Buna ittiba edilir. Yoksa dur bakalım ya, bize bir işte bizim komutan, bizim bey bize bir emir verdi. Bu doğru mu yanlış mı, bunu bir tetkik edelim mi? Düşman istila eder gider o zaman. Olmaz o. Şey de öyle Mustafa Bey. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimiz dedi ki Allah-u Teala beni peygamber olarak gönderdi. Seni imana davet ediyorum. Dedi ki ben seni tanıyorum. Sen yalan söylemezsin. Böyle diyorsan böylesin. Ayrıca kalbin mutmain olması için olağanüstü bir şey istedi. O da oldu. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri aklını çıkardı attı. Bu dedi Allah-u Teala'nın gönderdiği bir zattır. Bunun siyah dediği siyahtır. Beyaz dediği beyazdır. Sarı dediği sarıdır. Ben onu sarı görmesem de, beyaz görmesem de, siyah görmesem de benim gözümde hata vardır. Bu zatın dediği doğrudur. Bitti yani. İman böyle olur. Şey de öyle. Devlet kurarken de öyle. Ha, bu zat aynı şekilde tamam. O zaman aynı şekilde olur. Evet. Ve Osmanlı'nın başlangıcı böyle olmuştur. Evet. Tam ittiba ve başarı. Tam ittiba ve başarı.
1: İki başlılık olmaz.
2: Olmaz. Öyle bir şey olmaz. Sorgulanmaz. Ve efendim işte Allah-u Teala işte Mürşid-i Kamil yaratmış. Mürşid-i Kamil yaratmış ve hatta İslam alimi olarak yaratmış. Mesela zamanımızda ben yakın zaman için misal vereyim. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Allah-u Teala işte Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni görmüş. Özel muallim gönderiliyor zaten bunlara. Yetiştiriliyor.
1: Yaratılışı yüksek.
2: Yaratılışı yüksek. Yetiştiriliyor. Ve bu zat kitaplar hazırlanmış. İşte bu zatın efendim ben talebesiyim. Ben işte o zatı çok seviyorum. Bizim sınıfta derse de girdi. Hatta kendisiyle görüştüm. Sohbet de ettim falan. İyi. Ama o zatın kitabına aldığı şeyi ha diyor böyle ama diyor falan kitapta böyle var. Seviyorum, ittiba ediyorum dediği yalan. Olmaz o. Eğer bu zat gerçekten İslam alimi ise ona ittiba edilir. İttiba edilir. Ha, falan kitapta öyle yazabilir, olabilir. Ama bu zat almış mı onu kitabını? Almamış. Ben onu reddetmem. Ama bu zat eğer benim rehberimse bu zatın bildirdiği esastır. Öbür türlü, öbür türlü yoktur. Efendim ben çok seviyorum falan. Bu sevgisi yalandır. Olmaz öyle şey. Çünkü bir seferinde bir hadise nakletmişler de kendi kerimeleri Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Babacım diyor Eyüp Sultan'a diyor. Böyle çok kimse geliyor. Açık saçık gelinliğiyle melinliği falan filan. Hani çok seviyoruz falan filan. Ben demiş yani anlayamıyorum yani. Yani nasıl sevgi bu? Buyuruyorlar ki kızım buyuruyorlar. Seven sevdiğine itaat eder. Eğer seven sevdiğine itaat etmiyorsa yalandır o sevgi buyuruyorlar. Ya seven sevdiğine itaat eder. Öbür türlü yalan.
1: Yani bu ne demektir? Eyüp Sultan Hazretleri ne buyuruyorsa, ne bildirdiyse
0: onun gibi yaşamak lazım.
2: Heh, öyle olmak yani, lazım.
0: İtaat etmek demek o.
2: İtaat etmek demek o. Dolayısıyla dinimiz buyuruyor ki, peygamberimiz diyor ki, insanlara mudara için gönderildim buyuruyor. Öyleyse bu ne demek diye mesela İslam Ahlak-ı Saadet-i Ebediye kitabını defalarca okuyacağız. Okudukça okudukça hissederiz. Ha, önümüze çıktığı zaman ben dinimi mi veriyorum yoksa dünyalık vererek dinini mi kurtuluyorum? Mesela adam asıl kafir geldi. Ya ben Cağaloğlu'nu da görüyordum. İpten saptan kopma adamlar gelirdi Enver abinin yanına. Ya ben sıradan bir vatandaş olarak ya onların aynı şekilde namert olduğunu görüyordum. Enver abi görmez mi? Ama adam bilmem nereden ne iş, bilmem nereden ne iş. Enver abi müdahara ederdi onlara. Ooo hoş geldiniz, özlediydik sizi falan filan. Çok özür dileriz, Anadolu'da kullan langoluzun teki derler, tamam. Böyle bir tabir kullan, langoluzun teki hakikaten. Öyle insanlar. Ama onlara iltifat ederlerdi. Yani tabir caizse köpeğe ekmek verirlerdi. Köpeğe ekmek verirlerdi. Ve hatta şeyde Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala anlatmış talebelerini. Enver abi de naklederdi onu. İneğe tapılan yerde, İslam Ahlak kitabına da yazmışlar bunu. İneğe tapılan yerde ineğe ot vermeli. Öyle adamlar ineğe tapıyor. Sen de götürüyorsun onların taptığını, ot veriyorsun. Adamlar sana düşman olmazlar. Ne olur? Peki onların düşmanlığını kazanır. Yok canım, sen de bunlar ineğe tapıyor. Kes ineğe gitsin falan. Düşman olur, sen de imha eder. Yani dinini yaşayamazsın. Yani nerede ne yapacağını, nerede ne yapacağını, bu mudara, İslam ahlakıdır. Bu öğretmiştir. Bunu bilmiyorsa bu adam tökezler. Yanlış yapar, hata yapar, kendisini de felakete götürür ve etrafındakileri de felakete sürükler.
0: Hocam müsaade ederseniz bir ara verelim şimdi. Kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Dini için dünyalık vermek nasıl olur diye sormuştuk başta. Bunu anlatıyordu. Buyurunuz hocam, kaldığımız yerden devam edebiliriz.
1: Şimdi İslam ahlakında bir ifade geçiyor. Tatlı dille buyuruyorlar. İyilik yaparak, hatta yalan söyleyerek ifadesi geçiyor. Gönül almak dünyalık vermek olur.
0: Yalan söylüyor.
1: Evet. Ama orada yalan bilerek değil. Onun da bir inceliği anlatılmış orada. Ben mesela Enver abilere dikkat ettim. Bir eve geliyorlar. Mustafa Toköz'ün evine gelmiş. Mustafa Toköz işte TGRT FM'de çalıştığı için şu anda stüdyoda bulunan böyle bir şey var. Üzerinde TGRT FM yazılı.
0: Filema var.
1: Filema var. O filemayı asmış.
0: Evine.
1: Ha, evine. Salonla hem de.
0: TGRT FM'de çalışıyor ya.
1: Aha. Mesela Enver abi oraya teşrif etti. Aa, ne güzel olmuş. Nasıl da isabet olmuş. Tabii Mustafa Toköz'ün ayağını yerden kesiyorlar. Enver abi beğendi canım. Şimdi böyle demesinin bir kere TGRT FM yazılması sebebiyle güzel olmuş. Ve Enver abi buyuruyor ki bu insan onu oraya astığı zaman gönlüne hoş gelmiş. Onu tenkit etmenin bir alemi yok ki buyuruyorlar. Ona iltifat et gelsin. Ve şeyde dikkatimi çekti. İmam-ı Rabbani Kudüs'e sözleri buyuruyor ki zencide güzel görünür dişleri. Beyaz dişleri buyuruyorlar. Yani şey gözü. Hatta bir seferinde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri talebeleriyle beraber gidiyor. Bir tane köpekleşi böyle kokmuş, herkes burnunu tutuyor falan. İşte kafatası kalmış böyle. Mevlana Celaleddin Hazretleri dişleri de ne kadar güzelmiş buyuruyor. Leş ya. Leş. Yani efendim adam çirkin. Ya çirkin de bir güzel tarafı
0: güzel
1: mutlaka
0: şey vardır.
1: Vardır, yani. Vardır tabii. Güzel bir tarafı aynı şekilde bulabilirsin. O yalan söyleme konusunda da mesela sen gönlünden bir şey tutarsın. Mesela diyelim ki evden bir sipariş verdiler falan, sen de unuttun. Ya unuttuğunu söylesen kavga olacak. Ne yaparsın falan? Ya yolda giderken falan bir kapalı dükkan gördün mü görmedin mi? Gördün. Dükkan kapalıydı dedin.
0: Onu kastederek.
1: Efendim o başka türlü anladı. Anlarsa anlasın, ne yapayım yani? Yani maksat kavga çıkarmamak. Evet. Huzuru bozmamak. Onu da rahatsız etmemek. Dükkan kapalıydı. Senin niyetin böyle olursa, peki efendim işte öbür tarafta aynı şekilde düşünürse, ya bizim sipariş verdiğimiz alacağımız dükkan mı kapalıydı, oraya mı gittim falan filan, sorusu hatırına gelmez onun. Ama senin niyetin bozuksa onun da hatırına çok şey gelir. Ama senin niyetin düzgün. Ben kitaba uydum. Büyüklerin buyurduğuna ittiba ettim. Allah-u Teala muhafaza eder.
0: Bir de büyüklerimizin hareket alanı, hareket başlangıcı, sebebi genellikle dini korumak üzerine. Hı hı. Mesela işte siz daha önce anlatmıştınız ya, Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, hani evinin önünde yaz günü cam açık falan, bir kamyon har çalışıyor falan gereksiz yere. Yani söylense belki de hani belki kavga çıkacak veya belki de susturacak adam. Ama harekete geçenlere dinimize bir zararı yok ki diyerek engel oluyor.
1: Evet.
0: Yani bu da işte bir şekilde
1: mudara tabii. Hatta kendi mahtumuyla beraber giderken işte arabada ön tarafta oturuyor. Hüseyin İlmi Efendi arkada oturuyor. Birisi şak diye arabayı önüne kurmuş. Belki de arabayı kendi kullanıyordu rahmetli Abdülhakim abi. Birden mübarek celallenmiş falan filan. İşte efendim falan demiş, kardeşim hiç bulaşma. Sakin dur. Bırak geçsin. Şimdi karakola gideceksin, şikayet edeceksin, dava edeceksin. Meşgul edeceksin.
0: Kavga edeceksin.
1: Buyurun. Senden geçin. Senin dinine ne zararı var? Hiçbir zararı söz konusu değil. Bir arkadaşım birisi anlatmıştı da, Cağaloğlu'ndaydık o zaman. Dedi Fatih'te oturuyor da. Dedi Haliç yolundan geliyoruz, deniz kenarından, Eminönü'nden orada. Oradan tam işte Fatih'e dönecek bir yerde falan adam pat diye şey yapıyor falan. Hata dedi onda. Hemen bu arkadaş camı açmış. Demiş efendim hakkınızı helal edin, kusura bakmayın özür dileriz. Adam ya şimdi harlayacak ama. Bizde de vardı birazcık hata demiş. Hatanı da vaziyet. Yoksa adam kavga edecek. Ne lüzum var aynı şekilde. Ne lüzum var. Dolayısıyla dininden fedakarlık etmek. Tatlı dille, iyilik yaparak. Mesela kitaplarda anlatılıyor. Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, kitap yazmak. Riya olur. Vaaz, emir, maruf, nehi, münker demektir. Ki bunları dünyalık için yapıyorsa, dünyalık için yapıyorsa, o zaman ne oldu? Dinini veriyor, dünyalık satın alıyor. Değil mi? Münakaşa etmek, başkalarından üstün görünmek ve övünmek için ilmi öğrenmektir ya olur. E bunlar niçin öğrendin sen? Dünyalık elde etmek için. Yani kendine itibar kazanmak için yapıyorsun bunları. Evet. O zaman bir kıymeti ifade etmez. Dünyalık elde etmek, yani mal, mevki elde etmek için ilim öğrenmek riya olur. Allah-u Teala için olan ilim, Allah-u Teala'dan korkmayı arttırır. Kendi ayıplarını görmeye sebep olur. Şeytanın aldatmasına da mani olur. İlmini dünya kazancına, mala, mevkiye kavuşmaya vasıta eden din adamlarına ulema-i su, yani kötü din adamı denir. Bunların gideceği yer cehennemdir. Herkesin yanında sünnetlere uygun olarak, yalnızken ise edeplere uymayarak yapılan ibadetlerde riya olur, dünya olur buyuruyor. İnsanı ölmekten, bir uzvunu yok olmaktan ve şiddetli ağrıdan kurtaracak şeye zaruret denir. Onun için İslam alimleri zarureti, abi zaruret vardı falan, işte amca zaruret. Ya abi amca da bak, zaruretin tarifi var. İnsanı ölmekten, bir uzvunu yok olmaktan ve şiddetli ağrıdan kurtaracak şeye zaruret denir. Böyle bir durum yok. Sen dinini vererek dünyalık elde ediyorsun. Tehlikeli.
0: Zaruret diyerek.
1: Ha, zaruret diyerek. Her şeye zaruret diyor ondan sana. Ruhi ve bedeni rahatlığı için ve sadaka vermek, hayrat, hasenat yapmak, zekat, haç, kurban, ödünç vermek için lazım olan şeylere de ihtiyaç denir buyuruyor. İhtiyaçtan fazla olup tatlı gelen, hoşa giden şeylere zinet denir. İhtiyaçtan fazla olan malı tekebbür için, kibir için, gösteri için kullanmak zinet olmaz, haram olur buyuruyor. Zaruret miktarında kazanmak için çalışmak farzdır. İhtiyaç miktarında kazanmak sünnettir. Buna kanaat denir. Zinet olan şeyleri kazanmak mubahtır. İhtiyaç ve zinet eşyasını İslamiyet'e uygun olarak kazanmak ibadet olur. Bunları kazanmak için İslamiyet'in dışına çıkmak haram olur. İslamiyet diyor ki, helal ve mubah olan ticaret metsena edilmiş. Sen daha çok elde etmek için yalan söylüyorsun. Sahtekarlık ediyorsun. Hile yapıyorsun. Ne oldu? Ondan sonra da Allah için alın bunları, Allah için alın bunları. Ne sen Allah-u Teala'nın ismi şerifini kullanıyorsun. Orada müdahale ediyorsun. Yani dini verip dünyalık satın alıyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine-i Münevve'de pazar kurulmuş. Pazarda bakmış bir çuvalda buğday var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini bir sokuyorlar çuvalın içerisine. Bir şey yapıyor, bakıyor ki nemli. Bu ne buyuruyorlar? Efendim işte yağmur yağmıştı falan. Niye göstermiyorsun buyuruyorlar? İnsanları aldatan bizden değildir, bilmez misin buyuruyorlar. Ya insanlar aldatan bizden değildir.
0: Görsün adam, alacaksa tabii, ona göre alsın.
1: Alacaksa ona göre alsın. Ve bunları kazanmak için İslamiyet'in dışına çıkmak haram olur. Böyle ele geçirilenler dünyalık olur. Hadis-i şerifte dünyalık olan şeyler melundur. Allah için olan şeyler, Allah-u Teala rızası olduğu şeyler melun değildir. Hadis-i şerif bu da. Dünyalık olan şeylerin Allah-u Teala indinde hiç kıymeti yoktur. Ahkam-ı İslamiye'ye, yani İslamiyet'in bildirdiği hükümlere uyarak kazanılan ve kullanılan rızık dünyalık olmaz, dünya nimeti olur buyurmuş din büyükleri. Ve para dünyada iş görmek için yaratılmıştır. Sevmek ve biriktirmek için değil. Zira paranın sevgisi yılan sevgisi gibidir. Hatırlarsan Emre abiler sık sık tekrar ederdi bu ifadeleri. Mal kazanmakla şeref kazanılmaz. İzzet ve şeref Allah-u Teala'ya kul olmakta. İlimde, edepte, ihlas ile amel etmektir. İlim rütbesi rütbelerin en üstünüdür. İnsanın şerefi de

0: Tezeliyle demez. Kardeşleri ne diye öldürmeye kalktılar onu? Bu bizim üstümüze amir olacaktır. Ama Allah Teala aziz etmiş. Ve hepsi güneş, ay ve 11 yıldız secde etti önünde. Babalar Yakup Aleyhisselam dedi ki, Allah Teala dedi, kardeşini aziz etmiş. Bu çok büyük bir nimettir. Biz de Rabbimize şükredelim dediler, secdeye kapandılar. O anda vahiy geldi. Rüyan tahakkuk etti diye. Allah Teala'nın aziz ettiğini kimse zelil edemez. Kime zillet vermişse onu da kimse aziz edemez. Hakikaten öyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şan, şeref ve üstünlük mal ile değil, ilim ve irfan ile ölçülür buyurmuştur. Din büyükleri şerefül insan bil iman vel marifeti la bil mal vel menzile buyurmuşlardır. Yani insanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal makam ile değildir. Abdülhani Koçdüveni Hazretleri oğluna hitaben, ey oğul, her halinde ilim, edep ve takva üzere ol. İslam alimlerinin kitaplarını oku. Fıkıh ve hadis öğren. Cahil tarikatçılardan sakın. Şöhret yapma. Şöhrette afet vardır. Arslandan kaçar gibi cahillerden kaç. Bidat sahibi, sapıklar ile ve dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etme. Helalden ye, çok gülme. Herkese şefkat ve merhamet et. Kimseyi hakir görme. Kimse ile münakaşa mücadele etme. Kimseden bir şey isteme. Mayan fıkıh ve evin mescit olsun buyurmuştur. Din büyüklerinin hepsi buna benzer. Hep nasihat etmişlerdir. Ve yine buyuruyorlar ki her izzet ve nimet Allah-u Teala'ya ihlas ile itaat ve ibadet etmektedir. Orada geçmektedir. Formül konmuş. Her izzet ve nimet Allah-u Teala'ya ihlas ile itaat ve ibadet etmektedir. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir. Rahat ve huzur da itaat yolundan gelmektedir. Allah-u Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Bunu kimse değiştiremez. Tabii biz bunları naklederken bazı dinleyicilerimizin hatırına geliyor. İyi güzel arkadaş, siz oturduğunuz yerde bunları böyle aynı şekilde naklediyorsunuz, anlatıyorsunuz da. Şimdi Müslüman'a da dert, bela, sıkıntı geliyor. Yani. Mesela en çok sıkıntı peygamberlere gelmiş. Sonra onların varislerine gelmiş.
1: Bu ne o zaman?
0: Bu ne o zaman? Allah-u Teala onların kalbine o huzur yerleştiriyor. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bizim kalbimizdeki huzuru hükümdarlar bir anlasa bu huzuru bizden almak için bize harbi ilan ederler. Harbi ilan ederler. Peki o derdi bela? O Allah-u Teala gök kubbesi altında sevdiklerini muhafazası için. Öbür türlü açığa çıksa Müslüman olunca insanlar rahat ediyor, hastalanmıyor. Ondan sonra işler tıkırında gidiyor. Bir elleri yağda, bir elleri balda. O zaman gördüklerine iman ederler. Halbuki Allah-u Teala gayba iman emretmiştir. Gayba iman emretmiştir. Onun için Müslümana dert ve bela geldiği zaman sabreder. Nimet geldiği zaman da şükreder. Onun için Allah rahmet eylesin Enver abiler böyle toplantılarda dinin yarısı sabır, yarısı şükür buyururlardı. Fakat Enver abiler çevirirlerdi, bir şey söylerlerdi hep. Allah-u Teala'nın bizim yaptığımız ibadetlere ihtiyacı yok. Bütün kitaplar böyle yazıyor. Peki Allah-u Teala neye kıymet verir? Kendi emrine değer verene, kıymet verene değer verir. Hatta bir misal verdiler. Ben de kendi üzerimden veriyorum onu. İslam ve toplumda anlatıyorum. Mesela sabah namazına. İşte geriye gidince daha da zorlaşıyor kalkmak. Gözün kapalı mapalı falan işte falan. Ahlaya puflaya gidiyorum. Bir abdest alıyorum falan. Belki kuryer kalmıştır. Ondan sonra geliyorsun namaz kılıyorsun da. İşte hemen küt diye atıyorsun yatağa kendini. Sabah namazı için. Allah Teala buyurmuş ki meleklere. Bunun aldığı abdest abdeste benzemedi. Namaz da namaza benzemedi. Ama buyururmuş. Emel abi üzerine basa basa anlatırdı bunu. Ama benim emrime kıymet verdi. Uykusunu terk etti. Abdest aldı, namaz kıldı. Bunun abdestini de namazını da tam yazın. Üstünü basa basa, üstüne basa basa söylediği söz. Kıymet vermek, değer vermek. İşte mudaraa etmekte de sen kimin emrine kıymet veriyorsun? Rabbimin emridir. Ha, ben buna güler yüz göstereyim. Benim dinimi, imanımı ve başka Müslümanların aynı şekilde imanını koruyayım. Adama dille aynı şekilde mudara ediyorsun. Yani tatlı dille hitap ediyorsun. Veyahut da adam baktın harlayıp hırlayıp duruyor falan. Affedersin, çok özür dilerim, biraz kaba tabirle söyleyeceğim. Önüne kemik koyuyorsun ya. Adam kemiği yalanıp duruyor, alıp götürüyor. Ne oldu? Başka Müslümanları da korudun. Veya eline saldırmaktan korudun.
1: Veya iki tane kemik koyuyorsun, senin için havlıyor.
0: Bu sefer de öyle oluyor, doğru. Öyle piyasa.

0: Arkadaş yok. Siz böyle deyince hep hatırıma geliyor. İslam ve toplumda kullanıyoruz ya. Baktı bu Beyoğlu taraflarında bir yalancılar kahvehanesi, yalancı şahitler kahvehanesi varmış da. Birisinde şahide ihtiyaç varmış ama demiş falan. Ha demişler, o kahvehaneye gitti.
1: Tuttuğunu götür.
0: Tuttuğunu götür. Orada giderken kahvehanedeki birisi görmüş, birisi geliyor. Hemen kapıya çıkmış falan. Buyur beyefendi, hayırdır demiş. Bir alacak verecek meselesi. Demiş, namussuz hala vermedi mi daha? Yok demiş ya, yani demiş, alacak değil ben vereceğim falan. Beyim demiş, kaç defa vereceksin ya?
1: Yani 10 kere mi vereceksin?
0: Benden hala şahit bulamazsın diyor. Anında değişiyor. Anında değişiyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Öyle olmaktan da hepimiz muhafaza buyursun inşallah-u Teala. Onun için din büyükleri rahat ve huzur itaat yolundan gelmekte. Allah-u Teala adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Ebu Ali Rodbari Hazretleri buyuruyor ki, dünyayı kazanmakta nefisler için zillet, ahireti kazanmakta ise nefisler için izzet vardır. Acaba niçin insanlar baki olan ahireti istemekteki izzetin yerine fani olan dünyayı isteyerek zilleti seçerler buyurmuştur. Hayret ediyor yani. Hayret ediyor. Allah Allah diyor ya. Birisi baki, birisi fani. Geçip gidecek. Hakikaten bazen evde de düşünüyoruz. Aa, falan öldü, filan öldü, feşmakan öldü. Tanıdığımız isimlerisi. Allah Allah. İşte onun evi vardı, hatta villası da vardı. Aa, falan yerde bahçesi de vardı falan. Aa, falan yerde o genel müdürdü falan. Ama hepsi gitti. Ne götürdü? İman şey. Varsa. İman varsa, ameli varsa onları götürdü. Yok. Başka bir şey yok. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri de insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyleri aramakta kişiler için zillet, ahireti aramakta ise izzet vardır. Yok olacak şeylerin peşinde koşarak zillete düşmek, ebedi olanı terk edip kendisini izzete ulaştıracak şeyleri terk edene ne kadar çok şaşılır buyurmaktadır. Bir zamanlar TGRT yeni açılmıştı. İşte gazeteye gelmiş, gazeteden de tutmuşlar, TGRT'ye git falan demişler. İşte huzura da oradaki hocalarla görüş falan. Neyse. Dediler böyle böyle birisi var. Gittim. Ben de dinimi öğrenmek istiyorum. İşte daha önce. İyi dedim. İşte kitaplar vardı falan. Beklesem burada getirdim. Kitapları verdim. Buyur dedim falan. Neyse gitti. İki hafta sonra geldi. Yani dedim buyur. Şey dedi, ben dedi ihtiyacım var dedi. Paraya ihtiyacım var. Burası dedim Kızılay değil. Darul Aciz değil. İller Bankası da değil. O İller Bankası ne iş yapar onu da bilmiyordum da öyle söylüyordum. Burası bir iş yeri. Sen dinimi öğrenmek istedin. Biz size kitap verdik. Hatta dedik ki bunu okuduğunda anlamadığın yerler varsa dahili telefon numaralarını da verdik TGRT'nin. Her zaman emrindeyiz. Demez mi? Eğer bana para vermezseniz ben dedi İslamiyet'ten dönerim. Dedim ne halt olursan ol. Zaten senin niyetin din öğrenmek değil. Dünyalı koparmak.
1: Zaten dönmüş.
0: Ya, İslamiyet'te bağlantı kalmamış. Adam geliyor aynı şekilde, benim Müslüman olacağım, bana para verin. Veyahut da adam Müslüman gözüküyor. Ha, bak benim şu dediğimi yapmazsanız ben aynı şekilde Müslüman'dan çıkıvereceğim. Çıkarsan çık, bana ne? Zaten çıkmışsın. Öyle düşünüyorsan. Yani pamuk ipliği bile değil artık. Bağ bile yok arada. Bağ bile yok. Allah-u Teala böyle olmaktan da hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Kulun elbette istekleri olacaktır. Fakat istenecek kapıyı ve istenecek şeyi iyi bilmeli ve ona göre istemelidir. Allah-u Teala nimetleri, ihsanları güneşten daha açık ve aydan daha aşikardır. Başkalarının ihsan etmesi bir emanetçinin birisine emanet vermesi gibidir. Allah-u Teala'dan istemeyip başkasından, yani onun yarattıklarından bir şey istemek, fakirden bir şey beklemek gibidir. Hakikaten kendi gibi aciz olanın gidiyor kapısına, işte adam diyecek ki içki içersen sana işte iş veririm ve taş veririm. Tabii şişeyle deviririm ben. Hiçbir alakası yok yani İslamiyet'le. Bu iman var mı yok mu? Var denemez bunda böylelerinde. Anında daha şey yaparsa yok. Şimdi peki mudara nasıl yapılır? Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o zaman da şeyde Bursa'da Işıklar Askeri Lisesi var. Yani Bursa'ya giden görmüştür onu. Evet. Işıklar Askeri Lisesi. Orada muallimlik yapıyorlar. Binbaşı rütbesindeler mi yoksa yarbay rütbesindeler mi? Orada bir albay var. Yani o da öğretim görevlisi. Tabii Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh işte beş vakit namaz kıldığını, dini bütün birisi olduğunu o camia biliyor. Bir gün o albay önüne işte mezeleri düzmüş yapacak falan. Aa diyor Hilmi Bey diyor bu şey dini meseleleri iyi bilir diyor, ona soralım. Elinde kadeh, bu bana haram mı diyor. Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh verdiği cevap, hayır diyorlar, size haram değil, için. Diyor ya, aydın din adam böyle olur diyor falan. Hayır, gübür gübür içiyor. Sonra bunu kendilerine anlatıyor. Karşı mı diyorlar, adamın imanı yok.
1: Böyle güzel şey haram mı olurmuş diyor çünkü
0: tabii,
1: adam.
0: Tabii. Çünkü adamda iman yok. Ona önce iman farz. İçki ona haram değil ki. Evet. İmanı yok ki. İmanı olan kimse bunlardan sorumludur. Haram helal o zaman devreye girer. Yoksa onun için aynı şekilde ha kafir edeceksin. Bu haram ya, sen niye böyle yapıyorsun falan. Hangi haram? Adamın imanı yok yani. Adamın imanı yok. Şimdi mesela bazılar diyor. Rahibeler mesela tesettür yani örtüyorlar. Vücutlarını başlarını örtüyorlar. Peki bu tesettür mü olur? Hayır. İmanı yok ki bir kere onun. Yani öyle vücudunu kapatmış olsa ona bir faydası olmaz. Ha dünyalık olarak bazı zararlardan kendisini korur. İşte o kadar. Dünyada kalır. Dünyada kalır. Başka bir şey de olmaz. Cenab-ı Hak'tan rızasını, muhabbetini talep etmelidir. Din büyükleri Allah-u Teala için vermek istemeseydi istek vermezdi buyurmuşlardır. Çünkü istemek kavuşmanın müjdesidir. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. İstek nimetinin kıymetini bilip bunun elden kaçmasına sebep olacak şeylerden sakınmalıdır. Bu nimetin elden çıkmasının en çok yarayan şey buna şükretmektir. Bu nimetin elden çıkmamasına en çok yarayan şey buna şükretmektir. Çünkü Sure-i İbrahim'in 7. ayet-i kerimesinde mealen nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım buyurulmuştur. Dolayısıyla dinimizde vermek kıymetlidir. Fedakarlık etmek vermek demektir. Haklı olduğu halde sen haklısın demek vermektir. İnsanlara güler yüzle muamele etmek vermektir. Yük çekmek vermek demektir. Bunun için veren aziz olur. Alansa zelil olur. Yükünü çektiren, sıkıntı veren, fedakarlıktan sakınan, haklı olmadığı halde haklıyım diyen neticede zelil olur. Fedakarlıkta bulunan yani vermesini bilen sevilir, sayılır, hürmet görür. Hep almaya çalışan ise sevimsiz olur, horlanır, itibarsız olur. İnsan kendini almaya değil vermeye alıştırmalıdır. Çünkü bir gün en çok sevdiğimiz şeyi yani canımızı vereceğiz. Bunun için vermeye alışan kolay can verir denmiştir. Bunlar Emin abi anlatıyordu. Evet. Sık sık anlatıyor. Sen de şahit olmuşsun. Evet. Sık sık anlatıyordu. Çünkü kitaplarda böyle yazıyor. Ve bizim anladığımız şekilde de ifade ediliyor bunlar. Dolayısıyla mudarada vermek var. Güler yüz verirsin, tatlı dil verirsin, fedakarlık yaparsın, yükünü çekersin. Dinini korumak için. Ama müdahale tam tersi. Dünyalık ele geçirmek için dininden taviz verirsin. O felakettir. İnsanı dünyada da ahirette berbat eder.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Gönül Pınarı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Sayın Başkan, siz de hoş geldiniz yayınımıza, programımıza.
1: İyi akşamlar Fatih Bey. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
2: Fatih Atik yayından önce başkan diyor ki evet. Fatih Atik varsa diyor benim konuşmama gerek yok. O bizden daha fazla biliyor bu işleri zaten.
0: Ya estağfurullah, olur mu öyle şey? Gürkan bizi İstanbul'a davet etmiyor. Biz de böyle Ankara'dan katılıyoruz işte.
2: Ama ben geliyorum şimdi.
0: O yüzden kusura bakmayın.
2: Ben geliyorum. Ben Ankara'ya, evet, hafta sonu Ankara'da olacağım.
0: Ağırlayacağız sizi.
2: Evet. Sen de hoş geldin sevgili Fatih. Şimdi Lütfü Bey, siz neden dava açtınız diye başlasam. Nereden, ne gördünüz siz kurultayda?
1: Şimdi şöyle Gürkan Bey, öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hem ülkemize hem tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii ki karşınızda bir 100 yılı aşkın bir yaşam süresi olan, kuruluşu ta savaş meydanlarında planlanır ve bugüne kadar geldiği süreçte ilk planlandığı dönemde Türkiye'de siyasetin ahlak mektebi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tanımlanan ve tüm milletimizi kucaklayacak bir parti olarak doğacak diyen bir partiden bahsediyoruz. Yani 102 yıllık bir partiden bahsediyoruz. Şimdi ben bu uzun süre sonra, bir yıl aşkın süre sonra açtım. Ama
2: tam açış tarihiniz kaç?
1: Herhalde Şubat ayındaydı. Şubat
2: 2025.
1: Ayı, tabii Şubat ayındaydı. Yani bir 16 aya ait bir 16 aylık süreç sonunda bugünlere geldik. Şimdi böyle bir siyasi parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi, bugüne kadar böyle bir leke almamış parti. Sayın Cumhurbaşkanı 4 veya 5 defa şöyle bir şey ifade etti. Şaibeli Kurultay'ın genel başkanı olarak Sayın Genel Başkanımıza cümle sarf etti. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, önceki ve şimdiki genel başkanımız, buna kimse niye cevap vermedi dedi. Hem genel başkan makamı olarak hem de yetkili kurullar olarak kimse cevap vermedi. Şimdi bir kişiyi kötülersiniz, şaibe altına koyabilirsiniz veya bir şeylerle suçlayabilirsiniz ama bu bir kurum ve bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurucu partisi ve bu ülkeyi savaş meydanlarında kurtuluş mücadelesi veren ve kuran şahsiyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti. Ben bunun lekelenmesine bir defa rıza göstermedim. Eğer partide gerçekten böyle şaibeli kurultay olmuşsa bu ortaya çıksın istedim. Olmamışsa benim partim tertemiz siyasete devam etsin, ülkeye hizmet etsin istedim. Ama şaibe bulaştıran arkadaşlarımız varsa ayıklansın ve partimiz tertemiz yoluna gitsin diye bu şeyi açtım. Yani burada kişiler eğer bir koskoca çınarı kirletiyorsa o çınarın o kirlilikten kurtulması lazımdı. Bunun için bu davayı açtım.
2: Lütfü Bey, ama mesela hep bugüne kadar duyardık. Şimdi ortaya tabii çok sayıda belge çıktı bu bir sene içinde, 1,5 sene içerisinde. Çok belge, tanıklar, itiraflar. Bu arada tabii savcılık da devreye girdiği için MASAK raporları, BDDK raporları, çok sayıda belge bilgi çıktı. Ama eskiden beri de böyle bir, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil bazı başka partilerde de duyardık, işitirdik. İlk çıkış anında siz bu kadar belgeye, bilgiye sahip miydiniz? Yoksa böyle kulağınıza bir şeyler mi geliyordu, bir şeyler mi gördünüz? Dediniz ki bu olmaz, ben bunu taşıyacağım diye düşündüğünüz.
1: Şöyle, tabii ki yani bizim o bugüne delegelerin konuştuğu şeylerin bir kısmına şahit olduk. Ben kurultay delegesiyim, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Orada bütün kurultayı yaşadık. Oradaki yaşanmıştık. Sonraki işte şaibeli kurultayın genel başkanı cümleleri buranın, bu cümlenin temizlenmesi gerektiğini bana inandırdı. Şimdi bunu niye Lütfü Savaşçı diyebilirsiniz? Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kuruluş süreci 1938'e kadar delikanlık çağına geldi. Ama biz hala Fransızların egemenliği altında olan bir şehrin ben belediye başkanıyım.
2: Doğru.
1: Yani Türkiye'de diğer şehirler ne kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sever, ne kadar sahiplenir ve onun emanetine ne kadar çok güç verir, sahiplenir. Bu önemli ama biz esareti onun sayesinde 18 sene sonra kazandık. Öyle bir şehrin ben 3 dönem belediye başkanlığını yaptım. Bizim için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi 2 tane emaneti var. Yani bu nedenle ben açtım. Ya bu bir bireysel mesele değil. Bu ilkesel bir mesele. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi benim için önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuku önemli. Demokratik kültürü, anlayışı önemli. Ayrıca burada şimdi siz sadece delegeleri zan altında bırakmıyorsunuz. O delegeleri seçen üyeler var. Bu partiye oy veren insanlar var. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %48 oy aldı. İşte ondan sonraki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi %37 küsur oy aldı. Böyle oy almış bir siyasi parti bu zan altında kalamazdı. Ve bu şaibe varsa ortaya çıksın ve bu şaibeyi yapanlar lütfen bu partiden, o şaibeden arınana kadar uzakta kalsın. Bu amaçla açtım yani.
2: Peki ilk kimle görüştünüz? Kemal Bey'le görüştünüz mü?
1: Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 ay sonra görüştüm. Onun haberi yoktu.
2: Dava açtıktan sonra?
1: Kesinlikle haberi yoktu. Samimi söylüyorum. 2 ay sonra görüştüm.
2: Ne dedi?
1: Birkaç arkadaşımla konuşup öyle açtım.
2: Ne dedi?
1: Bir şey demedi bana. Hayır olsun dedi. Yani şimdi tabii ki o yıllarca genel başkanlığı yapmış, milletvekilliğini yapmış, grup başkan vekilliğini yapmış bir şahsiyet olarak tabii ki o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tertemiz yoluna devam etmesini ister. Ama bana bu konuda açma diye bir direktifi veya bir teklifi olmadı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Peki. Bunu kendi irademle açtım yani.
2: Peki şimdi kurultayda yaşananları bir sene, 1,5 senedir artık böyle bir macera filmini izler gibi izliyoruz. Hatta bugün bir etkin pişmanlıktan faydalanan bir kişinin verdiği ifadeler de var. Ve bu etkin pişmanlıktaki ifadeleri doğrultusunda kurultay davası butlanla sonuçlansa bile devam eden ceza davasına etki edecek bir takım açıklamaları var. Onları da programın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Fatih, sen de Lütfü Başkan'a sorularınla ekleyebilirsin. Sendeyiz.
0: Şimdi bu süreçte tabii sizin üzerinize çok geldiler. Daha veliahtı da var. Sizin adalet sürecinizi ben oraya götüreyim. Kurultayla ilgili iptal davasını açtığınız zaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı olma süreciniz de çok böyle gitgelli bir süreç oldu. Bir aday gösterildiniz, bir geri çekildi. Sonra tekrar işte Ankara'ya geldiniz. O dönem yine yayınlar yaptık. Siz bu böyle bir o dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle mi acaba İçinizde böyle bir ben bunlara bir hesap sorayım diye bir duyguyla mı açtınız bu davayı başkanım? Böyle bir şey hissettiniz mi yani?
1: Fatih Bey, biraz önce Gürkan Bey'e de söyledim. Bu ilkesel bir mesele. Benim kişilerle hesabım yok. O geçmişte yaşandı. Şunu da ifade edeyim. Türkiye'de birçok insan bunu dinliyor. Her partiden, hem dünya, her dünya görüşünden. Ben 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Benim hakkımda hırsızlık, ahlaksızlık, yolsuzlukla hiç ilgili açılmış hiçbir dava yok. Ve ben ilk aşamada aday yaptılar zaten. İkinci MYK toplantısından beni sonra aday yaptılar. Benim kartım gelmişti, nerede oturacağım gelmişti, nerede hangi sandalyede oturacağım gelmişti. Hepsi belgeli. Ve ben geldiğim gece beni bizim yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanımız aradı. Sabah görüşelim dedi. Biz gittik sabah görüşmeye. Dedi ya sizin 20'lerde dedi anketleriniz. Dedim siz bana hep söylediniz diğer 4-5 adayın toplamının 5 katı sizin anketiniz. Toplamlarının 5 katı diye bana söyledi. Ve ben yaptırdığımda %51 ile 54,5 arasındaydı benim anketlerim. Başka yerlerde yaptırdı. Hep yüksekti. Biz tek başımıza seçimi kazanıyorduk. Ben dedim ki aday olacağım. Yani bu konuyla ilgili arkadaşları topladım. Ben dedim eğer siz istemiyorsanız ben aday olacağım. Çünkü bağımsız olarak. Çünkü ben bir büyük deprem yaşamışım. Benim bir sorumluluğum var. Ben bırakıp kaçtı diye kendime yediremem. Aday olacağım. Vatandaşlar, hemşerilerim bu işi yani bana oy verir vermez ama ben er meydanından kaçmam. Ben bu seçimde varım dedim. Bağımsız çıkarım dedim. Son dakika Sayın Özgür Özel beni davet etti. Adayımızsın dedi. Hatta başka şeyler de söyledi. Onu ben kabul etmedim. Ben aday olacaksam olurum dedim. Olmazsam olmam. Sonra zaten Birçok seçimle ilgili çok şey konuşulur. Burada konuşmayayım şimdi ama şu var. %44 küsür aldım. Bizim 37.500 oyum da gitti, sağa sola gitti.
2: Nereye
1: ona gitti, rağmen uçtu. Neden uçurdular. Gitti? Uçurdular oylarımızı. Ben ona rağmen 2000 civarında oyla kaybettim. Ama şu var ki benim partim Millet İttifakı olarak %28 küsür oy almıştı. Ben tek başıma. Genel merkez ve genel merkeze bağlı Hatay'daki onların kollarının da aleyhime iktidara çalışmasına rağmen tek başıma 44 küsur oy aldım. 44.05'in üstünde.
0: Bir dakika. Demek istediğim şu. Sizin ekipleri aleyhinize mi çalışır sizin?
1: Tabii.
2: Ne yaptılar mesela efendim?
1: Erken bıraktılar şeyleri. Sabah gittiler, imza attılar. Sandıkları erken bıraktılar, öğlen bıraktılar. İftara gidiyorum diye bıraktılar. Ramazan ayındaydı. Biz şöyle söyleyeyim size. Samandağ'ında bile seçim sonuçlarını, sandık sonuçlarını Türkiye İşçi Partisi'nin ilçe başkanından aldık. Yani Samandağ'ında bile bizim oylarımızı bizim partimizin yetkili kurulları, ilçe başkanı getirmedi. Ben bu kadarını söyleyeyim. Ona rağmen...
0: Başkanım bu
2: ciddi bir iddia, evet.
1: Bu ciddi iddia değil, bu bir yani olgu.
0: Adaylıkta böyle bir tereddüt olmasa mesela kazanır mıydınız ilk açıklandığınızda?
1: Ben girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim, son seçimi de kazandım. Kaybettirildim. Net bu.
0: Parti mi kaybettirdin? Parti mi kaybettirdin?
1: Genel merkez her gün bir şey söyledi. Her gün aleyhimde bir şey konuştu. Her gün Sayın Özgür Özel, MYK üyeleri, genel başkan yardımcılarının bazıları, PM üyeleri. Depremle birlikte Fatih Bey hakkında çok sosyal medyada aleyhimde program yapıldı. Propaganda yapıldı. Bu propagandanın yapanların %67'si bizim bir büyükşehrimize metiye dizen hesaplardı.
2: Kim o büyükşehir efendim?
1: Onu İstanbul herkes mu bilir. Çok büyük bir şehrimizin.
2: İstanbul'u diyorsun.
1: Evet.
2: İmamoğlu'nu destekleyenler mi size?
1: Tabii o arkadaşımıza metiyeler dizenler bana küfür ediyordu. Ama benim geçmişte ne Sayın Özgür Özel'le ne Sayın İmamoğlu'yla bir kavgam gürültüm yoktur. Ama şimdi bakıyoruz ki benim gibi insanları yük görmüşler. Dediğim gibi ben bugüne kadar ne hırsızlık, ne ahlaksızlık, ne yolsuzlukla 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Hiçbir davam yoktur.
2: Peki Sayın Başkan, şimdi Fatih hazır orayı açmışken son günlerde yeni dosyalara yeni bir iddia daha eklendi. O da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yaparken bir para istendiği. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan istendiği ve onun da oğlu aracılığıyla 1 milyon avro gönderdim. Daha sonra 200 bin dolar daha verdim şeklinde beyanları var. Tabii bunlar beyan, iddia ama iddialarını güçlü donelerle de besliyorlar. Etkin pişmanlıktan da bu noktada faydalandılar. Sizden böyle bir para istendi mi?
1: Yok. Benimle ilgili bundan bir buçuk ay önce bir gazete yazdı. Bir gazetenin Adana temsilcisi, bölge temsilcisi. Ben ona hem tweette karşılık verdim, onu görebilirsiniz. Hem de ceza davası açtım avukatım aracılığıyla.
2: Ne dedi o iddia?
1: O 6 milyon civarında, 6 milyon dolar mı euro mu ne? Ben de Sayın Özgür Özel'e para vermişim diye bir şey yazmıştı gazetesinde. Ben onu mahkemeye verdim, ceza mahkemesine. Dedim bunu ispat edemeyen edenle ilgili bir tweet attım. Onu bakarsanız görürsünüz. Bizden kimse öyle bir şey isteyemez. Biz de bugüne kadar o işlere tenezzül etmedik Fatih Bey.
2: Peki şimdi o zaman kurultayda kastettiğiniz bir grup, Özgür Özel'in kazanmasını isteyen Özgür Özel'in arkadaşları mı yoksa başka bir yapıyı mı işaret ediyorsunuz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Gürkan Bey.
2: İddianız ne?
1: Ben şöyle iddiam. Dedim ki böyle bir şey varsa, şimdi hastasanız nereye gidiyorsunuz? Doktora gidiyorsunuz. Ama adalet arıyorsanız, bir şeyin temize çıkmasını istiyorsanız hukuka gidiyorsunuz. Ben de hukuka başvurdum. Ben orada kimseyi suçlamadım. Ne Sayın Özgür Özel'i, ne Ekrem Bey'i, hiç kimseyi suçlamadım. Ben dedim burada bir şaibe varsa, kim yapmışsa, o şaibenin altında bu parti kalamaz. Bu parti şaibeli kişiler tarafından temizlensin. Benim partim tertemiz yoluna devam etsin dedim. Yani şimdi koskoca siz bu Türkiye'nin en Yani bugüne kadar ki en prestijli, en temiz partisini çıkıp da şaibeli adını çıkartıyorsanız, şaibeyle anılmasını sağlıyorsanız, o arkadaşlarımız bizim yol arkadaşımız değil, Cumhuriyet Halk Partili de değil demek ki. Yani insan kendi siyasi partisini kirletir mi? Benim başvuruşumda kimseyi ben şey yapmadım. Ben dedim böyle bir olay varsa, böyle bir hadise varsa, benim partimi kirletenler varsa, o çürük arkadaşlar, o çürük elmalar bu çuvaldan ayrılsın. Çünkü bir çuvalda bir çürük elma diğer bütün her tarafı çürütür yani. O anlamda söylüyorum. Yoksa biz kişileri şey yaparak açmadık davayı. Zan altında bırakarak açmadık.
2: Ama sonra ilerleyen süre içerisinde
1: ama işte bazı dava testler... tabii ki tespitler, işte masak raporları, savcılık çalışmaları falan, şey adli çalışmalar, bilmem emniyetin çalışmaları işi farklı boyuta götürdü. Tabii siz bunları her haftada birkaç gün konuştuğunuz için, yani siz inanın benden daha fazla şey biliyorsunuz. Çünkü
2: tabii de.
1: Çünkü birçok arkadaşımız katılıp anlatıyor.
2: Çok inceledik. Ama şunu soracağım ben. Yani rüşvet ilişkilerine dair ilk örnek veya ilk iddia neydi sizin elinize geçen? O Bursa İl Başkanlığı ile ilgili bir dava süreci vardı. Erkan Çakır'ın Bursa İl Başkanlığı'na yönelik açtığı dava.
1: Onlar da var. Şimdi
2: ilk somut delil sizde neydi?
1: Şöyle, normalde 3 saat geçmesi lazım en az. İki tane oturum arasında, iki seçim arasında.
2: Usul olarak diyorsun.
1: Usulde sıkıntı vardı. Ekrem Bey işte o ili terk edememesine rağmen, ili terk edip buradaki İstanbul'a gelmesi, yarışlara gelmesi, bazı arkadaşların işte otelde iPhone gibi bazı şeyler, onlara hediyeler verilmesi. Şimdi şunu biliriz biz, yani bu diğer siyasi partilerde de olur. Sizi misafir ederler. Belki otelinizi tutarlar, belki bir yemek yedirirler falan. Bunlar siyasette doğal şeylerdir. Ama sonradan duyduk ki işte ev konusu var, evler verilmiş denirdi, işe adam verilmiş, pavyonlarda benim partim işte meze olarak kullanılmış. Yani tabir caizse insanlar para alışverişlerini söylüyor. İşte sizin dediğiniz gibi Uşak'ın, Antalya'nın bu konudaki konuşmalar var, belediye başkanlarının. Bütün bunları topladığınız zaman tabii ki şaibe varsa bu şaibenin sonunda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda gönül verenleri, hem üyeleri, hem işte o zamanki delegeler, bu delegeler sadece kurultay delegesi değil, il delegeleri de var. Yani bunu kimse kaldıramaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lekelenmesini. Biz bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi aklansın ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirleten varsa da ayıklansın amacıyla bunu açtık.
2: Fatih.
0: Başkanım, şimdi o çok tartışmalı süreç geçti. Sizin dava sulh mahkeme, yani birinci derece mahkemesinde görüşülürken.
1: Evet.
0: Hiç davayı geri çekin diye sizinle görüştüm mü? Özgür Özel veya partideki birileri ya da Ekrem İmamoğlu sizi arayan oldu mu?
1: Beni arada kimse aramadı.
0: Falan yaşadınız mı?
1: Fatih Bey, beni kimse aramadı ama bir arkadaşımla birileri görüşmüş. Kimin görüştüğünü sormadım. O demiş ben Lütfi Başkan'a bunu söyleyemem demiş. Git göndermiş. Ama benimle konuşmadı kimse. Yani bana kimse bu davayı...
0: Hiç arayan olmadı mı yani? O kadar...
1: Yok yani, yok yani bu davanın muhatapları dedi. Aramadı Fatih Bey. Ama eş dost, işte partili arkadaşlarımızın ricası...
2: Yapma diyenler oldu mu? Baskı kuranlar oldu mu?
1: Yok, ben zaten yaptığımdan sadece eşimin haberi vardı yani.
2: Öyle mi?
1: Başka kimsenin haberi yoktu yani. O nedenle bunu zaten aşikar yapsanız birçok insan yapma diyecektir. Ama şimdi düşünüyorsunuz o günden bugünlere kadar birçok şey olmuş. Yani bu bence sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, Türkiye'de siyasi ahlakın belli bir seviyeye gelmesi için bence binat. Yani bence herkes, her parti kendi kapısının önüne baksın. Sadece bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne has.
2: Onlarda da benzer şeyler oluyor mu diyorsunuz?
1: Olabilir. Olabilir. Bugün hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Size. Olabilir.
0: Siz çok tecrübeli bir siyasetçisiniz. Yani yıllardır belediye başkanı yapıyorsunuz. Bir partinin, şimdi mutlak kararı verildiği için rahat rahat konuşuyoruz artık, soruyoruz. Bir partinin böyle menfaat karşılığında ele geçirilmesi Türk siyaseti açısından bir milli güvenlik sorunu sayılır mı? Siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Kesinlikle sayılır. Bu parayı illegal bir şekilde kazanmış olabilir. Dışarıdan transferle Türkiye'ye geçirip dışarıdaki insanlar veya gruplar adına yapmış olabilir. Veya içeride illegal insanlar parasıyla bir partideki insanları satın almak şekilde o partiyi ele geçirip siyasi iktidar da olabilir. Bu kesinlikle milli güvenlik sorunundan başka bir şey olamaz bu yani. Yani şimdi zaten benim açı sebebim, ben biraz önce söyledim. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden önceki son eseriyiz yani, ana vatana katılan. Ve biz ona çok şey borçluyuz. Ve ben orada 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Üniversitede hocalık yaptım. Ve böyle bir şehrin belediye başkanı ya bunu yapmayıp ne yapabilir ki yani? Bir partinin temize çıkması, adının kirliliğinin temize çıkması, temizlenmesi, temiz olduğunu ispat edilmesi, bundan daha özel ne isteyebilir insan ki be? Bundan daha güçlü bir istek olabilir mi? Yani kişiler yapmışsa, yani şimdi burada bu kadar para nereden geldi? Kimler aracılığıyla geldi? Bu para temiz mi, kirli mi? Acaba yurt içinden mi, yurt dışından mı? Gürkan Bey.
2: Bir dakika, öyle bir endişeniz mi var?
1: Ya, araştırmak gerekir diyorum. Ya endişe, devletimizin araştırması lazım. Yani adli makamların araştırması lazım. Emniyetin araştırması lazım. İstihbarat birimlerimizin araştırması lazım. Yani şu anda dünya nereye gidiyor? Üçüncü Dünya Savaşı konuşuluyor. İşte inşallah bugün barışmışlardır. Amerika ile İran. Öyle bir şey duydum gelmeden önce. İşte Filistin meselesi var İsrail'le. Bitmeyen, evet. Doğu Avrupa'da bir savaş var. Ve herkes silahlanıyor. Herkes heyecanla silahlanıyor. Böyle bir ortamda benim ülkemin özellikle siyasi zaafı kaldıracak durumu yok.
2: Peki şunu biraz daha
1: çünkü izleyicilerimizin... siyaset her şeye muktedir.
2: İzleyicilerimizi birazcık daha hani anlaması için açalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde lider değişikliği ülke güvenliğini nasıl tehdit ediyor sizce?
1: Liderle birlikte birçok şey değişiyor Gürkan Bey. Sadece lider değişmiyor. O lideri oraya getirenler kimler, ona bakmak lazım. Liderin kadrosuna bakmak lazım.
2: Ne var kadrosunda? Ne görüyorsunuz?
1: Hayır, ben şimdi liderin kadrosunda şu var dememe gerek yok. Ben şunu söyleyeyim size. Şu anki yani bu Perşembe gününe kadarki yönetici sizce Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili bir şey konuştu mu? Milli güvenlik sorunlarıyla ilgili, iç politikayla ilgili, eğitimle ilgili, tarımdaki sıkıntılarla ilgili, işçilerin maaşıyla ilgili, emeklinin durumuyla ilgili. Ha, beylik laf söylersiniz, çıkarsın telefonu, iki cümle konuşursun. Hayır, bu değil. Bir planlaman var mı? Bir ilke koydun mu mesela? Ama bakın biz iktidarı rüzgarıyla savrulup gidiyoruz. Bu arkadaşlar geldi geleli biz iktidarı rüzgarına kapılmış durumdayız. Halka yüzümüzü dönemedik. Halkla sadece nerede buluşuyoruz? Platformun önünde topluyoruz halkı. Halka giden arkadaşlarımız var mı, çiftçinin derdini dinleyen? İşte köylünün derdini dinleyen var mı? İşçinin yanına giden var mı? Tarım dışında işte esnafın yanına giden var mı? İşte sanayicinin yanına giden var mı? Onlarla ilgili politika hazırlığı var mı? Maalesef. Kadınlarla ilgili bir politikası var mı? Gençlerle ilgili bir politikası var mı? Veya işte ne bileyim, dünyadaki gelişmeleri takip edebiliyoruz mu? Yani çağdaş dünyanın işte işte yapay zekanın dünü, bugünü, yarınıyla ilgili bilmem işte bu iklim konusuyla ilgili ben kriz demeyeceğim. Çünkü krizi yaratanlar da olabilir. İklimin nereye gittiğini, mülteci sorunu, insanlar niçin mülteci duruma geliyor, bunun çözüm noktaları nedir? Türkiye niçin geçiş noktası, niye burada insanlar var? Bunlar konuşuyor. Parti içi disiplin 3-5 kişinin ağzına mı bakıyor? Yoksa demokratik teamüller mi uygulanıyor parti içerisinde? Bu önemli. Çok sesliliğe tahammül var mı? Yoksa çok sesliliği kısmaya mı çalışıyorlar? Bütün bunlar çok önemli. Yani artı biz iktidara gelsek hukuk devleti olabilecek miyiz? Hukuk devletinin gereklerini yapabilecek miyiz? Bunun için neler yapmamız gerekir? Bunlar konuşuluyor mu? Bunlarla ilgili bir plan var mı? Varsa yoksa kişiler üzerine siyaset yapılıp polemik yapılıyor. Bu polemik iktidarın rüzgarına kapılarak günü kurtarma polemiği. Biz Türkiye'yi kurtaracak, Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak politikaların konuşulması, onların planlarının konuşulmasını bekleriz. Yani hiç konuşuyor bizim arkadaşlarımız İran konusunu, Amerika konusunu, şu anki Çin'deki olayları, Çin'le İran'ın durumu, Rusya'nın durumunu konuşuyorlar mı? Veya işte Filistin davasını konuşuyor muyuz? Yani bunlar beylik laflarla olmaz Gürkan Bey. Bunlarla ilgili benim partimin, bu ülkenin kurucu partisinin planı programı olması lazım. Bunu sadece ben değil, benim gibi insanlar değil, halkın bütünü bilmesi lazım. Bunları, o yüzden bu kadar ekonomik durum sıkıntısı var şu anda. Eğitimde problemler var, hukuk sisteminde problemler var. Bu problemleri biz nasıl aşarız? Bununla ilgili bir argesi var mı? Bir kurulları var mı? Veya biz temiz siyasetle ilgili, biz etik kurallarla ilgili bizim kurumumuz var mı? Biz
0: sizi Özgür Özel'i uyardınız mı başkan?
1: Efendim?
0: Ya böyle gitmez bu iş hiç. Siz hiç Özgür Özel'le konuştunuz mu?
1: Ben daha çok konuştum. Yani, konuştum. Gördüğün zaman
0: bu,
1: konuşuyoruz.
0: Bu iş böyle olmaz.
1: En son ne tweet atmak zorunda kaldım. Beni partiden attılar.
2: Onu, şu anda bu arada kalktı değil misin?
1: Tabii yani
2: bütün kalktı mı?
1: Yani 1800'ün üstündeki.
0: Şu an CHP'lisiniz değil mi?
1: Tabii 1800 yani mutlak mutlan olunca yapılan bütün tasarruflar.
2: İhraçlar bitti. Tabii. Peki Fatih'in sorusuna ilave şunu ben sormak istiyorum. Şimdi Özgür Özel sizi eğer hiç bu tartışmalar yaşanmadan doğrudan aday yapsaydı ve siz seçimi kazansaydınız gene de bu kurultayla ilgili davayı açar mıydınız? İzleyicilerimiz şimdi, de merak ediyor bunu.
1: Şöyle Gürkan Bey, ben farkındaysanız hemen şeyi açmadım yani. Hı hı. Yani şeyden sonra, seçimden sonra açmadım. Beni attıklarından sonra da açmadım. Beni attıklarından evet, herhalde 6 ay sonra falan açtım. Eğer bir intikam hırsıyla, kişisel intikam hırsıyla olsaydı ben o zaman açardım bu davayı. Öyle bir şey yok. Ama bu ilkesel bir mesele. Bu ilkesel meseleyi de herkes göz önüne alıp bu işi, bu davayı açamaz. Hı hı. Açamaz yani. Ama ülke bir siyasi parti, bu ülkenin en yani en kıdemli siyasi parti ve geçmişte büyük işler başarmış, kurmuş, kurtarmış, kurtarmış, kurmuş ve birçok devrimler yapıp bizi marabalıktan kurtarmış. Ben öyle zengin çocuğu falan değilim. Benim gibi insanlar büyükşehir belediye başkanı olmuş. Yani böyle bu kadar önümüzü açan, demokrasiyi getiren, bizim seçimlerde seçilebilmemizi sağlayan bir insan, yani bunun eserine sahip çıkmayıp neye sahip çıkacağız biz Gürkan Bey? Neye sahip çıkacağız yani? Yani cebimdeki peki, paraya mı sahip çıkayım?
0: Efendim? Konuştunuz mu başkan? Ekrem Özgür Bey'le konuştum dediniz. Ekrem İmamoğlu'yla hiç konuşmadınız mı?
1: Hiç görüşmedim.
2: Ne zaman görüştünüz en son? Bir de cezaevinde ziyarete gittiniz mi?
1: Yok, gitmedim. Hatay'da depremde geldiğinde görüştüm en son.
2: Depremden sonra
1: şimdi bunu şeye sormak lazım tabii Sayın Özgür Özel'e. Siz bu adamı aday yaptığınızda bir şaibesini mi gördünüz? Niye geri adım attınız? Diye sorması lazım.
2: Sizinle ilgili mi?
1: Tabii canım. Bunu sormanız lazım, bana değil. Ben diyorum ki hakkımda bir gramlık leke yok. Açılmış bir dava yok. Birilerinin konuşması yok. Zaten olsaydı ben bu davayı açamazdım Gürkan Bey. Açamazdım yani.
0: Tabii.
2: Doğru. Peki şimdi biraz üstü kapalı.
0: Bir dakika Gürkan, bir şey soracağım.
2: Söyle Fatih. Gürkan,
0: bir saniye.
2: Söyle.
0: Sayın Başkan dedi ki az önce. Yani kadrosuna bakmak lazım dedi. Bir de lider yapana bakmak lazım dedi.
2: Doğru.
0: Bu ikisinin arkası. Onu biraz açar mısınız? Bunları getirenlere, lider yapana bakmak lazım derken kimi kastediyorsunuz? Arkada
1: valla kapalı.
0: Bir şahıs mı var yoksa?
1: Yani bizim o gördüğümüz kapalı toplantılarda kimler yapmışsa, o toplantıları arkadan kimler desteklemişse onlar yapmıştır. Ben
2: biraz daha açın ama arkadan kim destekliyor?
1: Yani şöyle bir şey ya.
0: O destekleyenleri de, bir destekleyen var mı?
1: Yok, benim o kadar istikbar. Benim şimdi kritik bir yerde belediye başkanı yaptığım için ben her alternatifi düşünmek zorundayım. Yani Hatay'ı yönetmek öyle kolay değil. 3 defa da, hatta 4 defa da seçilmek kolay değil. Fatih Bey, biz orada seçilirken
0: evet,
1: yani oradaki bütün renkleri harmonik bir şekilde aynı potada buluşturduk. Ve bugüne kadar da Hatay'da bakın en renkli tablo Hatay'dadır demografik anlamda. Hatay'da Türkiye yüzecek önemli bir şey olmamıştır Hatay'da. Ama bizim de orada emeğimiz çok. Ama muhtemeldir ki bu organizasyonun içindekiler veya bu organizasyonun ağababaları benim gibi milli refleksi olan, Atatürkçü olan, inançlı olan birini istemediler. Bu kadar basit. Ben hayatımda hiç güdülmedim Fatih Bey. Ben doğru bildiğimi yaptım. Ben bir sürü şey konuşuyorlar şimdi Gürkan Beyler, siz konuşuyorsunuz televizyonlarda, bir sürü işte şurada şaibe oluyor, burada şaibe oluyor falan.
0: Evet.
1: Şimdi demek ki bizi birileri güdemeyecekti. Ben güdülmemişim bugüne kadar. Güdülecek bir pozisyonda da olmam yani. Bırakırım bu işi daha.
0: Belediye başkanı adaylarını buna göre mi belirlediler?
1: Muhtemeldir. Yani siz bunu her gün benden fazla konuşuyorsunuz aslında.
2: Ama söyle, sizin ağzınızdan tabii.
1: Yani her gün. Hayır. Şöyle söylüyorum yani, bunu içselleştirdiniz artık, biliyorsunuz. Yani beni kimse gütmedi bugüne kadar. Yani.
0: Peki 15... o zaman devam sor. Şunu sorayım. Kurultayı özellikle mi yerel seçimden önce topladılar? Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için.
1: Yani onu bilmiyorum.
0: Önce
1: yani.
0: Yerel seçimden önce.
1: Hiç onu bilmiyorum Fatih Bey. Onun hakkında
0: bu
1: bir şey
0: konuşuyor. Bu adayları belirlemek. Kemal Bey başkan olsaydı, genel başkan olsaydı bu isimleri, bu adayları belirleyebilirler miydi? Böyle
1: büyük bir kısmını yani. Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu belirleyecekti. Kemal Bey gerçekten benim dünyada gördüğüm en dürüst insanlardan bir tanesi. O yüzden seviyorum zaten. Yani biz onun dürüstlüğüne inanıyoruz. Ama inşallah bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi çok daha derli toplu, kurumsal bir yapıyla ne yaptığını bilen...
2: Bundan sonraki döneme geleceğiz ama ondan önce şeyi sormak istiyorum ben. Kemal Bey de bunu bir isim vermeden ima etti. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğunda oturan kimse vesayet altında olmaz dedi. Siz de aynı görüşte misiniz? Tabii yani ki. Özgür Özel de Türkiye içerisinde bir isimden, ki artık açık açık da söylemek lazım, İmamoğlu'ndan, İmamoğlu'nun vesayeti altında mı?
1: Yani şimdi bunu bizim dememize gerek yok. Ben şunu söyleyeyim, en son gördüğüm tablo, Sayın Özgür Özel kendini grup başkan vekili seçtirdi.
2: Grup başkanı seçtirdi.
1: Neyse, grup başkanı seçtirdi. Ve ben aldığım duyum, pazar günü ayrılacaklardı. Yani genel merkezi boşaltacaklardı. Benim de tahminim ve duyumum, demek ki Trakya tarafından esen rüzgarla etkilendi. Agresif bir pozisyona düştü ve terk etmeme kararı.
2: Yani Özgür Özel ayrılacaktı, sorunsuz benim bir şekilde tahminim. Ayrılacaktı.
1: Duyduklarım
2: ama,
1: da böyle.
2: Ama Silivri'den, Ekrem İmamoğlu'ndan bilgi geldi ve ayrılmayın, direnin mi dedi?
1: Hem duyduğum hem tahmin ettiğim öyledir.
2: Peki bu nasıl sonuçlar doğru? Türkiye siyasetinde böyle pek eşine rastlanmadık bir tablo tabii. Biz de işliyoruz ama sizin ağzınızdan duymak daha farklı.
1: Ya şimdi şöyle Gürkan Bey, bu bir siyasi parti, kimsenin babasının malı değil. Ben mesela ilk işte dava sonucunda davayı kaybettik. Ben televizyonda konuşmamda ben hukuka saygılıyım ve hukuk ne diyorsa öyle olması lazım dedim. Ama ben dedim bunu üst mahkemeye taşıyacağım. Tabii üst mahkemeye taşıyınca zaman da geçince birçok delil ortaya çıktı. Üst mahkeme daha rahat karar verebildi. Buradaki mesele şu. Biz hukuku kabul ediyor muyuz? Hukuk devletinde kabul etmiyor muyuz? Şimdi işine gelince kabul edeceksin, işine gelmeyince kabul etmeyeceksiniz. Bu bir siyasetçiye yakışmaz. İki, baba ocağı dediğin yeri kirletemezsin. Baba ocağının pazar günü zannedersem bütün camları kırıldı, işte o yangın tüpleri savruldu, işte sandalyeler havada uçuştu, bütün her tarafa küpük deterjan sıkılmış, bütün merdivenler falan kayıyor falan. Bunlar baba ocağında yapılmaz. Ha, bana göre ata ocağı ama arkadaşlarımız baba ocağı diyor. Baba ocağında böyle bir pozisyon olmaz. Siz madem hukuk böyle bir karar verdi, karşılığında siz hukuki gerekçelerle tekrar adalete veya işte Yargıtay'a gidersiniz. Yargıtay'ın kararı neyse o karara saygı duyarsınız. Yani ben şunu söyleyeyim. Dava sürecinde kolay kolay televizyonlara da çıkmamaya gayret ettim. Tweet atmamaya, işte sosyal medyamı minimum kullanmaya gayret ettim. Ve bu davayla ilgili kolay kolay bir şey yazmamaya çalıştım. Niçin? Çünkü bir hukuki süreç uygulanıyor. Bu hukuki süreç bağımsız bir şekilde hareket etmesi lazım. Davayla ilgili hiçbir hakimi tanımıyorum. Görmedim yani.
2: Duruşmalara gitmediniz
1: hiç mi? Hiç gitmedim. Benim bir avukatım var, Petrocelli gibi. Tek başına gitti. Bizim adımıza bir duruş sergiledi.
0: Becerikli bir avukatınız var. İyi bir avukatınız.
1: İyi bir çocuk. Oradaki
2: Regen, değil mi?
1: Evet. Oradaki en önemli konu güven konusu. Güven. Ben güvendim bu delikanlıya. Teslim oldum. Ama biz istişare ediyorduk. İşte mahkemeler öncesi konuşuyorduk falan. Beni mahcup etmedi. Çok teşekkür ediyorum ona. Yani faziletli bir insanmış. Allah razı olsun. Yani babası, annesi çok iyi bir evlat yetiştirmiş. Yani benim bu kadar her şeyin konuşulduğu, paranın döndüğü bir yerde benim davam iç edilebilirdi ama çok net durdu. Yani onu tebrik ediyorum.
2: Şimdi bir gazete, daha doğrusu bir sosyal medya platformunda konuşulmaya başlanmış. Özgür Özel'in FETÖ bağlantısına dair bir soruşturmanın kapıda olduğu söyleniyor. Böyle bir bilgi duyum var mı sizde? Bir tahmininiz var mı?
1: Şimdi şöyle bir şey. Ben siyaseti 15 yıldır yapıyorum. Üniversitede liderlik yapmış bir insanım. Şeyh uçmaz, müritler uçurur. Ben bu kadar söyleyeyim size.
2: Bir dakika.
1: Şeyh uçmaz, bunu müritler uçurur.
2: Bunu nasıl bağlıyorsunuz
1: yani? Yani arkanızda hangi güçler varsa onlar sizi uçurur. Yani Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı kapacak ne kapasitesi var ne de o yolları aşacak gücü var. Bu kadar net.
2: Ya bir şey, o zaman bunu doğrular.
0: Bir bağlantı olduğunu yani düşünüyor musunuz?
1: Bağlantı var mı diyorsunuz? İstihbarat birimlerimiz benden iyi bilir. Ben şeyi anlamadım yani. Sayın yani ona atıfta bulunmayayım ama şimdi Sayın Bülent Arınç bizden yaşça büyük bir siyasetçi. Hem İktidar Partisi'nde oğlu milletvekili, hem şimdi orada mı bilmiyorum, Yüksek Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Bireri de İstifa Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Efendim?
2: İstifa etti diyor.
1: İstifa mı etti? İstifa ama oradaydı etti. Yani. Evet, evet. Yıllarca da bakanlık Ece yaptı, oradan. Devlet Bakanlığı yaptı. Şimdi şuna bakmak lazım. O çok sahip çıkıyor bu arkadaşlara. Çok sahip çıkıyor.
2: Ya Bülent Arınç'ın kapı... sahip çıkması sizde bir soru işareti mi yaratıyor?
1: Ama şimdi Sayın Bülent Arınç Anadolu Haber Ajansı'nda başıydı devlet bakanıyken. Anadolu Haber Ajansı 15 Temmuz sonra
2: çok... Anadolu Ajansı.
1: Anadolu Ajansı 15 Temmuz sonrası boşaltıldı. İçin o zaman boşaltıldı. Ona bakmanız lazım sizin. Gürkan Bey. Yani bu iş için çok böyle istihbarata bilgiye falan gerek yok. Kim kimle kol kola, o kol kola gezilen önceki zamanlarda hangi pozisyonda kimleri kollamış bakacaksınız. Bilmiyorum. Fatih Bey, Anadolu Ajansı ile ilgili anladınız herhalde ne demek istediğimi. Orada evet, 15 evet, Temmuz sonrası doğru dürüst hiç kimse kalmadı.
2: Evet.
1: Yani
2: TRT de ona bağlı.
0: Bir kadro değişimi oldu, doğru.
2: Evet.
0: Doğru.
2: Evet.
1: Yani bu kadarını peki, bilmeniz bu yeterli.
0: Yani sadece hem, Özgür Özel ile ilgili olarak mı düşünüyorsunuz, yoksa İmamoğlu ile ilgili de böyle bir kanaatiniz var mı?
1: Şöyle söyleyeyim size, her kuş kendi akranıyla uçar. Her kuş.
2: Sayın Başkan,
1: kartal kartal uçar. Bunu
2: çözdürüyorsunuz şimdi vallahi billahi.
1: Martı martıyla uçar. Şimdi bunlar birbirini bulmuş da vardır bir yani. İletişim noktaları evet, evet, veya çok... bunları derleyen toplayan biri vardır. Sayın İmamoğlu da herhalde 11,5 yıl falan STV'de program yaptı. Babası da ilk birkaç kurulan okuldan birinin sahibi olmuş Trabzon'da. Yani bunlar bilinen şeyler. Yani bunları ben uydurmuyorum. Bunu herkes söylüyor. Basın da söylüyor. Televizyonlar da söylüyor. Şimdi hiçbir şey tesadüf değil. Her kuş akranıyla uçar. Kendine benzeyenle uçar. Yani. Hı hı.
2: Çok ilginç iddialar Fatih.
1: Yok ben tahmin ediyorum. İddia şimdi... etmiyorum.
2: Hı hı. Peki Fatih.
0: Sen Sayın Başkan şunu soracağım. Şimdi ilk mahkeme reddetti.
1: Evet.
0: Ama uzun bir süre devam etti. Reddedene kadar, karar verene kadar 3-4 defa erteleme oldu. Yani tam sayısını bilmiyorum. Ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi iki defa olağanüstü kurul, iki defa mı? Üç defa kurultay yaptılar. İkisi olağanüstü, biri olağan galiba.
2: Evet. Fatih dondu mu?
1: Dondu evet.
2: İnterneti mi dondu? Evet, kurultayları söylüyor. Olağanüstü kurultay ve olağan kurultaylar düzenledi Cumhuriyet Halk Partisi. Ondan sonraki sorusu nasıl evrilecekti bilmiyorum ama herhalde. Ben oradan tamamlayarak devam edeyim kendimce. O kurultaylara ilişkin siz yapılırken de ya bu günün birinde mahkemeden dönecek ve bunların hepsi anlamsız kalacak diye düşündünüz mü?
1: Düşündüm tabii. Yani zaten zaman geçtikçe bu çok daha belirgin hale gelmeye başladı. Yani Gürkan Bey, ilk zamanlar belki işte ufak alışveriş gibi görünse de veya böyle gösterilmeye çalışılsa da daha sonra işte bu masak raporları, insanlar bu konuyu itiraf etmeleri, şeyden işte ceza indiriminden faydalanmak için dilekçe vermeleri, en son işte bu Uşak, Antalya konuları, bütün bunlar sonuca giden önemli ipuçları oldu yani. Bunlar benim gibi insanlar değil, yoldaş arkadaşlar, yol arkadaşlar yani. Birlikte seçimle ilgili planlama yapmışlar. Anlatıyor Uşak Belediye Başkanı, şunu yaptım, şuradan bunu yaptım, şununla görüştüm, bunu yaptım, bunu verdim, bunu aldım, bunu... Biz söylemiyoruz ki, ama biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde leke varsa bu lekeyi yapanlar temizlensin. Bu kadar basit bu iş yani. Yoksa biz kimseyi direkt suçlamadık ama süreç bu noktaya getirdi.
2: Yani başlangıç noktasında sizin bu kurultayda şaibe var dediğiniz noktadan bugün gelinen nokta bambaşka bir farklı bir nokta mı oldu? Hem bilgiler, yok, deliller noktasında daha mı fazla bilgiye sahipsiniz?
1: Şöyle Gürkan Bey, ben savcı beye dedim ki ben şunları gördüm, şunları duydum.
2: Bu arada siz sadece kurultay davasına kurultay bakan savcıyla değil mi?
1: Tabii ben bir kere görüştüm zaten. Bir kere de benim bu son ceza davasıyla ilgili Hatay'da şeyimi aldı Hakim Hanım. İfademi aldı. Ben dedim daha önceki konuşmalarım neyse onu söylüyorum dedim. Bizim Ekrem Bey'in bir avukatı vardı, bizim Çağlar Su zannedersem. Bu arkadaş da bana birkaç soru sordu. O kadar, ben ama eski neyi konuşmuşsam onu konuştum. Ama biz direkt Ahmet'i Mehmet'i suçlamadık, dedim ki varsa burada çıksın. Yani bunu ben araştıracak güce sahip değilim ki. Devletimizin savcısı var, hakimi var, masakı var, işte emniyeti var, istihbarat birimlerimiz var. Bütün bunlar ortak çalışacaktır. Yani şu anda dünyada dijital sistem müthiş gelişmiş ve çok rahat, o işte yapay zekadır, dijital sistemdir, İşte yazışmalardır, her şey ortaya çıkıyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Yani gizli kapaklı yaptığın bütün şeyler bir gün gerçekle sizi yüzleştiriyor yani. Yüz yüze bırakıyor.
2: Evet. Tabii ilginç şeyler sevgili izleyiciler. Çok sayıda da mesaj var bir izleyicilerimizden de. Bu arada Taksim Meydanı hashtag ile bizlere soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Programımız boyunca Lütfü Bey yayınımızda olacak zaten, ama biz başka konulara, daha doğrusu bu konuya ilişkin yeni gelişmelere de değineceğiz. Başka bağlantılarımız da olacak. Bir izleyicimiz diyor ki AK Partililerden herhangi bir telkin ya da destek geldi mi diyor bu dava sürecinde.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma davası. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç hukuk davası. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik tabirlerin arama davası. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şeffaflığı arama davası. Bu dava siyasi ahlak, siyasi nezaket arama davası. Şimdi ben partim içindeki bir şeyi aradım. Bu kime yarar, hangi gruba yarar, hangi partiye yarar düşünürsen o zaman bu davanın öznesini kaybedersin.
2: Hayır, şu olabilir. İktidar Partisi'nin yetkilileri der ki yürü, devam et, biz arkandayız, şu olur bu olur. Böyle telkinler oldu mu? İzleyicimiz onu soruyor.
1: Bugüne kadar kimseye arkamı almadım. Ancak yan yana kol kola gezersek olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2014'ün Şubat ayının başlarında geçtim herhalde. O günden itibaren yok. Mart ayının başlarında geçtim herhalde. O günden itibaren benim hiçbir temasım yoktur ama orada geçmişten kalan arkadaşlarım varsa, düzgün arkadaşlarım, tabii ki görüşürüm. Ama bana bu konuda niye şunu yapıyorsun, niye bunu yapmıyorsun falan veya işte devam et, biz sana destek veririz falan diye kimse demedi. Ben sadece hukuktan doğruların ortaya çıkması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkının teslim edilmesini istedim. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğiyle ilgili yapılacak bir hukuki meselede iktidar partisi, yani benim hiçbir işim olamaz. Şimdi insanların düşünmediği başka bir şey var Gürkan Bey. Ben bu davayı veya diğer arkadaşlar bu davayı açmazsaydı bu kadar sıkıntılı pozisyonlar, şimdi tabii insanların, ben suçlamıyorum ama suçlu insanlar da ortaya çıksın ayrı. Bu kadar sıkıntılı dosyalar 8 ay seçimden 8 ay 7 ay önce ortaya çıkartılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi sokağa çıkamazdı. Açtık. Şu andan itibaren derlenip toparlanma
2: zamanı. Bu seçimlere kadar derlenip toparlanması için yeterli süre var mı diyorsunuz?
1: Yapmak zorundayız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bunu yapmak zorunda. Bu bizim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin asli görevidir. Onu Sayın Genel Başkanımız düşünüyordur.

0: olmasına üzülüyor. Sahip çıkmak için de artık mücadele ediyor yani. Hı hı. Hiçbir genel başkan partisinin bu duruma düşmesini istemez ki yani. Ayrılsa da istemez. Ama şimdi Türkiye'de sosyal medya üzerinde işte bazı televizyonlar içinde bunlar hiç konuşulmuyor. Niçin şu oldu, niçin bu oldu? Ya niçin şu oldu, niçin bu olduğunun öncesinde ne oldu da bu safhaya geldi Cumhuriyet Halk Partisi? Bunun tüm basın tarafından, televizyonlar, sosyal medyalar tarafından konuşulması lazım. Sanki biz günah işlemişiz. Ya günah işleyen varsa ortaya çıksın demişim ben. Varsa benimle ilgili başkaları da dava açsın Gürkan Bey. Ama yani ne zamandan beri haksızı ararken, işte yanlışı kovalarken insanlar suçlanıyor? Biz nereye gidecektik? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi gidecektik? Eğer demokratik bir ülkede yaşıyorsanız, hukuk varsa, anayasa varsa, o anayasa, o hukuka göre siz adli makamlara başvuruyorsunuz. Biz bunu yaptık. Ama ben Ahmet Mehmet suçlamadım. Benim her şeyime bakabilirler yani dava dilekçeme.
1: Evet, izleyicilerimizden mesaj geliyor. Diyor ki seçim öncesi bu dosyalar çıksaydı Cumhuriyet Halk Partisi çok daha güç durumda kalırdı tespiti ilk kez diyor. Lütfü Savaş'tan işitiyoruz. Bunu akıl edememiş bir muhalefet olabilir mi diyorlar.
0: Olmaması lazım.
1: Yani siz diyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı gibi çok önemli bir yarışa soyunduğunuz zaman sizin background'unuzun temiz olması lazım. Şantaja, tehdide açık olmamanız lazım değil mi? Şeffaf, hesap verebilir bir geçmişe sahip olmanız kesinlikle lazım mı diyorsunuz?
0: Kesinlikle. Siyaset iddia işi. Siyaset halkın derdiyle dertlenme, onların sorunlarını çözme işi. Sizin derdiniz varsa başkasının sorununu çözemezsiniz Gürkan Bey. Bağcınız doluysa başkalarına yardım edemezsiniz. Şimdi bakın uçaklarda ne diyorlar?
1: Tabii, tehlike anında önce
0: kendi maskenizi takın diyor. Niye takın diyor? Çünkü orada yaşlı varsa, çocuk varsa onlara yardım edebilirsiniz diye. Sizin bağcınız sıkıntılıysa kimseye yardım edemezsiniz. Bu ülkeyi de yönetemezsiniz. Mesela bu.
1: Şimdi başka sorular da var. Bu arada Fatih Atik bağlanıyor mu? Öyle mi? Ankara'da hava şartları dolayısıyla internette biraz problemler yaşanıyormuş. Şimdi yeni parti yönetiminde yer almayı düşünüyor musunuz? Bundan sonra da bir de zehirli bir soru var. Ben artık zehirli soru diyorum sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünür müsünüz? Bir ara öyle bir düşünceniz vardı.
0: Hayır, ben şöyle demiştim o zaman. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaysa tabii ki biz yanındayız. Destekçisiyiz. Ama başka adaylar düşünüyorsa hangi kıstaslar geçerliyse o kıstaslarda beni de saysınlar dedim. Background anlamında, birikim anlamında, beceri anlamında, eğitim anlamında. Benim eşim profesör, doktor, ben doçent doktorum. Ama ben 18 sene, 19 sene önce doçent olmuşum. Anlatabildim mi? Biz zor şartta endüstri meslek lisesi.
1: Bir tıp hocasısınız
0: aynı zamanda. Endüstri meslek lisesi mezunuyum ben. İktisat okudum. Ondan sonra gittim tıbbı kazandım. 6 yılda bitirdim. İhtisas yaptım. Doçent oldum. Bunlar kolay bir şey değil. Bunlar emekle oluyor Gürkan Bey. Bunlar alın teriyle oluyor. Biraz da azimle oluyor. O anlamda söyledim ben. Ama Sayın Genel Başkanımız adaysa biz yanındayız dedik yani. Biz, benim öyle bir iddiam yok. Ama burada alternatif varsa alternatif konusunda kıstaslarımızda o kıstaslarda beni de baksınlar dedim. Burada günah işlemedim herhalde. İddia edebilmek için cesur ama birikimli de olmak gerekiyor.
1: Peki birinci soruya döneyim. Parti yönetiminde yer almayı düşünüyor musunuz? Veya ne yapacaksınız bundan sonra mesela? Hedefiniz ne?
0: Ben öğretim üyesiyim tıp fakültesinde. Hocalık yapıyorum.
1: Devam ediyor mu?
0: Ediyorum. Tabii ki şöyle parti meclis üyesi olmadığım için herhalde MYK'da veya işte genel başkanımızı olamıyorsunuz. Ama Sayın Genel Başkanımız herhangi bir tasarrufta bulunursa ben Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün emanetine her türlü omuz veririm yani. Hangi makam olması önemli değil. Yeter ki ülkemize, partimize düzgün hizmet edecek bir ortam oluşsun.
1: Peki Fatih geldi galiba. Fatih Atik. Görelim Fatih. Fatih Ankara'da evet, çok yağmur yağıyor galiba öyle mi?
2: Bugün yani hiç olmuyordu. İnternette müthiş bir sıkıntı var. Sağlıklı bağlanamıyoruz. Yani
1: tamam peki. Şimdi bu bölüme ilişkin son sorunu alayım. Başkan yayınımızda kalacak ama yani kendisine yönelik sorularımız tamamlayalım.

0: Bunu daha sonra güncel konulara geçeceğiz hep birlikte.
1: Evet, ben şeyi kaçırdım ama şunu sormak istiyorum. O ilk
0: Sor.
1: derece mahkemesinde olağanüstü ve olağan kurultay yaptı CHP. Sen devamını sordun mu o sorunu, onu soruyordum.
0: Başka türlü sordum. Sen sor. Evet.
1: Ha, tamam, iyi, tamam. O zaman çok takip edemediğim için biraz kaçtı. Şunu sorayım, yani bu saatten konuştunuz mu bilmiyorum. Bir de CHP'li belediye başkanları ile ilgili inanılmaz iddialar var. Şimdi Uşak'ta yaşananlar var. Antalya'da yaşananlar var. İşte çok fazla sayıda yolsuzluk iddiaları var. Siz birkaç dönem belediye başkanlığı
0: Üç dönem.
1: yaptınız. Bunları nasıl 3 dönem yaptınız biliyorum. Özellikle Uşak ve işte özel ilişkilerini belediyede işe sokan insanlardan bahsediyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz bunları? Sizin bakışınızda CHP'de böyle şeylere yeri var mı?
0: Ya şimdi şöyle bir şey. Yani her yerden insan alıyorsunuz. Onları alırken birkaç tane de tanıdığınızı alabilirsiniz. Ama eğer siz farklı yerlerde çalışan insanları kendi bünyenizde gösteriyorsanız bu tabii ki etik değil.
1: Uşağı mı kastediyorsunuz?
0: Yani neresiyse işte ben yani Uşak dışında da başka yerlerde olabilir. Yani bizim amacımız şehrine hizmet edecek insanları seçmektir. Ama hep mesela ben her ilçede büyük şehir olunca o ilçenin insanlarını aldım. Şöyle söyleyeyim, %70'ini Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, ilçe başkanlarına verdim. %30'unu ben aldım. Niye? Çünkü Hatay'da bir konsensus gerekiyor. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yetmiyor. Sağdan da oy alman gerekir. Ne yapacaksın? O aldığın insanlar da şimdi birçok insan sana öneriyor. Hatta ben %70'e, %30 demiştim ama %80'e vardı benim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımın ricasını kırmadım. Aldım. %20'ye yakın da ben bize destek olan insanlar oluyor. İşte veya işte kıramadığın insanlar oluyor. Biz seçimde şimdi %28 küsur oy almış Millet İttifakı son seçimde. Ben 44 küsur aldım Fatih Bey. Yani bir de şu var. Ben doktorum ve ben bugüne kadar kimseyi ayırtmadım. Ben bu yani her televizyona rahat rahat çıkıyorum ve çıkarken de ne televizyonun sahiplerini üzecek bir kelime konuşuyorum, ne de kendimi aşağı çekecek bir şey konuşuyorum. Ama doğruları, gerçekleri de ifade ediyorum. Yani bu TGRT'de olduğum için söylemiyorum bunu. Ben başka televizyonlara da çıkıyorum. Ama bizim depremden sonra Sözcü TV ve Halk TV beni linç etti. Ben de anlamış değilim beni niye linç ettiler. Aslında buraya gelememem lazımdı benim özel olarak. Ama niye beni linç ediyorlar? Sadece beni. Ve ben depremzedeyim. Aday oldum olmadım her gün beni çiğnediler. Ben ona rağmen 44.05 aldım. 44.05 Fatih Bey. Yani bu garibanın o emekleri. Niye? Çünkü ben herkese eşit baktım. Partili partisi değil. Bakın bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yapması gereken odur. Şu anda Türkiye'deki sıkıntılar da odur.
1: Siz CHP'nin bir fırsat kaçırdığını düşünüyor musunuz? Yani sizin başkan olsanız ya da olmasanız 31 Mart'ta bir başarı yakalandı yani gerçekten. Bunun mimarı Kemal Bey mi? Ama büyük bir iktidara yürüyüş fırsatının kaçırıldığını düşünüyor musunuz? Ya da ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Büyük bir zedelenme oldu diyebilirim. Fırsat kaçtı diyemem çünkü daha fırsatı yakalama şansımız var. Büyük bir güven zedelenmesi oldu. Çünkü şu anda bakın Sayın Özgür Özel yüz binlerle yürüyeceği yolu belki 500 bin kişiyle yürüdü. Yani mevcut
2: 500 bin.
0: 500
2: 500 ya da 1000.
0: 500 ya da 1000
2: 500 ya da
0: kişiyle. Mevcut şu anda giden arkadaşlar bu süreç ya bu işte 16 aylık süreçte gerçekten de partiyi yönetenlere karşı bir güven sıkıntısı oldu. Ama şu anda müthiş bir reaksiyon gösteriyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dengeli doğru gitmesin diye sağ olsunlar bunu yapıyorlar. Ama şu var, bu parti derlenip toparlanabilir. Yeter ki azim, doğru kişilerle doğru adımlar, doğru politikalar uygulansın. Ama geldiğimiz noktada gelene kadar son 2-2,5 yılda gerçekten de bir kör dövüşü oldu. ne ülkeyle ne Cumhuriyet Halk Partisi politikasıyla ilgili doğru dürüst bir şey konuşulmadı, yapılmadı. Sadece şahısları savunmak da zamanımız geçti. İktidarın rüzgarına kapılıp parti amaçsız bir şekilde gerçekten de bugünlere getirildi. Halka dönseydik, halkla kucaklaşsaydık belki de bu kadar bu sıkıntıları yaşamayacaktı Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Peki, peki. Sevgili izleyiciler, bu bölümü bitiriyoruz. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra dediğim gibi Sayın Lütfü Savaş konuğumuz olmaya devam edecek. Başka bağlantılarımız da olacak. Ama yepyeni gelişmeleri konuşacağız. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni yönetim, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle birlikte artık organlar oluşmaya başlayacak. Ama bunlar nasıl oluşuyor? Ne zaman? Parti meclisi ne zaman? Kimler olacak? Sonra MYK'da, MYK nasıl oluşacak? Kimlerden meydana gelecek? Tüm bunları konuşacağız ayrıntılarıyla. Cumartesi günü de Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidiyor ve çok önemli bir konuşma yapacağını söyledi. İçeriğinde neler olacak? Özgür Özel'in 3 dakika süren direnişi var biliyorsunuz. CHP Genel Merkezi'nde işte polise karşı şöyle direneceğim böyle direneceğim diyordu ama 2-3 dakika içerisinde hemen indi aşağıya. Bunun ardında yatan sebep ne? Bütün bunları konuşacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Taksim Meydanı sürecek efendim.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGR.

0: TGRT FM Haber.
1: Şu savaş programımız boyunca devam edecek. Yani aralarda gene sorularını sorabilirsin. Bitti diye düşünme.
2: Olur.
1: Bitti diye düşünme ama biz şimdi biraz gündeme ilişkin konulara girelim. Şimdi önce istersen yavaş yavaş bu olaylı CHP Genel Merkezi'nin olaylı boşaltılma hadisesine girelim. Çok şey tartışıldı. Biz o günde yayın yaptık. Ertesi günde yaptık ama böyle tam konuya değinme fırsatımız da pek olmadı. Şimdi o günden önce ve sadece Özgür Özel değil, Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşlarında beyanları vardı. Diyorlardı ki Eğer bu butlan kararı çıkarsa biz burayı kesinlikle vermeyiz, ölürüz de vermeyiz. Kendimizi buraya sereriz vermeyiz. Hatta ben buraya zincirlerim kendimi diyenler, anahtarını yutarım diyenler vardı.
2: Evet.
1: Fakat sonra aşağıda işte bir direniş gibi masalar, sandalyeler yığıldı. İşte polisin biber gazlı müdahalesi oldu. Oralarda istenmeyen görüntüler de çıktı ama çok şükür ki bir yaralanma vesaire olmadı, en azından bildiğimiz kadarıyla olmadı. Ama buna rağmen CHP'ye tabii yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Ancak bütün bunların başında bulunan Özgür Özel, ben direnirim, kesinlikle buraya giremezler diyen Özgür Özel çok kısa sürede, 3 dakikalık bir sürede orayı tahliye etti. Ne oldu da tahliye etti? Niye böyle bir karar değişikliği mi oldu? Fatih, sende bilgi var mı?
2: Yani 3 dakika deyince biraz daha dayandılar. Sen de o kadar küçültme yani. Hemen 3 dakika falan dedin.
1: Şimdi şunu diyorum.
2: 45 dakika falan sürdü.
1: Şöyle. Bütün bina 40-45 dakika da 11. kata polislerin gelmesiyle 12. kattan asansörle inmeleri arasında oradaki arkadaşların söyledikleri 3 dakikalık bir süreydi. Neyse, senin gül hatrını kırmayalım. 5 olsun, 10 olsun. Neyse. Yani çok kısa sürede orayı bıraktı. Evet, çünkü 11. katla 12. kat arasında, 12. kat bu arada söyleyelim, başkanlık katı. Polis işte odaları boşalta boşalta gidiyor. 11. kattan 12. kata geçiş süresi o. 3 dakika içerisinde hemen asansörle inelim diye bir beyanı var. Görüntüler de çıktı bu arada, da ona dayanarak söylüyorum.
2: Evet. Şunu söyleyeyim. Bir kere ortada mahkeme kararı var. Yani
1: biraz ses açalım.
2: Devleti, Cumhuriyet Halk Partisi de en önemli ilki olarak hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü kendine ilki olarak benimsemiş bir siyasi parti. Devletinde en önemli kurucu aktörlerinden bir tanesi. Şimdi uyarım uymam diye bir şey olamaz. Yani ortada bence büyük bir skandal var. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararını uygulamıyorum değil, devletin polisini parti genel merkezine sokmaması çok büyük bir ayıp oldu yani. Sadece CHP'nin ayıbı değil, Türk siyasetine yakışmayan bir şey. Ben Ankara'da 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Böyle bir şey görmedim. Yani iktidarı eleştiriyorsunuz, başkalarını eleştiriyorsunuz, hukuka uymuyorsunuz diye. Ondan sonra yani mahkemenin verdiği karara itiraz ediyorsunuz. Ne olsa ne olurdu yani, içeri girselerdi. Zaten boşaltacaksınız. Boşaltmama gibi bir imkanınız yok. Bir de şu var, yani şuna bakmak lazım. Bu noktaya niye gelindi? Bu noktaya Lütfü Savaş istediği için mi gelindi? Bu noktaya Kemal Kılıçdaroğlu istediği için mi gelindi? Mutlak butlan kararı ve bu kongrenin hükümsüzlüğü bir sonuç. Bir sonuç yani. Bunun sebebi Lütfü Savaş ya da Kemal Kılıçdaroğlu değil ki. Veya oraya kapıya dayanan polisler değil ki. CHP'ye oy veren, CHP'ye gönül veren insanlara işin bu aslında anlatmıyorlar. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu buraya polisleri gönderdi, Lütfü Savaş dava açtı, bunlar hain. Böyle bir söylem var. Yani bu doğru değil ki. Doğru değil yani. Ve tek bir taraftan, belli bir yayın grubundan CHP seçmenlerine sürekli olarak bu bombardıman yapılıyor. Böyle bir şey olamaz. Artık o tek kale maç bitti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bizim televizyonumuza, TGRT Haber'e, sana bana konuştuğu zaman çıldırıyorlar. Neden? Çünkü cevap veriyor. Lütfü Savaş buraya çıktığı zaman da cevap veriyor. Doğruları anlatıyor Sayın Başkan. O yüzden bize kızıyorlar yani. Ama burada asıl olan şey şu. Bir mahkeme karar vermiş. Koskoca ülkenin ana muhalefet partisinin lideri mahkeme kararını tanımıyor. Hadi onu da geçelim. Kendi partinin milletvekillerini Cumhuriyet tarihinde ilk kez genel merkeze sokmamak ne demek ya? Milletvekili kapıdan içeri giremedi.
1: Partinin ona yakın milletvekili giremedi değil mi?
2: Giremedi. Bir de şu var. Orada ben şunu özellikle düşünüyorum yani. Partiyi boşaltacaksan saat 17'ye kadar niye bekliyorsun? Boşalt. Arkasında çok ciddi bir halk desteği var Özgür Özel'in. Ekrem İmamoğlu'nun. Gerçekten var yani, bunu görmek lazım. Oyları aylardan beri yapılan anketlerde %30'un altına düşmüyor. Belki üstünde var, altında var, değişiyor oranlar. Yani ve Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar onların iddia ettiğine göre başarılı olmayan bir siyasetçi ise neden ayrılıp gitmiyorsunuz? Kurun partinizi. Milyonlarca insan destekliyor sizi. Polisi CHP'nin içine sokmak size ne kazandırır? Ne kazandırdı yani? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Ve ısrarla hani parti de hazırdı. Kapatmaya karşı parti de kurmuştunuz. E nerede o parti? Gidin çalışın orada. Neden ısrarla CHP'nin içinde kalmaya çalışıyorsunuz? Hem zorla elinizden alındı diye, yoksa tersinden propaganda mı yapıyorlar? Yani bir mağduriyet algısı mı oluşturmaya çalışıyorlar ki zaten böyle. Ben şunu söyleyeyim Gürkan. Yani polisin oraya girmesini CHP yönetimi bizzat istedi. Tıpkı İstanbul Başkanlığı'nda olduğu gibi. Ben böyle duyuyorum yani, etrafımdaki insanlar bunu söylüyorlar. CHP'lilerden ben bunu duyuyorum. Onların yorumlarını aktarıyorum. Yani Özgür Özel istemeseydi, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olmasaydı oraya polis memurları girmezdi. Zorla girdiler. E madem direnecektiniz 45 dakika niye direndiniz? Yani daha fazla da direnebilirdiniz. Başka şeyler de yapabilirdiniz.
1: Hayır. Şimdi bunlar bu, sevgili Fatih, yol göstermek gibi değil ama yani neticede dokunulmazlığı olan kişiler. Orada 20-25 evet. Milletvekili ben saydım. Özgür Özel de aynı şekilde dokunulmazlığı olan bir milletvekili. Manisa milletvekili. Evet. Pekala, orada kendi evet. odasında oturur. Açmaz kapıyı. İşte bir de canlı yayın açar. O canlı yayından ben direnişi dünyaya duyuruyorum der vesaire der. Bunların hiçbiri olmadı. Evet. Ve 3 dakika. Peki 3 evet. 3 dakika, 5 dakika. Sen ikna olmuyorsun 3 dakika da neyse. O 10 dakika diyelim, 15 dakika diyelim. Peki bu kadar kısa sürede madem böyle bir direniş olmayacak, yapmayacak. O zaman niye aşağıda insanlar o kadar biber gazı yiyor? İnsanları niye o polis şiddetinin demeyelim ama hani polisin müdahalesine maruz bırakıyorsun? Niye onu yapıyorsun? O zaman bunun anlamı ne? Bunu, evet. Ve sonra da çıkıp ya bu direnişi sergilemiyorsun kendince. Çünkü millete hep söylediğim buydu. Direniş yapacağız. Sonra da Toma'nın üzerinden Instagram karesi. Ben ona fotoğraf da demiyorum. Instagram evet. karesi çekiyorsun. Islak şey, gömlek falan, böyle epik sahneler çıkartıyorsun ortaya.
2: Ya bir de şu var. Yani hukuk kuralını nasıl uygulamazsınız yani? Böyle bir şey olabilir mi? Sürekli olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorlar. Meclisten çıkan yasaları bile mahkemeye götürüyor CHP'ye.
3: Fatih
2: yani
3: Bey, kaç tane dava ben çıkan... Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine gittim.
2: Yani Sayın Başkan dava açtı. Onlar da dava açtı. Dava açıyorlar, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar, başka yerlere başvuruyorlar. Ondan sonra mahkeme karar verdiğinde uygulamayacaksan o zaman siz o davaları niye açıyorsunuz? Yargıya güvenmiyorsanız niye açıyorsunuz? Lütfü Bey'in açtığı kurultay iptal davası, mutlak butlan davası reddedildiğinde CHP yöneticileri şunu dedi: Türkiye'de hakimler var. Ankara'da tabii, hakimler dediler, var. Evet. İşte böyle davalar var. Ya aynı Ankara'daki mahkeme, o mahkemeyle red kararını veren, Lütfü Bey'in davasına red kararını veren hakimle İstinad Mahkemesi arasında 2 kilometre mi var, 3 kilometre mi? Oradakiler hakim değil mi yani şimdi? Yani böyle şey olur mu? Böyle tutarsın.
1: Ya önce mu? Zaten uzunca bir süre inkar ettiler tabii, onu da söyleyelim. Yani önce bu dava yok dediler. Böyle bu dava kaybedildi, bitti dediler. Ben Gülçiftçi'nin bizzat beyanını hatırlıyorum. CHP hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı Sayın Gülçiftçi. O dedi ki bitti, böyle bir dava yok, kalmadı dedi.
3: Güzel algı oluşturuyor sosyal medya hesaplarında. Onlarda da sıkıntı var şimdi. Çünkü partinin parasını da başka sosyal medya hesaplarını almışlar. Şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bizlere karşı kullanıyorlar. Yani illegal bir iş var orada da. Hep şeyle yapıyorlar.
1: Troll hesapları diyorsunuz.
3: Troll hesaplar da hayır, gerçek güçlü hesapları da almışlar. Ama benim duyduğum parti parasıyla almıştır. Artı en son İzmir'deki kongreyi partinin sosyal medyasından yayınladılar. Şu anda siz o sosyal evet. medyayı kullanma şansına sahip değilsiniz. Çünkü artık mahkeme karar vermiş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş. O genel başkan. O kullanabilir. Veya onun işte vereceği arkadaşlar kime bu konuda görev verecekse onlar kullanabilir. Şu anda ben Ankara'daydım işte 2 gün önce. Hep bunlar konuşuluyordu orada. Şimdi eğer bir tüzel kişiliği genel başkanlığından size ayırmışsa hukuk, siz o hukuka uyacaksınız ve oradaki genel başkanlığa, o tüzel kişiye ait her şeyi bırakıp kişisine, o gelen kişiye, kimse sizin yerinize gelen, ona bırakıp çıkacaksınız oradan. Ha, mesela benim davamda, ben gerçekten şunu da belki ilk defa söyleyeyim. Benim davama başlayan bakan benim Hataylı bir arkadaşmış. Ben tanımıyorum. Yani
1: hangi davaya bak?
3: Önce esas mahalli dava işte. Hukuk Asliye Hukuk Mahkemesi.
1: Asliye Hukuk'taki.
2: Yani. Asliye Hukuk Mahkemesi.
3: Evet. Ben akrabalarını tanıyorum ama hakimi tanımıyorum, hiç temas da etmedim. Biz arka kapı diplomasi falan yapmaya gereği duymadık. Varsa çıksın, yoksa biz kabul ederiz yani. Zaten yani, ama Sayın Özgür Özel'e arka kapı diplomasından bahsediyordu. Yani bu arka kapı diplomasının şeyi icat eden kişisi Sayın Özgür Özel. Yani ben ilk defa duyuyorum bu cümleleri ve ilk defa da mahkemeye, taraf olunan bir mahkemeye arka kapı diplomasi yapıldığını. Bunlar da doğru bir şeyler.
2: Çok önemli bir şey söylüyorsunuz.
1: Kimle görüşmüşler?
3: Yok, bunu Sayın Özgür Özel kendisi, biz arka kapı diplomasi yapıyoruz diyor.
1: Ha, yapıyoruz diyordu.
3: Yani kimle görüştüğünü söylemiyor.
1: Açıktan onu söylemedi de grup toplantısında galiba.
3: Tabii şey. Onu duydum ben. Ama benim hemşerim olmasına rağmen ben tanışmadım. Hiç görüşmedim. Kimseye de yanına göndermedim yani. Bakın, karar aleyhimizde karar veren benim hemşerim. Ben ki Hatay'ı çok iyi tanıyan bir insanım. Akrabalarını tanıyorum. Ama biz ona...
2: Ali Okan mıydı, hakim
3: beydi? Efendim? Hakim.
2: Ali Bey'di
3: ismi, Ali Bey'di. Ama ben gerçekten de ne kimseye gönderdim, ne de ben görüştüm. Çünkü hukuka teslim olacağız. Doğru karar neyse ona uyacağız yani. Mesele bu. Sonucu
1: bu arada olacağız. Sizin az önce bahsettiğiniz bu işte sosyal medya hesaplarını halen daha kullanıyorlar dediğiniz şeye çok sayıda örnek gelmeye başladı.
3: Tabii.
1: İzleyicilerimiz gönderiyorlar.
3: Ya bu etik midir
1: yani? Bir ilçede bir kadın kollarının başkanı kendisine ait bir site haline çevirmiş orayı ve Özgür Özel'e destek paylaşımları yapıyormuş. Şu anda resmi olarak alınmış bir hesapmış bu. Bir izleyicimiz göndermiş mesela. Çok sayıda böyle mesaj geliyor bize şu anda.
3: Gerçek tüzel kişilik, yani kişilere ait hesapları da almışlar Gürkan Bey. Mesela çok izleyicisi olan yüksek takipçili. Onları da partinin parasıyla alındığı konuşuluyor. Ben konuşulanı duyduğumu söylüyorum size.
1: Peki.
3: Ankara'da.
1: Gürsel Tekin hattımızda mı?
2: Evet. İyi akşamlar.
1: Gürsel Bey'i görelim. Gürsel Bey, iyi akşamlar. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin sevgili izleyiciler hattımızda. Gürsel Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na.
2: İyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biz iyiyiz. Siz de bugün Ankara'daydınız galiba.
2: Evet.
1: Evet. Şimdi Gürsel Bey, başlayalım. Nereden başlayacağız? Şöyle. Kemal Bey'le görüştünüz herhalde. Önce oradan başlayalım. İzlenimleriniz, Kemal Bey'in yol haritası nasıl efendim? Oradan başlayalım.
2: Şimdi tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biraz önce Fatih Bey'in başladığı yerde izin verirseniz
1: buyurun.
2: Oradan buyurun. Devam edelim. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'yla olan görüşmelerimizi de aktaralım. Bir kere öncelikle Sayın Özgür Özel ve yönetimi neredeyse geldikleri günden itibaren elle tutulabilir, caydırıcı bir tek eylem biçimleri olmadı. Yani onlarca eylem biçimi sayabilirim. Bunun bir tanesi örneğin işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir eylem yapacaklardı. O gün sadece eylemin sonucunda Mahmut Anan'ın burnunu kırıldığı ortaya çıktı. Şimdi geçen gün önce parti yöneticileri çok büyük laflar ettiler. Dediler ki asla terk etmeyeceğiz. Gerekirse zincire vuruluruz. Gerekirse şöyle yaparız, böyle yaparız. Çok büyük laflar ettiler. Ve doğal olarak da Cumhuriyet Halk Partili sağduyulu, partisini seven insanları tahrik ederek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne çağırdılar. Sayısı azdı, çoktu, üçtü, beşti, hiç önemli değil. Ama siz partilerinizi, yoldaşlarınızı bu eylemden dolayı çağırıyorsanız onlara asla bir zararın, ziyanın gelmeyeceği şekilde yapmanız lazım. Bir. İkincisi, bir bedel ödenecekse siz ödeyeceksiniz parti yöneticileri olarak. Örneğin Kılıçdaroğlu
4: Sayın Berberoğlu için 500 kilometre yol yürüdü. Ya yeter biz Düzce'de dönelim falan demedi. Şimdi doğal olarak da siz daha önceki bütün demeçlerinizde kesinlikle çıkmayacağız dediniz. Ve günün sonunda öyle bir noktaya gelindi ki yani neredeyse Bilgi Üniversitesi'ndeki çocukların eyleminin çok gerisinde kaldı. Düşünün 18-20 yaşındaki çocuklar çok haklı olarak öncelikle onları kutluyorum, yürekten elbette kutluyorum. Hem eylem yaptılar, haklarını aradılar ama aynı zamanda da müzakere yaptılar. Ve müzakerenin sonucunda okulunda açtırdılar. Şimdi el insaf kardeşim, tebligat geldi, alırsınız, almazsınız o başka bir şey. Tebligattan sonra zaten size herhangi bir devletin polisinin çıkın dokunulmazda olan milletvekillerine böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Niye çıktınız? Ya da niye o lafları ettiniz? Ya da sabahleyin çağırmış olduğunuz bu kadar Cumhuriyet Halk Partili o gazın önüne niye koydunuz? Ya da kardeşler arasında o husumeti kavgayı niye yarattınız kardeşim? Sormazlar mı size? Şimdi bakıyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir eylem yapacaksınız. Eylemin öncüsü olan komut eden adam arka kapıda Sayın Bakan'la sigara böreği yiyor. Bunlar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görmediğimiz eylem biçimleri. Efendim yargı doğru karar almıştır, yanlış karar almıştır. Doğrusunu, yanlışını da yine yargıyla bozacaksınız. Bunun başka bir yolu, yöntemi yok. Şimdi Kemal Bey'e gelince bugün gittim. Kemal Bey tabii uzun süredir, şimdi Kemal Bey bizler gibi değil. Biz duyduğumuzu ya da bilgiye sahip olduğumuz meseleleri çok rahatlıkla deşarj olmak için paylaşırız. Ama Kemal Bey bizim özellikle TGRT'de sizlerin uzun süredir yani olayın başından itibaren özellikle yolsuzluklar, işte kurultayla ilgili yaşanan hikayelerin hepsini hepimizden daha fazla biliyor. Ama hiçbir gün bunları gündeme getirmedi. Aman ha, sanki Kılıçdaroğlu süreci derinleştiriyormuş, sorun yaratıyormuş gibi hiç yapmadım. Bilmez mi? Yani benim, Gürkan'ın, Fatih'in bildiğini Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilmemesi mümkün olabilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen bilgiler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen belgeler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen ses kayıtları, bunların hiçbirisini bir gün yargı mensuplarına göndermedi. Kimseyle de paylaşmadı. Gazeteci dostlarıyla da paylaşmadı. Ne zamana kadar? Ne zaman ki işte bu soruşturma dosyasındaki yaşanan hikayeler çıkana kadar. Şimdi bütün bunları bilerek sabırla bir yargı kararını bekledi. Elbette şimdi önümüzde çok zorlu bir süreç var. Çünkü uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını enfekte eden, neredeyse bir kardeş arasında kavga yaratan çok kirli bir medya grupları var. Bu medya grupları bizim geçmiş dönemde bildiğimiz muhalif medya grupları falan değil. Belli bir siyasi ekibin, belli bir grubun himayesinde olan çokça gazetecilerin, çokça haber sitelerinin, çokça televizyonların hangi sorunu ne kadar derinleştirdiğini hepimiz biliyoruz. Ama çok şükür Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ilk günlerden biraz kaygıları, biraz tereddütleri olsa da şu anda tabanda şunu net olarak söyleyebilirim. Çünkü İstanbul'u çok iyi biliyorum. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu çok net olarak söyleyebilirim. Bunu da cumartesi günü yani hani öyle biz başka, çünkü imkanlarımız da yok. Otobüsler tutarak işte oradan buradan, belediyelerden şuradan buradan insanları taşıyabilecek durumda değiliz. Gönüllü olarak dedik ki Türkiye coğrafyasında, özellikle Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, çokça illerimizde. Ya gönül rızasıyla kimler gelecek? Kendimizi bir görelim, ölçelim. İnşallah cumartesi günü Cumhuriyet Halk
1: Partisi'nin nasıl bir kalabalık bekliyorsunuz zamanı, Gürsel Bey?
4: Cumalı ciddi bir kalabalık bekliyorum. En azından benim birebir temas kurduğum, konuştuğum sağduyulu Cumhuriyet Halk Partililerin çoğu imkansızlıklar içinde de olsa o gün otobüse, uçağa, ne bileyim kendi arabasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayramlaşmasına gelecekler.
1: Saat 14'te galiba değil mi cumartesi günü?
4: Saat 14'te ama saat 12.30'dan itibaren hepimiz orada olacağız.
1: Olacaksınız. Peki Kemal
4: saat
1: Bey
4: o... Saat 2'de sen...
1: Buyurun.
4: Saat 2'de de Sayın Genel Başkanımız partili arkadaşlarımızla bayramlaşıp sonra da büyük olasılıkla cumartesi günü bir aksilik olmasa çalışma arkadaşlarını kamuoyuna paylaşmış olacak.
1: Bir saniye, şimdi oraya gelmeden cumartesi günü her şeyi konuşacağım dedi Kemal Bey. Ne konuşacak? Hangi konuda konuşacak? Yani bugüne kadar sustum, bugüne kadar konuşmadım ama bazı gerçekleri dile getireceğim dedi bayram sabahı. Ki gazetecilerle sohbetinde nelere değinmesini bekliyorsunuz siz? Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar hani sustu, içine attı, ne var, neyi paylaşacak cumartesi günü?
4: Tabii neyi paylaşacağını çok bilmiyorum, böyle bir şeyle bizlerle paylaşmadı ama şunu söyleyeyim, mesela şöyle bir siyasi parti düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir geleneği olan bir siyasi parti. Halen mesela Sayın Özel ve ekibi kongrenin yapılmasını talep ediyor 45 gün sonra. Şimdi İstanbul delegasyonu şu anda tedbirli. Yani 200 delegemiz, 200'e yakın delege İstanbul'da tedbirli oy kullanamayacak. Ya yani velev ki diyelim ki yarın yargı karar aldı, 45 gün sonra seçim yapacağım derse. İki, 163 delegemiz soruşturma dosyasında. Daha geçen hafta 9 tane kurultay delegesi tutuklandı. 4 kurultay delegesi ev hapsinde. Bugün gerek Sayın Özel gerekse Sayın Veli Ağbaba'ya çok yakın bir iş adamının itirafları var.
1: Turgut Koç.
4: Kaç delegeye ne para gönderdiğiyle.
5: Turgut Koç.
4: Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda bir buna rağmen hiçbir şey olmamış gibi, sakatlanmamış gibi, sorun yaşanmamış gibi hadi bir kurultay yapalım demek doğrusu herhalde hepimizin aklıyla oynamak demektir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek Ankara'da gerek İstanbul ya da Türkiye coğrafyasındaki örneğin Erzurum gibi, Bursa gibi birçok illerde yaşanan bu sorunların tekrar yaşanmaması için mahkemelerdeki bütün dosyaların kapanması için yapılması gereken sağlıklı bir takvim açıklayarak 7 ay 8 ay sonra bir kongreyle mümkündür. Aksi takdirde bugün mahkemelerde olan dosyaları kapatmamız mümkün değil.
1: Gürsel Bey,
4: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Gürsel Bey, 7-8 aylık bir takvimden söz ettiniz. Yani bugünden itibaren veya işte ne bileyim cumartesi, pazartesinden itibaren başlayarak 7-8 aylık bir takvim. Şimdi bu takvimi sayarsak Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani bu yıl sonuna anca yetişecek bir durum. Bu sıkıştırılabilir mi? Bir de Sayın Bahçeli'nin bir önerisi vardı. Tabii bir başka partinin genel başkanı sizi ne kadar bağlar o ayrı bir konu ama... O dedi ki 9 Eylül şık bir tarih olur dedi. Güzel bir tarih olur dedi. Ama görünen o ki 9 Eylül herhalde çok sıkışık bir takvim. 3 aylık bir periyot. Bir de üyelik sistemi gözden geçirilmeli diye bir öneride bulundu. Yani yeniden sıfırdan üye yazmak gibi bir şey söyledi. Şimdi sizin aklınızdan geçen ne? CHP'nin A takımında yer alıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Nasıl bir planlama yapacaksınız? Yani tekrar dönüp mahalle, ilçe, il kongreleri ve nihayetinde de büyük kurultayı mı toplayacaksınız? Yoksa sıfırdan bir yeni üye yazım sistemine mi gireceksiniz? Ve bunları ne kadar sürede yapmayı planlıyorsunuz?
4: Öncelikle Sayın Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir kurum olduğunu ifade edip ve yaşanan meseleyle ilgili kendi düşüncelerini ifade etmesi çok anlamlıdır. Ben çok kendisine teşekkür ediyorum. Ama tabii üyelikleri sıfırlamak mümkün değil. Buna da ihtiyaç yok. Yapılması gereken şu. elbette bütün üyeliklerinizi de gözden geçireceksiniz. İkincisi, işte biraz önce saymış olduğumuz suça bulaşmış ne kadar insanlar varsa üyeliklerini askıya alacaksınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile olan ilişkisini keseceksiniz. Çünkü bu bir siyasi partinin delegesi para alıp parayla iradesini satıyorsa bunu kabul etmek mümkün değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde
1: bu kurultay için mi geçerli? Kurultay davasındaki şüpheliler için mi geçerli, yoksa diğer belediye operasyonlarında gözaltında ve tutuklu bulunan, daha doğrusu şüpheli ve tutuklu bulunan
4: yani
1: kişiler için mi?
4: Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle bir arınma içinde olacaksak tabii ki yani gerek belediyelerdeki yaşanan sorunlar, gerekse kurultayda yaşanan sorunların tamamını köklü bir şekilde temizlememiz lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki bütün siyasi partilere örnek bir partiydi. İşte tarihi kodlarına dönerek bunları çözecek. İkincisi, çok kısa süre içerisinde elbette bu sorunlarınızı hallettikten sonra ilçe mahalle kongrelerine başlarsınız. Sonra ilçe kongreleri, il kongresi çok rahatlıkla, benim kişisel olarak eski örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve genel sekreter olarak rahatlıkla yıl sonunda, yani 9 Eylül'de keşke mümkün olsaydı, partimizin tarihi açısında da çok anlamlı olurdu ama o tarihe biraz yetişmeyebilir, ama yıl sonuna kadar mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi kongresini yapabilecek imkanı var.
1: Şey, bu yıl sonuna kadar bitecek diyorsunuz, öyle mi?
4: Evet.
1: Sonrasında da büyük kurultay için tarih belirleyeceksiniz herhalde, değil mi?
4: Hayır, tamamını büyük kurultay da yıl sonuna.
1: Büyük kurultay da dahil olmak üzere Aralık sonuna kadar bitebilir. Bitirmeyi planlıyorsunuz.
4: Çünkü şöyle, yani uzun süredir Türkiye'nin gerçek gündemini ıskaladı. Unutmayalım ki hani Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok eleştirdikleri için geçmiş dönemdeki birçok kazanımları, işte ne bileyim EYT ile ilgili, yaşa takılanlarla ilgili, emeklilerle ilgili, tarımla ilgili birçok meselelerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhalefetiyle elde edilebilmiştir. Türkiye'nin gerçek gündemini unuttuk. Derin yoksulluk, uyuşturucu meselesi, Türkiye'de iç politikada yaşanan sorunlar, yanı başımızdaki Orta Doğu'da, Asya'da, Avrupa'da yaşanan sorunlara neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç gündeminde yok. Onun için bir an önce bu kongreleri bitirip Türkiye'nin gerçek gündemine dönmek zorundayız. Çünkü Türkiye'nin beklentisi de bu.
1: Fatih, senin de bir sorun var galiba ama geçmeden bir minik bir şey daha sormak istiyorum. O da şu. Şimdi Gürsel Bey, acayip bir kutuplaşma yaşanıyor. Onu görüyoruz. Bir kamplaşma oldu artık yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Ve gerçekten hani ağza alınmayacak ifadelerle Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik çok ağır sözler sarf eden partililer var. Parti yöneticileri var. İlçe başkanları
3: var.
1: Efendim? Bedduacılar var. Hayır, bedduacılar var. Toplu bedduacılar var. Yani işte ne bileyim Ali Mahir Başarır ediyor. Öte yandan Veli Ağbaba ediyor vesaire. Şimdi eğer bir disiplin sürecini işletmeye başlarsanız bu sefer çok fazla sayıda insan bu sözleri sarf etmiş. Nasıl çıkacaksınız işin içinden?
4: Efendim, bir kere öncelikle çarkı bozulan arkadaşlarımızın çoğunun yapabileceği bir tek şey var. Hakaret etmektir. Çünkü
1: çarkı derken efendim?
4: Düzenleri bozulacak. Yani şimdi Aziz İhsan Aktaş, Ertan Yıldız, işte Turgut Koç ve benzer insanlar, bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na beddua eden, ona hakaret edenlerin yol arkadaşları. Şimdi baktığımızda bir siyasi partinin yöneticilerinin itirafçı arkadaşları olur mu Allah aşkına? İtirafçı arkadaşları, yoldaşları olur mu? Ben tarihimizde görmedim. Yani 103 yıllık siyasi partiye baktığınızda hiçbir Cumhuriyet Halk Partili birbirini satmamıştır. Birbirini ihbar etmemiştir. Evet, çata çat birbiriyle mücadele etmiştir. Şimdi bakıyoruz, her gün istisnasız her gün 73 tane itirafçının hikayelerini dinliyoruz. Şimdi bu arkadaşlarımızın öfke öfkelerini ben çok iyi anlıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer. Yani bu gelenekten gelmiş hiçbir Cumhuriyet Halk Partili ne bize ne de Sayın Kılıçdaroğlu'na en ağır bir lafları olmamış. Kimler olmuş? Sizin meslektaşlarınız. Onların da çarkı bozuldu. Çarkı bozulanların tamamı, hani ilk ben geldiğimde Allah Allah dedim ki tamam kardeşim ya, bir kısım arkadaşlarımızın öfkesini anlıyorum. Ama bir gazetecinin bana ne öfkesi olabilir? Bir televizyoncunun bana ne öfkesi olabilir? Niçin? Neden? Hatta bir kısım insanlar, hayatlarında hiç Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş insanların bize karşı olan saldırıları görünce eyvah, sonra gördük ki büyük bir suç ortaklığı oluşmuş. Bir suç ortaklığı bozulduğu zaman elbette öfke olur. Ama şuna emin olun, öyle sosyal medyada abartıldığı gibi gerçek tabanda Cumhuriyet Halk Partililerin asla bir böyle bir tepkisi yoktur. Önümüzdeki günlerde de zaten bunları görürsünüz. Şimdi mesela sosyal medyaya bakıyorsunuz. Bir tek takipçisi var. Allah, provoke ediyor. İçine de iyi niyetli insanlar, çünkü öyle şeyler, yalan kurgular yapıyorlar ki onlar da oralara takılıyorlar. Çok kısa süre içerisinde, şunun samimiyetimle söyleyeyim. Son 2-3 gündür bayramlaştığım çeşitli partilerin üyeleri, çeşitli partilerde siyaset yapmış yüzlerce arkadaşımız önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin saflarına katılacaktır. Yine İstanbul'da, sadece İstanbul'da son 2,5 yıldır istifa eden 29 bin arkadaşımız, yoldaşımızı da en kısa süre içerisinde baba ocağına davet edeceğiz.
1: Bir dakika Gürsel Bey, 29 bin nerede istifa etti?
4: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde son 2,5 yıl içerisinde 29.116 arkadaşımız, yoldaşımız çeşitli nedenlerden dolayı maalesef partilerinde istifa etmişlerdir. Biz bir kısmını aradık, gönüllerini alacağız. Kimilerin duyguları incinmiş, kimileri bu sürece tepki olsun diye istifa etmiş. Onların tamamını inşallah en kısa süre içerisinde partimize davet edeceğiz. Ama onun dışında başta AK Parti olmak üzere İyi Parti, Deva Partisi, çeşitli partilerdeki çokça vatandaşımızı da İstanbul'da partimize katacağız.
1: Yani toplu katılımlar şeklinde mi bekliyorsunuz?
4: Kesinlikle. 10 binler, 100 binler, hiç merak etme.
1: Peki Fatih, sendeyiz.
5: Sayın Başkan, iyi akşamlar.
1: Bu arada siz de sorabilirsiniz, konuşabilirsiniz tabii. Buyurun.
5: Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki süreç pazar günden beri yakından izliyoruz. Çok da sıkı takip ediyoruz. Parti meclisinin toplanacağı açıklanmıştı. 1 Haziran pazartesi günü. Fakat bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun makamından bir açıklama yapıldı ve ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Parti meclisiyle ilgili bir sıkıntı mı var? Sayın Kılıçdaroğlu çoğunlukla ilgili bir sorun mu yaşıyor? Neden ertelendi acaba?
4: Fatih Bey, şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki Sayın Kılıçdaroğlu'nun iyi niyetli bir kadrosu var. Çünkü öyle bir kudretimiz yok. İşte hemen 5 dakikada televizyonlarımız, gazetelerimiz medya algısını yaratacak sosyal medyada olmayınca birileri bir şey söylüyor. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin haberi var, ne Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin haberi var, ne de Sayın Kılıçdaroğlu. Pazartesi günü sizin PM'yi yapmanızın imkanı yok. Çünkü neden? Daha bu saate kadar parti meclis üyeleri, pazartesi günü icra dairesi açılacak ki arkadaşlarımız gitsin tebligatlarını alsınlar. Hiçbirisi tebligat almamış. Tebligatları aldıktan sonra, ondan sonraki süreçte 48 saat sonra parti meclisi toplantısı olacak. Parti meclisi ile ilgili en ufak bir sorun yok. Biliyorsunuz tüzüğümüz de açık. Siyasi partiler yasası da bu konuda liderlere çok büyük kudretler, büyük imkanlar vermiş. Sayın Genel Başkanımız büyük olasılıkla pazar, cumartesi günü çalışma grubunu, çalışma arkadaşlarını ilan ettikten sonra herhalde haftaya cuma ya da cumartesi günü gibi parti meclisi toplantısı olur.
1: O zaman yani, Gürsel ya Bey MYK, şöyle
5: cumartesi mi açıklanacak?
1: Bir dakika, MYK'yı cumartesi açıklayacak diyorsunuz değil mi?
4: Tahminim böyle.
5: Bugün konuştunuz mu siz Sayın Genel Başkan'la, konuştunuz herhalde, onun üzerine söylüyorsunuz.
4: Hayır, yani sadece sohbet ettik ama büyük olasılıkla, çünkü parti meclisi tebligatlar alınıp bitene kadar epey bir zaman alır. O zaman süresi biraz uzadığı için Sayın Genel Başkan öncelikle MYK'sını açıklayabilir.
1: Peki o zaman
5: cumartesi günü açıklanacak diyorsun.
1: Şöyle bir dakika, bir sadeleştirelim Fatih. Tamam. Gürsel Tekin önemli şeyler söylüyor. Çünkü bütün Cumhuriyet Halk Partililer de şu anda yazıyorlar. Hem sosyal medyadan yazıyorlar, hem bizi tanıyan bilenler yazıyorlar. Şöyle sevgili izleyiciler, anladığım şeyi ben bir özetleyeyim. Şimdi 2023'teki parti meclisindeki kadrolara birer tebligat yapılması gerekiyor. Kanunen, yasal olarak diyorsunuz. Ve bu tebligatlar, evet, bayram tatili olduğu dolayısıyla yapılamadı henüz. Pazartesi, evet, itibariyle bu tebligatlar tamamlanacak diyorsunuz. Pazartesi ya da salı. Tamamlanmasını müteakip 48 saat içerisinde parti meclisi toplanacak. Bu da muhtemeldir ki önümüzdeki hafta, yani bayram tatilinin bittiği hafta olan 1 Haziran'dan itibaren o hafta içerisinde bir parti meclisi toplanacak. Bu yasal bir durum, yasal bir zorunluluk diyorsunuz.
4: Aynen.
1: Bir bunun altını çiziyorsunuz. İki, yarın özür dilerim, cumartesi günü Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'da genel merkeze geldiğinde hem bayramlaşıp hem oradaki vatandaşlara, partililere hitap ettikten sonra da yeni çalışma arkadaşlarını açıklayacak veya basınla paylaşacak diyorsunuz. Bu da genel başkan yardımcıları, yani bildiğimiz anlamıyla MYK'yı içeriyor. MYK üyelerini de açıklayacağını tahmin ediyorum diyorsunuz. Doğru mu?
4: Büyük olasılıkla, yani cumartesi olur, pazar olabilir ama daha çok uzayacağını zannetmiyorum. Çünkü özellikle PM toplantısı daha fazla uzayabilir. Bir an önce yapılması gereken çok işler var. Sayın Genel Başkan ya cumartesi ya pazar günü MYK'sını açıklayabilir diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi Gürsel Bey, orada isimlerden söylemezsiniz. Bu arada Lütfü Bey'e de döneceğim. Onun da söyleyecekleri var ama isim söyleyeceğinizi tahmin etmiyorum ama sizin durumunuzu sorayım bari. Siz ne oluyorsunuz? Ne yapacaksınız? İstanbul'da mı devam?
4: Vallahi hiç.
1: Ankara'da mı devam? Ne olacaksınız?
4: Vallahi hiçbir isim falan sormadım. Sormam da yani, o
1: tabii,
4: bana da yakışmaz. Sayın Genel Başkan da bir şey ifade etmedi. Benim şu anda İstanbul İl Başkanı olarak görevim devam ediyor. Tabii Sayın Genel Başkanımız nereye ihtiyaç duyar, ne yapar? Onu bilemiyorum, onu konuşmadık yani.
1: Peki, lütfen bir şey ekleyeceğim dedim.
3: Şimdi Gürsel Bey, iyi akşamlar, hoş geldin.
4: İyi akşamlar, sağ ol.
3: Ben buraya gelmeden önce bizim avukatla görüştüm. Onur Bey'le görüştüm. Biz diyor kurultay kararı aramayacak durumda diyor Sayın Genel Başkan diyor. Çünkü diyor mahkeme bitmedi daha, bu işin Yargıtay kısmı var diyor. Yargıtay'da olay tekamül etmeden diyor kurultay kararı alma şansı yok diyor partinin. Böyle bir şey var. Bunu duyduğumu söylüyorum. Belki sizin de avukatlardan duyduğunuz bir şey vardır. Burada yanlış bir şey söylemiş olmayalım diye bunu ifade etmek istedim.
4: Evet.
1: Ama Sayın bir yandan başkanım, da tedbir var tabii bu arada.
3: Tedbirden dolayı ve sonuçlanmadığı için.
4: Sayın Özel ve çalışma arkadaşları da çok iyi biliyor. Bu süreçte bir 45 gün içerisinde bir kurultayın yapılamayacağını en az sizler bizler kadar çok iyi biliyorlar. Çünkü çok önemli hukukçulardan da bilgi alıyorlar. Fiilen mümkün değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendisi talep etse bile mümkün değil. Şimdi bu tabii sadece politik bir manevra olarak kullanmak istiyorlar. Tabii ki parti meclisi toplanır. Parti meclisindeki bir kısım arkadaşlarımız hayır ısrarla biz kurultaya gitmek istiyoruz derse elbette öyle bir talep açabilirler, başvuru yapabilirler. Yasal olarak herhangi bir engel söz konusu değil ama yasal olarak bunun mümkün olmadığını bütün hukukçular biliyor.
1: Peki, YDK'da belli olacak mı efendim?
4: Yani tabii YDK'da yani mevcut 2023 yılındaki YDK'daki arkadaşlarımız görevine devam edecek.
1: Görevine devam edecek. Peki, şimdi bir grup tartışması var. Bugün Murat Emir de bir açıklama yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara yönelik yazdığı yazıyı da gösterdi. Daha doğrusu bu imza onun mu diye, ben de çok emin değilim falan filan diye böyle bir takım iddialarda da bulundu. Şimdi salı günü bir grup toplantısı vardı. Onun da iptal edildiği söyleniyor. Bir, o niye iptal edildi? İki, artık grup başkanı tabelası, Fatih son durum ne? Grup başkanı tabelası duruyor mu şeyde, Özgür Özel'in odasının önünde?
5: Grup başkanın tabelası kaldırıldı.
1: Kaldırıldı değil mi?
5: İsim yazıyor. Genel başkan odasının altında ismi yazıyor sadece. Grup başkanı ifadesi Özgür Özel'in özgeçmişinde yazıyor. Şeydeki meclis internet sitesindeki.
1: Ha, o kaldırılmadı mı?
5: O duyuyor, o devam ediyor. Ama şu an resmi tatildeyiz. Pazartesi herhalde o işlemler tamamlanır, kaldırılır diye düşünüyorum.
1: Peki grup toplantısına ilişkin ne diyeceksiniz Gürsel Bey? Şimdi bir, neden bu salı, yani bayramdan sonraki tatilde bu salı Kemal Bey gelmiyor? O da bir takım spekülasyonlara yol açtı. Hani gelemiyor, toplayamıyor, partide bir azınlıkta oldukları söyleniyor vesaire gibi iddialar var. Ona ilişkin ne diyeceksiniz? Bir de ne zaman toplayacaksınız grubu?
4: Hemen şunu söyleyeyim. Yani bu arkadaşlarımız böyle korsan eylem yapmakla çok mahirler ama vallahi biz 17-16 yaşında korsan eylemler yapıyorduk. Daha başarılı sonuçlar elde ediyorduk. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan arkadaşlarımız bir partinin genel başkanı, genel merkezinin kararları çok önemlidir. Efendim biz bu kararları tanımayız. Kardeşim bu kararları tanımazsanız, hani Temel'in deyimiyle, ben de seni tanımam. Siz bakın kendinizi grup başkanı olarak seçtirdiniz. Buna rağmen, yani hukuken mümkün olmayan bir şey yaptınız. Ama buna rağmen partideki kardeşlik hukuku bozulmaması adına gerek Sayın Kılıçdaroğlu gerek de benim açıklamam var. Başarılar diledik, hayırlı olsun dedik. Çünkü istedik ki bu sorunu kendi içimizde çözelim. Hı hı. Ama şimdi dönüyorsunuz, onu da yaparız, bunu da yaparız. Grup başkanı benim, genel başkan benim, her şey benim derseniz bunun hukuken mümkün olmayacağını kendileri de bilir. Yani sağlıklı eylemler yapın. Eğer bir eylem biçimini öğrenmek istiyorsanız işte öğrencilerden gidin öğrenin. Ya nasıl bir eylem yapılır? Bu kadar böyle acemice şeyler olabilir mi? Onun için salı günü, şimdi pazar günü ya da cumartesi tam bilmiyorum, EYK'sını açıklayacak, yeni işte görevlendirmeler falan. İnşallah en kısa süre içerisinde, hafta içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir basın toplantısı olacak. Önümüzdeki hafta da grupta tabii ki gümbür gümbür gerçek muhalefet ve Türkiye'nin gerçek gündemini hepimiz hep beraber izleyeceğiz.
1: Evet, şimdi
5: Gürsel Bey, sorabilir miyim?
1: Evet, buyur Fatih.
5: Sayın Başkan, şimdi bu parti içinde tartışmalar devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayacağım dedi. Ondan sonra Murat Emir çıktı, böyle bir usul yok, biz grup toplantımızı yapacağız dedi. Cumartesi günü Sayın Genel Başkan genel merkezde bir toplantı organize edecek, partililere seslenecek. Aynı saatte CHP'de Ankara İl Örgütü önünde Özgür Özel'le bir

0: sorunu derinleştirmek istiyor. Çünkü başka yapacakları bir şey yok. Ne kadar derinleştirebilirsek herhalde o kadar sağlıklı bir şekilde kendilerinin puanlarının artacağını zannediyorlar. Birincisi şu. Burada bütün yönetici arkadaşlarıma sesleniyorum. İl başkanları, ilçe başkanları, gençlik kolu başkanları, kadın kolu başkanları unutmayın. Harcadığınız her kuruş, kullandığınız her tema hazinenin ödediği paralarla yapılıyor. Yarın yapacağınız yanlışların hayatınızda çok büyük bir sıkıntı yaratır. Bir an önce elbette muhalefetinizi yapabilirsiniz. Ama muhalefet tekniği bunlar değil. Onu sildim, bunu yaptım. Eski genel başkanınıza, bırakın hayatınızda düşmanınıza bile sarf edemediğiniz cümleyi eski genel başkanınıza sarf ediyorsanız insanlığınızı kaybetmişsiniz demektir. Böyle bir nümpence laflar olabilir mi Allah aşkına? Miting meydanlarında koca koca milletvekilleri genel başkanlarınızı çok çirkin laflarla yuvarlatıyorsunuz. Hani bir deyim var ya, tavuk su içer Allah'a bakar. Benim bugün bu eylemleri yapan arkadaşlarımızın %99'u Sayın Kılıçdaroğlu'nun varlığından dolayı siyaset yapıyorlar. Bugün de ya şeyde söyledim basın toplantısında. Biz 17-18 yaşında hayatımızı koyduk. Kavgada olduk, yazı yazdık. Her türlü şeyin içinde. Siz de yaptınız kardeşim. Geldiniz, genel başkanınızın elini öptünüz. Baba dediniz, gözyaşı döktünüz. Ve koltukları kaptınız, sonra dönüyorsunuz. Sizi var eden genel başkanınıza hain diyebilecek kadar hainleşiyorsunuz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi bu değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çokça kavgalı kongreler gördüm. Çokça çekişmeler gördüm. Daha o kongrelerde gerek Sayın İnönü, gerek Sayın Baykal, gerek Sayın Ecevit sayısız bir cümle kullanmazlardı. Ne haldir bu? Ne de bu? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu eylemlerin içinde olan arkadaşlarım aman ha yanlış yapmayın, gaza gelmeyin. Yarın sizi gaza getirenlerin hiçbirisi yanınızda olmaz. Mesela bir kısım yerlerde partimizin malı mülkü olan içerideki eşyalara zarar verildiğini tıpkı İstanbul İl Kongremiz'de geçen hafta olduğu gibi. Bu nasıl bir şeydir? Böyle bir şey olabilir mi? Bütün bunlar tespit edildi. Bu konuda bu sorunu yaratanlar hakkında elbette savcılığa da suç duyurusu da bulunacağız.
1: Sayın Başkan, bir dakika. Yani bu ihraç meselesine açıklık getirmemiz lazım. Siz bu arkadaşlarınızla size bahseden, işte genel başkana hain diyen, size başka şeyler söyleyen, bu insanlarla beraber çalışıp aynı parti altında, çatı altında siyaset yapabileceğini mi söylüyorsunuz şimdi? Devam edebilir misiniz?
0: Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Bir kere öncelikle bu cümleleri kullanan hiç kimse affedilecek bir durumda değildir. Yani bunu sıradan bir partili ya da ne bileyim öfkeli bir seçmen yapabilir ama milletvekili seçilmiş parti yöneticisinin parti genel başkanına bu cümlelerini affetmemiz mümkün değil. Bu konuda da çokça rivayetler var, tartışmalar var. Efendim işte MYK'da geçer mi, PM'den geçer mi falan. Vallahi çok kolay. Yani hukuk bu konuda size her türlü yetki veriyor. Mesela Sayın Özgür Özel beni nasıl attı? Hangi hukukla beni attı örneğin? Beni, Barış'ı, Berhan'ı, binlerce arkadaşımızı attım dedi. Attım dedi gitti. Savunma yok, bir şey yok. Hangi maddeye dayalı?
2: Siz de böyle mi atacaksınız? Biz tabii,
0: hayır, böyle yapmayacağız. Biz şunu yapacağız. Gerçekten soruşturulacak ve her şeye rağmen savunmasız asla infaz yapmayacağız. Savunması alınacak ve ondan sonra üyelikleri askıya alınacaktır.
2: Anladım. Peki şimdi kamuoyunda, daha doğrusu parti kamuoyunda tepkiler var. Siz de yaşadınız bunları herhalde, değil mi? Yani sadece sosyal medya demek.

0: tabii olası değil. Başka tepkiler de geliyor. Çevrenizden olabilir. Parti, kamuoyu, parti çevresinden olabilir. Hem Gürsel Bey'e sorayım hem de sonra da size sormuş olayım. Bu tepkilerin zaman içerisinde azalacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa etkili bir muhalefet ortaya koyduğunuz zaman kendiliğinden size karşı bir sempati mi doğacak? Nasıl öngörüyorsunuz? Çünkü neticede...
1: Önce şunu söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Önce çok kısa bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar gerek ben, gerek Sayın Genel Başkanımız, çokça arkadaşlarımız olup bitenlerle ilgili hiç kamuoyuna bir şey söylemedik. Bilmiyor muyuz? Daha fazlasını biliyoruz. Ama hiç kimse kusurumuza bakmasın. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine karşı olan sorumluluğumuzdan dolayı bütün bu meseleleri paylaşacağız. Hiç kimse kusura bakmaz. Yani bir tarafta bütün suçların içinde olacaksınız, öbür tarafta da hayatının her alanında tertemiz kalmış bir insana satıldı diyeceksiniz, hain diyeceksiniz. Biz ne yapacağız? Niye şimdiye kadar susuyorduk? Aman ha, partimizin kurumsal kimliğine zarar gelmesin diye. Ama bundan sonra hiç kimse kusura bakmasın. Kimin ne halt işlemişse kamuoyuyla paylaşacağız.
0: Lütfü Bey, siz ne diyorsunuz? Yani böyle tepkiler oldu. Bunlar geçicidir falan mı diyor? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Tabii şöyle. Ben o tepkiler dedim ya, depremden itibaren kendi seyircimiz tarafından maalesef kötü tezahürata maruz bırakıldık. İşte bu demin televizyonları konuştum. Sosyal medya, gazete... Gazeteci geçinen o televizyonlardaki arkadaşlar bize hep hakaret etti. Biz halbuki o gazetelere taraf olduğu partide siyaset yapıyorduk. Belediye başkanlığı yapıyorduk. Ve bilinç girişimi benim alıştım orada depremden itibaren alıştık. Ama şu var tabii ki biz bunları ülkemiz için ve Cumhuriyet Halk Partisi için göğsümüzde yumuşatacağız. Ve biraz önce Gürsel Bey'in ifade ettiği gibi etkili kurullarımız, avukatlarımız adli süreçler sonucunda adli karar, işte hukuk ne öneriyorsa onu yapacağız. Hem genel merkezdeki bizim yetkili kurullarımız bu konudaki, işte Yüksek Disiplin Kurulu olsun, diğer kurullarımız olsun, hepsi gerçekten de bizim 2,5 yıldır aradığımız adaleti, hukuku, parti içi demokrasini, şeffaflığı, siyasi ahlakı gözeterek bu arkadaşlarımız tabii ki bakacaklar. Eğer vaka bizde tıbben inoperabilsa, yani çözüm yoksa, tabii ki yollar ayrılır. Ama biz bütün demokratik şartları sağlayarak bunu yapmak zorundayız. Çünkü biz 2,5 yıldır o sıkıntılarla boğuşan, işte ben olayım, Gürsel Bey olsun, diğer arkadaşlarımız olsun, herhalde 1800'ün üstünde insana attılar. Beni de attılar. Ben bir tweet attım yani, çünkü kabul edemeyeceğim bazı şeyler vardı. Onları artık paylaşmak zorunda kaldım. Beni de attılar. Atsınlar. Önemli olan tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine biz sahip çıkacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağız. Şöyle bir şey. Şu anda arkalarındaki güç aslında şunu istiyor. İktidara karşı çok kırgınlar. İktidara karşı müthiş bir şeyleri var, öfkeleri var. Bizi ancak bunlar kurtaracaktı diye. Ama bu kadar şeyden sonra, işte yaklaşık 16 aydır bu kadar sıkıntıdan sonra, bu kadar işte MASAK'ın, savcıların kendi içindeki bu işte organize olan arkadaşların itiraflarından sonra bizim başaracağımıza inandıkları anda Cumhuriyet Halk Partisi tabanında hiçbir problem olmaz. Hatta Gürsel Bey'in ifade ettiği gibi diğer siyasi partilerde şu anki ekonomide, hukuk sisteminde, dış politikada, iç politikada, birçok işte çiftçilerin sorunlarında, emeklilerin, işçilerin ekonomik sorunlarında gerçekten de bizim çözeceğimize inandıracak politikalar, inandıracak kadrolar ve bunu paylaşacak sistem yaparsak o seçmen bizi bağrına basar. Çünkü seçmen kurtaracak bir parti arıyor. Bu kaskattan ülkeyi kurtaracak bir parti arıyor.
0: Evet.
2: O adresi biz gösterebilirsek hiçbir sıkıntı kalmaz. Ama
1: Türkan,
0: Geliyorum, geliyorum Gürsel Bey. Bir saniye, geliyorum.
2: Ama şu var, Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bu konudaki ilgili kurullarımıza, milletvekillerimize, işte MYK, PM üyelerine, il ilçe işte deki çalışan başkanlarımız dahil herkese büyük iş düşüyor. Önce genel merkez plan programı yapacak. Bunu tüm ülkeye yayacak ve inandıracak. Bunun için bu kolay olmayabilir ama imkansız değil.
0: Başarırız. Peki, Gürsel Bey ekleyeceğiniz alayım. Bir de bir son soru soracağım.
1: Şimdi bugün bu Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Orta Anadolu'da çeşitli bölgelerde, doğuda, güneydoğuda uzun süredir.
0: Gürsel Bey çok özür dilerim. Sözünüzü kesmek istemiyorum ama şöyle yapalım. Çok zorunlu bir reklammış. Çok da kısaymış. Tamam. Reklamı bir halledelim. Ondan sonra sizinle devam edelim. Olur, kısa tamam. Bir ara, aranın ardından devam edeceğiz sevgili izleyiciler.
3: TGRT FM Haber.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TGRT FM Haber.

0: Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı çok kısa aranın ardından devam ediyor. Gürsel Bey, sözünüzü kesmiştim. Sizdeyiz efendim, dinliyoruz, buyurun.
1: Şimdi Niğde'de, Yozgat'ta, Kayseri'de, çeşitli illerimizde canhıraç 30 yıldır 35 yıldır mücadele eden, partisini sahipsiz bırakmayan parti emekçilerimiz ne yazık ki gözlerinin yaşına bakmadan partide attılar. Niğde'deki arkadaşımız bugün beni aradı. Çocuk gibi ağladı. Çocuk gibi ağladı. Sadece Gürsel Tekin'e hayırlı olsun cümlesinden dolayı partide bu giyotin maalesef arkadaşımızı infaz etmişti. Döneceğim sevinciyle ağladı bugün. Cumartesi günü bütün ailesiyle Ankara'ya gelecek. Benzer bir sürü insanlar. Milli hakemimiz uzun yıllar, 99 yılında parti barajının altında kalınca gözyaşı döken, kendisi de milli hakem olan bir ablamız sosyal medyada sadece şu cümleden dolayı Gürsel Tekin bu partinin öz evladıdır diye infaz edip partiden attılar. Şimdi ben soruyorum. Ya bu cümlelerden dolayı pırıl pırıl arkadaşlarımızı partide atanlar, genel başkanımıza hain diyenleri biz partiden mi besleyeceğiz? Bunu kabul etmek mümkün mü? Önce küçülelim sonra büyürüz. Ha. Böylesi bir nümpenleşmeyi Türkiye görmedi Cumhuriyet Halk Partisi. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? O normal, bu normal, öbürü normal. Delege, yani delege dediniz. Bakın burada 81 ildeki bütün yoldaşlarıma, sayın başkanım da orada, en az 5 kez 6 kez kurultaylarda aday olmuşum. Sayın başkanım, bir gün sizi aradım mı?
2: Yok,
1: aramadım. Bir gün herhangi bir il başkanımı aradım mı? Bir gün herhangi bir delegeyi aradım mı? Aman ha, çünkü bizim geleneğimizde bu olmaz. Delege dediğiniz gelecek partisinin ihtiyacına göre bu seçimi yapacak. Hayır kardeşim, ben bu delegeyi efendim işle, güçle, parayla, şuyla, buyla tercihini değiştiririm derseniz, bunu bir alışkanlık haline getirirseniz, uluslararası çeşitli efendime söyleyeyim istihbarat örgütleri Türkiye'de partileri satın alır. Aman ha, öyle bir şey olabilir mi? Şimdi bakıyorsunuz itirafçı arkadaşları isimlerini zikrederek para verdim diyor. Dava açın. Dava açmak yok. Mesela sizin meslektaşlarınız tek bir tarih. Bakın geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok olumsuzluklar yaşanmadı. Bunun bir tanesi İSKİ'ydi. Minicik bir meseleydi. Böyle abartılacak bir durumda. Bütün buna rağmen en çok eleştiren kendisini solda konumlandıran yazarlardı. Şimdi sormaz mısınız? Ey Burhanettin, ey Özgür. Kardeşim adam çıkmış, diyor ki ben size rüşvet verdim. İçin dava açmasınız. Mesela Özgür Medya'da, Özgür Haber sitelerinde Aziz İhsan Aktaş'ın efendim Aso İnşaat sahibinin ismi neydi? Adem Soytekin'in bu itirafları ismi zikreden parti yöneticileriyle ilgili bir tanesi dava açmaz mı? Bunların partiyle ilişkileri kesilmez mi? Halen birçok insanın itirafçı olmasına rağmen ilişkiler kesilmedi. Bakın Antalya'da gerek belediye başkanı gerekse belediye başkanının oğlu itirafçı oldu. Neden işlem yapamıyorsunuz? Yani o Niğde'deki
0: Muhittin Böceğin partiden ihracını söylüyorsunuz.
1: Ya da o gözyaşı döken ablamıza yapmış olduğunuz işlemi niçin Muhittin ya da oğluna yapmıyorsunuz? Neden? Aleni bir şekilde itirafçı oldu. Kürsülerde bağırıyorsunuz. İtirafçılar ve iftiracılar diyorsunuz. Neden bu iftirafçıları ve iftiracıları partiden atamadınız ya da disipline veremediniz? İşte onun için bunları konuşacağız. Daha çok şey konuşacağız. Bugüne kadar konuşmadık. Konuşmamamızın nedeni mi? Korkaklığımızda, çekindiklerimizde değil. Aman ha, partimize yeterince sorun yaratılmış. Bu sorunu da biz derinleştirmeyelim. Hassasiyeti içinde olunca çıkacaksınız kürsülerde, sizi var eden genel başkanınıza hain diye slogan attıracaksınız. Bunu yaptırtmayacağız kimse. Kusuruma bakmasınlar.
2: Evet. Bugün 14. kattaydınız. 14. kata çıktınız. Genel merkeze gittiniz. Onun özel bir anlamı var mı Gürsel Bey? Kozmik oda diye.
1: Vallahi yani ama. Şimdi Fatih Bey, ben ilk temel atılınca oradaydım. Biliyorsunuz daha orası bomboştu ilk gittiğimde de. Hatta şaşırmıştım. Ya burası CHP genel merkezi olur mu? Mahalle yok, hiçbir şey yok. İmar çetesi orayı betonlaştırdı. Neredeyse bizim o bina orada minicik bir hale geldi. Bütün katları bilirim. Partimin bütün binalarını bilirim. Elbette orada bir uzun süredir de gitmiyordum, onu da söyleyeyim. Yani benim de talihim midir nedir bilmiyorum. 7-8 yılda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibine muhalefet ettim. Yanlış yapmayın kardeşim. Yanlış yapmayın diye. Kızdılar bana. Belki Sayın Kılıçdaroğlu da içinde kızmıştır. Ama keşke ben haksız çıksaydım. Hiç kimse kusura bakmasın. Benim iki hassasiyetim var. Bir ailem, ikincisi partim kardeşim. Çünkü 17-18 yaşından itibaren eğer bugün sokakta, sahada insanlar bize itibar gösteriyorsa bunun tek nedeni taşımış olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetindendir. Ben de bugün partim zor durumdaysa partime canım feda olsun kardeşim.
0: Gürsel Bey, İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili meseleleri nasıl çözeceksiniz? Çünkü şu anda orada da böyle kilitlenmiş bir durum var. Yani bir bildiğim yok, bir özür dilerim, bir tamamlayayım. Bildiğim kadarıyla yani ne bileyim, araçlar, işte binanın kullanımı, sosyal medyanın kullanımı, bankadaki işte varsa bilmiyorum, para mara var mı onu da bilmiyoruz da. Yani öyle bir durum, onun kullanımı bugüne kadar hep ötelediniz bildiğim kadarıyla. Şimdi ne yapacaksınız?
1: Vallahi geldiğimiz günden itibaren arkadaşlarımızın bir kısmı da hatta hukuksal olarak gereğini yapalım dediler. Hayır dedim. İcra yoluyla asla araç almayacağız. İcra yoluyla hesapları almayacağız. Arkadaşlarımıza gönül rızasıyla herhalde bir gün teslim ederler. Şimdi gönül rızasıyla teslim etmek duruma geldiler. Onun için icrayı tekrar düşünmeyeceğiz. Ama önümüzdeki süreçte de tekrar bu sorunlarla karşı karşıya kalmamak adına. Hani bizi o kirli medya var ya.
0: Özgür medya. Özgür medya mı, kirli medya mı Gürsel Bey siz?
1: İyi değil, kirli medya. Şu anda kirli medya kardeşim. Tabii kirli medya. Bakın. Kirli medya. Kirli medyanın için diyorum. Elbette eleştirebilirsin. Ben eleştiriye açık bir insanım. Bugüne kadar Türk siyasetinde benim eleştirildiğim kadar kimse eleştirilmemiş. Haksız bir de. Ya bir tanesi de doğru olsa hiç itiraz etmeyeceğim. İşte mal varlığından tut bilmem çeşitli işte örneğin o başörtülü kardeşlerimize sahip çıkmak gibi birçok meselelerde en çok hedef olan bir insanım. Ama kardeşim, olmayan bir şeyi bir yalanı doğruymuş gibi anlatırsanız, biraz önce anlatmış olduğum Aziz İhsan arkadaş, Aziz İhsan Aktaş'ın, Ertan Yıldız'ın, Aso İnşaat sahibinin iş ortaklarını yayınlarınıza çıkarıyorsunuz. Bize küfür ettiler, küfür. Ya kardeşim, çıkıp söz hakkımızı kullanalım, kullandırmadılar. Ya bu böyle bir medya olur mu? Kardeşim, basın toplantısı yapalım, bütün şuraka gelin, karşınıza çıkalım, bize soru sorun, yok. E ne yapalım? Atıver gitsin kardeşim. Ondan sonra nasıl olsa bunların bir kudreti yok. Sonra da sizin gibi yayın kuruluşlarına gelince saldırıya geçerler. Niye? E siz çağırın. Vallahi yarından itibaren Halk TV, Sözcü, Nov, 24 saat hazırım kardeşim, çağırın. Çağırın, yüzleşelim. Önümüzdeki günlerde sadece içerideki çetelerle değil, dışarıdaki çetelerle de yüzleşeceğiz. Bu ülkede siyaseti arındıracağız. Yani yarın gencecik çocuklar siyaset yapmak isterse siyasetin ne olduğunu, nasıl bir şeffaflık içinde yapıldığını onu bilecek, ona göre yapacak. Yok öyle. siyasette zenginleşmeye son vereceğiz kardeşim.
0: Fatih bir şey söyledi.
2: Bir soru sorabilir miyim?
0: Tabii.
2: Şimdi şunu söyledi. İşte ihraç etmediler dediniz ya bu isimleri. Bir de Özgür Özel ve ekibi için hep şöyle deniyor. İşte Sayın Genel Başkan da dedi. Vesayet de yönetiliyor. Yani bir de bu isimleri yönettiği iddia edilen Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu'yla da yüzleşecek misiniz? Gürsel Çekin. Silivri'ye gidip bunları söyleyecek misiniz? Onlarla ilgili de bir ihraç mekanizması çalışacak mı? Duyabildiniz mi?
0: Duydum. Bir daha sorabilir misin Fatih? Galiba bir iletişimde sorun oldu. Bağlantıda bir sorun oldu Fatih. Bir daha sor.
1: İşte evet, duyuyor musunuz? Tamam.
0: Duyuyor musunuz Sayın Başkan?
1: Duyuyorum.
2: Az önce dediniz ya işte arkadaşlarla yüzleşeceğiz filan. Sayın Genel Başkan da diyor ki bu vesayet var CHP'de Sayın Kılıçdaroğlu. Ve bu işlerin arkasında Ekrem İmamoğlu olduğunu söylüyorlar. Herkes de konuşuyor yani. Gizli saklı bir şey değil artık. Orayla da Ekrem İmamoğlu'yla da bir yüzleşme olacak mı? Ve oradan da bir onlarla ilgili de onunla ilgili de bir ihraç mekanizması çalışacak mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız?
1: Fatih Bey, şimdi uzun süredir tutuklu olan çokça arkadaşlarımız var. Haklıydı, haksızdı. Bunu bilemeyiz. Önümüzdeki günlerde bunların hepsini görürüz. Ve birçok arkadaşlarımızla da bizim çalışmalarımız oldu. Yoldaşlık hukukumuz oldu zamanla. Yan yana durduk. Bugün cezaevinde olan arkadaşlarımızla ilgili hiçbir yorum yapmak istemiyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde bütün bu soruşturmalar biter. Haklı ve haksız kimse onları ortaya çıkar ve partimiz bir daha bu tartışmalarla karşı karşıya kalmaz. Onun Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın oluşturacağı kurul önümüzdeki günlerde nasıl bir yol yöntem uygulayacaklar bilmiyorum. Ama ben İstanbul'la ilgili yolumun yöntemimin ne olduğunu çok net bir şekilde uzun süredir hazırlamışım. Arkadaşlarımızla da hayata geçireceğiz.
2: Peki. Sayın Başkan, 81 il başkanıyla ilgili bir inisiyatif olacak mı? Değişiklik yapacak mısınız? Yaparsanız ne zaman yapacaksınız? İstanbul, Ankara öncelikli olmak üzere. İstanbul'da
1: yani
2: varsın zaten.
1: Şu anda bilmiyorum tabii, özellikle Ankara ve 3-4 tane ilimizle ilgili. Ya mesela 4 tane il başkanımız tutuklu. Ya bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değil. 4 tane il başkanımız şu anda tutuklu. Geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları sadece bir nedenden tutuklanmıştı 12 Eylül döneminde. Bunlar böyle, arkadaşlarımız bu konuyu hiç kapatmıyor, gündeme bile getirmiyorlar. Ya il başkanı dediğiniz Sayın Genel Başkan'ın birebir temsilcileridir. O ilin valisi demektir. İkincisi, ya yeni tutuklanan delegelerle ilgili hiçbir açıklama yok. Ya haklı mıdır, haksız mıdır? Bu arkadaşlarımızı bir savunacak kimse yok mu? Garip bir durum. Onun için bu önümüzdeki süreçte elbette işimiz çok ama zor değil. Deneyimimiz, tecrübemiz var. Kısa süre içerisinde bu sorunların üstesinde geleceğiz. Pırıl pırıl 81 ilde şu anda birçok arkadaşlarımız her ne kadar bugünkü yönetimin psikolojik baskısı altında olsa da inanın yarın çok rahatlıkla Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber hareket edeceğini, bugün bile örneğin Bakırköy'de belediye meclis üyelerimiz, bir kısım belediye meclis üyelerimiz imza vermediler. Bunun haksız olduğunu ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini ifade ettiler. Birçok illerde birçok belediye başkanı arkadaşlarımız yine bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağını göreceğiz.
2: CHP meclis grubunda milletvekillerindeki atmosfer nasıl? Diyorlar ki milletvekilleri 100 kişi işte gitti Özgür Özel'in toplantısında oy kullandı. Kemal Bey'in yanında kimse yok deniyor. Öyle mi gerçekten?
1: Nedir evet durum? Biz bir sayısal şey peşinde değiliz. Biz elbette birçok arkadaşlarımız, özellikle milletvekili arkadaşlarımızın asla baba ocağını terk etmeyeceğini biliyoruz. Ama bir kısım arkadaşlarımız da biraz önce de ifade ettim ya, çeşitli itirafçıların yol arkadaşı olan arkadaşlarımız o milletvekillerinde böyle psikolojik baskı altında tutuyorlar. Gitmek isteyen arkadaşlarımıza da efendim niye gidiyorsunuz deme şansımız yok. Ama benim bir tek ricam, burası Baba Ocağı'dır, burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki bütün siyasi partilerin kutup yıldızıdır, örneğidir. İşte gerek tarihiyle gerek lideriyle. Bugün herkes Atatürkçü ise biz de Atatürk'ün, neden herkes Atatürkçü? Ya mesela Atatürk mal mülk sahibi olamaz mı? Atatürk'ün ailesi yok muydu? Kız kardeşi, yeğenleri, evlatlığı yok muydu? O dönem İstanbul'un bütün köşkleri, sarayları bomboştu. Evlatlarına, yakınlarına, yeğenlerine tahsis etmesini bilmez miydi? Hayır. Hatta kendi birikimiyle, bugün çok tartışma konusu olan İş Bankası da Atatürk'ün kendi birikimiyle olan ortaklığıdır. Onu da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki evlatlarımızın eğitimi için bırakmış bir liderin mirasını devam ettiriyoruz.
0: Peki.
1: Cumhuriyet Halk Partisi böyle olmasın abi.
0: Peki. Hem Lütfü Savaş'a hem de size aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Bölünme. Yani partiden bir grup milletvekili...
1: Beni azat ederseniz memnun olurum.
0: Geliyorum. Bir dakika, tamam. Bir son bir soru Yürsel Bey, rica edeceğim. Bu önemli çünkü bu. Herkes de merak ediyor. Eğer Özgür Özel ve arkadaşları topluca ayrılır, istifa eder ve yeni bir parti kurarsa, bir bölünme meydana gelirse, toplumda, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalif tabanda, muhalif seçmende bir travmanın tetikleneceği söyleniyor. Ta 1994 seçimlerinde Ankara'da işte meşhur Çankaya ile, Çankaya Belediye Başkanı'nın aday olmasıyla başlayan, daha sonra işte devam eden süreçte bölünme adeta bir fobiye dönüştü ve korkuyor insanlar. Çünkü zaten zor bela bir araya geliyor ama bir de bölündüler mi iktidar şansı kayboluyor diye. Böyle bir bölünme yaşanırsa nasıl bir tablo bekler? Ayrılıp giderlerse, parti kurarlarsa Özgür Özel ve arkadaşları ısrarla şu ana kadar parti içinde kalacaklarını söylüyorlar. Yalnız onu da belirtelim. Bu tablo nasıl bir siyasi sonuç doğurur?
3: Şimdi Türkiye yıllardır demokratik, hı hı, cumhuriyetle yönetiliyor. Eğer biz Türkiye'de demokrasinin sağlamlaşmasını istiyorsak ve totaliter bir rejime doğru Türkiye'ye gitmesini engellemek istiyorsak, biz sorumlu bir siyasetçiysek, yıllardır siyasetin içinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde siyaset yapıyorsak, Baba Ocağı diyorsak, Baba Ocağı'nın felsefesini yerine getirmek istiyorsak, bölünmeye herkesin karşı olması lazım. Eğer bölünürsek, Türkiye'de şu anda umutsuzlukla, iktidardan işte umudunu kesen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne umutla bağlı olan insanların hepsini hüsrana uğratırız. Biz tabii hüsrana uğratırız. Ayrılığın azabından birlikteliğin rahmetine insanları koşturmamız lazım. Yani bu nedenle şu anda hem Sayın Özgür Özel hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bölünmenin önüne geçecek adımlar atması lazım. Kimse arka plandaki oyunlara aldanmasın. Çünkü bu bir tarihi sorumluluktur. Bakın, bu dava yüzyılın davasıdır. Siyasette arınma davasıdır. Bu arınmadan birliktelik ve rahmet çıkartmak gerekir. Yani bu ülke bu siyaset tarzını hak etmiyor. Türkiye'de insanlar umut bekliyor. Bu umudu kıracak kim olursa bunun altında kalır. Bu nedenle hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem Sayın Özgür Özel birlikte yürümenin yolunu bulması lazım. Ve ben şunu da söyleyeyim. Gerek milletvekilleri, gerek belediye başkanları, gerek suçla itsaklı olmayan il, ilçe, kadın kolları, gençlik kollarındaki arkadaşlar bu birlikteliğe destek vermesi lazım. Hukuki süreç işlemiştir ve bir kısmı sonuçlanmıştır. Yargıda yaşamasındadır. Şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkan, genel başkandır. Onun etrafında birlik ve bütünlük içinde iktidara yürüyecek adımları atmamız lazım. Bu nedenle benim gönlüm suça bulaşmamış hiçbir arkadaşımızın partimizden ayrılmasına gönlüm razı olmaz. Ve birlikte yürüyüp iktidara gidecek taşları düşememiz lazım.
0: Peki. Gürsel Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılmalarına gönlüm razı değil. Suça bulaşmış değillerse dedi Lütfü Savaş ve ama giderlerse de hüsrana uğrarlar dedi. Siz ne diyorsunuz efendim?
1: Şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki farklı siyasi partileri küçümsemek adına söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir kere kurumsal bir siyasi parti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün lider olduğu bir partidir. Bugün seçmenimizin önemli kısmı sadece bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih ediyor. Kim olursa olsun, yöneticisi, genel başkanı falan, bu belli bir seçmenin böyle bir tercihi var. Elbette bir bölünmenin özellikle böyle bir ortamda bir siyasi parti açısından sağlıklı bir sonuç vermeyeceğini biliyoruz. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Yeni sistem 50 artı 1 demektir. Hatta 50 artı 1 değil, 50 artı 3 yapmamız lazım. Çünkü sonuç itibariyle ne yazık ki yıllardır sandığa sahip çıkamadığımız için, hani Stalin'in çok güzel bir sözü var, kimin oy verdiği değil, kimin oy saydığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir kudreti oluşturmanız için sizin bir itfaiye ihtiyacınız var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yapması gereken ve gerçekten olağanüstü bir çabayla altını masa oluşturdu. O altını masayı küçümseyenler, bugün tartışma konusu haline getirenler önümüzdeki günlerde bunun ne kadar anlamlı, önemli olduğunu fark edecekler. Bizim hadi %33 oyumuz, ettik %37, ettik %39. Bir şeye bir anlam ifade ediyor mu? Ya Türkiye'de bizim milletvekili sayımızın artmasıyla değil, bizim iktidar olmamız lazım. İktidar olabilmemiz için 50 artı 1'i mutlaka sağlamamız lazım. 50 artı 1'in sağlanması da çeşitli siyasi partilerle ittifakla mümkündür. Sayın Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde daha önce ciddi deneyimi tecrübesinden kaynaklı altılı masa değil belki dokuzlu onlu masaya ihtiyaç olduğunu da kabul ediyoruz ki ona göre derlenip toparlanalım ve bir yıl sonra bilemediniz 2027'nin sonunda büyük olasılıkla seçim olacak. Bizim bugün bu durumlarda hazır olmamız lazım. Ben inanıyorum ki arkadaşlarımız öfkelerine yenik düşmeyeceklerdir. Bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu meselenin çözümü konusunda Sayın Kılıçdaroğlu barışçıl bir insandır. Rahatlıkla iletişim kurulabilir. Çok rahatlıkla sorunun çözümü konusunda katkı sunabilir bir insandır. Bir araya gelin çözümü her zaman faydalı olacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünmenin olacağını düşünmüyorum. Olsa da çok büyük etki yapacağını düşünmüyorum.
0: Fatih bir son sorun var galiba.
2: Evet evet. Gürsel Bey bir de çok yoğun kamuoyu desteği olduğunu söylüyor Özgür Özel ve arkadaşları. Oylarının %30'un üzerinde olduğunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama bir taraftan da partinin içinde kalacağız diyor. Yani bir siyasetçi olarak aslında istifa edip yeni bir parti kurmak onurlu bir çıkış için daha anlamlı değil midir? Yani illa ihraç edilmek mi gerekir? Siz bir de böyle dışarıdan baktığınızda nasıl görüyorsunuz mevzuyu?
1: Ya Sayın Özgür Özel'le
2: ilgili... Niye gitmiyorlar yani? İhraç... Niye gitmek istemiyorlar? Niye gitmiyorlar? Onu soruyorum.
1: Sayın Özgür Özel'le ilgili bir ihraç söz konusu değil ama çeşitli Sayın Özgür Özel'in ekibindeki insanların... Biz söylemiyoruz yani işte daha bugün çok yakın arkadaşlarının itiraflarına baktığımızda bir partinin bunu kabul etmesi mümkün değil. Elbette bununla yüzleşecek. Bu tabii bir parti kurmak, parti yeni bir şey. Ben doğrusu böyle bir iklimde arkadaşlarımıza da çok faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Bir an önce çünkü sonuç itibarıyla bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Yani evet. O zaman Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu herkes bir araya gelsin. Bir an önce galiba ayın 6'sında Sayın İmamoğlu'nun mahkemesi sonuçlanacak. İnşallah lehine sonuçlanır. Lehine sonuçlanmayacaksa bir an önce bir cumhurbaşkanı adayımızı belirleyip yola devam etmemiz lazım. Ve bunu yaparken aynı zamanda da dediğim gibi o altılı, yedili, dokuzlu masayı da hızla oluşturmamız lazım. Yoksa 51 artı 51, 50 artı 1'i alamadıktan sonra sizin oyunuzun yükselip yükselmemesi bir anlam ifade etmiyor. İkincisi şöyle bir o şey var bir... arkadaşlarıma da onu da söyleyeyim. Hani bu belediyeler, evet belediyeleri biz CHP döneminde Türkiye coğrafyasındaki bütün belediyeleri almıştık. Bu başka bir şeydir. Yerel seçimle genel seçim arasındaki farkı hepimiz biliyoruz. Şimdi ben şunu sorsam, yani arkadaşlarımızın çoğu hiç Kırıkkale yolunda geçmemişti. Kırıkkale'den haberdar bile değildi. Çünkü Kırıkkale en iyi bilen siyasetçiyim. %51 oy aldık kardeşim. Ne oldu? Çünkü seçmen zamanı vadesi geldiği zaman çok rahatlıkla tercihini değiştirebiliyor. Eğer bir emekli, bir işçi, bir köylü yaşamından memnun değilse çok rahatlıkla tercihini değiştiriyor. Bundan dolayı işte mesela yine Sayın Özgür Özel belediye başkanlarını dedik şeyle işte yapay zeka ile belirledi. Ya yapay zeka ile belirlenen belediye başkanlarının 21 tanesi AK Parti'ye geçti. 21 tane. 25 arkadaşımız tutuklu. 25 arkadaşımızla beraber 405 kişi tutuklu. 4 tane il başkanımız tutuklu. Milletvekilimiz tutuklu. Parti meclisi. Ya bir tane caydırıcı bir eylem olmaz mı? Ya mesela sizi var eden Sayın Kılıçdaroğlu bir yargı kararından dolayı dünyaya kaldırdı. Müthiş bir eylem biçimi, barışçıl bir eylem biçimi. 500 bin kilometre yol yürüdü. Siz bütün bu kadar yapılan sorunların bir tanesinde bir başarı elde edememişseniz bana göre siz başarısızsınız kardeşim. Kusura bakmayın.
0: Gürsel Bey, şimdi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı bildiğimiz kadarıyla. O zaman Ekrem İmamoğlu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu döneminde yeniden bir cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu değil galiba. Öyle mi algılayalım?
1: Yani hayır, bilemiyorum. Tabii bunun kararını partimizin genel merkezi, genel başkan bunları verecektir. Önümüzdeki günlerde nasıl bir çalışma olacak, kamuoyu araştırmaları neyi gösteriyor, kiminle daha çok iyi bir sonuç elde edebiliriz. Bütün bunlar yapılabilir. Bu kamuoyu yoklamaları şirketleri de kusuruma bakmasın. Yani çok garip şeyler. Mesela çok rahatlıkla sabah işte bir araştırma, ertesi gün bir bakıyorsun, işte sonuçları görüyorsun. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmadan önce biliyorsun, Sayın Kılıçdaroğlu çok haksızlık yapıldığı için bunu da söyleyeyim, bitireyim. Sayın Genel Başkan, benim Cumhurbaşkanı, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı hazır dedi. Tarif ederken bir iş adamı, dünyayı bilen, ekonomiyi bilen birini tarif etti. Daha sonra da bunun Tamer Saka olduğunu hepimiz iş dünyasında bilinen bir arkadaşımız. Ve uzun süre çeşitli partilerde, Altılı Masa'daki partilerle de çalışmalar, iletişimler oldu. Ama ne gariptir, o Zoom'cu arkadaşlarımızın tamamı her gün bir kamu yoklaması. Efendim 5 puan öndeyiz, 8 puan öndeyiz, 9 puan öndeyiz. Aynı kamu yoklaması şirketleri aynen şu anda sahnede. Onun için kamu yoklamalarını bizim çok mütevazi bir masamız var. Bizim masamız deney masası. 6 tane genç çocuğumuz oturuyor. Örneğin o gün ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili ne varsa bu Altılı Masa'da soruyoruz. En sağlıklı sonucu biz alıyoruz. Çünkü bizimkinde çıkar yok, para yok, fatura yok. Yani bu böyle kamu yoklaması şirketlerinin, ya mesela çok saygı duyduğum bir şirketti. Allah rahmet etsin, şirketin sahibi de bizim eski genel sekreterimiz. Bugün baktım üzüldüm. Yani böylesi bir parti içi kavganın bir parçası haline gelip efendim Kılıçdaroğlu %3 alacakmış. Kardeşim yapmayın bunu. Yazık, günahdır yani. Böyle bir kamu yoklaması şirketi olamaz ya. Nereden çıkardınız? Nasıl oldu da %3? Yani onun için önümüzdeki günlerde şunu da söyleyeyim, bitireyim. 2027 yılında Türk siyasetinde çok büyük değişimler olacak. Çok büyük. Ufak tefek değil yani.
0: Peki. Fatih bir şey ekliyorsun galiba. Son diyoruz ama bir türlü bitmiyor, evet, Gürsel Bey'i bulmuşken göndereceğiz. Evet, gönderiyoruz.
2: Yakalamışken göndermeyelim. Baksana başka televizyonlara gideceğim diyor. Biz bari tutabildiğimiz kadar. Evet. Onlar da çıkarmıyor.
1: Hangi televizyonlara? Televizyon yok ki, çağırmıyor ki gidiyor. Çağırdılar da gitmedik mi Fatih?
2: Başkanım, iki kısa soru. Birincisi, Özgür Özel için Sayın Özel için ihraç listesinde yok dediniz ya da buna benzer bir ifade. İhracı gündemimizde yok
1: benim
2: dediniz.
1: Benim kişisel düşüncem yok tabii, bizim sonuç itibarıyla Sayın Özgür Özel'le bugün karşı karşıya gelmiş olsak da geçmiş dönemde mesai arkadaşımdır. Her ne kadar bizi böyle bir gecede infaz etmiş olsa da biz asla eski arkadaşımızı infaz etmeyiz.
2: Bu sizin düşünceniz mi? Kemal Bey de böyle mi düşünüyor?
1: Ben kendi düşüncem, yani özellikle olarak Gürsel Tekin düşüncesi.
2: Bir de Sayın Genel Başkan dedi ki o gazetecilerle sohbet ederken, bayramlaşırken Sayın Kılıçdaroğlu Ankara Milletvekili Adnan Bekir'le ilgili ayrı bir fasıl açtı. İşte onunla ilgili dedi ki orada ne işi var dedi, bazılarını getirdi dedi. Bu affedemeyiz dediğiniz ve ihraçlarını düşündüğünüz isimler arasında Adnan Bekir'de var mı?
1: Ya tabii şimdi benim ya milletvekilleri konusunda kimlerin olup olmayacağı konusunda tabii ki onun kararını genel başkan alır ve yönetim alır. Benim bireysel olarak bir tercihim değil yani.
2: Genel başkan örgütü kendisine mi bağlayacak, size mi bağlayacak? Bu da son soru olsun.
1: Yani bu ahiret sorusu sordum Fatih'im. Hiç bilmiyorum yani o konuda Sayın Genel Başkanımız nasıl takdir edecek bilmiyorum. Ama biz şu anda İstanbul'da il başkanı olarak görevimize devam ediyoruz.
0: Gürsel Tekin, çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, başarılar diliyoruz efendim size.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkürler Sayın Başkan.
0: Sağ olun. Sevgili, bir şey ekleyecek miyiz efendim? Peki. Biz kısa bir araya gidiyoruz. Çok minik ara, sonra son bölümle programı bağlayacağız. Taksim Meydanı sürüyor efendim.
4: TGRT FM Haber.
5: Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Askeri uğurluyorlar.
6: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
7: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz? Madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?
1: TGRT FM Haber.
2: Ankara'da bir değerli konuğumuz vardı. O da tabii onu çok beklettik. Murat Karan, araya araştırmanın genel müdürüydü kendisi. Gelmişti Ankara stüdyomuza, ancak bu hararetli gündemi ben kesip de araştırmaya dönmek durumunda kalamadım. Onun için kendisinden de özür diliyoruz. Bir sonraki programda ağırlamak üzere kendisine buradan selam sevgilerimizi ilettik. O da zaten stüdyomuzda bize haber vermiş. Böyle bir şekilde iletmiş. Kendisine tekrar kusura bakmasın diyoruz. Sayın Başkan, şimdi sizin açtığınız dava devam ediyor. Yani hem davanın kendisi devam ediyor. Kulağımdaki sesi alın arkadaşlar. Hem kendisi devam ediyor, hem de ceza davası devam ediyor. Şimdi ceza davasından da yeni yeni gelişmeler oraya ekleniyor gibi. Bugün sevgili izleyiciler, etkin pişmanlıktan faydalanan bir isim, Turgut Koç isminde bir iş insanının yeni ifadeleri ortaya çıktı. Ve bu ifadelerde ek ifade verdi, daha doğrusu verdiği bir ifade ek ifade verdi. Doğrudan sevgili izleyiciler, kurultaya yönelik bir takım iddialar var. Sayın Başkan, yeni olduğu için görmemiş olabilirsiniz.
3: Görmedim ben.
2: Bunlardan bir kısmını Fatih beraber okuyalım istersen. Ben bazılarına değineyim.
4: Lütfen, tabii,
2: ekrana
4: tabii
2: da ver. Evet. Şimdi Turgut Koç diyor ki, kurultay sürecinde kime oy verdiklerini fotoğraflarla belgeleyen bazı delegelere para ödendiğini ve belediye başkanlıkları üzerinden siyasi pazarlıklar yapıldığını beyan etti Turgut Koç. Koç'un ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Veli Ağbaba ve çok sayıda il başkanı ilgili açıklamalar yer alıyor. Burada da diyor ki, kurultayda şöyle bir şey yapıyorlarmış. İşte üye kimlik kartı, oy kullandığı pusula, kabineye girerken cep telefonuyla girmesi yasak olmasına rağmen bir şekilde cep telefonuyla giriyor ve oradan o görüntüyü, o fotoğrafı çekiyor ve karşılığında bir para alıyor şeklinde bir iddiası var. Diyor ki, damgalı pusulayla oy çektiler. Delege kartı, kimlik ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak fotoğraf çekiliyor ve bu fotoğraflar tercihlerini nasıl kullandıklarını ispatlamakta kullanılıyor diyor. Kimin hangi adaya oy verdiği bu şekilde anlaşılıyordu diyor. Artı Turgut Koç iddialarını sürdürüyor ve diyor ki, Etimeskut delegesi olan bir kişiye Özgür Özel desteklemesi için Garanti Bankası üzerinden 10.000 TL gönderdiğini kabul ediyor ve bunun dekontunu sunuyor. İfadesine göre gene ilgili kişi kurultay günü 20.000 lira talep ediyor, ancak Turgut Koç kendi hesabından 10.000 lirasını gönderdiğini ve bu ödeme karşılığında iki kurultay delegesinin Özgür Özel lehine oy kullandığını söylüyor. Gene eski dönem tanıdığımız bir isim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la görüştüğünü, Gürkan'ın Özgür Özel desteklemesi karşısında yeni dönem belediye başkanlığı için İmamoğlu ve Özgür Özel'den söz aldığını söylüyor ki, bildiğim kadarıyla Recep Gürkan olmadı ama belediye başkanı, değil mi Fatih? Yanlış hatırlamıyorum.
3: Yok, yeni dönem için diyor.
2: Ha,
3: bir sonraki dönem. Yani bundan sonraki dönem için.
2: Ama öyle anladım. 2023, 2024 adayları daha belirlenmemiş.
4: 2024 için söylüyor.
2: Tabii ya. 2024 doğru, için doğru söylüyordur herhalde. Koç burada maddi değil, siyasi bir pazarlık yapıldığını söylüyor. Gene Yalova Belediye Başkanlığı için benzer bir görüşmenin olduğunu söylüyor. Ve bu arada Kahramanmaraş ve Gaziantep detayı. Kahramanmaraş için Özgür Özel'in ziyaretinde Kalender Özdemir'le birlikte bulunduğunu, bölgedeki delegelerin Özgür Özel'le temasını Kalender Özdemir'in sağladığını anlatıyor. Gaziantep CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun ise doğrudan Veli Ağbaba ile görüştüğünü, kurultayda Özgür Özel'i desteklediğini ancak karşına ne tür vaatler verildiğini bilmediğini söylüyor. Çok çarpıcı, çok ilginç ama doğrudan şaibeli kurultay olarak bilinen 38. Olağan Kurultay'a yönelik iddialar. Neler söyleyeceksiniz? Sonra Fatih'e döneyim efendim. Buyurun.
3: Tabii biraz önce de konuştuğumuz gibi biz bu olayları görürken veya duyduklarımızı ifade ederken bu kadar olduğunu gerçekten bilmiyorduk yani. Ama süreçle birlikte bunlar tek tek ortaya çıkıyor. Bu gerçekten de bir Cumhuriyet Halk Partisi taraftarları, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan insanlar için gerçekten de üzücü bir durum. Bir an önce bu şaibelerden arınacak bir işte yönetim ve bundan sonraki süreci başlatmak lazım. Ve bu arkadaşlarımız daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermeden lütfen suçu işlemişler, suç üstü yakalanmış insanlar kendileri terk etsin yani. Hiç yetkili kurullara gerek kalmadan. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu şaibelikleri kaldıramaz ve bundan sonraki süreç içerisinde de onu yük olarak üstünde taşıyamaz. Taşımaması için de bu arkadaşlarımızın, bu işlerde fiilen bulunan arkadaşlarımızın hiçbir kurulun hiçbir kararını beklemeden kendileri gemiyi terk etsin. Ama biraz önce dediğim gibi gerçekten de hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yanında olanlar, hem Sayın Özgür Özel yanında olanlar sade, temiz insanlar. Onlar tabii ki bizim başımızın tacıdır. Herkes birilerini tutabilir, herkes birilerini destekleyebilir. Ama onların samimiyeti, saygınlığı, temizliği Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerlidir. Türk siyaseti için de ihtiyaçtır. O nedenle insanları taraf olduğu için değil, kirli veya temiz olduğu için ayırmak lazım. Benim için temiz insan vardır, kirli insan vardır, iyi insan vardır, kötü insan vardır. Ama siyasi partilerde olduğu gibi her partide düzgün insan vardır, her partide sıkıntılı insanlar vardır. Bu diğer partilerde de olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ve bütün olarak yoluna devam etmesi için biz temiz insanların gerçekten de şu anki yönetim altında birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara götürecek yol ve yöntemleri birlikte yapması, omuz omuza iktidara birlikte gitmesinden yanayım. Bu benim şahsi fikrim. Çünkü biraz önce dediğim gibi ne kadar ayrışırsak Türkiye'de tek partili sisteme doğru biz bu ülkeyi götürürüz. Çünkü biraz önce Gürsel Bey'in ifade ettiği gibi %50 artı 3-4'ü bulmanız lazım. 3'ü 4'ü ben çünkü son yaşayanlardan biri benim.
2: Siz bulamadığınızda beyan etmiştiniz.
3: Tabii bulamadığınız zaman onların 4-5 puanı çok rahat eritilebiliyor. Bu nedenle Türkiye'de gerçekten de mutlak demokrasi için ve insanların kendisini oyun içerisinde hissedebilmesi için muhalefetin güçlü olması lazım. Ve tabii ki siyasi partilerin birleşmesi gerekebilir ama siz eğer birleşirken ne kadar güçlü olursanız olun o kadar lokomotif görevi görürsünüz, o kadar da iktidara yakın olursunuz. Bu nedenle biz, yani ben, temiz insanların bizim yanımızda olmasına gerek yok. Farklı yerlerde de olabilir. Mevcut şu anki arkadaşların Özgür Bey'in yanında da olabilir. Ama düzgün insanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı var. Biz hem şu anki Kemal Bey'in yanındaki düzgün insanlar hem de Özgür Bey'in yanındaki düzgün insanların partiyi bölmeden bütünlük halinde iktidara taşıma mecburiyeti var. Türkiye'nin buna ihtiyacı var.
2: Siz bu denli tablonun bu şekil alacağını hiç tahmin etmiş miydiniz ya? Şimdi her yerden bir şey çıkıyor.
3: Gittikçe Gürkan Bey bunları göreceğimizi hissediyordum. Yani şimdi biz yıllardır siyasetin içindeyiz ama aynı zamanda doktoruz. İnsan psikolojisini, insan kümeleşmesini, nasıl kümeleştiğini bilirsiniz. Ben size tıbbi bir şey anlatayım.
2: Buyurun.
3: Şimdi bir kadın patolojikse, evlenmişse bir normal erkekle veya bir erkek patolojikse bir normal kadınla evlenmişse fark etmez. 10 yılda patolojik olana doğru gidiyor olay.
2: Yani psikolojik yani, sorunları varsa.
3: Psikolojik sorunları varsa erkek de onunla birlikte oluyor. Ve biz buna bunların çocukları da o anne babaya benzemeye başlıyor. Bu aile kendi içinde çok rahat, huzurlu ve hiç kimse kimsenin hatasını görmüyor. Çünkü biri aşılanmış, anne veya babadan birbirlerine aşılamışlar. Ondan sonra çocuklar da bunlarda ne görmüşse onu kapmış. Bunlar kendi içinde mutlu, mesut ama dışarıdan bakanlar o ailenin patolojik olduğunu anlıyor. Biz buna tıpta örnek aile diyoruz. İşte biraz önce dedim ya, işte kuşlar dengeyle uçar. Şimdi burada da bu dengiyle uçamayan, gerçekten saf ve temiz kalan, ülkesi için, partisi için, şehri için mücadele eden, benim de bu sofrada tuzum olsun diyen insanları ayrıştırmamak lazım. Belki zor ama imkansız değil. Bunu başarmak zorundayız. Ülkemiz için, partimiz için ve şu anda gerek ekonomik sıkıntılarla boğuşan, gerek çeşitli sebeplerle iktidardan uzaklaşan insanlara umut olabilmek için. Yani siyasi parti niçin vardır? Yani dertlerin derdini çözmek için, yoksulların yokluğunu gidermek için ve ülkesinin ileriye taşınacak noktalarında omuz vermek için. Bu nedenle bizim ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacımız var. Ben Sayın Genel Başkanımızın da bu birleştirici hamleleri yapacağını biliyorum. Çünkü gerçekten de çok tecrübeli, çok naif ve gerçekten de herkesi kucaklayan, kucaklayabilecek bir yapıya sahip. O nedenle ben ayrılığın azabından herkesin kaçmasını, birlikteliğin rahmetine koşmasını istiyorum. Ve bunu da başarabilecek durumdayız.
2: Peki Fatih, bu kurultay davasına ilişkin iddialar nereye evrilecek ve bekleyen ceza davası var. Bu ceza davasında parlamentoda milletvekili olarak bulunan, ki aralarında Özgür Özel de var. Ama parlamenter suçlar bürosunda bekliyor bildiğim kadarıyla.
4: Evet.
2: Bu nasıl ilerleyecek, nasıl yansıyacak oraya sence?
4: Yani şimdi ceza davası, bir sonraki duruşması 1 Temmuz'da yapılacak. Bir ay var aşağı yukarı. Yani yeni işte Turgut Koç'un ifadeleri var. Bu çerçevede yapılan yeni tutuklanma.

0: Dediğim gibi Özgür Özel dahil 9 tane de CHP milletvekili var. Adı geçen bütün millet, yani yönetimde adı geçen bütün isimler var. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, ne bileyim işte Enser Aytekin, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, hepsi var. Bunların fezlekeleri meclise gönderildi. Mecliste ve Ankara siyaset kulislerinde konuşulan şey şu. Yani eğer o da ceza davasından diğer isimler ceza alırsa ve bu milletvekillerinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme gelirse meclise, dokunulmazlıkları kaldırılabilir. CHP yönetimi de Kemal Kılıçdaroğlu da bunun önünde durmaz, bunun önünü açar. Zaten dokunulmazlık oylamalarında grup kararı alamıyorsunuz. Bunu
1: Ha,
0: sorduğumda ben
1: grubu serbest mi
0: CHP'ye...
1: bırakır diyorsun?
0: Tabii, grubu serbest bırakacaklar. Bunu sorduğumda şunu dediler, yani CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin içinden aldığım bilgi bu. Yani belediye başkanlarına gidin arının, temizlenin derken aynı dosyada yargılanan milletvekillerine, aynı suçtan yargılanan milletvekillerine siz bir kenarda bekleyin diyecek halimiz yok. Onların da aklanması lazım. Onların da yargılanması lazım. Dolayısıyla dokunulmazlıklarının ben kaldırılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada da Cumhur İttifakı ve diğer partiler de ortak hareket ederler diye tahmin ediyorum. Pek görülen bir şey değil dokunulmazlığın kaldırılması, ama burada siyasi bir suçtan söz etmiyoruz. Kaldı ki HDP'lilerin, Demlilerin kaldırıldı yani daha önce. Bu 9 CHP milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıp yargılanabilirler. Ve hukukçuların söylediği gibi diğer sanıklar gibi bu isimler de ceza alabilir. Tabii ceza alırlarsa, bu ihtimallerin hepsi gerçekleşirse, dokunulmazlıkları kaldırılır ve ceza alırlarsa, bu sürecin bir de siyasi yasak kısmı var. Eğer tüm bunlar gerçekleşirse önümüzdeki seçimlere giremeyebilirler. Böyle bir ihtimal de olabilir. Siyasi yasak alıyorlar çünkü
1: Doğru.
0: ceza süresince. Ha, bu süreç tabii kararın kesinleşmesine bağlı. Yani önce ceza çıkacak, dokunulmazlık kalkacak, yargılanacaklar, istinafa gidecek, Yargıtay'a gidecek. Uzun bir süreç var gibi görünüyor ama Türkiye'de bazen yargı çok hızlı karar verebiliyor. Öyle şeyleri de görebiliyoruz. Bazen de çok uzun
1: Doğru.
0: süreli
1: Doğru.
0: kararlar çıkabiliyor. Yani bu iş biraz cezaya doğru evriliyor. Ankara kulislerinde böyle çok şey duyuyorum ben.
1: Peki Fatih,
0: Milletvekillerinin dokunulmazlıkları
1: şimdi
0: kaldırılmasıyla ilgili.
1: Cumartesi günü iki bayramlaşma birden var. Birisi CHP Genel Merkezi'nde, biri de Ankara İl Başkanlığı'nda Özgür Özel orada olacağını
0: Evet.
1: söyledi. Bu arada amcasını kaybetmiş Özgür Özel. Başsağlığı dileklerimizi iletelim. Ama
0: Allah rahmet
1: Manisa,
0: eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Manisa'daki programını bitirdi, gelecek mi? Bu konuda bilgi var mı? Bir de nasıl bir tablo bekliyorsun? Yani bize bir bayramlaşmaları bir anlat. Bir de partilerin bayramlaşmaları var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne kimler geldi, kimler gelecek?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bütün partiler neredeyse geldi. Yani pek ayrım yapan olmadı. Milliyetçi Hareket Partisi geldi, AK Parti geldi, diğer partiler geldi. Yalnız şöyle bir durum oluştu. Sanki iki tane CHP varmış gibi bir tablo çıktı ortaya. Özgür Özel'in arkadaşları Murat Emir ve Serkan Özcan, Genel Başkan Yardımcısı, onlar da meclisteki CHP grup odasında diğer partilerle bayramlaştılar. İyi Parti ziyaret etti, diğer partiler ziyaret etti. Enteresan bir şey oldu yani. İki tane
1: Evet.
0: CHP var şimdi Lütfü Bey ortada. Bir tanesi genel merkezde bayramlaşıyor, diğerleri mecliste bayramlaşıyor. Değişik bir durum oldu. Zaten şey demişti Özgür Özel, iki tane CHP var şu anda demişti. Tam da bunu yaşıyoruz. Ama çok tuhaf bir şey yani. Hiçbir genel başkan buna izin vermez. Yani ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tabloyu bir an önce sonuçlandırması gerektiği diye düşünüyorum. Çünkü böyle devam edilemez. Yani konuştuğum isimler, onların kendi yorumum değil bu. Öyle anlaşılmasın. Konuştuğum siyasetçiler, CHP içindeki isimler bunun devam ettirilemeyeceğini söylüyor. Az önce Gürsel Tekin de söyledi. Yani bunu tam ifade etmedi ama böyle devam edemezler yani. Ben şunu
1: Yok,
0: tahmin ediyorum
1: sürdürülebilir değil
0: kişisel
1: canım.
0: olarak.
1: Tabii.
0: Değil yani. MYK oluştuktan sonra, genel sekreter falan belirlendikten sonra, şayet dediği gibi bu hafta sonunda gerçekleşirse, ben bu ihraçların önümüzdeki hafta yapılacağını düşünüyorum. Beklemezler yani.
1: Ha,
0: Bir de
1: öyle mi?
0: senin dediğin gibi ben bekleyeceklerini zannetmiyorum. Beklerlerse bu iş uzar. Daha da büyük kanayan bir yaraya dönüşür. Yönetmek daha da zorlanır. Bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak iktidarı sorgulanır bir hal alır yani. Yani böyle bir şeye nasıl izin veriyorsunuz diye buna sorarlar seçmenler, partidekiler. Yalnız şöyle bir detay söyleyeyim. Mesela genel başkan yazı yazdı meclise, grup toplantısı yapılmasın diye, yapılamaz diye. Murat Emir çıktı, dedi ki biz yaparız. Özgür Özel çıktı.

0: dedi ki yaparız. Bunlar aslında parti disiplinine aykırı hareketler. Ve bunlar parti suçu. Parti suçu. İhraç gerekçesi olabilir. Hele bir de cumartesi günü miting yaparlarsa, genel başkanın yaptığı saatte miting yaparlarsa, o da bir parti suçu olacak. Bunların hepsi kayda geçen notlar ve ihraç gerekçesi olarak yazılacak. Tabii sadece Özgür Özel ve arkadaşları için değil, onlarla beraber hareket eden diğer partililer için de olacak ihraç. Mesela İzmir İl Başkanı, ben söyleyeyim tahminimi, kesin ihraç edilir yani. Çünkü orada miting yapılmasına izin verdi. CHP'leri getirdi. Doğru. Vesaire. Yani bu tansiyonu giderek yükseltmeye çalışıyorlar ama ben bu işin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bir hafta 10 gün içerisinde bu ihraçların yapılması yapılır diye tahmin ediyorum. Çünkü uğradıkça CHP buradan kan kaybedecek. CHP daha da zayıflayacak. Tartışmalı bir hale gelecek. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun her ne kadar yumuşak mesajlar verse de mutlaka bu kararları alması gerekiyor diye düşünüyorum. Cumartesi günü de Gürsel Tekin söylemedi ama affedersin, vakit varsa şunu ekleyeyim.
1: Var var.
0: Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu tamamen bu konuşmaya konsantre olmuş vaziyette. Cumartesi günü ne söyleyecek ona bakıyor. Hem MYK'ya çalışıyor. Bence o evine gelen ziyaretçilerle, ben de gittim. O kapalı toplantılarda konuşmak yerine seçmenlerle, partililerle dertleşecek, içim dökecek. Bu süreçte ikiye ayırıyorum ben onu yani. Birinci bölümde hançerlenmeleri anlatacak. Kim arkasından hançeri sapladı? Kim ne yaptı? Onun detayını anlatacak, içini dökecek. Ondan sonra da bundan yeni Türkiye'nin, daha doğrusu yeni CHP'nin kodlarını verecek diye düşünüyorum. Tamamen şu anda buna hazırlık yaptığı kanaatindeyim. Bana gelen bilgiler o yönde.
1: Peki. Fatih, ben de Ankara'ya geleceğim. Ankara'da bu önemli günü birlikte seninle takip edeceğiz. Onu söyleyelim. Programı kapatmadan önce sevgili izleyiciler, az önce Turgut Koç'un ifadelerinde ismi geçen Edirne eski belediye başkanı Recep Gürkan cep telefonunda bana bir mesaj attı. Onu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sevgili Gürkan Acır, iyi yayınlar. Şu anda yurt dışında olduğum için yayınınızı izleyemiyorum. Bir arkadaşım arayıp ismimin geçtiğinden bahsetti. İfadedeki görüşme doğrudur diyor Recep Gürkan. Ancak bu görüşmede ifade edilen bir söz verme durumu doğru değildir. Ben 38. kurultayda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na imza ve oy verdim. Kaldı ki bu sözüm ona anlaşma doğru olsa benim aday olmam gerekirdi. Ben 24 Ocak 2024 tarihinde açıklama yaparak kendim adaylıktan çekildim. Durum budur. İyi akşamlar diliyorum demiş. Yani o görüşmeyi doğruluyor. Ancak sonucunda herhangi bir söz verilmedi. Zaten ben de bu sebepten ötürü herhalde aday gösterilmedim. Kendim de ayrıldım diyor Recep Gürkan. Evet. Çok teşekkür ederiz. Lütfü Bey, sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sağ olun. Vallahi ben yani şöyle söyleyeyim. Çok ilginç bir hukuksal mücadeleyi başlattınız ve sonuçlandırdınız. Karar Türk yargısının, kanaat de Yüce Türk milletinin. Türk seçmeninin sonuçlarını onlar değerlendirecek ama sizin
0: Lütfü Bey Türk siyasi tarihine geçen
1: geçti evet güzel. Evet hem azim, irade, kararlılık, kimsenin inanmadığı saatte bile inanma, davasından vazgeçmeme anlamında çok önemli bir örnek teşkil etti. Çok teşekkür ederiz efendim.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Sağ olun.
1: Evet sevgili izleyiciler, bayramın ikinci gününden Taksim Meydanı'ndan bizden bu kadar. Şimdi haber nöbetimizi Yakup Sağlam devralacak. Hoşça kalın efendim. Huzurlu bir sabaha uyanmanız dileğiyle.

0: Mutfakta kablosuz özgürlük. Arnika Smart Pro. Arnika benim.
1: Dünya beşten büyüktür.
2: To share the extraordinary progress.
3: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. 28 Mayıs Perşembe gününe artık nokta koymak üzereyiz. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşandı ve heyetler genel merkezler arasında mekik dokudu. AK Parti ve CHP iki yılın ardından ilk kez bayramlaştı ve bu ziyaretlerdeki en önemli gündem başlığıysa mutlak mutlan sonrası CHP'deki son durum ve terörsüz Türkiye süreci oldu.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Şöyle buyurun başkanım.
6: Bayramın ikinci günü partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışması ve terörsüz Türkiye süreci ziyaretlerin en önemli başlığıydı. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi iki yılların ardından ilk kez bayramlaştı.
7: Biz de sizleri AK Parti Genel Merkezimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Gerçekten Türkiye'nin özlediği manzaralar.
8: Kurban yakınlaşma demek.
7: Evet.
8: Birbirimize de yakınlaşacağız. Yakınlaşmamız gerekiyor.
6: Üç bayramın ardından AK Parti heyeti de CHP'yi ziyaret etti.
9: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
10: Teşekkür ederiz.
9: İnşallah ülkemize birlikte hizmet ederiz.
10: Bir siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi, siyaset işi.
6: Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti buluşmasında da gündem mutlak butlan tartışmalarıydı.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir. Genel Başkanımız da bu konuda gerekli açıklamaları, tembihler ve telkinlerde bulundular.
6: Ziyaretlerdeki en önemli gündem başlıklarından birini de terörsüz Türkiye süreci oluşturdu. AK Parti DEM buluşmasında ağırlıklı olarak bu konu konuşuldu.
7: Silahların bırakılması, tespit teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, yasaların çıkarılması, demokratikleşme adımlarının atılması, bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına biz inanıyoruz.
12: Hükümet erkinin bu yol haritasını bir an önce artık hayata geçirilmesi beklentisi içerisindeyiz, umudu içerisindeyiz. Daha güzel bayramların kutlanabilmesinin vesilesi olacak.
6: Buluşmaların en önemli gündem başlıklarından birisi de terörsüz Türkiye süreciydi.
13: Terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda bu sohbeti yapacağız inşallah.
6: Evet. Öte yandan İyi Parti ve DEM Parti son gelişmelerin ardından CHP genel merkezine bayramlaşmaya gitmedi.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in geçersiz grup başkanı sıfatıyla grup toplantısı yapmasının önünü kesecek bir hamle yaptı. CHP'li milletvekillerine talimat gönderdi ve ben onay vermeden grup toplantısı yapılamaz dedi. Öte yandan CHP'nin 1 Haziran Pazartesi günü yapılması beklenen parti meclisi toplantısı da ertelendi. Şimdi bütün gözler Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta genel merkezde halkla buluşmasında vereceği mesajlara çevrildi.
14: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından bir oldu bitti yaparak grup başkanı seçildiğini ilan etmişti. Bu sıfatıyla da grup toplantılarını kendisinin yapacağını söylemişti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ekibi meclise yazı gönderdi. Özel'in grup başkanlığının geçersiz olduğunu bildirdi.
14: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
6: Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. CHP'li vekillere talimat gönderdi. Grup toplantısının zamanı ve içeriği konusunda henüz bir tarih belirlemediğini söyledi. Kendisinin belirlemediği bir grup toplantısının gerçekleşemeyeceğini belirtti. Yani Kılıçdaroğlu ilan edene kadar CHP grup toplantısı yapılamayacak.
4: Onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
6: 1 Haziran Pazartesi günü Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması beklenen parti meclisi toplantısı da ertelendi. Gerekçe olarak parti meclisi üyelerinin göreve geldiklerine ilişkin tebligatı almamaları gösterildi. Toplantı tarihinin de daha sonra belirleneceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu bayramın ikinci gününü de konutunda geçirdi. Hem çalışmalarına devam etti hem de kendisini ziyarete gelenlerle bayramlaşmak için bahçeye indi. Gürsel Tekin de konuta gelen isimler arasındaydı.
15: Tabii ki kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz.
6: Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta yani bayramın son günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Orada adeta bir gövde gösterisi yapacak. Hem mutlak butlan sürecinde yaşananlar hem de CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
14: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım.
6: Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluğa, rüşvete, ahlaksızlığa bulaşanlardan CHP'yi temizleyeceğini ilan etmesi bekleniyor. Ayrıca mutlak butlan kararı sonrasında partiye sahip çıkmak için görevi üstlendiğini anlatacak. Yargıtay'daki temyiz süreci tamamlandıktan sonra da kurultay takvimini ilan edeceğini açıklayacak.
14: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
6: Öte yandan Kılıçdaroğlu amcasının vefatı nedeniyle taziye dileklerini bildirmek üzere Özgür Özel'i telefonla aradı. Ancak ulaşamayınca taziye mesajı gönderdi.
3: Ankara'da bunlar yaşanırken CHP Karabük İl Başkanlığı'nda da bayramlaşmada özel Kılıçdaroğlu gerginliği yaşandı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Özgür Özel'e açıkça destek verdi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise tarafını belli etmedi ve bunun üzerine partililer tepki gösterdi.
16: Çankaya'da mevcut genel başkan Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Milletvekili olarak bir cevabın yok mu?
6: Bayramlaşmada taraf gerginliği yaşandı. CHP'li vekil ve parti üyeleri tartıştı.
17: Yapılanları ben tasvip etmiyorum ve en kısa sürede kurultay istiyorum dedim. Üyelerimiz ve delegelerimizin istediği.
18: Bunu Kılıçdaroğlu istiyor Sayın Vekilim.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına mutlak butlan ve kurultay tartışmaları damga vurdu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay konuşmasında isim vermedi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi.
17: Her iki genel başkanlığa da çalıştım. Her iki genel başkanlığa da çalışırken bütün gücümle çalıştım. Kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım.
6: Ve partinin arınması gerektiğini ima etti.
17: Bu 3 yıllık süre içerisinde karşılaşmadığımız konu kalmadı. Partinin içerisine bir türlü müdahaleler olmaya çalıştı.
6: Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise konuşmasında Özgür Özel'in arkasında olduğunu açıkça belli etti.
19: Genel başkanımız Özgür Özel'in verdiği mücadelenin...
6: Partililer Akay'ın Özgür Özel'e destek verdiğine yönelik açık bir açıklamada bulunmamasına tepki gösterdi.
20: Elif Köse Başkanı tarafını belirlediyseniz...
6: Tepkiler üzerine partililerle milletvekili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
16: Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim dedi. Daha buna hiçbir cevabınız yok mu? Kurultay istiyorum diyorsun. Elbette ki kurultaya gidilemeyeceğini ben de biliyorum.
17: En kısa sürede kurultay istiyorum diyorsun.
16: İstiyorum demek olmuyor.
3: TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 9000 prim gün sayısının 7200 güne indirilmesi çağrısında bulundu ve Palandöken düzenlemenin meclis tatile girmeden de yasalaşması gerektiğini belirtti.
21: 9000 gün, Bağkurlar 7200 gün SSK'lar, biliyorsunuz devlet memuru da yaşat dili.
6: Esnafın gözü kulağı 7200 prim günü düzenlemesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
21: Yaklaşık neredeyse nüfusumuzun 3'te 1'inin bu hizmet aldığı alanda destek bekliyor. İnşallah ki bu yasama döneminde kanunlaşır.
6: SSK'lar zavallılar 7200 günlü emekli olabilirken Bağkur'lu esnaf 9000 prim gününü doldurmak zorunda. Palandöken prim gün sayısında eşitlik olması gerektiğini söyledi.
21: Şimdi hem ödedikleri prim yüksek hem aynı şekilde yine devlet memurlarınki devletimiz karşılıyor. SSK'da çalıştıkları iş yerlerin sahipleri tarafından karşılanıyor.
6: Palandöken esnafın prim borçları nedeniyle ilaç alırken sorun yaşadığını söyledi.
21: Doktora gidebiliyoruz, hastaneye gidebiliyoruz. Ancak ilaç alamıyoruz. Sisteme borcumuz görünüyor.
3: Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesme telaşı vardı. Şimdi ise kasapların mesaisi başladı. Kimi kıyma çektirmek, kimi de kuşbaşı doğratmak için kasapların yolunu tuttu.
0: İlk gün kurbanı kestik. Bugün de şimdi parçalanıyor.
1: Kıymamızı çektirmeye geldik.
22: Sonra da pişirip yiyeceğiz yani.
23: Sekiz on kişi çalışıyoruz mesela. Ona rağmen yine de yetiştiremiyoruz.
24: Bayramın birinci günü kurban kesme telaşı vardı. İkinci günü ise kasaplarda yoğun bir mesai var.
25: Sabah 8'den beri de mesaideyiz. Bugün rahat 12'ye kadar sürer.
26: Genellikle kuşbaşıyla kıyma çekiliyor.
24: Erken saatlerinde kasapların yolunu tutan vatandaşlar ilk önce etin bütün haliyle kasaba getiriyorlar. Kimi kuşbaşı yaptırıyor, kimi ise işte kıyma çektiriyor.
22: Kıyma çekmeye geldik. Evet.
27: Koç almıştım, onun parçalattırmak için geldim.
1: Kurbanımızı kestik, bugün de kıyma çektiriyoruz.
24: Kıyma makinesi kasaplarda bir saniye durmuyor. Sabah kaçtan bu yana kuşbaşı doğruyorsunuz?
26: Saat 8.30'dan beri.
25: Kıyma yapıyoruz. Kuşbaşı isteyenlere kuşbaşı. Kemikli etleri parçalıyoruz. Kıymayı 35 liradan çekiyoruz kilo başı. Kuşbaşı isteyenleri de 70 liradan doğruyoruz.
24: Kasaplardaki bu yoğunluk kaç gün sürecek?
23: Bayram sonuna kadar devam ediyor.
3: Kurban Bayramı sonrasında üreticinin elinde kalan kurbanlıklar için de Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Bakan Yumaklı üreticilerimizin elinde kalan kurbanlıkları et ve süt kurumu olarak satın alacağız dedi.
28: 400 lira hayırlı olsun. İki taraf, iki taraf 400 lira hayırlı olsun.
29: 420. 400 lira hayırlı olsun. Verdim gitti Allah'a bir. Aldım gitti hayırlı olsun.
6: Satılan satılacak. Satılmayan kurbanlıkları et ve süt kurumu alacak. Kurban Bayramı sonrası üreticinin elinde kalan kurbanlıklar için bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada satılamayan kurbanlıkların et ve süt kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. Uygulama 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üreticiler sevk raporu, pazar giriş belgesi, kira ve nakliye faturalarıyla et ve süt kurumuna başvurabilecek.
30: Gel işte pazarın babası burada, pazarın babası.
6: Başvuruların ardından TÜRKÜVET sistemi üzerinden kontroller yapılacak. Şartları uygun bulunan kurbanlıklar et ve süt kurumu tarafından satın alınacak. Et ve süt kurumunun bu yıl büyükbaş karkas kilogram başına tosunda 600 lira, düvede 530 lira ve inekte 470 lira olarak belirlendi. Küçükbaş alımında da fiyatlar belli oldu. Buna göre kilogram başına kuyruklu olarak kuzuda 480 lira, tokluda 410 lira, koyunda 400 lira, oğlakta 270 lira, keçide ise 200 lira oldu.
3: Kurban Bayramı'nda İstanbulluların büyük çoğunluğu memleketine ya da tatil beldelerine gitti. Böyle olunca da yollar bomboş kaldı. Megakentte kalanlar da güzel havayı fırsat bildi. Parklarda ve sahillerde İstanbul'un tadını çıkardılar.

0: hoş bir İstanbul sokaklarına attık kendimizi.
1: Çocuklarla buraya kahvaltıya geldik.
2: Yürüyüşe çıktık.
3: 9 günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güneşli havayı da fırsat bilip kendilerini sahillere, çimenliklere attılar.
4: Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girdi. Kimi ağaç gölgesinde soluklandı. Balık tutanlar da vardı.
3: İstanbul'un bu havasını, bu sakinliğini özlemiş misiniz?
0: Çok fazla özlemişiz.
5: Yorgunluğu atmak için buraya temiz hava almaya geldik.
6: İstanbul'un bu sakinliğini değerlendiriyoruz.
7: Konya'dan geldik.
3: İstanbullu olmayanlar, şehir dışından gelenler de var.
7: Bir daha İstanbul'u böyle boş bulabileceğimizi düşünemedik. O yüzden geldik.
3: Sofralar kuruldu, çay, çekirdek, abur cuburlar çıkarıldı. Temiz deniz havasına karşı herkes ailecek piknik yapıyor.
0: İlk fırsatımızda direkt buraya attık kendimizi. Normal bir zamanda burada yer bulamıyoruz.
3: Yanınızda da radyonuz var. Bir güzel nostaljik radyo.
5: Müziksiz yaşayamıyoruz. Hayatımız müzikle.
8: Bayramı burada geçirmeye çalışıyoruz.
1: İstanbul'un tadını çıkarıyoruz aslında böyle. Burada daha güzel oluyor.
3: Bu anların tadını çıkaranlar hiç şüphesiz yine çocuklar oldu. Gördüğünüz gibi futbol oynanıyor. Kimi de hamakta dinlenmeyi, sallanmayı tercih ediyor.
9: İyi bayram.

0: Evet, İstanbul bomboş izledik. Tadını çıkaranlar da çok güzel röportajlar verdi. İşte 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yüz binlerce vatandaş da bayramdan hemen sonra turizm merkezlerine de akın ettiler. Ege ve Akdeniz sahillerinde adım atacak yer yoktu. Oteller ve plajlar %100 doluluk oranına ulaştı. Muğla girişlerinde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bozcaada ve Antalya'da ise sahiller tarihi günlerini yaşadı. İşte tatil bölgelerinden kameralarımıza yansıyan o sıcak görüntüler.
1: Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim.
2: Kilometrelerce süren trafik çilesi bile tatilciyi durduramadı. 9 günlük tatilde sahiller doldu taştı. Bayram tatilinde Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezleri ziyaretçi akınına uğradı. Muğla girişinde trafik tamamen kilitlendi. Menteşe'den yatağına uzanan dev bir araç kuyruğu oluştu. 22 kilometrelik kuyrukta araçlar milim milim ilerledi. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça yolcuları saatlerce direksiyon başında kaldı. Yetkililerden peş peşe uyarı geldi. Trafik çilesi bitti, sahil coşkusu başladı. 28 derece sıcaklıkta Muğla plajları hınca hınç doldu. Bodrum ve Marmaris sahillerinde kelimenin tam anlamıyla adım atacak yer kalmadı. Fethiye Ölüdeniz'de ise macera tavan yaptı. Tatilciler Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçtu, teknelerle berrak koyların keyfini çıkardı. Rotayı Kuzey Ege'ye çevirenler Bozcaada'ya akın etti. Dünyanın en güzel 15 yerinden biri seçilen adada oteller %100 doldu. Yoğunluk nedeniyle ek feribot seferleri konuldu. Turizmin başkenti Antalya'da da manzara aynıydı. Konyaaltı sahilinde rüzgara rağmen yoğunluk zirve yaptı. Tatilciler denizin, sörfün ve çimlerde pikniğin tadını çıkardı.
3: Yaz buraya gelmiş yani, daha tam İstanbul'a gelmemiş. Deniz suyu abi 10 numara, denizi de tertemiz.
2: 9 günlük tatil esnafın yüzünü güldürdü. Milyonlara unutulmaz anlar yaşattı. Sahillerde bayram coşkusu tüm hızıyla sürüyor.
0: Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Tarihi liman şehri Sur'a düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.
2: Lübnan'da 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes sahadaki geçerliliğini tamamen yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki tarihi liman şehri Sur'u savaş uçaklarıyla ağır bombardıman altına aldı. Saldırıların adresi kent merkezindeki sivil yerleşim alanları oldu. Lübnan basının savaş uçaklarının şehrin doğusunda bir apartmanı ve bir kafeyi doğrudan hedef aldığını duyurdu. Arife günü düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin ölmesinin ardından son saldırılarda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırıların ardından yaptığı açıklamada operasyonların Sur şehrindeki Hizbullah altyapısına hedef aldığını iddia etti.
4: Allahu Ekber Abdamar. Allahu Ekber.
2: 24 saat içinde Lübnan'ın güney ve doğusuna 120'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail, ateşkese rağmen saldırıların dozunu her geçen gün artırıyor. Bölgede tansiyon düşmezken can kayıpları da artıyor.
0: Evet, İsrail ordusu bayram dinlemiyor. Lübnan'da olduğu gibi Gazze'de de saldırılarına devam ettiler ve son 48 saatte ikinci kez saldırı düzenledi İsrail. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybeden Filistinlilerin feryatları bölgedeki acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
2: İsrail ordusu bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez düzenlenen saldırılar bir kez daha sivillere hedef aldı. Gazze şeridinin merkezine düzenlenen bombardımanda aralarında 2 kız çocuğu ve 2 kadının da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Yıkılan binaların enkazı arasında yakınlarını arayan Filistinlilerin çığlıkları kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun halası Suzan Azzam, gözyaşları içinde "Bunlar daha çocuk, çocuklardan ne istiyorsunuz?" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
5: Kur'an ezberliyordu. "Bunlar daha çocuk. Onlardan ne istiyorsunuz? Bayram günü. Allah'ım."
2: Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıda Gazze'de Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığı iddia edildi. Filistin makamlarına göre Ekim ayında varılan ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.
0: Amerikan basını da ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını iddia etti. Yetkililere göre anlaşmanın duyurulması için ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayı bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken Hürmüz'de dakikalar önce yine sıcak dakikalar yaşandı. Haberimizin detaylarını izleyelim.
6: İran savaşını sona erdirmek için diplomatik çabalar sürerken Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Axios haber sitesi ABD ile İran'ın 60 günlük ateşkes için anlaştığını duyurdu. Haberde anlaşmanın duyurulması için ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiği kaydedildi. Trump'ın arabuluculara nihai kararı vermek için birkaç gün düşünmek istediğini söylediği öğrenildi.
7: Bence çok iyi gidiyoruz. İran çok kararlı. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Şu ana kadar bizi tatmin edecek bir noktaya gelemediler. Ama gelecekler. Bence bize vermeleri gereken şeyleri vermeye başlıyorlar. Ve eğer verirlerse bu harika. Eğer vermezlerse solumdaki adam onların işini bitirecek.
6: Anlaşmanın detayları henüz belli değil ama anlaşmanın devreye girmesiyle Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açılması bekleniyor. İran basınına göre ABD donanması bölgeden çekilecek ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran ve Umman'a geçecek. Ancak Trump boğazda gözetim yapmaya devam edeceklerini söyledi.
7: Kimse orayı kontrol edemeyecek. Biz sadece gözetleyeceğiz. Ama kimse kontrol etmeyecek. Bu yaptığımız müzakerelerin bir parçası.
6: 60 günlük ateşkes kapsamında taraflar masaya oturacak. Masada İran'ın nükleer programı olacak. İran basını Tahran'ın nihai anlaşmaya varılması halinde bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmasını talep ettiğini yazmıştı. Tarafların vardığı anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor. İki ülke anlaşmaya yaklaşırken Hürmüz Boğazı'nda yine gerginlik yaşandı. İran basını İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz'de kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını duyurdu. Ayrıca Buşer yakınlarında da patlama sesleri yükseldi. İran Devlet Televizyonu Buşer yakınlarında ABD uçağının hedef alındığını iddia etti. Patlama seslerinin de hava savunma sisteminin uçaklara müdahalesinden kaynaklandığını öne sürdü.
0: Kazakistan'a giden Rusya Devlet Başkanı Putin 16,5 milyar dolarlık bir nükleer enerji anlaşmasına imza attı.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin ziyaretinden günler sonra bu kez Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından havalimanında karşılanan Rus lider için başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda devlet töreni düzenlendi. Görkemli törene gökyüzündeki görsel şölen damga vurdu. Tören sırasında jetler Astana semalarına Rusya bayrağının renklerini çizdi. İki lider bu anları birlikte takip ettikten sonra görüşmeye geçti. Görüşmeden iki ülke arasında nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması çıktı. Putin ve Tokayev, Kazakistan'da nükleer güç santrali inşası için 16,5 milyar dolarlık resmi anlaşmayı imzaladı. İmza töreninde konuşan Putin, Rusya'nın Kazakistan'da barışçıl atom sanayisi oluşturacağını söyledi.
8: Kazakistan Cumhurbaşkanı'yla da anlaştığımız gibi bu sadece bir nükleer enerji santrali inşa etme meselesi değildir. Bu eğitim, personel yetiştirme ve benzeri süreçleri de kapsayan yepyeni bir endüstri oluşturma meselesidir.
2: Tokayev de Rusya'nın küresel ekonomideki lider konumunu asla kaybetmeyeceğini söyledi. Rusya'nın katılımı olmadan hiçbir büyük uluslararası sorun çözülemez dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir CIA ajanı hırsızlıkla suçlandı. Eski ajanın evinde değeri tam 40 milyon doların üzerinde külçe altın, 2 milyon dolar ve çok sayıda da lüks saat bulundu.
2: ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA altın hırsızlığı skandalıyla çalkalanıyor. David Rush isimli eski bir CIA yetkilisi kamu parasını çalmaktan suçlandı. Rush'ın işle ilgili harcamalar için önemli miktarda döviz ve onlarca milyon dolar değerinde külçe altın talep ettiği ve aldığı aktarıldı. Eski ajanın bu fonları ne amaçla kullanmayı planladığının net olmadığı belirtildi. Yetkililer baskın yaptıkları Rush'ın evinde arama yaptı. Aramada değeri 40 milyon doların üzerinde olan 300'den fazla külçe altın, yaklaşık 2 milyon ABD doları ve 35 adet lüks saate el koyduğu kaydedildi. Gözaltında bulunan Rush, hakim karşısına çıkacak.
0: Batı Avrupa ülkeleri bugüne kadar kayda geçen en sıcak Mayıs ayını yaşıyor. Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'de yaşanan bu durumun geçici olmadığını kaydetti.
2: Batı Avrupa bahar aylarında görülmemiş bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. İngiltere ve Fransa'da tarihin en sıcak Mayıs günleri kaydedilirken termometreler güneşte 42 dereceyi gördü. Fransa'dan gelen acı haberler sıcak dalgasının boyutunu gözler önüne serdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da ise başkent Roma dahil 4 şehirde en yüksek alarm seviyesine geçildi. İnşaat ve tarım işçilerine zorunlu serinleme molası getirildi. Sıcaklığın 37 dereceyi bulduğu İspanya'da da meteorologlar kışın yağan yağmurlarla büyüyen gür bitki örtüsünün hızla kuruduğunu belirterek önümüzdeki aylar için çok ciddi orman yangını uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler ve İngiliz Meteoroloji Ofisi'nin ortak raporuysa durumun geçici olmadığını gösteriyor. Rapora göre önümüzdeki 5 yıl içinde küresel sıcaklıkların rekor kırarak Paris İklim Anlaşması'ndaki 1,5 derecelik kritik eşiği aşması bekleniyor.
0: İstenmeyen arama ve mesajlar vatandaşı bunaltmaya devam ediyor. Kamu denetçiliği kurumu da bu noktada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ilave tedbirler alınması yönünde tavsiyede bulundu.

0: Nereden numarayı buluyorlar onu da anlamıyorum ki. Sonuna kadar arıyorlar, hiç bıkmıyorlardı abi. İşim var diyorum, meşgul atıyorum, hala devam ediyorlar. Anlamıyorum ki ben böyle.
1: Gece uyandırıyor seni, uyuyamıyorsun ondan sonra.
2: İstenmeyen mesajlar ve yasa dışı bahis sitelerinden gelen aramalar vatandaşın kabusu haline geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşın sabrını taşıran bu mesaj trafiğine dur demek için harekete geçti.
3: Bıktırıyor maalesef. Engellesem de yine aynı mesajlar geliyor. Bilmem ne davanız başlamıştır diyerek veriyor. Devletten de kontrol ediyorum. Bir şey yok, sonra numarayı internete yazıyorum. Dolandırıcı çıkıyor.
2: Gelen yoğun şikayetleri değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na acil bir çağrıda bulundu. Bu mesajların engellenmesi için ilave tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı verdi.
4: Yapacak bir şey bulamıyorum. Engellesem de başka bir numaradan devam ediyorlar buna.
2: Farklı numaralardan sürekli tanıtım ve kumar mesajları alan bir vatandaş, önce kullandığı operatörün kapısını çaldı. Buradan sonuç alamayınca numaraları E-Devlet sistemi üzerinden tek tek engellemeye çalıştı. Ancak ne yaptıysa yasa dışı bahis sitelerinden gelen taciz mesajlarının önünü alamadı. Çareyi Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmakta buldu.
5: 850'ler yok, hiç böyle artı 90, genelde sanal bahis ağa düşürmeye çalışıyorlar. Kaç defa başıma geldi, mahkemeye vereceğim deyince telefonu yüzüme kapattılar.
2: Başvuruyu inceleyen kurum mağdur vatandaşın yasa dışı bahis veya sanal kumar oynamadığını tespit etti. İletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirildiğini vurguladı. BTK'ya ilave teknik ve idari önlemlerin devreye alınması tavsiyesinde bulundu.
6: Bu telefonları bu şirketlere kim veriyor?
7: Yargıtay'dan evli çiftleri yakından ilgilendiren emsal bir karar geldi. Yüksek Mahkeme eşine ilgi göstermeyen, düzenli çalışmayan ve sürekli iş değiştiren erkeği boşanma davasında ağır kusurlu buldu. İşte o kararın detayları.
8: Erkeklerde sorun var biraz. İlk baştaki gibi kalmıyorlar. İlk baştaki gibi kalsalar bence evlilik uzun sürer yani.
2: Yargıtay'dan milyonlarca evli çifti yakından ilgilendiren emsal bir boşanma kararı geldi. Yüksek Mahkeme evlilikte maddi sorumlulukları ve istikrarsız iş hayatını mercek altına aldı. Şartları bahane edip sürekli iş değiştiren ve eşine ilgisiz davranan koca boşanma davasında ağır kusurlu sayıldı.
9: Kadın da çalışıp kendi kazansın yani. Hep erkeğin üstüne her şeyi bırakmayı ben desteklemiyorum.
2: Eşiyle evin içinde iki yabancı gibi yaşadıklarını söyleyen genç bir kadın aile mahkemesine başvurdu. Kocasının sürekli kendisine hakaret ettiğini, kayınvalidesini suçlayarak dedikodu yaydığını ve evin hiçbir ihtiyacını karşılamadığını belirtti. Kadının en dikkat çeken şikayeti ise kocasının sürekli iş değiştirmesi oldu.
10: Gelirler çok, bu sefer yalnızlık daha çok arttı. Kişiye karşı tahammülsüzlük arttı. Boşanmalar da o derece arttı.
11: Davalı koca iddiaları reddetti. Aynı evde yaşamaya devam ediyoruz diyerek davanın reddedilmesini talep etti. Ancak aile mahkemesi kadının gerekçelerini haklı buldu.
2: Çiftin boşanmasına hükmetti. Davalı koca dosyayı temize taşıdı.
12: Kadınları korumak lazım.
13: İnsanlar pandemiden sonra özellikle çok bireyselleşmeye başladı. Herkes kendi haline çekildi.
2: Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kocanın evlilik birliğinin temel görevlerini ağır şekilde ihmal ettiğini ve eşine ilgi göstermediğini hükmederek erkeğin temiz talebini reddetti.
14: İki taraf için de haksız şeyler yaşanıyor olabilir.
2: Yargıtay erkeğin görevlerini ağır şekilde ihmal ettiğine hükmetti. Evliliğin devamına imkan vermeyecek şekilde geçimsizlik olduğunu belirtti. Emsal niteliğindeki kararla birlikte artık evine bakmayan ve istikrarsız çalışma hayatı olan eşler boşanma davalarında tam kusurlu sayılacak.
15: Bence boşanmaların evet en büyük sebebi iletişimsizlik ve iki kişinin birbiriyle yani orta noktada buluşamaması aslında.
7: Mardin Kızıltepe'de iki aile arasındaki kavga çatışmaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada iki kişi öldü, yedi kişi de yaralandı.
2: Taşlı sopalı kavga kanlı bitti. İki ailenin çatışmasında ortalık savaş alanına döndü. İki kişi hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi Mardin'in Kızıltepe ilçesi. Atatürk Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sopalarla saldırdığı, peş peşe ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavgada 35 yaşındaki Doğan Baday olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha hayatını kaybetti. 7 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kavgayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
7: Düzce'de belediye otobüsü şoförü araçta rastlanan 35 haftalık hamile yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.
2: Yolcusu rahatsızlandı, istikameti hastane oldu. Direksiyonu kırıp acilin yolunu tuttu. Görüntüler Düzce'den. Belediye otobüsüne 35 haftalık hamile kadın bindi. Bir anda fenalaştı. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Şoför Yaşar Kemiksiz yolcuların uyarısıyla aracı durdurdu. Ardından durumun ciddi olabileceğini anlayınca yönü değişti. Güzergah dışına çıkıp hastaneye sürdü. Sağlık ekibiyle yolda sürekli görüşen şoför geldiği hastane girişinde kadın yolcuyu sağlık personeline teslim etti. 35 haftalık hamile olduğu öğrenilen kadın hastanede tedavi altına alındı.
16: Rastlandı, ben de acile getirdim. Bacı yapacak bir şey yok.
7: Bayram yolunda yaşanan feci kaza 2 can aldı. Amasya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu dede ve 17 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Kazanın ardından alev alan araçtaki 4 kişi ise çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı.
2: Bayram yolunda acı son. Dede ve torunu kazada hayatını kaybetti. Alev alan otomobilden çıkarılan 4 kişi yanmaktan son anda kurtuldu. Üzücü kaza Amasya-Tokat karayolu üzerindeki Yeşilöz köyü girişindeki kavşakta meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 76 yaşındaki Salih Çoban'la 17 yaşındaki torunu Damla Çoban hayatını kaybetti. Kazanın ardından araçlardan biri alev topuna döndü. Alev alan otomobilde bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden dede ve torununun cenazeleri morga kaldırıldı. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
17: Bunlar kim bunlar?
7: İstanbul Sultan Gazi'de bir apartmanda yaşayan vatandaşlar kötü komşu kabusu yaşıyor. Aynı binada oturan bir kişi yıllardır çöp biriktiriyor, adeta apartmanı yaşanmaz hale getirdi.
2: Toprak ve çöpleri merdivenlere fırlattı, duvarları kirletti. Yetmedi, hayvan dışkılarını merdivenlere döktü, binayı çöplüğe çevirdi. 17 yıldır komşularına rahat vermeyen kadın apartman sakinlerini canından bezdirdi.
18: Geldi, bina sakinlerinin huzurunu bozmak için merdivenlere sürekli çöp attı. Yani bununki bir de iki değil. Binanın burasına gübre döküyor. Hayvan gübresi döküyor.
19: Bu kadın yüzünden her gün kavga, dövüş, bağırtı, çağırtı. Bıktık, usandık, gitsin istiyoruz artık.
20: Mahkeme yıkacaksın dedi. Ha? Bak.
2: Görüntüler İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinden. Aynı apartmanda oturan aileler binada çöp biriktiren kadından rahatsız olduklarını söyledi. Daha önce davalık oldukları komşularına tepkileri sonrası benzer olaylar artmış.
21: Abi burada çocuklar oturuyor, oradan çocukların üstüne çamaşır suyu mu artık ne yapıyorsa atıyor. Yetmiyor, çocuklar bir daha gelecek diye burada duruyor, bekliyor. Çocuklar geldiği zaman elinde taşlarla çocukları kovalıyor.
19: Karakola gidiyoruz, hiçbir şekilde bir çözüm alamıyoruz. Zabıtaya gidiyoruz, alamıyoruz.
2: Komşuları kadının hırsızlık yaptığını ileri sürdü ve bahçeyi çöplerle doldurduğunu belirtti. Binada kokudan durulamadığını söylediler.
19: 2009'dan beri bu binadayız. O günden beri hiç bize rahatlık vermiyor. Komşulara da rahat vermiyor. Kimin kapısında neyi var neyi yok, onları alıyor, götürüyor, satıyor. Evin duvarına su döküyor. Olduğu gibi bina çökecek. Hiçbir rahatlığımız yok.
2: Mağdur olduklarını öne süren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
7: İstanbul Beylikdüzü'nde Kurban Bayramı'nın ilk günü küçük bir köpek ortalığı birbirine kattı. Trafikteki kovalamaca anları saniye saniye kameralara bakın nasıl yansıdı.

0: Kaçan danalar ortalığı birbirine katmıştı. Bu defa kaçan dana değil, evcil köpek oldu. Olay İstanbul'da yaşandı. Beylikdüzü'nde kız çocuğunun gezdirmeye çıkardığı ufak köpek bir anda kaçtı, yola çıktı. Sürücülere zor anlar yaşattı. Adeta rüzgar gibi koştu. Sürücülerse yakalamak için hemen takibe başladı. O anlar an be an kameraya yansıdı. Köpeği görenler yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Sıkı takip kilometrelerce sürdü. En sonunda karşı şeritten gelen aracın altına saklandı. Kendisini yakalamaya çalışan kadının da elini ısırdı. Uzun uğraşlar sonucu firari köpek yakalandı.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk restoran müdürü Onur İnci yola fırlayan küçük bir kızı fark etti ve motosikletin önüne atladı. Ve olası bir faciayı engelledi işte o anlar.
0: İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk restoran müdürü Onur İnci aniden yola fırlayan küçük bir kızı son anda kurtardı. Wimbledon bölgesinde yaşanan olayda hızla gelen motosikleti fark eden İnci hiç düşünmeden çocuğa doğru koştu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde İnci'nin küçük kızı güvenli alana ittiği görüldü. Ancak o sırada motosiklet İnci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan İnci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İnci'nin omzunda ciddi hasar oluştuğu ve ameliyat olacağı öğrenildi. Küçük kız kazayı yara almadan atlattı. Bölge sakinleri yaşananları kahramanlık örneği olarak değerlendirirken olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
1: İstanbul Avcılar'da arıza yapan aracın başında bekleyen kişilere alkollü sürücünün hızla kullandığı otomobil çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı.
0: Hem alkollü hem de aşırı süratliydi. Yolda arıza yapan araca son hızla çarptı. Trafikteki dehşet anları kameralara böyle yansıdı.
2: Alkollüyüm. Abi onlar da şeref yoksun.
0: Feci kaza İstanbul'da D100 karayolunda yaşandı. Bir otomobil Avcılar'da arıza yaparak yolda kaldı. Otomobildekiler araçtan inerek arızaya bakmak isterken bu sırada aşırı hızlı bir araç makas atarak otomobile çarptı. Kaza anında güvenlik kamerası kayıttaydı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savruldu. Bu sırada arkadan gelen 3 araç da duramayarak birbirine girdi. Zincirleme kazada biri ağır, 4 kişi yaralanırken karayolu savaş alanına döndü.
3: Bu araba makas attı. Bu arabaya vurdu.
4: Ona vurdu. Ona vurdu.
0: İhbar sonrası bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken bir kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Bu arada trafikte dehşet saçan sürücü de kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Etrafına küfür ve hakaretler yağdırdı, saldırıda bulundu.
2: Onlarda şeref yoksun.
0: Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün 112 promil alkollü olduğu belirlenirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde gecekonduda yangın çıktı.
0: Alevler geceyi aydınlattı. Gecekondu'daki yangında iki kişi canını son anda kurtardı.
5: Ben burada skurla geziyordum abi. Ondan sonra ateşler vardı abi. Sonra da ben abilere haber verdim. Ondan sonra da işte insanları kurtardılar.
0: Yangının adresi İstanbul Sultanbeyli. Mimar Sinan Mahallesi'nde bir gecekondudan alevler yükseldi. Büyüyen yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan iki kişiyi mahalleli kurtardı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Gecekondu'da hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Samsun'da ilginç bir olay yaşandı. Cadde ve sokaklara inen yılkı atlarından biri 19 Mayıs ilçesinde tekmeyle bir kafenin penceresini indirdi. O anlarda kameraya böyle yansıdı.
0: Başıboş yılkı atları caddeye indi. Yansıma yapan camda kendini gören at tekme ile camı çerçeveyi yıktı. İlginç olay Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşandı. Bulvara inen yılkı atları etrafta yiyecek arıyordu. Bir kafenin önünde duran at önce camdaki yansımasına baktı. Ardından attığı çiftelerle kafenin penceresini yıktı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Olay izleyenleri hayrete düşürdü.
1: İngiltere'de de bir yarış atı üzengilerini kontrol eden seyise çifte attı. Aldığı darbeyle metrelerce savrulan seyis kazayı hafif morluklarla atlattı.
0: İngiltere'de canlı yayınlanan at yarışı dehşet dolanlara sahne oldu. Kameralar kayıttayken hırçınlaşan bir yarış atı bakıcısını tekmeleyerek havaya uçurdu. Olay Kuzey Yorkshire bölgesindeki Redcar Hipodromu'nda yaşandı. 25 yaşındaki seyis Claude Brody yarış öncesinde Cameco Fever isimli 3 yaşındaki yarış atının üzengilerini kontrol ediyordu. Ancak huysuzlanan hayvan aniden geriye doğru sert bir çifte attı. Talihsiz kadın aldığı şiddetli darbeyle metrelerce savrularak yere çakıldı. Canlı yayına yansıyan o korku dolu anlarda hipodrom personeli hemen genç kadının yardımına koştu. İzleyenleri şoke eden kazada korkulan olmadı. Genç seyis kazayı küçük morluklarla atlattı.
1: Meksika'da şiddetli yağış sebebiyle sokaklar sele teslim oldu. Araçlar sürüklendi ve yetkililer en az 8 aracın kaybolduğunu, bir kişinin ise araçtan sağ kurtarıldığını açıkladı.
0: Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentinde etkili olan şiddetli yağış sokakları adeta sel kanalına çevirdi. Kent genelinde araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Devrilen ağaçlar yolları kapattı. Yetkililer en az 8 aracın kaybolduğunu açıklarken bir kişinin mahsur kaldığı araçtan yaralı olmadan kurtarıldığı bildirildi. Bölgede ekiplerin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
1: Güney Kore'de düzenlenen fiziksel yapay zeka moda gösterisinde robotlar ve insan modeller aynı kıyafetlerle podyuma çıktı. Robotlarla senkronize yürüyen modeller gelecekte insan ve yapay zekanın birlikte yaşayacağı dünyayı adeta sahneye taşıdı.
0: Güney Kore'de teknoloji ve moda aynı podyumda buluştu. Galaxy Corporation tarafından düzenlenen Match 33 fiziksel yapay zeka moda gösterisinde robotlar ve modeller birlikte yürüdü. Seul'deki Galaxy Robot Park'ta gerçekleşen etkinlikte robotlar pelerinlerle sahneye çıktı. Ardından kadın modeller pelerinlerini çıkartarak aynı tasarımları sergiledi. İnsan ve robot modeller podyumda yan yana poz verdi. Gösterinin en dikkat çeken anı ise senkronize koreografi oldu. Robotlar ve modeller aynı ritimde hareket ederek izleyenlere geleceğin moda dünyasını gösterdi. Şirket bu gösteriyle fiziksel yapay zeka çağının kapısını aralamayı hedefliyor.
1: Türkiye'de elektrikli otomobillere ilgi her geçen gün artıyor. Bu durum rakamlara da yansıdı. Yılın ilk 4 ayında öyle ki elektrikli otomobil sayısı 54 bini aştı. Elektrikli otomobil pazarında Avrupa'da hatırı sayılır bir nokta.

0: Yaklaşık 19-20 saate ulaşabildik.
1: Menzil problemi var ya zaten elektriklerde. Klimayı açınca falan şey gidiyor. Az gidiyor.
2: Ama yine de vazgeçilmedi. Yılın ilk 4 ayında elektrikli otomobil satışları arttı. Türkiye'de satışlar 54 bini aştı. Pazar %28 büyüdü.
3: Hız 90 kilometre üstüne çıkınca bayağı bir tabii çok götürüyor.
4: Uzun yolu tavsiye etmiyoruz tabii.
5: Neden?
4: Çünkü çabuk bitiyor.
5: Şarjı çabuk bitiyor.
4: Aynen.
2: Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrikli otomobillere çeşitli teşvikler uygulansa da satışlar Türkiye'nin gerisinde kaldı. Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'dan sonra Türkiye 4. sırada.
6: Şarj doldurma yerleri, yolda çok vakit geçiriyorsun. Bir de sıra oluyor çok. Ben hala benzinliden yanayım.
1: Şehir içi okey de şehirler arası problem yani.
2: Elektrikli otomobildeki bu tablo Türkiye'de dönüşümün hızlandığını gösterdi. İç pazarda TOK öne çıktı. Satılan her 4 elektrikliden biri yerli otomobil TOK oldu. Türkiye toplam otomobil pazarında da gücünü korumayı sürdürdü. Avrupa'nın 6. büyük pazarı oldu.
7: Türkiye bayramda sağanak yağışın etkisi altına girdi. Ankara'dan Edirne'ye, Kırklareli'nden Mersin ve Sivas'a kadar birçok kentte cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı iş yerlerini su bastı. İşte yurttan sağanak manzaralı.
2: Türkiye bayramda sağanağa teslim oldu. Birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar yollarda mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın ikinci günü için belli bölgelerde sağanak uyarısında bulunmuştu. Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Ankara'da etkili olan sağanak Çubuk ve Polatlı'da bazı mahallelerde sele neden oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle biriken sular derelerde taşkına yol açtı. Burası da Edirne. Kuvvetli yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bir sürücü ise su altında kalan otomobilinden ailesini güçlükle çıkardı. Araç yol ortasında bırakılırken vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.
8: Böyle bir rezilliği, böyle bir kirliliği bu halk kabul etmiyor veya rezil çekmek zorunda değiliz.
2: Kente özellikle Güngören Mazlum Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. Esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
9: Her sene olduğu gibi altyapı sıkıntısı çektiğimiz için her sene su basıyor böyle.
2: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de sağanak günlük yaşamı felç etti. İlçede bazı cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
10: Kim demiş Burgaz'da deniz yok diye. SSK'nın önü.
2: Manisa'nın Demirci ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu sele dönüştü. Park halindeki bir otomobil akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi. Derelerin taşmasıyla bağ ve bahçeler sular altında kaldı. Sarıkot'la sağanak beklenen Çorum'da da yağış etkisini artırdı. İlçede su birikintilerinin yaşandığı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgedeki bazı tarım arazileri ve geçiş yolları su altında kaldı. Kütahya'da aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yaklaşık bir saat süren dolu ve sağanak bazı evlerin bodrum katlarında su baskınlarına yol açtı. Otomobiller yolda kaldı. Ekipler tıkanan rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde de sağanak sonrası Yıldızeli ırmağı taştı. Irmak kenarında bulunan ekili arazilerin büyük bölümü sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlık alanlar ve otlaklar da suyla kaplandı.
7: Şimdi bizi gururlandıracak bir haber var sırada. Milli füzeler Gökdoğan ve Bozdoğan'ın harp başlıklı atış testleri başarıyla tamamlandı. İşte o görüntüler.
2: Türkiye'nin savunma sanayinde yeni bir başarı daha.
11: Sabit. Sabit. 3, 2, 1.

0: Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri testi başarıyla geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kacır paylaşımın altına, bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi notunu düştü. TÜBİTAK SAGE tarafından milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen füzeler, hava savunmasında Türkiye'ye önemli bir güç kazandıracak. Gökdoğan ve Bozdoğan projeleri, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma hedefi kapsamında geliştirilen en kritik hava mühimmat programları arasında yer alıyor.
1: İkinci el otomobil almak isteyen bir kişi ekspertiz raporuyla adeta şoke oldu. Çünkü 2015 model diye satılan otomobilin ön kısmının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı.
0: İkinci el piyasasının korkulu rüyası haline gelen toplama araç gerçeğine bir yenisi daha eklendi. Konya'da otomobil almak isteyen bir vatandaş satıcısının değişeni yok dediği 2015 model otomobili ekspertize götürdü. Araç toplama çıktı.
2: Ön üç parçanın 2011 model bir araca ait olduğu, kılıç saçlarının kesilmiş olduğu, bu araca ön geçme dediğimiz tabirle ekleme yapılmış olduğu tarafımızca tespit edildi.
0: Aracın alt kısmında kesme ve kaynak izleri olduğunu belirledi. Detaylı kontrolde ise otomobilin ön bölümünün 2011 model başka bir araçtan alınarak eklendiği ortaya çıktı.
3: Bak şu kısmından böyle ortadan kesme mevcut. Buradan geliyor, arabaya ön geçmiş. Buradan çaprazlama almışlar ve bu kısmından böylece direğiyle beraber kesmişler.
0: Hazırlanan raporda aracın sadece ön bölümünün değil toplam 5 farklı parçasının da değiştirildiği tespit edildi. Otomobil başka otomobillerden alınan parçalarla yeniden bir araya getirilmiş, aracın arka kısmı 2015 model bir otomobile aitken ön tarafının başka bir otomobilden kesilip kaynatıldığı belirlendi.
3: İki arabadan bir araba.
0: Konya'daki toplama araç gerçeğinden sonra ikinci el otomobil alacak olanları bir tedirginlik sardı.
1: Yeni bir eve taşınacaksınız. Hangi katı tercih edersiniz? Taşınırken ilk bakılan elbette önce fiyatı, ardından bulunduğu muhit. Uzmanlara göre ise yaşam kalitesini belirleyen asıl faktör kat seçimi. Peki en konforlu kat hangisi? Cevabı haberimizde.
4: Birinci kattayım.
5: Ben birinci katta.
6: Ve ben de orta katta oturuyorum.
4: Bir apartmandan daire alacaksınız. Sizce en konforlu kat giriş kat mı? Yoksa orta kat mı? En üst kat mı? Hangisi daha konforlu?
6: Orta kat.
7: Evet. Sessiz oluyor. Yukarıda damlama olmuyor. Çatı çuması olmuyor.
8: En üst kat.
4: Neden?
8: Ne güzel, her şeyi aşağı silkeliyoruz. Şaka olsun diye söyledim. Daha havadar oluyor.
4: Çok yüksek kata çıkmak biraz zor olabiliyor.
8: Oluyor zaten.
4: Ama mecbur çıkıyoruz.
8: Mecbur çıkıyoruz yani.
4: Orta kat.
9: Harika. En üst katın iki kat altı ya da bir kat altı.
4: Yani orta kata doğru.
9: Aynen. Yağmur yağdığında şey yaptığında üst kata zarar gelir. Annem o şekilde söylemişti.
10: Bana göre orta kat.
4: Giriş katında, orta katında, en üst katında kendine göre avantajları, dezavantajları var ama araştırmalara göre, uzmanlara göre en konforlu kat orta kat.
9: Annem doğru söylemiş.
11: Konforlu çünkü daha sıcak oluyor kışın.
12: Evet. Isınma açısından, konfor açısından evet orta kat ama.
7: Giriş kat ayak altı oluyor ya, çok ses oluyor. İdeali orta kat.
4: Oturanlara göre en üst katın en büyük eksisi çatı akması.
13: Yağmur yağdığı zaman çatı belli bir süre sonra akıyor.
14: Çatı problemi oluyor.
15: Dam var, rutubet eder.
16: Evet. Yıllarca bacamız aktı.
4: Giriş katlardaki en büyük eksiği ise haşere ve gürültü.
5: Giriş kattakiler Allah yardımcısı olsun.
10: İlk kat asla. Börtü böcek var.
14: Bir de şöyle var, en alt kattaki kişinin zili hiç durmaz. Herkes ona basar.
12: Apartmanın sesinden dolayı alt katta olmak gerçekten zor.
4: Orta katın hiç mi eksisi yok derseniz var. Oradaki en büyük eksiği ise üst kat komşunun gürültüsü.
12: Tepemde koşuyorlar. İnan ki tam denk geldi.
4: Tabii ki her katın artısı da var, eksisi de var. Ama bu artı ve eksiler birleştirildiğinde en konforlu kat orta kat çıkıyor.
11: Orta kata çıkışta tabii ki daha rahat oluyor.
14: Üstün yakar, altın yakar, sen ortada sınırsın.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim hacınızı makbul eylesin." dedi.
1: Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Rabbim hacınızı makbul eylesin.
2: Amin.
1: Allah'tan bizlerde mutlu edeceğim.
3: Dualarınızdasınız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arafat'taki Türk hacılarla telefonda görüştü. Hacıların hem bayramlarını kutladı hem de selamlarını iletti.
3: Tüm dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla, gönülleriyle sizleri selamlıyorlar.
1: Hepsine selamlar, hayırlar. Allah razı olsun.
3: Allah'a emanet olun. Mevla yar ve yardımcımız olsun.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki lider ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgede ve dünyada barışla istikrarın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'un ve Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
0: Mutlak Mutlan davasının mimarı Lütfü Savaş, kazandığı hukuk mücadelesi sonrasında ilk kez TGT haber ekranlarında Taksim Meydanı programında konuştu. Şaibeli kurultaya ilişkin davayı neden açtığını ve dava sürecini, sonrasında yaşananları tek tek canlı yayında anlattı.
5: Şimdi böyle bir siyasi parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi, bugüne kadar böyle bir leke almamış parti. Partide gerçekten böyle şaibeli kurultay olmuşsa bu ortaya çıksın istedim. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma davası.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
8: Burada.
7: YKS Türkiye dördüncüsü.
8: Burada.
7: YKS Türkiye 12.'si.
8: Burada.
7: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
9: Burada.
7: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
8: Burada.
7: Kickbox Dünya Şampiyonu.
9: Burada.
7: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
9: Burada.
7: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, doğru yolu göstererek hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen alim ve velilerin meşhurlarındandır. İsmi Şemseddin Habibullah'tır. Babası Mirza Can bin Abdüssübhan'dır. Onun ismine izafeten Can-ı Canan denilmiştir. 1111 miladi 1699 veya 1113 miladi 1701 senesinde Ramazan-ı Şerif'in 11'inde Cuma günü ailesi Dekken'den Ekberabad'a, Agra'ya göç ederken Kalabağ adlı küçük bir kasabada doğdu. 1195 miladi 1781'de Delhi'de şehit edildi. Kabri Şah Cihan Camii yakınındaki Dergah Camii'nde olup oradaki 4 kabirden biridir. Talebesi Abdullah-ı Dehlevi'nin de kabri oradadır. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri küçük yaşta zahiri ilimleri öğrendikten sonra tasavvufa yönelip Seyyid Nur Muhammed Bedevani'den feyz alarak yükseldi. 4 sene bu hocasının sohbetine devam edip hilafet aldı. Hocası Seyyid Nur Muhammed'in vefatından sonra 6 sene Şeyh Gülşeni ve 12 sene Muhammed Eftal ve Hafız Sadullah'ın, 8 sene Muhammed Abid-i Sünami'nin sohbetlerine devam ederek tasavvufta müceddidiye yolunda yüksek derecelere kavuştu. Ayrıca Kadiriye, Çeşitiye, Sühreverdiye ve Kübreviye yollarından da icazet, diploma aldı. Zahiri ve batini ilimleri öğrendikten sonra insanları irşad etmeye başladı. Derslerine ve sohbetlerine alimler, amirler, veliler ve halk devam edip ondan feyz aldılar. Mir Müslüman, Senaullah Paniputi, Gulam Kaki, Seyyid Alimullah, Seyyid Abdullah Dehlevi gibi büyük alimler ve veliler yetiştirdi. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Her kim ki dünyaya düşkün olanlar arasına karışırsa, sohbetin bereketlerine ve tasavvufun nurlarına kavuşamaz. Bir kimse dünyaya düşkün olanlar arasına ihtiyaç olduğu kadar karışır ve halis niyetle ve batini nispetini muhafaza ederek aralarında bulunursa zararı yoktur. Dünya mel'undur ve dünyada olan şeylerden Allah için yapılmayanlar da mel'undur. Allahü Teala'nın sevgisiyle dünya sevgisi bir araya gelmez. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için masivayı, yani Allahü Teala'dan başka her şeyi ve bütün maksatları terk etmek lazımdır. Takvanın ve veranın, haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınmanın yolu, Resulullah Efendimiz'e mütabaat, uymak ve onun bildirdiklerini candan kabul etmektir. Kendi halinizi kitap ve sünnette bildirilen hususlarla karşılaştırınız. Eğer haliniz kitap ve sünnette bildirilen hususlara, yani dinin emirlerine uygun ise makbuldür. Uygun değilse merduttur, reddedilecektir. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzere olmak lazımdır. Her insanın kıymeti, himmeti, yani gayret ve çalışkanlığı miktarıncadır. Bir kimsenin gayret ve çalışması dünya için olup Allahü Teala'dan yüz çevirmesine sebep olursa hiçbir kıymeti yoktur. Fakat bu çalışması Rabbinin rızasını kazanmak için olur. Onun razı olduğu, beğendiği emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak için olursa bunun kıymetini takdir etmek mümkün değildir. Onu ancak Allahü Teala takdir edip mükafatlandırır. Tevekkül, insanın Allahü Teala'nın her hususta verdiği teminata güvenerek gönlünü rahata ve huzura kavuşturmasıdır. Allahü Teala'nın yarattığı her şeyden razı olan kimsenin arzu ve istekleri olmaz. O Rabbinin kendisine verdiklerinden razıdır. Aksi halde dua ederek aşırı istekte bulunmak Rabbinden razı olmanın alametinden değildir. Marifet Allahü Teala'yı tanımaktır. Cenab-ı Hak akla gelen her şeyin ötesindedir. Bunun için Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın nimetlerini düşününüz. Onun zatı hakkında düşünmeyiniz buyurdu. Çünkü akla hayale gelen her şey o değildir. O ötelerin ötesidir. Ezelde yaratılan ve insana yetecek olan rızık çalışınca, zahmet çekmeden de insana ulaşır. İnsanın çektiği bütün zahmetler, sıkıntılar ve meşguliyetler ise hep fazlasına kavuşmak isteğindendir. Fakirler de, zenginler de kendileri için ayrılmış olan rızıklarına kavuşmadan ölmezler. Fakat bu hususta fakirlerin tevekkülü daha çoktur. Zenginler ise ellerindeki mal ve mülklerine sahip oldukları imkanlarla elde ettikleri sebeplere daha çok güvenirler. Bu halde zenginin Rabbini unutmasına sebep olur. Allahü Teala kendisinden başkalarına bağlanarak izzet, şan ve şeref sahibi olmak isteyenleri zelil eder. Herkesin yanında hor ve hakir kılar. İnsanların en zayıfı nefsinin kötü isteklerinden uzak durmakta aciz kalan kimsedir. En kuvvetlisi de bu kötü arzularını terk etmeye gücü yeten kimsedir. Rızık için endişeye kapılıp hep onu düşünmen, geceni ve gündüzünü onun peşinde harcaman seni Allahü Teala'dan uzaklaştırır ve insanlara muhtaç eder. Allahü Teala'yı sevmenin alameti hep onun beğendiği, razı olduğu işleri yapmak ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Kendi nefsini iyi gören kimse insanlardan gelen kötülüklere müptela olur. Kendi nefsinin ayıbını gören kimse insanların kötülüklerinden emin olur. Amelin ihlasla, İhlasın ise Allahü Teala'dan başka her türlü güç ve kuvvetten uzaklaşman ile doğru olur. Alın yazısını okumak isteyen yaptığı amellerin doğru olup olmadığına baksın. Allahü Teala'nın kulundan razı olmasının alameti nedir diye sorulunca buyurdu ki: İbadetlerin tatlı ve rahat, günahların zehir ve ağır gelmesidir. Cömert, cömertliğini küçük görmedikçe ve onu kabul edeni kendinden üstün görmedikçe sofi olamaz. Fakirlerin en fakiri, kendisini gani, zengin edecek kimseye, Allahü Teala'ya ulaşamayan, hidayet bulamayandır. Allahü Teala'ya sevap umarak veya azabından korkarak hizmet eden, tamahını ve hasisliğini ortaya koyar. Kulun efendisine bir bedel, menfaat karşılığı hizmet etmesi ne kötü şeydir. İlim üç kısımdır. İlmi billah, Allahü Teala'yı kamil sıfatlarıyla bilmektir. İlmi minallah, zahiri ve batini bilgiler, haram ve helal bilgileri, emir ve yasaklar ile alakalı bilgilerdir. İlmi meallah, havf ve reca ilmi, Allahü Teala'dan korkup bununla beraber ondan ümidi kesmeme, ona sevgi ve muhabbet ilmidir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan biri şöyle nakledilir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir defa cihanın süsü, kainatın serverini rüyada görmekle şereflendim. Yan yana uzanmış yatıyorduk. O kadar yakındık ki mübarek nefesi yüzüme geliyordu. Bu esnada susadım. Serhent büyüğünün oğulları, yani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin evladı da oradaydılar. Resulullah Efendimiz onlardan birine su getirmesini emir buyurdu. Fakir, "Ya Resulallah, onlar benim pirimin evladıdır," diye arz ettim. "Onlar bizim sözümüzü tutarlar," buyurdu. Onlardan bir aziz kalkıp su getirdi. Kana kana içtim. Sonra, "Ya Resulallah, Hazretiniz Müceddid-i Elfisani hakkında ne buyurursunuz?" diye arz ettim. "Ümmetimde onun bir benzeri başka kim vardır?" buyurdu. "Ya Resulallah, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatı mübarek nazarlarınızdan geçti mi?" dedim. Buyurdu ki, "Eğer ondan hatırladığın bir yer varsa oku." Ben de İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bazı mektuplarında geçen ve Allahü Teala için o veraül vera, sonra yine veraül veradır. Yani Allahü Teala ötelerin ötesidir. Akıl neyi düşünür ve neyi tasavvur ederse o değildir, buyurduğunu okudum. Resulullah bunu çok beğendi ve tekrar oku buyurdu. Ben de tekrar okudum. Bu ifadeleri çok güzel buldu. Bu hal epey bir müddet devam etti. Sabah olunca büyüklerden bir zat erkenden gelip bana dedi ki, "Ben bu gece rüyamda sizin bir rüya gördüğünüzü gördüm. O rüyayı bana anlat." Ben ona gördüğüm rüyayı anlattım. Çok beğenip hayret etti. Ben gördüğüm bu rüyada Resulullah Efendimizin mübarek nefesinin ve sohbetinin bereketiyle kendimi tamamen nur ve huzur içinde buldum. Uyanık iken ele geçen şeylerden daha çok bereketli olan bu rüyanın bereketiyle günlerce acıkmadım ve susamadım. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp kalplerin kararmasına dört şey sebep oldu. Bildikleriyle amel etmemek, bilmeyerek yapmak, bilmediklerini öğrenmemek, başkalarının öğrenmelerine mani olmak. İnsanların en arifi Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirme hususunda gayret sarf eden ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olanlardır. Er-Rahman demek Allahü Teala'nın dünyada iyi ve kötü herkese ihsan etmesi demektir. İnsanların nefsin istek ve arzularından uzaklaşmak için ıssız çöllere çekilmesi ne kadar şaşılacak bir şeydir. Zira insanların arasına çıkmak peygamberlerin sünnetidir. İlim kaledir. Cehalet meçhuldür. İyi arkadaş rızıktır. Kötü arkadaş keder ve üzüntüdür. Akrabayı ziyaret etmek hasenedir. Sıla-i rahmi kesmek musibettir. Sabır kuvvettir. Cüret acizliktir. Doğruluk kuvvettir. Yalan zayıflıktır. Marifet doğruluktur. Akıl tecrübedir. İlmin tadından zevk alan kişi onsuz yapamaz. Devamlı ilimle meşgul olur. Zahitlerin gözleri ağlar. Ariflerin ise kalpleri ağlar. Şükrün neticesi Allahü Teala'yı sevmek ve ondan korkmaktır. Dil ile zikretmek günahlara kefarettir. Kalb ile zikir Allahü Teala'ya yakınlık ve mertebenin yükselmesidir. İnsanların felaketine sebep asıl işi bırakıp boş şeyler ile uğraşmaları, nefislerinin isteklerine uymaları ve harama dalıp şüphelilerden sakınmamalarıdır. Kalp ve vakit insan için sermayedir. Fakat kalbini kötü zanlarla, düşüncelerle meşgul eder. Vaktini de boş şeylerle geçirir, zayi eder. Bu ne acı bir haldir. Sermayeyi kaybedene kim kâr getirebilir? Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin menkıbelerinden biri şöyle nakledilir. Bir gün Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin talebelerinden biri huzuruna gelip, "Efendim, kardeşim Azimabad'a gitmişti. Sevenlerinizdendir. Bir iftiraya uğrayıp haksız yere hapsedilmiş. Kurtulması için dua ve teveccühte bulunmanızı istirham ederiz," dedi. Bunun üzerine Mazhar-ı Can-ı Canan bir mektup yazıp kardeşine ulaştırması için ona verdi ve "Bu eline geçtikten bir saat sonra hapisten kurtulur," buyurdu. O talebe mektubu kardeşine ulaştırınca işaret edildiği gibi hapisten kurtuldu. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Senin ömrün bir tek nefesten başka bir şey değildir. Eğer bu nefesi kendi lehinde tüketmiyorsan, bari aleyhinde olacak şeyleri toplamak için tüketme. Kim İslam ahlakıyla ahlaklanırsa, kendine tabi olanlar da onun ahlakıyla ahlaklanırlar. Kim ahlakında gevşeklik gösterirse, kendisi ve kendine tabi olanlar helak olurlar. Kanaatle beraber açlık, tefekkürün tarlası, hikmetin menbaı, zekanın hayatı, kalbin lambasıdır. Kula verilen en hayırlı şey, kendisine lüzumlu şeylerin yerleştirilmesi için malayaniden temizlenen kalptir. Allahü Teala kıyamet günü müminleri fadl ve ihsanı ile, kâfirleri de hüccet ve adaletle hesaba çekecektir. Oruç üç çeşittir. İlki ruhun orucudur ki bu da ihtiraslı olmamaktır. İkincisi aklın orucudur ki bu da nefse muhalefet etmek, heva ve hevesini terk etmektir. Sonuncusu nefsin orucudur ki yemekten, içmekten ve haram olan şeylerden el çekmektir. Tevazu kimden olursa olsun hakkı kabul etmektir. Tasavvuf razı olunan ahlaktır. Arif kimse kalbi Allahü Teala ile bedeni halk ile olandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerde buyurdular ki: Besmele ile başlanmayan mühim işlerde hayır ve bereket bulunmaz. Size bir hediye verildiğinde ona misliyle mukabelede bulununuz. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa onu karşılayacak derecede kendisine dua ediniz. İman yönünden müminlerin en faziletlisi kimdir diye soruldu. Peygamber Resulullah Efendimiz ahlakı güzel olandır buyurdu. Aman, aman, fahiş, müstehcen ve çirkin sözlerden kaçınınız. Zira Allahü Teala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Eshabıma ihsan edin. Sonra onları takip edenlere, tabiine hürmet edin. Sonra yalancılık yayılır. Hatta yemin teklif edilmeden adam yemin eder. Şehadeti istenmeden şehadette bulunur. Yırtıcı, aç, iki kurdun salıverildikleri bir koyun ağılına, sürüsüne verdikleri zarar, şeref, mal ve mevki sevgisinin, Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Üç şeyden uzak olduğu halde ölen, cennete girer. Bunlar, kibir, borç ve azgınlıktır. Müminlerin iman yönünden en kamili, ahlakı en güzel ve ailesine karşı en çok lütufkâr davrananıdır. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Ahirette en çok mes'ud olanlar, Allahü Teala'yı en çok sevenlerdir. Çünkü ahiret demek, ona yönelmek ve ona kavuşmak saadetine ermek demektir. Tövbe, sabır, zühd, korku gibi makamlar, muhabbetin kollarından birini elde edebilmek için bir takım yollardır. Esas olan ise, Allahü Teala'dan başkasına kalpte yer vermemek, temizlemektir. Bunun da başlangıcı Allahü Teala'ya, ahirete, cennet ve cehenneme inanmaktır. Bu imandan korku ve ümit doğar. Dünyayı iki defa terk etmek lazımdır. Önce dünyanın her türlü nimetlerini terk etmek, sonra nimetlere şükür için dünyaya dönmek ve dünya hırsından uzak olmaktır. Nefsine karşı olan sevginden dolayı isteklerine rıza göstermek, onu cehenneme atmaktır. Taberani Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ana ve babasının veya bunlardan birinin mezarını her cuma günü ziyaret eden kimse, mağfiret edilip iyilerden yazılır. Günahın kefareti pişmanlıktır. Allahü Teala'nın korkusundan müminin kalbi ürperdiği vakit, ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür. Herhangi bir mümin ki Allahü Teala'nın korkusundan sivrisineğin başı kadar da olsa gözünden bir damla yaş çıkar, sonra sıcaklığı yüzüne değerse Allahü Teala onu cehenneme haram kılar. Kim ki kalbinden sadakat ve ihlas ile la ilahe illallah derse ona cennet vacip olur. Her derdin bir dermanı vardır. Bilen bildi, bilmeyen bilemedi. Yalnız ölümün çaresi yoktur. Bid'at sahibine hürmet eden kimse, İslamiyeti yıkmaya yardım etmiş olur. Kötü huy, bağışlanmayacak bir günah, kötü zan ise kokan bir günahtır. Allahü Teala'ya gönül hoşluğu ile ibadet et. Şayet buna gücün yetmiyorsa, hoşlanmadığın şeyde sabret. Zira böyle yapmanda senin için çok hayır vardır. Adem oğlunun hatalarının çoğu dilindendir. Hayır olmayan her sözden dilini çek. Ancak bu sayede şeytana galebe çalarsın. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı kârda, bir kısmı selamette ve bir kısmı da helaktedir. Kârda olanlar Allah'ı zikredenlerdir. Selamette olanlar diline sahip olanlardır. Helâke gidenler ise batıl ve boş sözlere dalanlardır. İtirazı terk edin. Zira onun hikmeti anlaşılmaz ve fitnesinden emin olunmaz. Gıybeti dinleyen de gıybet edenlerden biridir. Kimin yanında bir mümin aleyhinde konuşulmakla zillete düşürülür de ona yardıma gücü yettiği halde yardım etmez, onu zilletten kurtarmazsa, kıyamet günü mahlukat arasında Allahü Teala onu zelil eder. Allahü Teala'nın katında en sevimliniz, ahlakı en güzel olanınız ve halk ile güzel geçinip ülfet eden ve ülfet olunanızdır. Allahü Teala'nın katında en sevimsiz olanınız da İnsanlar arasında laf götürüp getiren, dostların arasını açmak için çalışan ve temiz insanlarda kusur arayanınızdır. Ümmetimin hayırlısı, dinde keskin ve titiz davranandır. Kızdığın vakit sükût et. Allahü Teala yumuşak tabiatlı ve utangaç olanları, zengin olup İffet sahibi bulunanları, nüfusu kalabalık olduğu halde fakir olup müttaki olanları sever. Çirkin söz söyleyen, ağır tabiatlı, ısrarlı olarak dilenen ahmakları sevmez. Allahü Teala sertliğe vermediklerini yumuşaklığa verir. Bir kulunu sevdiği zaman ona yumuşaklığı nasip eder. Yumuşaklıktan mahrum bir aile, Allahü Teala'nın sevgisinden mahrum demektir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlerin de düşmanları vardır. Bunlar da Allahü Teala'nın kendi fadlından verdiği kimselere haset eden, onları çekemeyenlerdir. Dininde ve dünyasında parmak ile gösterilmek kötülük olarak kula yeter. Allahü Teala'nın korudukları müstesna. Allahü Teala suretlerinize bakmaz, niyetlerinize ve amellerinize bakar. İnsanlar ilim öğrenip ameli terk ettikleri, dil ile sevişip içten husumet besledikleri ve sıla-i rahmi terk ettikleri vakit Allahü Teala onlara lanet eder. Kulaklarını sağır, gözlerini de kör eder. Müslümanlar, peygamberlerinden sonra, onun bildirdiği dinde bir bid'at, herhangi bir yenilik yaparsa, bunun benzeri olan bir sünnet aralarından kalkar. Bid'at sahibi, bid'atinden vazgeçinceye kadar, Allahü Teala tövbesini kabul etmez. Kim ki abdestini güzel alır, namazını vaktinde kılar, rükû ve sücûdunu tamamlar, huşuğuna riayet ederse, kıldığı namaz beyaz ve parlak olduğu halde yükselir ve benim hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni korusun der. Kim ki abdestini güzel almaz, namazını vaktinde kılmaz, rükû, sücud ve huşuğuna riayet etmezse, kıldığı namaz siyah ve karanlık olduğu halde yükselir. Ve beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin der. Ta ki Allahü Teala'nın dilediği yere gittikten sonra bir paçavra gibi dürülür ve kişinin yüzüne çarpılır. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan biri şöyle nakledilir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerine yine Ümera'dan biri, Hindistan'ın meşhur meyvesi olan enbeden, Hint kirazından bir hediye göndermişti. Ve kabul etmesi için de çok yalvarmıştı. Bunun üzerine iki tane enbe alıp gerisini iade etmişti ve "Bu fakirin gönlü bunları kabul etmek istemiyor." buyurdu. Biraz sonra huzuruna bir bahçe sahibi gelip "Falan emir size gönderdiği embeleri bizden zulüm ile alıp size hediye etti." dedi. Bunun üzerine mazlumun hakkının verilmesini ve himaye edilmesini söyledi. Sonra da "Sübhanallah! Onun getirdiği bu yiyecek bizim batınımıza zararlı oldu." buyurdu. Ondan sonra da malı şüpheli olan kimselerin ikramını hiç kabul etmedi. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Yapmacık olarak, riya ile yapılmış çok az bir amelle Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağıma günah yüküyle çıkmayı tercih ederim. Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz. Yabancılarla beraber olmak bu yolda yürüyenler için felakettir. Allahü Teala'nın kendilerini her an görmekte olduğunu bilen insanlar, onun kendilerini görmekte olduğunu düşünerek ondan ve emirlerinden başka şeye iltifat etmekten haya ederler. Kim Allahü Teala'yı hakkıyla zikrederse ondan başka her şeyi unutur. Onun zikriyle ondan başka her şeyi unutan kimseyi Allahü Teala her şeyden muhafaza eder. Dünyada en kıymetli şey ihlastır. Dünyada iki türlü taşkınlık ve azgınlık vardır. Bunlardan biri ilim sebebiyle yapılan azgınlık, diğeri de mal sebebiyle yapılandır. İlim sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ancak ibadetle olur. Mal sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ise ona ehemmiyet vermeyip uzaklaşmakla mümkün olur. Nefsiniz sizi uygun olmayan şeylerle meşgul etmeden evvel siz nefsinizi hayırlı şeylerle meşgul ediniz. Allahü Teala baki ve kâfidir. Ondan başkası boştur. Ondan gayrı her şeyden nefsini uzak eyle. Allahü Teala ile kul arasında perde yer ve gök değildir. Arş ve kürsi de değildir. Perde insanın benliğidir. Bu aradan kaldırılırsa Allahü Teala'ya kavuşulur. Allahü Teala'nın dört kitabından şu dört söz seçilmiştir. Tevrat'ta kanaat eden doyar. İncil'de uzlet eden, insanlardan ayrı yaşayan kurtuldu. Zebur'da susan, az konuşan kurtuldu. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 81. 81. ayet. Zikir Allahü Teala'yı anıp hatırlamak, ondan başkasını unutmaktır. Allahü Teala'dan ihlası, her şeyi onun rızası için yapmayı isteyiniz. İhlasta dünya ve ahirette kurtuluş vardır. Vakit iki nefes arasındadır. Biri geçti, biri henüz gelmedi. O halde dün gitti, yarın nerede? Gün bugündür, vakit keskin bir kılıçtır. Kul Allahü Teala için neyi terk ederse Allahü Teala ona karşılık daha hayırlısını verir. Kişinin helakı Allahü Teala'dan başkasına gönül bağladığı şeydir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan biri şöyle nakledilir. Bir defasında bir iftar vaktinde yemek yerken gafil birine ait olan bir ekmeği talebeleri paylaşmışlar, bir parça da Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerine vermişlerdi. O gece teravih namazından sonra yenilen o ekmek sebebiyle batınlarına tesir edip zarar verdiğini belirterek, bu zarardan ancak namaz kılmak ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemekle kurtuldum, buyurdu. Talebesi Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri bu söz üzerine, şüpheli bir lokma, onların mübarek batınlarında, nur deryalarında böyle bir değişmeye, zarara sebep olursa, bizim halimize ne denir, buyurmuştur. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri bu hususta şöyle buyurmuştur. Yenilen lokmalar insanı muvaffakiyete kavuşturmalı ve taatin nurunu arttırmalıdır. Fakirliği zenginliğe tercih etmeli, sabır ve kanaati seçmelidir. Teslimiyeti ve rızayı seciye haline getirmelidir. Resulullah Efendimizin Allah'ım, Ali Muhammed'in rızkını kâfi gelecek kadar kıl buyurduğu duasına uygun olarak, insan için lazım olan şeyleri kâfi gelecek kadar istemelidir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Faydasız söz söylemek ve herkeste haşır neşir olmak Allahü Teala'dan yüz çevirmenin alametidir. Bir kimsenin cehennemlik olduğu üç şeyde açıkça görülür. Kendisine ilim verilir, amelden mahrum edilir. Amel verilir, ihlastan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetleriyle şereflenir, onlara hürmet etmez. İlim yükseltir, cehalet alçaltır. Doğruluk insana emniyet verir. Akrabayı ziyaretin devamlı olması icap eder. Akrabayı ziyarete gitmemek musibettir. Sabır şecaat, yalan acizlik, doğruluk kuvvettir. İslamiyetin emir ve yasaklarını öğreterek seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse onu dinde fakih kılar ve onu doğruya irşad eder. Her kim Allahü Teala'nın dininde fakih olursa Allahü Teala ona din ve dünya sıkıntılarında kâfidir. Allahü Teala ilim öğrenmek için yola çıkan kimseye cennet yollarından bir yolu kolaylaştırır. Melekler, ilim talebesinin yaptığı şeyden razı olarak, kanatlarını onun üzerine gererler. Semada ve yeryüzünde bulunanlar ve denizlerdeki balıklar, onun için istiğfarda bulunurlar. Âlimin, âlim olmayan abide üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, kıyamet gününde şehitlerin kanı, âlimlerin mürekkebiyle tartılacak. Şehitler diyecekler ki, âlimler zamanlarının ışık kaynağıdır. Her âlim zamanının lambasıdır. İnsanlar âlimin vasıtasıyla aydınlanırlar. Başka bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki, her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de fıkıhtır. Âlim ve ilim öğrenen sevapta birdir. İnsanlar ya âlimdir ya da müteallimdir, ilim öğrenendir. Bunlardan başkasında hayır yoktur. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar öldüğü hal üzere dirilecektir. Âlim, âlim olarak, cahil, cahil olarak dirilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye radıyallahu an buyurdu ki, ya Ali, ya âlim ol, ya ilim talebesi ol, ya da âlimi dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun. Hazreti Ali radıyallahu an, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, dördüncüsü kimlerdir diye sual edince, bilmeyenler, öğrenmeyenler, din ve dünya işlerini alimlere sormayanlardır. Onlar muhakkak helak olacaklardır buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü 3 defa tekrar ettiler. Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Bekr bin Abdullah el-Müzeni Hazretleri şöyle bir hikaye anlatmıştır. Bir hükümdarın yanında iyi ahlaklı biri devamlı ayakta durur ve ona daima iyilik edene, iyiliğine karşılık iyilik et. Çünkü kötülük yapana yaptığı kötülük yeter derdi. Onun bu makamda ve mertebede olmasını birisi çekemez, hükümdarla senli benli konuşmasını kıskanır ve onu hükümdara kötülemek isterdi. Uzun düşüncelerden sonra hükümdara gidip, bu adamınız hükümdarımızın ağzının koktuğunu söylüyor diye şikayet edince hükümdar, hayır böyle şey olmaz dedi. Haset adam, onu çağırın ve dikkat edin, size yaklaştığı zaman ağız kokunuzdan sakınmak için elini burnuna koyacaktır diye karşılık verdi. Daha sonra bu adam, hükümdarın yanından çıktığı gibi arkasından iftira ettiği adamı evine davet etti. Ona içinde sarımsak bulunan yemek yedirdi. İyi ahlaklı insan her şeyden habersiz oradan çıkıp hükümdarın huzuruna geldi. Her zaman konuştuğu gibi konuştu. Hükümdar, bana yaklaş deyince, sarımsak yediği için ağız kokusundan rahatsız olmasın diye eliyle ağzını kapatıp öyle yaklaştı. Bunun üzerine hükümdar, önceki adam doğru söyledi diyerek hemen kalkıp bizzat kendisi, bu mektubu taşıyan sana gelince onu öldür diye bir mektup yazıp bunu bir valisine götürmesini söyledi. İçinde yazılı olandan haberi olmayan, suçsuz ve dolayısıyla bir korkusu olmayan bu iyi ahlaklı insan, mektubu valiye götürmek için alıp ve çıktı. Yolda kendisini çekemeyen adamla karşılaştı. Elindeki mektubu göstererek, hükümdarın mükafat mektubudur deyince, hasetçi adam yalvararak, sızlayarak, Ne olursun o mektubu bana ver. Ben götüreyim, ben mükafat.

O bana senin ağzımın koktuğunu söylediğini bildirmişti dedi. O da hayır böyle bir şey asla olamaz dedi. Peki öyleyse yanıma yaklaşınca neden ağzını tuttun deyince efendim bana o yemek yedirdi. İçinde bol sarımsak vardı. Size yaklaşınca ağzımın kokusuyla rahatsız etmeyeyim diye ağzımı tuttum cevabını verdi. Bunun üzerine hükümdar sen haklıymışsın. Kötülük edene ettiği kötülük yeter dedi. Masar-ı Can-ı Canan Hazretleri sevenlerine ve dostlarına şöyle nasihat etmişlerdir. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt'in en büyüklerindendi. Nurlu kalbine akıp gelen ilmin ve feyzin çokluğu akıl ve dil ile anlatılamazdı. İnce marifetleri bildiren sözleri, nükte ve latifeleri çok meşhurdu. Ayrıca sayılamayacak kadar da hikmetli sözleri vardır. Buyurdular ki, beş kimsenin sohbetinden, yani beş kimseyle beraber bulunmaktan sakın. Birincisi, yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona daima aldanırsın. Sana iyilik yapayım derken kötülük yapar. İkincisi, cimriden sakın. Üçüncüsü, ahmaktan, yani aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni bırakır. Dördüncüsü, kötü kalpli kimseden sakın. Çünkü işi bozulunca, düşünce seni harcar. Beşincisi, fasıktan, yani günah işlemekten utanmayan kimseden sakın. Çünkü seni bir lokma ekmeğe satar. Bir mümin kardeşine ait hoş olmayan bir iş duyarsan, birden 70'e kadar özür kapısını araştır. Bulamazsan, belki benim anlamadığım bir özür kapısı vardır de ve kapa. Müslüman kardeşinizden manasını anlamadığınız bir söz duyarsanız, iyiye yorunuz. Daha iyisi kabil olmayacak kadar iyiye yorumlayıp, onu anlayamamaktan dolayı da kendinizi ayıplayınız. Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin. Bir kimse sevdiği bir malının elinde devamlı kalmasını isterse ona baktıkça maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Yani Allah'ın dilediği olur. Kuvvet O'nundur desin. Namaz, her takva sahibi için, yakınlık, hac, her güçsüz için cihat, oruç da her beden için zekattır. Amel, ibadet, hayırlı iş yapmadan karşılık bekleyen, yaysız ok atana benzer. Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekat vererek mallarınızı koruyunuz. İktisat edip tasarruf eden aldanmaz. Tedbirli, düzenli yaşamak, geçimin, insanlarla iyi geçinmek de aklın yarısıdır. Ana babasını üzen onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı musibet miktarınca indirir. Takvadan, Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmaktan daha üstün azık, susmaktan daha güzel şey, bilgisizlikten daha zararlı düşman, yalandan da daha büyük hastalık yoktur. Büyüklerimizden başka bir menkıbe nakledelim. Allahü Teala bütün vahşi hayvanları Ebu Medyen Mağribi Hazretlerinin emrine vermişti. Raut kitabında Ebu Medyen Hazretlerinin en büyük talebelerinden olan Ebu Muhammed Abdurrezzak'tan naklederek diyor ki, bir defasında bir arslan gördü.

0: bir merkebe saldırmış, onu yiyordu. Yarısını bitirmişti. Merkebin sahibi de uzaktan bakıyor, yanına yaklaşamıyordu. Bu hali biraz seyretti. Sonra merkep sahibinin yanına gitti. "Benimle gel," dedi. Birlikte arslanın yanına gittiler. Sonra merkebin sahibine baktı ve üzülmüş görünce, "Tut şu arslanın kulağından, al götür, merkebin yerine kullan," dedi. Adam, "Efendim ben ondan korkarım," dedi. "Korkma, sana bir şey yapamaz," buyurdu. Adam, arslanın kulağından tuttu, üzerine bindi gitti. Bu hali gören insanlar hayretle onlara bakıyorlardı. Bir zaman sonra o adam arslanla birlikte Ebu Medyen Hazretlerinin huzuruna gelerek, "Efendim, bu arslan ben nereye gidersem oraya gidiyor. Bana çok itaat ediyor, yanımdan ayrılmıyor. Fakat ben alışık olmadığım için kendisinden çok korkuyorum. Onunla birlikte olmaya takat getiremiyorum," dedi. Ebu Medyen Hazretleri arslana, "Şimdi git, bir daha dönme. Ne zaman Adem oğluna eziyet verirseniz, onlar da size musallat olurlar," buyurdu. Masar-ı Canı Canan Hazretleri, hasta ruhlara şifa sohbetlerinde şöyle buyurdular. "Günahlara tövbe etmeyi geciktirmek, Allah-u Teala'ya karşı mağrur, gururlu olup, kibirli olmaktır. Uzun emel sahibi olmak ve her şeyi sonraya bırakmak perişanlık ve düşüncesizliktir. Allahü Teala'nın yarattığı işlere karışmak felaketine sebep olur. Mesela Allah bana mal verseydi hacca giderdim, sıhhat verseydi ibadet ederdim gibi sözler söylemek kişinin helakidir. 4 şey vardır ki onların azı da çoktur. Bunlar 1- ateş, 2- düşmanlık, 3- fakirlik, 4- hastalıktır. Bir kimse kusur işlediği zaman utanmıyorsa, yaşlandığı zaman pişmanlık duyup kötü işlerinden vazgeçmezse ve tenha bir yerde olduğu zaman da Allah-u Teala'dan korkmazsa, onda hayır yoktur. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah-u Teala'nın nimetlerine kavuşan, bu nimete hamd ve şükretsin. Rızkı azalan kimse ise, çok tövbe istiğfar yapsın. Sıkıntıya düşen, bir musibete yakalanan kimse de la havle ve la kuvvete illa billah desin. Allahü Teala'nın hidayete kavuşturduğunu kimse saptıramaz. Allahü Teala'nın hidayet vermediğini de kimse hidayete erdiremez. Sözlerin en iyisi Allah-u Teala'nın kitabı, yolların en iyisi de Muhammed aleyhisselamın gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü ise bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. İlim hazine, anahtarı da sorup öğrenmektir. İlmi isteyiniz ki Allah-u Teala size merhamet etsin. İlim öğrenmekte 4 kişiye sevap vardır. Talebeye, hocaya, dinleyenlere ve onlara icabet edenlere. Rivayet ettiği hadis-i kutsi de, La ilahe illallah kalemdir. Bunu okuyan kaleye girmiş olur. Kaleme giren de azabımdan kurtulur, buyuruldu. Hazreti Davud-i Tahi evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen kalkar, aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu cemaate hızla giderken görüp niçin acele ediyorsun diye sordular. O da, askerler beni bekliyor dedi. Hangi askerler diye sordular. O da, mezarlıkta bulunan ölüler diye cevap verdi. Camiden çıkınca eve birinden kaçıyormuş gibi aceleyle gelirdi. İnsanlar dünyaya çok bağlanıyor. Onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor der, insanlarla bir araya gelmemeye çalışırdı. İbn-i Semmak Hazretleri, Davud-i Tâî Hazretlerine gelip, bana nasihat et dedi. O da, öyle gayret et ki, Allahü Teala seni yasak ettiği yerde görmesin. Emrettiği yerden de ayrılmış bulmasın. Allahü Teala'dan haya et ki senin ona yakın olduğunu ve senin üzerindeki kudretini göz önüne getiresin. Oruçlu ol ki iftarın ölüm olsun. İnsanlardan aslandan kaçar gibi kaç. Fakat cemaatleri terk etme ve sünnetten ayrılma buyurdu. Biri kendisinden nasihat istedi. Dünya için dünyada ne kadar kalacaksan o kadar. Ahiret için de ahirette ne kadar kalacaksan o kadar çalış dedi. Vefatı. Ömrünün son günlerini yaşadığı sıralarda huzuruna gelip gidenler iyice artmıştı. 1195 miladi 1781 senesinin Muharrem ayının 7'sinde çarşamba gecesi kapısının önünde pek çok kimse toplanmıştı. Bunlar arasından 3 kişi ısrarla içeri girmek istiyorlardı. Nihayet izin alıp içeri girdiler. Bunlar Moğol ve Mecusi idiler. Huzuruna girince Mazhar-ı Can-ı Canan sen misin? Dediler. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri de, evet benim buyurdu. Meğer bunlar, Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerine kastedip, öldürmek üzere gelmişlerdi. İçlerinden biri, üzerine hücum edip, hançer vurmaya başladılar. Vurulan hançer darbesi, kalbine yakın bir yere isabet etmiş, ağır yaralanmış ve yere yıkılmıştı. Durumdan haberdar olan Nevvap Necef Han, sabah erkenden frenk bir tabip gönderdi. Tabibe, çabuk gidip bu mübarek zatı tedavi et, onu yaralayanlar da yakalanınca kısas yapılsın dedi. Frenk tabip gidip, Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin yarasına baktı ve geri dönüp kasten Nevvap Necef Han'a iyileşip kurtulur. Başka tabip göndermeye lüzum yok dedi. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri bu yaralı haliyle 3 gün daha yaşadı. Yaralarından devamlı kan aktı. 3. gün Cuma günüydü. Öğle vakti ellerini açıp Fatiha-yı Şerife'yi okudu. İkindi vaktinde, günün bitmesine kaç saat vardır buyurdu. 4 saat vardır dediler. O gün hem cuma hem de aşure günüydü. Akşam olunca 3 defa derin nefes aldı ve şehit olarak vefat etti. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si. Burada yabancı dil olimpiyatları Türkiye 1.'si.
4: Burada
3: okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada
3: kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada
3: karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada
3: şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
8: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye 1.'si.
5: Burada.
3: YKS Türkiye 4.'si.
5: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si. Burada. Yabancı dil olimpiyatları Türkiye 1.'si.
4: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

TGNT FM'de buluştuk. Güzel, keyifli bir bayram sabahında yine sizinle birlikteyiz. Bayramın ikinci günü bugün ve biz program içinde yine misafirleri ağırlayacağız. Ama önce bir ekibi tanıtalım, kimlerin güzel dileklerini sizinle paylaşıyoruz. Tamam, ana kumanda masamıza Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir bayram sabahı diliyoruz. Bugün böyle biraz daha kahvaltı rutininin sanki tatil günü gibi, değil mi? Biraz daha geç kalkacaksınız belki, her zaman uyandığınızdan birazcık daha geç bir saatte. Ya da aynı saatte uyansanız bile kahvaltı biraz daha yavaş yavaş, biraz daha keyifli olacak. Bilmiyorum, bugün böyle yetişecek bir yerleriniz var mı? Hadi gidelim bayramlaşalım dediğiniz, beklerler dediğiniz, aman yolda kalmayalım geç saate dediğiniz, ya da belki ailece güzel bir piknik planlıyorsunuz. Gerçi Türkiye genelinde yağışlı bir bayram geçiriyoruz, böyle bazı yerlerde buna izin yok, ama yine de bayram sabahını sevdiklerinizle birlikte geçirmek için hiçbir şey engel değil. Yeter ki siz niyetine girin.

Biz bugün birinci bölümde sosyal medyada Doktor Fit adıyla bildiğiniz Doktor Eyüp Yılmaz'ı ağırlayacağız. Kendisiyle bayram beslenmesini, aslında eti nasıl tüketmemiz gerektiğini, etin bizim için ne anlam ifade ettiğini konuşacağız. Hemen ikinci bölümde ise bugün Perşembe Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci'yi ağırlayacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda misafirimiz var. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam, iyi bayramlar.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım. İyi bayramlar. Bütün dinleyicilerin bayramının en içten dileklerini kutluyorum.
0: Hepimiz için güzel bir bayram olsun.
1: İnşallah.
0: Kurban bayramındayız. Bir yandan tatil, insanlar geziyorlar, tozuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bir yandan bayramlaşmaya gidiyoruz, yine yiyoruz, içiyoruz. İkramlar var, ikram ediliyor, hayır diyemiyoruz. İkram ediyoruz, hayır denmesinden hoşlanmıyoruz. Bu bayram beslenmesini ve bayram sonrası beslenmemizi yeniden rutine çevirmeyi bir konuşalım bugün istedik.
1: Evet, şimdi bir rutine çevirelim dediğin zaman demek ki değişmeyi kabul etmiş olduk.
0: Öyle, bayram deyince bayram sofraları ve ikramları daha farklı.
1: Evet.
0: Geleneklerimiz en azından evet, böyle.
1: Şimdi ne yapmalı biliyor musunuz? Yine sonuç itibariyle farklı şeyler yiyeceğimizi kabul ediyorum. Farklı tamam. Şeyleri yiyor olmamız bize zarar verebilecek düzeyde bir yemek değil bu. Yani ne var o gün? Et çok. Hı hı. Değil mi? Ve kim kalkıp da ya ben bugün bütün hücrelerimi intihara sürükleyeceğim der. Kimse demez. Yani bir etin lezzetine kaptırıp kendimizi o gün kanda dolaşan asidik attıkları artırırsanız o gün için bütün hücrelerinizi asidik bir çevreye tabi tutarsınız. Yani bütün kan asit düzeyinizi yükseltirsiniz. Bu da hücre hasarlarınızı artırır. Hele hele bir de kestiğiniz bir danaysa bu etin bitmesi zaman alacaktır. Miktarı da çok olacaktır. Bunu uzatacaksınızdır. Bir hafta, iki hafta boyunca bu asit düzeyiniz devam edecektir. Ben şu kadarını iddia edeyim. Eğer ki kişinin böbreklerle ilgili ciddi bir sorunu varsa ve bundan haberi yoksa, yani ürik asidi, asidik yapıyı dengeleyen organlarımızda herhangi bir hasarı varsa, bu karaciğerde olabilir, o zaman bu asit düzeyi sizin düşündüğünüzden çok daha öte bir hasar vermeye başlayacaktır. Bu hasar dediğimiz şey öncelikle kendi yorgunlukla gösterir. Hmm. Şuna dikkat etmelerini isterim. Eğer ki değerli dinleyicilerimiz et yedikten sonra kendilerini yorgun hissediyorlarsa,
0: hemen anında ne kadar zaman sonra?
1: Bakın vücudun kanının asitleşmesi 3. saatten itibaren başlar.
0: Tamam. Peki yedikten 3. saatten itibaren yoruluyorsak eğer?
1: Halsizlik çekiyorsa, hı hı. Ve böyle en bariz bulgusu budur. Yani halsizlik. Sonraki bulgularda şudur. Bağırsaklar yavaşlamıştır. Bağırsaklar yavaşlamış ve bu yavaş bağırsaklardan dolayı büyük abdestinizde de yüksek yoğunluklu bir koku oluşmuşsa, hı hı. Bu sonraki gün gerçekleşecek. O zaman siz bir yerde hata yapıyorsunuz. Bir yerde dengeleyemediğiniz, karşılayamadığınız bir asit vardır. Hı hı. Bu aside bir tedbir almak zorundasınız. O da çok kolaydır. Hı hı. Yani
0: o zaman başa dönüyoruz şimdi. Başa et dönüyor. Yine sofraya döndü.
1: Et nasıl yenecek? Hı hı. Etin yenebilmesiyle ilgili süreç şöyle olmalıydı. Bir, onu doğru hazırlamayı öğrenmeliydik. Yani eti bir kere doğru bir şekilde hazırlamaktan bahsediyorsak, hı hı. Onu kolayca böyle ilk kesilir kesilmez yemek yerine ilk kesilir kesilmez ciğerini yiyebiliriz. Sakatatlarını yiyebiliriz. Ama hı hı. Normal kırmızı eti, hı hı. Yağlı kısmını tercih ediyorum ben şahsen. Hı hı. Eti muhakkak dinlendirin. Yani bu dinlendirme süresi minimum 2 saat, 3 saattir. Daha sonraki de en güzel seviye de bir gündür. Bir gün dinlendirilen et, hı hı. Ertesi gün için çok daha lezzetli, çok daha kolay pişer.
0: Peki bugün kurban kesmiş ya da kesecek olanlar için bugün, bunu yiyebilme tarihi en yakın yarındır, en güzel tarihi.
1: En güzel, zaten kendileri de fark edecekler. Yarın pişirdikleri, yarınki kahvaltıda hazırlayacakları kavurmayı daha lezzetli bulacaklar. Hı hı. İlk günkü biraz rigid olur, sert olur. Hı hı. Tabii daha sonra bu eti pişirirken yapılan bazı hatalarımız, hı hı. Var. Bunu yağla kavurmak yerine sebzelerle pişirmek çok daha doğru bir yaklaşımdır.
0: Peki o zaman kavurma yapıyoruz. Kavurma etin tek başına pişmesidir. Doğru bir kavurma nasıldır? Nasıl
1: doğru
0: hazırlanır?
1: Doğru bir kavurma muhakkak bir yağın, yani hayvansal yağın hazırlanmasıyla yapılmalıdır. Yani bu dana da olsa, hı hı. Yağ hazırlanmalı. Kuzu eti de olsa muhakkak yağlı olmalı. Yani bunu ayçiçek yağın içinde değil, kendi öz yağında hazırlamalı. Bu yağ hazırladığınız zaman içindeki etinizin lezzeti hiç bu şekilde yemiyorsanız farklı bir lezzet alacaksınız.
0: Peki nasıl hazırlıyoruz? Kestik küçük küçük etimizi. Önce bir kuyruk yağ mı eritiyoruz yoksa eti kendisini mi tencereye koyuyoruz?
1: Önce bir yağ eritiyoruz.
0: Kuyruk yağ
1: hazırlanmalı. Evet. Bunu yakmadan düşük ısıda hafif hafif hazırlayın. O minik et, yani kuşbaşı tarzında etler hazırlayın. Veyahut da bonfile de hazırlanabilir. İnce ince olmak şartıyla. İçi çok canlı kalmasın derim. Bu eti yağ içerisinde pişirirseniz hem lezzeti artıyor hem besin değeri daha güçlü oluyor.
0: Peki hayvansal yağ bakış açınız nedir? O zaman onu soralım. Şimdi siz böyle yağın içinde pişirin, etin yağlı kısmını severim deyince, hani biz Kurban Bayramı'nda bile olsa kestiğimiz etin önce bir yağlarını ayıklayıp ondan kurtulmaya ve eti mümkünse sadece kırmızı bir parça, bir dokuya, kas kütlesine çevirmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Bizler yağdan ürkütülmüş bir toplumuz. Ve yağda ürküten bir mesleğin içinde. Yani biz hekimler olarak yağlı yemeyin deriz. Ancak bunun temel bir dayanağı vardı. Çünkü yağlar damar yapılar içerisinde yakıcı, endotel hasarı yapıcı bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği kabul ediyorum. Evet, gerçekten yağlar endotele hasar verir. Ama hangi endotele hasar verir? Karşılanamamış, tamponlanamamış yağlar hasar verir.
0: Ne demek bu?
1: Tamponlanamamış yağ demek antioksidanlarla birlikte alınmamış yağ demektir. Yani vücuda birlikte sebze, salata yenmişse, sirkeli su içilmişse, antioksidanlarla desteklenmişse, yani kişi bu sebzelerle yoğunluklu bir et tüketimini gerçekleştirmişse, yağlıysa, bu yağ bariyerle karşılaşır. Herhangi bir damar yapısına hasar vermez.
0: Herhangi bir yerde kalmaz.
1: Kalmaz. Buradaki bir oran vardır. 100 gram etin, yağlı etin yenmesi sonrası 300 gram kadar bu sebzeye ihtiyaç vardır.
0: Peki.
1: 1'e 3 oranı vardır.
0: O zaman yine böyle anlayabileceğimiz gibi toparlamaya çalışayım. Şimdi bugün Kurban Bayramı. Eğer 100 gramlık bir kavurma yaptıysanız, yani yediğiniz et 100 gramsa eğer pişmiş haliyle, yanına da güzel 200-300 gramlık bir salata yaptıysanız,
1: netice itibariyle o da Allah'ın, bir hayvanın etini yiyorsanız sütünü, peynirini, yoğurdunu o gün, yani o sofrada yemeyin diyor. Birlikte yemeyin diyor. Gelelim tıbbi anlamda, olayın tıbbi kısmına. Süt kalsiyum içeren bir besindir. Et demir içeren bir besindir. İkisi alkali bir mineraldir. İkisi artı iki değerliklidir. Bunlar birbiriyle yarışır. Birbiriyle yarışan iki besini birlikte yediğiniz zaman sizin bedeninizde ikisi de emilemez hale gelir.
0: O zaman ikisini yan yana yemiyoruz.
1: İkisi yan yana yenmiyor.
0: Et ve yoğurt yan yana yok.
1: Yok, yan yana yenmez.
0: İskender yok yani.
1: Yok. İkincisi, önemli bir konu daha vardır. Et bağırsak pasajında yoğurtla yendiği zaman akışı yavaşlar. Akışı yavaşladığı zaman çürüme yapar. Kokuşma yapar. Az önce bir şey söylemiştim. Büyük abdestten sonra koku yükselmişse bir sorun vardır. Bunlardan bir tanesinin sebebi de yoğurttur. Etle birlikte ayran içmektir. Bunları yapmamak gerekiyor.
0: Peki ne zaman içeceğiz ayranı?
1: Ayran etle olacak bir besin değildir. Ayranın yaratılış nedeni, yoğurdun yaratılış nedeni karbonhidratların bağırsaklardan geçişini yavaşlatmaktır.
0: O zaman hamur işiyle beraber.
1: Hamur işiyle birlikte, mantığıyla birlikte yenir. Mantının içinde de et var diyeceksin ama et değil yani, o binlerce kimsenin et koyduğu da yok bu arada yani. Yani ben öyle düzgün bir yani
0: mantık. Olan işte poğaçadır vesairedir yerken.
1: Şimdi dur bir dakika, böyle bizim programımız tabii beslenme olduğu için poğaça bizim.
0: Hayır yani şimdi ben yiyenler açısından söylüyorum.
1: Hayır, yenmeyecek arkadaşım.
0: Yenmeyecek. Bayram ya, hani belki ikram ederler, dinleyicilerimiz de yemek isterler diye düşündüm ben.
1: Şimdi
0: yenmeyecek.
1: Yenmemeli adam. Bu beden sarayına layık bir besin değildir. Hayır. Yani bunu telaffuz bile etmememiz gerekir.
0: Peki ben yine ete döneceğim. Sofradayız. Et yedik. Yanında bir porsiyon salata yedik. İşte etimizin 3 katı kadar salatamız var. Bunun içine yağ koyacak mıyız artık? Mesela bir zeytinyağı dökecek miyiz salatanın üzerine?
1: Ben dökerdim. Ama şart mı değil. Gerektiriyor.
0: Yani
1: ama,
0: zaten yağ aldığımız
1: ama,
0: için.
1: Ama şöyle diyeyim. Kişi gerçekten hiçbir efor sarf etmiyorsa o yağlı yemek tabii ki ona yük olarak kalacaktır. Belki 10 yıl onu taşımak zorunda kalacaktır. Taşıyacağın bir şeyi yemenin bir lüzumu yok. Eriteceğin, yakacağın şeyleri ye derim.
0: Yine bayram sofrasındayız. Bayram sofrası, şimdi biz kavurmadan bahsettik ama genelde yöresel yemeklerin hepsinin bolca bulunduğu ve herkese neredeyse sınırsız ikram edildiği. Bir gittiğiniz yerde yediğiniz başka bir yerde yeniden sofraya davet edildiğiniz günler. Dolayısıyla bu günlerde kendimize nasıl bir düzen kurmamız gerektiğini soralım. Mesela kaç öğün yemeliyiz, ne kadar yemeliyiz, fazla yersek ne yapmalıyız?
1: Evet, çok güzel bir soru. Bir kere gittiğimiz her yerde bir ikramla karşılaşacağımızı biliyoruz değil mi? O zaman tam doymadan sofradan kalkmayı başarmalıyız. Yani gittiğimiz bir yerde orada tadına bakıp tam doymadan kalkmayı başarmak bizim bir sonraki yerde rahat etmemizi sağlayacaktır. Bu bir metot olarak kullanılabilir. İkincisi, fazla yedik. Fazla yediğimiz zaman da çözümler var. Çözümsüz değiliz. Bir, kural no. 1. Et yedik. Bir kere şunu düşünmek zorundayız. Mide prensip olarak 2 saatlik bir sindirim gerçekleştirir. 2 saat süren bir sindirim gerçekleştirir. Hı hı. Midenin 2 saatlik sindirim süresi içerisinde etin iyi, güçlü sindirilmesi ana hedefimiz olmalıdır. Amacımız eti sindirilebilir hale tutabilmekti. Et sindirilebilmesi için asla dışarıdan müdahaleyi kabul etmeyecek bir vakte girmektedir. Mide o vakitte dışarıdan gelecek en masum bir şeyle bile etin sindirimi durdurur. Dolayısıyla sindirilmek üzere değerli bir besini bağırsaklarınıza tam olarak hazmedilmiş, parçalanmış, denatürasyon dediğimiz tıbbi anlamda düzeyi yakalamak istiyorsanız, ki amacınız bundan istifade etmekti, o zaman bu etin midede sindirimine saygılı olun. Yani bir yerde et yediyseniz şunu bilmelisiniz ki 2 saat boyunca hiçbir şey yememeniz gerekecek. Su bile içmemeniz gerekecek. Bu gerçeği, bu sindirime saygılı olmak sizin bedeninize olan saygınızdır. Bu 2 saatlik süreci tamamladınız. Gittiğiniz bir sonraki yerde yapabileceğimiz en doğru şey bol miktarda sıvı almaktır. 2 saati tamamlamışsanız, çünkü artık midenizden gıdanın bağırsağa dolaşma, geçme zamanıdır. Eğer o anda içeceğiniz su bol miktarda olursa duodenumu korumuş olursunuz. Çünkü duodenum alkalidir, mide asittir. Midenin içindeki güçlü asit duodenuma akarken karşılanabilir. Ama asit düzeyi çok yüksek olan bir içeriği alkali düzeye olan duodenuma akıtırsanız yakar. Duodenum ülserlenin sebebi budur. Midenin boşaltım saatinde su içmemektir.
0: Yani yemekten sonra su içmeyeceğiz genel anlamda.
1: Yemekten sonra su içmek sindirimi bozar. Yemekten sonra ikinci saatte artık su içmemişseniz duodenumu bozar.
0: O zaman bayağı bir bildiğimiz kendimize bir metabolik saat oluşturacağız. Yani yemek yedim, su içmiyorum, 2 saat geçti su içmeliyim.
1: Aynen, bu kadar basit bir formülü davranış haline getirirse bir kişi, bu Kurban Bayramı için de geçerli. Hayatın her gün içinde geçerli.
0: Yemek yerken de içmiyoruz bu durumda su.
1: Yemek yerken su içmemiz gerekiyor. Neden su içmemiz gerekiyor? Çünkü yediğimiz yemeklerin içindeki her türlü yağın miçelizasyona uğraması gerekiyor. Miçelizasyon demek yağın sindirilebilir hale getiren sudur. Dolayısıyla su içmeyen bir kişi yağları miçelizasyona uğratamazsa bu mideyi yakar. Bağırsakları da yakar, hücrelere zarar verir. Dolayısıyla biz prensip olarak yemekte bir bardaktan fazla olmamak şartıyla su içmeyi ihtiyaç hissediyoruz. Mecbur hissediyoruz. Bu fizyolojik olarak gereklidir. Ancak fazla içildiği zaman asidi gevşetir.
0: Seyreltir
1: ve asidin gücünü kırar. Gücü kırılmış bir asit proteini sindiremez, eti sindiremez. Sindirilemeyen et bağırsakta gaz olur, şişkinlik yapar ve makromoleküler şeklinde kalır. Like sendromu dediğimiz problemli hastalarımızda bu da alerjilere neden olur.
0: O zaman basit anlamıyla alerjilerin aslında
1: bir sebebi de Bir sebebi de iyi çiğnememek. Hı hı. İyi çiğnedikten sonra yemekten çok fazla su içmek alerjileri indükler.
0: Peki bayramın bir diğer olmazsa olmazı tatlılar. Yani kalktığımız andan itibaren Kurban Bayramı'nda tatlı yiyoruz. Gittiğiniz her yerde ikram ediliyor. Tatlı yerken nelere dikkat etmek gerekiyor ve günlük limitimiz nedir?
1: Şimdi tıbbi beslenme açısından tatlı bir öğün olarak tasarlanılır. Tatlıyı besin değeri yüksek gıdalardan tercih edilir. Yani bir baklava gibi bir tatlıdan bahsediyorsak, baklavanın içeriğinde dünyanın en kaliteli yağlarından bir yağ, en kaliteli besinlerinden bir ceviz veyahut da fıstık veya badem veya fındık bulunur. Böyle bir yemiş bence son derece hücrelerin ihtiyacını giderebilecek şekildedir. Ancak bir pişirme yöntemindeki ciddi bir hata ile fındığı yakıyoruz, bademi yakıyoruz, cevizi yakıyoruz. Yakmayacak şekilde tasarlanacak bir fırında organize olmalı.
0: Mesela bu da, baklavayı nasıl pişirebiliriz?
1: Bu da Antepliler bu işi çok iyi bilir. Nereden iyi bildiklerini biliyoruz. Bir baklavanın üstünü kaldırdığınız zaman altında gördüğünüz o yeşil fıstık hiç fıstığın ısıdan zarar görmediğini gösteriyor.
0: Rengi değişmiyor.
1: Aynı baklavayı bir İstanbul'daki pastane yapıyor. Açıyorsunuz kapkara olmuş. Yani buradaki meseleyi ayrıntılarını onlar bilir ama benim bildiğim 170-180 derece aşmayacak bir ısıyla pişirir oldukları. Zannedersem İstanbul'da bunu pişiren 200 dereceyi görür, 220 dereceyi görüyor ve o ısıyı gören bir fıstık maalesef bozuluyor.
0: Faydası kalmıyor yani.
1: Faydası kalmıyor. Tatlının nasıl tüketileceğine gelince, tatlı bir öğün olarak tasarlandıysa yanına muhakkak onun glisemik indeksini düşürücü bir şey eklememiz lazım.
0: Mesela?
1: Glisemik indeksi düşürücü şeyler yoğurttur, ayrandır, sirkeli sudur, greyfurttur. Bunun yanında sodadır, asit. Bunun yani maden yani, sularıdır.
0: Yani tatlıya madem mesela ayran ikram etmek yöresel olarak yapılıyor ama mesela İstanbul için, büyük şehirler için söyleyelim. O zaman tatlıyla beraber bir maden suyu ikram etmek doğru
1: o bir davranış olur. O da bir yardımcı olur. Yardımcı olur. Ama limon sıkmak mesela, maden suyuna limon sıkmak daha doğru bir tercih olacak. Bunun yanında salatalık yemek her türlü yemeğin glisemik indeksini düşürücü bir etkiye sahiptir.
0: O zaman salatalık bizim gün içinde
1: sürekli tüketilebilir.
0: Yanımızda olması
1: tabii
0: gereken.
1: Tabii ki. Bir kilo salatalığın kalorisi 1 gram yağdaki kaloriden azdır.
0: Evet.
1: Bunu biliyor muyuz?
0: Üstelik de sindirim sistemimizi uzun süre meşgul eder.
1: Evet, muhteşem de temizlik yapar. Temizlik de yapar. Aslında ben bir bayram neşesi içerisinde olan her bir bireyin tekrar bayramını tebrik ediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Şu bayramda yaptığımız hataları en iyi temizleyecek şey bol bol salatalık yemektir.
0: Bu bayramın sebzesi salatalık olsun.
1: Olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Yani ben günde 8-10 tane salatalık yiyen bir arkadaşımın bayramdaki ne etten ne tatlıdan zarar görmeyeceğini keyifle söyleyebilirim. Ama bunun yanında yani ekstradan biraz da limon suyu tüketmek, ekstradan yapılabilecek biraz fırsat bulduklarında sirkeli su içmek, özellikle et yedikleri anda içtikleri suya bir kaşık, iki kaşık sirke koyarlarsa etin sindirimini çok rahatlatırlar.
0: O zaman yemeği yani eti yerken yanında bir bardak su sofrada olsun demiştiniz. Zannediyorum bizim yemekte içeceğimiz diğer içecekler değil artık su olacak, öyle mi? İçine biraz sirke koyduğumuz su, özellikle de et yiyorsak. Sonrasında da 2 saat hiçbir şey yemeden 2 saatin sonunda yine su içerlerse ve ara ara salatalık yerlerse hem tatlının hem etin olumsuz etkilerinden bir nebze de olsa korunabilirler.
1: Yani bayağı bir kurtarırlar yani. Bakın bizim bağırsaklı sistemimizi en iyi temizleyen gıdalardan birisi salatalık.
0: Bu aç çok... karnına tok karnına fark ediyor mu? Yoksa böyle ara ara aklımıza geldikçe mi yemek lazım?
1: Ya hiç fark etmiyor diyeyim size salatalıkla ilgili. Yani salatalığı aç da tok da yiyebilirsiniz. Açken yerseniz kanı temizler. Tokken yerseniz yediklerinizin yapacağı hasarı temizler.
0: Ve aslında bir gün bu antioksidan meselesini iyi anlamak lazım. Yani baştan sona beslenmemizdeki hatalarla beraber bu antioksidan konusunu masaya yatırmak lazım.
1: İşte önümüzdeki günlerde. Davet etmiyorsun Hülya'nın programı.
0: İnşallah şu bayram geçsin, inşallah daha sık görüşeceğiz. Ben bugün için çok teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Et neden sindirilemiyor, neden zor bir gıda, aslında onu da öğrendik. Sadece o değil, nasıl beslenmek gerektiği, neyin neyle yenmesi gerektiğini de beraber öğrendik. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte olacak ve yine keyifli güzel bir bayramlaşma anısına dönecek. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk,
0: İyi bayramlar.
2: Size de iyi bayramlar diliyorum. Size, bütün dinleyicilerimize, bütün İslam alemine Kurban Bayramı mübarek olsun.
0: Mübarek olsun inşallah. Ne güzel günler.
2: Evet, bayram günleri
0: sevinmek,
2: güzel.
0: Sevinmek, sevindirmek
2: günleri.
0: Ne evet. Güzel bu günler.
2: Neşe günleri, sevinç günleri, sevinmek ve sevindirmek günleri, doğru.
0: Peki biz bu içinde bulunduğumuz bayram gününü biraz geriden alacağız. Biraz da geriye gideceğiz. Nasıl kutlanırdı, nasıl karşılanırdı, hazırlıkları nasıl olurdu ve bu 4 günlük bayram İslam alemi için çok önemli birkaç günden belki evet. De en uzunu tatil.
2: En uzunu ve en mühimleri içinde geçen ritüellerden dolayı en mühimlerinden bir tanesidir. Yani Müslümanların iki bayramı var Hazreti Peygamber'in tabiriyle. Allah Müslümanlara iki bayram verdi. Bunlardan birisi İd-i Fıtır. Yani Ramazan bayramı diye biliniyor ama katiyen yanlıştır. Ramazan bayramı değildir onun adı. Fıtır bayramıdır veya şeker bayramıdır. Bazıları şeker bayramına alerji duyuyor ama bunun adı Ramazan bayramı değildir bir kere. Çünkü Ramazan ayı bitti artık. Şevval başladı. Ve tarihte hiçbir zaman böyle anılmamış. Fıtır ne demek? Fıtır oruç açma demektir. Yani bugün oruç tutmak haramdır. Düşünün, oruç tutmak ne kadar sevaplı bir ibadet.
0: Ama
2: bugün oruç tutmak haramdır. Çünkü bayram günlerinde insanların oruç tutması caiz değildir. Bu Kurban Bayramı için de böyledir. Sevinmek, yemek ve yedirmek lazımdır.
0: Bu 7 gün.
2: Evet. Ramazan bayramı bir günü tutmak haramdır. Ama bayram 3 gündür.
0: Evet.
2: Ama Kurban Bayramı'nın 4 günü oruç tutmak haramdır.
0: Bu durumda 5 gün mü?
2: 5 gün oruç tutmak haramdır dünya. Müslümanlar için 5 gün oruç tutmak haramdır. Bugün oruç tutmamak bir yılı oruçlu geçirmekten daha sevaptır. Neden? Çünkü Allah'ın emrine uyduğu için. Evet. Oruç tutmamak bütün seneyi kendi oruç tutsa yine bu sevaba erişemez. Çünkü Allah'ın yasağından kaçındığı için. Fıtır bayramı, oruç açma bayramı. İkincisi İd-i Adha. Adha kurban demektir. Udhiye kurban. Adha'nın çokluk halidir. Kurban bayramı. Kurban Arapça bir kelime olmakla beraber Türkçe'de manasını bulmuş. Allah'a yakınlık demektir. Fakat biz kurban dendiği zaman hep Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanı kastediyoruz.
0: Ama deyimlerimizde kurban olmak diye evet. Bir deyim var. Orada
2: tabii,
0: anlamını
2: tabii.
0: Çok iyi buluyor
2: orada
0: galiba.
2: Orada mecaz manası geçiyor. Yani ama teknik olarak biz bunu Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan için evet. Kullanıyoruz. Ama mecaz olarak evet kurban olmak.
0: Evet, Allah'a yakın geniş, olmak gibi de
2: Allah'a orada. Yakın olmak çok geniş bir manası vardır. Yani tabii bir insana kurban olması mümkün değil ama tabirde mecaz olarak evet. Sana ben kurban olurum demek seni yaratan Allah'a kurban olurum manasına alınmıştır, tevil edilmiştir. Şimdi bu iki bayramdan Kurban Bayramı diğerinden daha şatafatlı, daha heyecanlı, daha aktivitesi bol bir bayram. Neden? Çünkü birinci de bir aylık bir oruç devresi bitmiş. Bir rehavet, oruçtan çıkmanın getirdiği hem hüzün hem rahatlama. Tatlı yemek sünnet olduğu için zaten şeker bayramı demişler. Bunun başka bir ritüeli yok. Sadece bayram namazına gitmeden önce tatlı yemek sünnettir. Ve tatlı yemek yedirmek sünnettir. Hele tatlının kıymetli olduğu devirleri düşünürseniz. Ama Kurban Bayramı'nda buna ilaveten, yani bayram namazı, çok mühim bir ritüel var. O da kurban kesmek. Ayrıca hac ayları Kurban Bayramı ve öncesinde icra edilir hac menasiki. Onun için de bir cihetten de ehemmiyetlidir. Başka bir takım vecibeler de var. Nedir o? Namaz kılanların, 5 vakit namaz kılanların Arife gününün sabah namazından 4. günün ikindi namazına kadar her namazdan sonra tekbir alması lazım. Teşrik tekbirleri Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber diye bilinen meşhur saltanatlı tekbiri alması lazım. Bunlar hepsi dini birer vecibedir. İşte kurban kesmenin zaten dini cihetini biliyoruz. Belli bir zenginliğe sahip olan kimse, bu zenginlik zekat zenginliğinden farklı ama kimse kurban keser. Kurban ya deveden olur, ya sığırdan olur, ya koyundan olur. Eskiden hep adetti. Hemen herkes koyundan keserdi. Sığırdan kesen neredeyse yoktu. Zaten sığır eti sevilmezdi. Hı hı. Beğenilmezdi, tercih edilmezdi. Sığırdan da kurban kesen neredeyse yoktu. Ancak çok kalabalık aileler evde birkaç kişiye kurban kesiyor diye belki bir sığır devirir keserler.
0: Ya da kırsal kesimde yetiştiriyordur.
2: Evet, yetiştiriyor. Ama birkaç aile bir araya gelsin, kurban mükellefi bir araya gelsin, birbirleri ortak olsunlar, bir sığır alsınlar. Bu vaki değildi eskiden. Herkes bir koyun alırdı. Koyun bulmak kolaydı. pahalı da değildi. Herkes bunu tercih ederdi. Kurban mutlaka kurban bayramında kesilmesi lazım. Hanefi mezhebinde ilk üç günde, Şafii mezhebinde son günde de kesilir. Başka gün kesilmediği için bu bayrama ayrıca bir ehemmiyet vermiştir. Onun için bu bayramın adı Adha Bayramı, kurban bayramı olmuştur. Bayram namazından çıktıktan sonra kurban bayramı kesilir. Bayram namazından önce bile kesilmez. Köylük yerde bayram namazı kılınmadığı için orada sabah namazından sonra kesilir. Ama şehirde bir de bayram namazı vardı. Eskiden bayram namazları çok şatafatlı olurdu. Çünkü camilerde değil, musallalarda kılınırdı. Şehirlerin dışında büyük musallalar vardır. Bayram ve cuma namazı kılmaya mahsustur.
0: Geniş alanlar.
2: Bütün şehir halkı orada toplanırlar da, bunu sıcak memleketler için söylüyorum. Bizim memleketimizde böyle değil. Bizim memleketimizde böyle musallalar olmakla beraber namazgah deniyor dilimize daha çok. Ulu camide, büyük camide kılınır. Bütün şehir, kasaba halkı oraya toplanır. Ve orada bayramlaşırlar. Yani bayram namazında, işte bayram günlerinin bir ehemmiyetli ritüeli budur. Bayram namazıdır. Bayram namazı erkeklere vacip olan bir namazdır. Senede iki tane, iki rekat hutbesi var. Ve arkasından bayramlaşması var. Bu cihette miyim? İkincisi kurban kesmek. Üçüncüsü hacca gidenler için hac menasıkı. Şimdi bu kurban çok eski bir ibadet. Yani Müslümanlığa sadece mahsus bizde değil. İnsanlık tarihinin başından beri bu var. Nitekim İnsanlık tarihinin ilk cinayeti de bu kurbanla alakalıdır. Adem Aleyhisselam iki oğlu, Habil ve Kabil, bir sebepten birbirlerine itilafa düştüler. Daha doğrusu Kabil, Habil'i kıskandı ve kurban sunalım dediler. Allah kimin kurbanını kabul ederse o maksat onun olsun. Bir evlilik meselesi. Yine bir kadın başının içinde. Habil'in kız kardeşiyle evlenmek istedi Kabil. Kendi kardeşiyle evlenmek istedi. Halbuki Habil'inkiyle evlenmesi lazımdı. Kurban takdim ettiler. Birinin kurbanı kabul edildi. Diğerininki kabul edilmedi. O zaman kurban opsiyonu genişti. Mesela buğday da kurban ediliyordu. Hayvan da kurban ediliyordu. Hatta bazı cemiyetlerde insan kurbanına bile rastlanıyor. Yani iptidai cemiyetlerde. Demek ki kurban çok eski bir ritüel. Yahudilik de var. Hristiyanlık da var. Tevrat'ta ve İncil'de kurbandan bahsediliyor. Ancak Yahudilik ve Hristiyanlık orijinal halini kaybettiği ve kurban ibadetinin icra edileceği Beyt-i Makdis yıkıldığı için Yahudiler kurban ibadetini yerine getirmezler. Ama Tevrat'ta ve İncil'de tafsilatıyla anlatılır. Onun için Müslümanların kurban kesmesi, şimdi bazıları çok yadırgıyor ama bütün dinlerde olan bir şeydir. Ve insanlardaki kan dökme içgüdüsünün bir şekilde meşru yollarla telafisine, tatminine yarar. Onun için kaide herkesin kurbanını kendisinin kesmesi, kendi kesemiyorsa orada mutlaka bulunmasıdır. Çocuklardan her şey saklandığı, hatta çocuklar kabristana götürülmediği halde eski kültürümüzde kurban kesilirken çocuk mutlaka kurban başında bulundurulur.
0: Belli bir yaş sınırı var mı?
2: Yani az çok anlayacak, 4 yaşından 5 yaşından sonra, belki aklı kesecek yaştan sonra, anlatıldığı zaman bunun ne olduğunu anlayacak yaşta çocuk bulundu. Bu enteresandır. Halbuki mesela çocukları kabristana götürmezler. Yani adettir. Küçük çocuk kabristana götürülmez asla. Haram mı? Değil. Adettir. Neden? Korkmasın. Belki çocuktur. O saf kalbiyle görülmemesi gereken şeyleri görür diye çocuklar kabristana götürülmez. Ama kurbanda bulundururlar. Hatta çok eski bir adet. İslami değildir. Kurbanın kanından çocuğun alnına sürerek çocuğa kurban ibadetine iştirak ettirilir. Bu kurban seni tanıyacak. Kıyamet gününde sırtını alacak. Ve Sırat Köprüsü'nden geçirecek diye çocuğa bunun iyi bir maksatla yapıldığı gösterilir. Şimdi kurban kesmek dediğim gibi bazıları için garip geliyorsa, bu dinin emridir. Din bunu emrettiği zaman insanların bunu sorgulama hakkı yoktur. Yaparsınız, yapmazsınız. Bu ayrı bir mesele. İkincisi, bu Müslümanlığa mahsus bir ibadet değil. Bütün dinlerde vardı. Dediğim gibi insan kurban ediyordu Aztekler veya eski Fenikeliler. İnsan kurban ediyorlardı. Yunanlılar Truva Harbi'ne gelirken Agamemnon fırtınadan ilerleyemediler de dediler ki yağlı bir kurban vereceksin. Kızı İfigenya'yı kurban etti. De fırtına dindi de güya açıldı. Yunanlarda bile var. Çok beğendikleri, medeniyetin kurucusu olarak kabul ettikleri Yunanlarda bir insan kurbanı var. İslamiyet'te insan kurbanı yok. Ama kurban ibadetinin doğuşu bir insan kurbanı hikayesine dayanır. Çok meşhurdur. İbrahim Aleyhisselam çocuğu olmuyor. Çocuğu olursa onu Rabbine kurban edeceğini adıyor. Çünkü o demek ki o şeriatta bu var. Oğlu oluyor, oğlu büyüyor ve kendisine bu adağı hatırlatılıyor. 3 kere rüya görüyor üst üste. 3. rüyada bunun hak olduğunu görüyor ve kabulleniyor. Tabii büyük peygamberler, büyük insanlar. Evlat kurban etmek insanı kendini öldürmesinden zor. Evladı olanlar bunu bilirler. Peki evlat nasıl bir evlat? İf al kemâ tu'mer. nasıl emrolunduysa öyle yap babacığım diyor. Bunu demek de ancak işte İsmail Aleyhisselam'a mahsus. İshak mı İsmail mi ihtilaflıdır. Hı hı. Kuvvetli ihtimal İsmail'dir. İsmi çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor evladın hangisi olduğunu ama büyük bazı başka delillerle İsmail olduğu anlaşılıyor. Babacığım emrolunduğun gibi yap diyor. Bu muazzam bir teslimiyettir. Ben çocukken öyle bir kurban ilahisi vardı da babasına İsmail, İbrahim Aleyhisselam bir kıtada konuşuyor. İsmail bir kıtada konuşuyor. Elimi çöz demesinler Hakk'a asi. Elimi çöz baba demiş. Hmm. Elimi çöz ki diyor. Benim asi olduğum anlaşılmasın. Evet. Çocuk bu kadar.
0: Gönüllü kabul ettiği
2: evet, muazzam bir hikayedir bu. Tabii tam bu kurbanı kesecekken biliyorsunuz bıçak kesmiyor. Taşa vuruyor, taş kesiliyor. Bunun hepsi bugün Kudüs'te veya Mekke'de olduğu rivayet ediliyor. Kudüs'te bugün Peygamber Efendimiz'in göğe yükseldiği taşın üzerinde kurban etmek istediği söyleniyor. Bir rivayet bu, bir rivayet Mekke'ye mükerremedir. O taşın izi falan bile oralarda sembolik olarak duruyor. Taş kesmiyor, gökten bir cennetten, buradaki gök atmosfer değil, manevi alemlerden bir koç gönderiliyor ve onu keserek adak yerine getiriliyor. Ondan sonra insan yerine artık bir hayvanın kurban etmesi.
0: Burada ne kadar oluyor. Teslim olduğunu görmek aslında değil mi?
2: Burada mesele zaten imtihandır. Evet. Allah her an herkesi imtihan eder. İnsanlar imtihan olunduğu gibi büyük insanlar da imtihan olunurlar. İmtihanı geçenler kazanırlar. İmtihanı kaybedenler kalırlar. Bu dünyanın düzeni budur. Dünyanın düzeni filozoflar anlamaya çalışmışlar. Niye? Dini noktaya nazardan dünyanın hikmeti şudur. Allah dünyayı kendi kudretini göstermek için yarattı. İnsanları da kendisine ibadet yani kulluk etsinler diye yarattı. Ve dünyayı bir imtihan mecrası yaptı. Hiçbir şey açık ve kesin değil. Her şey imtihana tabi. Bu imtihanda kazananlar kurtuluyor. Bu kurban hadisesi işte bunun çok canlı parlak bir sahnesini teşkil ediyor.
0: Ne kadar anlık yaşadığımızı da gösteriyor. Her an karşınıza bir imtihan çıkabilir ve sizin o an verdiğiniz tepki evet. önemlidir.
2: Nefes alıp vermemizden itibaren herkes imtihana tabidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde anlatılıyor. İmtihan böyle. Yani mektep okuyanlar bunu daha müşahhas olarak bilirler. Kurban ibadeti İbrahim Aleyhisselam'dan önce de vardı ama İbrahim Aleyhisselam, çünkü İbrahim Aleyhisselam kurban adadı. Ondan sonra bu şekilde devam etti. İslamiyet'te Hazreti Peygamber kurban kesmiş, kurban kesilmesini emretmiş ve kurban hakkında o kadar şiddetli emirler vermiş ki bizim mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife kurbanın vacip olduğunu, yani farz değil belki ama sünnetten daha yukarı yapılması farz gibi bir ibadet olarak görmüştür. Kur'an-ı Kerim'de bir Kevser suresi var. Orada Rabbin için kurban kes ve Hazreti Peygamber'in müteaddit hadis-i şerifleri var. Zengin olduğu halde, imkanı olduğu halde kurban kesmeyen bizim musallamıza, namaz kıldığımız yere gelmesin sözüyle. Cimrilerin en kötüsü imkanı olduğu halde kurban kesmeyendir sözüyle buna işaret etmektedir Hazreti Peygamber.
0: Dolayısıyla aslında bir görevden bahsediyoruz.
2: Bütün Müslümanlar bunu canı gönülden yapmışlar. Hı hı. Ve Kurban Bayramı'na işte esas hüviyetini veren, aslında Kurban Bayramı ile kurban için değil, kurban bayram ayrı bir şeydir.
0: Bütün Müslüman cemiyetlerinde böyle mi, yoksa bizdeki anlamı daha mı farklı?
2: Bizde böyle, çünkü söyleyeceğim. Şimdi bu bayram aslında kurbandan müstakil olarak bayramdır. Yani kurban kesmeyenlerin de bayramıdır. Bir kere bunu bilmek lazım. Yani Ramazan ayı oruç tutmayanların bayramı olduğu gibi aynı zamanda. Burada oruç tutmayanlar ister kasten olsun, ister özürle olsun. Hı hı. Efendim ben özürle oruç tutamıyorum, o zaman benim bayrama yapmaya hakkım yok. Hayır, bayram herkesin bayramıdır. Müslüman ise kasıtlı olarak oruç tutmadım. Bu bir günahtır. Bunun günah olduğunu itiraf ediyorsa o bayram gene onun için kıymetlidir. İman
0: bedelini gibi. Ödeyecek günahının. Ödeyecek. Ama bayram.
2: Ya kaza edecek, tövbe edecek veya o şekilde. Ama bayram ayrıdır. Kurban bayramı da kurban kesmeyenlerin de bayramıdır. Hatta bütün dünya için bereket.
0: Tabii ki de kesemeyenlerin daha da çok bayramıdır.
2: Evet, kesemeyenler için de bayramdır. Çünkü gereken tedbirler alınarak kesemeyenlerin de bu ibadete iştirak etmesi temin edilmiştir. O da biliyorsunuz kesilen kurban etinin paylaştırılması meselesindedir. Hı hı. Kurban eti yenilebilir adak kurbanından farklı olarak. Tamamını kavurma yapıp yiyebilirsiniz. Tamamını fakirlere dağıtabilirsiniz. En eftel olanı budur. Ama en çok tavsiye edileni üçe ayırıp üçte birini kendisine, üçte birisini konu komşusuna, eşine, dostuna, ahbabına, üçte birini fakirlere dağıtmaktır. Hazreti Peygamber'in tavsiyesi bu. Ama hepsini fakir bir insandır. 3-5 kuruş parası vardır, kurban kesmiştir. Yapar kavurmasını. Kış boyu yer, kurban kesme sevabından mahrum kalmaz. Bunu ayıplanmaz. Yani hak için kurban, küp için kavurma sözü adamına göre çok yerinde bir sözdür. Ama zengin bir adamın kurban kesip de şeyine kadar, yani katatına kadar yemesi de hoş değil. Yani fakirler kesemezken.
0: Yani zaten şimdiki toplumda belki bunun karşılığı var ama eskiden böyle insanların çok az olduğunu düşünüyorum.
2: Tabii çok
0: ben.
2: Azdı.
0: Çünkü insanlar biraz da dağıtmak için aslında.
2: Efendim, eskiden insanlar ya Rabbi zengin olsak da zekat versek de ey zekat veren kullarım hitabına kavuşsak diye düşünürlerdi. Şimdi insanlar nasıl olur da zekattan kurtuluruz diyorlar. O zaman insanlar ah imkanımız olsa kurban kesek. Fakirler kurban kesiyorlardı düşünün. Yani kurban hesabına malik olmadığı halde kurban kesiyor ve o da dağıtıyordu. Yani kesemeyenler vardır et çünkü bulunmuyordu o zaman. Yani kasap mı var şimdiki gibi? Kasap olsa buzdolabı mı var? Kolay değil. Hayvan çoktu ama et az bulunuyordu. Onun için dağıtıyorlardı. İşte bu bayrama esas zaten hüviyetini veren kurban tabii ki Rabbe karşı bir ibadettir. Kes dediyse kesilir bitti. Ama onu fakirlere dağıtmak da işin sosyal cihetidir. Onun için bu bayramda bu cihetle de canlılık kazanıyor. Hanefi mezhebinde kurban kesmek vaciptir. Onun için Hanefiler ki Türkler hep Hanefidir ve Türkler vasıtasıyla Müslüman olanlar. Balkan Müslümanları işte Pomaklar, Boşnaklar, Kafkas Müslümanları, Gürcüler, Çerkezler, Çin Müslümanları, Afganlar, bunlar hepsi Pakistan, Hindistanlar hepsi Türkler vasıtasıyla Müslüman olanlardır.
0: Güzel.
2: Bunlar hepsinde vacip olduğu için ve dünya Müslümanlarının 1/5'ü de Hanefi olduğu için bunlarda kurban var. Hanefi olmayan Müslümanlar için kurban kesmek sünnettir, vacip değildir. Ama kuvvetli bir sünnettir. Ama bununla beraber Hanefilerin ekseriyette olmadığı mıntıkalarda kurban bayramını siz Hanefilerin mıntıkaları gibi görmezsiniz. Yani kurban daha az kesilir. Hmm. Zaten fakir memleketlerde, Arap memleketleri çok zengin değildir. Umumi hep değil ama bazıları
0: Araplar, Mısır, Suriye, Irak. Hep zenginler geliyor
2: Bana da hep Suriye, Irak, Mısır geliyor. Arabistan gelmiyor. Hmm. Arabistan nasıl Arapsa artık öyle. Onlar belki gene zengin oldukları için keser ama çok fazla kurban manzarası görmezsiniz. Ben bunu ilk Arap memleketlerinde yaşadığım zaman görmüştüm.
0: Şaşırmışsınızdır.
2: Arkadaşım bana dedi
0: ediyorum.
2: Ki Arap burada insanlar fakir yani ortalama $100 bile değil şeyleri aylık gelirleri ancak kıtkı bir de vacip değil vacip olsa gene bir şekilde yaparlar onlar da sünnet yani yapamıyorlardı. Ancak onun için kurban bayramının en canlı olduğu yer Hanefi mıntıkalarıdır bu da enteresan bir şey tarihi bir mesele. Şimdi kurban Hazreti Peygamber tarafından kesilmiş. Dağıtılmış, yenmiş. Bununla alakalı bütün hükümler hemen hemen bildirilmiş. Şimdi burada günümüzdeki insanların çok dikkatini çeken bir husus var. Yani Hazreti Peygamber buyurmuş ki bir canlıyı öldürürken bile lütfen güzel öldürünüz. İdam mahkumunu öldürürken acı çektirmeyiniz. Onun için İslamiyet'te idam çok az cezada, suçta vardır. Çok az. Yani mümkün mertebe İslamiyet idam cezasını istemez. Ama o öyle bir haddeye gelmiştir ki artık yani kasten taammüden adam öldüren mesela insan eğer ölenin varisleri isterse idam edilir. O bile en seri şekilde öldürülür. Yani en seri nasıl öldürülüyorsa bir insan
0: en acı çekerek.
2: Evet. Hayvanı öldürürken de buyurdu Hazreti Peygamber acı çekmeden öldürün. Diğer hayvanların önünde gözü boğazlamayın. Gözlerini bağlayın. Bir ayağını serbest bırakın. Sonra kesilirken 4 borusu vardır hayvanın. Bunun 3 kesip ki o acı çekmez o zaman. Ve omuriliğini kesmeyin. Buradan can çıktığı zaman zaten Allah onlara acı duyurmaz. Allah yolunda nasıl şehitler acı duymuyorsa bu hadis-i şerifle sabittir. Allah yolunda ölenler acı duymazlar. Şehitler acı duymaz. Nasıl ölürse ölsün. İsterse bomba patlasın, isterse okla delik deşik edilsin. Allah şehitlere ölüm acısını duyurmaz. Bu bizim dinimizin kaidesidir. Bu hayvan da Allah yolunda öldürüldüğü için Allah ona o acıyı duyurmaz. Ama insanlara bu kaideye riayet etmek mecburiyeti var. Hayvanı keserken buna dikkat edecek. Bunun hilafına hareket edilirse bırakın o hayvandan sevap almayı insan günaha girer. Hazreti Peygamber diyor hayvanı kesileceği yere sürükleyerek götürmeyiniz.
0: Ama hiç dikkat etmiyor Ekrem Bey.
2: Angut bir sürü insan var.
0: Çok üzücü bir durum bu.
2: İşte zabıtanın vazifesi bu. Eskiden Osmanlılar'da muhtesip derler. İslam devletlerinde hisbe teşkilatı var. Bunlar buna teftiş ederler. Kurban bayramında ellerinde sopalarla gezerler. Tabii herkes o zaman evinin önünde kesiyor kurbanı. Kurbanların dine uygun kesilip kesilmediğini teftiş ederler.
0: Şimdi eskiden insanlar evinin bahçesinde kestiğinde en azından diğer hayvanların görmesi gibi bir risk daha az olurdu. Şimdi
2: maalesef.
0: Toplu yerlerde
2: maalesef.
0: Kesildiğinde.
2: Hiç dikkat etmiyoruz. Gözü evet. Bağlama falan hiç görmüyoruz. Bu evet. Çok yanlıştır. Böyle kurban kesmek tamam borç ödenir ama sevabına nail olunmaz. Çünkü bir ibadet yapılırken o ibadetin asli olmayan şartları zaten asli şartlar yapılmaz ibadet sayı olmaz. Ama asli olmayan şartlarına riayet edilmezse sevap alınmaz. Bunu çok iyi bilmek lazım. Hacca gidiyorsunuz. Hac size borç. Hacda kavga ederseniz, onunla bununla çekişirseniz, ona buna söverseniz, dedikodu yaparsanız, gayrimeşru işler yaparsanız, fuhuş söylerseniz haccın sevabını alamazsınız. Sadece borç üzerinizden düşer. Namaz kılarken birinden çaldığınız bir elbiseyle namaz kılarsanız namazın borcu düşer. Fakat o namazdan sevap alamazsın. Kurban da böyledir. Bu çok mühim bu. Kurbanı bu şartlarına riayet edilmezse eğer sadece kurbanın vacip olan borç düşer. Yani ahirette bundan dolayı azap duymazsınız. Ama kurbanına vaat edilen çok büyük sevaplara kavuşamazsınız. Bunun çok mühim. Bunu herkese söylemeli. İnsanlar uyanık olmalı. Yapılan bir ibadettir. İbadet Allah'a bir şey arz etmektir. Bir amirin huzuruna çıkarken ceketimizi giyiyoruz. Aynaya bakın.

0: kaç sevaptan girme günaha demişler.
1: Kısa bir ara yapalım, evet. Sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bir yandan bayramlaşıyoruz, bir yandan geçmişe gidiyoruz. Bayram nedir konuşuyoruz. Kurbanın ne kadar önemli, ne kadar güzel bizi kendimize döndürecek, bizi Allah'a yakınlaştıracak bir ibadet olduğunu konuşuyoruz. Tabii bunu yaparken de kurallarına uygun yapmak gerektiğinin altını çiziyoruz. Ne olur kurban kesecek olanlar dikkatli olun. Biraz önce saydığımız o kurallar insani olarak da sizi mutlu edecek. Kurallar bence. Evet. Ben her seferinde eşim kurban kesmeye giderken Aybars'la beraber tülbenti veriyorum. Orada buluruz. Hayır, bulamazsın. Bunu yanına al.
0: Evet.
1: Bunu yanına al. İpini yanına al.
0: Evet.
1: Sen tedbirli ol. Orada o hengame içinde bulmakta zorluk çekebilirsin. Ve ben çocukluğumu hatırlıyorum. Şimdi tekrar döneceğiz belki sosyal hayattaki izlerine. Babam bizim evin bahçesinde keserdi. Her şeyini görürdük. Hani boğazlama kısmında belki bize çok baktırmazdı ama o hayvanı öncesinden severdik, beslerdik, tarardık, yıkardık, kınalardık, boncuklarla süslerdik. Evde artık incik boncuk kalmazdı. Bahçede keserdi ve gerçekten de bütün kural, babam eski kasaptır, bütün kurallarına uyarak keserdi. Şimdi ben aksini gördüğüm zaman çok üzülüyorum.
0: Maalesef ona biz de üzülüyoruz. Dediğim gibi hem hayvan için üzülüyoruz, hem bunu yapan insan için üzülüyoruz. Bunu Allah'a kavuşmak için yapıyor. Fakat şartlarına riayet edilmezse, dediğim gibi, sevabından mahrum kalıp günaha giriyor. Fakat maalesef zamanımızda her şey bir gösterişe. Hacca gitmek bile şimdi bir gösteriş. Yani gitmiş desinler diye gidiyor çok kişi. Ben görüyorum, soruyorum. Sırf onun için gitmiş adam. Derdi o, yani ele güne karşı. Kurban da böyle, lütfen böyle olmasın. Bu bir ibadettir. İbadetin ehemmiyetini müdrik olmak lazım. Bu böyle. Şimdi biz de çocukluğumuzda bunu gördük. Evet, biz belki eski Osmanlı terbiyesinin çok çok çok çok sonuna yetiştik ama bizde de aynı şekilde koyun kesilirdi. Bazen bir, bazen iki, evdekilere göre validenin kestiği kesmediği zamanlar, büyük valide varsa daha fazla, evin bahçesine bağlanır. Yaz ise, kış ise aşağıya konur. Devamlı kontrol edilir. Önce bir yıkanır. Üzerindeki o pislikler falan giderilir. Çünkü kurbanın tertemiz olması lazım. Yani Allah'a adanan, zaten biliyorsunuz kurbanın şartları, işte kulağı, gözü, ayağı, topa, bunlar var. Dişi, hı hı, bile mühim. Yaşı mühim. Yani şimdi bakıyorum, yaşı bile yok. İki yıldan küçük hayvanları, inekleri, sığırları kesiyorlar. Farkında değil yani. Adam 2 yıl doldurması
1: ama
0: lazım.
1: Ama alan da bilmiyor ki.
0: Alan da bilmiyor. Alanı, ya satan ya bilmiyor ya kandırıyor. Ama koyunda tamam. İri yarı 6 aylık koyun kesilir. 1 yıl olması lazım onda da. Ama sığırda öyle. Bunu bilen yok. Neyse, bu şartlara riayet edilmesi icap ediyor. Yıkanır, tertemiz edilir. Üzerinde asla bir pislik kalmayacak. Ondan sonra küçük mavi boncuklar vardı. Alına asılırdı onun. Kınalanırdı şöyle başı tertemiz. Ve evin küçük çocuğu varsa işte dramatik bir şeydi o.
1: Evet.
0: O küçük çocuk ondan bir şey kuruyor, irtibat o hayvanla.
1: Arkadaş oluyorsunuz.
0: 2-3 gün önce alınıyor çünkü kurban zamanı zor bulunur diye. İyi kurban bulunmaz. 2-3 gün besliyorsunuz.
1: Bir de aç bırakıyorlar son birkaç gün. Nasıl olsa satılacak diye, öyle duyuyorum şimdi. O yüzden
0: tam,
1: biz alır onu.
0: Bizde tam tersiydi. Kurban hayvanı artık mukaddes bir hayvandır. Hı. Yani ona çok eziyet edilmeyecek. Yani ne de ne yapsa o
1: ne mazur, derse olacak yani.
0: Ne isterse verilir. Al iner onu yemleriz. O bakar yani, bir müddet sonra da istemezsiniz yani kesildiğini.
1: Evet.
0: İstemez. İşte orada bir problem var. Ama artık kabulleniyorsunuz. Dediğim gibi bahçede kesilir ve o zaman usta kasaplar bulunur. Saati ayarlanır. Gelir adam. Öyle kasaplar görürdüm ki ben. Yani tereyağından kıl çeker gibi. Ya Rabbim, bu kadar mı bu adam işin ustası olur? Yani
1: kolay zannediyorsunuz işte, insan iyi yapınca.
0: Birisi bir iğne vuruyor. Vurdu mu vurmadı mı anlamıyorsunuz. Yani his, kimisi de zannediyorsunuz bu sizi yarıyor, ameliyat ediyor. Bu da öyle. O şeyini bir yüzmesi, postunu 5 dakikada tertemiz. O hiç ortada bir
1: şey.
0: Bir de şimdi sakatatını yola atıyorlar. Halbuki hayvanın bütün uzuvları mübarek ve mukaddestir. Öyle yola falan atılmaz. Gömülecek.
1: Çukur
0: kazılıp gömülmesi lazımdır. Bu da sevabını yok eder kurbanın. Yani gidip
1: çöpe atıyorlar.
0: Gömülmesi lazımdır. Şehirlerde gömülecek yer yoksa belki mazur olur insan, götürüp çöpe atar ama sokağa değil. Belki mazur olur. Çünkü hayvana hakarettir
1: ama
0: o.
1: Ama topluyorlar şehirlerde. Evet, yine çöpe hijyen sebepleriyle atmaya izin vermiyorlar, evet, belki
0: küçük
1: ama.
0: Küçük yerlerde zaten şey var. Şimdi pek çok evin ben bakıyorum toprağı yok. Yani
1: bahçesi
0: yok. Nasıl yapacaklar? Şimdi Allah'tan şimdi kurban kesmek çok zorlaştı. Hele büyük şehirlerde inanılmaz zorlaştı.
1: Kolaylaştırırken yani, zorlaştırıyor.
0: Bir yandan kolaylaştırıyorlar tamam ama bir yandan düşünün, şehrin dışına gideceksiniz, sıraya gireceksiniz. Yani bazen 2 gününüz o ahırlarda geçiyor.

0: kesiyor.
1: Öyle bir günü bir kere kesin ayırmanız kesin lazım. Gidiyor. Sabahtan gideceksiniz.
0: Tabii. Bazen sıra gelmiyor, kalabalık oluyor, ertesi güne kalıyor falan. Hep bunlar bir iş. Öncesinden gidip alacaksınız, bu da bir iş. Tamam, kolaylık ama o mezbahalar tamam güzel, hijyenik ama bakıyorsunuz bazısında da dini kaidelere riayet edilmiyor. Mekanikleşmiş. Hı hı. Kasap mı değil mi belli değil adam. Muhtemelen kasabım diye girmiş. Rastgele bir adamı koymuşlar. Veya iş çokluğundan dolayı ben yardım anlarım diyen birini koymuş. Görmüşler. Yüzmeyi bilen adam basıyorsunuz kurban kesiyor. Ben anlıyorum. Ben anlamam kurban kesmeden ama. Yani görünce. Etin şeyin ekmeğin güzel olduğunu anlamak için ekmek pişirmeyi bilmek gerekmiyor yani. Bu dramatik. Bunların bir şekilde nizama girmesi lazım ki gelecekte en mühim husus bu. Yani devletin elbette ki layık devlet dinle uğraşmaz ama insanların ibadetlerini kolay yapmasını sağlamak dinin, devletin vazifesi dünyanın her yerinde. Bunu temin etmek lazım. Nitekim vaktiyle Almanya buna maniydi. Evlerde kesmek yasaktı. Dediler bu bizim ibadetimiz. Ha öyle mi? Tamam o zaman size belediye yer tahsis edecek dedi ve tahsis etti. Çok güzel hijyenik yerler tahsis etti. O zaman eskiden hatırlıyorum ben. Şimdi bu böyle. Şimdi Osmanlılar her şeyde zaten estetik ve nezahate dikkat ettikleri gibi hayvanda da aynısını. Hayvanı alıyor, yıkıyor efendim. Kınalar sürüyor, boncuklar sürüyor. Yani ona böyle bir evin adamı gibi muamele yapıyor. Ve en güzel şekilde kesiyor. Ve etini bir böyle sanki bir muamele yapar gibi parçalıyor, bölüyor. Gayet dengeli bir şekilde paketliyor ve kurban kesmeyenlere dağıtıyor. Ve şimdiki gibi böyle rastgele değil. Yani aldığı zaman aile en az şöyle bir tane okkalı yemek yapacak gibi bir et veriyor. Dağıtacağı çoksa. Bizim çocukluğumuzda yedi kapı derlerdi.
1: Evet. Eti aşure yediydi.
0: Değil. Bu bir inanış muhtemelen. Yedinin bölünemez sayı ya. Dinde yedi sayısı çok geçer. Yedi ve sekiz çok geçer. Bu yedinin de muhtemelen.
1: Yedi, sekiz, on bir, kırk.
0: Yedi kat işte gibi gökler. Bu yediden çok bahsedilir. Belki ondan dolayı halk arasında böyle bir kanaat olur. Öyle değil tabii. Ne kadar dağıtabiliyorsanız dağıtırsınız. Ayrı mesele. Ve bunun sünneti şudur. O gün kahvaltı etmemek, hiçbir şey yememek, hatta bayram namazına giderken bile bir şey yememek, gitmedikten sonra o günkü orucunu kurban etiyle açmak da müstehaptır. Kurbanın ciğeri veya böbreği közle oruç açılır. Bu bir kaidedir. Bu bir kaidedir. Ama şimdi tabii bunu yapmak çok zor. Nerede öyle hemen bayram namazından gelecek, hemen 5 dakikada kesecek de ciğerini közleyecekti. Fakat benim çocukluğumda ben hatırlıyorum. Kurbanımız kesildiği zaman ki sabah kesilirdi. Annem hemen ciğerini kavurur. Şimdi bizim ilk yemeğimiz ciğer olurdu.
1: Yetişirdi. Bayram yemeğine.
0: Bunu yetiştirirdi. Bir de tabii şükür namazı vardır. Kurban kesebilmek bir Allah'ın lütfudur. Bunun için 2 rekat namaz kılınır. Bilhassa eskiden kadınlar, kurban kesilmesine bulunmayan kadınlar derlerdi yavrum kurban kesilince bana haber ver, çocuklara söylerler bunu, haber ver, biz de hemen koşar yetiştiririz, teyzeciğim kurbanınız kesildi, bize bahşiş verirdi ve hemen 2 rekat namaz kılardı, şükür kurbanı. Yani eskiler kurban kesmeyi nasip eden Allah'a şükür namazı kılarlardı. Şimdi kurban herkes kesemez ama kurban kesenler için tabii kurban bayramının en mühim hadisesi bu. Kurban kesemeyenler biraz mahzunlar ama şu cihette teselli buluyorlar ki kurban kesenler mutlaka onları bulurlar, görürler. Onları incitmeden kurban hisselerini verirler. Dolayısıyla kurban bayramında kurban kesmeyenler de en azından kurban eti yerler. Yani. Ve kurban bayramında ziyarete gittiğiniz evlerde mutlaka kurban eti ikram edilirdi eskiden. Mutlaka, şimdi hiç o adet yok.
1: Yok.
0: Yok.
1: Çünkü ziyaretlerin şekli değişti.
0: Değişti.
1: Şimdi ikram ettiğinizde tatlı bile yemiyor insanlar.
0: Fıtır bayramında tatlı ikram ederler, tamam o belli bir şey, onun için zaten şeker bayramı ama kurban bayramının adeti buydu. Az da olsa hemen kavurma bir verirlerdi, bu bir adetti. Şimdi bu adet kalmadı, dediğiniz gibi ziyaretlerin şekli değişti. Bu bayram bu cihetle diğerinden ayrı değil. Burada da gene ziyaretler yapılıyor, insanların gönlü alınıyor. Çünkü bayramlar insanların gönlünün yumuşadığı, kalbinin dikkate geldiği zamanlardır. İnsanlar birbirlerini ziyarete giderek gönüllerini alırlar, hatırlarını alırlar. Hallerinden haberdar olurlar, hele haberleşmenin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda. Dargınlık, soğukluk olanlar da en azından ya bayram şimdi derler. O gün şeyin üzerine silerler. Bu bir vesile olur.
1: Evet.
0: Bu bir vesile olur. Onun için bayramlar mı? Bir de insanların bir araya gelmesine vesile olur. İyi kötü. Normal zamanda ayrı olanlar bir araya. Bu kurban bayramında da caridir.
1: Bu normal sosyal hayat için geçerli ama tabii evet. Bunun biraz daha belki kademe kademe yukarıya saraya doğru gittikçe değişen ritüelleri de olabilir.
0: Şimdi tabii sarayda her şey ihtişamlı olduğu gibi bayramlarda ihtişamlı oluyor. Normal bayramlarda zaten sarayda bir bayramlaşma var. Şimdi sarayda...
1: Sarayda kurban kesilir mi? Yani sarayın içinde.
0: Kesilir. Sarayda kurban kesilir. Bu sarayın kurbanları Rami'de. Bugünkü Rami'de Rami çiftliği vardır. Orası Miri çiftliktir. Orada kışların olduğu yer büyük bir arazidir. Orada Saya Ocağı diye Yeniçeri Ocağı'na bağlı. Fakat daha sonra Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra da varlığını devam ettirmiş. Saraya, bostancılara bağlı olarak devam ettirmiş bir ocak var. Bu ocak sarayın hayvanlarını besler. İşte bu hayvanların sütü yünü saraya gelir. Kurban kesileceği zaman da buradan hayvanlar saraya getirilir. Buradan tabii çok sayıda hayvan saraya getirilir. Sarayın girişinde bu hayvanlar kesilir. Kesilirken padişah bizzat bir tanesinde bulunur. Bıçağı hafifçe hayvana sürter ve sonra kesmesi için vazifeliye verir. 40 tane hayvan ayrı ayrı getirilip saray kapısının önünde kesilir ve hiçbiri saraya girmez. Hemen fakirlere dağıtılır. Hmm. Kesilmeden önce Şeyhülislam'a, Sadrazam'a, Nakib-i Eşref'e yani ileri gelen devlet adamlarına da saraydan koç hediye gönderilir. İstanbul'un ileri gelen ulemasına, şeyhlerine de saraydan canlı kurban gönderilir. 1, 3, 5, 7'ye kadar kurban gönderilir sarayın hediyesi olarak. Yani sarayda bu kurban kesme çok ihtişamlı olur. Tabii ayrıca saray mutfağı içinde kesilenler var. Bunlardan sarayda pişirilenler de olur.
1: Saraydaki kadınlar?
0: Onların ayrı ayrı kurbanları var.
1: Onlar da
0: hepsi
1: kestiriyor.
0: Hepsi sayı ocağı vasıtasıyla kurbanlar kestirirler. Onların hiçbirisi saraya girmez. Bunlar hep fakirlere dağıtılır. Ama ayrıca yine nafile diyelim kurbanlar kesilir. Bu kurbanlar saray mutfağına girerler. Ama bu ilk başta bir prosedür olarak kesilen kurbanlar yani kurban vecibesi olarak kesilenler saraya girmez. Tasadduk edilir eski tabirle. Yani hem yani yakışmaz da şimdi kurban etini alıp sarayda pişirmek etmek yakışmaz diye düşünür ve hemen sarayın dışına çıkartılır.
1: Bekler sarayın etrafındakiler de ihtiyaç sahibi değil mi?
0: Tabii zaten sarayın fakirleri var. Saraya bağlı olan fakir onlar biliniyor. Oraya bu saraydan artan yemekler onlara veriliyor. Hatta sonradan bazı saray vazifeleri bunları satmaya başlamışlar. Bu ortaya çıkmış. Hmm. Ondan sonra yani müdahale edelim mi etmeyelim mi? Demişler ki müdahale etmeyin. Madem alan var ucuza alıyor. Satanlar da saray vazifelileri sebepleniyorlar. Onlar da zaten fukara. Zaten bu saray yemekleri ziyan olacak. Hiç değilse bu şekilde.
1: Ticarete dönüştü.
0: Hiç değilse bu şekilde değerlendiriliyor diye düşünmüşler.
1: Burada önemli olan ihtiyaç sahibine vermek yerine para verene vermeyi tercih etmemek.
0: Evet aslında.
1: Dağıtan kişinin sorumluluğu, vicdanın sorumluluğu.
0: Biraz da belki önemli. Artık değişen sosyal yapı sebebiyle belki artık o derece fakir kimsenin en azından saray çevresinde yani yemeklerin verilebileceği çevrede kalmamış olmasıyla da izah edilebilir. Çünkü Beşiktaş bir müddet sonra zaten artık orta hal ve üstünün yaşadığı yer haline dönüşmüştü. Eskiden öyle değildi. Ama sonra onlar bugün de öyledir ya belli semtler çok fakir semtlerken zengin, zengin semtlerken fakir semtlere dönüşebiliyor çok kısa bir zaman içinde. Bununla izah edilebilir. Bu bayramlaşma merasimleri daha önce de bahsettik ama sarayda çok tantanalı oluyor. Bunlardan 3 tane bayramlaşma merasimi var. Bunlardan bir tanesi bayram namazından önce, sabah namazından sonra devlet ricaliyle bayramlaşmadır. Bu sarayın ikinci avlusunda işte sadrazam başta olmak üzere bütün ileri gelen devlet adamlarıyla padişah bayramlaşır. Padişah tahtında oturur, önüne gelirler. Bayram tebrik saça köpüp geçerler. Padişah zaten çoğunu tanır. Bunlardan bazıları ayağa kalkar. Mesela Kırım Hanı'na ayağa kalkar. Hocası varsa Hacı Sultan'a ayağa kalkar. Nakib-i Eşraf yani Osmanlı ülkesindeki peygamber soyundan gelenlerin mümessiline ayağa kalkar. Bunları bilmiyorsa bile yanındaki teşrifatçı haber verir. Hareket-i Hümayun padişahım çok yaşa der. Padişah ayağa kalkacağını anlar.
1: Yani
0: İstirahat-ı Hümayun padişahım çok yaşa. Yani buna kalkmaya gerek yok gibisinden. Böyle bir bayramlaşma var. Buna muayyede deniyor. Ayit bayram demektir. Avdet kelimesinden geliyor. Devamlı döndüğü için ıyd, avdet, ıydı fıtır, ıydı adha oradan geliyor. Muayyede de bayramlaşma demek karşılıklı. Bunlar Topkapı Sarayı'nda yapılırdı. Sonra Dolmabahçe'nin büyük muayyede salonu var. Şimdi gidenler görür Zülveçeyn. Orada yapılmaya başlandı bu muayyedeler.
1: Büyük salon.
0: Büyük salon, avizeli salon. Bayramlaşma. Aynı bu şekilde yapılıyor. Tam padişah tahta oturuyor. Yalnız bayram namazından sonra yapıldı. Çünkü bazen uzayıp bayram namazı gecikiyordu. İlk zamanlar bayram namazından önce padişah sabah namazından sonra hafif bir kahvaltı ederek şeye geçerdi, bayramlaşmaya. Fakat sonra baktılar ki sıkıştırıyor, bilhassa kış günlerinde bayram namazından sonraya alındı bu muayyede. Yani Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe'deki büyük salonda hatta onlardan bir tanesinde zelzele oldu Sultanahmet zamanında, bayramlaşma günü. Koca avize yere düştü.